0: Bardakçı %63 pas isabetiyle oynadı. Torreira %64 pas isabetiyle oynadı. Olacak iş değil yani. Osimhen'in 4 şutunun hiçbiri kaleyi bulmadı. Yani Galatasaray şu ana kadar yaptığı her şeyi en dipte yaptı. Sezonun en kötüleri şeklinde yaptı. İşte o bence şeyden motivasyon kaybı yani. Yani çünkü Galatasaray şunu gördü ki Galatasaray ne yaparsa yapsın şampiyon olabiliyor. Rakibi çünkü ona şampiyonluğu vermek için elinden geleni yapıyor. E tamam abi ne olacak ya filan dediler. Onlar da bir bence bıraktılar yani. Yani. Ya baktığımızda Galatasaray 7 şutu rakibe çarpmış, kaleye kadar gidememiş yani. Ve Galatasaray'ın kaleyi bulan şutu 3. Samsun Spor'un kaleyi bulan şutu 8. 4'ü de gol olmuş bu arada. Yani sonuçta Osimhen'i bence etrafını çevirince Galatasaray hiçbir şey yapamadı. Orta sahası ve geriden top kurması çok düşüktü. Bütün bunlar bir araya aynı maçta gelmesi kötü oldu. Yani mesela normalde Osimhen takım arkadaşları kötü oynarken bir hareket yapıyor, öne çıkıyor, hop bir şey oluyor. Ya da ne bileyim Osimhen o kötü olduğu zaman da Abdülkerim arkadan geliyor, tak bir şut çekiyor, orta yapıyor falan gol oluyor. Ama bu maçta herkes aynı anda, hepsi birden kötü oldu.
1: Dinleyicilerimizden yazanlar var, onu söyleyelim. Tabii ki Samsun Spor'un da iyi oynadığının farkındayız. Hani Galatasaray mı çok kötüydü de gibilerinden böyle mesajlar var. Hayır, Spor'un zaten oyununun son şeyinin farkındayız yani.
0: Onu en başında söyledik zaten, bir dakika. Yanlış anlaşılmasın. Önüne geçelim. Galatasaray'ın bugünkü kötü oyununun %90'ı Samsun'un oyunu sayesinde. Çünkü orta sahadaki pas bağlantılarını kestiler. Geriyle orta saha arasındaki pas bağlantılarını Muadil Maci kesti. Ve yani Galatasaray'ın kötü oyununun sebebi buydu. Ama genelde Galatasaray kötü oyunlara karşı bir çözüm üretirdi. Okan Hoca hani bir adam alırdı adam ve şimdi İlkay'ı soktu ama İlkay'da bir şey olmadı mesela. Yani attığı adımlar da bir işe yaramadı. Yani takımın bir oynamayası vardı. Ya bir çözüm yolu bulamadı takım. Çözüm yolu bulamayınca da böyle oldu işte. Yani yapacak bir şey
1: çünkü
0: yok.
1: Çünkü yani Samsun Spor Beşiktaş'ı da yendi. Geçen hafta 3-2 Alanya Spor'laydı galiba. Geçen hafta da yendi. Hani Samsun Spor'un gerçekten yükselen iyi de bir grafiği var. Hatta ligde şu anda kaçıncı sırada, daha yukarıda bile olabilirdi. Yani 7. sırada Samsun Spor 48 puanlı. O bir arada böyle
0: Samsun
1: bir
0: Spor
1: tökezledi.
0: Samsun Spor bir ara çok feci yattı.
1: Evet
0: yattı,
1: o bir ara o tökezledi. Aynen. Yoksa yani ilk dörtte olabilecek, ilk dörtte beşte olabilecek bir takımdı yani. Buradan da dinleyicilerimize
0: evet, yani
1: de söyleyelim.
0: Arka arkaya o kadar fazla maç kaybetti ki Samsun. Evet. Hatta dur onun şeylerini ben notumu almıştım galiba. Bulabilirsem ben sana vereyim. Samsun'un böyle bir zinciri var. İşte Galatasaray'a yeniliyor, Başakşehir'e yeniliyor, Göztepe'ye yeniliyor falan.
1: Evet,
0: yani
1: o
0: serilerde... İki hafta öncesinde işte Beşiktaş'la beraber kalıyor, sonra Alanya ile beraber kalıyor, üst üste gençlerle beraber kalıyor, Kocaeli ile beraber kalıyor filan. Yani bir ara böyle bir total seri yaptı Samsun. Yok biz illa vereceğiz falan diye yani kimse de geri çevirmedi tabii onu. Samsun biraz onu kendi yaptı yani.
1: Peki şimdi var mı maçla ilgili söyleyeceğim bir şey daha?
0: Maçla ilgili söyleyeceğim şey yani önümüzdeki hafta muhtemelen böyle olmaz. Yani bence iyi de oldu böyle olması Galatasaray için. Takım toparlanıp kendi şey yapar. Yani bence toparlayacaktır takım onu. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya bir tek hani ben böyle uzaktayım ve maçı seyredemedim ya. Ekşiden takip ediyorum. Arkadaş yani Galatasaray'ın her yenilgisinde mi Okan Buruk'u göndermek istiyorsunuz ya? Her yenilgide mi yani? Ya bu bunun başka bir şey olamaz mı? Yani ne bileyim futbolcu kötü oynamıştır şudur. Okan Hoca da formsuz olabilir ama hemen mi göndermek? Ya adam 3 senedir şampiyon oluyor. 4. şampiyonun ucuna gelmiş. Yani. Ve hemen mi adamı göndermek istiyorsunuz ya? Ha biraz insaf mı ya acaba? Neyse.
1: Sonuna kadar katılıyorum.
0: Bunu söylemek istedim yani gerçekten de gördükçe böyle içim şey oldu.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Hani bu arada şunu söyleyeceğim. Hani bu oyunla Galatasaray Antalya Spor mücadelesine çıkarsa peki bu hafta sence farklı bir skor olur mu?
0: Vallahi bilmiyorum ki. Toparlar
1: herhalde.
0: Çünkü
1: şimdi
0: şeyde
1: yani konuştuk şimdi... ya hani Antalya Spor'un da ligdeki yeri belli değil evet. Yani. Ve o tam böyle bir ince böyle bir ne derler bıçaktan keskin
0: Bıçak sırtı.
1: Bıçak sırtı, ha böyle bıçak sırtı bir yerde 15. sırada. Eyüp Spor'da 14. sırada. Her ikisinde puanı 29. Dolayısıyla hani Gençler Birliği 28 puanda. Hani Antalya Spor'da durumu birazcık kritik.
0: Yani Antalya'ya puan kaybetti diyelim, yenilgi ya da beraberlik. Bir sonraki hafta Kasımpaşa ile oynuyor.
1: Yani
0: yine Galatasaray şampiyon
1: tabii ki
0: olmaz lafı beni çok güldürür yani.
1: Ben
0: ha, olabilir mi? Galatasaray'ın gerçekten çok istemesi lazım ya. Çok istemesi lazım yani. Şampiyonluğu vermeyi gerçekten çok nefret etmesi lazım şampiyonluktan. Şu noktadan sonra şampiyonluğu verebilmek için.
1: Evet, sosyal medyada yine klasik Fenerbahçe'yi şampiyon ilan eden medyumlar yine ortaya çıktı. Hatırlıyorsun geçen sene de vardı o medyumlar. Sonra kadıncağız nereye kaçacağını şaşırdı. Kadını öyle bir linçlediler. Olacak dedi. Sonra olmayınca sanki onun elindeymiş gibi. Şimdi yine böyle birkaç böyle medyum arkadaşlar konuşuyorlar ama bilmiyorlar ki bir hafta sonra acayip linçlenecekler ama bir haftalık meşhurluğu yaşıyorlar yani.
0: Yani bu hafta Galatasaray şampiyon olamayacak demek için medium değil large olmak lazım. Hatta ekstra large olmak lazım yani. Medyumlukla kurtulmaz o iş. O çok çok feci yani. Neyse. Bakalım ne olacak, evet. Yani göreceğiz bence. Galatasaray kendi evinde turunu atar. Kasımpaşa'da turistik bir seyahat düzenler. Giderler, ben böyle hissediyorum yani.
1: Doğru söyledin. O halde Trabzonspor Göztepe maçına da bakalım. Trabzonspor'un son dakikada son dakikada attığı böyle bir hayat öpücüğü golü vardı ki o onu yerini sağlamlaştır diyebiliriz. Trabzonspor sahasında Göztepe ile bir berabere kaldı. Konuk ekip 32. dakikada yani hemen ilk yarıda da öne geçti. Daha sonra maç bitecek derken 90+3'te Umut Nayır ki sonradan girdi oyuna. Umut sonradan girdi ve golünü attı. Bu maçla da Trabzonspor puanını 66'ya yükseldi. Bu arada Trabzonspor'da Mustafa Eski Hellaç 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu da tabii.
0: Ama bir insanın bu kadar kart görmek isteği beni çok şey yaptı. Yani ben pozisyonu gördüm, gerçekten kart
1: uğraş vermesi mi?
0: İlk yani
1: pozisyon evet tamam kesinlikle ama ikinci de kesin mi? Yani
0: ya ben ama sarı kart yani.
1: Hani ilk sarısı oldu işte, ne bileyim ben böyle bir iyi niyetli düşündüm.
0: Yok ya.
1: Yani ilki evet çok ben böyle bilemedim. Direkt ayağıydı ama hani bilemedim.
0: Evet, o orada bile direkt kırmızı kart çıkabilirdi yani. Hatta.
1: Bak buna katılıyorum.
0: Öyle söyleyeyim.
1: Evet, buna katılıyorum. Ha böyle bir durum oldu.
0: Ama hani abi sarı kart görmüşüm. 3 dakika sonra aynı şeyleri yapmasak mı acaba? Bir araya bir zaman mı soksak falan, ne bileyim ya.
1: İlki yani güzel de gidiyorsun yani.
0: Şimdi Trabzon'un olayı şu, enteresan bir olayı var Trabzon'un. Trabzon Şubat'ta, 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi kendi evinde. Hı hı. Ondan sonra acayip hırslandılar. Oha filan diye Antep'i yendiler, Karagümrük'ü yendiler, Kayseri'yi yendiler, Rize'yi yendiler, Eyüp'ü yendiler. Sonra durmadılar, o da yetmedi, Galatasaray'ı yendiler. Böyle arka arkaya çat çat çat çat çat çat gelene git bir gidene beş filan şeklinde böyle. Fakat sonra ne oldu? Galatasaray'ı yendikten sonra tamam ya yeter dediler. Sıkıldılar. Ondan sonra Alanya ile berabere kaldılar. Başakşehir ile berabere kaldılar. Konya'ya yenildiler. Göztepe ile bu hafta berabere kaldılar.
1: Evet. Galatasaray maçından sonra yüzü gülmedi.
0: Evet. Şimdi ayın 9'unda Beşiktaş'ta oynayacaklar bu hafta. Hani ne olacak göreceğiz yani. Muhtemelen yine gaza gelir Trabzon'da.
1: Çok sanmıyorum ya. Trabzonspor şu anda üçüncülüğü garantiledi. Yerini de kimse alamaz. Beşiktaş'ın puanı 59 biliyorsun. Hani bu bir puanla garantilemiş oldu. Hani o yüzden ben çok şey yapmıyorum o maça ya. Bilemedim.
0: Vallahi bilmiyorum. Bilemedim. Yani dediğim gibi Fenerbahçe ile Galatasaray maçları arasında inanılmaz bir şey ama Fenerbahçe maçından önce de böyle biraz sallanarak gidiyor. Bir yeniyor, bir berabere kalıyor falan şeklinde. Ama yani Galatasaray maçından sonra direkt yattılar ya. Ya tamam ya daha olmaz falan deyip. Ya çünkü ikincilik umudu yüksekti Trabzon'un.
1: Evet.
0: Bu arada yani hani Trabzon şu son hani bakıyorum bak 4 haftada kaç puan kaybetmiş? 2, 4, 6, 9 puan kaybetmiş.
1: Evet. Onarçun'un işte sessizliği.
0: Fenerbahçe'yle aralarındaki fark 4.
1: Onaço'nun sessizliği böyle oldu vallahi. Onaço sustu.
0: Ama... işte tek kişinin sırtında birinci böyle oluyor mesela.
1: Evet.
0: Yani adam artık yoruluyor, tamam abi diyor, biraz da siz oynayın diyor yani.
1: Haklı.
0: O yani böyle olunca da böyle yani maalesef tek kişinin lideri olduğu takımlarda bir ortaya bir sonuç çıkması hiç yaşanmadı yani. Yaşanmamıştır ve yaşanmayacaktır yani.
1: Evet.
0: Trabzon dediğim gibi bu hafta İstanbul'a geliyor, Beşiktaş'ta oynuyor. Sonra da Gençler Birliği'ni kendi sahasında konuk ediyor ki gençler düştü düşmedi, o zaman daha büyük polemik. Bakalım ne olacak yani.
1: Bakalım.
0: Yani Trabzon'un imkanı olsa bence dördüncülüğe gerilerdi. Ama imkanı yok. Şartları el vermiyor yani dördüncüye gerilemiyor.
1: Peki o zaman haydi bu haftayı bitirdiysek bu önümüzdeki haftanın maçlarına bir bakalım. Bu hafta bakalım. Bütün maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20'de başlayacak. Önce onu bir söyleyelim. Ve hemen bakalım kimlerle oynuyor. Gençler Birliği Kasımpaşa, Galatasaray Antalya Spor, Beşiktaş Trabzon Spor, Başakşehir Samsun Spor, Kocaeli Spor Karagümrük, Göztepe Gaziantep, Konya Spor Fenerbahçe, Eyüp Spor Rize Spor, Alanya Spor Kayseri Spor şeklinde maçların dizilimi. Klasik sorum, sürpriz olur mu? Sürpriz olursa bomba olur ama artık bu sürprizi aşar yani bu hafta
0: sürprizden
1: bir şey olursa.
0: Galatasaray Antalya maçıysa
1: yok,
0: zannetmiyorum.
1: Olmaz.
0: Orada ben bir sürpriz
1: olmaz.
0: Beklemiyorum.
1: Daha aşağılarda
0: Konya
1: olur.
0: Konya Fenerbahçe maçında yani Konya dediğim gibi bu haftaki şeyden sonra Beşiktaş maçından sonra Fenerbahçe ile oynayacak. Yani ne kadar motive olabilirler, ne yaparlar emin olamıyorum. Bak o çok muğlak bir maç. Hani elinde bir paran var ve buna iddia oynayacaksın deseler. Aman abi derdim, ben bu parayı ben bir dilenciye vereyim. Daha en azından sevabı var falan derdim yani. Ama şeyi bilmiyorum. Şimdi mühim olan maçlar Gençler Kasımpaşa maçı. Ne olacak diye ve Eyüp Rize maçı.
1: Evet.
0: Ya o iki maç düşenlerin %80'ini belli edecek gibi geliyor bana. Ha Kayseri'ye baktığımızda yani Kayseri Alanya'yı yenebilir mi? Şu oyunuyla yenebilir mi? Bu arada Kayseri ligin en fazla gol yiyen takımı oldu bu arada an itibariyle. 58 gol. 58 gol yedi. Düşün ki Fatih Karagümrük onun altındaki uzak ara Fatih Karagümrük 53 gol yemiş. Ve Kayseri bu arada da en az gol atan takım. Yani en çok gol yiyip en az gol atan takım. Yani 32 maçta 24 gol atılır mı senin?
1: Hiç.
0: İşte Kayseri elinden geleni yaptı bakalım şey yapmak için. Artık rakipleri de biraz yardım ederse düşebilecek herhalde. Yani Kayseri üstüne düşeni yaptı çünkü. Ligi düşmek için, küme düşmek için.
1: Yani Kayseri neyse. Birkaç sezondur zaten hani böyle hep böyle sınırlardaydı.
0: Hep direktlendirildi.
1: Hep
0: evet,
1: böyle
0: evet,
1: şeyde
0: evet.
1: Hani o tempoda yorar insanı ya. Yani sürekli onu oynamak da zorlar yani bence. Dolayısıyla
0: ama
1: hani
0: oyuncu almadılar, şeyi yapmadılar yani.
1: İşte tam o işin o kısmına gelecektim.
0: Yatırım
1: tabii
0: yapmadılar ki takıma. Ne yapsın takım, ne yapsın yani.
1: Tabii ki işin tabii ki o kısmı da var. Yönetim kısmı var. Oradaki çalkantılar vesaire ve bu sezon belli ki düşen takım olacak. Karagümrük'le birlikte. Ama diğer takımla
0: bakalım,
1: ilgili.
0: Belli değil tabii
1: yani, o da belli değil ama hani maçlara
0: zor gözüküyor.
1: Göre
0: çıkması
1: baktığımız
0: zor
1: zaman senin üçüncüyle ilgili bir fikrin var mı?
0: Üçüncü derken? Üçüncü düşecek takım.
1: Evet.
0: Yani Antalya'yı bekliyorum ben. Antalya çok yatırım yaptı bilmem ne yaptı ama sanki Antalya'nın işi daha zor gibi geliyor. Dediğim gibi bu hafta Galatasaray'la oynayacağından da kelli yani onu da düşünmek lazım.
1: Evet, Gençler Birliği de büyük bir fırsatı tepti bu hafta. Yani Karagümrük'le oynadı Gençler Birliği evet, ve evet, Karagümrük'e evet. Kaybetti ya. Kaybetmese şimdi puanlara bakıyorum yani 28'di. 29, 31 olacaktı. Parmağımla da saydım.
0: En güzelini yapmışım. Garantili yöntem senin.
1: Parmağımla da saydım. Geçen gün bir yayında da bir hesap yaparken yanlış hesap yaptım da hemen dinleyicilerimiz uyardı beni. Selin Hanım hesabımız
0: parmak, parmak
1: muhteşem diye. Ben artık o yüzden garanti alıyorum. Böyle parmak hesabı yapıyorum.
0: Olur, ne olmaz diye.
1: Valla
0: evet gelecek hafta artık muhtemelen hani şampiyonu konuşuruz, şeyi konuşuruz. Yani bugün işte Türkiye Kupası'nın finaline geldik artık yavaş yavaş. O finale gidecek takımları konuşuruz. Gelecek hafta konuşacak artık son dönemeçlere falan geliyoruz ama bir de tabii Dünya Kupası geliyor. Siz de o konuda çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz biliyorum.
1: senin editörlüğünde, senin muhteşem gazetecilik çalışmanla gerçekten buradan dinleyicilerimize söyleyeyim.

0: Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası ile ilgili konuşulacak, söylenecek çok şey var. Maç saatleri tabii birazcık böyle sıkıntılı ama tabii ki kalkacağız, seyredeceğiz onları ve sonrasında seninle burada güzel güzel konuşacağız.
1: İnşallah tabii gelecek haftadan itibaren artık şeyler de geliyor biraz. İstatistikleri falan da toparladım ben bu senenin lig istatistiklerini, kupa istatistiklerini. Orada da konuşacak çok şey var. Yani böyle aa öyle mi olmuştu? Aa bir dakika dur bakayım falan istatistikleri var yani.
0: Futbol saati tatile gitmiyor yani. Bunu bir söyleyelim mi burada?
1: Gidemiyoruz efendim, gidemiyoruz. Bak geçen hafta tatile gidecektim. Pazartesi yaptık programı tatile gitmemek için.
0: Ya futbol saati futbola kesintisiz devam ediyor. Lig biterse kupa başlar, Dünya Kupası başlar. O başlar ama bizde konu bitmez. Değil mi?
1: Evet. Peki. Ama program dakikası bitti.
0: Evet yani bitmez derken.
1: Yani futbol saati bitemez derken ama bitiyor yani.
0: Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir haftayı daha geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Haftaya yine aynı saatte sizlerle burada futbol saatinde birlikte olacağız. Az önce sevgili Serhat'ın da dediği gibi yüksek ihtimalle şampiyonu konuşacağız burada sizlerle birlikte. O halde haftaya tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla geri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 5 Mayıs 2026 Salı, ben Güçlü Özgen. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum. Programa, saatime de bakıyorum. 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlatmaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Radyomuzun X adresini de hemen hatırlatayım. Radyo Sputnik.tr iyi de takip ediniz X üzerinden. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen birleşik ve küçük harfle yazarsanız benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan o dava, o süreci gün be gün takip etmeye, bütün ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Özellikle de gazeteci arkadaşım Muratcan Altıntoprak duruşmaları her gün buradan İstanbul merkezden Silivri'ye kadar gidip takip ediyor. Dün enteresan gelişmeler yaşandı. Şu sorular gündeme geldi o yaşanan gelişmelerden sonra. Hem duruşma salonunda hem duruşma salonunun dışında yaşananlardan bahsedeceğiz. Birazdan Muratcan da telefon attığımızda olacak. Mesela ayrıcalıklı gazeteciler mi var sorusunu gündeme getiren bir gelişme. Neden bahsediyorum? Mesela Servet Yıldırım kim? İtirafçı. Bu dosyada, bu davada itirafçı olan bir isim. Onunla röportaj yapan gazeteci Ferhat Murat'ın mahkeme heyetinin bulunduğu odadan çıktığına yönelik iddialar. Kimden geldi bu iddialar? Avukatlardan geldi ve bu konuda da bir tutanak tuttular. Nasıl olur bir gazeteci mahkeme heyetinin bulunduğu odadan çıkar diye. Kendisinin de, Ferhat Murat'ın da yanıtı var elbette. Orada bulunan duruşma salonunda davayı takip etmeye çalışan gazeteci arkadaşlarımız da bu konudaki sorularını yönelttiler kendilerine. Gergin bir ortam yaşandı. Duruşma salonunun dışında yaşananlar bunlardı. Peki içeride de ilginç gelişmeler vardı. Neden? Çünkü mahkeme heyeti duruşmayı yarım bıraktı. Bu sabaha erteledi. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, avukatların taleplerinin dinlenmemesi nedeniyle mahkeme başkanına bir tepki gösterdi. Bir tutukluluk değerlendirmesinin yapılmasını istedi. Haftalık yapılmasını istedi bunun. Ama mahkeme heyeti de bunu kabul etmedi. Aradan yine gerginlikler yaşandıkça mahkeme heyetiyle avukatlar arasında, ki buna şöyle söyleyeyim. Az önce anlattım size Ferhat Murat'la ilgili o gelişmeleri. İmamoğlu da gündemini aldı ve orada bu Ferhat Murat'ınla ilgili mahkeme heyetinin bulunduğu odada olduğuna dair iddialara sert tepki gösterdi. Kim? Ekrem İmamoğlu. Bu gerginlik sonrasında da söylediğim gibi mahkeme heyeti duruşmayı dün itibariyle yarım bıraktı. Dediğim gibi bu sabah 5 Mayıs sabahına erteledi. Hazır mı arkadaşlar? Onu da sorayım size. Muratcan. Tamam. Arkadaşlarım da arıyorlar şu an. Muratcan'la neler yaşandı burada? Dediğim gibi ayrıcalıklı gazeteciler mi var acaba bu davanın içerisinde, ya da bu davaya bir şekilde davayı takip eden gazeteciler. Biliyorsunuz ilk günden beri özellikle duruşma salonunun içerisinde gazetecilerin bulundukları yere dair bir tepkileri vardı. Konuşulanları duymuyoruz, savunmaları duymuyoruz ya da işte iddiaları sanıklara mahkeme heyeti tarafından yöneltilen soruları duymuyoruz. Dolayısıyla da doğruları, gerçekleri olanca çıplaklığıyla aktaramıyoruz kamuoyuna şeklinde tepkileri vardı. Hatta işte o duruşma salonunun nasıl tanımlayalım oturma düzenine dair tartışmaları ilk günlerde, ilk 3-4 gün hatırlayınız yaptık. Burada da size aktarmıştık o ayrıntıları. Bu nedenden dolayı da bu gerginlikler aslında bana şöyle bir bakınca hiç de garip gelmiyor. Tam olarak böyle bir gerçeklik, böyle bir tablo var. Bu polemikler, yaşananlar mahkeme heyetiyle sanıklar ya da mahkeme heyetiyle gazeteciler ve hatta yine mahkeme heyetiyle avukatlar arasında yaşanan bu gerilim süreciyle beraber ilerliyor İBB dosyası. Enteresan bir davaya tanıklık ediyoruz biz. Yani şunu da söyleyeyim, şunu da aktarayım. Ferhat Murat da hani diğer gazeteci arkadaşlar da sordular. Hani neden siz işte mahkeme heyetinin ya da işte savcının girip çıktığı o kapıdan salona geldiniz ya da binaya girip çıktığınız şeklinde bir sorusu oldu gazetecilerin. O da dedi ki hani ben yeni yapılan biliyorsunuz dünyanın en büyük, öyle bir takıntımız var biliyorsunuz, dünyanın en büyük duruşma salonunu yapılıyor. O duruşma salonu ile ilgili olarak savcılıktan, hangi savcılık? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bilgi almak için gelmiştim şeklinde bir açıklaması da oldu. Ama ben ne anlatırsam anlatayım havada kalacak. Orada olan, o tartışmalara tanıklık eden Murat, gazeteci arkadaşım Muratcan Altın Toprak telefon attığımızda şimdi. Muratcan sen birebir orada Ferhat Murat'la da konuştun. Ferhat Murat'la soruların da oldu orada. Ben biraz özetledim olayı ama ne yaşandı dün mahkeme salonunun dışında ve içeride tabii. İçeride yaşananları da ayrıca soracağım.
2: Günaydın, öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar.
2: Selamlar. Bu süreçte özellikle bizim yani beklemediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Onu söylemek gerekir. Çünkü bu kadar sıkı bir denetimin uygulandığı, bu kadar gazetecilerin her şeyinin kontrol edildiği bir noktada bir gazetecinin kısıtlı koridorda bulunuyor olması duruşma adına da, bu yargılama adına da oldukça dikkat çekici ki özellikle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda daha titiz olduğunu biliyorduk. Çünkü çeşitli iddialar ortaya atıldığında, örneğin Aziz İhsan Aktaş'ın özel bir alandan binaya alındığı ve özel bir alanda bekletildiği, bu alanda tütün mamullerinin kullanılmasına izin verildiği iddiaları haberleştirildiği zaman örneğin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla bir yalanlama açıklamıştı. Bir açıklama yapmıştı ve bu iddiaları yalanlamıştı. Yani bu kadar da hassaslar bu konuda. Ama bugün neyi gördük? Ferhat Murat duruşma salonunda, özellikle de hakim savcı koridoru diyebileceğimiz kısıtlı protokole bağlı bir koridorda duruşmayı takip etmiş. Şimdi bu ne demek oluyor izleyenler, dinleyenler için bizi? Biz gazeteciler olarak salonun belli bir noktasına belli kurallarla girebiliyoruz. Ve duruşma salonunun içinde dahi duruşma bittikten sonra, yani heyet dışarı çıktıktan sonra gazetecilik görevi yapmak için oradaki sanıklara soru sormamız bile artık yasak.
1: Hiçbir temas ama, kuramıyorsunuz.
2: Tabii ki hiçbir temas kuramıyoruz. Ama bir kişi, bir gazeteci olduğunu iddia eden kişi, ki gazetecilik kariyeri tartışılır, gazetecilik adına yaptıkları tartışılır. Bir kişi çıkıyor ve hakimlerin, savcıların kullandığı odalarının bulunduğu koridorda duruşmayı takip ediyor. Ya bu gerçekten çok vahim bir iddia. Avukatlar bu artık iddia dememek lazım çünkü belki de avukatlar görgü tanıklıklarıyla bunu tutanak altına aldı. Yani Ferhat Murat'ın orada bulunduğunu, sanıklara parmak salladığını, vücut hareketleriyle böyle sanki kışkırtacak şekilde kışkırtma vari hareketler yaptığını tutanak altına aldı. Ve tabii asıl ilginç olan kısmı, sizin de yayının başında söylediğiniz kısmı, Ferhat Murat'ın ne diyeceği ya da ne açıklama yapacağı. Ferhat Murat'la biz konuştuk, kapının önünde konuştuk hatta öncelikle. Şunu söyledik, yani en temel olarak Serhat Bey, bu binaya nereden girdiniz? Çünkü öyle ya, binanın iki tane girişi var. Bir giriş izleyiciler için, bir giriş de basın mensupları ve avukatlar için. Üçüncü giriş ise güvenlik protokollerine bağlı, yalnızca güvenlik mensuplarının kullanabileceği, hakim ve savcıların ve sanıkların içeri giriş yaptığı alanlar. Yani o alanlar zaten avukat, basın, izleyiciye tamamen kapalı olduğu için o alanları söylemiyorum bile. Yani iki girişi var bir gazetecinin normal şartlarda. Sorduğumuzda buna yanıt veremedi. Devamında duruşma salonunun içinde olduğunu, izleyici sıralarında olduğunu, hatta direkt İmamoğlu'na sorun benim nerede oturduğumu dedi. İzleyici sıralarında olduğunu, daha sonra izleyici sıralarından kalkıp avukat sıralarına doğru gittiğini, o sırada da duruşmanın ara verildiğini söylüyor.
1: Yani normal şartlarda sizlerin yanında, değil mi, bir gazeteci olarak sizlerin yanında oturması en doğal olan, en gerçek olması gereken galiba, ama orada değildi anladığım kadarıyla.
2: Hayır, Ferhat Murat benim yanımda değildi. Basın odasında değildi. Giriş yaptığı kapıyı biz görmedik. Çünkü yani Silivri kimsenin tek elinde değil tabii ki. Hani ben görmedim diye o salonda bulunup bulunmayacağınız tescillenemez tabii ki. Ama o kadar aslında giriş çıkışların tek bir kapıdan olduğu için ve çok kontrollü olduğu için ve her dakika bir basın mensubu kapının önünde neredeyse bulunduğu için kimin giriş çıkış yaptığını görürsünüz. Ve biz Ferhat Murat'ı görmedik. Altını çiziyorum, hiçbir yerde görmedik. Ama mağduriyet iddiası ortaya koyuyor Ferhat Murat. Sosyal medya paylaşımlarına da bakarsanız. İşte yalnızca muhalif gazeteciler takip edecekti bu duruşmayı zannettiler. Oysa ki ben de gittim ama tepki gösterdiler. Bizim aslında teknik olarak tepki gösterdiğimiz kişi Ferhat Murat da değil. Biz zaten bir tepki merciği de değiliz. Biz bir gazetecilik denetleme kurumu da değiliz. Oraya giden gazeteciler olarak. Bizim tepki gösterdiğimiz mesele, ya biz bir mavi basın kartı olmadan salona giremezken bir gazeteci olduğu iddia edilen ismin nasıl olur da orada kısıtlı koridorda bulunuyor olması. Yani bunu tartıştığımız nokta bu. Tabii ki Ferhat Murat'a az önce söyledim. Yani en çarpıcı kısmı, biz bu soruyu sorduk. Ferhat Bey dedik, nereden girdiniz? İşte ben Barış Duman'la görüşmeye geldim Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı. Ardından Casper'lar davasını takip etmek için binaya girdim. Sonra İmamoğlu davasını görünce yukarı çıktım. Ama bakın, binaya girdiği yeri söylemiyor. Yukarı çıktığı yeri söylemiyor. Ve bu bağlamda en son dedim ki, ya hangi kapıdan içeri girdiniz? Durdu böyle bir tekledi. Korumasına döndü. Biz hangi kapıdan içeri girmiştik dedi. Ben dedim ki, girdiğiniz kapıyı bilmiyor musunuz? Yani bu enteresan kadar da vahim bir durum gazetecilik açısından. Tabii bunu da şunu da söylemek gerekir. Bu kişiler için Tora Pekin'in, Mehmet Pehlivan ve Ekrem İmamoğlu'nun avukatının aslında duruşmada bir benzetmesi vardı. Ben dünkü yayınımda da bunu söylemiştim. Tora Pekin diyor ki, bizim bu duruşmada bir talebimizin gerçekleşebilmesi için illa etkin pişman mı olmamız lazım diyor. Özellikle Adem Soytekin'in talebinin kabul edilmesi üzerinden bu açıklamayı yapıyor. Ben de şunu soruyorum, yani bizim gazeteciler olarak bugüne kadar ki hiçbir talebimiz kabul edilmemişken bizim de gazetecilik adına bir ayrıcalık sahibi olmamız için illa etkin pişman biriyle röportaj mı yapmamız gerekiyordu?
1: Servet Yıldırım'la röportaj yapmıştı, onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Ferhat Murat. Bu da enteresan. Tabii bu ayrıcalıkta gazeteciler artık son dönemde ortaya çıkan bir tablo. Hepimiz de bu mesleğin içerisindeyiz. Yıllardır tanıklık ediyoruz. Böyle adı konmamış bir ayrıcalık da tanınıyor farklı isimlere. Yani sadece Ferhat Murat özelinde söylemiyorum bunu. İlginç bir gelişmeydi. O yüzden dinleyicilerimizle de senin aracılığında paylaşmak istedim. Ama dün sadece bu değil. Bir yandan da mahkeme heyetiyle avukatlar arasındaki, sen az önce örneğin de verdin, İmamoğlu'nun avukatıyla mahkeme heyeti arasında da bir gerilim yaşandı. Böyle kısaca onu da, ya da dava niye, duruşma niye ertelendi? Çok kısaca onu da anlatabilir misin?
2: Şöyleydi, duruşma ara karar verilmeden önce, tutukluluk değerlendirmesi verilmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun bir söz talebi vardı ve hakim bu talebi reddederek pazartesi gününe söz vereceğini söylemişti. Öncelikle birinci unsurlardan biri buydu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun söz istemesi hakimin söz vermeye taraftar olmamasıydı. Birinci unsur buydu. İkinci unsur da avukatların temel bir talebi var. Özellikle bu yargılamada ayda bir tutukluluk değerlendirmesi yerine her perşembe tutukluluk değerlendirmesi verilmesi talep ediyor avukatlar. Ya da en azından 2 haftada bir talep ediyor. Tabii bu bağlamda avukatların talebi vardı. Ama bu talepler mahkeme heyeti başkanı tarafından pek kabul görmedi. Ve o sırada Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya da bir soru sormak için söz aldı. Mahkeme heyeti başkanı dinlerken Baran Kaya'nın Adem Soytekin'in sırasının değiştirilmesini mizansen olarak tanımlaması heyeti tırnak içinde sinirlendirdi ve heyet sözlü tartışmaya girdi. Daha sonra dedi ki hayır, ben bu şekilde avukatlar bu beyanlarına devam ettiği sürece yargılamaya devam etmeyeceğim dedi ve salondan çıktı. Aslında Ferhat Murat gözükene kadar da salonda tansiyon yüksekti. Çünkü Ekrem İmamoğlu sinirlendi. Biz pimpon topu muyuz dedi. Bizi bir aşağı indireceksiniz, bir yukarı çıkaracaksınız. Ben salondan çıkmıyorum dedi. Ve Ekrem İmamoğlu bu tepkiyi koyduktan sonra bütün sanıklar da salonda kaldı. Ve o sanıklar, tutuklu isimler salonda kalınca bu sefer jandarma komutanıyla Ekrem İmamoğlu arasında tansiyon çok yükseldi. Çünkü yaka paça çıkarın bir sözü duyuldu salonda. Büyük ihtimalle sanıklara yönelik söylendi bu söz. Çünkü mahkeme düzeninin devam edebilmesi için sanıkların ve salonun boşaltılması gerekiyordu ama jandarma komutanının bu sözünü duyunca Ekrem İmamoğlu tabii o da bir anda yükseldi ve yaka paça çıkaracaksanız önce beni çıkarın diyerek jandarma komutanına seslendi. Yetkinizi kullanın, önce beni çıkarın dedi Ekrem İmamoğlu. Tabii bu atmosfer oluşmadı hiçbir zaman. Yani jandarmanın fiziki bir müdahalesi oluşmadı. Tabii, tabii. Ama jandarma Ekrem İmamoğlu ile o tartışmasının ardından içeri gitti. Zaten duruşma benim gördüğüm kadarıyla ertelenecekti. Ama Ferhat Murat krizi patlayınca artık erteleneceği tescillenmiş oldu. Yani gerginlikle başladı. İnanılmaz bir fiyaskoyla sona erdi. Ve şu dakikaya kadar o fiyaskoya dair de hiçbir açıklama yapılmadı duruşmayla ilgili.
1: Onu soracaktım. Yani mesela Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sen az önce örneğin de verdin bir açıklama yapmasına alışkınız biz. Bu konuya dair hiçbir şifayen bile olsa. O da olabilir. Sizlere doğrudan da bir açıklama olabilir. Muhatabı sizsiniz çünkü konunun. Bir açıklama gelmedi değil mi?
2: Yani benim gördüğüm kadarıyla gelmedi ama dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nun salondaki savunması sırasında bilirkişi hedef gösterdiği iddia edilen bir dava vardı geçtiğimiz haftalarda. Yani salondaki savunması sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle Ekrem İmamoğlu salondan çıkmadan soruşturma başlattı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı.
1: Evet, hatırlıyorum.
2: Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel duruşma salonunda ilk haftada duruşma salonu çıkışında bir röportaj verdi. Röportaj bitti, 10 dakika sonra hemen hemen takriben soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu duruşma salonunda yine savcı ve hakimlere yönelik bir söz sarf etti. Yarım gün sonra soruşturma başlatıldı. Yani bu süreçte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın refleksleri iyi. Yani iyi derken aksiyon alma manasında söylüyorum. Yani bu bağlamda düşünürseniz ne yapmasını beklerdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın? Bu iddiayı, bu görgü tanıklığını kesin bir dille yalanlamasını beklerdik. Ama öyle zannediyorum ki bu yönde bir tavır alınmadı.
1: Bakalım gün içerisinde bir açıklama gelecek mi buna dair? Muratcan Altıntoprak, şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Bağımsız bir gazeteci olarak takip ediyorsun bu davayı. Zor şartlarda çalışıyorsunuz. Her günde YouTube kanalından bu davanın duruşmaların her detayını anlatıyorsun. Dinleyicilerimize de buradan tavsiye ederim. Sana da çok çok teşekkür ediyorum Muratcan. Kolaylıklar diliyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Ortaya çıkan tablo işte Muratcan Altıntoprak'ta söylediğim gibi duruşmaları, İBB davası duruşmalarını her gün takip eden bir gazeteci arkadaşım. Zaten biliyorsunuz düzenli olarak da programlarımda konuk alıyorum ve kendisiyle konuşuyoruz. Ferhat Murat'ın da açıklamaları var elbette, onu da aktarmakta fayda var. Kendisi diyor ki ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni o yapılan devasa duruşma salonuyla ilgili bilgi almaya gittim. Haftaya tamamlanıyormuş o duruşma salonunun inşası. Hatta ilk olarak da Casper'lar suç örgütü, biliyorsunuz çok konuşuyoruz, çok anlattık onu da, o duruşma, o dava daha doğrusu başlayacakmış. Ben de buna dair bilgiyi almak için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittim ifadesini kullandı. Hani o yanıtını da bir şekilde size aktarmak istedim. Evet sevgili Akif, konuğumuzu arayabiliriz. Bana da soruyor çünkü hemen bir konuğum daha olacak az sonra. O da nedir, onu da hemen hatırlatalım. Başka bir başlık unutturmamaya çaba gösterdiğimiz başlıklardan bir tanesi, cinayetlerden bir tanesi. Bugün fazlaca konuğum da var. Çokça dinleyeceğiz uzman isimleri. Hangi cinayetten bahsediyorum? Gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun, biliyorsunuz sokakta bir gece yarısı uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti kendisi ve bu saldırı sonrasında ortaya atılan pek çok da iddia vardı kendisiyle ilgili olarak, o saldırının gerçekleşme şekliyle ilgili olarak. Yarın da bu davanın, bu cinayet davasının ilk duruşması görülecek. O duruşmada neler yaşanacak? Bugüne kadar neler yaşandı? Hangi sorular yanıtsız kaldı aslına bakılırsa? Bunları konuşmak istiyorum. Hatta ailenin ve Hakan Tosun'un ailesinin ve avukatlarının da hazırlanan fezlekeyle ilgili bir eleştirisi var. O eleştiriyi de aslına bakılırsa konuşacağız. Kiminle? Hakan Tosun'un ailesinin avukatı Cemal Yücel'le konuşacağız. Sayın Yücel, hoş geldiniz yayınıma.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Konuşacağız yarınki duruşmayla ilgili olarak. Sizin de dün sizde de konuştuk programı planlarken, ona dair endişeleriniz var mahkeme salonunun küçüklüğüne dair, ama oradan önce dinleyicilerimize de şöyle hatırlatmak için, Hakan'ın öldürüldüğü güne dair delillerin toplanması örneğin, ki siz ilk gününden beri olayın en yakın tanıklarından bir tanesiniz, bir hukukçu olarak üstelik, o delillerin toplanması, iddianamenin hazırlanmasına dair çok sayıda eleştiri de vardı. Neler yaşandı o süreçte? Kısaca özetleyebilir misiniz? Hangi sorunlarla karşı karşıya kaldınız siz?
3: Tabii, delillerin toplanmasında mahalli karakol bir defa iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde delilleri toplamadı. Neden? Hı hı. Aileyle işbirliği yaptı. Ailenin getirmiş olduğu tanıkları dinledi. Onun yanı sıra cinayet faillerini kendileri yakalamak yerine karakola davet ettiler. Aileyle beraber aileden gizli kalması gereken görüntüleri, kamera kayıtlarını beraberce izlediler. Hı hı. Ve delilleri zamanında, kamera kayıtlarını bir kısım zamanında toplamayarak delil karartılmasına yol açtılar. Çünkü polis gidip almayınca bu defa olay yerini gören kameraları, yakından gören kameraları aile gitti, aldı. Bu basına da yansıdı zaten. Dolayısıyla delil toplanmasında bir problem olduğu yanı sıra, aynı zamanda şahitlerin dinlenmesinde lehe olan tanıkların çağrılıp dinlenmesinde de sorun yaşandı. Dinlenen tanıklar kamera kayıtları görüntülere aykırı bir şekilde ifadeler verdiler. Bu şekilde görüntüler aksine olan durumlar nedeniyle aslında tanıkların da yönlendirmeli bir şekilde dinlendiğini düşünüyoruz.
1: Yani ailenin, yani saldırganların ailesinin, ailelerinin bir baskısından bahsedebilir miyiz? Yani şöyle söyleyeyim, gazeteci Umut Taş'tan örneğin mahalle sakinleriyle, esnafla bu o gün neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, bunu anlamak için görüşmek istemişti. Bir iddia da vardı mesela Umut'la ilgili, gazeteci arkadaşımız Umut Taş'tan'la ilgili fail yakınları tarafından tehdit edildiği yönünde bazı iddialarda gündeme gelmişti. Aile mesela, ben Hakan'ın ablasını da konuk almıştım programı, onda da konuşmuştuk. Aileye yönelik böyle bir yaklaşım söz konusu muydu bu süreç içerisinde?
3: Aileye yönelik bir tehdit olmadı. Ancak gazetecilere yönelik, orada haber yapmak isteyen, delil bulmak isteyen, çünkü Hakan bir iki gün yoktu yani ortada, ailesinin tabii de haberi yoktu. Yani bulunamıyordu. Nerede olduğu belli değildi. Bu sebeple işte gazeteciler neyin nesidir, nerededir, bunları araştırmak istedi. Bahsettiğiniz Umut arkadaşa yine tehditler oldu. Başka gazetecilerin orada çalışması engellenmeye çalışıldı. Çünkü aile o bölgede biraz anlayabildiğimiz kadarıyla güçlü bir aileydi. Bunları yapmaya çalıştılar ama kamuoyunun özellikle ilgisi sonucunda bizim kanaatimizce karartılamadı. Nitekim kamera kayıtları bizim de çabalarımızla, avukatların çabalarıyla, talepleriyle toplanabildi. Ve bugün bu dava açılabildi. Ama şundan eminim, aslında yani açılmaması için olayın karanlıkta kalması için de her çaba gösterildi. Devamında savcılık fezlekesi, ne yazık ki onu daha evvel konuşmuştuk. Savcılık fezlekesi bir hukuk faciasıydı. İddianame de ise düzeltildi. En azından o yönden umutluyuz.
1: Fezlekede, o fezleke sizin itiraz edenlerinizden bir tanesi, hani sarılıklar lehine yaralama kastıyla öldürmeden ceza istenmesi, ama ya neredeyse ceza kanunu gereğince 2,5 yıl gibi bir ceza alıp kurtulacaklardı, ama dediğiniz gibi iddianamede bu düzeltildi. İddianame demişken bu davada yani şunu tabii sormak gerekiyor. Dosyaya giren deliller, ki hani tartışmalı bir süreçte o deliller toplandı ki özetlediniz, ya da bir bilirkişi raporu söz konusu mu, kararı etkileyebilecek, mahkeme kararını ya da davanın gidişatını etkileyebilecek somut deliller var mı? Sizin tabii, de tabii.
3: Tabii. Şimdi kamera kayıtları var. Ama çok uzun kamera kayıtları. Bunu izleyen mahkeme bilirkişiye verdi. Yani dosyadaki kayıtların izlenmesini ve bir rapor haline getirilmesini istedi. Bilirkişi raporunu dosyaya koydu. Olayın gelişimine uygun bir şekilde olduğunu görüyoruz raporun. Fakat şöyle bir sorun var. Yarın acaba duruşma yapabilecek miyiz? Öyle bir meselemiz var. Onu da söyleyeyim.
1: Neden?
3: Çünkü yarın Salon Küçük, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkeme salonları en fazla 15-20 kişiyi alabilir. Sırf 15-20 tane müşteki avukatı var. Bunun yanı sıra kitle örgütleri, sendikalar, gazeteciler, davayı izleyecek sanık yakınları gelecek. Yani o salonda bu insanların duruşma izlemesi, yani bu kalabalık sayıdaki insanların çok zor. Biz bu sebeple mahkemeye başvuru yaptık. Yazılı ve sözlü. Dedik ki burada duruşma yapılamaz. Sağlıklı bir duruşma yapılamaz. Bu sebeple başka büyük bir salona alınmasını istiyoruz dedik. Var, öyle bir salon var Bakırköy Adliyesi'nde. Fakat mahkeme o salon dolu, yapamayız. Biz burada yapacağız şeklinde bir yaklaşım gösteriyor. Umarım yarın bir çözüm buluruz buna.
1: Farklı davalarda bu ve benzeri, hani kamuoyunun, medyanın çok ilgi gösterdiği davalarda tam bu anlattığınız konuya dair çok sayıda örnek yaşadık. Umarım söylediğiniz gibi mahkeme heyeti bu konuda farklı bir karar alır diye düşünüyorum. Ya aklımda bir şu soru var. Yani ona bir açıklık getirebilir misiniz? Hakan'ın telefonu ve cüzdanı. Yani buna daha çok düzeltiyorum, fotoğraf makinesi, bu konuya daha çok fazla tartışma yapıldı, hani kayboldu, bulunamadı vesaire diye, nedir ondaki son durum?
3: Bulunamadı, nerede olduğu da belli değil. Acaba hastanede mi kayboldu, yoksa olay yerinde mi kayboldu, bunları ortaya çıkartamadık maalesef.
1: Anladım. Peki bir sorum daha var. Zamanınız dar biliyorum ama hastane meselesi. Hastane 2 gün boyunca Hakan'a ailesi ulaşamıyor bu olaydan 2 gün sonra. Acil yoğun bakımda kalıyor. Acil yoğun bakımların da şartlarını biz biliyoruz. Yani böyle gerçekten yoğun bakımın hak edildiği şekilde uygulandığı, acil olduğu için noktalar değiller. Bu sürece dair, yani hastanenin ya da işte güvenlik güçleri, ki yüz taramasıyla, parmak iziyle çok kolay ulaşılabilirdi ailesine. Buna dair bir yasal girişimi var mı ailenin?
3: Şimdi hastaneyle ilgili şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadık. Bununla alakalı, çünkü elimizde yani hastanenin ihmal veya kastı olduğuna dair elimizde yeterli bir kanıt olmadığından kimseyi de boşu boşuna suçlamak istemeyiz.
1: Tabii.
3: O süreçte bir eksiklik yaşandığı, daha hızlı hareket edilip daha hızlı bir şekilde aileye ulaşılabileceği durumu varken daha yavaş davranılmış. Kimlik de bulunamadığı için tespitte gecikmeler olmuş. Fakat hani bir ihmal kasıt iddiamız şu ana kadar olmadı hastaneyle alakalı.
1: Yani fotoğraf makinesi ya da cep telefonu hani tırnak içinde kullanıyorum. Orada Hakan evet. yerde yatarken hani çalınmış olabilir vesaire ama mesela kimliğinin yok olmamış olması da hani çok bugünlerde çok tartışıyoruz evet, bu faili evet. meçhul meselesini. Biraz sanki hani gazetecilik yapıyorum burada. Gazetecilik paranoyası üzerinden söylüyorum. Sanki biraz olayı oraya doğru götürmek şeklinde bir motivasyon
3: doğru,
1: da olabilir.
3: Doğru ama bunun hani kimliği kim kaybetti, nasıl oldu, hani bunu ortaya çıkartamadığımız için hani tutup da hastaneyi veya bir başkasına veya polisi o yönüyle.
1: Yok, benim kastettiğim hastanede evet. polis değil zaten, yani o saldırganlar üzerinden belki ona, o konuşulabilir.
3: Evet, evet.
1: Aileyle sürekli iletişim halindesiniz. Motivasyonları, temel motivasyonları ya da yargılama sürecinden beklentileri, son sorum bu olsun size.
3: Şimdi Özgür Hanım, Hakan'ın kardeşi gerçekten bu konuyla çok ilgileniyor. Bunun yanı sıra Hakan'ın arkadaşları, çevre hareketi, birçok demokratik kitle örgütü bu konuyla ilgileniyor. Umarım adil bir karar çıkar. Çünkü burada bir tartışma var. Kasıtlı öldürme midir, haksız tahrik var mıdır, yok mudur? Biz dosyaya baktığımızda, kayıtlara baktığımızda kesinlikle bunun bir kasıtlı öldürme olduğunu görüyoruz. Herhangi bir tahrik unsuru da sanıklara yönelik bahis konusu yok. Dolayısıyla müebbet hapis cezası almasını bekliyoruz sanıkların. Bizim yani adil bir karar verilecekse bunun olması gerekir. Ayrıca üçüncü bir şahıs var. Onun hakkında henüz bir dava açılmadı. Tekrar şikayet ettik. Onun hakkında da aynı şekilde iştirakların dolayı davanın açılması gerekir. Veya yine arkasında, önünde birileri varsa onların da açığa çıkması için gerekli taleplerde bulunduk. O araştırmaların da yapılması gerekir diye düşünüyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Konuğum Tosun ailesinin avukatı Cemal Yücel'di. Kolaylıklar diliyorum size de.
3: İyi günler, sağ olun.
1: Tablo bu. Hakan 13 Ekim'de hayatını kaybetmişti. 11 Ekim'de bir gece yarısı evine giderken saldırıya uğramıştı. 2 ya da 3 kişi tarafından, işte az önce avukat Yücel de bunu anlatıyor. Bu detayları verdi, paylaştı bizlerle. Bir saldırıya uğruyor. Hatta saldırganlar Hakan yerdeyken uzaklaşıyorlar. Sonra gelip tekrar kontrol ediyorlar. Durumu nedir diye. Arkasından hastaneye kaldırılıyor Hakan Tosun, gazeteci. 13 Ekim pazar günü beyin ölümü gerçekleşiyor. O iki gün boyunca da aslına bakılırsa dediğim gibi aile de ulaşamıyor Hakan'a. Neden? Çünkü kimliği yok üzerinde ve hastanede acil yoğun bakımda iki gün boyunca yaşam mücadelesi vermişti Hakan Tosun. İşte yarın 6 Mayıs'ta bu cinayetin, bu saldırının, Hakan Tosun cinayetinin ilk duruşması, o davanın ilk duruşması görülecek. Ben de o duruşma öncesinde Tosun ailesinin avukatlarından Cemal Yücel'i konu alıp ne oluyor ne bitiyor bunu anlatmaya çalıştık. Bunu aktarmaya çaba gösterdik sizlerle. Tabii Cemal Yücel'in dikkat çektiği konu, çok sayıda davada tanıklık ettik biz buna, bu meseleye. Salonların küçük oluşu, yani özellikle medyanın, özellikle kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin ve hatta siyasetin ilgi gösterdiği davalarda bazen bu tip kararlar alabiliyor mahkeme heyeti. Hani yarın duruşma yapılamayabilir, başlayamayabilir o kalabalık içerisinde, kalabalık nedeniyle şeklindeki bir öngörüsü de vardı avukat Cemal Yücel'in. Hani bunu da bir kenara not edelim ama tabii ki Hakan Tosun cinayeti davasını her aşamasıyla takip edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız diyelim ve bir kısa, dilerseniz, müzik arası verelim. O aradan sonra ekonomiye dair başlıklar var. O ekonomiye dair başlıklar, dün hani enflasyon verileri açıklandı. Onun yansımaları, artçı dalgaları geliyor. Mehmet Şimşek ne söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısından sonra neler söyledi? Onlara bakacağız.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: şüphelimiz Sücay. Yani tıkıştığı her yerde insanlara çamburası, kar kameraları var. Tüm kenti gören. Onun mesela verilerine müdahale ediliyor. Bunu kim yaptı diyor. Ben yapmam, emniyet müdürünü işaret ediyor. Şimdi madem bu sim kartı sinyal bilgilerini elde etmek için bu siber çeten elemanı Gökhan'a gönderdiğini söylüyor ya. Peki zaten 07.01.2020 tarihinde, bakın bunu ilk defa burada açıklıyorum. Zaten Gülistan'ın sinyal bilgilerini içeren HTT bazlı raporu dosyamızın içerisinde var desem, siz bunun ifadesinin ne kadar yalan olduğunu tüm toplum da anlamış olması açısından söylüyorum. Gülistan'ın sinyal bilgileri en son mezarlık yanından sinyal aldığına ilişkin HTT bazlı raporu var. Şimdi olan bittiği için siz ne diye bir daha sim kartı gönderirsiniz Ankara'ya?
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
3: Dün konuk olarak almıştık Ali Çiçek, Gülistan Doku ailesinin avukatı. Sevgili Akif de oradan bir alıntı yapıp orada tanıtım olarak hazırlamış. Eline koluna sağlık Akif'cim. Şunu söylemek istiyorum. Yani Gülistan Doku cinayetini, artık böyle söyleyebiliriz. Gülistan Doku cinayetini tabii ki takip ediyoruz bütün aşamalarıyla. Dün Mustafa Hoş'la bu konuyu konuşurken, hani bu süreci, bu yargılama sürecini konuşurken öyle dikkat çekici bir konuyu vurgu yaptı ki gerçekten ben de paylaşmak istedim. Gülistan'ın bir görüntüsü var. İzlemişsinizdir. Zaten medyada da çok sık paylaşılıyor. Bir caddede yürüyor. Kolları göğsünde toplanmış şekilde, bağlamış göğsünde. Ve o kadının, Gülistan'ın nasıl yalnızlık hissettiği, nasıl bir yalnızlık, nasıl bir çaresizlik yaşadığını anlatan çok önemli bir görüntü. Mustafa Hoş da, sevgili Mustafa Hoş da onu hatırlattı bana. Yani gerçekten çok derinden hissediyoruz biz de o yalnızlığı, çok derinden hissediyoruz. Zaten o yüzden de Gülistan Doku soruşturmasını her aşamasıyla takip etmeye devam ediyoruz. Kadınlar öyle çaresiz kalmasınlar. Kadınlar o şekilde ölüme sürüklenmesinler diye uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Hani aramızda dün bunları konuştuk, sadece aramızda kalmasın sevgili Mustafa Hoş'ta. Sizle de bu konuyu, bu ayrıntıyı paylaşmak istedim. Bu yüzden aslında o çaresizlik nedeniyle, o çaresizliği gördüğümüz, içimizde hissettiğimiz için bu kadar bu meseleyi konu ediyoruz. Ve tabii ki dediğim gibi bütün gerçekler aydınlansın diye de çaba gösteriyoruz. Bunu da bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim. Söyledim, müzik arasında gitmeden önce ekonomiye dair başlıkları aktaracağım ama bir yandan da süreyi her zaman onunla ilgili bir sorunum var biliyorsunuz. Süreyi de dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Neyse, eğer yetiştiremezsek programın ikinci bölümünde devam ederiz. Şimdi dün kabine toplantısı vardı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Neydi o beklenen açıklama? Kurban Bayramı tatilinin memurlar için, devlet işçiler değil devlet memurları için 9 güne çıkarıldığı bilgisi. Yani iki konu var burada. İki başlık var konuşmak istediğim, sizle paylaşmak istedim. Bunlardan bir tanesi dün dile getirmiştim. Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı düzeltiyorum, Mehmet Nuri Ersoy. Ne demişti? Turizm dünyasının böyle bir beklentisi var. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılsın şeklinde bir beklentisi var demişti. Şimdi şöyle düşününce Sayın Bakan'ın Türkiye'nin en büyük turizm şirketlerinden birisinin sahibi olduğunu da düşünüyoruz. Yeni sistem bunu getiriyor tabii, biliyorsunuz. Olabiliyor böyle şeyler. İşte hastane sahibi, sağlık bakanları, turizm şirketi sahibi, turizm bakanları. Velhasıl tekrar da girebilirim, hiç sorun değil izninizle. Masanın her iki tarafında oturan bir isim olarak, ki Sayın Bakan demişti ki buna kabine karar verebilir. Biz de, ben burada bir şey söyleyemem demişti ama Sayın Bakan hem sektör temsilcisi olarak hem de hükümet temsilcisi olarak masanın iki tarafında oturan bir kişi olarak bu yöndeki talebini bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştı. Öğreniyoruz ki işte kabine toplantısı sonrası bu talebinde karşılık bulduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğrendik. Bir de şu var tabii. Şimdi kabine toplandı dün, aynı zamanda ne oldu? Türkiye İstatistik Kurumu da hangi ayın? Nisan ayı verilerini paylaştı ki beklenenin çok üzerinde. Yani anketlerin neredeyse bir puan üzerinde, Anadolu Ajansı'nın yayınladığı beklenti anketinin neredeyse bir puan üzerinde. En an bir puan altında, ki biz çok daha fark olduğunu biliyoruz. Nisan ayı enflasyonu gerçekten sürpriz oldu. Sürpriz derken biz zaten yaşıyoruz, bize bir sürprizi yok da ekonomistler, uzmanlar açısından sürpriz olarak değerlendirilebilir bu. Bir yandan da tabii Mehmet Şimşek'in zor durumda kalacağını da bu süreçte, hani enflasyona yönelik olarak faiz ve kur politikaları konusunda kendi mahallesinden de yoğun eleştirileri var. Bu rakamlar, TÜİK'in açıkladığı bu rakamlar Sayın Şimşek'i de zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Benim asıl takıldığım mesele, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan işte pek çok konuda açıklama yaptı. İç politika, dış politika vesaire, ama yani dikkat ettiniz mi medyada da şöyle bir baktığınız zaman, bir adım şöyle geriye gittiğiniz zaman öne çıkan başlık bu oldu. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak başlığı ön plana çıktı aslına bakılırsa. Oysa ki mesela ben şöyle şeyler bekliyorum. Bir vatandaş olarak, bırakın gazeteciliği bir kenara koyun, bir vatandaş olarak beklentilerim var. Mesela ortaya çıkan bu tabloda bir ara zam, asgari ücrete bir ara düzenleme, emekliye yönelik bir ara düzenleme, emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme, ya işte bayram geliyor, Kurban Bayramı tatili 9 gün, bayram ikramiyelerine yönelik bir düzenleme olacak mı olmayacak mı? Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum, somut bir açıklama kabineden. Yani o kabine toplantısının sonrasında o atılacak başlık Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak ise o zaman bizim beklentimiz nasıl karşılanacak? Hiç konuşmadı mı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair? Tabii ki konuştu. Aktarayım izninizle. Tespitleri var Sayın Erdoğan'ın. Maalesef dedi, savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. İşte 4.18 olarak açıklandı bilgisini. Sabah TÜİK'in paylaştığı bilgiyi hatırlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır bastı.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Aktarıyordum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattıklarını dün kabine toplantısı sonrasında. İşte söylediğim gibi somut öneriler bekliyoruz. Emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılacak mı? Ay ortası ya yani yıl ortası itibariyle ya da asgari ücretle yeni bir düzenleme yapılacak mı? Yani DİSK açıkladı. Konuşuruz onları da. Asgari ücret örneğin yılbaşından bugüne kadar 4000 liranın üzerine değer kaybetti. %14'lük bir değer kaybı söz konusu. Buna dair somut öneriler beklerken hani siyasetten ne geliyor bize? Evet, o var olan fotoğrafın bir tanımlaması. Yani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediklerini aktarıyordum size. Akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde enflasyonu olumsuz şekilde etkiliyor gibi açıklamaları var. Hatta şöyle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam olarak aktarayım, haksızlığımı etmeyelim. Enflasyonla mücadelede rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizle en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız ifadesi vardı. Söylediğim gibi tekrar edeceğim burada ama ben siyasetten somut öneriler bekliyorum. Somut açıklamalar, tespitlerden daha çok hipotezi tespitleri bizler de yapıyoruz burada konuşurken, ama biz karar alma mekanizmalarında etkili değiliz. Karar alma mekanizmalarının başında olan isimlerin de aslına bakılırsa sizlerin, bizlerin ihtiyacını karşılama adına daha somut önerilerle ya da daha somut bilgilerle, daha somut adımlarla, politikalarla karşımıza çıksalar çok daha doğru olmaz mı diye düşünüyorum. Bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Bu konuya dair bir diğer düşüncem de bu. Şöyle bir seçim sattımı haline girelim de ondan sonraki süreçte neyin ne olduğunu çok daha net, çok daha rahat şekilde anlayacağız, tabii göreceğiz. Ekonomi demişken İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz için bir olumsuz haber vereyim. Halk ekmeğe zam geldi, %25 üstelik. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki, biliyorsunuz, Halk Ekmek AŞ ekmek fiyatına 25 lira zam yapıldı. Yani 10 liraydı normal ekmek ya da normal ya da kepekli ekmeğin fiyatı, kaça çıktı? 12,5 liraya çıktı ve dün itibariyle de bu zammın uygulandığını söyleyelim. Bir de bakıyorum bir yandan da süreye, son 2 dakikam. Şöyle kısaca özetleyeyim. Dün enflasyon verileri açıklandıktan sonra devrimci işçi sendikalarından da bir Nisan ayı bülteni geldi. Çok dikkat çekici. Fiyatların 4.18 oranında arttığına vurgu yaptı. 12 aylık ortalama %32'yi aşmış durumda. Belli ki sene sonu itibariyle %25-%30'lar düzeyinde bir tahmin vardı ya da öngörü vardı. Merkez Bankası ya da hükümetin bu anlamda onun biraz daha yukarı çekileceğini söylemek mümkün. Bakın, diyor ki devrimci işçi sendikaları, asgari ücret yılın 3. ayında Ocak, Şubat, Mart 4 ve Nisan 4110 lira değer kaybetti. Emekli maaşlarına bakalım, 20 bin lira en düşük emekli maaşı, aynı oranla bakarsak emekli maaşının da 2920

0: çıkan bir gerçeklik var. Ortaya çıkan bir gerçeklik var. İşte diskin az önce söylediğim, aktardığım tespiti. Yani gıdadan kısıp düşük gelirlilerin sadece konut ve ulaştırmaya, yani başlarının üzerindeki çatıyı kollamak ya da işe gidebilmek ya da okula gidebilmek için harcama yapmak mecburiyetine kalıyor olmaları bugünümüzü değil, yaşadıklarımız bugünümüzü değil, geleceğimizi de etkiliyor. Belki bunu bir kenarda tutmak gerekiyor. O yüzden siyasetten daha somut öneriler bekliyoruz ya da adımlar bekliyoruz. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bu çok dikkat çekici. Gürcistan kaybolur kaybolmaz yapılan çalışmada zaten tüm OHTS kayıtları vesaire soruşturma dosyasına girmişti zaten. Ama buna rağmen vali diyor ki ben kızımızı bulmak için bu sim kartı Ankara'ya yolladım diyor. Oysa ki o bilgiler zaten elinde. Bu çok çarpıcı.
1: Yani bu sanığın savunmasını inandırıcı gerekçelerle reddetmek bakımından bu dosya içerisindeki FTP kaydı nettir. Bir de şöyle bir şey var. Sim kartı siz zaten sinyal bilgisini de bulamıyor musunuz? Yani operatörden istemeniz gerekiyormuş. Hani o dediği de...
0: Bir de o var.
1: Yani.
0: Tabii.
1: İki tane. Tabii. Yani nereden tutsan hani elinde kalıyor diyor ya.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zaman ikinci saat dilimindeyiz. Neyle başlayacağız? Patikli dostlarımızı konuşacağız. Onunla başlayalım istedim. Dün aktarmıştım size bir şarjlı elektrik süpürgesi üzerinden yapılan bir annelik sorgulaması vardı. Kıyamet kopuyor sosyal medyada, televizyonlardaki tartışmalara da bakılınca. Sadece bu değil tabii. İstanbul Valisi Gül örneğin dün bir açıklama yaptı. Tam bu tartışmalar böyle ayyuka çıkmışken İstanbul'daki sokak hayvanlarının %46'sı toplandı şeklinde bir açıklama. Bu açıklamanın ne anlama geldiğini, bu toplanan hayvanlar örneğin bu dostlarımız nerelerdeler şu an itibariyle bunları konuşacağız. Tabii çok daha farklı, çok daha başka başlıklarımız da olacak. Kiminle? Avukat Deniz Tavşancıl'la konuşacağız. Sayın Tavşancıl hoş geldiniz.
4: Merhaba, güzel bir yayın olmasını dilerim.
0: İçerik çok böyle güzel olmasa da bence, kusura bak siz de biliyorsunuz bu konuları maalesef sıkça sizle konuşuyoruz ama bunları da konuşmamız gerekiyor. Ortada olan bir tablo. Dilerseniz bu en son tartışmayla başlayalım. Bu söylediğim gibi konuya girerken hani elektrik, şarjlı elektrik süpürgesi üzerinden yapılan annelik sorgulaması. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları? Ne tarafındasınız?
4: Ben bu tartışmaları her zaman maalesef samimiyetsizlikten uzak olarak değerlendiriyorum. Çünkü nasıl ki sokak hayvanlarının sokaklardan toplanması gerekiyordu. Çünkü sokakların güvenli olması gerekiyordu argümanıyla köpekler toplandı ki güvenli sokaklar olmamasının en son sebebi belki sokaktaki hayvanlar. Yine aynı şekilde anneliği sorguladığımız bugünlerde yine hani anneler evlatlarının önünde öldürülürken hiç müdahalesi olmayan kolluk tedbirinin bugün işte bakanın hemen Can Hıraç buna bir açıklama yapması yine aynı şekilde bana samimiyetsiz geliyor. Hayvan dediğimiz şey esasında merhamet duygumuzun en naif tarafı. Bu anlamda da ülkede gelinen noktada esasında neden bu ülkede sokakta çocuklar birbirlerini boğazlıyor, okullarda silahlı saldırılar oluyor? Cevabını da bu şekilde görebiliyoruz. Çünkü maalesef merhamet duygusunu yok ettikleri hem yeni nesil var hem insanlar birbirine düşman, sevgisiz. O kadar yani gerçekten ben esas acıyorum böyle haberlerde. O kadar büyük bir sevgisizlik yaşıyor olmalılar ki en ufak bir merhamet ve sevginin pıtırcığını gördüklerinde tahammül edemiyorlarmış gibi bir hal olduğunu düşünüyorum ben. Çok gereksiz olduğunu. Aynı şekilde mesela Türkiye'de biliyorsunuz değil hayvan sahiplenmek, çocuk sahiplenmek de pek yaygın değil. Çünkü biz kendinden başkasını sevmeyen, hani doğurmazsa özen göstermeyen daha farklı bir yapıdayız. O nedenle bunların hep kültürel özellikler olduğunu, bunun daha da fazla körüklendiğini ama en azından yetkililerin bu konuda sağduyuyla davranmış olmaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Burada biraz ben dün bu konuya değinirken hani insan doğasının da sorgulandığı bir tartışma evet gibi geldi bana bütün bu yaşananlar. Evet. Yani işte evet, yani özellikle köpeklerle insanlık tarihi boyunca nasıl bir ilişki kurduğumuz ortada, bana biraz garip geldi. Devam edelim. Tam biz bu tartışmaları yaparken dün bu mesele konusunda dediğim gibi özellikle sosyal medyada kıyamet koparken İstanbul Valiliğinden bir açıklama, Davut Gül'den bir açıklama dedi ki sokak hayvanlarının %46'sı İstanbul'daki sokak hayvanlarının %46'sı toplandı. Hatta sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, artık bir zorunluluktur ifadesini kullandı. Soru 1, bu toplanan hayvanlar nerede? Soru 2, bir yandan da tamam bir zorunluluk, böyle bir karar alındı. Yasal zaten 2024'te, 2021'de bu konuda yasal değişiklikler de yapılmıştı ama uygulamada nasıl sorunlar var ya da bir sorun var mı? Siz ne görüyorsunuz?
4: Şimdi şuradan başlamak isterim. İlk 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun çıkış tarihi 2004. O tarihten itibaren sokaktaki hayvanları topla, kısırlaştır, yerine bırak dedi. Ve 2021 dahil 2024'e kadar hiçbir hayvan adam gibi topla, yani tabii ki de ara ara toplamalar, kısırlaştırmalar yapıldı ama sonuçta köpek dediğiniz canlı mobil bir hayvan. Bir bölgeden bir bölgeye geçtiğinde yine orada da üremeye devam ediyor. O anlamda toplu bir kısırlaştırma yapılmadığını, bakım evlerinin yapılmadığını ve o güne kadar belediyelere verilen yüklerin hiçbirinin yerine getirilmediğini biz sahada kendi gözlerimizle de defalarca gördük. Sonra yıl 2021 olduğunda aynı hükümet dedi ki, şunun bilincine vardı çünkü bu dünyadaki bir farkındalıktı. Bizim yani hem Sayın Cumhurbaşkanı hem milletvekilleri dediler ki evet, hayvana şiddet toplumsal şiddetin ilk adımıdır, ilk basamağıdır. Bunu engellemek için hayvana şiddet bundan sonra hapis cezasıyla cezalandırılır. Çok güzel bir gelişmeydi bu. 2021'den sonra da 2024'e kadar yine yasa aynı şekilde kaldı. Al, aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat. Yine hiçbir şey yapılmadı. Yıl 2024 olduğunda dediler ki topla, aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat modeli işlemiyor. Halbuki hiçbir zaman modeli uygulamaya koymadıkları için, işleyip işlemediklerini de bilmedikleri bir durumda dediler ki bu işe yaramıyor. Hepsi toplansın. Şimdi ilk rakamlar yani
0: ya özür dilerim araya giriyorum. Mesela buna dair bir veri var mı elimizde? Yani sistem işlemiyor, tamam, böyle bir yorum yapılıyor ama bu yorumu destekleyen bir veri galiba, oraya tam o konuya mı giriyordunuz, ben onu mu kestim?
4: Yani şöyle bir sıkıntı var zaten, hani küpeli olan hayvanlar kısır, çok sayıda hayvan küpesiz. Küpesiz olduğunda biliyorsunuz ki hiçbir kısırlaştırma yapılmamış. Bu arada 2004'ten beri üretim serbest, satış serbest, sahiplendiğin hayvanı, satın aldığın hayvanı terk etmek serbest. Şimdi bir taraftan da böyle bir sürekli sokaktaki popülasyona katkı var. Sen zaten sokaktaki popülasyonu azaltmak için ciddi bir yetnesak girişime girmiyorsun. Bir de üstüne sürekli eklenenler var. Yani bu tabloyu artık hani o kadar açık net bağırıyorduk ki. Ve şöyle bir sıkıntı oldu. Düzenli olarak 2021'den sonraki son 2024'e kadarki son 2 sene düzenli bir şekilde sokaklarda hayvanlar insanları parçalıyor propagandaları yapıldı. Sanki sokakta köpekler çocuk yiyorlar. Çocuklarımız esasında bu ülkede başlarına hiçbir şey gelmiyor. Ama bir köpek olayı var ki onlardan koruyamıyoruz. GÜSODER'i var, Güvenli Sokaklar Platformu var. Yatıyorlar kalkıyorlar, diyorlar ki çocuklarımız tehlikede. Ama iç çocuk diyorsun, ilgilenmiyorlar. Tecavüz edilen çocuklar diyorsun, umurları değil. Çok küçük yaşlarda gelin edilen kız çocukları var, umurlarında değil. Köpek dediğiniz zaman da inanılmaz bir hassasiyet, inanılmaz bir patırtı. Sağ olsun medyada bunu çok körükledi. Sayıları da arttırdılar. Sanki 4,5 milyon bir hayvan varmış gibi bu ülkede. Sayıları da abarttılar. Ve yaşanan bir kazayı 20 kaza yaşanmış gibi köpürterek 2024'te sokaktaki hayvanların toplanmasına karar verdiler. Şimdi Sayın Valinin %46'sını topladık dediği ne üzücüdür ki, ilk etapta toplananlar esasında ne olmalıydı? Esasında ilk etapta çeteler toplanmalıydı. İlk etapta alfa köpekler toplanmalıydı. İlk etapta daha yabani olan, hiç kuduz aşısı aştırılmamış hayvanlar olmalıydı. Ama onun yerine ne oldu? Daha kolay olduğu için mahallemizin bildiği köpekleri toplandı ilk etapta. Daha ele çabuk gelen, zaten yakalamaya gittiklerinde kaçmayan, mahalleliği tanıyan köpekleri topladılar. Bir sayı 4,5 milyon hiçbir zaman değildi. Belki 1-1,5 milyon hayvan vardı veya yoktu Türkiye genelinde. İkincisi de toplaması gereken en son hayvanları ilk etapta kolayca topladılar. O yüzden şimdi Sayın Vali rahatlıkla %46'sını topladık diyor ama geri kalanını aynı şekilde rahatlıkla toplayamayacaklar. Bir de işin kötüsü, insanlar açısından daha riskli olabilecekleri kaldı. Şimdi nedir bu? Şimdi mahallenin köpeği aşılıydı. Mahalleli bakıyordu. Mahalleliyi tanıyordu. Şimdi bu hayvanları anlamak istemedikleri bir düzende yaşıyorlar. Ekolojik sistemde her canlının doldurduğu bir yer var. Ve bir yeri boş attığınızda diğer bir canlı türü onu mutlaka ikame ediyor. Zannediyorlar ki onu oradan kaldırınca bitecek. Şimdi köpeği sonuna kadar
5: çürüt oradan kazısalar bile başka hayvanlar gelecek oraya. Hani köpek gelmeyecek, başka hayvan gelecek. Şimdi kaldı ki burada işte mahallenin dombilisi, mahallenin mitosu gittiği için. Hı-hı. Şimdi buraya daha yaban, daha yaban hayatla temas edip şehre inmiş hayvanlar inecek. Mesela Hı-hı. kuduz vakaları artacak kesinlikle. Bir defa kuduz bariyeri yapıyordu bu hayvanlar. Yani işte domuzlar inmiyordu, çakallar inmiyordu. Şimdi artık iniyor. Çünkü Hı-hı. kuduz bariyerini kaldırdılar. Ve vakum etkisi diyoruz. Birçok bölgede daha çok hayvan da üreyecek. Yani bilimsel bilimden uzak olunca sadece toplarız alırızla maalesef bu işi sonlandırabilmek mümkün değil. Hayvanları eritmenin birden fazla kolu vardı. Bu hayvanların üretimi satışı yasaklayacaklardı. Kısırlaştırma çok kıymetli deli gibi devam edecekti. Sahiplendirmenin önünü açacaklardı ki şu anda yasal engellerle daha da zorlaştı sahiplendirme. Kaldı ki bir reklam yapılıyor. Reklamdaki sahiplenilen hayvanın bile varlığının esasında bir problem olabileceği subliminal bilinçaltı deniyor ki burada bir sıkıntı var. Yani hayvanla zaten bu tür reklamların varlığı, bu tür ticari işletmelerin yaptıkları küçük filmler, kısa filmler her zaman diğer insanlar için sahiplenme için bir teşvikti. Kaldı ki hala kanun uyarınca devletin bunları teşvik etmesi gerekiyor. Şimdi devletin bunu kendi eliyle bence bir anlamda yani devlet demek istemiyorum ben çünkü hani bu bir bakanın açıklaması. O yüzden böyle
0: daha çok siyasetin işi gibi.
5: Evet yani devletli siyaseti gerçekten birbirinden çok net ayırmak tabii, gerekiyor. Tabii, bizim için tabii. Devlet kutsal çünkü. O anlamda bu siyasi anlamda yapılan şeyi ben üzülüyorum. Yani bir hayvan düşmanlığını anlayamıyorum. Kaldı ki yani gerçekten anne bakandır, sorumluluk alandır. Yani benim de çatımın altında şu anda biz iki köpek, bir çocuk, bir kuş olduk. Benim için her biri anne olarak, o çatının annesi olarak hepsine aynı sorumlulukla bakmak zorunda hissediyorum kendimi. O anlamda ailenin parçası olur hayvan. Yani hayvan sevgisi bilmeyen bir insana zaten bunu anlatamazsınız. O nedenle ben sadece umarım bir gün ruhlarının bir tarafı hayvana değer diyeyim.
0: Peki %46 toplamda açıklaması kesin evet. Diyorsunuz ki kolay olan kesimiydi bu zaten daha tabii, da zor tabii. Olacak bundan sonra. Peki mesela şimdi toplanan hayvanlar sokaktan alınanlar neredeler ya da hangi koşullarda yaşamlarını devam ettiriyorlar mı?
5: Evet şimdi asıl problemimiz de o bir İstanbul Milletvekili'nin verdiği önerge soru önergesiyle bakanlığın verdiği cevaptaki sayılar karşılaştırıldığında incelendiğinde 3 hayvandan her 3 toplanan hayvandan birinin öldüğünü çok net görüyoruz zaten 3'ünden biri hep ölmüş diğer taraftan maalesef altyapı yeterli değil. Hatta il özel idarelerinin sadece çit çevirerek bir arazide çit çevirerek hayvanları yığmak için topladığı alanlar mevcut. Burada üst üste bu hayvanlar ne kafalarının üstünde şey var damları var ne sıcaktan koruyacak ne soğuktan koruyacak. Sadece toplamaya yönelik yani bu anlamda ben hep şunu söylüyorum. Bizim için 2004'te yeniden değişiklik yapılan yasa kanlı bir yasadır. Ama maalesef bu yasanın uygulanış şekli daha da sahada kanlı hale gelmiştir. Yani mesela valilik hep şeyi hatırlatıyor. Göreviniz var belediye hayvanları topla. Şimdi belediyeden hayvanları toplamak görevi ama aynı şekilde topladığı hayvanları yaşatmak da görevi. Belediyenin aynı şekilde bakım evinde kurması görevi fakat bakım evinin insan dokusunu düzgün sağlaması da görevi. Yani ama hiç onları hatırlatmıyoruz biz. Hala belediyelerde bir insanı cezalandırmak mı istiyor? Sürmek mi istiyor? Gitsin bok temizlesin diye barınağa gönderiyor. Şimdi bu hayvanların olduğu bir ortamda Konya barınağı hatırlarsınız o felaketi. Ve esasında altyapı olarak baktığınızda alttan ısıtmalı kaloriferi olan gayet iyi yapılmış bir yer. Ama altyapı yetmiyor işte. Yani çöplükte hayvan bakarsın, altın kafeste kötü niyetliysen hayvan öldürürsün. Bu kadar net bu. Diyoruz ki eli, dili hayvana değecek, herkes eğitim alsın, merhametli olsun. Kolay bir iş değil bu. Gerekiyorsa fazla para verin. Ama yok maalesef biz işte bakım evini yap, hayvanı topla. bu maddeleri hatırlatıyoruz. Fakat geri gelip de hani bakım evini düzgün yap, hayvanı düzgün topla, daha toplarken öldürme, orada baktığın hayvanlara bakan insanlar düzgün olsun, merhametli insan olsun kısmını hatırlatmıyoruz. İşte bu da bizde infial yaratıyor maalesef, tek taraflı hatırlatmalar.
0: Sizin bu anlattıklarınız, hani işte buna karşı olanlar ya da onu savunanlar, sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan alınan bütün bu kararlar ya da uygulamalar, ya da işte belediyeleri söylediğiniz son yapılan değişikliklerle belediyelere çok ciddi ağır sorumluluklar yüklendi. Hatta geçtiğimiz perşembe bir toplantı vardı, o toplantıya da katıldınız siz biliyorum.
5: Evet.
0: İstanbul Valiliği'nin gerçekleştirdiği ve bütün İstanbul'daki belediyelerin davet edildiği bir toplantıydı. Oradaki başlıkları da soracağım ama hep böyle bir fay hattı yaratan, yani işte belediyeleri o ilde, ilçede yaşayanlarla karşı karşıya getiren bir karar, bir uygulama örneğin, ya da işte bu reklam tartışmalarında biz aynı şekilde yapıyoruz. Hep bir fay hattı oluşturuluyor bu konuyla ilgili olarak. Bu çatışma ortamı biraz da kafaları karıştırıyor. Oysa ki benim kendi kişisel düşüncem, hani yasalar doğru düzgün uygulansa bile tek başına aslında çok ciddi, çok somut adımlar atılabilir gibi geliyor bana. Belediyeler evet. demişken mesela, tamam, yasa sorumluluk yüklüyor. İşte Sayın Vali de dün yaptığı açıklamada da belediyelere yine uyarıda bulunuyor da, bir destek var mı mesela belediyelere? Bunun bir de siyasi boyutu var tabii aslında bakılırsa.
5: Evet, o siyasi boyutunu sahadan gerçekten bilgi almak lazım. Ama yasada binde 40'a kadar talep edene destek verileceği söyleniyor. İşte kısırlaştırma için her bir kısırlaştırılan hayvan için 1.000 lira bakanlık desteği var. Yani bu bizim yasa olarak bildiğimiz söylenen. Hatta en son bu koruma kurulunda İstanbul Valilik olarak dedi ki 1.000 lira bakanlık desteğine biz İstanbul'dan bütçe olarak artı 2.000 lira daha kısırlaştırmaya ayırdık. Ve mama makineleri var şimdi barınaklara yerleştirilen, sıfır atık kapsamında. Bu mama makinelerini da %50 hibeyle devlet veriyor, bakanlık veriyor. Buna İstanbul, biz valilik olarak ilçemizdekilere de artı %25 daha ek katkıda bulunacağız. Eğer bizimle protokol imzalanırsa, valilikle belediyeler arasında protokol imzalanması kaydıyla 4 aylık süre zarfında bu destekler yapılacak. Bütçe ayırıyorlar. Şimdi esasında bütçe ayrılıyor ama zihniyette sıkıntımız var bizim. Hani zihniyet gerçekten yaşatmak üzerine mi, gerçekten korumak üzerine mi? Yani o anlamda sıkıntımız var. Niyet her şeyden önemli bence. Bunu her zaman söyledik biz. Bu yasayı 2004'ten itibaren gerçekten yürütmek isteselerdi çok daha farklı sahada yansımalarını görebilirdik. Oysa yıllarca, mesela ben 2021 yasasının çıkışında da çok emeğim vardır. O zaman çok izah ettik. Dedik ki belediyelere lütfen cezai idari yaptırımlar getirin. Bu bakım evlerini yapsınlar. Bu hayvanları kısırlaştırsınlar. Çünkü hiçbir zaman bu 2024'e gelinceye kadar belediyelere, belediye başkanlarının hapis cezası alabileceği şekilde bir cezalandırma sistemi yoktu. O yüzden hiç kimse bu kadar bu hayvan meselesine düşüp ne hayvan topladı ne hayvan kısırlaştırdı. Ta geldi tarih 2024, belediyelere ciddi ceza kesmeye karar verdiler. Şimdi hani bunun başka altyapısı olabilir, bu başka bir günün gündemi olabilir. Ancak ben ya bunları görüyor olmak çok üzücü. Bir hayvan hakları için ciddi mücadele veren bir insan olarak 2021'de aynı Cumhurbaşkanımızın aynı hassasiyetle hayvana şiddet, hapis cezası gelmeli dediğimiz bir ortamdan 2024'te çıkan yeni yasa ve bugün 2026'da geldiğimiz noktada hayvanların ölmesi normal, hayvanların gırtlaklanması normal ve zaten 2021'de bu yasayı bu yüzden çıkardınız. Ne dediniz? Hayvana şiddet topluma şiddetin ilk adımı, en masumu. O nedenle şimdi mesela o en son Maraş'taki, dedim yanılmıyorsam, okul saldırısındaki çocuğun daha önce yavru kedileri taşla ezdiğini biliyoruz. Yani çünkü hiçbir cinayet, hiçbir insan doğrudan insana yönelmiyor. Her zaman kendinden daha zayıf olanına başlıyor bu işe. Ya bu her zaman artık şeye geçmiş. Psikiyatristler söylüyor, psikologlar söylüyor, adli tıpçılar söylüyor. Ya bu kadar bilimden, ilimden uzak, sadece ben yaparım olur zihniyetiyle hareket ettiğimizde hep sıkıntı oluyor. İstanbul'da Avrupa yakasında bir bölgede, isim vermek istemiyorum şimdi, kira işte satılıyor.
0: Tabii.
5: satış şeyleri düşmesin. O kadar çok köpeği yok ettiler, köpekler artık gözükmüyor. Bu sefer işin kötüsü kediye de sıra geldi. Yani zaten kedilerle de şimdi bir kavgası var. Açık açık hani şu yasada köpekler toplanıyor. Kedilerle alakalı böyle bir düzenleme olmamasına rağmen site yönetimleri, işte bazı hayvan sevmeyen insanlar bir araya gelerek. Şimdi bakın, hayvan sevmemek de başka bir mevzu. Hayvan sevmeyebilirsin. Ancak yaşam hakkına saygı duymak başka bir şeydir. Benim de bu ülkede sevmediğim bir ton şey var ama varlıklarına ve her şeyine saygı duyuyorum. Bir hukukçu olarak, bir vatandaş olarak sınırlarımı biliyorum. Başkasının hakkının sınırının başladığı yerde benim hakkımın sınırları bitiyor. Bunun bilinciyle yaşıyorum. Kimseye ne bıçak çekiyoruz ne silah dayıyoruz. Bu bir eğitimden geçmekle alakalı. O kadar cahil, o kadar sevgisiz ve o kadar insanlar kötü olmuş ki senin... Metrekarelerce hektarlık alanlara kurmuşlar sitelerini. 3 tane kedinin orada varlığı kavga konusu artık sitelerde. Şimdi bu anlamda gelinen noktanın gerçekten çok üzücü olduğunu, o bölgeyi söylüyordum, kedileri de azaltmışlar o bölgeden. Sürekli çıkan fare sıçanlardan bahsediyorlar. Önünü alamadıkları böceklerden bahsediyorlar. Yani bunlar daha da artacak. Kuduz vakaları da artacak. Anladım. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Yani yok ettiğimiz bu canlıların yeri mutlaka dolacak ve daha hoşlanmayacağımız başka türlerle dolacak. Bunu bilmesi gerekiyor insanların.
0: Doğa boşluk affetmiyor. Son bir soru. Ben perşembe günü bu konuyu ele almıştım. Perşembe sabahı daha doğrusu. Hatta hayvan hakları savunucuları da konuğum olmuşlardı. Bir toplantı, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen bir toplantı. Sivil toplum örgütlerinin çok davet edildiğini zannetmiyorum. Yani listeye bakmıştım, davet listesine. Galiba Veterinerler Odası sadece davetliydi. Ve bütün İstanbul'daki bütün belediyelerden temsilciler, belediye başkanları davet edildi. Orada gündemde olan bazı maddeler vardı ki hayvan hakları savunucuları da o maddelere tepkiliydi. Sizin o toplantıda olduğunuzu biliyorum. Orada nasıl bir tartışma oldu? Hangi kararlardan vazgeçildi orada? Kısaca özetleyebilirseniz son sorum da bu olsun.
5: Bizim için çok uzun zamandır tepki çeken bir düzenleme var. 5199 sayılı kanunla yasaklı ırk dedikleri, tehlike arz eden ırk dedikleri 6 ırk sayıldı. 2021'de de saydılar bunu ilk. Ve 2022 Temmuz'a kadar çiplenen, kısırlaştırılan, kayıt altına alınan bu hayvanları muaf tutmak üzere diğer bütün tehlike arz eden işte pitbull'u, japonize tozası, American Staffordshire'ı, bulisi bunların bulundukları yerlerde el konup barınaklara alınacakları ve yaşamlarını orada sonlandıracakları söylendi. Daha sonra 2024'te de bu devam ettiği gibi ayrıca 2024 yasasının uygulama yönetmeliğine de bu hayvanların ötenazisini gündeme getirdiler. Şimdi ötenaziyle alakalı şöyle bir sıkıntımız var. Bir defa her şeyden önce ötenaziye atıfta bulunulan Yem ve Gıda Kanunu, Veteriner Hizmetleri Kanunu'nda hep şunu söyler. Ötenazi yasaktır. Ancak hayvan ya çok kendi ızdırabı olacak, ya bulaşıcı bir hastalığı olacak, ya da tehlike arz edecek, gerçekten etrafa saldıracak, engellenemeyecek. Şimdi bu üç halden biri varsa ancak yine veteriner hekim eliyle, veteriner hekim kararıyla ötenazi yapılabilir diyor. Şimdi hep ona atıfta bulunup ötenazi yapılmasını arzu ediyorlar. Kaldı ki 2024'ün uygulama yönetmeliğine toplanan ırklarla ilgili de ötenazi yapılabileceğine dair bir madde getirdiler. Ve bunu uygulatmak istiyorlar şu anda. Çünkü barınaklarda yer yok, yer açılsın diye. Şimdi birincisi bu ülkede normlar hiyerarşisi var. En büyük sıkıntımız insanlarımızın, yetkililerimizin de ayrıca hukuk bilmeden hukuka dair şeyleri yorumluyor olmaları. Şimdi bir hukuka dair metni okumak için prensipleri bilmeniz gerekir. Normlar hiyerarşisi vardır. Genelgeler, talimatlar yönetmeliğe, yönetmelik kanuna, kanunlar anayasaya aykırılık teşkil edemez. Hükümsüzdür. Şimdi böyle bir silsile varken sen çerçeve bir yasa yapıp altına detaylandırmayı çerçevenin dışına çıkarak yapamazsın. İkincisi mutlaka hukuku anlayabilmek için lafzına ve ruhuna birlikte bakmak gerekir. Yani kanun, bu kanun hangi kanun? 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu. Şimdi adı hayvanları koruma kanunu olan bir kanunu yorumlarken maddelerin içinden kelimeleri cımbızla çekip hayvan aleyhine yorumlayamazsın. Bu hayvanları koruma kanununun neden yapıldığını anlaman gerekir. Ve o nedenle de her zaman artı bir hayvan lehine düşünerek başlaman gerekir. Maalesef o da yaşanmıyor günümüzde. Bizde yine yasalarda hem teamüller teamüller sözlü uygulamalardır hem de yazılı yasalar vardır, bir bütündür. Teamüllerden bağımsız 2004'ten beri mesela süre gelen bir alışkanlık var bu yasayla alakalı. Mesela kediler her zaman alındıkları mahalle geri bırakılıyor. Şimdi bu teamüller uyarınca sen alıp kısırlaştırdığın kediyi kafana göre belediye olarak bir yere atman mümkün değil. Yani bu teamüle uygun davranılması gerekiyor. Bir de kanuna aykırı emir ve itaat etmemek emre itaatsizlik sayılmaz. O nedenle bu anlamda sıkıntılarımız var. Dediler ki toplanan tehlike arz eden ırklar ötenazi yapılacak. Şimdi ötenazi yapılacak deyince çok yumuşuyor ama bu bir öldürme halinden bahsediyoruz ve maalesef ötenaziyi gerçek anlamında yaparsanız kısırlaştırmadan daha pahalı bu arada. Çünkü önce hayvanın narkoz verilmesi gerekiyor. Narkoz verildikten sonra da ölümü için ayrı bir madde daha vermek gerekiyor. Bizim ülkemizde bu öldürmeler nasıl yapılıyor? Bu hayvanlara narkoz verip bayıltıyorlar. Hayvan bayılmışken ya toprak altına gömüyorlar ya torbaların içine düğümleyip bağlıyorlar. Hayvan daha sonra ayıldığında boğularak ölüyor. Şimdi böyle bir ölüm şekli, hep diyorlar ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi'nde nüfusun azaltılabileceğine dair düzenlemeler var. Ama ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi'nde aynı zamanda hiçbir şekilde bir hayvanın boğularak öldürülemeyeceği, bir madde verildiğinde nasıl tepki, nasıl etki yapacağı, nasıl ne kadar süreceğini bilmediğin ilaçların verilemeyeceği de düzenleniyor. Aynı şekilde hayvanların terk edilemeyeceği de düzenleniyor. Yani öyle bir noktaya geldi ki hem bu yasa hem de yasanın atıfta bulunduğu maddeler, sözleşmeler, diğer yasalar aleyhine nerede bir şey var hayvanın? Tek kelimelerle onlar çekilmiş. Fakat genel anlamda hayvanları korumak için var olan yasadan kimse bahsetmiyor. Kısırlaştırma yapılmıyor. Sahiplendirmenin önü kapalı, az önce söylediğim gibi. Bu anlamda valiliğin önüne bu gündem maddesi gelecekti. Tehlike arz eden ırkların ötenazisi. Ve bir de üniversite kampüslerindeki hayvanların toplatılması. Bununla alakalı çok hem yetkililerle temas halinde mücadele verildi, hem sahada eylemler yapıldı çok kıymetli, hepsi bir arada şuna gelindi, zaten yasada ne varsa var, ayrıca da bu gündeme getirerek bu maddeyi insanların gözüne sokup bu anlamda infial yaratmaya gerek yok deyip geri çekildi. O anlamda tabii ki de memnuniyet verici ama her zaman dediğim gibi buna genel bakmak gerekiyor. Ötenazi maddesini uygulatmaya çalışmak ne yasaya uygun, ne kültürümüze uygun, ne de İslamiyet dinine uygun.
0: Evet, söylediğiniz çok doğru. Yani mesele sadece yasaları çıkartmak değil, üstelik de çıkan yasalar da birbiriyle çelişiyor. Değiştirilen o yapılan değişiklikler de yani daha iyiye doğru değil de birbiri bir önceki düzenlemeyle çelişen yasalar. Galiba sadece kağıt üzerinde o yasaları değiştirmek yetmiyor. Biraz da sizin söylediğiniz çok önemli. Yetkin isimlerinde bu süreçte yer alması önemli ve eğitim tabii ki. Deniz Tavşancı avukat, çok çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ediyorum Sayın Güçlü Özkan. Tatlınız
0: için.
5: İyi yayınlar dilerim.
0: Hoşçakalın, hoşçakalın. Teşekkürler. Tablo bu. Yani anlatmaya çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz bu konuda. Mesajlarınız da geliyor, görüyorum hani bu konuda. Yani kimsenin burada şöyle bakıyorum, yani ismini şu an göremedim ama yani kimse insanlar kötüdür, hayvanlar iyidir. Emin Bey, değil mi? İzmir'den Emin Bey. Yani böyle bir kıyaslama da yapma derdim benim kişisel olarak da yok. Hani benim de kendi ilgilendiğim dostlarım var, patili dostlarım var çokça hem de. Yani böyle bir kıyaslama derdine değiliz elbette. Sadece uygulamalarla ilgili sorunlar var ve bu sorunları bir şekilde konuşmamız, anlatmamız, paylaşmamız gerekiyor ki biz hani işte sizin de görüşlerinize yer veriyoruz elbette. Tek taraftan bakmama konusuna da özen gösteriyoruz. Eğer bir sorun varsa ama bu sorunu söylemekten de geri durmayız diyeyim ve dilerseniz bir kısa müzik arası vereyim. Şöyle bir nefeslenelim. Arkasından ekonomiye dair başlıklarım yarım kalmıştı. Onları sizlere aktaracağım.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Adem Özbay, Eğitim İş Genel Başkanı.
1: Çok canımız yar. Gerçekten o çocuklarımızın, öğretmenlerimizin bu durumuna, yaşananlara katlanamıyoruz artık. Yeter diyoruz. Bir ülkede okul güvenli değilse, yaşamın hiçbir alanı güvenli değildir.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Bir ülkede okul güvenli değilse, yaşamın hiçbir alanı güvenli değildir.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı artık yavaş yavaş bugünlük de toparlama zamanı geldi. Son 10-15 dakikamız. Şöyle ekonomiye dair birkaç başlık aktarayım. Yarım kalmıştı ilk bölümde. Onlar notlarımı da mutlaka iletmem gerekiyor. Mesela açıklanan enflasyon verileri, onun üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir yorumu, bir paylaşımı var. Jeopolitik gelişmeler diyor Sayın Bakan. Enerji ve emtia fiyatlarını arttırarak enflasyon üzerinde kısa vadeli baskı oluşturmuştur. Bu ne anlama geliyor? Şöyle değerlendiriyor ekonomi yönetimi. Bu süreç, yani enflasyondaki artış eğilimi, benim okuyabildiğim kadarıyla ya da bu trendin geçici olduğu görüşünde, ama şöyle bir yaklaşım ya da şöyle bir bakış açısı gerekmiyor mu? Yani Trump gibi bir bugün söylediğini yarın bambaşka şekilde anlatan ya da kararlarını sürekli değiştiren bir isim. Ortada bir Körfez krizi varken, Hürmüz Boğazı krizi varken, bu sürecin ne kadar ilerleyeceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani eğer gerçekten enflasyon dış etkilerle böylesine yükseldiyse, ki evet doğru, bu ay itibariyle ortaya çıkan tablo bu, tamam, buna da itirazımız yok. Peki buna dair bir önlem var mı? Şöyle bakıyorum Sayın Mehmet Şimşek'in paylaşımına. Kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktan bahsediyor. Vatandaşlarımızın refahını arttıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz ifadesi yine var. Ama benim görebildiğim kadarıyla, tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar da aynı şeyi konuşmuştuk değil mi burada beraber? Somut bir şey görebiliyor muyuz? Somut bir adım. Hayır, göremiyoruz. Şimdi ne diyor Sayın Bakan? Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşın refahını arttıracağız diyor değil mi? Bakın, enteresan bir veri sizlerle paylaşacağım. Bu benim en azından çok dikkatimi çekti. Vergiler. Vergi yükü kimin ne kadar üzerinde? Bunu bir görmek, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Evet, servet artışında dünyada ilk 3'teyiz. Bu da dikkat çekici. 30 milyon üstü dolardan bahsediyorum elbette. 30 milyon üstü servete sahip kişi sayısı 5 yılda %93.5 oranında arttı Türkiye'de. Hani hep söylüyoruz, ortak yükü paylaşabiliyor muyuz? Evet, bir yük paylaşılacaksa hep beraber altına girelim o yükün ve omuzlayalım. Tamam, buna da itirazımız yok, ama mesela aynı raporlar diyor ki toplam verginin %15'ini holdingler, toplanan vergilerin %15'ini holdingler, %85'ini dar gelirliler ödedi. Geride bıraktığımız yıl itibariyle ve daha da dikkat çekici konu aslında, hani enflasyon verileri açıklanıyor. Kim ne kadar hissediyor o verileri, o rakamları kendi hayatında, hemen söyleyeyim size. En zengini ile en yoksul arasındaki gelir farkı 8 katına çıkmış durumda ülkemizde. Yani Karar Gazetesi'nin bir haberinden aktarıyorum, emeğe saygı elbette. Yani asgari ücretle 1800 bardak çay içilirken 5 yıl önce, bugün geldiğimiz noktada neredeyiz? 935 çay içebiliyoruz. Tablo bu, gerçeklik bu. Şöyle bir bakıyorum başka aktarabileceğim başlıklar. Biraz siyaset, biraz spor. Oradan da böyle yavaşça siyasete de geçebiliriz. Neden bahsediyorum? Ahmet Spor biliyorsunuz Süper Lig'e yükseldi, ama daha çok siyasi tartışmalarla birlikte. Mesela MHP içerisinde bu konu çokça tartışılıyor. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilmeyecek demişti 3 yıl önce yaptığı konuşmada. Kim? MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu dikkat çekiciydi. Böyle bir kulüp yoktur bize göre demişti. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilmeyecektir demişti. Ama mesela Ahmet Spor Süper Lig'e çıktığı zaman Başkan Nait Eren'e, avukattır kendisi, Nait Eren'e gönderdiği tebrik mesajı aslında bakılırsa çok konuşuldu. Hani zamanın ruhu diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Bu arada biz de Ahmet Spor'a da hoş geldin diyelim Süper Lig'e. Bu arada yani çok enteresan, hani ilginç krizlere, ilginç olaylara tanıklık ediyoruz da hani bu kadarı olur mu olmaz mı? Bu da enteresan, bu da dikkat çekici. Ahmet Spor'un futbolcusu Mbaye Diagne. Biliyorsunuz işte Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldıktan sonra TFF 1. Lig'in son haftasında o beraberlikle beraber Ahmet Spor'da Süper Lig'e çıkma başarısını göstermişti. Ama orada dikkat çekici, şimdi Senegalli bir futbolcu Diagne, Mbaye Diagne ve maçtan sonra işte alışkınızdır futbolcular, sporcular o başarılardan sonra kendi ülke bayraklarını da açarlar ve o paylaşımı, kendi o başarıyı kendi ülkelerindekilerle de, ülkelerindeki vatandaşlarıyla da bir şekilde paylaşmak isterler, değil mi? Bu önemli. Ama Senegal bayrağının terör örgütü bayrağıyla bir benzerliği de var. Tabii farklılıkları da çok da benzerliği de var. Peki ne oldu? O bayrağı açınca Iğdır'da kendisi, o futbolcu, emniyet güçleri o bayrağı terör örgütü sembolü zannedince, terör örgütünün sembolü zannedince sahada bir arbede yaşandı. Hatta gelen bazı haberler de var, hani kendi evine de gidildiği vesaire gibi, haberi doğrulatamadım ama yani enteresan. Yani en azından emniyetteki yetkililerin hani terör örgütünün o sembolüyle Senegal bayrağı arasındaki farkı en azından görebilmeleri gerekiyor. Bu arada Diagne'ye de geçmiş olsun diyelim. Hani böyle ülkemizde yani Türk tipi krizler, gerçekten Türk tipi krizleri bu şekilde yaşıyoruz. Son 5 dakika şu dikkatimi çekti. Farkında mısınız bilmiyorum. Son günlerde Ali Babacan çokça böyle ön planda görünüyor. Hatta Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan şu ifadeyi kullanmıştı. Ali Can'ı işaret ettiği yönünde de yorumlar yapılmıştı. Oh be dedirtecek Cumhurbaşkanı adayı olarak işaret etmişti kimi? Ali Babacan'ı. Yine mesela yine medyaya verdiği röportajlar var. Yine Ali Babacan'ın hani ortak bir Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız, olmayacak mısınız, buna dair tartışmalar yapılıyor şeklinde bazı sorular kendisine yöneltilmişti. Mesela bu soruları da emeğe saygı Şirin Payzan'ın, T24'ten Şirin Payzan'ın sorularını yanıtladı. Bu soruyu da yöneltti Şirin Payzan ve hani adaylık iddialarını yalanlamadı mesela. Ve bunun dedi, bu dedi sistemin doğasında var ortak bir aday çıkartmak. Muhalefet açısından önemlidir. Hayır ben aday olmayacağım ifadesini kullandı. Böyle sosyal medyaya bakıyorum. Siyasi partilerden işte Saadet Partisi örneğin gelen açıklamalara bakıyorum. Böyle bir Babacan PR'ı öyle söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Babacan PR'ı şeklinde bazı bir tablo ortaya çıkmış durumda. Ama bakın şunu da hatırlatmak gerekiyor. Daha doğrusu ben hatırlatmayayım. Profesör Doktor Aziz Çelik tam da buna dair bir paylaşım yaptı. Hani hep söylerim, hep de konuşurum böyle konularda. Hani aklımızın zamanda dolaşma gücü ve özgürlüğü var. İşte böyle zamanlarda hani bugünün şartlarını değil de sadece genel geçmişi de bir düşünmek gerekiyor. Geçmişin üzerinden de bazı okumalar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela diyor ki işte ekonomiyi konuşuyoruz değil mi? Ali Babacan da bir dönem Türkiye ülke ekonomisini AK Parti çatısı altında yöneten isimlerden bir tanesiydi. Diyor ki Profesör Doktor Aziz Çelik, Ali Babacan'ı unutmamak gerekiyor geçmiş dönem uygulamalarını. Emeklilerin bugünkü durumunun en başta gelen sorunlarından bir tanesidir ifadesi dikkat çekici. Emeklilik sistemine yapılan hazine desteğinin örneğin Ali Babacan döneminde kısıtlanmış olması, azaltılmış olmasına buna vurgu yapıyor Aziz Çelik. Hatta şöyle söylüyor, daha da detay veriyor. Emeklilik sisteminin çökmesine yol açan ve emekli yoksulluğunu derinleştiren o 5510 sayılı yasa, Ali Babacan'ın görevde olduğu dönemde IMF Uluslararası Para Fonu'na verilen sözlerle yasalaştı ifadesi çok dikkat çekici. İşte aslında o neoliberal politikaların en önde gelen savunucularından bir tanesiydi o dönem itibariyle Ali Babacan ve emeklinin örneğin bugünkü durumunda, bugünkü pozisyonda oluşunun en önemli nedeniydi. Hatta diyor ki Aziz Çelik Hoca, sosyal güvenlik sistemine yapılan %4,5 civarında desteğin %1'in altına düşürülmesini yine IMF'ye kim? Ali Babacan taahhüt etmişti. Bunun gerekli yasal düzenlemeleri IMF'ye verilen vaatlere uygun olarak yapılacaklarını söylemişti. Nitekim diyor bunu da yaptılar. İşte o 5510 sayılı yasa, işte AK Parti hükümetleri, Ali Babacan'ın görevde olduğu, yetkili olduğu daha doğrusu öyle söyleyelim, dönem itibariyle devreye girmişti. Hani böyle isimler konuşuluyor, isimler tartışılıyor, çokça tartışılıyor. Evet, buna da itirazımız yok, tartışılsın ama bu isimleri tartışırken hafızamızı da güçlü tutmak, hafızamızı da zinde tutmak mecburiyetindeyiz. Bunu da bir hatırlatma gereği duydum. Hani tam Ali Babacan yeni cumhurbaşkanı adayı olabilir mi tartışmalarının medyada çokça yapıldığı dönem itibariyle onu da bir şöyle dipnot olarak programın sonunda, aslında daha uzun da konuşabiliriz de hani sadece bugünlük bunu bir konuşalım. Hani ne derler, rahmetli Demirel ne diyordu doğmamış çocuğa? Evet, tam da olarak bu, bir netleşsin her şey. Onun üzerinden daha da net şekilde konuşuruz. Bu arada son bir spordan bir not vereyim. Akif de beni uyarıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de artık finalistler belli oluyor bugünkü ve yarınki maçlarla. Biliyorsunuz Arsenal İngiltere temsilcisi 1-1 berabere kalmıştı Atletico Madrid'le. Saat 22'de Emirates Stadı'nda karşı karşıya gelecek iki takım. TRT veriyor karşılaşmayı. Bu da bizi düşündüğü için değil, onu tekrar hatırlatayım. FIFA'nın, düzeltiyorum, UEFA'nın bu konudaki talimatı nedeniyle şifreli kanalda yayınlanamıyor, onu da söyleyelim. Yarın da Bayern Münih 5-4 yenilmişti kime? Paris Saint-Germain'e. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e. Bu iki takım da, Almanya ve Fransa'nın temsilcileri de, yine yarın saat 22'de Allianz Arena'da Münih'te karşı karşıya gelecekler. Her iki karşılaşmada da saat 10'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak diyelim ve bugünü de bitirelim. Ne yaptık? 5 Mayıs 2026 Salı'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum destekleri için. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

Güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Radyonuz Radyo Sputnik'e, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Kıymetli dinleyiciler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 13.25'e kadar buradayız. Stüdyoda da konuğum sevgili kardeşim Özgür. Özgür, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Okan, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben
0: Simge'nin
1: iyiyim.
0: Saçlarına dikkat ettin mi?
1: Harika gözüküyor buradan.
0: Dün Sabit Akka...
1: Canlı yayında olmasaydı fotoğrafını çekerdim, çok güzel gözüküyor.
0: Dün Sabit Akka ile beraber çıktık gittik, saçlara dokunmuş yine her zaman olduğu üzere sevgili Sabit Akka'ya. Çok güzel bir programdı vallahi, dadı damağımızda kaldı. En kısa zamanda tekrar planlayacağız. Bu arada Zeynep Hanım... Zeynep Hanım'a selamlar, sevgiler gönderiyorum. Dün doğum günü, onun için zaten bana hatırlatıyor da. Zeynep Hanımcığım, dün doğum günüydü. Kendisinin doğum gününü bir kez daha kutlayalım. Özgür, hadi, iyi ki doğdun Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep. Bir, iki, bir dakika oğlum. Bir, iki, üç, hazır mısın?
1: Bilmiyorum ki.
0: Üçte. O, tamam. İyi ki doğdun Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep. Mutlu yıllar Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep. Nice yıllara Zeynep. Mutlu yıllar Zeynep. Hadi, bir, iki, üç...
1: Mutlu yıllar.
0: Ben başlıyorum. İyi ki doğduğuna başlıyoruz. Hadi. Bir, iki, üç.

0: bravo. Evet.
1: Ritim duygusu varmış bende.
0: Vallahi sevgili Sabit Akka ile buluşmamıza sağ olsun bütün katkısını veren Sabit Akka'ya selamlar, sevgiler. Sevgili Zeynep'in de doğum gününü kutlayalım. Evet, şimdi dönelim Özgür'e. Vakit kaybetmeyelim. Bugün Mert Başaran, birazdan yatırım uzmanı, canlı yayında konuğum olacak. Of. Hanımlar, beyler, harika bir program olacak. Mert Başaran'a sormak istediğiniz sorular varsa, tasarruf, yatırım üzerine sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Yok, WhatsApp numarasını ben anons edeyim. 0505-171-66-56 0505-171-66-56. Hanımlar, beyler, Ali Haydar'ın numarası yok. WhatsApp numarası, kıymetli dinleyiciler. Şimdi dönelim Özgür'e. Özgür, mutfak enflasyonu konusunda hızlıca bize detay ver. Ne yaptın bu
1: ay? Mutfak enflasyonu rakamları TÜİK ve ENAG'ın açıkladığının bir tık altında. Bunun izahını yapayım önce. Bizim sepette biliyorsun sadece mutfak ürünleri var. Bir evde olması gereken ürünler var. 57 kalem ürün. Evet. Doğal olarak TÜİK ve ENAG'ın sepetinde 300-350 belki 400 kalem ürün var. Bunun içerisinde enerji, elektrik, petrol, kırtasiye, özellikle zaten açıklanan raporlarda kırtasiye ve petrol fiyatlarının yükselişinde değinilmiş.
0: Evet.
1: Onların açıkladığı rakamlar faturaları da, ulaşımı da, her şeyi de barındırdığı için bizimkinden yüksekte. Bizim mutfak enflasyonumuz geçen aya kıyasla %3 oranında artış göstermiş. Geçen
0: %3.
1: Ay, evet. Geçen ay bir önceki aya göre %13 artış göstermişti. Çünkü Ramazan'dan çıkmıştık.
0: Evet.
1: Doğal olarak yani artık Ramazan bitti. Kimseye böyle hayır esnaf işleri yapmaya gerek yok deyip gerçek fiyatlarına çektikleri için ürünleri %13 çıkmıştı. Nisan ayı mutfak enflasyonumuz aylık %3. 6 aylık mutfak enflasyonumuza bakacak olursak %52,95 olarak gözüküyor. Evet. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %81,48. 12 aylık mutfak enflasyonumuzsa işte burası %103. Daha da dramatik olanı, bunu ilk başladığımız zamandan bu zamana kadar olan kısmı da hesaplayayım dedim. Ne kadar olmuş? Yani ikinci senemizdeyiz. Enflasyon raporu tutmaya başlayalı. 2024 Aralık ayından bugüne kadarki olan mutfak enflasyonu, 2024 diyorum bakın, yani teknik olarak 1,5 sene öncesi.
0: Evet.
1: Yani çünkü 2026'nın ortalarındayız. 2024 Aralık ayından bugüne kadarki mutfak enflasyonumuz %160,64.
0: Ciddi misin sen, evet, ya? O tarihten bu tarihe %160,64 mi dedin?
1: %160,64.
0: Vay.
1: Yani neredeyse %200'e varan 1,5 yıllık bir mutfak enflasyonumuz var. Bu 5 yıllık falan değil. 5 yıla bakarsak zaten kafayı
0: yeriz. İnanılır gibi değil.
1: 2025 yılındaki asgari ücret üzerinden çalışan birisi aynı sepete, çünkü 2024'te açıklanan 2025 asgari ücret üzerinden bu sepeti hazırlamıştık, 22.104 lira.
0: Evet.
1: Asgari ücret hiç değişmeseydi ve aynı çalışan, asgari ücretli çalışan gidip bu sepeti almaya çalışsaydı cebine 35.575 lira daha koymak zorunda kalacaktı. Çünkü bizim bu 57 kalemden oluşan sepetimizin toplam maliyeti 57.679 liraya çıktı. Geçen ay 55.999 liraydı. Onun üzerine 2000 liralık bir küsür lirası da var. 2000 küsür liralık bir fark koymuş. 57.679 lira. 2026 asgari ücretli çalışan. 2024 yılının asgari ücretli çalışanının Aralık ayında almış olduğu bu sepeti kendi maaşıyla 28.075 lirayı harcayarak almaya niyetlenirse ekstra koyması gereken para 29 bin lira.
0: Vay.
1: Yani 2024 yılındaki asgari ücretle aldığımız sepeti 2025 yılındaki asgari, 2026 yılının asgari ücretiyle alamıyoruz.
0: Üzerine bir o kadar daha, hatta evet, bir o kadardan fazla para koymamız, aynen, gerekiyor.
1: Yani hiçbir şekilde yetmiyor. Burada fiyatta düşüş olmasının sebebini de söyleyeyim. Et ürünleri, et, balık ve kooperatifler aracılığıyla dumping uygulandı, sabitlendi, zam yapılmamasına yönelik. O ette düşüş var. Bu balığa yansımıyor. Yansımamış daha doğrusu, yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Sebze grubunda da aynı şekilde fiyatı mevsimsel olarak daha onun etkileri başlamadı. Çünkü yani daha hasat dönemine vesaireye girmedik. Ama et ürünleri fiyatları ciddi etkiliyor. Şöyle söyleyebilirim. Yani aşağı yukarı 3 aydır 3500 ile 4500 bandında geziyor. Normalde bunun yükselişi 5500'leri de gördüğü zaman oldu et ürünlerinde. Dana kıyma olsun ya da dana kuşbaşı olsun. 6000'leri gördüğü zamanlar da oldu. Kilo olarak değil, yani bu sepetteki miktar üzerinden. Yani etin kilosu ne zaman 6000 liraydı diye düşünecek olan dizi izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olabilir. Bu sepetteki miktar üzerinden. et tavuk grubu fiyatların aşağıda kalmasına ciddi etki sağlıyor.
0: Hı, evet.
1: Yani onlar kooperatif üzerinden fiyatları sabitlenmemiş olsa onların da zaten o fiyatta durma şansı yok.
0: Çok ciddi yükselmiş. Özgür, senden başka detay alamayacağım çünkü vaktimiz dar.
1: Çok değerli bir
0: ama şunu
1: var.
0: Rica edeceğim. Birkaç başlık da aktaracağız. Son bir kez vedalaşmadan evvel genel rakamları tekrar bir tekrarlayalım, bir özet geçelim. Ne kadar oldu, ne kadar koymamız gerekiyor? Tekrar ben bölmüyorum, seni dinliyorum.
1: Nisan ayında, 2024 Aralık ayında kullanmış olduğumuz sepetin aynısını almak için ihtiyacımız olan rakam 57.679 lira. Nisan ayı mutfak enflasyonu, bir aylık mutfak enflasyonumuz %3. 6 aylık mutfak enflasyonumuz %52,95. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %81,48. 12 aylık mutfak enflasyonumuz %103,30. 2024 Aralık ayından bugüne kadar ki olan mutfak enflasyonumuz da %160,64. Bir asgari ücretli çalışanın bu sepeti tamamını alabilmesi için cebine koyması gereken ekstra rakam da 29.604 lira.
0: Evet, Özgür, çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Hanımlar, beyler, birazdan buradayız, geliyoruz.

0: Evet, vakit kaybetmeden biz birkaç tane başlığımızı aktaralım kıymetli dinleyiciler. Konuğum birazdan Mert Başaran olacak, yatırım uzmanı kendisi. Bugün Dünya El Hijyeni Günü'ymüş. Dikkat ediyor musunuz buna, el hijyenine? Ya çok affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Türkiye'de tuvalete gittikten sonra elini yıkayanların oranı %94. Yani %6'lık bir oran var. Hani yıkamayan. Umarım denk gelmezsiniz o tuvaleti kullandıktan sonra elini yıkamayana. Bir de umarım esnaf falan değillerdir. Bir de böyle bir şey var. Her yıl 5 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya El Hijyeni Günü olarak kullanılıyor. Kutlanıyor, özür dilerim. Buradaki amaç enfeksiyonların yayılmasını önlemek. El temizliğinin önemine dikkat çekmek. Türkiye'den baktığımız zaman yapılan araştırmaya göre Türkiye'de tuvaletten sonra elini yıkayanların oranı %94 civarında. Bak, ben bunları söyleyince bir anda böyle ellere kolonya sürmeye, aferin aferin Mikail'e, bol bol Kemal'e de bol bol bol bol, güzel. Simge şu anda kolonya sıkıyor. Bu oran oldukça yüksek görünse de aslında şöyle bir dikkati var uzmanların. Önemli olan sadece yıkamak değil, doğru yıkamak. Nasıl yıkıyorsun elini? Vay vay, çat diye hemen cevabı verdi Simge. 20 saniye boyunca çitileyerek. Evet, en az 20 saniye sabunla ve tüm yüzeyleri kapsayacak şekilde. Şimdi bu bazı televizyon kanallarında şey var ya, böyle bazı şeyleri göstererek yapıyorlar ya. Tabut bile getirdiler yani. Kefen nasıl yapılır, nasıl gömülür? Ya çok affedersiniz, tuvalette nasıl davranılması gerektiğinden bile bahsedenler oldu, biliyorsunuz. Ya bunu, bir de bunu var ya, sahih hadis olarak, hadis olarak falan söyleyenler falan da oldu, çok acayip. Ha, evet, ne diyorsun Simge? Allah'ım, eşiniz sarışın kadınlardan hoşlanıyorsa baklava yiyin önerisi. Ya böyle şeyler bile geliyor. Evet, el hijyeni dediğimiz gibi Türkiye'de tuvalete gittikten sonra elini düzgünce yıkayanların oranı yüzde, değerli dinleyiciler, 94'müş. Dediğim gibi umarım o %6'lık kısma denk gelmezsiniz. Umarım o %6'lık kısım bizlere hizmet eden sektörde yer alan insanlar değillerdir. Yani pizza siparişi veriyorsun, pizzanı almaya gidiyorsun ya da çiğ köfte yiyeceksin, değil mi? Onlar da normalde eldiven kullanmaları falan lazım. Yani hanımlar beyler, aynı eldivenler, aynı eldivenleri kullanıyorlar diyor Simgecik. Hanımlar beyler, Donald Trump'ın konuşma yaptığı esnada Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuluyor. Gizli servis Washington anıtı yakınında bir kişinin güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da açıklamaları vardı. İran Amerika gemilerine saldırırsa onları yeryüzünden silerim dedi. Bu arada İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait büyük, en büyük petrol tankerini havaya uçurdu. Ve bu saldırılardan sonra borsada 200 milyar dolarlık bir kayıp oldu. Bir anda petrol 120 doları falan aştı. Trump ne dedi peki halkına? Ya o esnada Trump ne diyordu? Biz kazanıyoruz, biz kazanıyoruz dedi. Değerli dinleyiciler, bu video var mı? Kocaeli'de zincir market dışında hijyen ne? Şey sıkıyordu. Neydi o? Ya bunu bu insan nasıl yapar ya? Gözaltına alındı da bununla ilgili olarak bir gelişme var mı? Kemal'in versen o görüntüyü. Canım kardeşim, verdi şu anda. Bir market çalışanı, hanımlar beyler, dışarı çıkıyor. Elinde böyle bir şey var. Yağ sökücü var. Fıs fıs. Kediyi çağırıyor. Ondan sonra kedi geliyor. Onun yüzüne sıkıyor. Gözüne sıkıyor. Peşinden koşuyor. Ne? Bir de kah kah gülüyorlar. Bunu çekenlerde gülüyorlar. Düşünün bak, bunlar bize hizmet ediyorlar ha. Bunlar çalışıyorlar, markette çalışıyorlar. Bunlardan alışveriş yapıyoruz. Bunlara gidiyoruz, bunlar bize kasada hizmet veriyorlar falan filan. Ya kadın, bu kadın gözaltına alındı. Ne oldu bilmiyorum ama. Kedi ne yapsın? Ya bu insanoğlundan hayvanların çektiği nedir Allah'ını seversen? Vallahi nedir Allah'ını seversen? Biri sevmek için çağırıyor, seviyor. Başka biri de sevmek için çağırıyor gibi öyle yaklaşım gösteriyor. Canım benim, inanıyor ona da. Güveniyor, bak güveniyor. Güvenmemesi gerekene güveniyor. O da sevmek için çağırıyormuş gibi geliyor. Onu tekmeliyor, eziyet ediyor. Bir şeyler sıkıyor, yaralıyor. Allah cezanızı versin diyeyim. Allah cezanızı versin. Ama Allah'tan önce de adalet cezanızı versin. Neydi bugün sevgili Güçlü bahsetti? İstanbul Valisi'nden açıklama gelmiş. Sokak hayvanlarının %46'sının toplandığına dair. Değerli dinleyiciler. Ya küçücük bir alanı kaplıyorlar be kardeşim. Neyini yetiremiyoruz, sığdıramıyoruz bu dünyanın? Bu kadar da gönüllü varken, bu kadar da insan destek olmak isterken, inanılır gibi değil gerçekten. Hanımlar beyler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün konuştu. 9 günlük bayram tatilini duyurdu. Hiç alışkın olmadığımız bir şey. 9 günlük tatil. Sesi mi var? Tamam, sesi ver, ben de o esnada kazağımı çıkartayım. Kaç saniye? Çok terledim çünkü. Ya sesi var dedi. Bana bir oradan sesi var diye bana böyle bir şey söylüyor. Havasını atıyor simge. Okan Bey sesi var ya. Sesini verir Sayın Cumhurbaşkanı'nın diye onu söylüyor. Hadi ver sesi dediğin zaman da bir dakika bekleyin, şey yapmam lazım, hazırlamam lazım. İnanılır gibi değil. Sabah Ali Çağatay'da fırtına gibi esen Ali Çağatay'ın övgülerine mazhar olmuş simge nasıl bir hız yavaşlamasıdır, inanamadım doğrusu. 5 tane var. Hangisi diye beklettin? Peki kaç, ne kadarlık süremiz var? Kaç? Ses ne kadar? Tamam, ver sesleri sen Cumhurbaşkanı seslerini lüks. Ben de şu kazağımı bir çıkarıvereyim, çok sıcak oldu. Hadi bakalım.
1: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır.
0: Hanımlar beyler, tekrar buradayız, sizlerle birlikteyiz. Bu arada 0505 171 66 56 0505 171 66 56 kıymetli dinleyiciler. Oradan arzu ederseniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mert Başaran, yatırım uzmanı Mert Başaran birazdan canlı yayında konuğum olacak. Arkadaşlar, Mert Başaran geldi, bana haber verirsiniz siz. Tamam. 0505 171 66 56'dan da sorularınız varsa kendisine gönderebilirsiniz. Bayram tatili 9 günü oldu. Ondan sonra cuma evlilik kredisi, tamam gerek yok Simge, yeterli. Evlilik kredisi 250 bin liralık evlilik kredisiydi. Evlilik kredisinin geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Başka neler söyledi? Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor dedi. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, Brüksel'in gelecekte nerede durmak istediğidir açıklamaları. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar kıymetli dinleyiciler. Şimdi meclise sunulması beklenen bir teklif var, kanun teklifi. O da okul kantinlerinde artık okul gıdası logosu bulunmayan ürünler satılamayacak. Türkiye Gazetesi yer verdi bu habere. Değerli dinleyiciler, oradan da bahsetmiş olalım. Okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satılmasına izin verilecek. Un zenginleştirme mecburiyetini ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulunmayanlara da 200 bin TL gibi bir ceza kesilmesi gündemde değerli dinleyiciler. Çocuklar aç, yani çocuklar okullarda değil mi? Yani bir de böyle bir şey var. İzzet Yıldızan'a tahliye kararı geldi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada biliyorsunuz gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Türkücü İzzet Yıldızan tahliye edildi. Mahkeme Yıldızhan'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti değerli dinleyiciler. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, değerli dinleyiciler, partisinin grup toplantısında konuştu. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu Bahçeli. PKK Abdullah Öcalan hakkında yürütülen statü tartışmasına değindi. Bahsettiğim mekanizma için isim önerdi Bahçeli. Sesi var dedi Simge. Değerli dinleyiciler, o sesi bir dinleyelim bakalım. Simge, hadi ver bakalım Bahçeli'nin sesini.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
0: Evet, Devlet Bahçeli, değerli dinleyiciler, yasama faaliyetleri hız kazanacak dedi. Kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez dedi. Mutlak butlan sorusu vardı değerli dinleyiciler. Devam eden mutlak butlan tartışmasına yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı da. CHP Cumhuriyet kurulduğundan beri var olan bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemelidir dedi. CHP ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olanları küçümsemek yerine milletle buluşmayı tercih etsin. Üstüne düşen sorumluluğu gerçekleştirsin açıklamasında bulundu. Mutlak butlanla ilgili olarak değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklama. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması. Bu arada 2026'nın ilk 4 ayında enflasyon %14.64 olarak gerçekleşti. Bunun ardından da ücretli çalışanlarda ve emeklilerde oluşan ara zam beklentisine ilişkin değerli dinleyiciler, iktidar partisinden, AK Parti'den bir açıklama geldi. Abdullah Güler basın mensuplarının Nisan ayı enflasyonunun işte bundan bahsetmesi, bir çalışma var mı dedi zamla ilgili olarak. Şu anda hali hazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok ifadelerini kullandı Abdullah Güler, değerli dinleyiciler. Ya bu arada lahmacun enflasyonu 5 yılda, lahmacun sever misin lahmacun? Özür dilerim. Kemal ne diyor? Efendim Kemal'cim, yiyemiyorsunuz uzun zamandır. Çok güzel lahmacun. Simge, sen sever misin? Koktu böyle değil mi? Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun? Acılı mı, acısız mı, nasıl? Acısız. Kemal? Her türlü abi ya. Özgür, 4 tane lahmacun, bir açık ayran. Toygan'a selamlar olsun. Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın'la beraber kısmetse Haziran ayında radyonuzda stüdyo konuğum olacak. Lahmacun enflasyonu 5 yılda 2900'e yükseldi. %2900 yalnız. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. 2021 yılında lahmacun 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman bak, güzel bir şey söyledi Simge. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun? Evet. Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Evet. Şimdi geldiği noktaya bak. Vay vay vay. Konuşuruz. Bunların hepsini konuşuruz. Bir kez daha hatırlatalım. Mert Başaran, yatırım uzmanı, değerli dinleyiciler, gelmiş. Biraz sonra stüdyomuzda kendisiyle ne yapacağız? Aksaray Çığır lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz. Aa, öyle mi? Gani Bey göndermiş. Çok mu güzel ya oranın lahmacunu? Şehir olan mı diyor, İstanbul'daki mi diyor Simge. Gani Bey, bunu da bizimle paylaşırsanız seviniriz. Bilmiyoruz yani, hani bir şey diyemiyoruz. Öyle midir, değil midir? Gerçekten dediğiniz gibi midir, değil midir? yemeden bir şey diyemeyiz yani şimdi. Hani yiyecek olsak bunun şeyini veririz değil mi? Öyle veya değil deriz yani en azından. Evet. Sevgili Mert Başaran geldi. Biz çok fazla bekletmeyelim kendisini. Hanımlar beyler, stüdyomuza davet edeceğiz. Harika bir yayın bizi bekliyor. Mert Başaran'a sorularınız için 0505 171 66 56.

0: şey söyleyeceğim. Anaturku veya Türk sanat bir şey söyleyeyim. Çünkü
1: hocam ben
0: Hüseyin
1: de...
0: Turan vals bile yaptı. Yok yok.
1: Okan'ın bende her yol var. Sıkıntı yok ama türküler şey can damarım yani. O başka bir şey.
0: Okan konuşturma beni şimdi.
1: Şimdi tabii bizi...
0: Şey söyleyeceğim. Türk sanat müziği veya Anaturka söyledin mi hiç?
1: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
2: Yar diye turnam dedim. Uçup da yetme.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Okan'ın bende her yol var.
4: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar ve sevgiler. Yepyeni albümüyle sevgili Mert Başaran.
2: Artık şarkıcılığa soyunuyorum abi.
1: Sesin güzel mi bu arada?
2: Çok kadın? Kötü, karga derler abi.
1: Bir şey, ama sen kendin kaşındın bak. Şarkı evet. Söyletecek misin bana dedin. Evet. Söyletirim abi. En sevdiğin şarkı hangisi Allah aşkına?
2: Çok seviyorum. Ben romantik şarkıları severim. Ümit Sayın'dan Gül Beyaz Gül'ü çok severim yani.
1: Söylesene biraz.
2: Bir yaz yağmurunu severim.
1: Gül Beyaz Gül'ü söylesene biraz.
2: Gül beyaz gül açarım, sen gülünce hiç bilmem ne. Hiç.
1: Ay, sevdiğin şarkının sözünü bile bilmiyorsun abi ya.
2: Dur, bildiğim bir şey söyleyeyim mesela. neydi? Old MacDonald Herde Farm. İya İya, o da olmadı. Ondan sonra başka. Abi çocuk numarayı ben lazım. Cin Ali falan bulamıyorum ya. Abisi siliyor bende. Bende çok siliyor her şey ya.
1: Ay, alemsin. Ama vallahi tebrik ederim ha. Bak ben buraya müzisyenleri falan konuk alıyorum. Onlara söylüyorum. Onlar söylemiyorlar, biliyor musun? Bir de bunu anlamıyorum ha. Hayır yani müzik yapıyorsun, alanınla ilgili olarak şarkı söylediğince niye söylemezsin abi ya?
2: Abi şimdi şey var ya, onlar da şimdi bir kısmında yani bütün camia için söylüyorum. Bir kibir oluşuyor. Görüyorsun, kibirli insanlar oluşabiliyor.
1: Var mı orada senin müzisyen arkadaşların?
2: Var. Müzisyenlerden de çok, ekonomistlerden de var. Her sektörden abi, biz de YouTuber'lardan, influencer'lardan daha çok görüyoruz. Her sektörden böyle 3-5 yıl önce, 10 yıl önce böyle beraber oturduğumuz, tavuk döner yediğimiz, tavuk döner yerken böyle Beşiktaş sahilinde mutlu olduğumuz arkadaşlar böyle birkaç takipçi alınca böyle şey oluyor mesela, hani abi diyorum görüşelim falan, abi diyor ben çok yoğunum diyor, işte sen asistanımdan randevu al falan diyor.
1: Şaka yapıyorsun
2: abi, tabii, ya. Tabii yani. Oluyor, bizim toplumda var böyle şey. Bizim toplumda hemen böyle bir oldum havalanmaları var yani. Geçen hatta yine büyük bir haber gazetesinin şeyine çağırdılar beni, işte merkezine böyle üst düzey biriyle görüşeceğim. Benim çocukluk arkadaşımmış.
1: Görüşeceğin kişi.
2: Abi bir çağırdı, bir davranışlar falan filan. Oğlum diyor, biz 30 yıl önce beraberdik hani, yemediğimiz içmediğimiz. Mert Bey diyor, haklısınız tabii, bunları sonra konuşuruz falan.
1: Hala devam ediyor
2: böyle. Tabii. En sonunda böyle peki bilmem ne bey dedim o zaman, hani hayatta başarılar falan. Seviyoruz abi böyle şeyleri yani.
1: Sen hep böyle samimiydin, hiç değişmedin mi?
2: Yok abi, değişmeyi hiç sevmiyorum ya.
1: Niye? İşte,
2: abi bana o şey gibi geliyor ya. Değişmek, benim Allah bana bir nimet vermiş. Bu nimet nedir? İşte bak buraya geliyorum, oraya geliyorum. Bir şekilde yani 10 yıl önce, 5 yıl önce hayal edemeyeceğimiz noktalardayız. Popülerlik anlamında bir şekilde. Allah bir nimet vermiş. Şimdi o nimeti verip sapıtmak, sınavı kaybetmek olarak. Ben biraz inançlı bir insanım. Kendimce bir inancım var. Yani herkesin anlayabileceği bir inanç sistemi değil belki ama. Abi bu inanç sisteminde bana bunu verilmiş. Ben şimdi sen buraya, ben ilk defa seninle burada tanışıyorum. Şimdi sen beni çağırmışsın. Yani ben ne aldım ne istedim, ben midem yanıyor diye bir tane çizgi kraker varsa getirin dedim. Teşekkür ettim ablaya. Bak nasıl sevinerek Allah istedim. Gördün değil mi yani? Hani şimdi ben şey bir adam olamam.
1: Biz
2: abi
1: bu rahatlığı seviyoruz ama ya.
2: Ama böyle olması lazım. Ama ben şey olamam abi. Yarım saat önce de arayacağım. Bana işte bilmem ne avokadolu işte frappuccino istiyorum. Ondan sonra üzerine dinozor parmağı. Ondan sonra ben şeye geliyorum abi. Sizle çekime geliyorum. Yani ama sen kimsin? Ya sen kimsin? Ben kimim yani? Biz kimiz ya? Biz Allah'ın ölümlü bir kuluyuz yani abi. En sonunda bir pamuğu tıkıyorlar yani. Ne zaman tıkacakları da belli değil. Tamam yani. Arkadaşım geçenlerde 48'de gitti. Başka arkadaşım 43'te gitti. Yani benim de çok hastalıklarım var. Bu arada hani 4-5 tane düzenli ilaç alıyorum. Yani sabah ölebiliriz. Şimdi bu kadar ölümün olduğu bir yerde biz kimiz ki kibirleniyoruz? O yüzden ben en çok kızdığım şey değişmek. Ben Allah bana yani inşallah onu vermesin. Yani milyar doların da olsa, milyon doların da olsa abi gerçekten burada yine aynı olabilmek önemli. Aynı
1: abi siliyor yer musun peki böyle insanları hayatından, çıkarıyor
2: siliyorum
1: musun?
2: Abi. Kesinlikle, siliyorsun. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Çünkü tahammül edemiyorum. Yani ben şeye tahammül edemiyorum. Bu yapmacıklıklara.
1: Şunu biraz yaklaştırayım sana da, sen uzaklaşıyorsun tamam. Çünkü.
2: Ben o yapmacıklıklara falan dayanamıyorum. Sonradan görmelik hareketlerine dayanamıyorum.
1: Para böyle bir şey mi ki? İnsanı değiştiriyor mu hakikaten?
2: Böyle bir şey. Para böyle bir şey. Para şöyle bir şey abi. İki şey yapıyor para.
1: Bir dakika, sende yok da mı değişmedin?
2: Ya işte öyle diyenler olsa var. Öyle diyenler var. Bak öyle diyenler de var. Sen değişmiyorsun çünkü yok. Çünkü sende bir şey yok. Üstte yok, başta yok. Hatta Buket Aydın bir programda şey dedi. Çok tatlı, severim onu. Ya üstte yok, başta yok. Sen niye dinlesin insanlar dedi. Ya bu da bir dürüş. Belki de gerçekten yok. Ondan böyleyim. Ama başka bir görüş var. Biz çok zengin bir ailede doğduk abi. Tamam. Yani bizim doğduğumuzda benim dedemin dedesi yani burada eskiden Yavuz Zırhlısı varmış, onda resimleri var Atatürk'le falan. Ondan sonra dedemin işte bilmem ne köşkleri falan filan. Biz böyle köşklerde büyümüş bir aileyiz. Tamam. Ben onun sonuna yetiştim. Ve sonra iflası görmüş. Biz şeyi gördük.
1: Ama sen iflastan sonra kendi kendine kitapta yazmışsın bunları yani, öyle değil mi? Senin mücadelenle olmuş.
2: Benim mücadelem. Ama şunu gördüm işte abi, orada şunu gördüm. Çok zengin olup da böyle çok kibirlenince bir kez Allah senden onu alıyor. Bak, net söylüyorum sana. Aa. Çok kibirlenince, havalanınca alıyor. Hiç almayan görmedim. Sana bir üst tane örnek vereyim. Hatta internete girsinler. Efsane İşler diye bir program var abi. Girsinler. Zamanın Türkiye'nin en zenginleri bakın nerede bugün? Yok. Kimi intihar etmiş, kimi neler var ya, ben neler diyorum. Özal zamanın zengini bir tanesi intihar etti. Öbürü bir tanesi Banker Castelli intihar etti. Yani hepimizin hayran olduğu insanlar bunlar bir de bir de. Yani daha sayarım bitmez. İntihar etmeyip şu anda her şeylerini kaybeden çok insan var. Sonuç para öyle bir şey ki abi. Çok arttıkça seni sapıttırıyor. Tamam mı? Aşırı şekilde hedonilere sardırıyor seni. Tüketimini arttırıyor. Biz onu yaşadık babamlarda. Babam hiç çalışmadı.
1: O çalışmaz mı? Baban kibirli miydi,
2: tabii,
1: öyle miydi?
2: Tabii tabii, yani babam şöyle kibirliydi.
1: Kızıyor musun ona?
2: Kızma ya. Çok kızardım. Şimdi artık hani bugün yaşasaydı maç çayı isterdi burada, yani maça çayı isterdi.
1: O kadar tabii, yani. Tabii. Etrafındaki insanlara rahatsız ediyordu aslında bu durum.
2: Tabii, ama etrafındaki insanlar da öyleydi. Sorun o abi. Zaten öyle bir hayata geçince öyle hayat o insanlar etrafında oluyor zaten. Öbürünün gemisinin boyunu soruyorlar. Mesela onun teknenin boyu ne kadar? Öbürünün teknesine. Hep biz tekne boyu konuşurduk. Neden? Bir tekne boyu, bir de işte başka şeyler. Yani çok söylemeyeyim. Hani evet. Erkeklerin iki tane konuştuğu konu var bununla ilgili.
1: Evet.
2: Hani yani baba, yani diyorum, tekneyi düşüneceğim size diyorum, balı satmasak biz, o evler kiradan gelse de yaşasak falan filan, falan filan. Dolayısıyla o şeyi gördün.
1: Sıfırı tükettiniz mi abi?
2: Tükettik abi. Sıfırı tükettik, eksiye geldik.
1: Ondan sonra ne oldu?
2: Ekside, eksiye gelirken sadece şöyle bir uyandım. Yani daha doğrusu uyanmam benim daha küçük oldu. 15'te uyandım da annem uyanamadı. Kadınlarda şöyle bir şey var. Annem mükemmel bir insandır, çok zeki bir kadındır ama... şey yapamadı. Benim dediklerimi küçük çocuk olduğum için algılayamadı. Yani dedim ki bak anne, bu her şeyimiz gidecek. 34 tane daire var. Takır takır satıyoruz gidiyoruz.
1: 34 tamam. Tane daire var.
2: Köşkü yapmışız bina yani. En son oturduğumuz yere geliyoruz. Oturduğumuz kaldı en son, tamam mı?
1: Hepsi gitti, bir
2: hepsi
1: o kaldı.
2: Gitti, o kaldı. Anne bak, babam bunu da satmak istiyor dedim. Bak buna bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım ya dedim ben. O zaman şey yoktu. Şu an Allah razı olsun iktidar şey çıkardı. Aile mülk yasası diye bir şey çıkardı. Sonra aile mülk yasası diye bir şey yok. Babam onu kafaya göre tak satabiliyordu. Tamam yani. Biz sabahleyin donsuz kalacağız, affedersin.
1: Allah
2: yani.
1: Allah.
2: Yani donsuz kalacağız biraz ağır oldu ama evet. Hani aç kalacağız diyeyim.
1: Aç kalacağız.
2: Yani. Evsiz kalacağız, tamam mı? Ondan sonra ben annemle kavga ettim, babamla kavga ettim. Benim kendi kazandığım paralar vardı küçük yaşta. Onları böyle aldım. Babamın borçları vardı çünkü.
1: 15 yaşında mı?
2: 15, 16 falan ne kazandım. Borsadan kazandım işte, ev aldım. Anlatırım onları. Baba dedim, ben sana bunu veriyorum, bu parayı. Şu parayı veriyorum bir şartla, bak daire sattım. Halkalı dairemi sattım, sana veriyorum dedim. Bir şartla dedim, bu parayı dedim annemin üzerine yapacaksın. Hatta defterimde yazmışım.
1: Sen yani. Bunu söylediğinde kaç yaşındaydın?
2: En fazla 17'imdi.
1: Şaka yapıyorsun
2: tabii,
1: ya.
2: Tabii.
1: Allah Allah.
2: Orada hatta şey oldu, hayatımın dönüm noktasıdır o. Çünkü bu ev gitseydi biz başka yere gidecektik. Yani evsiz alınca daha da başka noktalara gidebilirdik yani. İstanbul'dan göçe kadar gidebilirdik.
1: O zaman bugünlere de gelemeyecektim
2: ben. Hiçbir yere gelemezdim abi. O zaman aşağıdaydık. Hatta benim hani şeyim vardı. Allah affetsin. Hani bir dönem o kadar kötüydü ki her şey. Ben intihar edeyim, kurtulayım bu dünyadan. Babanın borçları çok. Bir de bende disleksi var. Başarılı olamıyorum. Sürekli işlerden atılıyorum. Yere sokuyorlar. Atılıyorum. Bir yere sokuyor. Atıyorum. Ben çünkü dikkat dağınıklığı var. D'yi ayıramam. Ayakkabımı bağlayamam. Hep dalga geçerler bende bununla ilgili falan. Bu çok zor bir şey. Hep aptal olduğunu hissediyorsun falan. İşlere de giriyorum, hatırlıyorum.
1: Bunu aşabildin mi bu arada şu anda?
2: Şu an onu aşmadım ama onun başka bir yöntemini buldum. Yani şöyle, aslında Einstein'ın güzel bir sözü var. Her insan zekidir. Eğer sen bir balığı dağa tırmandırırsan ya da ağaca, o hayat boyu kendini mutsuz hisseder ve başarısını. Balığı denize koymak lazım. Vay. Beni o devirde ekonomik koşullarımız kötü olduğu için iflas etmiş durumdayız. Evin borçları var. İş de bulamıyorum. 99 krizdeyim. Mecburen böyle evrak işi olan, paperwork olan yerlere koydular. Yani bir odaya koyuyorsun beni abi böyle. Bir sürü kağıt var üzerinde. Şimdi disleksi olan bir adam mahveder.
1: Of.
2: Mahveder yani. Of. Hesaplar karışır. Sana 10 bin yerine 100 yazıyorum falan. Batırıyorum her yeri. Ve her seferinde kovuluyorum. Sonra şuna uyandım ben. Ben dedim başka bir şey yapmam lazım. Baktım disleksi hastaları ne yapabilir? Satış yapabilir. Benim dışarıda olmam lazım. Benim konuşma sorunum yok. Çünkü beynimin bir tarafı çok az gelişmiş. Bir tarafı çok iyi gelişmiş. Neyse, sonra sahaya çıkınca global şirketlere girdim falan filan. Kendimi kurtardım yani. Oradan kurtardım ve hep biriktirdim. Hep o şeyi gördüm işte. Babamların o ne kadar çok harcayarak. Yani şu lüks hayat mutlu ediyor. Gibi hikayelerin ne kadar klişe olduğunu gördüm. Ve hiçbir şekilde onları yapmadım. Babamların zıttını yani yapmaya başladım. Yani benim dedemle babaannemin 1960'ında Paris Cannes'da resimleri vardır.
1: Vay be. Hani
2: Türkiye'de kaç kişinin vardır? Ama o bizimkiler oradayken o Anadolu'nun köyünde olanların hepsi geldi, şu anda her şey sahibi oldu. Bizimkiler her şeyi sattı. Hatta öyle bir kibir de vardı bizim ailede. Öyle andavallar geldi her şeyimizi aldı. Cahiller geldi her şeyimizi aldı. İşte Bakırköy'de yerlerimizi aldı. İşte Doğulu geldi, Vanlı geldi. Diyarbakırlı geldi, Trabzonlu geldi. Böyle küçümsen insanlar böyle tamam. Bunların bizimkiler öyleydi. Ben de derim ya vermeyin o zaman kardeşim satmayın. Yetmiyor. Niye yetmiyor? O adam nasıl yapıyor? Çünkü o adam 50 bin 60 binle geçiniyor bugünün parasıyla. Sen 500 binle geçiniyorsun yani. Havyar yersen yiyorlardı. Bilmem ne şarabı yersen. Sonuç olarak abi uzatmayayım. Ben bu kibir ve lüks ve aşırı görgüsüzlüğülerin içinde büyüdüğüm için ben bir karar verdim hayatımda. Dedim ki abi ben böyle yaşamayacağım. Her etki bir tepki doğurur. Her alimden bir zalim çıkar. Çok güzel sözler
1: çok, bunlar aslında. Çok.
2: Ondan sonra dedemin de genleri böyleymiş. Dedem de çok başarılı bir adammış. Dedemin de genleri de geçmiş. Gen de önemli bir şey. Kardeşim böyle değil çünkü. Aynı babadan kardeşim aynı kafada devam ediyor yani. Yokuş aşağı bırak patladığı yerde dursun diyor araba. Tamam ben öyle değilim. Ben bunları yaşadım. Bir daha da büyük abinin olma şeyiyle işte bir şeyleri toparlamaya başladım. Kurumsal hayata girdim. Hep kurumsal hayata girdiğimde hep yatırımlar yaptım. Tasarruflar yaptım. İşte arsa aldım, hisse senedi aldım, ev aldım, bir şeyler aldım. Hep küçük küçük bir şeyler aldım. Sonra abi 2015 yılıydı. Bu pandemiden önce miydi? Hocamla önceydi. Ben dedim artık dedim çalışmak istemiyorum dedim. Tamam çünkü bizde bir de baba hiç çalışmamış ya. Kardeşte de çalışma sorunu var. Bizde çalışma sorunu var. Bizde çalışma böyle eziyet gibi yani. Hatta bir gün psikoloğa gittim Nişantaşı'nda o zaman. Psikolog hanım şey demişti. Arzugül Pektaş'tır. Ona da selamlar olsun. Özkan Pektaş'ın eşi. Yani Mert dedi çalışmak dedi çişe gitmek gibi şeydir dedi. Sizin ayette zulüm gibi görüyorsunuz. Biz her gün çalışıyoruz dedi. Sizin buna travmayı açmanız lazım. Çünkü görmemişsin yani. Rol model baban 11'de 12'de kalkıyor. Annen 11'de 12'de kalkıyor. İşte baban o zaman işte bilmem ne golf yoktu onun gibi bir şeyler oynuyorlardı. Ata falan biniyorlardı. Annen gidiyor bilmem ne yapıyor. O zaman fitness yoga yok başka şeyler var aerobik. Bütün hayatım böyle geçiyor ve devamlı paralar eriyor. Hafta sonu paran yok Paris'e gidelim diyorlar gidiyorlar para eriyor. Böyle bir zengin aile böyle saçma sapan bir harcama şey oluyor. Ondan sonra senin bunu aşman lazım falan dedi. Ben abi işte bir şekilde açtım 2015'te. Dedim ki ben finansal özgür oldum. Yatırımlarımla çalışmayacağım bundan sonra. Ondan sonra ne yaparım dedim ederim. Sonra işte bir kitap yazma fikri geldi. Bir Türker Akıncı diye bir Yaz TV'de Joey dostum var. Türker dedi sen kitap yaz senin hayat hikayen çok ilginç dedi. O bir kitap yazalım dedim. O kitaptan sonra televizyon programları oldu. YouTube oldu, şu oldu. Instagram çok büyüdü. Ondan sonra bir şekilde...
1: Ondan sonra döndük dolaştık geldik büyüdün o büyümenin de bir bedeli var çat çat çat çat çat
2: aynen.
1: Çat.
2: Aynen abi aynen çat çat çat.
1: Çok sinirli geldi biliyor musunuz çok. Sevgili Mert bugün Mert Başaran bugün çünkü evet. Dün çok. Sosyal medyası haber oldu evet. TikTok gitti. Evet. Yani gitti diyorum ama kapandı mı askıya mı alındı ne oldu?
2: Abi, senin TikTok de kapandı Twitter Instagram kapandı. Ondan sonracıma TikTok şeyde Twitter'da şey oldu şu anda askıya alındı.
1: Abi niye? Sebep ne? Sen abi kimi sebep, rahatsız ediyorsun?
2: Abi sebep şu.
1: Neyi rahatsız ediyorsun?
2: Sebep şu açıkladıkları sebep söylüyorum. Bir kez açıklamıyorlar. O kadar güçlüler ve o kadar kibirliler ki hani bazen şey diyorlar. Onu da geçen tweet attım mesela çok güldürdüm herkesi. Dedim ki ben biraz böyle ironi yapmayı severim böyle. Ben zekice oyunlar oynamayı seviyorum ama hiç halka böyle bilgi vermek amaçlı. Küstahlık anlamında değil mesela. Şunu yazdım. Kardeşim diktatör arıyorsanız diktatör. Hırsız arıyorsanız hırsız. Nerede? İşte benim Amerika'da. Benim şeyimi alan. Çünkü dükkan almışım orada abi. Dükkan aldım ben. O dükkanı aldım. O dükkanı aldıktan sonra oraya her ay sermaye parasını yatırdım. Diyorsun. Para ödüyorum abi. O zaman reklamlar da verdim başlarken ben. Yani öyle bir ticari kafam vardı. Twitter'ımı Instagram'ı büyüteceğim. Abi sen benim bugüne kadar belki 1 milyon ödediğim yeri sorgusuz sualsiz çöküyorsun. Yani senin şu dükkanına çökse bu devlet Türkiye Cumhuriyeti faşist derler. Dubai yapsa bunu faşist derler. Evet. Amerika'da bir tane Zuckerberg diye bir adam geliyor. Seni beğenmedim diyor. Neye diyorsun? Topluluk kurallarıma uygun değilsin diyor. Peki topluluk kuralları ne ya kardeşim?
1: O kadar söylüyor.
2: O kadar söylüyor. Yani onun cevap verecek merci de yok. Abi yapay zeka. Yani bir tane kişi olsa yani en azından şu bankalar mesela arada bir şey yapıyor arıyorsun bankayı. Banka diyor ki Mert Bey diyor ya işte 3 lirayı yanlış yere yollamışız ondan kızdık kapattık. Eyvallah bir cevap var. Ya da sizin tipinizi sevmedik kapattık eyvallah bu cevap da yok desin ki senin tipini sevmedim onu da demiyor adam topluluk kuralları diye bir şey yolluyor sana cevap vermiyor küstahlar falan filan ikinciyi açtım yine kapattılar falan yani bu bir şey ya diktatörlük ve şey. Ha ama sorun nedir derseniz sorun gerçeği nedir derseniz sorun şu bu dünyada benim anlattığım şeylerin vatandaşlara anlatılması istenmiyor. Bunu ben komple teorisi diyenler oluyordu. Alın diyorum. Ha, komple
1: niye?
2: Teorisi ise
1: neye engel oluyorsun sen
2: bunu? Abi neye engel oluyorum? Bu adamların...
1: Bir de sana bir şey soracağım. tam bu noktada. Abi sen yanlış anlaşıldığını düşünüyor musun?
2: Çok düşünüyorum tabii ki.
1: Yanlış yani anlaşıldım. Aslında kardeşim ben çok güzel bir şey söylüyorum. Doğru bir şey söylüyorum ama çünkü o kadar çok fikir ayrılığı görüyorum ki sana ciddi anlamda destek verenler var ama seni ciddi anlamda eleştirenler tabii. Hakaret boyutuna varanlar vardır mutlaka.
2: Dün bir tanesi yazmış vasat adamsın bu adamı her yere nasıl çıkarıyorlar? O da enteresan değil mi ama bak ona da geleceğiz ama vasat adamsın bu adamı niye buraya çıkarıyor? Ben de cevap olarak şunu yazdım. Kardeşim ben vasatım. Hatta gerizekalıyım. Hatta hatta gerizekalı olduğumu düşünüyorum diyorum. Hatta bak ayakkabımı bağlayamıyorum diyorum. Hatta diyorum bunları utanmadan söylüyorum diyorum. 8 kez işten atılmışım diyorum. Ama ben diyorum basit şeyler yaparak sadece hisse senedi ve arsayı ve düzenli alarak hatta altın sadece sigara kahve içmeyerek marka çanta almayarak 35 yaşında çalışmayacak hale geldim. Bunu nereden anlıyorsun? Diğer hocalar, diğer bir sürü insan abonelik için değil mi? Yalan yakar mesajlar atıyor. Evet. Abone oldun bana diyor koskoca profesör falan.
1: Evet, evet.
2: Ben demiyorum. Demek ki ben fakir değilim yani senin gözünde. Bir şey özgür olmuşum yani değil mi? Tek sorunum ama kıyafetlerim lüks değil sizin gözünüzde, anladın mı? Yani şimdi ben
1: o da çıktı yalnız. Senin saatinle ilgili öyle bir şey var mı? Senin saatin çok pahalı dediler. Şu kadar dediler.
2: Bu kadar dediler. Saatlerin pahalı olmaz. Keşke olsa. Almam yani. Enayilik olarak görüyorum yani. 4000 lira falandır en fazla bu saat. Hı.
1: O da hediye mi? Hediye olan
2: hediye
1: mı?
2: Hediye tabii, hediye olan 4000 lira. Bir tane de var. O da böyle altın gibi. O da ama bilmem ne marka. O da yaklaşık işte 100 dolar falan ya. Yani. Bende gider 100 doların üzerine geçmez. Ondan sonra iki tane saatim var. Şey orada şey var, bizden olanı bak abi, olay şu. Normalde ben o bilgileri şunun için anlatıyorum. Bu buradaki genç arkadaşlarıma da anlatıyorum. Yolda bak aşağıda bir kız vardı şey demen. Gidiş resepsiyondaki kızı biraz anlatayım. Onu göreceğim, konuşacağım. Yani o benden çıktığında şunu hissetsin. Ya bu Mert Başaran normal bir adammış. ODTÜ mezunu değil, profesör değil, doçent değil, çok yakışıklı değil, çevresi acayip değil. Bu adam kendi kendine bu basit şeyiyle bir noktaya gelebilmiş. Ben de yaparımın duygusal motivasyonlu olsun ve yapsın istiyorum, tamam mı? Şimdi bunu görüp olmak gerekirken adam şunu yapıyor. Sen vasat adamsın. Ya ulan ben vasatsam sen benden daha iyisin. Bunu kabul ediyorum ben. Daha iyisini yapabilirsin. O insanların gıcığına gidiyor anladığım kadarıyla. Yani onu sevmiyorlar. Yani
1: sen ne diyorsun da rahatsız oluyorlar?
2: Abi ben şunu diyorum işte.
1: Sen yani mesela hani baktığımız zaman Mert Başaran tasarruf uzmanı. Ne abi tasarruf ne? Yani herkes tasarruf yapabilir mi mesela?
2: Yapabilir abi. İşte onu herkes. Ben herkes yapabileceğini anlatıyorum.
1: Herkes.
2: Abi. Herkes yapabilir abi yani. Herkes yapabilir. Herkes
1: abi kendine. Adam çıkıyor diyor ki 15 bin lira para alıyorum, 20 bin lira para alıyorum. Bununla nasıl tasarruf yapayım diyor.
2: Abi şimdi 15 bin lira, ben sana şöyle söyleyeyim. Geçen bana yazdı biri 40 bin lira maaş alıp 10 bin lira tasarruf yapan adam var yani. 400 bin lira maaş alıp ay sonu geçiremeyen adam var. Vallahi billahi gerçekten.
1: Allah Allah. 40 bin lira para alıp 10 bin lira ayırıyor kenara.
2: Ayırıyor. 400 bin alıp da geçiremeyen var. Bu da gerçek ama. Bak.
1: Sen bunu tamam.
2: 400 bin ama kabullendin. 400 bin kabullendin. Niye? Çünkü sen bu tarafa yakınsın. Şimdi bizim gruba gitsen, sen benim arkadaşlara gitsen.
1: Abi yok,
2: şey
1: yok
2: diyor adam.
1: Ondan değil. Hayır, video geldi aklıma. Şimdi senin bu söylediğin sosyal medyada tamam dönüp dolaşıyor bu videoda. Şunu soracağım sana. Sen her ikisine de var mısın? Tamamdır diyor musun yani?
2: Tamamdır diyorum tabii abi. Ya. Var gerçek hayatta da bunlar. Abi ya benim hatta arkadaş gruplarım böyle. Ben. Bir gün oturuyoruz biz. Geçenlerde oturduk. Bir çocuk var 40 bin lira maaş alıyor sahiden. İzmir'e yerleşti, burada geçinemiyorum diye. Çocuk gerçekten 3-5 biriktiriyor, tamam mı? Tek yaşıyor İzmir'de. Burada yaşayamadı ama bak, yaşayamadı, hayatını değiştirdi bak. Yaşayamıyorum dedi, İzmir'e geçti. Burada çok pahalı dedi, oraya geçti. Orada ucuz bir ev vardı, oraya geçti. Gidip merkezde oturmuyor. Öbürü diyor ki oğlum sen nasıl geçiniyorsun diyor. Ben 65 alıyorum diyor, geçinemiyorum diyor. 40 alan diyor ki abi 65 alsam ben diyor uhu krallar gibi geçinirim diyor. Ben ağzım açık dinliyorum bu arada bunları. Öbürü de diyor ki, hepsi de ayrı seviyede çocuklar yani okumuşlar farklı şekilde. Öbürü diyor arkadaşlar güldürmeyin beni, 65'te falan insan geçinemez. Ben 130 alıyorum. Kocaman şirkette bilmem neyim, satış direktörüyüm.
1: Allah Allah.
2: 130'da geçinemiyorum. Allah işte beni güldürmeyin diyor. O da diyor ki abi ben 65 alıyorum, sen bana 130 ver. Bak bakalım nasıl geçiniyorum diyor. Bir tanesi var, o bizim en üst fon yöneticisi arkadaşımız. Bunların hepsi boş konuşuyor Mert. Ben 400 bin alıyorum. Kocaman şirketti. Benim geçinme şansım yoktu. İki çocuk özel okulda 300'e gidiyor diyor. Kiram 100 bin lira diyor. Bunlar boş konuşuyorlar. Popülist yapıyorlar. Sen popülist adamlarla konuşuyorsun diyor. Şimdi anladın mı? Hangisi yalan? Hepsi şimdi doğru.
1: Hepsi
2: doğru kardeşim.
1: Hepsi doğru.
2: Hepsi doğru. Bak her yerde yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bize sistem, ona ben neyi konuşturmaya çalışmadıklarını anlatmaya çalışıyorum. Abi işte. Ben sistemin, kapitalist sistemin öyle mahir bir özelliği var ya. Ne kadar para kazanırsan kazan, o parayı senden alıyor.
1: Öyle mi?
2: Alıyor abi. Abi alıyor, öyle bir alıyor ki babalar gibi alıyor, tamam ya, ben ne zengin aileleri
1: nasıl alıyor alıyorum mesela?
2: Abi şu saat 4000 liraya sana bu aynı saati 40 bin dolara aldırıyor mesela. Veya bir tane hanımefendi var biliyorum, bir yerini satıyor 50 bin dolara yurt dışına bir yere gidecek estetik olmaya. Yani 50 bin dolara.
1: Allah Allah. Tamam,
2: aynı şey 5 bin dolara bunu yapabilirsin. Yok abi oraya gideceğim diyor. Sana sistem çok uygun şeyler buluyor. Yani senin buglarını biliyor, açıklarını biliyor. Ne bileyim mesela işte 5 ayakkabısı varsa 5 tane daha aldırıyor.

0: Sağlığa zararlı bunlar. Bunlar sağlığa zararlı. Bunları kullanmayın ama sistem bunu sana pompalıyor. Var Instagram'da görüyorsun yani. Mesela benim önüme sürekli şey geliyor abi. Senin önüne geliyor durum. Niye benim önüme Monaco'da bir tane yaşlı amca var abi 80 yaşında yürüyemiyor. Evet. Altında bir gün Ferrari, bir gün de Porsche, yanında da iki tane güzel kız geziyor abi. Niye o adam benim önüme geliyor? Niye geliyor sence? Rastlantı mı o?
1: Niye geliyor?
0: Söyleyeceğim. Dünyada 1,5 milyar insan açlıktan ölüyor şu anda. Su bulamıyor biliyor musun abi? Bazıları böcek yiyor böyle. Böcek yiyen resim. Onlar bizim önümüze gelmiyor. Yani böcek yiyen ya da Gazze'deki çocuklar önümüze gelmiyor. Afrika'da gelmiyor. 1,5 milyar insan gelmiyor. Dünyada o amca gibi 50 kişi var. O 50 kişi geliyor biliyor musun? Çünkü sistem senin daha çok tüketmeni istiyor. İşte ben de
1: özellikle getiriyorlar.
0: Özellikle yani. Getiriyor. Albert Massey'nin ilk televizyonlarla başladı bu abi. Şimdi sosyal medyayla seni köle yapmak istiyorlar. Tüketen köleler olman lazım. Tüketen köleler olman için de ne olması lazım? Senin önüne sürekli bunlar. Şimdi senin önüne şey götürsem abi bak benim dayım böyle iflas etti. Yarın gün sıkıntı duyarsa ya da bu Sputnik yarın bugün Türkiye'den ayrılır ya da senin patronunu değiştirirsen aç kalırsın. Benim dayım öyle aç kaldı. Duyarsan sen bunları sen tasarrufa geçersin. Sana bunu duyurtmuyorlar. Sen diyorlar ki rahat ol. Sputnik gidiyor, Türkiye gidiyor, coşuyoruz biz, gaza geldik. Ye. Carpe diem ya, kaç yaşındasın? 50. 5 yıl ömrün kalmış düzgün. 5 yıldan sonrası kötü gider abi. Kredini hemen çek. Bugün harca, yarın ye falan filan. Bizi küleleştiriyorlar anladın mı? Tamamen bunu da kim yapıyor dersen. Bu belli bir grup vardı. Şimdi isimlerini vermeyeceğiz. Dünyayı yöneten bir grup var. Belli bir dine mensuplar bunlar. Bunlar yapıyorlar. Yani. Dünyayı zaten bunlar yönetmiş. Bütün bu kanallar da onların. Instagram onun. Öbürü onun. Hepsi aynı adamların. Aynı grubun, familyanın. Bu familyadaki adamlar nasıl yaşıyor biliyor musun abi?
1: Nasıl yaşıyorlar?
0: Onlar cimri ve finti yaşıyorlar abi. Aynı şeyi yerler.
1: Hiç böyle bir lükse şeydi.
0: Yok abi yok hiç yok. Ben hepsiyle çalıştım. Benim en büyük özelliğim ben Sultanahmam'da onlarla çalıştım. Tabii ki içinden aralarından onların da sapıtanları çıkıyor %1 ama yani %1'dir
1: onlar
0: yani.
1: Onlar lüks hayat yaşamıyorlar mı? Yaşamıyorlar. Ne bileyim yatlar şunlar bunlar şimdi, gezmeler tozmalar falan filan.
0: Yani onların var ama çok sınır. Mesela Kurtlar Vadisi diye bir dizi vardı. Orada çok güzel bir sahne vardı. İplik Nedim vardı onları sembolize eder.
1: Parami canim bir.
0: Sen arabayı niye değiştirmeyeceksin diyor. Sen önce ananı değiştirirsin diyor baban diyor. Ondan sonra ben arabamı değiştirir diyor. Ben şuradan biliyorum onu. Adam orada eski Peugeot kullanıyordu. Gerçektir dedim baba. İflas ederken Mercedes kullanıyordu. Anneme BMW alınmıştı. Bizim borç aldığımız o amcalar, o tip amcalardan biz o zaman borç aldık. Peugeot arabalar kullanıyorlardı.
1: Vay be.
0: Bilmem ne modeldi. Veya Volvo kullanıyorlar.
1: Abi dur lafını unutma, saat başına gideceğiz. Değerli dinleyiciler, Mert Başaran canlı yayında konuğum. 0505 171 66 56'dan varsa sorularınız gönderebilirsiniz. Sohbetimiz olsun, devam ediyor.
2: Olsun. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet değerli dinleyiciler devam ediyoruz. Abi şimdi o kadar çok soru var ki yani vakit aslına bakarsan çok dar. Şu dolar konusunu soralım, yatırım konusunu sorduk ya. Hep sana en çok gelen soru budur. Abi ne yapayım, nereye yatırım yapayım, param var dolar alayım. Gidiyor kirada evi var, evini satıyor götürüyor işte bankaya yatırıyor falan. O kadar çok şey var ki ama şu dolar konusunda bir şeyler söylesene ne diyeceksin? Dolar parayı dolar yapıp tutmak mantıklı mı?
0: Enayiliktir diyorum. Çünkü doların enflasyonu vardır diyorum. Fakat insanlara Türkiye'de bu öğretilmemiş abi. Tamam. Öğretilmediği için halk şundan habersiz.
1: Abi biraz yaklaş şu şeye.
0: Halk şundan habersiz abi. 100 dolarlık bir paran varsa tamam. Altına yazıyorlar. 80 olunca ne diyeceksin? Abi 80 olunca da senin tamam mı? 100 doların 105 dolar olmayacak kardeşim. Sen 80 olduğuna dolar, hatta 580 olduğuna yine 100 doların olacak. Yanlış mı?
1: Doğru.
0: 100 doların yavrulayacak mı? Yavrulayacak. Senin 100 doların 100 dolarsa sen nasıl para kazanacaksın? Benim param arttı diyeceksin. Senin paran arttı. Amerika'dan 100 dolara gelen ürün 100 dolara gelmiyor ki. iPhone 500 dolara çıktı Amerika'dan 1000 dolara geliyor. Kahve geçen sene 100 dolardı 110 dolara geliyor. Yani dolar arttığında sen paranı eritiyorsun ama Türkiye'de bunu da anlatmamışlar. Bu da bak bilerek anlatılmıyor. İşte ben bunları anlattım diye oradan topluluk kurallarına uygun değilsin diye paylaşıyorlar bir şeyler. Yani çünkü topluluk kuralları nedir? İşte ekonomik konularda çok konuşma. Gazze ile ilgili çok konuşma. LGBT ile ilgili çok konuşma. 3 tane kırmızı çizgi var bu adamların bu dünyayı yönettiğine inanılmaz. kafa yapısının. Ondan sonra acaba bana komplo teorisi geliyordu ama şimdi anladım ya. Bana da gelince bunlar başıma, tamam, istemiyordu ama. Dolayısıyla
1: bu sana ilk defa mı oldu bu arada? Ha? İlk defa mı?
0: Yok, bu bir yılda beşinci kez uğraşıyorum abi onunla. Bugün Twitter'a ilk defa oldu sadece. Çünkü çok

0: yorucu bir şey. Çünkü adamlar şunu istemiyor. Sen eğer uyanırsan, dolar yerine başka bir yatırıma koyarsan paranı, altın veyahut da başka bir şey ya da Amerikan hisseleri, sen dolar getirisi alacaksın ve adama bedavadan faiz veremeyeceksin. Şu an buna uyanmadığı sürece dünyada insanlar dolara rezerv para olduğu için bedava sıfır faizli para veriyoruz abi şu an.
1: Abi ben sana şimdi çıkarsam 100 bin lira para versem, Mert tamam. Başaran al bu 100 bin parayı, 100 bin TL'yi nasıl değerlendirirsin? Ne yaparsın abi?
0: Şimdi bunu biraz esprili cevap vereyim. Şimdi Mert Başaran hiç para yemiyor diyorlar, tamam mı? Şimdi ben Mert Başaran para yiyor, cimri değilim. Orada Mert Başaran'ın
1: ne yapıyorsun? Nasıl yiyorsun
0: Mert Başaran'ın örneğini vereyim. Mert Başaran'ın örneğini vereyim. Mert Başaran eğer durumu varsa
1: 100 bin TL'yi aldım çıktın
0: Mert Başaran'ın durumu varsa diyorum yani. Mert tamam. Başaran bir örnek burada. Benden kendim için demiyorum. Şu an Mert Başaran'ın durumu varsa, yani benim bu ay işlerden veya bir kira gelirimden ayda 300 bin lira, 400 bin lira kiram geliyorsa, 100 bin lira neyse, ve ben bununla rahatsam, ben o 100 bin lira bana verdi, ben yatırım da yapma, ye diyorum adama. Ya bana soruyorlar çünkü, ben o kadar cimri değilim abim, ye. Sen ne yapıyorsun? Yurt dışına git diyorum, bak bayram tatilinde git diyorum. Ne bileyim, telefonunu değiştirmek istiyorsan değiştir diyorum. Ben bunlara karşı değilim diyorum. Benim karşı olduğum,
1: ama gelirim varsa bunu yap.
0: Benim karşı olduğum diyorum. Bir azınlık bu halde zaten. Çoğunluk bu halde değil diyor. Ama benim karşı olduğum burada, işte beraber burada radyo programı yaptığımız içerideki rejisör arkadaşımızın iPhone 170 alması. Örnek veriyorum, 70 bin lira maaş alırken. Aşağıdaki vale arkadaşımızın ayda 80 bin alırken 170 bin lira telefon alması. Ne bileyim, öbür arkadaşımız senin burada mesela ayda bilmiyorum rakamı 130-140 bin lira kazanırken 4 milyonluk araba alman. Ben bunlara deliriyorum diyorum. Benim işim bu diyorum.
1: Niye alıyor peki?
0: Yani işte niye alıyor? İşte
1: Türk sistem mi aldırıyor
0: sistem
1: bunu?
0: Sistem aldırıyor abi. Türk toplumunda şöyle bir şey var abi. Desinler kültürü var. Gösteriş kültürü var. Tamam, bizde itibar böyle gözüküyor. Bunu bu kadar söyleyebiliyorum. Anladın sen. Yani
1: tamam.
0: Biz orada doğuyuz abi. Altın varak olmadan adam sana insan yerine koymuyor. Evlerimiz büyük olacak, şey oluyor. Bak Avrupa'da böyle bir şey yok. Yunanistan'da böyle bir şey yok. Yunanistan'a gidiyorsun, 1990'larda gibi yaşıyor adamlar. Ama adamlar mutlu. Bizdeki lüks araba yok. Bizdeki marka yok. Ama adamlar
1: ama mutlu. Şimdi şöyle bir şey de yok mu abi? Adam mesela diyor ki, lan diyor, ben diyor şu kadar para verip ev alamam. Araba da alamam ortada. E bari bu kadar bunları veremeyeceğim. O zaman gidip alabileceğim şeyleri alayım. Bir tane telefon alayım. Bir tane.
0: Bu yanlış. Niye yanlış? Bak çok güzel bir yerden geldi. İşte benim işim bu. Benim işim ne dersen benim işim bu. Şimdi ben şunu yapıyorum insanlara. Diyorum ki bak kardeşim, tasarruf koçluğu diye bir şey yapıyorum aslında ben. Gençlere bunu anlatıyorum. Yani televizyonlarda bunu anlatıyorum. Bir sürü insan şu anda bundan dolayı kapılmış durumda bu. Salgına gidiyor. Buna doom spending deniyor. İnsanları da böyle kandırıyorlar.
1: Tamam, helal olsun. Aynen. Ya az önce aklıma geldi.
0: Doom spending. Gençlere diyorlar ki kardeşim bununla bir bak olmayacak. Sen bu paranı niye? Telefon al. Hayır kardeşim. Bir istatistik sana söyleyeyim. İstatistik sana söyleyeceğim abi. 20 yıl boyunca çıkan iPhone'ların yerine iPhone almasaydın. iPhone yerine iPhone'un en ucuz modeli veya Samsung alsaydın. Ya da ne bileyim Xiaomi alsaydın.
1: Herhangi bir şey alsaydın. Ucuz
0: onu Apple'a
1: alsaydın.
0: Koysaydın 2 milyon dolarım varmış abi. 2 milyon dolarım varmış. Senin 2 milyon doların var mı şu anda?
1: Yok.
0: Ama telefonun iPhone mesela. Ya da sigara içen biri
1: ama
0: geliyor.
1: Ama pahalı değil ya.
0: Ha?
1: Bu çok eskiler.
0: Ama önemli yani, ben onu sürekli alanları söylüyorum. Hani var ya,
1: anladım, anladım.
0: Veya mesela.
1: Abi öyle şey var bu arada. 17.5'te hakikaten esprili.
0: Var abi, var. Hakikaten var. İşte o paralar ne olacak? Yani adam gelecekte 2 milyon dolar olacağını bilmiyor. Bunu öğretmemişler, tamam mı? Sen bunu böyle yaparsan. Bunu köşeye koyarsan 2 milyon dolar ne olur bilmiyor çocuk. Bunu öğretmiyorlar. Damlaya damlaya göl olacağını unutturmuşlar bize. Ve çocuk onu harcamak zorunda kalıyor. Veya başka biri mesela, ne bileyim, bir arkadaşım vardı, hanım arkadaşım, Louis Vuitton çantalardan alırdı. Ya alma şu çantayı bak, alma dedim, alma, bir yerde tarla vardı. Aldı, almadı, alma. Abi almadığı tarla alamadı yine. Yine çünkü çantaya gitti gönlü. 50 bin liraydı. Bugün aynı yer 4,5-5 milyon oldu. O 50 bin lira çanta en fazla 150-200 bin lira. E ama ne oldu? Senin evin olacaktı, şu an evsizsin. Gördün mü?
1: O şey doğru mu? Yani çanta örneğini verdin diye söylüyorum. Aslında çantanın kalitesi şu gibi değil. Adına veriyorsun o parayı dedikleri.
0: Tabii
1: yani.
0: O komplekslerimize veriyoruz abi. O komplekslerimize.
1: Bunu abi ne yapacak peki? Almayacak mı? Yani tasarruf dediğimiz olan.
0: Abi niye alasın? Ya Allah aşkına ben şu anda buraya gelsem. Ne olur yanlış anlama. Burada mesela Gucci ya da Armani yazsa. Ben bir İtalyanın ismini buramda taşımak için niye 5 katı 10 katı
1: para vereyim
0: abi? Para vereyim. Bu bence beyinle yani açıklanabilecek bir şey değil ya. Bu başka bir şey, açıklayamıyorum yani. Ya da şu saat aynı saati gösteriyor. Abi şu saat benim, bak uçan bir saat bulursan alırım. Uçsun şu saat. Ya da ne bileyim beni Kenan İmirzalıoğlu gibi yakışıklı göstersin herkese tuşa bastığımda. Vallahi alayım ben 5 milyon liraya saat.
1: Öyle
0: isterim,
1: şey.
0: Çok isterim. Yani
1: niye
0: Allah bizi çirkin yaratmış onun gibi isterim abi.
1: Yok abi, o kadar da çirkin
0: ya, o kadar da değil mi yani. Var işte bir şeyler yani. Boyumuz kısa. Kendim podumuz ama. Ama bak sistem...
1: Çok pis takmışsın bak, ben sana söyleyeyim.
0: Yok, ben gerçek söylüyorum ama mantıksız geliyor yani. Ama aynı saat yine aynı ben olacağım.
1: Bir şey söyleyeceğim, senin aşk hayatı nasıl gidiyor?
0: Abi ya çok şükür.
1: İyi mi aşk hayatı?
0: Çok şükür.
1: Bak burada var ya, kaldı. Bülbül gibi şakıyan adam burada sustu.
0: Buraları şey, buraları sıkıntılı abi.
1: Orada da mı tasarruf yapıyorsun?
0: Yaparım abi ama şöyle
1: nasıl
0: tasarruf
1: yapıyorsun?
0: Abi her şeyin tasarrufu var. Mesela şu an için söylemeyeyim, şu an yanlış anlaşılmasın. Geçmişi anlatayım, ben şu anki günlerimi anlatmak istiyorum. Geçmişte mesela bir tane kızla tanışmıştım. Bu gerçek hikaye.
1: Ne kadar zaman oldu bu?
0: Bu 15-20 yıllık hikaye. Kurumsal hayatta çalışıyorum. İyi koşullarım var. Altımda arabam falan var. Heh. Ondan sonra abi kız çok iyi bir ailenin kızı. Bir yere götüreceğim. Götüreceğim yer İstanbul'un en kalbur üstü yerleri falan filan. Orada kafamda bir şey yaptım. Yaptım yani. Bir ton para harcayacağım dedim. Heh. Ondan sonra bir de gittiğinde de kız böyle ne gerçekten mutlu olmuyor.
1: Ya? Ne kadar zaman oldu?
0: 15-20 yıl.
1: 15-20
0: ama kız mutlu da olmuyor bu arada. Getiriyorsun şöyle bir şey de oluyor bak abi. Nereden nereye soktun beni bak şimdi.
1: Sen kendi kaşındın bak, yakışıklı düğününde düşün dedim.
0: Adam kız şunu yapıyor ama mesela bak. Şöyle ama en pahalı restorana götürmüştüm o zaman. O küçük paracıklarımla.
1: Sen en pahalı restorana götürdün.
0: Tabii götürdüm. 15-20 yıl önce küçük paralarımla. Ondan sonra şey buraya hep geliyorum ben her hafta geliyorum ya babamlarla. Aa Mahmut abi, abi daha ben bilmem ne. Bir anda çırak çıktın mı? Sonra kızı akşamleyin böyle heyecanla şey bekliyorum hani. Ya kaç günlük harçlığımı biriktirmişim tamam mı yani. Şey demesini bekliyorum ya çok şahane bir yere geldik falan filan. Nasıl beğendin mi diyorum. Evet evet severim zaten iyi ki götürdün biz yani. Her hafta oradayız. Bittim abi bittim. Abi orada kararı orada da verdim. Her şeyin daha makulüne geçeceksin. Abi sonra her tarafında abi tekstilde çalışan. Asgari ücret civarında bir maaşı olan bir kız arkadaşım oldu. Tanıştık. O kadar basit yerlere gittik. O kadar mutlu olduk ki. Hem bebek gibi güzeldi hem de her gittiğimiz yerde dua alıyordum. Böyle ne güzel yere götürdün beni. Yani.
1: Bu eski mi?
0: Eski o da eski işte ama hani, o eskiden öbürüne geçtim yani anladın mı? Hani...
1: Ha, o ilk eskiydi sonra öbür eski oldu.
0: Tabii. Şimdi ilk eski beni depresyona soktu.
1: Sen bayağı hızlısın anladığım kadarıyla aşk 20 hayatında.
0: 20 yıl olmuş abi. 20 yılda da yani olsun bir iki tane bir şey. Yani. Hani 20 yılda da olsun yani. Hani, o kadar da. Ama gün sonunda bak orada da bir tasarruf mantığım var yani. Ben artık arkadaş dostlukta da yani ona bakıyorum. Çünkü bak tekrar söylüyorum. İnsan 5 kişinin etrafında toplamasıdır. Hmm. Senin etrafında
1: o bu gerçek mi o?
0: %100 doğru abi. %100 doğru.
1: Senin etrafındaki insanlar ona göre iyi seçmek lazım.
0: İyi seçmen lazım. Bana soruyorlar hani para sahibi olmam için ne yapayım? Hangi kitabı okuyayım? Neye de okuyayım? Abi hepsini boş ver. 5 tane adam seçeceksin ilk önce.
1: Allah Allah.
0: 5 tane seçeceksin.
1: Neyine bakacağım o 5 adamın? Ne olacak?
0: Plazadasınız.
1: Tamam.
0: Bu plazada bilinen bir plazada tamam mı? Tamam. Bir sürü buraya kodaman amdamlar geliyor tamam. Diyor. Şimdi sen burada asansörde bile abi. Tamam. Asansör ben Mert Başan'a bakıyorum. Tamam. Asansörde bile oradan biriyle yan yana geldiğimde 2 dakikada 3 tane soru sorarım. 2 tane 3 dakika tüyo alabilirim. Alabilirim. Alamayabilirim, alabilirim. Sevdiririm, alırım. Şimdi ama bunu burada yapmayalım gel abi. Afganistan'da bir otelde yapalım abi. Ya da Afganistan'da bir çölde yapalım. Yanına böyle bir şey gelmez. Böyle bir fırsatın olmaz. O yüzden o tüyoyu alamazsın. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Fırsat yani sadece Afganistan olarak anlattım. Başka şehirlerde düşünebilirsin. Yani böyle çevrelerde dolaşırsan ve böyle de arkadaşlıklar kurarsan adamlar şunu konuşmaya başlıyor akşamleyin. İşte ya işte bir anda şeyden araba alıyoruz onu satıyoruz. Yani arabayı bile almak için satıyor mesela. Niye alıyorsunuz diyorum. Çünkü bunlar ikinci eli çok değerleniyor diyor. Satıyoruz diyor. Ne bileyim işte bir adam resim alıyor satıyor. Resim almaktan satmaktan para kazandığını öğreniyorsun. Borsadan para kazandığını öğreniyorsun. Şimdi bak, ortam böyle olunca böyle. Öbür ortama giriyorsun. Kendi eski ortamına giriyorsun. Tamam mı? Back to the future yapıyorsun abi. Oradakiler de şey diyor. Abi diyor 50 bin lira para kazandım diyor. Bu akşam hangi ata gömelim diyor. Ondan sonra hangi maça gömelim diyor. İşte Uganda bilmem ne milli maçı var ona gömelim mi? Takımı tanımıyorsun. Adam ona gömüyor para bitiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Rich mindset ve poor mindset diye bir şey var. Etrafında zengin kafa yapısı dolaşırsa sen ister istemez para biriktirmeye başlıyorsun. İster istemez doğru tüyolara ulaşıyorsun. Bak, ister istemez de başarılı oluyorsun.
1: İlknur bunu sen mi gönderdin? Sen kendin misin? Abi bak bizim İlknur, editör İlknur'dur gözlüğümü takayım. Sen bu arada şu yumurcaklardan bir tane çeksene şunlardan.
0: Çekeyim abi.
1: Abi çek onu biraz güç kullan onu aç da içinde aç. Soru var. Mert Başaran'ı dinlemeye 3 yıl önce başladım. Sayesinde sürekli birikim yapan, gereksiz hiçbir şey almayan cimri biri oldum.
0: Süper.
1: Tam evlenmeden önce böyle biri olmak iyi geldi. Bir sürü gereksiz masraf yapacağıma bir sürü altın yatırımı yaptım. Abi sen en çok altın mı al diyorsun?
0: Abi yatırım. Altın bilmeyenler için altın ama.
1: En iyisi ne? En iyisi eskimeyen.
0: Abi eskimeyen diye bir şey yok. Bakın her dönemin yatırım aracı farklıdır. Abi.
1: Arsa var, altın var.
0: Abi, her dönemin farklı abi. Bazı dönemler mesela son
1: şu anda ne mesela?
0: Son 1,5-2 yıldır altındı. Ha. Şu aralar borsa mesela. Bir 6 ay, 1 yıl daha borsa. Seçime kadar borsa. Ondan sonra abi bir ara Bitcoin gelecek. Diyorsun,
1: herkes borsayı bilmiyor ki şimdi.
0: İşte ne orada yapacak? Da bilinecek yöntemi var ama onu da kolayını anlatıyorum. Orada da hisse senedi sen almayacaksın. Hisse senedi fonları var mesela. Çok kolay. Onların da yöntemleri var. Yani aslında ben her şeyin çok basit abi. Bak diyorum disleksi sahibi gerizekalı bir adam ayakkabısını bağlayamıyor ve şu anda saat 11-12'de kalkıyor. Bak bu şaka yapmıyorum. Yani ben de, ve doğuştan da zengin değil bu adam. Bu adam bunu yaptıysa.
1: Şu an zengin misin?
0: Ya şu an zenginlik kavramı değişir. Şu an buraya 11-11.30'da kalkarak geliyorum abi.
1: Yalnız bu arada bak gerçekten teşekkür ediyorum ve harika. Sırf geç kalmamak için yayına bu tarafta evet, kalmış ya.
0: Tarafta bir yerde kalmış. Yani öyleyimdir yani. Göçebe gibi istediğim yerde kalırım yani anladın mı?
1: Şimdi bu tarafta nerede kaldın sen?
0: Arkadaşım da kaldı. Ben kalırım.
1: Ya alem adamsın ben ya kalırım. Vallahi bilmiyorum. Şu soru ne abi? Bir soru yoksa.
0: Şu,
1: şeye geleceğiz tekrar.
0: Gereksiz ya da çok para verdiğim şey nedir?
1: Al işte.
0: Abi gereksiz çok para verdiğim şey. Çok dikkat ediyorum. Çünkü ben bir şey alırken herkese onu tavsiye ediyorum. Bir şey ihtiyaç mı istek mi bakın diyorum. Çünkü sistem, kapitalist sistem size isteğiniz olmayan şeyleri alıyor. Bakın şu an en geçinemiyorum diyen insanı getiriyorum ofise. Gel buraya kardeşim diyorum. Çıkar diyorum hani o dedenin dediği gibi. Çıkar telefonu diyor. Ben de çıkar şu kredi kartı ekstreni diyorum. En az 10 tane bunu almasaydım ölmezdim dediğim şey oluyor. Geçen hatta Seren Fosoroğlu yurt dışından bana mesaj attı. Değerli tiyatrocumuz. Vallahi haklıymışsın dedi. Yurt dışına gittim dedi. Bir sürü şey alacaktım dedi. Mert'in dediğini düşündüm dedi. Bunları almasam da oluyormuş dedim. Almadım dedi.
1: Abi yurt dışına çıkınca bir de fiyatlar uygun ya, insan
0: ama
1: alıyor.
0: Ama ihtiyaç da yok. İhtiyaç olmayan şey alıyorsun abi. Yani üçüncü ayakkabıyı dördüncü olarak alıyorsun. Ne gerek var? Bir gün giyerim. Bu saçmalık. Ben bir gün giyerim diye kaç tane pantolon alıp pantolonların esnediğini görüyorsun. Değil mi? Alma abi. Bir şey ihtiyaçken alacaksın. Şimdi çünkü sistem bize tükettirmek üzere kuruldu.
1: O yüzden de eskidiği zaman artık kullanamayacağın zaman ya, değil mi?
0: Aynen vallahi öyle. Ayakkabın yırtılırsa
1: senin değiştirirsin. Senin hakikaten iki tane mi ayakkabın var?
0: Vallahi iki tane ayakkabım var abi. Anladın mı? İki tane ayakkabım
1: hiç
0: var.
1: Hiç kılık kıyafete falan pek para harcamıyorsun.
0: Hiç harcamıyorum.
1: Abi sen niye para harcarsın?
0: Ben yemeğe gezmeye harcıyorum. Ben abi dünyayı gezmeye, dünyada görmediğim çok az yer vardır. Uzak doğudan tuttum. Ama orada da böyle 5 yıldız otele gitmem böyle. En ucuz otellere giderim. Ama herkes 3 gün kalırken ben 13 gün kalırım. Dünyayı gezmeyi çok seviyorum. Ondan sonra dünya insanlarını tanıdıkça bu kafa yapımın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Yani orada arada şeylenmeye geliyorum. Hani kalibrasyona gidiyorum oraya. Çünkü Türkiye'de bana gerizekalısın, cimrisin diyorlar. Abi bir gidiyorum Yunanistan'a, bir gidiyorum İsveç'e. Abi adamın acayip milyon doları var. Oturduğu eve bakıyorum, oturduğu arabaya bakıyorum.
1: Orada bizdeki gibi değil mi? Değil onlar abi. Da marka takıntısı yok.
0: Yok abi orada parmak arası terlikle her yere sokuyorlar seni. Ondan sonra kimsenin üzerinde acayip kıyafet yok. İtalya'da minicik arabayla dolaşıyorsun ya. İtalya'da minicik arabayla dolaşıyor. Utanmıyor adamlar. Peugeot Fransa'da dolaşıyorsun. Burada Peugeot 205'e dolaş kız vermez.
1: Aslında var ya doğru söylüyorsun. Oralara gittiğimiz zaman doğru düzgün böyle buralarda gördüğümüz arabaları
0: vale
1: görmüyoruz.
0: Yok, vale yok ya. Vale yok hiçbir yerde. Vale diye bir şey yok adamlarda ya. Bizde şeyde bile Bağcılar'da bile valeye veriyorsun arabayı abi, tamam ya. Adamın abi Fransa'nın en lükslerinde yani Cem Uzan'ın gittiği yere gidiyorsun abi, vale yok abi. Hani Cem Uzan da oraya yürüyerek geliyor, sen de yürüyerek geliyorsun. Ya Cem Uzan gece susadığında, tamam şaka yapmıyorum yani. Cem Uzan gece susadığında getiri çağıramıyor ya da benim yemeğimi bilmem suyumu nereden getir. Bizde ama bizim birader böyle oturuyor böyle göbek şişmiş. Bir patates alayım, bir patates çağırıyor. İki saat sonra bir de su istedim diyor, bir de su istiyor. Biz de paşa gibi yaşayan bir toplum olduk. Ya bunlar bizi batıran şeyler diyorum, tamam mı? Bizi batıran bir şeyler var diyorum. Ve bunu dünyada bu zengin olan belli grup yapmıyor diyorum. Tamam, dünyayı yöneten adamlar bunu yapmıyor. Bunlar tasarruflu yaşıyorlar diyorum. Çünkü tasarruflu yaşarsan hocam para büyüyor. Şimdi senin bir şansın var. Şu an sana bir yerden 1 milyon, 2 milyon para geldi. Bir tamam. Şansın var. Yaşın kaç abi?
1: Benim 50.
0: 50, ben de aynısın. Ben de 40'sın. 2 milyon. Senin önünde 2 seçenek var abi. Ya diyeceksin ben carpe diemciyim. Bundan sonra yokuş aşağı gidiyoruz zaten. Son 10 yılımı 2 milyona güzel bir arabayla geçireceğim. 2,5 milyona güzel bir arabayla geçireceğim diyeceksin.
1: Tamam.
0: Ama 60'da devlet hastanesindesin abi büyük ihtimalle.
1: Aa.
0: Bir şey yok. Ne yapacağız başka yani, gökten tabii. Para yağacağını da bilmiyoruz. Ya da diyeceksin ki ben Mert Başaran dediğine katılıyorum. Ben abi 600 milyonluk bir tane ikinci el. Bir marka var, onu alıyorum. Geçmez alacağım bunu da diye. O 2 milyonu da altına koyacağım. Ne olacak biliyor musun abi? Sen 10 yıl sonra köşede bugünün parasıyla yani bir daire sen, paran olacak.
1: Sen sonrası için tedbir al diyorsun yani.
0: Sonrası abi. Sonrası çünkü çok batık. Çok batık abi. Sonrası yok çünkü. Bizim şu anda 15... Abi bana kızlarla diyorum ki bak...
1: Şu anda zaten bizim ülkemize sen katılıyor musun bilmiyorum. İnsanların çalışmadan, bak çalışmadan, yaşı kaç olursa olsun çalışmadan ayakta kalması mümkün değil. Geçinmesi mümkün değil. Gezip dolaşması... Çalışman lazım sürekli.
0: Ya orada biraz sana katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Bu aslında dünyada mümkün değil. Ama Türkiye'de mümkün biliyor musun? Dünyada mesela Amerika'da, Avrupa'da yani ne olursan ol abi garsonluk yapmak zorundasın, çalışmak zorundasın. Oradaki sistem böyle değil. Burada mı? Hiç öyle değil. Burada git bebek parkına. Git şu anda dışarıda. Sizin bu bölgeye git abi. Herkes oturuyor abi şu anda. Çalışma. O zaman uyanıyorum zaten. Eskiden orada fark ettim bak abi. Ben sürekli maaş çalışırken bir bakıyorum abi benim gibi bir sürü insan oturuyor. Hiçbir şey yapmadan takılıyor. Bunlar nasıl yapıyor dedim. Şimdi Türkiye öyle bir ülke ki %25 geçen sene dolar faizi verdi. Dünyada Amerika bunu 10 yılda veriyor. Japonya 100 yılda bile vermiyor. İsviçre bilmem ne. Şimdi biz o kadar borçlu bir ülkeyiz ki aslında bu ülke biraz paran varsa hiçbir şey yapmadan sen zengin gibi yaşatıyor biliyor musun?
1: Allah Allah.
0: 2 milyonun varsa tekrar söyleyeyim.
1: Ya senin
0: varsa...
1: zaten neydi o? Şey geldi aklıma ya. Onu sormadan edemeyeceğim sana. Dur. Kaçtır. Evet aynen abi sen ona devam et. Ya ne kadardı ya? Aylık 1000 dolar kazancı olan adam dünyanın ilk yüzde en zengin.
0: %20'sine giriyor. Bunu ben demiyorum. Bunu ChatGPT söylüyor. ChatGPT'ye yazıyorsun tamam mı? Diyor ki ChatGPT. $1,000 alıyorum. Onu herkes yazsın. İnanılmaz şekilde moraliniz yerine gelecek, tamam mı? Abi bir arkadaşım $3,000 alıyormuş. Oğlum ben dünyadaki en zengin %7'deyim diyor. Gerçek söylüyorum ya. Bugün $3,000 120,000 para bir yer dünyada. Çünkü dünyada o kadar büyük fakirlik var ki. 1,5 milyar Afrika'da açlıkta, susuzlukta. 1 milyar Hindistan'da yerde yatıyor her gün. 1 milyarı şeyde Çin'de sürünüyor. Amerika'da da homeless'lar yarısı Amerika'nın bitik durumda. Amerika'da sadece bir işte 7-8 milyon Yahudi falan çok iyi durumda. Geri kalan Amerika'dan da bitik. Bir de beyaz yakalılar. Şimdi gün sonunda baktığında istatistik diyor ki, bak bunu ben söylemiyorum. ChatGPT diyor ki $1,000 bile alıyorsan diyor, 42 bin lira, sen dünyadaki en zengin %20'desin diyor.
1: Ya bu şey olarak öyle. İstatistik
0: olarak öyle. Şimdi bu ne demek? Bu şey demek? Burada başka bir ders var bize. Diyor ki bak, dünya bu kadar kötüde. Kötü haldeyken sen tedbir al diyor. Bak bugün böyle yani, bu şey değil. Dünyada şey yok yani. Hani biz Amerika olursak ya da Avrupa olursak zengin olacağız diye bir şey yok. Amerika'da bile 60 bin kişi şu anda voucher'larla yaşıyor. Yani o ekmek kartlarıyla yaşıyor.
1: Evet.
0: Amerika'da biz hep şey zannediyoruz. Amerika çok... Dün bir film seyrettim mesela Netflix'te. Amerika'da hastanede 6 saat can çekişiyor, bakmıyor kimse. Yani Amerika'da acayip bir kapitalist sistem var. Fakirlik acayip, yokluk acayip.
1: Biz yine o zaman çok iyiyiz.
0: Biz de iyi değiliz aslında ama Avrupa en iyisi burada. En iyisi Avrupa, ama burada bunları biz iyiyiz. Almanya bizi kıskanıyor diye anlatmıyorum. Orada çok yanlış. Biz şunu atmak için alıyorum. Kardeşim, dünyanın gidişi tamam mı? Burada açlıktan ölüyor, git gide tatsın diye anlamıyorum yine. Ben Fransa'ya gittim de Fransa'da otellerin kapısını kilitliyorlar, biliyor musun? Gündüz vakti. İçeri giriyorlar abi siyahiler, dışarı atamıyoruz diyorlar ısınmak için. Şimdi böyle bir dünyada kol kesiyorlar. İngiltere'de saat çalıyorlar. Yani felaket bir dünyanın içindeyiz arkadaşlar. O Avrupa dediğimiz yer, gidince anlıyorsunuz ki çökmek üzere. Amerika'da aynı şekilde çok zor. Kapitalizmin nedeniyle. Böyle bir dönemde senin tek yapacağın şey geleceği görüp tedbir alman lazım. Asgari ücretinde 25 bin lira. Amerika şeyde emekli maaşında 15 bin liraysa ne yapacaksın abiciğim?
1: Asgari ücreti tasarruf yapabilir mi?
0: Yapamaz. Çok zor
1: aslında. 28 bin lirayla. Yapamaz.
0: Yapamaz. Asgari ücreti yapamaz. Ama
1: çünkü sen bu noktada yanlış anlaşılıyorsun ha. Bence orada
0: ya
1: da sanki
0: yanlış anlamıyor abi. Beni yanlış anlamak isteyenler saldırıyor. Yani ben asgari ücretin 100 yerde demişimdir. Asgari ücrette ellerinden öperim dedim. Asgari ücrette ben ellerini öperim.
1: Geçinebiliyor olanların.
0: Tabii ki çocuğuyla, ama ben şunu diyorum, asgari ücretli değil ama asgari ücret olmayıp bak. Benim hedef kitlem onlar değil. Benim hedef kitlem kendi içimden geldiğim, senin de olduğun bir kitle var abi. Kanyon'da çalışan, Süzer Plaza'da çalışan, Maslak'ta çalışan, işte büyük global
1: sen
0: şirketlerde.
1: Sen bunu yapmışsın bir kere.
0: Ben yaptım,
1: yapan da yani
0: bir sürü arkadaşım var. Abi bunlar ayda karı koca 80-80-160 bin lira alıp 120-140 alıp ay sonunu getiremeyen bir sürü arkadaşım var. Var bunlar yani.
1: Evet.
0: Diyorum ki kardeşim, siz getiremiyorsunuz ama birileri de getiriyor. Bizim bir şeyleri değiştirmemiz lazım.
1: Abi bak, geçenlerde sana bunu sormadan edemeyeceğim. Geçenlerde benim kızımın arkadaşı bir tane ev almışlar Sancaktepe'de. Daha yapılacak evler, daha yapılmamış. Nasıl almış biliyor musun?
0: Kentsel uygun bir yer vardı, 900 bin lira. Git burayı al dedim. Burası dönüşecek dedim. Şimdi dönüşüyormuş, 4-5 milyon oldu. Allah razı olsun diyor. Başka arkadaşım 170 bin liraya Kayseri'de aldı. Onunki de dönüşüyor. Ya benim hedefim şu abi. Ben hiçbir şey yapamayacağız diyen insanlar var ya, biriktiremeyeceğim diyen insanlara biriktirebileceğini gösteriyorum. İki, bu para birikince de bir bok olmaz diye ne diyorum ki? Oluyormuş abi diyorum. Bak sigara. Türkiye'de sigara kullanan sağlığa zararlı bir sürü insan var. Abi 20 ile 60 yaş arasında sigarayı kullanmayıp da altına koysaymış parası ne kadar oluyormuş biliyor musun?
1: Ne kadar?
0: $900,000 abi. Oo. Şimdi sen 60 yaşına geldin. Oo. 60 yaşındasın ve her gün sigara yiyorsun. Sen bana şunu dersen, Bert abi ben çok şanssızmışım. Ülke çok kötüymüş. Amerika bizi mahvetti. Benim için bir yere kadar geçerli abi. Kusura bakma abi, sen abi, de çok dur, basit bir hata yapmış.
1: Şu soruları biz bir daha bunu tekrarlayacağız, söyleyeyim. Seni bir daha abi Okan Bey, bugünkü konunuz harika. Mert Bey'e selamlar, harikasınız demiş. Bursa'dan altın daha ne kadar baskılanacak demiş. Çok kısa ver cevabı da, birkaç mesaj
0: abi,
1: geldi
0: onlara yer
1: vereyim.
0: Altın daha baskılanabilir çünkü altının $4,700'da bir direnci var. Ben onu Twitter'da grafikleri paylaşıyordum. Twitter'ım kapatıldı ama açılırsa paylaşırım. Bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendi yukarı kırmadığı sürece biraz baskılanabilir. Çünkü altın 20 yılda yaptığını son 2 yılda yaptı.
1: Selamlar, hasta gibi kozmetik alıyorum. Yüzümde Chanel yazmıyor. Kimseye yaranmak istemiyorum ama o kadar keyifli, o kadar meditasyon gibi ki açık bir öneri istiyorum tasarruf için demiş Elif Hanım.
0: Değerli ablacığım, eğer böyle mutlu oluyorsan ve mutluluğun, bak ben cimri bir adam değilim. Mutluysan ve bu para seni sarsmıyorsa ya helal hoş olsun. Ama bu senin sarsıyorsa, sarsmak şu abi, işten çıkarıldığında ya da kocan işten çıkarıldığında köşede paran yoksa bunu yaparak hata ediyorsun. Bunu yaparak kadar yani, hep onu söylüyorum abi. Ayda 150 bin lira kiram varsa, ama bunları yapıyorsan canın sağ olsun ablacığım, çünkü mutlu oluyorsun. Ama ayda 150 bin kiram yok. Evim kira, kocam da çalışıyor ama kocam da işten çıkarsa biz aç kalırız. Abi yapmayın bunları diyor. Çünkü sorun o, sisteme köle oluyorsun. Bakın, parasızken iş pazarlığı bile yapamazsınız. Pazarlasız geniş pazarlı bir
1: evet, evet. Mert Başaran, çok seviyoruz. Yalnız Çin'de sürünen kalmadı. Her sene 70 milyon insan düşük gelirden orta gelir seviyesine çıkıyor demiş bir dinleyicim.
0: Ya doğru Murat ama Bey. Onun daha kaç yılı var abi? Çin'in her yeri öyle değil. Bir sürü yeri var. Şimdi kaç dolara çalışıyor Çin'de insanlar?
1: Abi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Okan Bey, Sayın Başaran, Balkan göçmeni mi acaba? Anlattığın şeylerin çoğu bizim sülalede yaşam şekli demiş. Bravo. Ender Bey.
0: Bravo. Beni en çok Boşnaklar ve Avrupalılar anlar. Heh. Balkan göçmeniyiz biz, çok çok eski İstanbulluyuz. 8 jenerasyon. 1970'ler, pardon 1700'lü yıllara kadar. Dolayısıyla biz hani oldman dediğimiz biraz eski zenginlerden olduğumuz için o zenginliği, bolluğu görmüşüz. Onların nasıl gittiğini görünce onunla markalarının da mutlu etmediğini görmüştü. Bir de gerçekten şimdi bak, yokluktan gelen bir adama şunu anlatamazsın. Abi Ferrari alınca mutlu olmayacaksın. Ya da ne bileyim şu mankenle şuraya kahve içmeye gidince mutlu olmayacaksın. Şu Süzer plaza bak, gerçekten şahane bir yer. Bu plaza, biz bu plazanın arkasında Hilton vardı. Dedem orada sürekli resepsiyonlara giderdi. Yani biz böyle bir aileden geldik. Şimdi ben anlatınca ben ne olur abi bunlardan, bunlarla mutlu olmuyor dedim. Çünkü babam bunların içinde alkolik oldu. Ama sen şimdi normal bir adama bunu deyince tabii gıcık oluyor. Diyor ki ya boş konuşuyorsun lan. Ben bir Ferrari alayım bak nasıl mutlu olurum.
1: Soru neydi bu arada? Senin bazı açtığın soru neydi?
0: En seni çok iyi tanıyan bir arkadaşın senin en çekilmez özelliğin ne diyerek sorsa ne cevap verir? Benim en çekilmez özelliğim hayatta, bunu dayım da çekemedi. Babam da çekemedi. İkisi de evden kovardı beni. Ben abi iyi niyetle seni çok frenlemeye çalışırım. Hani tasarruf koştu dediğim şeyi hayatımda küçük yaşta başladım. Yani şöyle, batacağını da görüyordum mesela. Dayı bak, bu arabayı alamazsın. Bu alemlere gidemezsin. Bu paraları harcayamazsın. Çünkü sonunda batacaksın. Bunu da duymak istemiyor insan. Kovuyordu beni evden mesela. Babama aynı şekilde yaptım.
1: Babam duymak istemediği şeyleri söylüyordun
0: onlara. Tabii. Babama da aynı şeyi yaptım. Mesela babam da şey yapardı. Kredi kartlarını keserdim. Çok harcıyor diye beni evden kovardı. Çünkü
1: kredi kartın var mı senin?
0: Benim bir tane var. O da çok limit, küçük, düşük limitli. Onun dışında mümkün olduğu kadar nakit kullanmaya, debit kartı
1: kullanmaya. Abi biz yeniden planlayalım şeyi, programı. Daha çok konuşacak şey var. Bu arada nasıl buldun radyoyu, beğendin mi sen?
0: Çok beğendim abi vallahi.
1: Vallahi
0: radyo beni beğendiyse çok sorun yok.
1: Vallahi başımızın tacısın ya, baksana. Zaten bir Özgür geldi yanıma. Benim dedi şu dünyada dedi en sevdiğim adamlardan bir tanesi dedi. Tek takip ettiğim adam mı dedi. Bir şey dedi, öyle bir şeyler
0: söyledi. Abi şimdi seven de var, sevmeyen de var. Sevmeyenler şöyle sevmiyor. Benim dayımlar gibileri sevmiyor. Yani adam yaşamak istiyor. Benim kardeşim sevmiyor abi. Benim öz kardeşim sevmiyor. Dün beraberdik. Vallahi diyorum, bize gelme dedi. Ben şimdi dün ona uğrayayım dedim. Hani ben onlarda kalayım ki rahat geleyim dedim. Bize gelmedi. Geleceksin yine dedi. O çok kötü alışkanlığı var şimdi. Ben söylemek istemedim. Benim bir alışkanlığım
1: tamam,
0: var.
1: Tamam,
0: o alışkanlığımı diyor yine eleştireceksiniz annemle ikiniz diyor. Beni bırakın ya, ben öleceksem öleceğim diyor. Bırakın diyor, tamam yani. O yokuş aşağı, bırak beni diyor abi. Bazı insan da öyle mutlu. Bak,
1: abi çok ailemsin. Abi çok hızlı o mu bu mu yapıyorum. Hızlıca ama sonra veda edeceğiz. Çok çalışmak mı, akıllı yatırım mı?
0: Akıllı yatırım.
1: Maaş mı, kira mı?
0: Kira.
1: Emek mi, sermaye mi?
0: Sermaye.
1: Tasarruf mu, bol harcama mı?
0: Tasarruf.
1: Tasarruf uzmanına sorduğumu soruya bak. Ev almak mı, kirada kalıp yatırım mı?
0: Eğer iyi yatırım yapabiliyorsanız kirada yatırım yapın ama İyi ticaret bilmiyorsanız eviniz mutlaka olsun. Bir damınız olsun. Basatlı insanlar için yani.
1: Borçla büyümek mi, borçsuz yavaş gitmek mi?
0: %100 borçla büyümek, borçsuz büyümez.
1: Altın mı, borsa mı?
0: Benim için şu an borsa ama 2 ay önce altındı. Dönüme göre değişir. Her zaman değişir. Bu her zaman aynı olmaz, devamı değişir.
1: Faiz mi, ticaret mi?
0: Ticaret her
1: zaman. Lüks mü, birikim mi?
0: Lükste hiçbir şey olmaz, birikim her zaman.
1: Tek maaş mı, ek gelir mi?
0: Ek gelir mutlaka.
1: Çok kazanmak mı, elde tutmak mı?
0: Çok kazanmak değil, elde tutmak
1: önemli. Risk almak mı, garanti gitmek mi?
0: Dozunda risk alacaksın.
1: Sen abi. Risk alıyor musun?
0: Alıyorum tabii. Dozunda risk alıyorum abi.
1: Ha, dozunda ama.
0: Dozunda. Risk almadan olmaz. Yani ben risk almasam hiçbir şeyim olmazdı yani. Ama dozunda risk alıyorum. Yani nedir benim aldığım risk? Beşiktaş'ta yıkılma ihtimali olan bir evi görüyorum ama yıkılıp yıkılmayacağını bilmiyorum. Ben buraya alır atarım. Mutlaka bir gün yıkılır diyorum. Ya yıkılmazsa nasip. Yıkılsa çok güzel para kazanırım. Bir arsa alıyorum. İyi olabilir, olmayabilir. Bir hisse alıyorum, olmuyor. Her şeyi böyle dört dörtlük yapayım dersen ona pimpirikus müşteri diyorum. Ondan hiçbir şey olmuyor.
1: Yani. Tamam. Sevgili Mert Başaran abi, iyi ki varsın, gerçekten süpersin.
0: Sevdin beni abi.
1: Çok sevdim. Sen bizi abi. Sevdin mi?
0: Ben sizi sevdim. Ben iyi bir insan mıyım abi? Yalnız ben de gördün mü kibir, artistlik falan filan.
1: Fotoğraf çekeriz oğlum, o kolay iş. Sizin yalnız şu aşk hayatına daha gireceğim ben. Aşk hayatı ve müziğe gireceğim ben bir sonraki programda.
0: Ama aşk hayatına girmedim.
1: Ama helal olsun bak, gerçekten güzel söyledin ha onu. Orayı özellikle kestirip yayınlayacağım. Hangisi? Mert bir şey şarkı söylediğin, evet, evet. Söyleyemediğin.
0: Ben özledim galiba seni. Yüzden dinlemem.
1: Mert Başaran'la veda ettik. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Trump, özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi. Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için statü önerisinde bulundu. MHP liderinin açıklamalarına DEM Parti'den yanıt var. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki özgürlük projesinin son durumuna dair bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi. ABD Başkanı açıklamasında, taraflar arası anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanmayacağını görmek için özgürlük projesinin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik ifadelerini kullandı. Hemen hatırlatalım, Trump 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna da özgürlük projesi adını vermişti. İç gündemle devam edelim. İç siyasette gündem terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldu. Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecinde bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracaklarını söyledi. Bahçeli terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan içinse statü önerisinde bulundu.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
1: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü statüsü öneren Bahçeli'ye DEM Parti'den ilk yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin bugünkü sözlerinin altına imza atıyoruz dedi.
3: Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. DEM Parti olarak sürece katkı sunacağına inandığımız somut başka bir önerimiz daha var. Şimdi bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma gelin kuralım diyoruz. Adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun.
1: Ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel de yine grup toplantısında yaptığı konuşmada süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi.
4: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, Türkiye için, Suriye için, İran için, Irak için, bütün Kürtler için, ülkelerinin birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
5: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artış gösteriyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara sağanak yağışlı 14 derece, İstanbul puslu 18, İzmir az bulutlu 23, Antalya parçalı bulutlu 22, Trabzon sağanak yağışlı 15, Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Diyarbakır hafif sağanak yağışlı 18 ve Van sağanak yağışlı 14 derece.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %35'lik bir yoğunluk bekliyor. Hemen ilk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda TEM'de Samandıra-Kartal yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. O3 Sağmacılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde de sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığı görülüyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
3: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
2: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Sizi görüyoruz.
5: Kelimeyi ağzına almak istemiyorum. Utanıyorum bir defa. Bu taciz olayları yaşanırken oradaki parlamento muhabiri arkadaşlarım acaba ne yapıyorlardı? Yani mesela yemekhanede falan mı vakit geçiriyor? Neydi? Yani ya da kütüphanede mi bilmiyorum. Ama bir şeyler olduğu zaman farkına varmış olmaları lazım. Gözünüzün önünde cereyan ediyor. Ondan sonra dönüyorsunuz Gazi Meclisi falan. Ya Gazi Meclisi'de çocuklara tacizde bulunuyor. Gazi ve çocuklara tasallut eden insanlardan bahsediyor. 4 personel hakkında tutuklama kararı verilmiş. Ben iddia ediyorum bunun 100 katı yıllara sari bir durum vardır ama bugün tabii kanalizasyon patladığı için mecburen bu kadarıyla idare ediyorlar. Ama biliniz ki çok büyük boyutları hatta milletvekillerine kadar uzandığını söyleyebilirim size maalesef. Herkes birbirinin hatasını görmemek için gözlerini kapıyor ama biz sizi görüyoruz.
6: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Sizi görüyoruz.
1: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Romina Power, Albano çiftinden size şarkılar dinletiyoruz. Bir zamanların efsane ikilisi, tabii şimdi ayrı, yollara ayrı. Sanremo Müzik Festivali'nden tanıyoruz biz her ikisini. 1984, İtalyan tenor Albano Carissi ve Hollywood oyuncusu Tyrone Power'ın kızı Amerikalı Romina Power'dan bahsediyoruz. Bir Amerikan-İtalyan ortak grubu sayılabilir. 10 yıl boyunca 150 milyon adet kopya sattı. 22'den fazla albüm kaydettiler ve en bilinen uluslararası hitleri arasında, şarkıları arasında şu anda dinlediğiniz Felicita, birazdan dinleyeceğiniz Şerazan, öteki de Cisara. 3 şarkıyı da çalacağız size. 3 önemli şarkısı, yani bu ikilinin belki de en fazla bilinen şarkılarından 3'ünü bugün size çalma imkanı bulacağız. 1976'da Eurovision şarkı yarışmasında İtalya'yı temsil ettiler. Çok başarılı olamadılar. Yedincilik sırasında kaldılar. Romina Power, Albano çiftinin yollarını ayıran hadise 1994 yılında son derece dramatik ve trajik bir olaydır. Kızlarını kaybettiler New Orleans'ta. Bir gün ortadan kayboldu ve yıllarca aradılar, kızlarını bulamadılar. Albano bu kayıptan ötürü, kızlarının kaybından ötürü Romina'yı suçladı. Her ikisi de aslında, anne de baba da, kızlarını aramak için epey bir çaba sarf ettiler. Hayatlarını vakfettiler ama bulunamadı. İşte bugün bu yaşadığımız pedofil skandalının aslında ipuçlarından birini orada görüyoruz. Fakat olay aydınlığa kavuşmadı ne yazık ki. Kızları bulunamadı ve davada çözümsüz kaldı. 1999'da Romina Power, Albano ayrıldı. Albano haftalık Oggi dergisine yazdığı bir mektupta ayrılıklarının nedeninin kızlarının kaybı olduğunu açık açık beyan etmiştir. Dolayısıyla çocuklarının kaybını hiçbir şey telafi edemez diye düşündükleri için ayırdılar yollarını. Birbirlerinin suçlamaları tabii elbette olağandır. Herkes bir şekilde sorumluluk almak istiyor ama sorumluluğun kime ait olduğunu bilemediler ve bu da tabii onların yolunun sonu oldu. Felicita ile başladık. Birazdan Şarazan'ı çalacağız. Arkasında önce Cisara, sonra Şarazan'la devam edeceğiz. Başlıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Bu numaradan bize yazabilirsiniz. Davetiye dağıtım törenimiz birazdan başlayacak. Twitter'da canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Buradan yazabilirsiniz davetiye taleplerinizi ve diğer tabii görüşlerinizi. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine bize yazma imkanınız var. Davetiye dağıtım töreninden önce bir küçük anonsumuz var. Onu aktaracağım. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Biliyorsunuz eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Füsunoğlu dün 98 yaşında hayata veda etti. Bugün de cenaze töreni var. Muhittin Füsunoğlu ile ilgili yaşanmış ve çok belgelere dayalı bir hadise anlatacağım. Bir hadise derken Muhittin Füsunoğlu ve o dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hiyerarşinin nasıl işlediğini, siyasal iktidarla Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki iletişimin nasıl olduğunu anlatacağım. Bir derleme, bir analiz yapmaya çalışacağım. Eğer Muhittin Füsunoğlu dinlemek istiyorsanız lütfen şu an itibariyle işaret buyurunuz. Çok sayıda talep geldiği takdirde ikinci bölümde saat 8'i 08 geçe Muhittin Füsunoğlu anlatacağım ama Muhittin Füsunoğlu'nun özelinde aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, ordu siyasi çekişmelerini ve ordunun siyasete müdahalesi ile ilgili dönemsel yaşanan krizlerin aslında arka planında ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Tabii olayın çok fazla kahramanı var. Onlardan bir tanesi Doğan Güreş Paşa. O dönemin Genelkurmay Başkanı, dönemin Başbakanı Tansu Çiller, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Bütün bu karakterleri kapsayacak şekilde bendenizin de o yıllarda imza attığı bir haberden yola çıkarak anlatmaya çalışacağım. Ama böyle çok büyük bir talep geldiği takdirde anlatırım. Yoksa hani böyle anılar anlatan bir şeye dönüşür diye korkuyorum da biraz da ondan da çekiniyorum. Eğer arzu ederseniz yazınız ama kuvvetli bir şey görmek istiyoruz. Kuvvetli bir akış görmek istiyoruz. Eğer öyle kuvvetli bir akış gelirse, kuvvetli akışın debisini ben tayin etmiyorum. İmge ve Simge Hanım tayin ediyor. Onlar belirleyecek. Onlar oradan işareti çakarlarsa ben birazdan tamam peki başlayacağız diyebilirim. Peki şimdi davetiye dağıtım törenimize geliyoruz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Denizbank'ın birlikte organize ettikleri konserler dizisinde bu hafta Cuma günü Şef Murat Cem Orhan yönetecek orkestrayı ve korno sanatçısı Altu Tekin çalacak. Konserin birinci bölümünde Weber çalacaklar. Yine birinci bölümün sonunda Strauss var. İkinci bölümde de Schubert çalacaklar. Bu konsere katılmak istiyorsanız Atatürk Kültür Merkezi'nin o muhteşem atmosferinde bir klasik müzik konseri izlemek istiyorsanız şu andan itibaren yazınız. Yarın sabah saat 8.30'a kadar yazanları kuraya dahil edeceğiz. Adınızı, soyadınızı ve katıldığınız yeri yazmanız yeterli. Bu kadar. Bunun dışında başka bir bilgi istemiyoruz. Bir başka sürprizimiz var. Yine konserler, müzikaller dizisinde. Geçen yılda davetiye verdik biliyorsunuz. Hazal Mercan Selçuk'un yarattığı bir şey bu aslında. Timur Selçuk'un çocuğu. Timur Selçuk'un şarkılarından oluşan bir müzikal. Hem bale var işin içinde, hem müzik var, hem konser var, hem anlatı var. Pek çok şeyi bir arada görebileceğiniz Süreyya Operası'nda. Bu müzikal içinde, opera içinde 2 adet çift kişilik davetiye vereceğiz. 16 Mayıs'ta, 16 Mayıs saat 20'de Süreyya Operası'nda. Buna katılmak istiyorsanız Babamın Şarkıları diye yazmanızı rica ediyoruz. Ya da Timur Selçuk diye yazmanızı rica ediyoruz. Ya da Mercan Selçuk diye yazmanızı rica ediyoruz. Hani nereye katılmak istediğinizi belirtmeniz bakımından adınızı, soyadınızı ve katıldığınız yeri yazmanız yeterli. Babamın Şarkıları, Timur Selçuk'u anmak ve dinlemek istiyorsanız. Futboldan bir haber vereceğim. Öncelikle bir tane haberle sınırlı tutuyoruz. İçeriden genellikle futbol haberi vermiyoruz. Çünkü maalesef, ne yazık ki, maalesef bu şeyi aşamadık, kıramadık. Fenerbahçe'den bahsedince Galatasaraylılar, Beşiktaşlar, Galatasaray'dan bahsedince

Ama bizi bu noktaya maalesef bazı böyle ısrarcı izleyicilerimizin talepleri getirdi. Hala dün mesela, dün bir sporla ilgili bir şeyden bahsettim. Aa, sıra Fenerbahçe'ye gelince böyle yapıyorsunuz falan diyor. Böyle bir şey yok. Yani bunu kendi kendinize bir şekilde böyle düşünüyorsunuz. Böyle bir şey olmadığını, bu kendi kendinize yaptığınız bir yakıştırma. Bizim bütün takımlara karşı eşit mesafede olduğumuzu biliyorsunuz. Futbol holiganizmine ve futbol fanatizmine tamamen karşıyız. Bu banalliğin içinde olmayı reddediyoruz net biçimde. Şimdi futboldaki haberi verelim isterseniz. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal İngiliz ekibi evinde karşılaştı. Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Arsenal 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez final oynama hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer final maçı da bugün Türkiye saatiyle 22'de Bayern Münih ile Paris Saint Germain arasında oynanacak. Taraflar arasındaki ilk müsabakada Paris Saint Germain 5-4 kazanmıştı. Her an dönebilecek bir maç. İki tarafın da şansı eşit. Elbette Paris Saint Germain daha üstün gözükmekle birlikte Bayern Münih'in de gerçekten mucizeler yaratabilen bir takım olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet Simge Hanım, Mirem Hanım, ne diyorsunuz? Bir şey var mı? Muhittin Filin ne durumda? Ama böyle şey olmasın. Ya galiba var, çok iyi gidiyor, istiyorlar. Öyle istemiyorum. Yani işte sayısal bir şey istiyorum. Mesela bir Beykoz nüfusu gibi bir şey olmadıysa o zaman anlatmayacağım. Tamam. Bir Beykoz nüfusu çoğunluğunda eğer bir talep geldiği takdirde anlatmaya çalışacağım. Muhittin Füsunoğlu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ileride nasıl anılacak bilmiyoruz ama bugün itibariyle Donald Trump dünyanın en hızlı U dönüşü yapan siyasetçi kişisi unvanını ele geçirdi. Biliyorsunuz Körfez'de bir kurtarma operasyonu yapacaktı Hürmüz Boğazı'nda. Hürmüz Boğazı'nda 15 bin asker yiyeceğim. Bu işte Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün Tugay'ın önüne gittim, göğsümü açtım, 400 kişi üzerime ateş açtı aynı anda, cesedimi çiğnemeden geçemezsiniz gibi böyle ucuz kahramanlık tiratlarının verildiği bir şey, ortam gibi düşünün. Böylesi bir ortamda 24 saat geçmeden Donald Trump özgürlük projesini, operasyonunu iptal etti. 24 saat sürmedi. Peki neden oldu? Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler var. Amerika Birleşik Devletleri oraya 15 bin asker yığmak istiyor, istedi. 15 bin askeri yığmak istiyorum, getiriyorum, bu defa işi çözeceğim dedi. Ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Avrupa Birliği yanında değil, NATO zaten hiç oralı olmuyor. Bütün müttefikleri görmemiş gibi davranıyor, olmamış gibi davranıyor. Tek başına kaldı, tek başına kalınca da İran'la baş edemeyeceğini anladı ve vazgeçti. Şimdi Amerika'nın bu U dönüşünün sebepleri bir defa yalnız kalmasından kaynaklanıyor. Hatırlayacaksınız İngiltere Kralı 3. Charles Beyaz Saray'a kadar giderek yıllar sonra ilk kez bir İngiliz kralı Amerika'yı ziyaret etti ve bu ziyaret sırasında Kral Charles kendinden hiç beklenmedik. Ben çok şaşırdım. İnanılmaz bir ferasetle Amerika Birleşik Devletleri böyle ufak ufak, ince ince, kıyım kıyım dövdü. Ve bu dövme sonrasında dedik ki evet, Amerika Birleşik Devletleri artık gerçekten yalnız. Kadim dostları İngiltere bile yanlarında değil. Şimdi Amerika Körfez'deki birkaç çapaçulla, birkaç kendini bilmez de hareket edemeyeceğini biliyor. Bu çapaçul dediğimiz işte Suudi Arabistan kralından bahsediyoruz. Bahreyn kralından bahsediyoruz. Birleşik Arap Emirliği emirinden bahsediyoruz. Katar, Kuveyt emirlerinden bahsediyoruz. Bunlarla yola çıktı. Fakat bunların gücünün aslında KOF olduğunu ya da KOF güçlere sahip olduklarını görünce dönmek zorunda kaldı. Amerika 15 bin asker dedi, henüz yağmadı, yığacaktı. Fakat geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü dün Körfez'de bir sivil gemiye, daha doğrusu bir gemi saldırısı oldu ve bu saldırıda 10 denizci hayatını kaybetti. Haberin kaynağı ilk başta İran mecralarıydı, IRNA ajansıydı. IRNA verince tabii tedbirli ve temkinli karşılamak lazım meseleyi. Fakat arkasından Marco Rubio çıktı, dedik evet 10 denizci hayatını kaybetti. İşte o an

Donald Trump muhtemelen geri dönüş kararını verdi. Şimdi Donald Trump'ın geri dönüşüyle ilgili durumu nasıl tevil edebileceğini bilmiyoruz. Nasıl düzeltebileceğini bilmiyoruz. Nasrettin Hoca'nın çok hoş bir şeyi var, fıkrası var, bilir misiniz? Buna ilişkin, yani bu duruma ilişkin. Tam da buna uyuyor. Yani böyle hani düşünseniz, taşınsanız, ya arkadaş bu kadar da mı uyar falan dediğiniz bir fıkra var. Fıkra değil, yaşanmış bir olay. Bir gün hoca eşekten düşüyor. Düşünce tabii kalkıyor yerden. Üstünü başını düzeltiyor, temizliyor. Tozlarını silkeliyor, kavuğunu düzeltiyor. Mesini yeniden giyiyor. Etrafta çocuklar falan kendisine gülüyorlar. Çoluk çocuğa. Çoluk çocuğa rezil olduk. Dönüyor diyor ki zaten inecektim diyor. İşte Donald Trump'ın operasyonu budur. 24 saat içinde zaten bitirecektik noktasına getirdi. Tam Nasreddin Hoca hikayesi. Bu arada dün İran boş durmadı. Sadece bu saldırı dışında bir de Tel Aviv'i vurdu. Tel Aviv'i hipersonik füzelerle vurdu. Üstelik Tel Aviv'i dün akşam yanıyordu. Bütün gece boyunca Tel Aviv'de insanlar sığınaklara girdiler. Dünkü durum itibariyle İran 1, İsrail 0. Savaştaki durum. Şimdi 10 sivil denizci hayatını kaybetti. Bu haber ilk saatlerde çok teyit edilmemiş bir haber olduğu için temkinli verdi haber ajansları. Fakat Marco Rubio, Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur bakanı, İspanyolcayı ana dili gibi kullanıyor dedi ya Donald Trump. Adam kendisi Hispanik, yani doğal olarak içinde bulunduğu dili en iyi kullanan kişi. Marco Rubio açıklama yaptı ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 10 denizci deyince Amerikan marinleri aklınıza gelsin. Yani siviller de var ama muhtemelen Amerikan denizcileri. Şimdi düşünün, Amerika'ya 10 tane cenaze gidecek, tabut gidecek ve buna Amerikan halkının tahammül edebileceğini düşünmüyoruz. Dün ayrıca İran olağanüstü gündeydi. İran gücünün fevkinde bir gün geçirdi. Yani Amerika'ya U dönüşü yaptırtmakla kalmadı. Tel Aviv'i vurdu. Arkasından bir de Dubai'yi vurdu ve Dubai'de dün halk sığınaklara akın ettiler. Ve o Dubai'den kaçış başladı. Dubai şu anda bugün itibariyle, bugün muhtemelen real görüntüleri olabilse, tabii görüntülere de inanamıyoruz çünkü yapay zekayla çok şey üretilebiliyor. Bu bakımdan şu anda burası Dubai diye verebileceğimiz bir görüntü yok. Ama Dubai yanıyor ve Dubai'den kaçış devam ediyor. Dubai bildiğiniz gibi bölgenin bir çekim merkeziydi, bir turizm ve finans başkentiydi. Şimdi turizm için, yani bugün Dubai'ye gitmek istiyor musunuz diye üste para verseniz Avrupalılar gitmezler. Dünyanın herhangi bir yerine, bir tek Türkler gider. Türkler severler, macerayı seviyoruz biz. Tabii abicim bedava olsun, biz bedava mezar bulalım gireriz bir an önce. Öyleyiz biz yani. Kendi kendimize eğri oturup doğru konuşalım. Elbette bu bir genelleme değil, sakın öyle anlamayın. Aman canım, siz de Türkleri çok hakir görüyorsunuz falan gibi şeyler yazmayın, olur mu, rica ediyorum. Sadece bazı kesimlerin böyle çok opportunistik, çok böyle fırsatçı olduğunu, bedava mezar bulsa oraya girebileceğini biliyoruz. Dubai'de şu anda turizm sıfır çekiyor, oteller tamamen boşaldı. Otellerin bundan mesela 1-2 yıl daha böyle devam etmesi halinde, Kıbrıs'a gidenler varsa bilirler, Kıbrıs'taki meşhur Maraş bölgesi var ya, Kapalı Maraş. Kapalı Maraş bir hayalet oteller bölgesidir. Yıllar yılı açılmamış pencereler ve silinmemiş camlar ve boyanmamış binalardan müteşekkir bir yer. Kilometrelerce gidiyorsunuz ve iki taraflı. Orası bir turizm merkeziydi ve dünyanın en önemli merkezlerinden biriydi. Avrupa'nın Riviera'sı idi. Şimdi orada tabii bir hayalet kent. Orada filmler çekiliyor. Bir savaş filmi de çekildi hatta yakın zamanda. Çünkü çok ideal bir plato. Hani bir savaş sonrası bir yeri, bir plato yaratın deseniz, ben olsam mesela Hollywood'un yerinde bütün savaş filmlerini gider orada çekerim. Neyse, Dubai 2-3 sene sonra Maraş bölgesine dönebilir. Oraya doğru gidiyor. Eğer aklını başına devşirmezse. Çünkü dün İran sadece balistik füzelerle değil, hipersonik füzelerle, seyir füzeleriyle ve dronlarla vurdu. Şu anda taş taş üstünde kalmadı demeyelim ama çok büyük bir hasar olduğunu görüyoruz. Bu arada Trump'ın, yani Nasreddin Hoca'nın eşekten düşmesi gibi, biz zaten bu operasyonu bitirecektik söylemi Amerika'da şu anda günün konusu, alay konusu haline geldi. Ve Amerika'daki komedyenler, stand-up komedyenler Donald Trump'la ilgili çeşitlemeler yapıyorlar her gün televizyonlarda. İzleme şansım olmadı ama çok sayıda kişinin bu konuda
yorum yaptığını biliyorum sadece. Donald Trump bildiğiniz gibi savaş başladığı günlerde petrol 200 dolara çıkacak. 250 dolara çıkacak. 300 dolara çıkacak dedi. Dün mesela petrole baktık. Petrol 100 doların biraz üzerinde. Çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Savaş bitti mi? Hayır bitmedi. Peki savaşın ne kadar süreceğini tahmin ediyorsunuz? Ben Kasım ayına kadar yani Kasım ayına derler ya çıkmadık canda umut vardır. Çünkü Donald Trump bu seçimlere girerken bir muzaffer komutan olarak girmek istiyor. Son güne kadar çarpışacak. Son güne kadar son kurşununu harcadıktan sonra da diyecek ki kusura bakmayın yapamadık. Elimizden gelen budur. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Bugün de ayrıca Hıdır Ellez biliyorsunuz değil mi? Yazın başlangıcı. Çok güzel bir gündür. Neyse Hıdır Ellez'e birazdan geliriz. Ne oldu? Beyaz giymek mi gerekiyor ya mutlu? Ya ama işte size bir şey söyleyeyim. Bak işte popülizm dedikleri bu biliyor musun? Yani niye beyaz giymedin? Mesela şey günlerinde de niye kırmızı giymedin, Türk bayrağı giymedin? Öyle işte o popülizmin esiri oluyorsunuz. Olmuyor. Ya ben sadece içimde işte Hıdır Ellez'i yaşarım. Ya illa beyaz giyeceğiz falan. Siz giyebilirsiniz. Size bir itirazım yok. Siz de giyin. Siz de beyaz giymemişsiniz. Hani Hıdır Ellez. Hıdır Ellez'den haberiniz mi yok? Dün olur mu? Dünün Hıdır Ellez'i değil o bugünün Hıdır Ellez'i. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutabilir misiniz? Neyse dönüyoruz. Dolayısıyla Donald Trump 100 doların üzerini gören, tabii 129 dolarları da gördü biliyoruz. Ama 300 dolar hedefi henüz kırılabilmiş değil. Ve petrol savaş devam ettiği takdirde oralar görülebilir. Türkiye'de biliyorsunuz işte ya ben her seferinde 50 liralık benzin alıyorum diyen arkadaşlar vardı. Şimdi onlar alamıyorlar çünkü benzinin litresi 60 küsür lira. Artık 50 liralık. Böylesi insanlar var maalesef Türkiye'de. Şimdi Dubai ile ilgili herkes aslında şu dersi aldı dün itibariyle bu seyir füzeleriyle vurunca. Dubai bildiğiniz gibi Katar da öyle, Kuveyt de öyle, Bahreyn de öyle. Bir Suudi Arabistan orada böyle hafif devlet efekti gösteren bir kara parçası. Diğerleri devlet sayılmazlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngilizlerin fonlarından oluşan bir finans cennetidir. Dubai de öyle. Dubai'de tabii Amerika Birleşik Devletleri at koşturuyordu. Orada Mossad ajanları, CIA ajanları bilgi topluyorlardı. Şimdi o CIA ve Mossad ajanlarını nereye gönderecekler belli değil. Neresi olabilir? Simge Amirem Hanım bugün Hıdır Ellez'in şeyine aşkına bir şey verir misiniz? Türkiye tabii evet geliyorlar. Hazırsanız yakında aramıza çok sayıda Mossad ve CIA ajanı gelecek. Başka yere gidemezler. Çünkü bu bölgede olmak zorundalar. Ha belki Arnavutluğa da gidebilirler, Makedonya'ya, Kosova'ya falan da gide geçici olarak. Biliyorsunuz önce derler ki çocuklar siz bir gidin orada toplanın, sonra biz sizi toparlayacağız, bu tarafa doğru alacağız Ankara'ya. Bu tarafa doğru Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'a, Hatay'a doğru alacağız. Oradan Ahmet Eşşar'a, arkadaşımız, dostumuz sizi Şam'dan o tarafa doğru tekrar gönderecektir diye. Şu anda Türkiye bir CIA ve Mossad ajanları cenneti haline geliyor, oradan kaçıyorlar. Kimse kalmadı. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah petrol tesisleri ve limanının vurulması sonucu Adalet ve Kalkınma Partili bir iş insanına ait bir antrepoda vuruldu. Bu tabii haber değil. Haber ne? Bu antreponun sahibi olan Adalet ve Kalkınma Partili, adını biliyorum ama vermeyeceğim. Yani reklam olur. Hani boşuna reklamını yapmış olacağız o bakımdan. Adalet ve Kalkınma Partili iş adamının ortağı nereli çıktı? İsrailli çıktı. Hani böyle ele verir talkını kendi yutar salkımı dedikleri durum budur. İspanya dün iki Sumut aktivistini alıkoyan İsrail'e vatandaşlarımızı korumasız bırakmayacağız diye bir ultimatom verdi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez küresel Sumut filosunun sözcülerinden Filistin kökenli İspanyol vatandaşı Seyf Ebu Keşk ile Brezilyalı Thiago Avila'nın İsrail tarafından alıkonulmasının tamamen yasa dışı olduğunu açıkladı. Şöyle dedi Álvarez, İsrail'in Seyf Ebu Keşk'i Hamas'la ilişkilendirmesine ait elinde hiçbir delil yoktur. Talep ettiğimiz resmi bilgiler bunu bize kesin dille yalanlıyor. Elimdeki raporlara göre İsrail'in iddialarının hiçbiri doğru değil. Eğer bu konuda bu kadar eminlerse kanıtları ortaya koysunlar diye konuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, yoldaş sosyalist Pedro Sánchez,
dirayetli bir ülkenin, büyük bir ülkenin, lider bir ülkenin neler yapılabileceğinin örneklerini tek tek veriyor bu savaşın başından beri. 28 Şubat'tan beri kırılmadan, eğilmeden, bükülmeden yoluna devam eden tek bir kişi var, o da Pedro Sanchez. Demek ki şimdi iki tane İspanya vatandaşı var. İki İspanyol vatandaşını almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e kafa tutuyor. Hani şimdi buradan şöyle bir şeye gelelim, ister misiniz? Hatırlatayım mı? Mavi Marmara gemisini gönderdik. Hatırladınız mı? 9 Türk vatandaşı öldü. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Dedi ki bana mı sordunuz? Mesela Pedro Sanchez de böyle diyebilir. Diyebilir. Bana mı sordun? Niye gittiniz kardeşim oraya diye diyebilir. Demiyor işte, liderlik burada kendini gösteriyor. Siz tek bir vatandaşınıza dahi sahip çıkmak zorundasınız. Tek bir vatandaşınızın burnu kanasa dahi ondan siz sorumlusunuz. Hani böyle Fırat'ın, Dicle'nin kenarında bir koyun kaybolursa benden sorulur diyen Hazreti Ömer adaleti gibi bir adaleti temsil etmeniz lazım. Bunu yapmıyorsunuz. Bana mı sordunuz? Utanç verici bir şey. Mesela ben bugün oraya giden o insanların çocuklarına soruyorum. Ya siz kime güvendinize gittiniz? Niye gittiniz? Peki Sayın Cumhurbaşkanı böyle dediği zaman siz bizi yüreklendirdiniz, siz bizi gönderdiniz demediniz mi? Demiyor musunuz? Çocuklarınızın kanı ellerinizde değil mi hala? Ama demiyorsunuz işte. O zaman dönüyor diyor ki dünya lideri. Ne dünya lideri? Dünya lideri böyle olur. Bak gördünüz mü? İsrail'de öyle. Ben size söyleyeyim. İsrail'de de mesela büyük bir devlet efekti var. Bunu tabii söylerken işte yine İsrail propagandası yapıyor falan diyecekler olacaktır. Hiç önemli değil. Biz ne dediğimizi biliyoruz. Ben bazen böyle Amerikalılar ve İsrailler uzun vadeli planlar ve programlar yapıyorlar. Çok devlet aidiyetleri olağanüstü güçlü falan diyorum. Ha, gördünüz bak Rus kanalında Amerikan propagandası yapıyor yine falan diye yazıyorlar. Öyle değil yani. Ben şunu dedim geçtiğimiz günlerde, tekrarlıyorum maalesef ama çok yani yanlış yerlere saplanıyorlar. Böyle bir fotoğrafın bir tarafına bakarak oradan bir hüküm kuruyorlar, ahkam bildiriyorlar. Ali Çağatay yine Amerika'yı övdü, İsrail övdü. Öyle demedim. Ben diyorum ki arkadaşlar, İsrail bugüne kadar girdiği toprakları vermemiştir. İsrail girdiği topraklardan çıkmamıştır. Bana yazan da diyor ki İsrail'i diyor çok övüyorsunuz, çok gözünüzde büyütüyorsunuz, elbette çıkacaktır. Ben de diyorum ki bak kardeşim, bak güzel kardeşim, bak iki gözümün nuru. İsrail 1976'da Golan Tepelerini fethetti, işgal etti. Çekildi mi? Soruyorum size. Hani çekildi? Ha, çekilmesini istemek başka, çekildi demek başka. Çekilmiyor. Dolayısıyla burada bir devlet ciddiyeti görüyorsunuz. Ben diyor ki buradan çekilmeyeceğim. Çekilirse Golan Tepelerinden ben sözümü geri alırım ama almam. Çünkü çekilmeyecek. Bugün de Lübnan'ın %20'sini işgal etmiş durumda ve çekilmeyecek. Suriye'nin belli bölgelerini işgal etmiş durumda, çekilmeyecek. Ürdün'de işgallere girişecek ve çekilmeyecek. Bu bölgenin hamisi konumunda olacak. Çünkü orada bir dirayetli devlet var. Yani bana mı sordunuz da gittiniz demediği için orada. Biliyorsunuz İsrail bir Hizbullah'ın elinde bulunan bir onbaşıları vardı. Meşhur bu işte İsrail'le Lübnan'ın, Hizbullah'ın son kapışmalarından, büyük savaşların birinde. Onbaşı Gilad Shalit adında bir onbaşı esir kaldı. İsrail ne yaptı biliyor musunuz? Şimdi bakın burada, yani İsrail'i övmüyorum, sakın böyle düşünmeyin. Böyle hani kazı koz anlamayın, olur mu? Ben bir kişi var, ona söylüyorum. Öyle kendini biliyor. Yine İsrail'i öyle değil. Adam bir onbaşıya karşılık 1000 tane Hizbullah militanını takas etti ya. Ya bire karşı 1000, hatta 1200. 1200 Hizbullah militanına karşı bir tane askerin alıyor. Sen de diyorsun bana mı sordunuz? İşte öyle. Aradaki fark bu. Bu farkı görmüyorsanız o zaman olmaz. O zaman böyle büyük devlet numaraları yapmayın. Olur mu? Büyük devlet olduğunuzu ancak alanda kanıtlarsınız. Bunu yapmadığınız zaman 10 tane vatandaşın İsrail'i taş taş üstünde bırakmazsınız. Savaşırsınız, gider vurursunuz. Ha, yapmıyorsunuz. Sonra da dönüp böyle kostak geziyorsun işte Hakan Fidan falan. Geçtim. İspanyol bakan aktivistlerin serbest bırakılması konusunda birlikte hareket edeceklerini söyledi. Kimle? Brezilya ile birlikte. Ortak Lula da Silva ile kafa kafaya verdik ve vatandaşlarımızı korumasız bırakmayacağız. İşte büyük devlet budur. Büyük devlet öyle lafla peynir gemisi yürümez. Şimdi Basra Körfezi'nde dev bir operasyon da vardı dün.
İran kaçak yakıt taşıyan 5 gemiye el koydu. Nasıl? Gördünüz mü? İşte büyük devlet o. Körfez'de diyor ki buranın amiri, memuru, her şeyi benim. Buranın kadiri mutlakı benim. Benim dışında kimse burada herhangi bir operasyon yapamaz. Bu mahallenin kabadayısı benim. Bileğinden atan gelsin bir adım beriye diyor. Öyle söylüyor. Ama bunu yaptığı zaman, şimdi dün mesela aynı anda hem Tel Aviv vuruyor, hem Dubai vuruyor, hem Körfez'deki Amerikan gemisini vuruyor, hem bu arada kaçak yakıt taşıyan tankerleri vuruyor. Her yere yetişebiliyor. İşte büyük devlet olmanın gerekleri budur. Yoksa oturduğumuz yerde biz de büyük devlet, evet doğru, 780 bin kilometre, 85 milyon falan filan. Birazdan Muhittin Füsunoğlu anlatırken var, nedir talep, nedir bir söyler misiniz? Ama şey olsun, rica ediyorum. Yok, aşırı istek istiyorum. Ben şey, sahne sanatçısıyım ya. Evet. Bir aşırı istek. Lütfen eğer arzu ediyorsanız Muhittin Füsunoğlu anlatacağım. Yoğun bir katılım bekliyorum bu yoğun katılım sonucunda. Buyurun. Tamam, peki. Pes ettim. Beni tehdit etti birisi. Tamam, o tehdide karşı anlatacağım. Ama lütfen yazmanızı rica ediyorum. Çünkü çok böyle anılar anlatmak durumunda kalıyorum bazen. O zaman da ya arkadaş, haber maber veremiyorsun galiba, anı anlatıyorsun falan diyenler var. Bu öyle anılar değil yani. Bizim anı yani bir şey, bir çoban hikayesi falan yazmıyoruz. Dolayısıyla yaşadığımız olayları bir sentez çerçevesinde anlatmaya çalışacağım. İran dün Basra Körfezi'ndeki bu gemilere el koydu ve bundan sonra da bunun devam ettireceğini açıkladı. İranlı üst düzey bir askeri yetkili Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı iddialarına da bir yanıt verdi. İranlı üst düzey, adı açıklanmayan yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah'taki petrol tesislerine saldırdığına dair iddiaları, böyle bir şey yok dedi, böyle bir saldırı girişimi olmadı. Hürmüz Boğazı'nın yasak güzergahından gelen gemilere karşı bir operasyon yürütüyoruz. Bütün mesele bundan ibarettir dedi. Finlandiya'nın Avrupa Parlamentosu üyesi Aura Salla adında bir hanımefendi var. Çok hoş bir hanım. Keşke fotoğrafını kullanacağız deseydim, demedim. Demediğim için de tabii bir şey yapamıyorum. Ama buluyor. Bak şimdi hazır gidiyor. Aura Salla diyor ki, çok akıllıca, müthiş. Vallahi yemin ederim. Avrupa'nın Microsoft, Google, Amazon, Apple ve Meta'dan kurtulması gerekiyor diyor. Nasıl? Bunu aslında çoktan yapması gerekiyordu Avrupa'nın. Ama yapmadılar. Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim oldular. Ya yapılmışı var, niye yapalım ki diyorlar. Biliyorsunuz değil mi Cem Yılmaz'ın, hani diyorlar ya çocuk yapacak mı? Yapılmışı var diyor, öyle. Şimdi yapılmışı var, biz yapmayalım dediler, bugüne geldik. Aradan kaç sene geçti? 30 sene. 30 sene sonra Avrupa Birliği uyandı ve bu tür şirketleri ülkemizden kovalım, biz kendimiz bunları yapabiliriz demeye başladılar. Ve ya da bunu yapamıyorsak bulduk. Aura Salla'yı bulduk. Vallahi müthiş. Evet, çok hoş. Değil mi? Güzel bir kadın. Ha, beğendiniz mi? Vallahi. Nesini beğendiniz? Keşke ben olsun. Tamam. Bu kem göz var ya, onun gibi. Evet. O değil mi? Yok. Onun gibi değil. Evet. Tamam, peki. Amerikalı şirketlerden verilerimiz için artık ücret almaya başlamamız gerekiyor diyor. Şimdi size birkaç tane özdeyiş anlatacağım. Böyle önemli kişilerden derlenmiş bilgiler, aforizmalar, büyük sözler diyelim. Bunlardan bir tanesi Carl Jung. Carl Jung'u bilenler için, bilmeyen, dün bir şeyde Sarayburnu'nda bir otelde Turkas Petrol'ün genel kurulu vardı. Oraya davet etmişlerdi. Yani hani biz genel kurulla ilgilenmiyoruz da orada insanlar var. Onlarla karşılaşmak için gidiyorum daha çok. Gittim, beni kapıda bir hanımefendi karşıladı. Tabii uzaktan böyle sarıldı marıldı falan, dedim herhalde daha önceden tanışıyoruz. Hayır, ilk defa tanışıyormuşuz. Radyodan dinliyormuş. Dedi ki benim 9 yaşında bir oğlum var, Emir. Sabah daha böyle biner binmez diyor, ya açar mısın diyor, Ali abi açar mı, Ali abi dinlemek istiyoruz diyor. Çocuklar dinliyor, bakın düşünün, dün mesela Engin Arslan var, CNBC'ye televizyonunun teknik müdürü, çok harika bir çocuktur. Onun da çocuklarıyla birlikte giderken dinliyorlarmış. Ben dün önceki gün dedim yani boşa zaman geçirmeyin, insanların boşa geçirecekleri zaman yok dedim. Demiş ki baba bak, demek ki boşa zaman geçirmek iyi bir şey değilmiş diyor. Şimdi çocukların
hafsalasında, çocukların belleğinde bunların yer etmesi bile son derece önemli. Düşünsenize, bir çocuk diyor ki boşa zaman geçirmeyeceğim. Bitti o. İşte o çocuğu kazandık. Zaten biz burada bu yaptığımız yayınlarda büyüklerle falan işimiz yok. Samimiyetle söylüyorum. Hakikaten hani böyle aman müziği beğenmedim gidiyorum. İki it bana ne? Yani gidebilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. 88 ile 108 arasında sayısız FM kanalı var. Onlardan birini açın orada lay lay lay dinleyin ya. Serdar Ortaç falan dinleyebilirim. Müziği beğenmedim. Bu Timur Selçuk. Timur Selçuk'u tanımıyor adam ya. Adam Timur Selçuk'u tanımıyor. Bugünkü müziği beğenmedim. Bugünkü müzik dediği ya Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerinden, en büyük kompozitörlerinden birisi Timur Selçuk. Ya da ya bu Lübnanlı hanımı beğenmedim. Lübnanlı hanım dediği Feyruz ya, Orta Doğu bülbülü, şark bülbülü yani yaşayan en büyük Arap müzisyen. Bu Lübnanlı hanımı beğenmedim. E tamam, olabilir, beğenmeyin. Ama biz çocuklara beğendiriyoruz. Vallahi çocuklarla müthiş bir iletişimimiz var. Müthiş bir iletişim köprüsü kurduk. Onlar bizi çok iyi anlıyorlar. Dolayısıyla bizim buradaki yayınlarımızın esası, hedefi onlara dönüktür. Biz onlarla büyümek istiyoruz. Onların bir yere doğru gelmesini istiyoruz. Yönlendirme falan da yapmıyoruz. Neyse, peki dönüyorum. Zinga Hanım ne durumda? Muhittin Füsunoğlu vallahi. Ya beni kandırmak için yapıyorsunuz böyle, yani böyle işaret. Bu. Ne anlamadım. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Beykoz nüfusunu geçtik, öyle mi? Ha, henüz değil. Beykoz değil ama ya. Beykoz bunun 3 katı. Beykoz'un 3'te 1'i kadar bir kitle yazmış durumda. Peki. Saat 8.08'de. Henüz daha karar vermedim bu arada. Yani son 10 dakika içinde karar vereceğiz. Anlatıp ona. Biz istiyoruz yani. İmge ve Simge Hanım istiyor. İlla anlatın diyorlar da. Ama ben izleyici talebini de görmek istiyorum. Neyse, dönüyorum ben Carl Jung'a. Carl Jung bildiğiniz gibi psikanaliz ekolünün 3 büyük babasından biridir. Babaların babası Sigmund Freud, biliyorsunuz. En büyük, yani Freud'dan daha büyüğü yeryüzüne gelmedi. Freud Allah'ın bize bir armağanı, öylesine. İkinci kişi, psikanaliz ekolünün ikinci büyük babası Carl Jung. Birazdan bu aforizmasından bahsedeceğim. Diğeri de Fred Adler. Üçü de Yahudi bu arada. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hani böyle abicim bunlar Yahudi işte bunlar falan. Ama bakın insanlık tarihine adımlarını koymuşlar. İzlerini koymuşlar. Böyle Yahudi abicim, Einstein da Yahudi. Yani hani Yahudi tamam atalım mı, ne yapalım? Hayır, insanlık tarihine bir tane çentik atan herkes bizim gönlümüzdedir. Herkes bizim kalbimizin en ücra noktasında yer almıştır. Öyle kabul edilir. Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir, ateist olabilir. Hiç fark etmez. Biz kemiyet ayrımı gözetmiyoruz. Kimlik ayrımı gözetmiyoruz. İnsanların dinine, ırkına, mezhebine, meşrebine, aidiyetine, bölgesine, adına, sanına bakmıyoruz. Sadece tarihe kazandırdıklarına bakıyoruz. Çocuklar için iyi bir gelecek inşa ediyor mu, etmiyor mu? Buna bakıyoruz. Bunun dışında bir beklentimiz yok. Bu Lübnanlı hanımı beğenmedim. Radyoyu kapatıyor. E kapat. Tamam, ne yapalım? Ne yapalım yani, şimdi size Lübnanlı hanımı beğendirmek için ne yapmamız gerektiğini bize söyleyin. Eğer siz bu yaşınıza kadar, kaç yaş olduğunu bilmiyorum, siz Feyruz'u duymadıysanız vallahi geçmiş olsun. Bence yaşamıyorsunuz. Bence yeryüzünde değilsiniz, öyle. Yani böyle bir şey gibi, zombi gibi gidip geliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız, ha bilmemek ayıp değil ama bilmek için çaba göstermeniz gerekiyor. O zaman da döneceksiniz, ya demek ki bir şey var falan demeniz lazım. Ben beğenmedim. Tamam, size bir Serdar Ortaç verelim. Olur, buyurun. Evet, yarın o zaman Feyruz yapalım, değil mi? Madem öyle, değil mi? Madem öyle işte böyle, tamam. Feyruz yapalım, olur. Tamam, yarın Feyruz günümüz. Peki, dönüyorum ben tekrar bahse. Carl Jung der ki, insan, lütfen çocuklar dikkatle dinlesin, emir dinlesin özellikle. Emir çok bayılıyormuş, biner binmez. Anne açar mısın Ali abi lütfen, onu dinlemek istiyorum. Ben de diyorum, ya bizim çocuklarla nasıl bir iletişimimiz var ki? Daha arabaya biner binmez arabayı işgal ediyorlar. Arabada hegemonya oluşturuyorlar. Anne baba falan dinlemeden. Öyle. İnsan
İleriye bakamadığında geriye döner diyor Carl Jung. Nasıl? Korkar. Taş kesilir ve zamanı gelmeden ölür. Oysa önündeki büyük geleceğe bakan insan yaşamaya devam eder diyor Carl Jung. Biz hep geriye bakıyoruz ya. Abdülhamit iyi miydi, kötü müydü? Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı? Vahdettin hain miydi, değil miydi? Kahraman mıydı? Mustafa Kemal doğru adam mıydı, değil miydi? Bunu tartışıyor. Gerek yok ki buna. Gerek yok. Geride kaldı. Hatırasına saygı gösteriyorsanız buyurun devam edin. Ama kendi kulvarınızda, saygı göstermiyorsanız da içinizde tutun. Ama işte bunu tartışıyoruz. Ne diyor Carl Jung? Diyor ki ileriye bakın. İleriye bakmazsanız, geriye bakarsanız korkarsınız ve bir daha da hayatla iletişiminiz kalmaz diyor. Şimdi çocuklara buradan tavsiye ediyorum. Mesela geçmişte olan biten, işte Süleyman Demirel iyiydi, kötüydü. Bülent Ecevit'le ilgili olumlu olumsuz eleştiriler, yargılar var. Turgut Özal şöyleydi, böyleydi gibi şeyler. Bunların hiçbir önemi yok biliyor musunuz? Geride kaldı. Ne olacak ki? Öldü gitti, bitti. Ve o giden dönemi, giden fırsatları da geri getiremeyiz. Şimdi bizim yeni fırsatlar yaratmamız lazım. Yeni fırsatlar yaratmamız için de önümüze bakmamız lazım. Önümüze bakarsak ölümsüzleşiriz. Eğer geriye bakarsak, üzerinde zaten söylüyor Carl Jung. Diyor ki ölürsünüz geriye doğru baktığınız zaman. Yaşamdan koparsınız. Bu bakımdan geçmişte olup biten her ne varsa çocuklara söylüyorum unutun. Unutun derken yani iyi anıları unutmayın tabii ama kötü anıları hemen silin. Hemen beyninizden püşt diye bir böyle silgiyle silin, bir daksille de kapatın. Olur mu? Eğer anılarla, o kötü anılarla yaşarsanız anılar sizi sürükler. Kötü yerlere sürükler ve daha kötü hissedersiniz. Kötü şeylerin tamamını siliyoruz. İyi şeyleri muhafaza ediyoruz aklımızda. Şimdi George Orwell'in de hoş bir sözü var. Diyor ki, yolsuzları, sahtekarları, hırsızları ve hainleri seçen bir halk mağdur değildir, suç ortağıdır. Nasıl? Şimdi biz hükümetler seçiyoruz değil mi? Tansu Çiller'i seçtik, Mesut Yılmaz, Turgut Özal bilmem ne falan. Bizim suçumuz yani... Biz onları seçtik, gidip el cihazımızla oy vermedik mi? Verdik. Biz yaptık. Zaten biliyorsunuz Machiavelli'nin antitezini geliştiren Etienne de Lobotie bir Rönesans yazarıdır. Gönüllü kulluk üzerine adlı bir yapıtı var. Bu yapıtın bir bölümünü paylaştık yayınlarda. Der ki Etienne de Lobotie, ya kardeşim bir adam bir adamdan korkabilir. İki adam bir adamdan korkmayabilir. Üç adam bir adamdan zaten korkmaz. Dört adam bir adamı havada karada uçurur. Peki diyor ya, 1 milyon kişi neden bir kişiden korkar diye soruyor. 1 milyon kişi. Hani birbirine tabi oluyoruz ya. 1 milyon kişi gidiyoruz, oy veriyoruz, seçiyoruz ve ondan korkuyoruz. Korkmayacaksınız. Korkarsanız olmaz. İşte diyor ki Etienne de Lobotie, bütün olup bitenlerin kabahati senin kardeşim, güzel kardeşim. Sen diyor onun kulluğuna sen talip oldun. Sen onun kölesi olmayı peşinen kabul ettin. Şunu söylüyor, çok müthiş bir şeydir, samimiyetle söylüyorum. Yani Machiavelli okuyup Etienne de Lobotie'yi okumadıysanız çok eksik kalıyor. Etienne de Lobotie diyor ki ya Machiavelli tabii ona gönderme yapmıyor. Ben buradan bu göndermeyi yapıyorum. Machiavelli böyle demiş. Yani işte insanlar layık oldukları şekilde yönetilirler falan fişmeken. Ama diyor o insanlar aynı zamanda baş kaldırmayı bildikleri zaman, yönetime baş kaldırmayı bildikleri zaman da istedikleri gibi bir yönetime kavuşabilirler diyor. Bu yüzden diyor 1 milyon kişi bir kişiden neden korkar, ben bunu anlamakta zorlanıyorum diyor. Kusurun, kabahatin çoğu sende güzel kardeşim diyor. Aynen, evet. Vallahi yemin ederim çok çok etkileyici bir şeydir. Ben insanlık tarihinde mesela böyle iz bırakan insanlara hayranlıkla düşünün. 1500'lü yıllarda yazmış, yaşıyor kitap. Milattan önce 5. yüzyılda yazmış Sun Tzu savaş sanatını, hala okunuyor. 2500 yıllık Kur'an'dan eski, İncil'den eski bir kitap. Kutsal kitap bence. Yani kutsal kitap deyince illa yukarıdan vahiy ile inmesi gerekmiyor. Bence savaş sanatı bir kutsal kitaptır. Epikür'ün söylevleri kutsal kitaplardır. Bence öyle. Sokrates öyledir mesela. Solon öyledir. Aristo öyledir. Öyle bakmak lazım.
Peki Sokrates, bir dakikamız mı var? Sokrates'ten 10 saniye. Tamam, 10 saniyede Sokrates'ten bir söz verip öyle müzeye gidelim. Diyor ki yüce Sokrates, değişimin sırrı eskiyle savaşmak değil, tüm enerjini yeniyi inşa etmeye odaklamaktır. Demek ki Carl Jung'un tezini ne zaman? Milattan önce destekliyor. Eğer siz eskiye saplanır kalırsanız eskide kalırsınız. Yeniye gidemezsiniz. Bu kadar basit. Yeniye bakacaksınız. Yeni şeyler konuşmak lazım cancağız. Saat başındayız. Romina Power, Albano çiftinden şarkılar dinletiyoruz. Ve ikinci şarkısı Chisara.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun Türkiye'ye geliyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni duruşma bugün görülecek. Kahramanmaraş depreminde 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye sitesi davasında karar açıklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun Türkiye'ye geliyor. Tebun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yarın Ankara'da icra edilecek. Ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni duruşma bugün görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat'ın da olduğu 12 sanık yargılanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında kurultayın iptal davasına ilişkin konuştu. Özel, butlan iddialarını dile getirenlere çok sert tepki gösterdi.
2: Alarak yandaş başına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum. Sarayda medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum.
1: Özel konuşmasında iktidarı ekonomi üzerinden de eleştirdi. Böyle düzen olmaz, bu gemi böyle yüzmez, kaptan değişecek diye konuştu.
2: Bir mahallede birileri bakkalın önünden geçemiyorsa, veresiyeyi kapatamadı diye, aylardır kasaba uğrayamıyorsa, öbür birisinin nasıl 500 dairelik parası olur ya? Nasıl 500 dairelik parası olur ve bunun içine de oturup adalet içinde bu ülkede duruyoruz? Hepimiz aynı gemideyiz. Siz kaptan köşkündesiniz, millet farelerin olduğu o bodrumdaki yerde duruyor. Böyle bir düzen olmaz, bu gemi bundan sonra böyle yüzmez kardeşim. Kaptan değişecek, kaptan.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Meclis Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel hakkında 3 dosya bulunuyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Hamidiye sitesi davasında karar çıktı. Kahramanmaraş depreminde 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye sitesi davasında karar açıklandı. Buna göre müteahhit ve dönemin fen işleri müdürüne 21 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan 6 sanıkla birleşen dosyada yargılanan 9 kamu görevlisinin de ayrı ayrı beraatine karar verildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara sağanak yağışlı 14 derece, İstanbul puslu 18, İzmir az bulutlu 23, Antalya parçalı bulutlu 22, Trabzon sağanak yağışlı 15, Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Diyarbakır hafif sağanak yağışlı 18 ve Van sağanak yağışlı 14 derece.
3: Yodurum.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %58'lik bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun bir trafik yaşanıyor. D100'e baktığımızda Çobançeşme Şirin Evler yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Basın Ekspres Kuyumcu Kent D100 Çobançeşme yönünde de bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Ben boksör ringe çıkmış, demiş ki antrenörüm, oğlum çok iyi gidiyorsun ya. Ya vallahi çok iyi gidiyorsun. Tabii boksör yediği yumruktan serslenmiş, bir şey demiyor. Havluyu işte atıyor, tekrar çıkıyor. Bir posta daha dayak yiyor ikinci roundda. Antrenör diyor ki çok iyi gidiyorsun diyor. Adamı diyor mahvedeceksin diyor. Bu üçüncü roundda bir indirirsin kesin. Üçüncü roundda bir posta daha dayak yiyor. Tekrar geliyor köşesine ama köşeyi bulamıyor. Zor buluyor köşeyi. Havlu mavlu falan diyor ki şahanesin vallahi. Hiç diyor indirirsin sen, bu senin için işte. Dördüncü roundda bir posta daha dayak yiyor. Yerden kaldırıyorlar, hakem sayıyor. Geliyor köşesine, tabii gong çalıyor, kurtuluyor. Antrenör diyor ki oğlum çok iyi gidiyorsun. Diyor ki ya diyor hocam diyor biri beni dövüyor diyor. Beni biri dövüyor ama diyor bilmiyorum. Acaba kim dövüyor? Bizi biri dövüyor.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.

Gelmiş geçmiş en büyük saksafon virtüözlerinden, büyük saksafon ustası Jan Garbarek'in nefesinden size Che Guevara, komandante Che Guevara eşliğinde Orgeneral Muhittin Füsunoğlu'nu yolcu ediyoruz. Orgeneral Muhittin Füsunoğlu dün 98 yaşında hayata veda etti. Kara Kuvvetleri komutanıydı. Özel ilişkilerinde, insani ilişkilerinde son derece kibar, çok insancıl, haza bir çelebiydi bence. Büyük bir askerdi. Başına tabii çok değişik şeyler geldi. Bendeniz 90'lı yıllarda Ankara'da gazetecilik yapan, parlamento muhabirliği yapan bir kardeşinizim. Size Muhittin Füsunoğlu ile ilgili çok böyle kayda değer bir anıyı anlatacağım. Sonra araya tabii küçük küçük insertler gireceğiz. Böyle küçük girizgahlarla gireceğiz, çıkacağız. Muhittin Füsunoğlu tarihte iz bırakması gereken bir askerdi. Fakat bir takım entrikalar ve bir takım oyunlar nedeniyle istediği yere gelemedi. İstediği yere gelemeyince de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasında büyük bir değişim oldu. 93'lü yıllar, yani 90'lı yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasındaki bozulmanın belki de başlangıcıdır. Örneğin İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı, cezaevine girdi çıktı, kitaplar yazdı. Ama Kozmik Oda'ya girilmesine engel olamadı. Mesela bu tür durumlarda istifa etmesini, görevden ayrılmasını bilmek lazım. Bu tür işleri gerçekten onurlu, haysiyetli askerler yaparlar genellikle. Muhittin Füsunoğlu'nu anlatmadan önce size küçük bir Mesut Yılmaz anekdotundan bahsedeyim. Mesut Yılmaz iyi bir başbakandı bence. Yani dönemin en iyi siyasi kimliklerinden biriydi. Tansu Çiller'le eşdeğerde tutuluyordu. Alakası yok. Tansu Çiller'le kıyas kabul etmez. Öylesine büyük bir insandı. Bir defa vukufiyeti çok iyiydi. Doğaçlama konuşurdu hep. Bugünkü gibi, bugünkü liderler gibi prompter müptezeli değil mesela. Öyle değildi. Konuşurken böyle esler verirdi araya. Böyle duraklamalarla. Biz tabii grup toplantılarında bunu biraz böyle alay mevzu haline getirmiştik o zamanlar. Derdi ki araya reklam alıyor şeyden. Örneğin İlker Başbuğ da öyle. O da araya reklam alarak konuşuyor. Halbuki bir şeyi biliyorsanız, doğru biliyorsanız ve eksiksiz biliyorsanız takır takır konuşursunuz. Prompter olmadan da konuşabilirsiniz. Biraz şeydi Mesut Yılmaz, yani oradan buraya doğru gideceğim, merak etmeyin, vaktimiz var. Komandante Che Guevara'yı böyle sindire sindire dinleyebilirsiniz diye söylüyorum aslında biraz da bunu. Sabahları çok geç uyanırdı Mesut Yılmaz ve grup toplantısına geldiğinde yüzünde yastık izi olurdu genellikle. Çok zor uyanıyordu ama çok dirayetli bir başbakandı ve onun döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde İyi işler yapıldı. Şimdi Muhittin Füsunoğlu'na gelirsek, buradan tabii başka yerlere doğru gideceğim, tekrar araya dedim ya, böyle küçük küçük insertler koyacağız. 98 yaşında hayata veda etti. Bugün Karacaahmet mezarlığına defnedilmesi bekleniyor. Üsküdar Selimiye Camii'nde cenaze töreni var. Eğer giderseniz bence çok mutlu edersiniz onun ruhunu. 1991-93 yılları arasında 21. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı. 1928'de Tokat'ta doğdu. 48'de Kara Harp Okulu'ndan, 48'liler müthiştir. Kara Harp Okulu 48'lileri müthiştir. Efsanevi insanlar çıkmıştır o dönemde. 58'de Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu kurmay subay olarak. Bugün kurmay subay olmayanların işte hava üssü komutanlığı falan olduğu ülkeden geçiyoruz. Hani onları hatırlatalım değil mi? Mete Kuş meselelerini falan araya gelmişken. Füsunoğlu Genelkurmay Başkanlığı bekliyordu. Ve Genelkurmay Başkanlığı beklediği dönemde ansızın Tansu Çiller Başbakan askeri teamüllere çok uygun olmayacak bir şekilde Doğan Güreş'in görev süresini Tansu Çiller uzattı.
Tansu Çiller görev süresini uzatınca bir yıl, Muhittin Füsunoğlu da doğal olarak, otomatik olarak emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Doğan Güreş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gördüğü, görebileceği en ne diyeyim, niteliksiz askerlerden biriydi bence. Takşak Paşa diyorduk biz ona parlamentoda. Tansu Çiller kendisini Genelkurmay Başkanı yaptı ve görevini uzatınca sordular. Dediler ki, paşam ne diyorsunuz? Dedi ki, vallahi tak diye emrediyor, şak diye yapıyorum dedi. Biz adını Takşak Paşa koymuştuk öylesine. Şimdi mesela ölenlerin arkasından iyi konuşmak var, kötü konuşmak. İşte Doğan Güreş'in arkasından iyi konuşamıyoruz. Ama Muhittin Füsunoğlu'nun arkasından iyi konuşabileceğimizi söyleyebilirim. Bu arada mesela Muhittin Füsunoğlu'nun kariyerinde benim de bir payım olduğunu, yani olumsuz bir katkım olduğunu ifade etmek durumundayım. Hani o haberi yapmamış olsaydım acaba değişir miydi? Çok emin değilim. Ama o haberin olması Muhittin Füsunoğlu'nun gidişini hızlandırdı. Kendisi özel ilişkilerinde inanılmazdı. İnanılmaz. Çok insani özelliklere sahipti. Fevkali beşer bir adamdı. İnsanüstü özellikleri vardı bence. Siyasi kararlar nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı yolu kapandı. O dönem işte Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in yerine Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı ve bir süre sonra da buradan Genelkurmay Başkanı olacaktı. Davetiyelerini bile hazırlıyordu neredeyse. Birinci Ordu Komutanlığı yaptı. Muhittin Füsunoğlu Ege Ordu Komutanlığı yaptı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki standart rotasyonla geldi. Hiçbir rütbeyi daha önce ya da daha sonra bitirmedi. Hep böyle zamanında terfiler aldı. Mesela Mete Kuş Paşa'nın böyle hızlı terfiler aldığını size hatırlatayım. Hatta önümüzdeki günlerde bir dosya yapacağım. Henüz yeni başladım. Böyle ağzınız açık dinleyeceksiniz öyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önümüzdeki 4 yıl içinde ne olacağını size anlatacağım. Çok şaşıracaksınız. Çok şaşıracağınız bir dosya hazırlıyorum. Daha başındayım. Ama böyle iğneyle oya işler gibi, gergef dokur gibi tek tek üzerinde çalışıyorum. Eksik bir şey bırakmamak için. Muhittin Füsunoğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yaklaşık 2 yıl 8 ay görev yaptı. Kasım 1992'de İstanbul Hastal'da 26. Zırhlı Tugay'da kahve içine siyanür katarak askerlerin önüne getirdiler. Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı ve 1. Kolordu Komutanı Korgeneral Hikmet Köksal'ın da bulunduğu bir ortamda PKK ile bağlantılı birileri tarafından, bir asker tarafından siyanürle zehirlenmek istendi. İşte bugün Devlet Bahçeli'nin statü vermek istediği Abdullah Öcalan'ın marifetleri oydu, onlardı. Eğer Abdullah Öcalan'ı tanımak istiyorsanız biraz böyle geriye doğru gidiniz. Oradan daha iyi tanıma şansınız olacak. Bu tesadüfen kahveyi içmediler ve zehirlenmediler. Sonra tahliller yapıldı ve siyanür olduğu ortaya çıktı. Genelkurmay beklentisi içinde olan Muhittin Füsunoğlu Doğan Güreş'in çelmesini maalesef yedi. Tansu Çiller Doğan Güreş'le daha böyle içli dışlı ilişkilere sahipti. Her ikisi de çocukları nedeniyle epey bir olay yaşadılar. Hem Doğan Güreş'in çocukları hem Tansu Çiller'in çocuklarının sonraki hayatlarında ne kadar kırık bir çizgiye sahip olduğunu hiç hatırlatmama gerek yok. Tabii insanlara çocukları üzerinden herhangi bir gönderme yapmamak için kapalı tutuyorum bu kısmı, geçiyorum. Turgut Özal 17 Nisan 1993'te ölünce, işte şüpheli bir ölüm deniyor ama ben şüpheli bir ölüm olduğunu düşünmüyorum. Şahsen çok yiyordu, yani çok yiyordu ve ölmek üzere yiyordu. Öldü öyle. Bunu hani başka şeylerle ifade etmek, işte Ahmet Özal'a yapılıyor ya, işte babamı filanca öldürdü, babamı falan öldürdü gibi şeyler. Caps'lar var dolaşıyor. Onlara çok itibar etmeyiniz. Çünkü beslenme düzeni. Mesela ben Turgut Özal'ı bir yemek yerken gördüm. Yemek yemiyordu, yemek onu yiyordu öyle. Öylesine yiyordu. Müthiş bir iştahı vardı, yemin ederim. Böyle 4 tane hamburgeri böyle lop diye yutuyordu. Öylesine. Ya 4 tane hamburger yer mi bir insan yani? İnsan evladı yer mi?
Çocuklar yiyebilir. Çocuklar 4 de yer, 5 de yer, 10 da yer. 10 olmasın. 10 biraz abartılı oldu. Pardon. Keseye de çok yük. Neyse. Türk Silahlı Kuvvetleri teamüllerine göre Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanlığı için doğal aday, biliyorsunuz. Hep bu gelenektir. Son yıllarda bu gelenek de bozuldu maalesef. Doğan Güreş Füsunoğlu'na diyor ki, komutanım diyor, ben diyor normal süremde emekli olacağım, Genelkurmay Başkanı sensin diyor. Söz veriyor. Bunu anılarında yazdı Füsunoğlu söyleşilerinde. Ve Özal 17 Nisan 1993'te ölünce Tansu Çiller'in eline fırsat geçti. Özal olsaydı muhtemelen Muhittin Füsunoğlu Genelkurmay Başkanı olabilirdi. Yani Özal'ın ölümü bu olayın kırılma noktasıdır. Ve Füsunoğlu böylece emekli olmak zorunda kaldı. Doğan Güreş uzatmayı kabul etmeyeceğine dair kendisine şeref sözü vermiştir. Bunu anılarında ve söyleşilerinde ifade ediyor. Fakat Yüksek Askeri Şura toplantısında ansızın teamüllere aykırı olarak bir yıl uzatıldı. O da zaten Doğan Güreş'in yetti. Muhittin Füsunoğlu'nun da tasfiye edilmesine yetti, arttı. Şimdi bir gün bu süreç devam ediyor ve Doğan Güreş'in yerine Muhittin Füsunoğlu'nun geleceğine dair haberler her yerde çalkalanıyor. O zamanlar Genelkurmay çok açık bir yerdi. Yani gidiyorduk işte, ben İsmail Hakkı Karadağ'la böyle arkadaş gibi konuşabiliyordum. Hüseyin Kıvrıkoğlu'yla arkadaş gibi konuşabiliyorduk. Yani gidip sohbet edebiliyorduk. Genelkurmay'ın kapısı açıktı. Bir şey de yapmıyorduk, hani işte darbe marbe yapmıyoruz, konuşuyoruz. Ne oluyor falan, askeri şurada neler olacak, peki Ege'de durum nedir falan, kardak mardak meseleleri falan çok açıklıkla konuşuyorlardı. Çok müthişti. Çok diplomatik askerlerdi. Bugün de öyle. Ben ordumuzun bu karakteristik yapısının bozulmadığını düşünüyorum. Çok olağanüstü genleri olan, yani DNA'sı çok sağlam bir ordumuz var.

muhterem bir adamdı. Çok olağanüstü bir adamdı. Müthiş. Olağanüstü bir espri yeteneği vardı. Bir mizahçıydı. Biliyorsunuz Profesör Nusret Fişek'in oğluydu. Profesör Nusret Fişek de Türkiye'de sağlık sosyalizasyon sistemini getiren kişidir. Yani Türkiye'de travm, Türkiye'de verem, Türkiye'de sıtma, Türkiye'de lepra, cüzzam gibi hastalıklarla mücadele ederken, kolerayla, tifoyla mücadele ederken eradikasyon sistemlerini kuran adamdır. Büyük bir adamdır. Bir devrimcidir, ben Nusret Fişek'i öyle görüyorum. Türk sağlık sistemine ondan daha iyisi gelmemiştir. Belki de gelmeyecektir, bilmiyoruz. Gelir inşallah. Kurtan Fişek'le konuştum. Dedim ki hocam, bu galiba Muhittin Füsunoğlu geliyor. Dedim ki ben, müsaade ederseniz bir Muhittin Füsunoğlu portresi yazayım. Yaz dedi. Oturdum. Tabii o zaman böyle hani internet yok, şu yok, bu yok, yapay zeka yok falan, fiş mekan yok. Ne biliyorsanız okuduklarınız, ne biliyorsanız konuştuklarınızdan ibaret. Bir kütüphaneye kapandım ama epey bir. Meclisin kütüphanesi. Bu arada Büyük Millet Meclisi kütüphanesi dünyanın nadide kütüphanelerinden biridir. Eğer böyle bir şey ararsanız başka yerlere gitmeyin, doğrudan meclis kütüphanesine. Açıktır genellikle, sivillere de, yani insanlara da, vatandaşlara da açık tutuyorlar. Her zaman değil işte, oradaki Büyük Millet Meclisi başkanının şeyine, yoğurt yemesine bağlı işte. Numan Bey eğer izin verirse olur. Bülent Arınç zamanında daha iyiydi, onu söyleyeyim. Geçmişte de iyiydi. Bu kütüphaneye kapandım ve işte oturdum. Geçmişte daha şeylere kadar gittim. Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, bu taraflara doğru işte Ali Fuat Cebesoylar, Rauf Orbaylar, Refet Beleler, İsmet Paşalar, Fevzi Çakmaklar, Kazım Karabekirler, bu tarafa doğru. Bu arada hem orduyu tahlil ediyorum, hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nı tahlil ediyorum, hem ordu istihbaratını tahlil ediyorum falan, işte kimler geldi, kimler geçti. Gelenek nedir? İşte bu Amerika Birleşik Devletleri ordumuzu nasıl yönetiyor? Bu NATO ordusunun komutanları acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını son tahlilde gözetebiliyorlar mı, gözetemiyorlar mı gibi kargaşalar da var. Bunları da elimine edecek şekilde bir araştırma yapıyorum. Derken 2 gün sürdü. Zaten işte dergi perşembe günü sabah basılıyor. O pazar günü gördüğünüz dergiler perşembeden basılırdı o zamanlar. Yani ne kadar güncel olduğunu size anlatabilmek, ne kadar güncellik dışı olduğunu, yani yapacağınız haber pazar günü dayanabilecek bir haber olmalı ki okunsun diye. Dergi de çok iyi satıyordu bu arada, onu söyleyeyim. Yani Aktüel'de, bizim çalıştığımız dönemde Aktüel dergisi 150 bin, 200 bin falan satıyordu. Ben hatta o dönemlerde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde faili meçhul cinayetlerle ilgili haberler yapıyordum. MİT Muş'ta 5 kişiyi kurşuna dizmişti. Bunun savcılık iddianamesini ve polis fezlekesini buldum. Yer yerinden oynadı. Müthiş bir şeydi. Faili meçhul cinayette MİT parmağı diye ödül aldım bunda, bu haberden dolayı. Böyle haberler yapıyorduk. Şimdi yapılamıyor biliyorsunuz. Yani biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Biz sair medyadan bahsediyoruz. Onlar yapamıyor. Onlar yapmamaya devam edebilirler ama biz yapmaya devam edeceğiz. Araştırmayı tamamladım. Sibya Hanım, kaç dakikamız var totalde? Yani bitir, bu şeyin içine sığdıracağım, merak etmeyin. Biraz uzatıyorum çünkü çok böyle, yani içimde yaradır. Hani onu anlatırken hissediyorum. Bu arada Yan Garberek de ruhumuza işliyor arka taraftan. Haberi yazdım. Kurtan Hoca okudu. Çok güzel olmuş dedi, müthiş dedi. Ben dedi böyle haber çok fazla okumadım dedi. Ya herhalde beni yüreklendirmek için yaptı muhtemelen. Öyleydi, çok müthiş bir adamdı. Müthiş bir adamdı derken, çok içiyordu. Alkol sağlığı zararlıdır, dostunuz değildir. Vallahi yemin ederim. Mesela sabahleyin bir tane böyle kocaman bir viski koyardı. Akşam eve giderken biterdi o. Akşam, yani sabah 9'da başlardı. 6'da eve giderdi. Eşi de bir balerindi, Neyran diye. Yaşıyor mu bilmiyorum, çok müthiş, çok güzel bir kadındı. Tabii emekli olmuş, hocalık yapıyordu. Evine biz bırakırdık genellikle. Biz derken yani Aktüel dergisinin bir şeyi var, minibüsü var, servis aracı. İşte önce, çok özür diliyorum, önce Kurtan Hoca'yı bırakıyoruz, sonra işte biz evlerimize dağılıyoruz vesaire. Kapıda Neyran Hanım karşılardı Kurtan Hoca'yı. Şeye gelmeden önce

0: gelmeden önce arabanın arkasına oturdu. 3-4 küçük şey karanfil çiğnerdi. Evin kapısından içeri girince de şey derdi ki Neyran Hanım, ya yine içmişsin Kurtan ya. Ya Neyran, vallahi içmedim ya, ağzıma koymadım ya. Aha kokla falan diye böyle karanfil kokusunu şey yapardı. Öyle çok müthiş bir adamdı. Ya çok olağanüstü insanlarla çalıştık. Samimiyetle söylüyorum. Yani Türk medyasında erozyonun bu noktalara gelebileceğini tahmin bile edemezdik. Böylesi insanlarla çalışırken birdenbire buralara doğru sürükleniyorsunuz öyle. Neyse yazı gitti. Yazı işlerinden de onay geldi. Çok güzel dediler. Ben de tabii böyle büyük bir şeyle kanatlanmış durumda uçuyorum işte. Yazım manşet olacak yani, kapaktan girecek. Kapağı belirlediğiniz zaman yani kapaktaki haber satıyor. Mesela ben bu MİT haberiyle Aktüel Dergisi'ne herhalde 50 bin civarında bir ilave tiraj getirmiştim o haftaya özgü. Diğer haberlerde de vardı. Bu haberde de yine bir tiraj geldiğini biliyorum ama çok fazla değildi. Haberi şunun üzerine kurdum. Muhittin Füsunoğlu haberini. Hikayenin şey kısmı başlıyor şimdi. Yani asıl eğer dinliyorsanız ve çocuklar dinliyorsa buradan itibaren daha dikkatli dinlesinler. Haberin başlığı şuydu: Prusya subayı diye bir manşet attım. 4 sayfa açtım. 4 sayfada izah ettim. Prusya subayı dememdeki kasıt da şu: çok sert bir asker. Hakikaten asker olarak çok sert ama insani ilişkiler olarak müthiş bir adamdı, müthiş. Kıyaslanamaz. Yani böyle sizin de çocuk gibi oyalanabilirdi öylesine. Dergi çıktı. Pazar günü, pazartesi affedersiniz. Ve saat 9:30-10. O zaman işte cep telefonu, şunlar bunlar yok. Masa telefonu çaldı. Ali Çağatay, buyurun dedim. Komutanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Dedim ki hangi komutan, ama sormadım yani hangi komutan. Tabii biliyorum işte, yani bir tane komutanla ilgili yazı yazmışım. Belli ki Muhittin Füsunoğlu. Olur dedim, hay hay dedim. Telefonda mı? Yok yok dedi, sizi dedi karargaha bekliyor dedi. İyi dedim, olur peki. Kaçta gelirsiniz? Ben de söyledim. Bir randevu, bak, kibarca bir binbaşı benimle konuşuyor. Çıktım. 1970 model bir Volkswagen'im vardı benim, kaplumbağa. Trabzon plakalı 61 ve satıncaya kadar da bu 61 plakayı değiştirmedim. Arabanın her tarafı zangır zangır oynuyordu. Öyle, öylesine bir arabaydı her şeyi. Ve Trabzon'da rutubetli bir iklimde uzun süre kullanıldığı için arka tarafta böyle küçük küçük delikler oluşmuş. Oğlum arkaya biniyordu ve şeye gidene kadar, yağmur yağdığında arka tarafta yüzüyordu. Yani böyle havuzda gibi öylesine, arka tarafta o kadar çok su birikiyordu. Böyle berbat bir araba. Her tarafından sesler geliyor. Koltuk moltuk falan filan hepsi böyle yenmiş falan, fareler mareler yemiş. Tabii sonradan biraz çeki düzen verdik ama ilk arabamdı o. 10 yıl boyunca da arabayı değiştiremedim. Yani 10 yıl sonra ilk defa bir sıfır araba almak durumunda kaldım. İşte bildiğiniz bu Doğu Blok'u arabalar var ya, marka vermeyeyim diye söylüyorum işte böyle sıradan. O zamana göre çok şey, o zamana göre bile çok dandik sayılabilecek arabalardan bir tane aldım. Şimdi tabii bindim arabaya. Dergi şeyde, Sheraton Oteli'nin, Hilton Oteli'nin hemen yanında rampada. Orayı da park ederken çok zorlanıyorum. El freni tutmuyordu. Araba kayıyordu. Bazen gelip senin araba kayıyor yine falan diyorlardı arkadaşlar. Gidip el frenini çekip arkasına bir takoz koyuyorduk falan, öyle durduruyorduk neyse. Bindim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na doğru gidiyorum. Biliyorsunuz Ankara'yı bilenler bilir. Bugün hala o durumda mı değil mi bilmiyorum yani. Kuvvet komutanlıkları hepsi aynı yerinde mi duruyor bilmiyorum işte. Giderken yol üzerinde sağ tarafta Genelkurmay, bu berisinde Kara Kuvvetleri, karşısında Hava Kuvvetleri, onun yanında Deniz Kuvvetleri, geride de İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı vardır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın giriş kapısına girdim. Tabii Volkswagen ama yani hani böyle evlere şenlik bir araba. Bu bildiğiniz şeyden, Laurel Hardy filmlerinde görebileceğiniz türden bir arabayla. Kapı bir açıldı böyle. Ben haşmetli bir şekilde kapıdan içeri doğru, sormadılar bile. Adımı söyledim sadece, o kadar. Buyurun dediler. Asker açtı. Bir de tak diye bir süngü selamı verdi bana. Camı açtım. bir binbaşı. Dedi ki buyurun dedi. Dedim binin beraber gidelim. Şimdi binbaşı yani binecek. Binbaşı bir iki metre boyunda falan. Volkswagen'e sığmaz. Ondan değil ama. Yok dedi, ben size refakat edeceğim. Ben birinci viteste gidiyorum. Binbaşı önümde koşuyor. Şeye kadar işte karargahın merdivenlerine kadar geldik. İndim arabayı. Muhittin Füsunoğlu'nun arabasının yanına park ettim. Böyle Mercedes yanıyor. Öylesine yanan bir araba böyle. Müthiş. Benim araba sefaret içinde falan. Oraya koydum. Yukarı çıktık. Yukarı çıkınca bir başka kişi refakat etmeye başladı. Yine bir binbaşı. İşte bir üst kat merdivene çıktık. O merdiveni geçtik. Koridora geldik. Orada da bir albay karşıladı. Onunla birlikte işte odasından içeri girdik. Selam verdi. Tak diye. İşte komutanım Ali Çağatay Bey geldi falan diye. Ayakta bekledim. Dedi ki lütfen oturun dedi. Ayakta kalmayın. Ben şunu bekliyorum. Dedim ki yani muhtemelen bu işte karargâhtan elleri kelepçeli olarak çıkacağım. Öyle düşünüyorum çünkü çok böyle dehşetengiz bir haber yapmışım. Haksız bir haber değil o arada, onu söyleyeyim. Yani haksızlık etmedim. Sadece askeri meziyetlerini biraz sertçe niteledim. Yani sert bir asker olduğunu yazdım. Muhittin Füsunoğlu'nun önünde Aktüel dergisi açık. Yanında sarı, yeşil ve kırmızı şeyler var. Fosforlu kalemler var. Derginin bütün satırlarını sarı, kırmızı ve yeşille çizmiş. Dergiye şöyle bir göz attım. Kırmızı çok. Dedim ki geçmiş olsun Ali Çağatay dedim. Komutan seni yani işaretlemiş. Çünkü o kadar çok kırmızı var ki. Oturduk. Dedi ki elinize sağlık dedi. Güzel yazmışsınız dedi. Biraz sert yazmışsınız sadece. O kadar dedi. Yani bu beni tam anlatmıyor ama anlatan yanları da var dedi. Nitekim işte yeşiller var, sarılar var. Onlardan anlıyorum ki oraları beğenmiş. Sarı ve yeşil çok az, kırmızı olduğu gibi. Yani sayfa yukarıdan aşağı baktığınız zaman sarı ve şeyi yeşili az görüyorsunuz. Biraz sohbet ettik. Dedi ki siz mi yazdınız bu? Evet dedim, ben yazdım. Birisi mi istedi? Hayır dedim, birisi istemedi, ben istedim dedim. Ve uzun da bir araştırma yaptım bunun için. Yani sizi birisi yönlendirmiş olabilir mi farkında olmadan dedi. Hayır dedim, ben böyle bir şeye girmem ve bu tür şeylere kapalıyım dedim. Yani öyle gazetecilik yapmıyorum dedim. Tamam dedi. Ne içersiniz dedi. İşte çay kahve falan içiyoruz, sohbet ediyoruz. Albay içeri her girişinde tak tak selamlar veriyor, çıkıyor falan. Çok müthiş bir atmosfer. Yani kocaman bir odada işte haşmetli bir generalle yüz yüzesiniz, karşı karşıyasınız. Uzun boyluydu. Ve elimi sıktı, işte bir yarım saat falan sohbet ettik. Teşekkür ederim dedi. Ben tabii dışarı çıktım. Dedim herhalde celp kararı arkamdan gelecek muhtemelen. İşte diyecekler ki sizi burada tutuyoruz falan. Hiçbir şey olmadı. Herhangi bir celp gelmedi. Herhangi bir şeyde bulunmadı. Ve bir süre sonra da işte bu dediğim hadiseler cereyan etti. Bu hadiseler işte Turgut Özal ölünce Genelkurmay Başkanlığı yolu kapandı. Çünkü Tansu Çiller Takşak Paşa ile çalışmak istiyordu. Doğan Güreş ile çalışmak istiyordu. Muhittin Füsunoğlu'na da tabii emekliliği giyip yani üniformayı çıkarıp sivilleri giymek kaldı. Ve atanamadı. Sonraki hayatında böyle çok sessiz sedasız bir emekli asker pozisyonu vardı. Böyle televizyonlara çıkayım, radyolarda konuşayım, gazetelere demeç vereyim. O partide, bu partide partiliyim falan şeyler yapmıyordu. Sonradan Muhittin Füsunoğlu'yla dost olduk. Tabii bu haber Muhittin Füsunoğlu'nun yolunu kesen unsurlardan bir tanesiydi. Aslında Tansu Çiller buna çoktan karar vermişti Turgut Özal ölünce. Doğrudan işte Takşak Paşa'yla çalışacağım diye karar vermişti. Muhittin Füsunoğlu'na zorunlu bir emeklilik görünüyordu. O haber olsa da olmazdı ama o haber bir gerekçe oluşurdu. Muhtemelen işte Takşak Paşa aldı götürdü. Tansu Çiller'e dedi ki bak dedi işte adam bu. Yani bu adamı getirirseniz yarın öbür gün ne yapacağı belli olmaz. Darbe yapar falan diye düşündü herhalde. Öyleydi çünkü çok korkuyorlardı askerlerden. Ve askerlerin o günkü hükümranlığı, tabii istismar edenler de vardı bu arada. Askerler içinde de öyle insanlar çıkıyordu. Elbette olabilir. İnsan beşer şaşar olabilir. Ve sonrasında biz Muhittin Füsunoğlu ile ahbap olduk. Kendisi Çerkezköy'de, denize nazır böyle küçük küçük sosyal konut gibi yapılan yerler vardı. Askerlerin kurdukları kooperatifler. Yani işte o zamanın parasıyla Ankara'da bir daire parası bile etmeyecek konutlar. Böyle lüks içinde değil ama işte çok hoş, denize nazır. O zamanlar yerleşim de yok oralarda. Herkes alabiliyor. Yani kooperatifi kuran orada denize 3-5 dönüm şeyi çekebiliyordu. Küçük bir bahçesi vardı. Ben yine bu Volkswagen'imle, eşimle birlikte Çerkezköy'e kendisini ziyarete gittik, çağırdı. Bize işte orada güzel bir yemek ikram etti. Denize nazır konuşuyor, sohbet ettik. Epey çok iyi arkadaş olduk sonradan. Ve ölünceye kadar da, yani son 3 yılı hariç, kendisini yakından takip ettim. Şunu söyleyeceğim, şimdi yavaş yavaş bitiriyorum bu şeyi, yani anlatıyı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde geçmişte her ne oluyorsa bugün 100 katı oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde geçmişte olmuyor dediğimiz her şeyin daha fazlası şimdi oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri aslında asli kimliğine dönebilirse, içinde böyle vatanperver, cumhuriyetçi ve vatana inancını kaybetmemiş askerler yükselirlerse her şey düzelebilir. Şimdi 15 Temmuz hadisesinden sonra çok sayıda kahraman ürettik biliyorsunuz. Bunların her birinin yalancı kahramanlar, somun pehlivanları olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesi Lokman Ertürk'tü. Kahraman Kazan Belediye Başkanı'ydı. Büyük bir palavracı. Şimdi Mete Kuş, 3. Anajet Üst Komutanı. Kurmay değil, kurmay olmayan bir subayın general olması çok böyle şansa bağlı bir şey. Keyfe keder. Çok zordur. Olmuş. 3. Anajet Üssü'nü teslim etmişsiniz. Tüm generalliğe kadar yükseltmişsiniz. Bir günde diyor ki Fenerbahçe'yi ezmek için, Fenerbahçe'nin moralini bozmak için alçaktan uçuş yaptırdı. O yüzden görevden aldılar diyor. Ben de dedim ki öyle değil. Tutanakları koydum ortaya. Bakın dedim, komisyonda ve mahkemede verdiği ifade burada. Diyor ki 15 Temmuz gecesi ben Ankara'daydım, izinliydim. Oysa havuz medyasına bakarsanız 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağına refakat eden pilot güya Mete Kuş Paşa F-16 ile. Şimdi Mete Kuş Ankara'da ve yerde ise nasıl havada oluyor? Havada ve yerde, havada ise nasıl yerde oluyor değil mi? Kuantum fiziği. Aynı anda 2-3 yerde olabiliyorsunuz. Mete Kuş'ta o var bence. Kuantum fiziğinin eseri. Eğer kuantum fiziğini anlamak istiyorsanız Mete Kuş Paşa'nın hayatını takip edin. İddia ediyorum, açıkça söylüyorum. Bence büyük bir şeyle karşı karşıyayız. Büyük bir kurguyla karşı karşıyayız. Ama bunu mesela ben bu haberi yaptım, 250 bin civarında okundu. Hala bu medyada böyle çok hatırlı gazeteci dediğimiz bazı insanlar var. Adını vermeyeyim, adlarını. Hala şey yazıyor, hala Fenerbahçe meselesini yazıyor. O yüzden oldu diyorlar. Diyorum ki kardeşim, ya Fenerbahçe meselesi yüzünden böyle bir şey yapılır mı? Bakın diyorum, tutanak burada. Bu adam bildiğiniz yalan söylemiş. Yalan söylediğini tutanakta kanıtlıyorum. Ve siz dönüyorsunuz. Ondan sonra dönüyor, darbeyi kime haber veriyor? Yeni Şafak'ın Ankara temsilcisi Hüseyin Likoğlu'na haber veriyor. Şimdi bir asker önce üstüne haber vermek zorunda değil mi? Yani bir onbaşı çavuşa haber verir. Çavuş ondan sonra bölük komutanına haber verir. Böyledir. Hiyerarşik. Niye haber veriyor darbeyi? Ben aradım, Hüseyin Likoğlu'na galiba darbe oluyor dedim. Bak izinli. Aynı anda havada olduğu iddia ediliyor. Darbeyi gazeteci haber veriyor. Ve tabii eniştesine de verebilirdi öyle. Türkiye'de o kadar çok tuhaf şeyler oluyor ki bu tuhaf şeylerin arasından kendimize yol bulmamız çok zor. Çok müşkülatlı. Bir şey mi söyleyeceksiniz Simge Hanım? Buyurun. Söyleyin tabii. Yok, olmadı. Tamam. Hayır yok. Tamam, bir şey söyledi kuantumla ilgili. Şimdi bitiriyorum bu meseleyi. Eğer hani arzu ederseniz daha böyle küçük küçük detaylar var. Daha sonra kendisiyle yaptığımız konuşmalar var. Bugün mesela İlker Başbuğ'la ilgili işte büyük komutan falan gibi şeyler söyleniyor. İlker Başbuğ, o da konuşurken araya reklam alıyor. İlker Başbuğ böyle bir sürü de kitap yazdı. Büyük bir entelektüel görüntüsü adı altında. Bence yarı entelektüel. Büyütülüyor, gözümüzde büyütüyoruz. Eğer kozmik odaya girmeye engel olmuş olsaydı gözümüzde büyürdü. Devleşebilirdi. Bunları yapmıyorsunuz. Devre arkadaşlarınız cezaevlerinde sürünüyorlar. Cezaevinde kaburgaları kırılıp ölüyorlar. Siz bunları seyrediyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz, diyorsunuz ki biz her şeyi yapıyoruz. Aynı işte Hulusi Akar. Aynı şey. Hulusi Akar değil mi? Türk bakar. Öyle. Eğer gerçeklerle tanışmak istiyorsanız vallahi çok okumak, çok araştırmak, çok konuşmak. Konuşmak derken boşa konuşmaktan bahsetmiyorum tabii. Böyle şeylerle meşgul olduğumuz takdirde az okuduğunuz zaman bildiğiniz de sınırlı olur ve o bildiğiniz sizi bir yere götürmez. Birileri size bir şey anlatıyorsa can kulağıyla dinle. Ben bir yani ölüyü bile dinlerim vallahi. Yani acaba ne anlatacak diye beklerim. Öyle. Öbür türlü gerçeğe ulaşamazsınız. Ulaşmanız zor olabilir. Yeterli mi Simge Hanım? İmge ve Simge Hanım yeter mi? Peki, o zaman bir küçük ara verelim.
1: Ölenlerin arkasından kötü konuşulmaz. Lafı bir riyakarca laftır. Ölenlerin arkasından bal gibi kötü konuşulur. Çünkü arkasından kötü konuşmazsanız öldükten sonra herkes eşitleniyor. Peki iyi insanla kötü insanın farkı nerede ortaya çıkıyor? Aman canım işte dinimiz buna çok müsaade etmiyor. Kötü konuşma, kötü konuşulur. Bence.
2: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Evet, böylece şimdi bir küçük ara verdik. Ondan sonra birkaç haberimiz var. Onları size aktaracağım. Ondan sonra da yavaş yavaş yolcuyuz. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Önümüzdeki günlerde memurlara bir ara zam yapılacak mı? Biliyorsunuz enflasyon %4.2 çıktı. %4.2 enflasyon Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin 1,5 yılda üretemedikleri bir enflasyondur. Biz bunu bir ayda üretiyoruz ve bununla övünüyoruz. Şimdi enflasyon yüksek çıkınca doğal olarak memurların ya da kamu çalışanlarının zam alması söz konusu. Bunu sordular Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler'e. Dediler ki ara zam olacak mı? Abdullah Güler şu an için böyle bir çalışma yok, gündemimizde yok dedi. 4.20'lik bir enflasyon var. Dolayısıyla öngörülerin üzerinde bir enflasyon şekilleniyor. Bunu bugünden söylemeniz lazım. Veremiyorsunuz, veremediğiniz için de vatandaşa da bir şey diyemiyorsunuz. Tabii kendine gelince kepçeyle, el aleme gelince çay kaşığıyla verirseniz böyle olur. Memurlara verilecek zam mı? Koskoca grup başkanı. Yani bu konuda bilgi sahibi değilse, o bilgi sahibi değilse biz de bilgi sahibi olamayız. Cemil Meriç'in çok hoş bir sözü vardır. Cemil Meriç İslami entelektüellerin çok beğendiği, benim de çok beğendiğim bir entelektüel idi. Şöyle dedi, diyordu. Namuslu olmanın bedeli yalnızlıktır. Eğer siz namusluysanız sizi yalnız bırakabilirler. Bundan herhangi bir şekilde şikayetçi olmamanız gerekir. Biz hani bu tabii Ahmet Davutoğlu'nun o değerli yalnızlık projesi gibi değil. O ayrı. O ipe un sermek. Değerli yalnızlık değil. Aslında orada şamarı yemişiz. Oturmuşuz kıçımızın üstüne. Kıç dedim ki öyle başka ne? Neyimizin üzerine oturabiliriz ki? Rica ederim yani rica ederim bazen. Peki totomuzun üzerine oturduk. Öyle. Değerli yalnızlığımız o. Ama burada Cemil Meriç'in sözünü ettiği şu. Başkaları size bir şey söylediği zaman hayır o öyle değildir diyebilmelisiniz. Dediğiniz zaman da insanlar ben artık onunla görüşmem falan derler. Olsun görüşmesinler hiç önemli değil ama siz biliniz ki gerçekten doğru yoldasınız. Abdullah Öcalan'la ilgili Devlet Bahçeli dün grup toplantısında Öcalan'ın birazdan bir video izleteceğim. Öcalan'ın statüsü meselesinin ele alınması gerektiğini söyledi. Ve Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü diye bir koordinatörlük oluşturulması gerektiğini söyledi. Şimdi buradan bakınca ben size mesela işte bu 4 komutanın fare zehriyle zehirlenmek istenmesi Abdullah Öcalan'ın eseridir. Yani geriden böyle eskiye bakıp da bunları hatırlamanız lazım. Şöyle dedi Devlet Bahçeli. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Cumhur İttifakı'na da sesleniyorum. Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Her bakanlık bir cephe, her kurum bir mevzi, her karar Türkiye'nin büyük yürüyüşünün parçası olarak görülmelidir. İç siyasetin dili, seviyesi ve sorumluluk anlayışı da aynı ciddiyetle ele alınmalıdır. Türkiye'nin iç siyaseti ve terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz diyor Devlet Bahçeli. Peki aynı Devlet Bahçeli bundan birkaç yıl önce aynı Abdullah Öcalan için acaba ne diyordu diye merak ediyor musunuz? İşte bu gibi durumlarda biraz önce çocuklara dedim ya, geçmişi unutun. Ama mesela bunları unutmayın. Bunlar unutulmak üzere hafızamızda yer eden şeyler değildir. Bunların hatırlanması lazım. Şimdi bugün PKK'nın kurucu önderi diyor. Ya biz Mustafa Kemal'den başka önder tanımıyoruz. Mustafa Kemal'den başka birine bu unvanın verilmesini uygun görmüyoruz. Ama siz böyle düşünüyorsanız yarın fikrinizin değişeceğini biliyoruz. Geçmişte biliyorsunuz işte Ahmet Spor bugünlerde tartışılıyor. Ahmet Spor diye bir spor mu? Diyarbakır. Demiyor adam Ahmet Spor diye. Yani zorla mı değiştireceksiniz? Geçmişte Devlet Bahçeli Ahmet Spor'la ilgili Ahmet Spor yok hükmündedir dedi. Bugün Ahmet Spor'un değirmenine su taşıyor. Kötü bir şey değil. Devlet Bahçeli'nin yaptığı işin kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece dün öyle söylüyordunuz. Bugün niye böyle söylüyorsunuz diye soruyorum.
3: Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakır Spor'un Ahmet Spor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum.
0: Şimdi bunlar bizim siyasi liderlerimiz. Ahmet Spor diyor. Ahmet Spor. Yani şimdi demiş, burada Özgür Özel de mesela kağıt diye mi kağıt diyor. Ya bu tabii zamanla düzeltilebilir ama mesela Devlet Bahçeli bir iktisat mezunu ekonomi diyor mesela, böyle konuşuyor. Şimdi böyle dilini bu şekilde düzeltemeyen insanların herhalde liderlik vasıflarının eksik olduğunu düşünürsünüz. Ben öyle düşünüyorum. Yani oradan yani kağıt dediği zaman olmuyor işte. Olmuyor. Yani onu düzeltmesi lazım. Onu düzelttikten sonra gelip konuşması lazım. Ekonomi dememesi lazım. Onu düzelterek Ahmet Spor dememesi lazım. Böyle konuşuyor. Hoşgörüyle mi bakalım? Vallahi öyle idare edelim. İdare edemeyiz. İdare edemez. Edersek onlar bizi idare eder. Ne diyor? Etienne de la Boetie diyor ki kardeşim 1 milyon kişisiniz. Niye bir tane adamdan korkuyorsunuz? Bir tane adama gücünüz yetmiyor mu? Yetmediğini görüyorum. Dolayısıyla böyle yaşamaya mahkumsunuz. Ne kadar ekmek veriyorsa o kadar ekmek. Ne kadar su o kadar su. Ne kadar aş o kadar aş. Öyle. Bir gün gazetesi Yunus Emre Vakfı'nın naylon soruşturması, naylon fatura soruşturması ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşiyle Milliyetçi Hareket Partili Semih Yalçın'ın oğlunun imzalarının yer aldığı belgelere ulaştı. İki ismin de bugüne kadar ifadesi alınmadı. Şimdi mesela buradan Devlet Bahçeli'ye soruyorum. Semih Yalçın'ın oğluyla ilgili tek bir işlem yaptınız mı? Yaptırmasını istediniz mi? Ya da altın kaçakçılığından yargılanan milletvekillerinin hakkında herhangi bir işlem yaptınız mı? Soruyoruz. Yapmıyorsunuz ama buradan Ahmet Spor diyorsunuz. Öyle. Ahmet Spor. Bakın bugün nereye geldiniz? Bunların eleştiri konusu yapılmasını, yani insanların aksanının ya da konuşma bozukluklarının eleştiri konusu yapılmasını istediğimizden değil. Sadece yani neresinden tutalım ki biz bunlarla mücadele edebilelim? Tutabileceğimiz bir yeri yok. Bir yerinden tutamıyoruz. Tutamadığımız için çaresizlik içindeyiz. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi Mahinur Özdemir Göktaş'ın kocası Rahmi Göktaş geziyor ortalıkta. Ortada 400 milyon liralık sahte fatura var. İlk belirlemelere göre. Sonradan bu 700 milyon liraya çıktı. Kutalmış Yalçın, yani Semih Yalçın'ın oğlu, o da öyle. Haklarında en ufak bir işlem yok ama Aile Bakanımız oradan buradan telkin vermeyi sürdürüyor. Belgesi var. Bir Gün Gazetesi belgesini yayınlamış durumda. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde veri güvenliği toplantısı yaptı. 30 milyon 250 bin liraya mal olan toplantının yapıldığı otelde macera duşu var. Aqua park var. VIP sauna var. Masaj var. Kese köpük var. Uluslararası mutfak var. Nasıl? Belge burada. Şimdi düşünün, çocuklar daha cesetleri soğumadı demek lazım. Çocukların üzerinden bu sefahatı gerçekleştiriyorsunuz. Okullarda sabun yok. Okullarda tuvalet kağıdı yok. Siz 5 yıldızlı otellerde eğitimin sorunlarını konuşuyorsunuz. Ya okullarda bir öğün ücretsiz yemek verin dedik çocuklara. Çocuklar aç gidip geliyorlar. Ya bunu yapmıyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz 30 milyon lira 5 yıldızlı otelde parti veriyorsunuz. Parti bu. Bu toplantı falan değil. Bir de tabii bir komisyon kurdular biliyorsunuz. Dün de söyledim. Komisyonun ilk talebi ne oldu? Bu okul saldırılarını araştırma komisyonunun ilk talebi Avrupa'ya ve Amerika'ya gezi düzenleyelim. Nasıl? Ne? Önce bir Şanlıurfa'ya gidin. Gidin Sivere'ye gidin. Beytüşşebaba gidin. Yüksekova'ya gidin. Kars'a gidin. Iğdır'a gidin. Ardahan'a gidin. Bir yerlere gidin. Önce oralara bir gidin. Ondan sonra Amerika'ya gidersiniz. Biz sizi Amerika'ya göndeririz. Ama siz işte ülkenin yani neresinden tutalım ki elimizde kalmasın diyoruz. Kalıyor maalesef. Yunus Emre Vakfı'nda milyonlarca dolar yolsuzluk işinin başındaki kişi Profesör Şeref Ateş de şu ana kadar bankalarda Şeref Ateş'in 1450 küsur hesabı varmış biliyor musunuz? 1450 ya 1450 hesabı takip edebilir misiniz? Edemezsiniz. Neden peki 1450 tane? Karışsın birini bulurlarsa öbürünü bulamazlar diye. Ayrıca Şeref Ateş'le ilgili herhangi bir şekilde takibat yapan da yok. Çünkü Şeref Ateş'e bulaşırlarsa Semih Yalçın'a bulaşmış olurlar. Ona bulaşırlarsa Rahmi Göktaş'a bulaşmış olurlar. Bunu bildikleri için Şeref Ateş de elini kolunu sallayarak geziyor öyle. Kahramanmaraş'taki bu olayın ardından şu anda geçtiğimiz günlerde de Adana'da yine bir okulun önünde silahlar patladı. Kaç dakikamız kaldı? Bir dakika mı? Peki o bir dakikada. Vallahi aslında Gaziantep'ten bazı şeyler verecektim. Fatma Şahin'in memleketinden. Ama bunları yarına bırakalım diyorum. Giresun'da Çevre İl Müdürlüğü atık suyu dereye akıtan AK Parti Iğdır Milletvekili Can Türk Alagöz'ün maden şirketine 2 milyon küsür lira ceza kesti ve kirliliğe yol açan yeraltı galerisi de gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. Tüm il müdürlüklerine emsal olması bakımından yapıldı bu. Şimdi bir büyük madenden bahsediyoruz. 2 milyon lira. 2 milyon lirayla orta segment bir araba alırsınız. Bir maden şirketine verilecek ceza mıdır bu? Kapatırsınız. Adama da dersiniz sizi şurada bir misafir edelim. Şöyle birkaç ay içeride kalın. Aklınız başınıza gelsin. Göstermelik bir ceza. Göstermelik cezalarla maalesef kendi kendimizi avutuyoruz. Peki aslında çok başka haberler de vardı ama maalesef yarına kaldı. Yani güncel ama merak etmeyin bizim kendi haberlerimiz bunlar. Hani böyle sağdan soldan işte filanca gazetede var falanca gazetede var işte Özgür Özel dedi ki Devlet Bahçeli söyledi ki falan gibi haberleri yapmıyoruz. Biliyorsunuz biz daha çok kendi bildiğimiz şeyleri yapıyoruz. Bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Albano, Romina Power çiftinden size şarkılar dinletiyoruz. Şerazan.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD Özgürlük Projesi'ni kısa süreliğine durdurulduğunu duyurdu. İran, ABD'nin bu kararını başarısızlık olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı Yıldırım Han'ı tanıttı. Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe otobüsünün kurşunlandığı olayla ilgili kararını verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki özgürlük projesinin son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi. Açıklamada taraflar arası anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanmayacağını görmek için özgürlük projesinin kısa bir süreliğine durdurulmasına karar verdik denildi. Hemen hatırlatalım, Trump 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna Özgürlük Projesi adını vermişti. Ve İran basını Trump'ın özgürlük projesini askıya almasını başarısızlık olarak değerlendirdi. Yarı resmi teslim haber ajansı konuya ilişkin haberini Trump geri adım attı, sözde özgürlük projesi durduruldu başlığıyla verdi. Haberde Trump'ın özgürlük projesinin askıya alındığını duyurmasının ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde bir adım olarak değerlendirildi. İç gündemle devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı Yıldırım Han'ı tanıttı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli füzesi Yıldırım Han, Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yıldırım Han'a ilişkin açıklamasında ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir yapabilen ve şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füzemiz ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe otobüsünün kurşunlandığı olayla ilgili kararını verdi. Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe takım otobüsünün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da kurşunlandığı olaya ilişkin Fenerbahçeli futbolcular ve kulüp görevlilerinin yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetti. AYM'nin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımı Çaykur Rizespor maçından otobüsle dönerken 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramış, olaya ilişkin yürütülen soruşturma yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı. İstanbul'da bir yardım derneğine yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 3 ilde yardım paralarının amacı dışında kullanıldığı belirlenen bir derneğe yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda yardım adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon liranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Nisan'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlılarının yakalandığını açıkladı. Gürlek paylaşımında bu süreçte etkin teknik takip ve kurumlar arası işbirliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi. Deliller tek tek ortaya çıkartıldı ve failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi ifadelerini kullandı. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonunun yarı finalinin ilk maçında Beşiktaş'la Konyaspor dün akşam karşı karşıya geldi. Maçın uzatma bölümünün son anlarında penaltı kazanan Konyaspor, Bardi'nin 90+7. Dakikadaki golüyle kupada finale yükselen ilk takım oldu. Konyaspor Fenerbahçe'yi de 120 dakika oynanan maçın son anlarında kazandığı penaltıyla yenmişti. Konyaspor'un finaldeki rakibi ise Trabzonspor'la Gençlerbirliği maçının kazananı olacak. Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi peş peşe açıklamalar var. Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Aydınlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına aday olmayacağım ifadesini kullandı. Bir başka isim Hakan Safi ise adaylığını açıkladı. Eski Fenerbahçe'de yönetici Hakan Safi, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığına aday olduğunu resmen duyurdu.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,88 değer kazanarak dünü 14.495 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 8 kuruş, kapalı çarşıda gram altın 6.796 lira, çeyrek altın 11.119, tam altın 44.265, ata altın ise 45.351 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk %65'e ulaşmış durumda. Unkapanı Saraçhane yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Küçükçekmece Florya yönünde orta şeritte araç arızası var. Bu bölgedeki trafiğin de yoğun olduğunu görüyoruz. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 6 Mayıs 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.12'yi gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayın 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz elbette çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Bugün bizim ülke tarihi açısından çok önemli bir gün. Tam 54 yıl oldu. 6 Mayıs 1972. 3 fidanımızı aramızdan aldılar. Programın sonunda onu da hatırlatmak istiyorum. Bu canlara, elimizden alınan, ülkeden, hayattan koparılan 3 fidanımıza bir de saygı duruşumuz olacak. Bunu da hatırlatarak başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Her çarşamba olduğu gibi dünden ne o grup toplantıları, partilerin grup toplantıları üzerinden konuşacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürecin gidişatına dair çok da memnun olmadığını gösteren, adeta AK Parti'ye, adeta hükümete bir çağrıda bulundu. Neden öyle söylüyorum? Çünkü terör örgütü lideri Öcalan için bir statü önerisi gündeme getirdi Devlet Bahçeli. Dilerseniz o sesi bir dinleyelim. Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında hangi ifadeleri kullandı ve bu ifadeleri kullanırken aslında kimi işaret ediyordu ya da hangi partiyi işaret ediyordu, arkasından da onu konuşacağız.
3: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
1: Dikkat çekici ifadeler Devlet Bahçeli'den. Ben şöyle okudum, bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama sürece dair, sürecin yavaş ilerlediğine dair, şimdi bu sürecin dört ana ayağı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii güvenlik bürokrasisinin dışında bakınca şöyle, bunlardan bir tanesi terör örgütü. Zaten oradan gelen açıklamaları da sizlere aktaracağım program içerisinde az sonra. Bunun bir diğer ayağı da siyaset elbette. DEM Parti, AK Parti ve MHP. AK Parti'nin dışında... AK Parti'nin dışında şöyle bakınca sürecin ne kadar yavaş ilerlediğine dair eleştirilerin sıkça dile getirildiğini görüyoruz. İşte aslında ben burada Devlet Bahçeli'nin az önce dinlediğimiz açıklamalarında iktidara yönelik olan açıklama olarak değerlendirdim. Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı uyarısı da aynı konuşmanın devamında yine Devlet Bahçeli'den geldi. Aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır yine. Bütün bu cümleler şöyle bir bakınca Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni iktidarda şu an itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi, oraya yönelik bir eleştiri olarak değerlendirilebilir. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla. Tabii Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında bu konuyla ilgili bir ifadesi, bir açıklaması olacak mı? Neden bunu söylüyorum? Çünkü geçtiğimiz hafta hatırlayınız konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bugüne kadar hiç değinmediği kadar bu konuya, bu terörsüz Türkiye süreci değil mi, tam olarak ifade edelim, bu sürece dair açıklamalarda bulunmuştu ama somut bir başlık yoktu orada. Peki diğer bileşenler, bu sürecin diğer bileşenlerinden DEM Parti mesela. DEM Parti'den de açıklamalar var. Tuncer Bakırhan eş genel başkan Tuncer Bakırhan da Bahçeli'nin bu açıklamasına bir yanıt verdi. Bakalım ne söyledi Bakırhan, bir de ona kulak verelim.
4: Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. DEM Parti olarak sürece katkı sunacağına inandığımız somut başka bir önerimiz daha var. Şimdi bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma gelin kuralım diyoruz. Adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun.
1: Süreçte kurulların işte ne demişti Sayın Bahçeli, tekrar bakayım şöyle, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü, hani bir kurumsallaşma niyeti, kurumsallaşma sürecinin başlamasına dair hem DEM Parti'den hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nden açıklamalar geldiğini görüyoruz. Bu süreçte dediğimiz gibi somut adım olarak bunları görüyor bu iki parti. Bu arada hemen bir parantez açayım, onu da söyleyeyim. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na da Bahçeli'nin bu açıklamaları soruldu. O da bugünkü grup toplantısını işaret etti. Ne dedi Sayın Dervişoğlu? Acımızı katmerleyenlerle yarın görüşeceğiz. Bu ifade önemliydi. Göreceğiz bakalım bugün İyi Parti Genel Başkanı da hangi açıklamalarda bulunacak. Belli ki siyasette önümüzdeki dönem itibariyle tıpkı bir önceki seçimde olduğu gibi, ne olmuştu bir önceki seçimde? Hani bu terör örgütü PKK ile ilişkiler vesaire, CHP'ye yönelik çok sert eleştirileri vardı, hatırlayınız. Özellikle Cumhur İttifakı'nın, bu kez roller biraz değişmiş gibi görünüyor. Hepimiz takip ediyoruz süreci profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Ama yine benim görebildiğim kadarıyla ortada ekonomiden daha... konuyor bu süreçlere. Önemli gün, en önemli gündem maddesi bence bu olacak gibi görünüyor. Zaten AK Parti'nin de bu dönem içerisinde beklenen, işte bu sürecin farklı ayaklarından bahsettim size. Bu kesimlerin, bu tarafların bekledikleri de somut adımlar diyorum ya her seferinde. AK Parti bence hala kestiremiyor bunun sandıktaki maliyetini ya da sandıktaki karşılığından hala emin değil. Bu nedenle böyle bir süreç ilerliyor gibi geliyor bana. Tabii bir yandan da başka gerçekler de var. Söylediğim gibi güvenlik bürokrasisi, işte jandarma, polis, Milli İstihbarat Teşkilatı, ordu bu konuda izliyor, takip ediyor. Terör örgütünün silah bırakma sürecini. Neden bunu söyledim biliyor musunuz? Terör örgütünden de dün bu konuya dair bir açıklama geldi. Şimdi şu benim dikkatimi çekti. Bu süreç meselesine vurgu vardı. Süreç, Öcalan'ın statüsü belli olursa ilerler. Rapordaki öneriler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı o rapordan bahsediliyor. O öneriler ne deniyor? Hala pratikleşmedi şeklinde bir ifade var. Yine terör örgütünden gelen açıklamada. Orada benim ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Yani sosyal medyada da bu görüntüler paylaşıldı. Bu açıklamalar yapılırken, evet doğru, terör örgütünün kendisini fesi sonrasında o terör örgütünü temsil eden o işte arkadaki filamalar vesaire, onlar yoktu bu açıklamalar yapılırken. Böyle bir görselle de desteklenen bir açıklamaydı bu. Ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? O açıklamayı yapan isimler o noktaya gelirken, o video kaydının yapılacağı noktaya gelirken, evet silahsızlardı, evet terör örgütünün o renklerine dair herhangi bir ben göremedim ya da herhangi bir detay, herhangi bir ayrıntı yoktu, ama o isimlerin çevresindeki silahlı kişiler, silahlı korumalar benim dikkatimi çekti. Yani hani silahlar bırakılmıştı, barış açıklaması yapılırken ya da sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair açıklama gelirken ellerde silah olması benim çok dikkatimi çekti. Bu arada önemli bir konu daha var. Biliyorsunuz PKK kendisini feshetti. Bundan sonraki süreçte nasıl bir isim kullanacak, onu da dünkü o açıklamayla birlikte öğrendik. Ne deniyor? Tırnak içinde aktarıyorum. APO'cu Hareket Yönetimi ismini kullandı. terör örgütünden bu konuda açıklama yapanlar. Neden önemli?

0: öğrenciyken Öcalan 73 yılında çevresindeki bir grup işte odaklandı kendi çevresinde ve terör örgütü de orada kuruldu. İşte aslında o zamanlarda daha Ankara Üniversitesi çevresinde yakın o çevre içerisinde de bu grup APO'cular olarak değerlendiriliyordu. Daha doğrusu isimlendiriliyordu. Daha sonraki süreçte yaşananları zaten biliyoruz. 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'da Lice'de bir köyde düzenlenen toplantıyla da terör örgütünün PKK'nın kurulduğu da ilan edilmişti. Sonraki süreci zaten hepimiz hatırlıyoruz. 15 Ağustos 1984 Eruh ve Şemdinli katliamlarıyla devam eden süreç hafızalarımızda hala, değil mi? Tekrar terör örgütünün biz bu süreçte birlikte kendisini feshetmesi ve tekrar 70'li yıllara döndüğünü görmekte enteresan. Ben en azından bu ifadeyi görünce, bu ifadeleri okuyunca bir an şöyle hafızamı tazeledim. Sizlerle de böyle özetle paylaşmak istedim bunu. Tabii sadece bu sürecin bileşenleri, bu işte saydım MHP, DEM Parti ve işte o terör örgütünden gelen açıklamalar değil. Muhalefet de bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Mesela Özgür Özel, barışı ve demokrasiyi savunacağız elbette dedi. Kürtler için, Kürtlerin en eşit şekilde yaşayacakları yarınlar için bir kez daha imzamızı atıyoruz ifadesini kullandı. Şöyle bakınca genel hatlarıyla evet itirazları var sürecin ilerleyişine dair CHP'nin, ama genel anlamda hani şöyle söyleyebiliriz, sürece takoz koymuyor. En azından bunu görebiliriz, bunun üzerinden bir okuma yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Belli ki bu süreç içerisinde AK Parti ya da hükümet, öyle söyleyelim, net somut bir adım atmadan bu uyarıların sonu gelmeyecek. Daha Bahçeli'nin Ahmetler ve Demirtaş çıkışı bile henüz karşılık bulmadı, değil mi? Daha dün mü konuşmuştuk bunu? Mardin'deki o kayyum uygulaması İçişleri Bakanlığı tarafından daha 2 ay bile uzatıldı. Onu da hatırlatalım. Dilerseniz Özgür Özel'in de tam da buna dair, bu sürece dair, şimdi haksızlık olmasın, diğer partileri verdik. Özgür Özel'in de bu konuya dair hangi açıklamaları var? Neler söyledi CHP Genel Başkanı? Dinleyelim, arkasından şu butlan tartışmalarına geçeceğiz.
1: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, Türkiye için, Suriye için, İran için, Irak için, bütün Kürtler için, ülkelerinde, ülkelerinin bir birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
0: İşte CHP'nin de bu sürece dair yaklaşımı özetle bu. Özgür Özel son derece sarih bir şekilde özetlemiş sürece nasıl yaklaşıyorlar. Tabii başka konular da var Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde. Şimdi biliyorsunuz 12 isimle ilgili o kurultay sürecine dair bir dava, siyasi yasak talebiyle ve hatta hapis cezasının da gündemde olduğu bir dava var. Duruşması da bugün görülecek. O duruşma öncesinde de hem CHP liderinin hem de siyasette mesela MHP liderinin ya da MHP'den bir başka isim ki hukukçu, çok sık bu konularda yaptığı açıklamalarıyla birlikte program içerisinde adını anıyoruz, Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısı, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Önce CHP Özgür Özel neler söyledi dilerseniz bir ona bir bakalım. Enteresan, kime işaret ediyor bu cümleleri, hepimiz yorumlayalım. Yandaş basına çıkanlara diyor Özgür Özel, her akşam ücreti karşılığında partisini tartışanlara, umuduna, butlana, şutlana koyanlara söylüyorum. Hey diye seslendi. Hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin ifadesini kullandı. Doğrudan şöyle söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'na yönelik bir çağrı olarak yorumladım ben Özgür Özel'in bu çağrısını. Bu arada bu İstiyorsan hakka varmayı cümlesiyle başlayan o ifadelerle ilgili de kısa bir not düşeceğim, ama diğer başlıklara da bakalım. Mesela Devlet Bahçeli de bu konuya dair konuştu. Tam da grup toplantısının çıkışında özellikle bu butlan meselesi CHP'ye dair. Belli ki bunlar iktidar kanadında ya da Cumhur İttifakı içerisinde bu meseleler konuşuluyor. Ne dedi Devlet Bahçeli biliyor musunuz? bu butlan tartışmaları biliyor diye soruldu gazeteci arkadaşlarımız. Ne düşünüyorsunuz CHP yönetimiyle ilgili ifadesi diye soruldu.

0: müsaade edilmemesini temenni ederiz. Dikkat, bu çok önemli. Yani şöyle söylüyor. Ben şöyle anlıyorum, hukuki yönden zedelenmesine müsaade edilmemesini temenni ederiz şeklinde bir açıklama var Devlet Bahçeli'nin. Aslında bakılırsa şöyle değerlendirilebilir, iktidar kanadında, iktidar içerisinde hani bu karara dair bir şekilde tartışmaların yapıldığını görüyoruz. İktidar bu konuda doğru bir hesap yapıyor mu? O ayrı bir tartışma konusu, onu konuşuruz ama Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasının hemen sonrasında Fethi Yıldız, MHP'nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız konuştu. Son derece önemli, dikkat çekici bir açıklama. Burada, orada da Özgür Özel yönetimi yerine dedi. Bakın, mutlak mutlan kararı ve kararın kesinleşmesi halinde dedi Fethi Yıldız. Özgür Özel yönetimi yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir ifadesi tam anlamıyla bu sürecin Cumhur İttifakı kanadında nasıl değerlendirildiğini gösteriyor bize. Neyle bunu birleştirelim biliyor musunuz? Şamil Tayyar, AK Partili bir isim, geçmiş gazeteci, aynı zamanda geçmiş dönemde de yanlış hatırlamıyorsam iki dönem milletvekilliği yapmıştı. 4 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında ne demişti? Bir hafızamızı tazeleyelim. Mahkeme heyetinin mutlak mutlak kararını yazdığını ancak tebliğ etmeyerek uygun bir siyasi konjonktür için beklediğini iddia etmişti. Şamil Tayyar işte bütün bu açıklamaları bir şekilde arka arkaya koyunca nasıl bir tablo ortaya çıkıyor görüyoruz değil mi hep beraber. Dediğim gibi hani iktidar bu süreci doğru hesaplayabiliyor mu? Yani hani şu iddialar var işte, bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesiyle birlikte bir bölünme yaşanabileceğine dair yorumlar yapılıyor. Siz de okuyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Belki siz de aynı düşünüyorsunuz ama ki Devlet Bahçeli'nin dikkat çektiği konu da tam olarak buydu ama yani CHP'ye bu mutlak mutlak kararı, yönetimin değişmesi kararı, evet CHP'yi etkiler, bir darbe olur mu CHP yönetimi açısından? Evet, yani tam anlamıyla darbe almış olacak ve işte yeniden toparlanması oldukça zor ama yani iki siyasette biz tecrübelerimiz bize neyi gösteriyor? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak sizlere ve kendime sesleniyorum. Yani 2 artı 2 her zaman 4 etmiyor. Yani eğer parti bölünürse mesela, böyle bir tablo ortaya çıkarsa nasıl sonuçlar ortaya çıkabilir? Güç dengeleri siyasette nasıl değişebilir? Yeni bir siyasi süreç, yeni bir siyasi akım başlayabilir mi? Bence iktidar kanadı şu an itibariyle tam olarak bundan bu konuda bu süreci doğru okumuyor ya da şöyle söyleyelim, okuduğu için şu an bu yönde adımlar gelmiyor. En azından böyle değerlendirilebilir, onu da söyleyelim. Peki mesela bu davada son durum ne? Dilerseniz bir de kısaca bir hafıza tazeleyelim. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bugün de söylediğim gibi 5. duruşması olacak bu 38. olağan kurultayla ilgili usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiası var. Biliyorsunuz orada Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla yer alıyor değil mi? Hatırlayınız, eski Hatay Belediye Başkanı da ki hep söylüyorum bunu, Özgür Özel'in genel başkanlık sürecindeki en önemli hatalarından bir tanesiydi orada kendisini aday olarak göstermesi. Zaten sonuçta ortada 12 sanık yargılanıyor ki aralarında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, İzmir Belediye Başkanı, yine İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de var, yine Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat da yine bu dava içerisinde yargılanan kişiler. Bu kişilerle ilgili hapis cezaları da 3 yıla kadar hapis cezası, İmamoğlu ile ilgili olarak da ne talep ediliyor? Siyasi yasak talep ediliyor. Onu da bir hatırlatmak gerekiyor. Bakalım bugünkü duruşmada neler olacak, neler yaşanacak? Hani bakıyorum muhalif medya, öyle söyleyelim, muhalif kanattaki medyaya bakılınca da hani bir tür bu davanın, bu yaşananların bugün o yine duruşmada bir karar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz elbette ama Butlan davasının bir provası mı acaba diye de şöyle bakınca medyada da bunun tartışıldığını, bunun üzerinden bir tartışma yapıldığına da tanıklık ediyorum. Bunu da size aktarmış olayım. Hani az önce Kılıçdaroğlu'ndan bahsettik. Özgür Özel'in bu açıklamalarında Kılıçdaroğlu üzerinden bir değerlendirme yaptığını söyledik. Son dönemde Kılıçdaroğlu'yla mesela Türkiye Gazetesi hep beraber takip ediyoruz. Zaman zaman gazeteden haberler de sizlerle paylaşıyoruz. İlginç bir tablo ortaya çıktı. Hani medya nerede, medyanın duruşu ne kadar doğru, bunun örneklerinden bir tanesi. Sık sık sizle konuşuyorum, bu size aktarmaya çalışıyorum özellikle sosyal medyada, ama işte bu örnek bize gösteriyor ki konvansiyonel medyada da benzer sorunlar var. TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir röportajı yayınlandı. Mutlak butlan davasına yönelik, daha doğrusu bir haber, işte Kılıçdaroğlu ile konuştuk ve bunları söyledi şeklindeki bir haber yayınlandı. 38. Olağan Kurultay'da işte bugün davası da görülecek. Kendisine haksızlık yapıldığına inandığını söylediği iddia edildi haberde. Daha da ilginç olanı, Kılıçdaroğlu'na atfen, ben bu işi kapatın desem siz gidip Özgür Özel'in arkasında hizalanacak mısınız? Herkesin hukuki olarak hakkını araması doğaldır. Yine aynı zamanda kurultayda bir haksızlık olduğundan şüphem yok ifadelerini kullandığı iddia edildi Türkiye Gazetesi'nde ve TGRT Haber'de yer alan o haberde. Peki sonra ne oldu? Peki sonra ne oldu? Celal Çelik kim? Kılıçdaroğlu'nun avukatı. X hesabından bir paylaşım yaptı ve bu röportaj dendi. Bütünüyle gerçek dışıdır. Kılıçdaroğlu bir röportaj vermedi. Böyle bir açıklamada yapmadı ifadesini kullandı. Hani bunlar hani yanlış anlaşılmayla olacak haberler değil. Elbette bir şeyleri hedefleyerek, bir şeyleri kollayarak yapılan açıklamalar, bu benim dikkatimi çekti. Hani medyada yer alan haberleri okurken, değerlendirirken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini de bir kez daha hatırlattı ki TGRT Haber'de aynı şekilde bu durumdan rahatsız olmalı ki, ya da bu durumun gerçekliğinin farkına varmış olmalı ki Kılıçdaroğlu'nun avukatının yaptığı bu açıklamadan sonra haberi yayından kaldırdı. Yazmış olduğunuz habere şu an itibariyle ulaşılamıyor. Böyle bir tablo işte size. Yani medya okuması buradan yapılabilir, siyaset okuması yapılabilir, siyasette neler konuşuluyor, o tartışmalar ne kadar gerçek, yapılan o tartışmalar ne kadar gerçek tartışmalar, aslına bakılırsa bunların hepsine çok iyi şekilde, çok net şekilde anlatan ifadeler. Özgür Özel'in ifadesini grup toplantısında kullandığı o ifadeyi sizlerle paylaşmıştım, hatırlayınız. Ne demişti Özgür Özel? İstiyorsan hakka varmayı meslek edin, gönül almayı diye başlayan cümleleri Mevlana'ya ya da farklı kaynaklarda Yunus Emre'ye atfedilir bu cümle, bu ifadeler. Hani manevi derinlik, insan sevgisi, işte dünya malına, makamına, saraylar kastedilerek değer vermekten vazgeçip kalbi güzelleştirip odaklanmayı tavsiye eden ifadeler, işte orada çeşitli metaforlar da var. Toprak olmak gibi alçak gönüllüğün işaret edildiği, aynı şekilde işte mermer gibi soğuk, sert, kibirli olmamak, bu uyarılar var. Siyaset kendisini zaman zaman anlatmak için Mevlana'lara, Yunus Emre'lere başvuruyor, onları hatırlıyor. Ben de diyorum ki hani Özgür Özel'in bu ifadelerinden bağımsız olarak keşke bunları sadece o siyasi polemiklerde değil de siyasetin o garip, bizim çok zor anladığımız ama işte her sabah beraberiz burada konuşarak anlamaya çalışıyoruz sorduğumuz sorular. Ne diyorum ben her sabah başlarken, ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla anlamaya çalışıyoruz ama keşke siyaset Yunus Emre'leri, Mevlana'ları daha çok hatırlasa. Hani bunları bu isimlerden bize aktarımlar, evet, yapılsın, hatırlatılsın ama siyasetin bunları kendisi de hatırlamak mecburiyetinde dönem dönem, kendilerine de bunu söyleseler ne kadar güzel olur değil mi? En azından bunu bir hatırlatmak istedim sizlere. Son bir not, onu da söyleyeyim. Dün konuşmuştuk. Gazeteci Ferhat Murat İBB davasını takip ederken, hatırlıyorsunuz dün sevgili Muratcan Altın Toprak da yayınımıza bağlanıp oradaki tartışmaları bize aktarmıştı. Orada sanıklarla Ferhat Murat arasında bir gerilim yaşandığı, duruşma salonu içerisinde de gerilim yaşandığına yönelik iddialar vardı. O gerginlik sonrasında avukatlar İmamoğlu'nun, Mustafa Pehlivan'ın avukatı Torap Pekin hakim ve savcı koridoruna kendisinin girmesiyle ilgili bir dilekçe verdi ve orada ilginç ifadeler kullandı. Sanık müdafilere de yasak olan bir alana açılmaktadır o geçtiği nokta dedi. Duruşmayı mahkeme tarafından kendilerine tahsis edilen alanda takip eden gazetecilerin heyetinizin emriyle kolluk güçleri tarafından salon dışına çıkarılmak istendiği esnada Ferhat Murat adlı kişiye imtiyaz niteliğinde yer tahsisi son derece ironiktir ifadesi kullanıldı. Bahsettiğim o dilekçede belli ki bu Ferhat Murat tartışması daha uzun süre devam edecek siyaset içerisinde, en azından benim görebildiğim kadarıyla. Hadi bir kısa ara verelim dilerseniz. O aradan sonra ekonomiye dair bazı başlıklarım var, onları sizlerle paylaşacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Ekonomiye dair birkaç başlığım var, onları sizlerle paylaşacağım ama tabii yine ekonomiyle alakalı bir konu. Bir aile bakanımdan dün bir açıklama geldi, benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani sıkça bu meseleleri konuşuyoruz. Hükümetin doğum hızının yavaşlamasına dair endişeleri, işte evliliği teşvik, çok çocuk yapmayı teşvik politikaları, bu konuda atılan somut adımlar, pek çok konuda somut adım atılmıyor. Ekonomi demişken hemen onu bir kez daha hatırlatalım. İşte bir ara zam mesela, asgari ücreti ara zam, emekli maaşlarının tekrar düzenlenmesi, buna dair açıklamalar da var. Onları da konuşuruz elbette ama bu çocuk meselesinde ya da evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet, onu söyleyelim. Aile ve Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Doğru ifade edeyim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, daha doğrusu öyle söyleyelim. Tabii tablodan o da rahatsız. Belli ki bunlar kabinede de görüşülüyor. Kabine toplantısından sonra da gazeteciler yine bu konuya dair soruları oldu Sayın Bakan'a. Uluslararası araştırmalardan da örnekler verdi kendisi. Evli ve çocuk sahibi bireylerin mutluluk düzeylerinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğunu anlattı. Tamam, hadi bunlarda da bir şey demeyelim. Aile birliğine vurgusu vardı. Aile kurumundaki zayıflamalar bir şekilde bu bireysel yalnızlık duygusunu arttırabilir gibi çözümlemeleri de oldu Sayın Bakan'ın, sağ olsun. Bizim durumumuzu bize anlatma konusunda oldukça mahir zaten. Onu da biliyoruz, siyaset en azından bu şekilde. Orada benim dikkatimi çeken konu ne oldu biliyor musunuz, başlık? Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, öyle diyor Sayın Bakan, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Önce şunu söyleyeyim, iki konuda örnek vereceğim. Daha doğrusu iki konu var buna dair, Sayın Bakan'ın açıklamalarına dair. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır, yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir açıklaması, bir ifadesi, bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum, o yüzden elbette isim vererek, kaynak belirterek de bunu paylaşmak istedim. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Hani reklamlar, bu hafta biz neyi konuştuk? Çokça konuştuk değil mi? Şarjlı elektrik süpürgesi üzerine yapılan tartışmaları nasıl aile birliğimize saldırı olduğunu konuştuk. Tırnak içinde aktarıyorum elbette bunları. Öyle bir saldırı olduğunu konuştuk. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor. Ha, bir yandan da şu var. Evet, yeni bakanlık kurulsun. Belki sizin aklınıza da gelir başka hangi bakanlıklar kurulması gerekiyor. Eğer yazarsanız konuşmuş olur. İhtiyacımız olan bakanlıklar listesi. Bir gün bunu da belki beraber konuşuruz. Sizin de aklınıza gelen öyle bir isim olursa lütfen paylaşın. WhatsApp hattımızda hatırlatayım. Bu şu an aklıma geldi. 0505 171 66 56. Öneriniz var mı yeni bir bakanlık ismi için? Bunun üzerinden de konuşabiliriz. Bu arada var olan bakanlıklar ne kadar işlevsel? İşte dün Ali Çağatay da programında bu konuyu anlattı. Hani Turizm Bakanlığı üzerinden konuşurken işte bayram tatil. Gerçi ben farklı bir yerden bakıyorum ama Ali abinin söylediği de, Ali Çağatay'ın söylediği de son derece önemliydi orada. Hani bayram tatilinin 9 güne çıkarılması meselesi Turizm Bakanı üzerinden konuşurken, hani bakanlıklar o kadar yetkisizler ki artık her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte imzası, kalemine, imzasına bakıyor ve bu konuda somut adımlar atma konusunda bu ve benzeri konularda bakanlıklar son derece yetkisiz diyor. Aslında biraz da böyle değil mi? Tam olarak da yeni sistemle beraber böyle oldu. Bu olunca ne geldi aklımıza? Biraz aklıma hani biraz çıkalım şöyle bu haber deliliği içerisinden, siyasetçilerin söylediklerinin dışında. Yani bakanlıklar ne kadar işlevsel ya da bakanlıkların varlığı ne işe yarıyor? Bürokrasinin varlığı ülkemizde ne işe yarıyor? Bu soruyu kendi kendime sorunca neyi hatırladım? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o gerçekten edebi olarak zaten tartışılacak, tartışılmayacak noktada olan eseri, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü hatırladım. Tam gerçek anlamda hani o edebi değeri bir yana, gerçekten şahane bir sistem ve modernizm eleştirisidir. Çok ilginç bir yerden bakmıştır Tanpınar o eserinde, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde. Şimdi orada bir hani dediğim gibi ciddi bir ironi var. O gözle okursanız, ki okumadıysanız tavsiye ederim. Okuduysanız da bir de bu gözle okumanızı tekrar tavsiye ederim. O bürokratik düzenin ya da yetersiz, ayakları yere basmayan o modernleşme çabasının nasıl alaycı bir dille işlendiğini anlatan kusursuz bir eser. Şimdi orada romanın karakteri Halit Ayarcı, onun vizyonuyla bir enstitü kuruluyor. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Elbette hiçbir işlevi yok, işte dedim ya, hani o bürokrasiyle, o bürokratik düzenle alay eden bir eser. Peki mesela amaçları ne? Amacı ne Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün? Bunu anlatırken lütfen mevcut sistem üzerinden, hani bakanlıkların da yetkileri, sorumlulukları, o sorumlulukların sınırları üzerinden de bir, böyle bir fikir jimnastiği yapalım istedim. Diyor ki Halit Ayarcı, romanın karakteri, neden kuruldu, amacımız ne, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün amacı ne, bozuk saatleri, tabi burada kastedilen aslında toplumsal düzen, yara almış toplumsal düzen, bunu ayarlamak, zamanı kontrol altına almak ve bu sayede insanları idare etmek enstitünün temel felsefesi. Peki işlevselliği, işlevsizleşmesi vesaire, roman diyor ki romanda, işleri onları görecek adamlar icat eder. Yaklaşım bu. Bu anlayışla aslında tam olarak ihtiyaç duyulmayan bir işin yaratılıp, anlatabiliyor muyum? Bir şekilde buna bir kurum ya da personel atanması, ki o personeller de, o karakterler de enteresandır romanda. Hani bürokrasinin ve modernizmin taklidinin nasıl bir absürt hale gelebileceğini de görüyoruz. Biz bu romanda tam anlamıyla söylediğim gibi bir modernleşme eleştirisi var burada. İşte bakanlar da bu konuda sık sık diğer ülkelere göndermeler de yapıyorlar. Hani o dönemde, romanın yazıldığı tarihlerdeki batılılaşma çabalarının biraz ne kadar yüzeysel kaldığını, o şekilci yaklaşımların iş yapıyormuş gibi görünerek zaman öldürmeyi mesela çok ironik bir dille anlatır. Kim? Ahmet Hamdi Tanpınar nerede? Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde. Hani benim görebildiğim kadarıyla ortaya çıkan tabloda bizim görebildiğimiz kadarıyla böyle bir gerçeklik var. Benim en azından böyle bir eşleştirme yaptığımı da söylemek istiyorum. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Hadi dönelim tekrar haberlere, dönelim tekrar bugünün gerçekliğine. Bu arada bir bilgi, onu da hemen aktarayım. Şu an kanallar son dakika bilgisi olarak geçiyorlar. Muhittin Böceğin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, şu an tutuklu, yargılanıyor biliyorsunuz. Mal varlığına el konulduğu bilgisi şu an itibariyle son dakika notu olarak televizyon kanallarından geçiyor. Bunu da söyleyelim, bunu da aktarmış olalım. Aynı zamanda yine oğlu ve biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine tutuklanmıştı gelini Zuhal Böceğin de, Muhittin Böceğin gelini, onların da mal varlıklarına el konduğunu da aktarmış olalım. Ve dediğim gibi ekonomi başlıklarıyla devam edelim. Ara zam dedim ya işte az önce konuşurken, somut adımlar bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşurken hani bayram tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Ekonominin şu an itibariyle nasıl bir dalgalanma içerisinde olduğunu söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun %4'ü aşan Nisan enflasyonundan bahsetti. Ama ne demiştik burada? Somut bir adım bekliyoruz hükümetten. Yani bizleri bu süreçte koruyacak, bir şekilde kayıplarımızı telafi edecek somut adımlar bekliyoruz demiştik. O adımlardan bir tanesi ne mesela? Onlardan bir tanesi ücretli çalışanlara ya da emeklilere bir ara zam beklentimiz var mı? Evet var, ortaya çıkan bu tablo ışığında. Buna dair açıklamalar kimden geldi? Abdullah Güler'den geldi. Abdullah Güler kim? Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı kendisi. Dedi ki bir mecliste, mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Tabii gazeteci arkadaşlarımız da bu soruyu yöneltti. Ve dedi ki bir ara zam talebi var mı? Şöyle bir yanıt verdi kendisi. Birebir aktarıyorum tırnak içerisinde. Şu anda hali hazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok. Biliyorsunuz zaten bu tip açıklamaları, mesela asgari ücret açıklamalarını, emekli maaşlarındaki düzenlemelerle ilgili açıklamaları, velhasıl çok da hani kamuoyunda böyle alkışlarla karşılanmayacak olan açıklamaları kendisi yapıyor ya da parti içerisindeki görevlendirmede böyle bir karar alınmış belli ki. Abdullah Güler de bu müjdeli olmayan haberi bizlerle paylaşmış oldu. Onu da sizlere aktarmış olalım. Şöyle devam ediyorum, bir yandan da elbette süremi kontrol etmek istiyorum. Şu veri dikkat çekici. Hani enflasyon verileri açıklandı. Peki dünyada neredeyiz? Hep söylerim bunu. Yani şöyle bir kafamızı kaldırıp dünyayla da yakın ya da uzak çevremizde de bu konuda nerede olduğumuzu görmek gerekiyor ki kendi pozisyonumuzu, kendi konumumuzu doğru anlayalım. Doğru yorumlar yapalım. Türkiye'de dün açıklanan verilerle birlikte, TÜİK verileri evvelsi gün düzeltiyorum, açıklanan verilerle birlikte mesela yıllık enflasyon ne kadara yükseldi? %32,37'ye yükseldi. Peki mesela şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği ortalaması kaç? Yıllıktan bahsediyorum, dikkat. Türkiye'de aylık enflasyon %4'ün üzerinde değil mi? Yıllık enflasyon Avrupa Birliği'nde %3 düzeyinde. Yani 10 kattan 11 kata yakın fark var Avrupa Birliği ülkeleri ve ülkemiz enflasyonu arasında. Sadece bu mu? Hayır, değil. Maalesef şöyle bir bakalım, bu %4,18'lik enflasyonla dünyada da küresel sıralamada da dikkat çekici bir noktadayız. İlk 5'teyiz bir kere, onu söyleyeyim. Önümüzde hangi ülkeler var? Venezuela %649, Güney Sudan %113, İran, dikkat, İran %50, Arjantin %32,6, Türkiye işte bu ülkelerin arkasında sıralanıyor. 5. sırada Avrupa örneğini verdim az önce. Mesela Romanya'da %9,9 düzeyinde Avrupa ülkelerine bakınca, Avrupa'da da en yüksek enflasyonun ülkemizde yaşandığını hatırlatalım. Bunu da söylemiş olalım. Dünya ortalamasının da oldukça üzerindeyiz. Yani dünya ortalaması küresel bazda bakılınca dediğim gibi 123 ülkeye baktığımız zaman da o 123 ülkenin enflasyonları hesaplandığında o ortalamanın da çok çok üzerinde olduğumuzu da hatırlatmak istiyorum. Bu arada bir not da aktarayım size. İlginç bir not çünkü. Bir paylaşım daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Şeref Yavuz, gazeteci büyüğümüz, sevgili Şeref Yavuz da bu süreci, yani enflasyon neden düşmüyor? Aklımızdaki hep en önemli soru bu değil mi? Enflasyon neden düşmüyor? Bunca yıl bu kadar uzayan bir ekonomik kriz olur mu? Gerçi hani bakınca hükümet yetkilileri bu konuda iyimser ya da kendi kararlarının dışında her gelişmeyi bir gerekçe olarak gösteriyorlar, ama Şeref Oğuz'un söylediğine geleyim, o söylesin, o anlatsın. Ülkemizde diyor kamuflasyon vardır aslına bakılırsa. Ne demek kamuflasyon? Kamunun zam yaparak enflasyonu düşüreceğine dair fantastik bir düşünce var. TÜİK'in ortaya koyduğu zamları da bir şekilde gerçek piyasayı, gerçek rakamları kamufle ediyor TÜİK diyor. Kamunun yaptığı zamlar enflasyonu üretiyor. O yüzden de Türkiye'deki tabloya yeni bir isim bulmuş kendisi de, kamuflasyon. Bu da dikkat çekici. O bir de notum var, onu söyleyeyim. Yarın Yalçın Karatepe hoca, Profesör Doktor Yalçın Karatepe konuğumuz olacak. Bu ekonomi meselelerini çok daha detaylı, çok daha ayrıntılı şekilde konuşacağız. Onu da aktarmış olalım. Tabii hani dedim ya size, dünyada tablo, enflasyon tablosunda ilk 5 sıradayız. Dünya ortalama 123 ülke arasında yapılan hesaplamaların ortalamasının çok daha üzerinde bir konumdayız, bir noktadayız. Bakın, yani karşılaştırma açısından çok önemli. Şimdi Mehmet Şimşek ekonomi politikalarına yön veren isim değil mi? Mehmet Şimşek'in görev yaptığı dönem içerisinde, yani Haziran 2023'ten bahsediyorum ve Nisan 2026 yılları, yani işte toplamda neredeyse 3 yıl olacak değil mi? Bu 3 yıllık dönem içerisinde küresel bazda petrol fiyatları, yaşanan gerilimi de ekleyelim üzerine. Körfez'de, Orta Doğu'da yaşanan gerilimi de ekleyelim üzerine, tamam. %42 oranında artmış. Sadece Mehmet Şimşek döneminde. Peki mesela ülkemizde mazot fiyatları ne kadar artıyor? Dünyada Ham petrol %42 artarken 3 yıllık dönemde ülkemizde mazot fiyatları %240 oranında artmış. Yani bunun somut bir makul bir açıklamasının olması gerekiyor. İşte bu açıklama bize gelmediği için aslında her gün, her sabah bu soruları da sormak mecburiyetinde kalıyoruz. Sadece bu mu? Sadece tabii bunlar, mesela mazot fiyatlarındaki artış nasıl bir zincirleme reaksiyona neden oluyor? Artık hepimiz biliyoruz. Hep söylüyorum bunu profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Son 2 yıla bakalım, dünyada küresel bazda doğalgaz fiyatları artıyor mu? Evet artıyor. Buna da itirazımız yok. %62,5 oranında artmış. İnan Mutlu ekonomist, İnan Mutlu bunu paylaştı. Tabii kaynak göstermem gerekiyor. %62,5 oranında artarken dünyada doğalgaz fiyatları 2 yılda ülkemizde %274. %274. Bu nasıl oluyor? Ya da diyor ki İnan Mutlu, Nisan ayında dünyada doğalgaz fiyatı %12 oranında gerilerken bizde niye %45 oranında bir artış söz konusu örneğin? Şimdi bu sorular ve bu soruların yanıtları ortada. Daha doğrusu sorular ortada da yanıtları şu an itibariyle ortada değil. Belki bunların yanıtlanması gerekiyor ki neden? Hep bunu söylüyorum. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, bir sorumluluk alınacaksa, bir yükün altına girilecekse tamam yapalım. Biz hani özverili bir toplumuz, vatandaşlarız. Evet doğru, ama herkes yüklensin bu sorumluluğu ya da biz bu sorumluluğu, bu yükü hep beraber omuzlamışken, sırtlamışken bu süreçte zorluklarla da biz, hani şöyle söyleyeyim tabiri caizse, cephede en ön hatlardayken arkada bir şekilde bu savaşın nasıl gideceğine karar verenlerin de bu açıklamaları bize yapması gerekiyor herhalde. Bizi cephede motive etmesi açısından. Bir bilgi daha vereyim, tekrarlayayım daha doğrusu. Vergiler, ülkemizde toplanan yıllık verginin %15'i sadece holdingler tarafından ödeniyor. Geri kalan %85, evet siz biz çalışanlar bu vergileri ödüyor, bu vergileri ödemek mecburiyetinde kalıyorlar. Burada bir terslik yok mu? İşte bunun bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bunun üzerinden aktarmak gerekiyor. Varlık barışı meselesi meclis gündemine geldi. Devlete maliyeti ne kadar olacak? Şu an işte mecliste konuşuluyor. 34 milyar lira şirketlere vergi avantajları sağlanacak bu varlık barışıyla birlikte ve 34 milyar liralık bir maliyeti olacağını biliyoruz. Konuşacak daha çok başlık var. Onu ikinci bölüme bırakalım. Haber merkezine sevgili Serkan Baştımar'a gidelim. Geride kalan saatte ne olmuş, ne bitmiş öğrenelim. Ben yine burada olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanı anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kübra Yapıcı cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı. BioNTech, COVID aşısı üretimini durduruyor. Ayrıntılar bültenimizde. Muhittin Böcek'le oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturmasında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu. Yardım Derneği'ne yönelik vurgun operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen operasyonda dernek üzerinden 72 milyon liranın amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kübra Yapıcı cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eş güdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Dış gündemle devam edelim. Özgürlük projesi durduruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durduruldu ifade ederken ablukanın ise süreceğini belirtti. Trump, 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı'na mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna özgürlük projesi adını vermişti. BioNTech, COVID aşısı üretimini durduruyor. mRNA koronavirüs aşılarından ilklerinden birini geliştiren Alman şirketi BioNTech, üretimi durduruyor ve bu süreci ortağı Pfizer'a devrediyor. Şirket, yeniden yapılanarak odağını araştırma faaliyetlerine ve kanser gibi hastalıklara yönelteceklerini açıkladı.
2: Ekonomi.
1: Türkiye imza attığı bir projeyi daha dünya sahnesine sundu. Bir ilke imza atılarak geliştirilen kıtalar arası balistik yüze Yıldırım Han saha 2026 fuarında vitrine çıktı. 6000 kilometre menzili başta olmak üzere yüksek düzeyli stratejik özellikleriyle öne çıkan Yıldırım Han dünya basınında da yankı uyandırdı. Yıldırım Han İsrail basını başta olmak üzere birçok ülkede yakından takip edilerek yüksek teknoloji ürünü özelliklerine dikkat çekildi. İsrail merkezi Maariv gazetesi Erdoğan, dünyayı şaşırtan balistik füze canavarını tanıttı başlıklı haberinde Yıldırım Han'ın Ankara'nın stratejik caydırıcılık yeteneğinde önemli bir eşik olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı sunumda jeopolitik gelişmelerin enflasyonu artırdığını söyledi. Özellikle enerji ve ulaştırma fiyatlarında savaşın etkisinin hissedildiğini belirten Karahan, bu baskının kısa vadede süreceğini ifade etti. Hizmet enflasyonunda kira ve eğitim öne çıkarken bu kalemlerde düşüş başladığını vurguladı. Karahan, savaşın dezenflasyonu zorlaştırdığını ancak fiyat istikrarı hedefinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı riskine dikkat çekerek 2026'da küresel büyümede yavaşlama beklendiğini açıkladı.
2: Spor.

0: Kupada ilk finalist Konyaspor. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor uzatmada Enis Bardi'nin attığı penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadele İngiliz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golü 44. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Bu sonucun ardından toplam 2-1'lik skorla Arsenal Devler Ligi'nde adını finale yazdırdı. Arsenal'in finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de oynanacak Paris Saint-Germain Bayern Münih eşleşmesinin galibi olacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurdun güney iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara sağanak yağışlı 14, İstanbul puslu 18, İzmir az bulutlu 23, Antalya parçalı bulutlu 22, Trabzon sağanak yağışlı 15, Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Diyarbakır hafif sağanak yağışlı 18, Van sağanak yağışlı 14 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ülkede işte sistem tartışmaları, ekonomi, işte başkanlık sistemine geçtikten sonra yapılan tartışmalar, siyaset bunu yapıyor ya, ya da bize de bu tartışmaları yaptırıyorlar ya, hani bu konuda dile getirilenlere bakıldığı zaman adeta bir rejim tartışmasına dönüşüyor. Sabancı Üniversitesi diyor ki 2017'den beri hızla azalma eğilimindeki olan bu mutsuzluk tablosu şöyle değerlendiriliyor. Tırnak içinde aktarıyorum. Bizim içinden geçtiğimiz sürecin adı verimsiz mutsuzluk kavramıymış. Ne demek bu kavram? Toplumda yaşam memnuniyetinin düşük olmasına rağmen bunun açık bir toplumsal kriz yaratmadan süreklilik kazanması anlamına geliyor. Yani mutsuzuz, mutsuz olduğumuzun farkındayız, nedenlerini biliyoruz ama buna dair hiçbir adım atmıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bir toplumsal kriz ortaya çıkmadan sürekli devam eden bir süreçten bahsediyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Neler konuşacağız bu saatte? Tabii ekonomi ilk saatten bugüne artan gelen haberler var. Ekonomiye dair bazı veriler, son derece dikkat çekici karşılaştırmalar yapacağız hep beraber. Ama ondan önce sizlerden gelen mesajlara da şöyle bir baktım. İzninizle birkaçını da paylaşmak istiyorum. Ondan önce WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimizle kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan ya da Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle yazarsanız dediğim gibi bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden statü açıklamaları, Öcalan'a statü açıklamaları üzerinden başlıkları size hemen başlangıçta programın başında aktarmıştım. Ayşe Hanım diyor ki bu kabul edilemez, terörist başına statü ne demek, yaşım gereği de diyor, yaşanan tüm katliamlar hatıramda, hafızamda şeklinde bir ifadesi olmuş. Şöyle bakıyorum devam edeyim mesajlara. Zeliha Hanım benim anlayabildiğim kadarıyla uzunca bir mesaj ama diyor ki CHP'nin ülke tarihindeki yerine bakıldığı zaman da belleksiz. CHP ile ilgili bu tartışmalar, mutlak buttan tartışmaları, işte bölünür mü bölünmez mi, şu olur mu bu olur mu tartışmalarına bakılırken çok doğru bir yaklaşım içerisinde, hani belleksiz bir siyaset oluşturulmaya çalışılıyor. İlginç bir ifade, dikkat çekici bir ifade Zeliha Hanım. Gerçekten bunun üzerine de düşünmek gerekiyor. Hani yeni Türkiye kavramı da çokça tartışılıyor ya, işte eski Türkiye'ye dair belki de bu anlamda bir belleksiz süreç yaratılmak isteniyor. Bu da önemli, bu da dikkat çekici. Murat Bey de diyor ki işte Kılıçdaroğlu röportajından, hani TGRT'de yer alan ve Kılıçdaroğlu kaldırılan, daha sonra da yayın aradığınız habere ulaşılamıyor. Değil mi? Kaldırılan o haberle ilgili olarak, hani halkı yanıltıcı bilgi haber yapılamaz gerekçesiyle pek çok kişi içerideyken örneğin buna dair bir neden adım atılmıyor diye de sormuş Murat Bey. Bunu da söyleyelim, bunu da aktarmış olalım. Şöyle devam ediyorum. Başka... seçtiğimiz şarkılara övgüler var, seçtiğimiz müziklere teşekkür ediyorum. Bakanlıklar meselesi, Yalnızlık Bakanlığı meselesi, biliyorsunuz Aile Bakanı'nın bu yönde bir açıklaması olmuştu. Eğer böyle devam ederse Yalnızlık Bakanlığı kurmak mecburiyetinde kalabiliriz. Dünyanın başka ülkelerinde de var demişti. Doğrusu var mı? Yani vardır tabii, bakan söylediğine göre eminim de. Ona da şöyle bir bakayım, not alayım. Yalnızlık Bakanlıkları'nın görev ve yetkileri, sorumluluk alanları neymiş? Onu da bir göreyim, bir araştırayım. Bilgileri de size aktarırım. Diyor ki Ayşe Hanım, Ayşe her sabah bizimle, tekrar tekrar buradan kendisine selamlarımı yolluyorum. Yalnızlık Bakanlığı kurup dünyayı gezsinler, ince yapsınlar ya da Antalya'da 5 yıldızlı otellerde toplansınlar ifadesini kullanmış. Mehmet Bey, Mehmet Veysel, Evsizler Bakanlığı kurulabilir diyor. Bu da dikkat çekici. Milli Birlik, Kardeşlik ve Enflasyonsuz Türkiye Bakanlığı, İzmir'den Merih Hanhan yazmış, böyle bir önerisi var. Şöyle bakıyorum diğer mesajlara da, elbette süreç içerisinde, program içerisinde sizlerden gelen mesajları da paylaşacağım. Bunlar seçtiklerimdi, daha doğrusu aktarabildiklerimdi. Daha dediğim gibi yazarsanız onları da beraber konuşuruz. Ben aslında bu bölüme mesemlerle ilgili bir rapor, bir çalışma, Gebze'de yapılan bir çalışma ile başlayacaktım ama Tam arada sevgili Serkan Baştımar haberleri size aktarırken tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın az önce yaptığı, yaklaşık bir saat önce yaptığı bir paylaşımı gördüm. Onun üzerinden biraz konuşmak, onun üzerinden bir fikir beraberliği oluşturmak gerekiyor diye düşünüyorum. Nedir o? Diyor ki Ali Ekber Yıldırım, diyor ki zeytinyağı ihracatı %66 oranında azaldı. Kaynak Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği'nin açıklaması. Nisan sonu itibariyle o ihracatta dediğim gibi %66'lık bir kayıp var. Geçen sezon 6 ayda 30 bin ton olan ihracat bu sezon 10 bin tona kadar gerilemiş durumda. Çok dikkat çekici bir rakam. Gelir de 158 milyon dolardan 58 milyon dolara 58.5 milyon dolara kadar gerilemiş durumda. Tabii burada mesela diğer başlıklar, diğer ayrıntılar da var ama hani nedenler bunu sıralamış Ali Ekber Yıldırım. İhracatın azalmasında diyor, geçmişte uygulanan ihracat yasakları ve fiyatın rakiplere göre yüksek kalmasıdır. Bunları gösteriyor. Artan maliyetler karşısında üreticiye ya da bunun ticaretini yapanlara da bir destek ya da bir prim desteğinin mutlaka gündeme gelmesi gerekiyor diyor. Tabii şaşırtıcı mı bu rakamlar? Hayır, değil. Neden? İşte biz bu madencilik meselelerini tartışırken de en çok işte çokça örneğini değil mi görüyoruz, çokça örneğini yaşıyoruz. Nasıl o sahaların, zeytinliklerin talan edildiğini, o ağaçların, yüzyıllık ağaçların nasıl söküldüğüne de tanıklık ediyoruz. Eminim bunun da bir etkisi vardır. Bakın İnan bugün ikinci kez anıyorum kendisini. Diyor ki dağlarımızı, İnan Mutlu'dan bahsediyorum, ekonomist. Dağlarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı maden projelerine feda ediyoruz. Tamam, peki neyin karşılığında? Ali Ekber Yıldırım'ın zeytinyağı ihracatındaki düşüşü anlattığı o tweetini de hatırlayın lütfen, bunu düşünürken, ben size bunu aktarırken. Veriler ortada diyor. Madenciliğin gayri safi yurt içi hasıladaki payı binde 79. Hiçbir getirisi yok bu anlamda. Yani zeytinyağının ya da diğer üreticilerin toplam gelire katkısını düşününce, peki biz o zaman neden madenciliğe getirisi bu kadar az olan madenciliğin önünü, daha doğrusu öyle söyleyelim, bu kadar açıyoruz, yaşam alanlarımızı niye mahvediyoruz diye de sormak gerekiyor. Tabii asıl soru burada şu: tabii ki bu %79 az değil. Yani sonuçta bireysel olarak bakılınca toplam gelirin %79'u işte azımsanacak bir rakam değil. Peki bu para kime gidiyor? Asıl mesele de bu. Asıl konuşulması gereken, asıl tartışılması gereken de bu. Onu da söyleyelim. Hazır bu konu açılmışken Giresun Çevre ve Doğa Derneği'nin bir açıklaması. Biliyorsunuz orada aynı zamanda AK Parti Iğdır Milletvekili Can Türk Alagöz'ün sahibi olduğu Alagöz madenciliğe ilişkin bir açıklama, bir veri paylaşıldı. Daha doğrusu bir itiraz var. Dernek diyor ki şirket çevre ve su kaynaklarını kirletiyor. Daha önce uygulanan idari yaptırımlara rağmen bu ihlalleri sürdürüyor. Direkt olarak ruhsatı iptal edilmeli şeklinde bir açıklama geldi. Neden bu dernek bu açıklamayı yaptı biliyor musunuz? Çünkü Can Türk Alagöz'ün sahibi olduğu bu şirkete, Alagöz Madenciliğe 2,5 milyon lira ceza kesti. Kim? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü bu konuya dair açıklama yaptı. Daha doğrusu valilik de bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki Alagöz Madenciliğin işlettiği madendeki atık suları, dikkat, Çatalağaç Deresi'ne boşaltması, ki buna dair videolar da var sosyal medyada, siz de görebilirsiniz. Üstelik birden fazla kez bu şirketin bunu yapmış olması, kirliliği tekrarladığı için ceza normalinden 3 kat daha fazla uygulanmıştır dendi. Yine yeraltı galerisinin ve kapatıldığı açıklandı. Madende kirliliğe yol açan bu yeraltı galerisinin kapatıldığı açıklandı ve şu söylendi: taban suyunun kontrol altına alınmasına ve çökeltim sağlayarak deşarj edilmesine yönelik bir havuz yapılıncaya kadar. İşte Giresun'da çevrecilerin ya da bahsettiğim gibi halkın itirazı da tam olarak bu noktada tamamen aslına bakılırsa bu madenin kapatılması talep ediliyor. Ama valilik diyor ki o havuz çökeltim sağlayacak, o havuzun yapılması süreci içerisinde kapatılmıştır şeklinde bir açıklama geldi. Tabi burada şunu görmek gerekiyor, şunun anlaşılması gerekiyor. Şirket aslında Çatalağaç Deresi içindeki hayatı tamamen yok edene kadar o maden atığını boşaltılmasına bir şekilde göz yumulmuş bugüne kadar. Çünkü 3 kere uyarılmış, ben valiliğin açıklamasından aktarıyorum size, yapmayın bunu diye. 3. kez daha doğrusu tekrar edilmiş, sonunda da 2,5 milyon lira ceza kesilmiş. Para cezası caydırıcı olur mu? Neden bu soruyu soruyorum biliyor musunuz? Çiğdem Toker T24'te tam da bu konuyu ele alan bir yazı kaleme almış ve orada diyor ki sermayesi 5 yıl içerisinde 650 kat artmış bir şirketten bahsediyoruz. 650 kat artan bir sermayeden bahsediyoruz. Ceza 2,5 milyon lira. Hani sizler bizler için çok önemli bir rakam da söz konusu şirketle ilgili ne kadar caydırıcı olur bu, onu da hani sizin takdirinize bırakıyorum. Tavsiye ederim, eğer bu konuya dair daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız, hani ben şimdi diğer haberlere geçeceğim elbette ama Çiğdem Toker'in T24'teki yazısına lütfen bir göz atın. Orada Giresun'da Alagöz Madencilik neler yapıyor, bunu anlamak adına önemli. Hazır bu konuya dair başlıkları size aktarırken, söyledim programın başında, bir MESEM raporundan bahsediyorum.

0: mesajlı çocuklarımız, 926 çocukla konuşulmuş, çok dikkat çekici bir veri. Büyüklü küçüklü kazalar, iş kazaları %90,5'i bir şekilde iş kazası yaşadım şeklinde bir ifadesi olmuş. Bu çok önemli. Gebze, ki hani sanayinin çok güçlü olduğu bir, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden bahsediyorum, çok güçlü olduğu bir nokta ve orada da çocuklar bir şekilde o iş yerlerinde 14-18 yaş arasındaki 926 çocuktan bahsediyorum. Bakın, veriler çok önemli. Bunu konuşmak, bunu işte öğrencilerin, çocukların güvenliğinden bahsediyoruz değil mi okullarda? Mesemli öğrencilerin %58'i haftanın tüm günlerinde çalışıyorum diyor. Tüm günlerinde 7 gün çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Sadece %38'i mesela 6 gün çalışıyorum diyor. Şöyle bir bakınca %70'i 12 saat ve üzeri çalışmak mecburiyetinde kalıyorum diyor. %25'i 10-12 saat arasında çalışıyorum şeklinde bir ifadesi var. Bakın, sosyal hayat. Yani bu çocukların sosyalleşeceği, arkadaşlıklar kuracağı, geleceğe yatırım yapacakları, arkadaşlıklar kurarak, dostluklar kurarak, sosyal çevre yapacakları yaşlarda iş yerlerinde çalışmak zorunda kalıyorlar diyoruz ya. Bakın, %95'i diyor ki sosyal hayatıma ya hiç zaman ayıramıyorum ya da en fazla 3 saat ayırabiliyorum bir gün içerisinde diyor. Ve %97'si tabii bir eğitim için değil mi oradalar, bir iş eğitimi almak için oradalar ama diyorlar ki ben burada mutlu değilim, ben burada mutlu değilim. Ve çocuklar 14-18 yaş, tekrar altını çiziyorum, Gebze'deki 926 mesemli öğrenciden, onlar arasında yapılan bir anketten bahsediyorum. Küfür, hakaret, fiziksel şiddet, buna dair sorular yöneltilmiş. Böyle davranışlara maruz kalıyor musunuz diye. %100'e yakını, şöyle ifade edeyim, %97,8'i küfür ya da hakarete maruz kalıyoruz diyor. Yine büyük bir kısmı, %90'ı neredeyse, fiziksel şiddete de maruz kalıyoruz. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Mesela iş yerlerinde bu çocukların karnı doyuyor mu? Şimdi Çalışma Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı değil mi, daha doğrusu öyle söyleyelim, gerekli denetimleri yapıyoruz diyorlar. Yeterli mi acaba bu denetimler? İşte bu veriler bana biraz bunu sordurtuyor, bu soruyu sordurtuyor. Çocuklar diyorlar ki, çocukların %63'ü sadece bir öğün yemek yiyebiliyorum günde. Yine önemli bir kısmı, %36'sı çalıştığım yerde yemek verilmiyor bana diyor. Büyük bölümü evlerinden yemek götürmek zorunda kalıyorlar, çalıştıkları o iş yerlerine. Peki, hayata hazırlanıyorlar değil mi? Böyle Milli Eğitim Bakanlığı çocukların mesemlerde çalıştırılmasını böyle savunuyor. Tamam, peki, eyvallah. Peki, iş tanımını yapın diyorlar çocuklara. Gittiğiniz yerlerde bir meslek öğrenebiliyor musunuz? Büyük bir kısmı diyor ki ayak işleri, angarya işler, temizlik, ağır işler, para sayma ya da diğer tehlikeli işleri yapmak mecburiyetinde kalıyoruz diye de yanıtlamışlar. Aslına bakılırsa işte o denetimin olmaması önemli. Oluyor mu denetim? Çocuklar diyorlar ki, %90'ı neredeyse, ben oradayken, çalışırken herhangi bir denetime tanıklık etmedim. İşte mesem gerçeği, çocuklara biraz kulak vermek gerekiyor. Çocuklar bize ne anlatıyorlar? Bunu dinlemek, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Peki, ücretler mesela. Hadi buna dair de birkaç başlık aktarayım. Öyle araya gideyim. Uzun çalışma saatleri. Hani hep söylüyorum bunu. Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz. Çocukları da çok çalıştırıyoruz. Saatlik net ücret tutarı 124 lira. Genel olarak bakıldığı zaman böyle bir ücretle karşı karşıya kalıyorlar. Ve aldıkları karşılık da yok. Hani oradan da çocuklara bir şekilde kaynak yaratma konusunda sorun yaşıyoruz. Bunu görmek gerekiyor. Çocuklar işçileştiriliyor. Çocuk işçilik artık başka bir şeye dönüşüyor bu ülkede. İşte bu anlattığım verilerde bunu gösteriyor. Biz buna tanıklık ediyoruz. Yaşadığımız bu tabloda bize bunu anlatıyor tam olarak. Dilerseniz bir kısa ara daha vereyim. O aradan sonra başka başlıklarla sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. O üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eco'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Bir bilgi ile sürdürelim programı. Bir kurultay davası vardı, hatırlayınız. Programın ilk bölümünde bahsetmiştim. CHP'nin 38. kurultay davasında, kurultayında daha doğrusu, usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiasıyla bir dava açılmıştı. Bugünkü duruşması önemliydi. Çok konuşuluyor. Hani işte demiştim, özellikle muhalif medyada, muhalefete yakın medyada da hani bir butlan davasının bir provası mı acaba görülecek bugün şeklinde yorumlara da tanıklık etmiştik. O davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti 1 Temmuz'a, evet doğru, 1 Temmuz'a erteledi davayı. Toplamda 12 sanık yargılanıyor. Onu da hatırlatalım. Kimler? Bazıları çok önemli, çok dikkat çekici isimler tabii. Ekrem İmamoğlu örneğin, ki kendisiyle ilgili de bir siyasi yasak talebi de var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul İl Başkanı CHP'nin Özgür Çelik, Rıza Akpolat yine şu an itibariyle tutuklu, Beşiktaş Belediye Başkanı bu davada yargılanan kişiler arasında. Hatta şöyle bir durum da var, şöyle bir tablo da var bu davayı konuşurken. Hani biraz kafalarda karışıyor. Öylesine bir CHP'ye yönelik dava tırnak içinde bombardımanı var ki, hangi dava ne zaman görülecek? Biz, emin olun, bizim de kafamız karışıyor bazen. Rıza Akpolat'ın da yargılandığı bir dava var. Şu an devam ediyor İstanbul'da, Silivri'de, biliyorsunuz. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası. O davanın iddianamesini de mahkeme kurultay davasının dosyasına eklemişti. İşte aslında bakılınca sadece bu siyasi figürler açısından değil, az önce saydığım toplamda 12 kişi yargılanıyor, sadece o siyasi figürler açısından değil, CHP açısından da aslında CHP'nin o mutlak butlan davasıyla ilgili de önemli bir süreç ilerliyor. Onu da hatırlatalım. Tabii İmamoğlu bütün iddiaları daha önceki duruşmalarda reddetmişti. Ne demişti tam olarak, onu da size söyleyeyim. İftira ve kurgu olduğunu söylemişti. Bütün bu kendisine bu davada, bu davanın iddianamesinde yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak onu da hatırlatalım. O notu bir kez daha tekrar edeyim. 1 Temmuz'a ertelendi CHP'nin kurultay davası, 38. kurultay davası. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım ve devam edelim diğer başlıklarla. Birkaç dava var sürekli olarak takip ettiğimiz. O davalar üzerinden size birkaç ayrıntı vermek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi, ki dün avukatlarından, ailenin avukatlarından biri konuğumuzdu zaten, konuşmuştuk. Hakan Tosun cinayeti, gazeteci Hakan Tosun cinayeti. Bugün ilk duruşması görülecek. Bakırköy'de, Bakırköy Adliyesi'nde görülecek o dava. Ama avukatların da bir itirazları var ki dün bizim programımızda da bu konu dile getirilmişti. Bu konudaki sıkıntı ya da endişe dile getirilmişti. Salonun yetersizliği, fiziki olarak yetersiz oluşu, kamuoyunun, tabii medyanın, doğal olarak medyanın da yoğun bir ilgisi olacak bu davaya. Zaten ortada, nedenleri ve sonuçlarını konuşuyoruz beraber. Küçük bir salon, 30 kişilik bir salon bu cinayet davası için ayrılmış durumda Bakırköy Adliyesi'nde ve avukatlar da diyorlar ki hani böylesine yoğun bir talebin olduğu, ki fiziki olarak başka salonlar da var, daha büyük salonlar da var, orada görülebilir, daha sağlıklı ilerler yargılama süreci, daha hızlı ilerler, en azından hani kaos, karmaşa olmaz, şeklinde bir talepleri vardı salonun değiştirilmesine yönelik. Mahkeme heyeti bu talebe karşılık vermedi. Daha doğrusu olumsuz karşılık verdi. O fiziki kapasite yetersiz kalacak. Bu nedenle sorunlar yaşanabilir şeklinde endişelerini dün de bu programda konuşmuştuk hukukçuların. Aslında asıl sorun şu. Hani kalabalık, evet karmaşa yaşanabilir. Kim girecek, kim çıkacak salona bu önemli ama asıl uyarı şu. Aleniyet ilkesi fiilen sağlanamayabilir bu şartlar dahilinde. Asıl endişeleri de avukatların endişeleri de bu. Ama tabii takip edeceğiz. Biz de bugün itibariyle gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun'un öldürülmesiyle ilgili davayı takip etmeye de sürdüreceğiz. Gelişmeleri de elbette gün be gün sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicileriyle de paylaşacağız. Devam edelim. Biliyorsunuz bir cinayet. Daha doğrusu Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa günlerce adli önünde beklemişlerdi, hatırlayınız, nöbet tutmuşlardı. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Bize hani bizi öldürebilirler ve buna dair endişelerimiz var şeklinde bir isyanları vardı anne ve kızın aslına bakılırsa ve İstanbul'da Zeytinburnu'nda cenazelerine ulaşılmıştı kendilerini. Şimdi orada bir gizlilik kararı var tabii dava üzerinde. Hani çok da fazla maalesef detay veremiyoruz. Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüller hakkında 3 yaşındaki kızına ve işte cinsel istismarda bulunduğuna dair bir dava. Biliyorsunuz o davanın duruşması da dün gerçekleşmişti. Gerçekleşti daha doğrusu, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülüyor o dava. Şimdi İstanbul Barosu'nun talebi gizlilik kararının kaldırılması. Ama mahkeme heyeti bu gizlilik kararını bir şekilde kabul etmedi. Onu da söyleyelim. Tabii savcı mesela mirasçıların dosyaya davet edilmesi ya da sanık Ayhan Şengüller hakkında bir sonraki celseye zorla getirilmesine yönelik bir mütalaa sundu bu davada. Mahkemeye gönderildi. Bakalım bu davada sanık mahkeme salonuna bile gelmeyen o sanık, öyle söyleyelim, getirilebilecek mi ya da getirilecek tabii ki de, nasıl bir yargılama süreci olacak onu görelim. Ertelendi dava, onu da hatırlatalım, ne zamana? 14 Ekim'e. Takip listemizdeki davalardan bir tanesi bu davada 14 Ekim'e ertelendi. Onu da hatırlatmış olalım. Ve hani kadınlar, öldürülen kadınlar, işte gün geçmiyor ki maalesef buna dair bir haber önümüze düşmesin. Günde ortalama, yıllardır bu değişmeyen bir istatistik maalesef, günde ortalama en az bir kadın hayatını kaybediyor. Nisan ayına dair bilgiler de, veri demek istemiyorum, hayatını kaybeden kadınlardan bahsediyoruz, enflasyondan vesaire değil, maalesef böyle bir gerçeklikten bahsediyoruz. O yüzden bir anlık duraksadım, kusura bakmayın. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu diyor ki Nisan ayında 26 kadın öldürüldü. Sadece bu mu? Hayır, değil. 23 kadının da ölümleri şüpheli olarak kayıtlara geçti. Yine rapora göre, işte aylık bir rapor hazırlıyor her ay, bu raporu paylaşıyor kamuoyuyla kadın cinayetlerini önleyeceğiz platformu. 26 kadından 20'sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilememiş. 4'ü ekonomik nedenlerle, biri barışmayı kabul etmemesi nedeniyle, bir diğer kadın da bebeğini aldırmadığı bahanesiyle öldürülmüş, hayattan kopartılmış. Ki mesela bu hayatını kaybeden, hayattan koparılan 10 kadından 10'u evli, ikisi eskiden evli olduğu erkek, ikisi de birlikte olduğu erkek tarafından hayattan koparılmış. Biri babası, biri de bir akrabası, hatta biri bir oğlu tarafından, kendi oğlu tarafından öldürülmüş. Peki nerede öldürülüyor kadınlar? Evet, en güvenli olması gerektiği yerde öldürülüyor. Bu 26 kadından 18'i evlerinde, en güvenli olmaları gereken yerde hayatlarını kaybetmişler. Bu dünyadan koparılmışlar. Bunu da aktarayım size. Başka o rapordan detay var mı? Silahlar tabii, o bireysel silahlanma önlenemeyen, bir türlü önüne geçilemeyen bireysel silahlanma. Cinayetlerin 16'sı ateşli silahla, ikisi boğularak gerçekleştirilmiş maalesef. Bu da işte ülkenin başka bir gerçeği. Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Tabii cinayet demişken takip ettiğimiz konulardan bir tanesi yine Gülistan Doku cinayeti. Biliyorsunuz Zeynel Abarakov bu dosyada şüpheli olan isimlerden bir tanesi. 2020 yılında ki Gülistan'ın kaybolduğu yıldan bahsediyoruz, Ocak ayından bahsediyoruz. 2020 yılında telefonundaki verilerin, Abarakov'un telefonundaki verilerin özel bir yazılımla silindiği tespiti. Şimdi buna dair tabii süreç ilerledikçe bu tutuklu bulunan 12 şüpheli var. Bu 12 şüphelinin ifadeleri, savcılıkta verdikleri ifadeler tabii yavaş yavaş medyaya da yansımaya başlıyor. Bu çok dikkat çekici. Emeğe saygı, Emrullah Erdinç gazeteci arkadaşımız o bu konudaki bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Şu dikkat çekici, Abarakov'un o telefonu 2020'de bazı bilgilerin silindiği telefonu Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki adli emanette dururken Gülistan'ın kaybından 3 ay sonra Nisan'da, 18 Nisan'da özel bir yazılım kullanılarak silindiği gerçeğini okuyucularıyla paylaşmış. Savunma Abarakov, tabii ki bu sorular yöneltiliyor kendisine. O da diyor ki o sırada telefon bende değildi. Ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyorum daha doğrusu neden böyle bir şey yapılmış bilmiyorum şeklinde bir ifadesi ya da daha doğrusu bir savunması olmuş. Ben de elbette Gülistan soruşturmasını, Gülistan doku soruşturmasını hep beraber takip ediyoruz. O ayrıntılardan bir tanesini sadece sizlerle paylaştım. Daha pek çok başlık da var aslına bakılırsa ama hafızamızda kalsın, en azından bir kenarda dursun. Bir başka konu. Hani Türkiye'de olsaydı hala tutuklu olur muydu diye de sorduğumuz bir isim. Neden bahsediyorum? Eyüp Sultan'da biliyorsunuz 16 yaşındaki o Cihan Timur'un kullandığı araba ve o arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı. Hatırlıyorsunuz değil mi bu ismi? Şimdi o Cihan Timur'un annesi Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olarak bulunuyor. 1 Mart 2024'te gerçekleşmişti. Hatırlayınız, o artık cinayet gibi tanımlanabilir değil mi? Cep telefonlarının ellerinden alınması, işte polise haber verilmemesi, ilk yardım çağrılmaması o süreç içerisinde. Yine Cihan Timur'un önce Mısır'a arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılması, bu süreçleri hatırlıyorsunuz. Şimdi Boston'da tutuklu bulunuyor kendisi. Eylem Tok oradaki tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mektup yazmış. O mektupta da diyor ki yasal varislerle sulh anlaşması yaptık ve helalleştik. Şimdi yasal varisler denilen işte eşi, hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın eşinden bahsediliyor. Annesinden yanlış hatırlamıyorsam bahsediliyor. Şimdi orada başka bir tablo var. Bu açıklamaya baba, Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı'den de bir yanıt var. Diyor ki baba, kimseyle helalleştiği yok. Geline para vermişler, kandırmışlar geçen yıl. Bu sene aklına düşmüş herhalde, dava yaklaşıyor diye, yaklaştığı için günah çıkartıyor şeklinde bir ifade. Hatta işte o mektupta, o Eylem Tok'un mektubunda kanuni varislerle helalleştik ifadesi aslına bakılırsa şöyle değerlendiriliyor baba tarafından. Acılı aileyle helalleştik algısı yaratılmaya çalışılıyor. Aslına bakılırsa böyle bir durum yok. Sadece kanuni varislerle eğer olduysa, ki baba da diyor ki gelinim kandırıldı diyor. Hani onu bilemeyiz neyin ne olduğunu orada, ama o babanın tepkisini de bir hatırlatmak istedim. Hani o Kemerburgaz'da, 1 Mart İstanbul'da Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te yaşanan bu olay ve şimdi Eylem Tok tutuklu Amerika Birleşik Devletleri'nde, dediğim gibi Boston'da bir cezaevinde tutuluyor. Hani Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Aslında benim aklımdaki soru biraz da, hatta asıl aklımdaki soru da bu. Bu soruyu bir türlü aklımdan çıkartamıyorum. Bilmiyorum sizin bu konuya dair bir düşünceniz var mı, ama ülke gerçekleri, neyiz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Ülke gerçekleri demişken deprem davaları, tabii bunları da konuşuyoruz. O davaların ilerleme süreçlerini konuşuyoruz. O süreçler bir davadan bahsetmeyeceğim. Tek başına bir davadan bahsetmeyeceğim ama toplu bir yaklaşım, toplu bir toplama daha doğrusu öyle söyleyeyim. Tabii bu davaların yavaş ilerlemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi işte itiraz edilen bilirkişi raporları ya da mahkemeleri ikna etmeyen, yeniden istenen, bu nedenle yeniden istenen bilirkişi raporları bu yargılama süreçlerini oldukça yavaşlatıyor. Bakın, Adalet Peşinde Aileleri platformu, sosyal medyadan da takip ediniz platformu. Oradan en doğru bilgileri, bu süreçte o yargılama süreçleriyle ilgili en doğru bilgileri oradan ilk elden, ilk ağızdan öğrenebilirsiniz. Şöyle bir veri paylaştı. Dosyalardaki bilirkişi raporları hala hazırlanmadığı için yargılama ilerlemiyor. İlerleyemiyor yargılamalar. Aylarca bekletilen raporlar var. Geciken her duruşma adalete olan güvene bir darbe vuruyor. Bu konuda daha elini daha çabuk tutması gerekiyor şeklinde bir beklentileri var. Bakın, birkaç tane dava sayayım, deprem dosyası sayayım izninizle ki biliyorsunuz bu davalar, davaların her biri o yıkılan binalar için ayrı davalar açılıyor ve orada verilen kararları biz takip edip size aktarmaya çalışıyoruz. Aslında bakın, Adıyaman Uğur Apartmanı bir yıldır bekliyor bilirkişi raporu. Tam bir yıldır beklenen bir bilirkişi raporundan bahsediyoruz. Malatya Kırçıvalı Otel 8 aydır bekliyor. Bilirkişi raporu bekleniyor mahkeme heyeti tarafından. Adıyaman'da Gölbaşı PTT şubesi bir yıl olmuş. Yine bir yıldır o bina ile ilgili bir ya da o yıkım, o kayıplarla ilgili bir bilirkişi raporu hazırlanamamış. Hatay Kupik Apartmanı, doğru telaffuz etmek istedim, 10 aydır. Adıyaman'daki Üzümkent sitesi 1 yıl 4 ay olmuş ve bu aradan geçen bu süreç içerisinde hala bir bilirkişi raporu yok. Maraş'taki Akerman Apartmanı 1 yıl 3 ay. Adıyaman'daki Akgül Apartmanı yine bir yıldır bu davalar görülebilsin diye, hakkıyla görülebilsin diye bilirkişi raporları beklenen davalardan bahsediyoruz. Hani diyor ki mağdurlar, aileler, yani bürokrasinin arkasına saklanmamak gerekiyor. Bunların, bu dosyaların bu kadar yavaş ilerliyor olması, tabii pek çok biliyorsunuz sanıklar da, yurt dışında olanlar var, kaçanlar var vesaire, bunları da hatırlayınız. Adalet bürokrasinin arkasına saklanmamalı şeklinde bir talepleri var. Ben de buradan o talebi sizlere aktarmak, sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar edeyim, Adalet Peşinde Aileleri platformu takip ediniz lütfen. Oradan, söylediğim gibi, ben çünkü oradan öğreniyorum bütün bu detayları. Tabii ki tamamıyla da diyalog halindeyiz. Geçeceğim son şöyle bir spora dair birkaç başlığım var, onları da sizlerle paylaşacağım ama ben bütün bunları aktarırken İrfan Bey, dinleyicimiz İrfan Bey bir mesaj paylaşmış. Birebir katılıyorum İrfan Bey, bir yandan anlatıyorum bir yandan da mesajlarınıza bakmaya çalışıyorum. Kadın cinayetlerinden bahsettik. Diyor ki bir yılda, 2024 yılında 272 kadın aile içindeki erkekler tarafından, babası, kardeşi, eşi, eski erkek arkadaşı, yeni erkek arkadaşı, her neyse, bu kişiler tarafından öldürüldü. Ve bunları bir şekilde öğreniyoruz. Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Diğer canlıları da, çocukları, hayvanları da koruyamıyoruz. Doğayı koruyamıyoruz. Artık can dayanmıyor. Artık bu yok oluşa birileri dur demeli diyor. Biz de dinleyicimizin, kimdi, İrfan Bey'in bu ifadelerine elbette katılıyoruz. Ve buradan da kendisinin ifadelerini paylaşarak biz de, ben de destek verdiğimi, kendisine destek verdiğimi de hatırlatmış olayım. Şöyle bir bakıyorum. Dünyadan haberler var. Birkaç başlık belki oradan. 8-9 Mayıs Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki o Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin kutlandığı zafer günü. Bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna-Rusya gerilimi biliyorsunuz devam ediyor. Bu iki günde, 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Orta Doğu'ya şöyle hızlıca bakalım. Trump'tan farklı açıklamalar var. İran savaşı dedi, 2-3 gün, 2-3 hafta daha sürebilir açıklaması yaptı. Ama sonrasında da dün yaptığı açıklamada özgürlük projesi olarak tanımlıyor bunu. Trump, biliyorsunuz, Amerika her yere özgürlük ve demokrasi götürme niyetinde, bu proje durduruldu ifadesini kullandı. Bu da aklımızda kalsın. Hani hızlıca o başlıkları size aktarıyorum. İran ne diyor? Hürmüz Boğazı ile ilgili, gerilimle ilgili olarak Amerika'ya bir mesajı var. daha yeni başladık diyor. Hürmüz'de yaşanan gerilimle ilgili olarak bu bir adeta böyle Tahran'la Washington arasında bir sinir harbine de aynı zamanda bu sürecin dönüştüğünü de hatırlatmak gerekiyor. Amerika'dan Hürmüz açıklaması var, onu da söyleyeyim. Çatışmalarda Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 7 adet sürat teknesini vurduklarını söyledi Rubio, Dışişleri Bakanı Rubio. Bu süreçte yaşanan çatışmalarda 10 denizci hayatını kaybetti şeklinde de bir açıklama var. Son 3-4 dakikam süremi her zamanki gibi biraz kötü kullanmış gibiyim ama spordan da birkaç haber izninizle paylaşacağım sizlerle. Türkiye Kupası'nda Konya Spor Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da aslında öyle söyleyebiliriz. Büyük bir başarı. Beşiktaşlar üzgün. Fenerbahçelileri daha önce üzmüştü Konya Spor. Yine bir son dakika golü 90+8'de Türkiye Ziraat Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Beşiktaş'ı kendi evinde İstanbul'da yenme başarısını gösterdi. Tebrik ediyoruz Konya Spor'u. Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşması ikinci finalisti belirleyecek olan karşılaşma. Türkiye Ziraat Kupası'nda tablo bu. Şampiyonlar Ligi'nde de TRT'nin şifresiz yayınladığı Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıkan takım ki 20 yıl aradan sonra Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Atletico Madrid'i 1-0 yendi, onu söyleyelim. Budapeşte de final oynanacak. O bilgiyi de size aktarmış olalım. Bayern Münih'le Paris Saint-Germain'de bu akşam saat kaçta? 10'da. Yine yarı final rövanş karşılaşmasında bir araya karşı karşıya gelecekler. İlk maç müthiş bir karşılaşmaydı. İlk maç, umarız bu akşamki maçta aynı şekilde güzel ve seyri keyifli olarak keyif seyri açısından güzel, futbol severleri mutlu eden bir maç olur. Bir not da basketboldan aktarayım. Euroleague'de playoff serisi 3. maçında Fenerbahçe Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Deplasmanda karşı karşıya gelecek her iki takım. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Final Four'a adını yazdıracak. Çünkü neden? Evinde oynadığı ilk iki maçı kazanma başarısını göstermişti Fenerbahçe. Bunu hatırlatalım. Eğer dördüncü müsabaka 8 eğer kaybederse yine Litvanya'da oynanacak, onu da söyleyelim. 5. maça sarkarsa da 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak 5. maçta. Fenerbahçe her halükarda bu karşılaşmada, bu eşleşmede daha doğrusu, nasıl söyleyelim, avantajlı diyelim ve yavaş yavaş programın da sonuna gelelim. Sonunda ne yapıyoruz her gün? Simge Erten arkadaşlarıma, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ama bitmedi. Neden? Çünkü aslında bugün Denizlerin İdamı'nın 54. yılı. Ne diyordu Don Kişot o romanda? Üç devle savaşıyoruz sevgili Sancho: adaletsizlik, korku ve cehalet. Aslında bu üç genç, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, bu üç genç de aslında bu üç devle mücadelelerinde paylarını aldılar. Masum, heyecanlı, kanı kaynayan gençler olarak tanımlamışlardı değil mi siyasetçiler bu isimleri? Öyle miydi? Hayır, değil. Milyonlarca insanı sefalete sürükleyen, sömüren, zenginleşen bir grup insana karşı bir mücadeleleri vardı. O mücadelelerinde işte 6 Mayıs 1972'de 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Ulucanlar'da idam edildiler. Bakın, Atilla İlhan ve arkadaşlarının idam edildiğini öğrendiğinde o mahur beste şiirini yazar. O mahur bestenin de aslında ne olduğunu söyler. Deniz Gezmiş'in son isteği olan Rodrigo'nun gitar konçertosu olduğunu söyler. Bakın, Deniz Gezmiş'in bu son arzusu Rodrigo'nun gitar konçertosunu dinlemek. Bu eser, ilginç bir tarihi de var. 600 bin kişinin öldürüldüğü bir iç savaş, İspanya iç savaşı. O cephede faşizme karşı direnen devrimcilerin umut coşkusunu ve sonrasında yönetimi ele geçiren o Franco'nun kendi halkına yaşattığı acıları ve zulümlerin anlatıldığı bir eserdir Rodrigo'nun gitar konçertosu. Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı, o Deniz Gezmiş'in son anlarında istediği bu eserle anıyoruz. Can Yücel Üstad'ın söylediği gibi: acıyorsam sana anam avradım olsun çocuk, ama aşk olsun sana, aşk olsun. Hoşçakalın.

Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Kurultay ceza davası ertelendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Pekin'de bir araya geldi. Akaryakıt fiyatlarında yeni artış beklentisi gündeme geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Devam edelim. CHP Kurultay ceza davası ertelendi demiştik. Bültenin başında CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. 4252 gram sahte altın ele geçirildi. 2 kişi gözaltında. Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 4252 gram sahte altın ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen altınların piyasa değeri 28,5 milyon lira. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu söyledi.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
1: PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü statüsü öneren MHP lideri Bahçeli'ye DEM Parti'den ilk yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin sözlerinin altına imza atıyoruz dedi.
3: Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. DEM Parti olarak sürece katkı sunacağına inandığımız somut başka bir önerimiz daha var. Şimdi bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma gelin kuralım diyoruz. Adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun.
1: Dış gündemle devam edelim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Pekin'e bir araya geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre Dışişleri Bakanı Arakçı, çeşitli ülkelerle diplomatik istişarelerin devamı kapsamında ziyarette bulunduğu Çin'in başkenti Pekin'de mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Arakçı, Çin'in ABD-İsrail'in saldırganlığına karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sputnik'e verdiği röportajda Ukrayna müzakerelerindeki mevcut durumu değerlendirdi. Zaharova, elbette Rusya yönetiminin her zaman vurguladığı gibi gerçek bir etki yaratacak, gerçek bir sonuç doğuracak müzakere sürecine ve temaslara açığız ifadesini kullandı. ABD'nin Ukrayna müzakerelerinden sorumlu yetkililerin şimdi tamamen Orta Doğu'daki duruma odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Rus diplomat, ancak tekrar ediyorum, biz ilan ettiğimiz sonucu elde etmeyi amaçlayan bir müzakere süreci, temaslar ve toplantılar yapma fikrinden vazgeçmedik, dedi. Güney Kore'de eski devlet başkanı Yoon'un eşi Kim'in yargılandığı davanın yargıcı ölü bulundu. Güney Kore'de görevinden azledilen eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Kyeon Hae'nin yolsuzluk suçlamaları kapsamında görülen temyiz davasına başkanlık eden yargıç Shin Jong-ho mahkeme yerleşkesinde ölü bulundu. Yargıcın cebinde özür ifadeleri içeren bir not bulduklarını belirten yetkililer, Shin'in yüksekten düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti. Yetkililer, olayda cinayet şüphesi bulunmadığını ve ölüm nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürdüklerini aktardı. Kalp masajı dersi verirken kalp krizi geçiren eğitmeni öğrencileri hayatta tuttu. Wisconsin'daki Fox Valley Teknik Koleji'nde 25 yıldır acil tıp teknisyeni eğitmenliği yapan 72 yaşındaki Carl Erbs, kalp krizi beklentilerini anlattığı sırada bizzat kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Erbs'ın durumunun bir senaryo olmadığını anlayan öğrencileri öğrendikleri teknikleri uygulayarak hocalarının hayatını kurtardı.
4: Ekonomi.
1: Akaryakıt fiyatlarında yeni artış beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre 7 Mayıs 2026'dan itibaren benzine yaklaşık 2 lira zam öngörülüyor. Ancak Eşel mobil sistemi nedeniyle artışın büyük kısmı ÖTV'den karşılanacak. Pompaya ise yaklaşık 50 kuruşluk artış yansıyacak. Türkiye reel ücret artışında OECD'de 6. sırada. Türkiye'de 2025 yılında işçi ve işveren primine de kapsayan işçilik maliyetindeki toplam vergi yükü 0,76 puan arttı. Türkiye işçilik maliyetindeki vergi yükü bakımından 38 OECD üyesi arasında 14. sırada yer aldı. Nominal ücret artışında OECD birincisi olan Türkiye'de geçen yıl vergi öncesi reel ücret artışı ise %4 olarak hesaplandı. Türkiye en yüksek reel ücret artışında 6. oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.714 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.824, çeyrek altın 11.162, tam altın 44.461, atı altın ise 45.544 liradan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da sağanak yağışlı bir hava hakim 14 derece, İstanbul puslu 18, İzmir az bulutlu 23, Antalya parçalı bulutlu 22, Trabzon sağanak yağışlı 15, Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Diyarbakır hafif sağanak yağışlı 18, Van sağanak yağışlı 14 derece. Gelişmeleri aktardık, bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın Ukrayna müzakerelerini reddetmediğini söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmayı milletin ruhuna ihanet olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Özgürlük Projesi'ni kısa süreliğine durdurduğunu duyurdu. İran, ABD'nin bu kararını başarısızlık olarak değerlendirdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ukrayna müzakerelerini reddetmediğini söyledi. Zaharova, Sputnik'e verdiği röportajda Ukrayna müzakerelerindeki mevcut durumu değerlendirdi. Zaharova, elbette Rusya yönetiminin her zaman vurguladığı gibi gerçek bir etki yaratacak, gerçek bir sonuç doğuracak müzakere sürecine ve temaslara açığız dedi. ABD'nin Ukrayna müzakerelerinden sorumlu yetkililerinin şimdi tamamen Orta Doğu'daki duruma odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Rus diplomat, biz ilan ettiğimiz sonucu elde etmeyi amaçlayan bir müzakere süreci, temaslar ve toplantılar yapma fikrinden vazgeçmedik ifadelerini kullandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmayı milletin ruhuna ihanet olarak nitelendirdi. Vučić yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulasaydı beni dünyanın en büyük demokrasi lideri ilan ederlerdi dedi. Sırbistan liderine göre böyle bir adım ülkede protestolara yol açmazdı. Ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamayarak birçok fırsatı kaçırdığını söyleyen Vučić, ama halkımızın ruhuna ihanet etmiş olurdum dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı başladıktan sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını açıklamıştı. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle devam edeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki özgürlük projesinin son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen özgürlük projesinin kısa bir süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi. Açıklamada taraflar arası anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanmayacağını görmek için özgürlük projesinin kısa bir süreliğine durdurulmasına karar verdik denildi. Hatırlatalım, Trump 4 Mayıs itibariyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna özgürlük projesi adını vermişti. Ve İran basını Trump'ın özgürlük projesini askıya almasını başarısızlık olarak değerlendirdi. Yarı resmi tesni haber ajansının konuya ilişkin haberini Trump geri adım attı, sözde özgürlük projesi durduruldu başlığıyla verdi. Haberde Trump'ın özgürlük projesinin askıya alındığını duyurmasının ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde bir adım olarak değerlendirildi. ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın brifinginde Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, ABD'deki bölgedeki varlığının temel amacının İran kaynaklı tehditlere karşı deniz ticaretinin korumak olduğunu savundu. Biz çatışma aramıyoruz diyen Hegseth, buna rağmen İran'ı açık bir saldırgan olarak tanımladı. İran'ın ticari gemilere saldırması halinde ezici ateş gücüyle karşılık verileceğini söyleyen Hegseth, buna rağmen ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için İran hava sahasına veya kara sularına girmesine gerek olmadığını dile getirdi. ABD'li bakan, İran'ın uzun süredir Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri taciz ettiğini savunarak İran bu boğazı kontrol edemiyor ifadelerini kullandı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordu sözcüsü Adre sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada bazıları Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidini yineledi. Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan Adre söz konusu 12 beldede yaşayanları saldırı tehdidiyle göçe zorladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD yönetiminin Küba'ya uyguladığı ekonomik abluka ve yaptırımların derhal sonlandırılması için uluslararası topluma güçlü bir çağrıda bulundu. Trump tarafından imzalanan ve yabancı finans kuruluşlarını hedef alan kararnamenin ardından gelen açıklamada Pekin yönetiminin Küba'nın ulusal egemenliğini desteklediği vurgulandı. Açıklamada Washington'ın uzun süredir devam ettirdiği ekonomik ambargo ve yaptırım paketlerinin uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu belirtildi. Çin, Küba'ya yönelik uygulanan bu kısıtlamaların derhal kaldırılması gerektiğini yineledi. Romanya'da genç soru oylaması kabul edilerek mevcut hükümet düşürüldü. Romanya'da merkez sol Sosyal Demokrat Parti ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı tarafından Başbakan İlie Bolajan hükümetinin düşürülmesi için yapılan genç soru oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle mevcut Bolajan hükümeti düşürülmüş oldu. Romanya'da Bolajan Başbakanlığındaki hükümet Haziran 2025'te parlamentoda güven oyu alarak göreve başlamıştı. Tahran'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan alışveriş merkezinde dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaşamını yitirirken 36 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Rusya'daki Uluslararası Gençlik Festivali'ne rekor başvuru yapıldı. Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bu yıl 11-17 Eylül arasında düzenlenecek etkinliğe 191 ülkeden 100 binden fazla gencin başvurduğu açıklandı. Etkinlik farklı alanlarda başarılı on binlerce genci bir araya getirecek. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden yine yepyeni bir basın turundan herkese merhabalar efendim. 6 Mayıs 2026 çarşambayı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 olduğuna göre basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Ebru Dönmez.
4: Ben Serkan Baştımar.
0: Gazetelerimizi aldık. Türk medyası bakalım Türkiye'den ve dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Milliyet. Milliyet gazetesi şöyle diyor. Türkiye Devler Ligi'nde hangi konuda efendim? Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han biliyorsunuz dün Saha 2026 fuarında Görücü'ye çıktı. Muharebede devrim yapacağız diyor Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar. Nasıl ki dünyada SİHA'ları ilk defa konvansiyonel muharebede kullanıldı. Geliştiğimiz sistemlerinde elde ettikleri güç çarpanlarıyla ortaya koydukları sinerji ve yeni teknolojiyle birlikte muharebede devrim yapacağına inanıyoruz dedi Bayraktar. Ve Yıldırım Han'la ilgili birkaç notu hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han projesiyle Türkiye efendim kısa menzilden kıtalar arası füzeye geçmiş oluyor. Dünyada 30 dolayında ülke balistik füze üretiyor. Ancak kıtalar arası balistik füze üreten sadece 8 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Kuzey Kore, Hindistan, Fransa, İngiltere ve İsrail Türkiye'de Yıldırım Han projesiyle 9. ülke oluyor. İşte bu ligde, bu Devler Ligi'nde Türkiye'de yer alıyor Yıldırım Han'la birlikte.
3: Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi de manşetinde onu unutturmak isteyene dert olsun demiş. Neden böyle ders demiş?
0: Ders olsun da olur.
3: Aynen. Dilim dert olsun. Ama aynen öyle. İkisi de olur. Ders daha da güzel olur hatta, dediğin gibi. Kimden bahsediyoruz? Rusya'nın Ankara Büyükelçisi göreve başladığı ilk gün Anıtkabir'e gitti ve özel deftere Türkiye'nin bilge ve adil ulu önderi Rusya'da hayırla yad edilmektedir diye yazdı. Gerçekten ders niteliğinde bir yazı. Hemen ayrıntılarına geçelim. Diyor ki Sözcü Gazetesi, Türkiye'de Atatürk'ü unutturmak isteyenler fotoğraflarını kaldırıp Anıtkabir'e gitmemek için bahane ararken Büyükelçi Sergey Vershinin göreve başladığı ilk gün Anıtkabir'e çıktı. Vershinin'in mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunduğunu söylüyor. Sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek özel defteri imzaladığını belirtiyor ve Vershinin deftere ders niteliğinde bir metin yazdığını söylüyor ve metnine geçelim hemen. Atatürk'ün çağdaş Türkiye'nin ulu önderi olduğu

0: MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin yakından takip ettiği iki kritik konuda gündemi belirledi. Bir tanesi CHP'de biliyorsunuz ki uzun süredir tartışılan mutlak butlan kararı, CHP'nin karıştırılması veya hukuki yönden zedelenmesine müsaade edilmesin diyor MHP lideri Bahçeli. CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli siyasi bir kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmesini edilmemesini temenni ederiz diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Ve diğer bir konuysa Öcalan konusuydu. Öcalan barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun, bu bir taviz değildir açıklamasında bulundu. Öcalan için statü açığı varsa bu terörsüz Türkiye'ye hizmet edecek biçimde ele alınmalı. Adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Başka alternatifler üretilebilir. Kurucu önderlik bir tanım altında görevini yapmalı açıklamasında bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli. Bir diğer haber başlığı da ara zam yok. Nisan enflasyonu belli oldu biliyorsunuz ki, bununla beraber emekliye ya da asgari ücretliye zam olacak mı konusu masaya yatırıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de %4,18'lik Nisan enflasyonuyla gündeme gelen emekliye ve asgari ücretliye ara zam beklentisine kapıyı kapattı. Gündemimizde böyle bir çalışma yok diyerek noktayı koydu.
1: Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. Sen az önce MHP lideri Bahçeli'nin meclisteki konuşmalarını aktardın. CHP lideri de dün bakalım mecliste neler söylemişti. Butlan davası öncesi yine bir meydan okuma vardı CHP liderinden. Şaibeli Kurultay davası biliyorsunuz bugün görüldü. Özgür Özel grup toplantısında Kurultay'ın iptal davası için umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum, bırak saraylara mermer olmayı dedi, göndermelerde bulundu. Bu arada bugün bu duruşma görüşüldü ve 1 Temmuz'a ertelendiğini söyleyelim. Türkiye Gazetesi'nin son sayfalarında hemen 9 günlük bayram tatiliyle ilgili bir haber var, paylaşmak istiyorum. 9 günlük bayram tatili turizme doping olacak diyor Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı. Yüksek doğrulukların olacağı bir dönem yaşayacağını belirtiyor Yağcı. Bu hem Akdeniz sahilleri hem de Ege sahilleri için turizme ivme kazandıracak demiş. Bakalım 9 günlük tatil güzel de tarihe ve güzel havalara da denk gelince var mı sizin planlarınız?
2: Yok. Bizim 9 günlük olmayacak tatilimiz ama yine de böyle tatil yapılacak bir süremiz var. Bakalım, değerlendireceğiz. Havada güzel olacağı için.
1: Serkan böyle sessiz kalıyor ama sonra bir atıyor fotoğraf orada burada.
0: Benim evet. Çünkü planlar öyle gelişiyor genelde. Bir hazırlık yapmıyorum. Daha güzel oluyor.
1: Carpe diem.
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
2: Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Akşam gazetesi de 14 milyon üyeli bataklık kurutuldu manşetini kullanmış bir yasa dışı bahis sitesinden bahsediyor. Aynı altyapı üzerinden ayda 3 milyar dolarlık trafiği yöneten 49 yasa dışı bahis sitesinin Paymix ödeme sistemi üzerinden paraları akladığı tespit edildi diyor. İyi ki Mart ayında yapılan Paymix 3 operasyonuyla 49 ayrı sitenin şirketin sunucularını kullandığı, bir bilişim şirketinin sunucularını kullandığı belirleniyor ve şirketler TMSF'ye devrediliyor, taşınmazlara da el konuluyor. 38 şüpheli içinde gözaltı kararı veriliyor. Sistemde ayda 3 milyar dolarlık para trafiği yaşandığı, yasa dışı bahisten gelen gelirinde önce kripto paralara sonra da nakit ve altına dönüştürüldüğü tespit edilmiş. Bazı kuyumcuların da aklamaya komisyonda yardım ettiği anlaşıldı diyor. Bu bahis sitesi de çökertilmiş. Ve bir başka habere geçeceğim. Belki tartışma konusu oldu son zamanlarda da sosyal medyada da. Bu bir tane burger restoran zinciri var hani ülkemizde. Evet. Onlardan bir tanesinde bir anne kız orada yemek yemeye gidiyorlar ve fakir göründükleri gerekçesiyle alınmıyorlar içeri. Size paket servis yapabiliriz diyorlar. Bu anne ile kız sırf bu yüzden alınmıyorlar ve Ticaret Bakanlığı da bu durumdan haberdar oluyor ve bu işletmeye, bu zincir burger restoranına bir ceza kesiyor. Bu davranışı vicdanen kabul edilemez buluyor ve ticaret ahlakıyla da bağdaştıramıyor. Gerçekten ülkemizde böyle bir şeyin yaşanması hiç beklenmedik bir şey. Çünkü fakir göründükleri gerekçesiyle restorana alınmaması gerçekten vicdanen kabul edilebilir bir şey değil.
1: Bazı restoranlarda bir dress code olayı var. Tamam
2: tabii,
1: hani
2: tabii.
1: Bir
2: ama bu onlardan biri değil.
1: Yani bu mesela anlaşılabilir bir şey. Bazı yerlere bazı

0: kıyafetler giymek zorunlusun. Tabii. Ama bahsettiğin zincir restoran, evet, öğrencilerin 3 lirasını 5 lirasını koyup da gittiği bir yer.
1: Evet.
0: Yani burada böyle bir şeyin olması yani inanılmaz akla almayacak bir şey yani. Aklını almayacağı bir şey.
1: Evet,
0: bir de biz Türk insanı şeyizdir böyle.
1: Tabii yardım severiz.
0: Yardım severizdir falan. Bunlar bence sağlam bir de protestoyu gerektiren bir
1: evet.
0: durum.
1: Hatta parası yoksa bile yardım edilir, yiyecek verilir.
0: Ona
1: kimi restoranlarda
0: biz.
1: Değil mi? Bu kadar tabii. da şey bir milletiz. Yani duyarlı bir milletiz ama ben bu duyarsızlığı gerçekten ben de kınıyorum. Burada bir anne kız karnını doyurmak için geliyorlar. Paralarıyla yemeklerini yiyecekler ama içeriye alınmıyorlar. Gerçekten çok acı.
2: Milli Gazete'deyiz. Ekonomi ilgilendiren bir haberle devam edelim. Kırmızı et üretimi 2025'te sert düşüşü yaşadı. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre %10,5 azalarak 1 milyon 885.130 ton olarak gerçekleşti. Bu şekilde bir veri var elimizde kırmızı et tüketimine yönelik ve üretimine yönelik. Diğer taraftan da artık kitapların yerine, elle tutulur kitapların yerine yakın zamanda herhalde e-kitap ve sesli kitaplar alacak gibi görünüyor. Çünkü ilgi hızla artıyor. Türkiye'de kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplarıyla e-kitapların pazar büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre %19 artışla 284 milyon liraya yükselirken dijitalleşmenin etkisiyle pazardaki büyüme eğiliminin sürmesi beklenmekte ve dış bir haberle devam edelim Milli Gazete'de. İşgalciler Batı Şeria'da okul bastı. İşgalciler derken İsrail'den bahsediyoruz. Filistin topraklarını gasp eden bir İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde okulun bahçesine aracıyla baskın düzenliyor ve sonrasında öğrencileri silahla kovalıyor, alıkoyuyor.
0: Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Çiftçiliği bıraktım. Çiftçiler isyandalar efendim. Sel ve fırtına üreticiyi vurdu. Antep ve Urfa başta olmak üzere birçok ilde yaşanan afet üreticinin son umudunu da bitirdi. Burada çiftçilerden, üreticilerden son derece üzücü açıklamalar var. Tarlamı satacağım diyen var, acil destek gerekiyor diyen var, çiftçiliği bıraktım diyenler var. Şimdi şöyle efendim, Bölge Ziraat Odası yöneticileri geçen yılda Zraidon yaşanmıştı biliyorsunuz. Bununla alakalı olarak hasar tespiti yapılmasına rağmen yaraları saracak bir ödeme yapılmadığını belirtiyor ve üreticiler diyor ki artık Türkiye'de bu şartları altında hala üretim yapabilmek bir kahramanlıktır diyor. Borç batağı nedeniyle tefeciye düşen çiftçilerin olduğu vurgulanarak destek talebinde bulunuyor. Bakan Yumaklı'nın açıklaması vardı. Hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi. Böyle bir müjdeyi verdi ancak tarla ve bahçelerde farklı bir tablo daha var. Zarar sadece ürünle sınırlı değil sevgili dinleyiciler. Sulama altyapısından enerji hatlarına kadar birçok yer harap olmuş durumda. Dolayısıyla çiftçi artık üretimden vazgeçme noktasına gelmiş. Burada birçok çiftçinin de yine Bir Gün gazetesine yaptığı açıklamalar var. Tarlamı satacağım diyen var, acil destek gerekiyor diyen var, çiftçiliği bıraktım diyen var. Bakalım nasıl, hükümetten nasıl adımlar gelecek buna karşı.
1: Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Selinci, bu pazar anneler günü.
0: Evet.
1: Senin de şimdiden kutlu olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: İki evladım var.
0: Teşekkür ederim.
1: Size böyle uzun güzel ömürler diliyorum. Nicam,
0: senin de kedilerin var.
1: Teşekkür
0: lütfen
1: ederim.
0: Bunu bir söyleyelim.
1: Sayılır
0: de
1: mıyım?
0: Ya, tarafımız belli olsun. Hangi tarafta olduğumuz belli olsun.
1: Sayılırım değil
0: ben
1: mi anne?
0: Ben sayıyorum.
1: Tamam, teşekkür ederim. O zaman annelere dikkat diyelim çünkü anneler günü dolandırıcılığı çıkmış.
0: Bir de.
1: Evet, kurumsal markaların siteleri taklit edilerek böyle bir dolandırıcılık yöntemine başvurmuşlar. Yine çalışmış dolandırıcılar. Şöyle diyor, kurumsal markaların sitelerini taklit edip reklam veya WhatsApp mesajı yoluyla vatandaşı hediye çeki vaadiyle dolandırıyorlarmış. Ve BTK hemen harekete geçmiş, bu siteleri eşim engellemiş ama tekrar olabilir. Şöyle dolandırıcılık yöntemi, anneler günü hediyesi kazanma fırsatı şeklinde linkler yayınlıyor dolandırıcılar ve vatandaşların birkaç kolay soruyu yanıtlaması isteniyor. Ardından 50 bin TL anneler günü hediye çeki kazandınız şeklinde mesaj gönderiliyor ve kişisel bilgiler ve banka bilgilerini göndermeleri isteniyor. Bu kişilerden link üzerinden girip sonrasında hediye çekini alabilmek için de örneğin 1000 TL gibi bir kampanya katılım ücreti yatırmanız gerekiyor deniyor. Ardından 50 bin TL'lik hediye çeki tarafınıza verilecek denilerek vatandaşlardan bu şekilde para talep ediliyor. Ancak bu tutarı yatıranlardan gönderdikleri paranın askıda kaldığı yalanıyla tekrar para isteniyor ve sonrasında hukuki işlemler başlatılacak denilerek kandırılıyor insanlar. Aman dikkat diyoruz. Özellikle de Instagram, Facebook ve X üzerinden bunu yapıyorlarmış.
2: Takvim gazetesindeyiz. İç gündemle devam ediyoruz. Milyarlık operasyondan bahsedeceğim. Yasa dışı bahis operasyonunda dev suç ağı çökertildi. Çetin'in 67.500 adet banka hesabı kullandığı tespit edildi ve ayda gerçekten çok ciddi bir rakam, 1 milyar dolar işlem hacmi olduğu belirlendi bu çetenin. 38 zanlı hakkında da gözaltı kararı verildi. İlginç yanı da bu çetenin aile boyu bir çete olması. İzmir'de Kadir Ömer tüm ailesiyle birlikte 1.6 milyar liralık yasa dışı bahis çetesini yöneten isimler. Hemen o isimlerden bahsedelim. Çete lideri Müştak Kadir Ömer, eşi Tuğçe Ömer, kaynana Halime Togay, baldız Gökçe Kızak, aile boyu bir çeteden bahsediyoruz. Ve bir diğer haberimiz de Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler sürmekte. ABD İran arasındaki gerilim arttıkça petrolü de yansıyan fiyatlar mevcut biliyorsunuz ki. Ve 101 günlük petrol kaldı, bunu da belirtelim. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle petrol stokları eridi. ABD'li Goldman Sachs dünyanın şu anda 101 günlük petrolü kaldığını belirtti.
0: Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi kayıt dışına kırmızı halı demiş. İktidarı eleştiren bir haber var burada. Mustafa Çakır'ın haberi. AK Parti dövize sermaye girişimini artırmak amacıyla kayıt dışı varlıklara af, yabancı yatırımcılara uzun süreli vergi muafiyeti ve ihracatçılara teşvikler içeren 15 maddelik torba teklifi meclise sundu. Para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri yurda getirenlere hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak. Yani yerleşik durumda bulunan ancak kanuni ve defter kayıtlarında, kanuni defter kayıtlarında yer almayan kayıt dışı tüm varlıklar için de aynı durum geçerli olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen son 3 yılda Türkiye'de yükümlülüğü bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinin dışında tutulacak diyor. Aman aman neler gelecek, kim bilir.
1: Yeni Şafak gazetesi de Türkiye'nin gücü sahada manşetini kullanmış. Bu savunma sanayi fuarı Saha 2026 başladı ve 120 ülkeden 1700 firma, 200'den fazla da yeni ürünle fuara katıldı. Türk şirketleri de son teknoloji ürünleriyle organizasyona damga vurdu diyor. İstanbul'da bu fuar ve 9 Mayıs'ta sona erecek. Son günde halka açık olacak. Meraklıları gidebilirler. Fuarı 200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor ve etkinlikte yaklaşık 8 milyar dolarlık da ihracat anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
2: Basın turuna Fotomaç'la devam ediyoruz. Fotomaç'ta dün oynanan Türkiye Kupası yarı final maçları vardı. Beşiktaş'ı 90+8'de Enis Bardi'nin penaltı golüyle yıkan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıran taraf oldu. Bir tarafta destan yazılı, bir tarafta da hüsran yaşandı.
0: Vallahi Konyaspor gümbür gümbür bence, yani direkt kupayı da hak ediyor gibi oldu. Fenerbahçe'ye de biliyorsun 120+1'de evet, attı yine bir penaltıyla.
2: Trabzonspor'u da yendi bu arada.
0: Trabzon da mı yenmişti? Bak onu ligde yendi ama şimdi kupaya bakarsak Fenerbahçe'ye de yine 120+1'de ah o Jevtović var ya, Jevtović'in attığı golle geçmişti. Şimdi Beşiktaş'a
2: ve 90+8'e son dakikada gelen bir gol.
0: Trabzonspor Konya finali ettim mi diyorsun sen şimdi, yoksa Gençler Birliği?
2: Ya bir şey söyleyeyim, ikisinden de korkuyorum çünkü ligde ikisine de yenildik, hiç belli olmaz. Ama üzülmem de bu arada, iki tane Anadolu takımının, bize Anadolu takımıyız ama Anadolu'nun abisi sayılırız Trabzonspor olarak, yani öyle düşünüyorum. Ama ikisinin finalde oynaması bence güzel
0: bakalım,
2: olur yani
0: bakalım.
2: Uzun zamandır hep
0: genelde hani
2: hep
0: şey diyorduk
2: şey
0: ya, tabii ki yok. Hep böyle bir Beşiktaş Trabzonspor, hani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesinden sonra Beşiktaş Trabzonspor finali olur diye diyorduk ama Trabzon da veda etti bu
2: i̇şte,
0: durumda.
2: Erken konuşmamak gerekiyor.
0: Bakalım Konyaspor'un Gençler Birliği mi olacak yoksa Trabzonspor mu olacak, göreceğiz.
2: Göreceğiz. Beklentim Konya Trabzon tarafından ama bakacağız.
0: Bakalım. Gençler Birliği'ne de biliyorsun hoca falan gitti. Volkan Demirel gitti. Orada da böyle bir çalkantılar var. Hani onun da tek umudu o. Çünkü düşebilir yani, düşme hattında Gençler Birliği, ligde düşme hattında, ama Türkiye Kupası'nı alıyor. Ne acayip bir lig yani. Allah aşkınıza, hani anlamakta güçlük çekmiyor musunuz bunu?
2: Bazen evet, maalesef Türk futbolu deyince zaten böyle
0: yani
2: kararsızlıklar,
0: bu hafta belli olacak yani oluyor. Düşme durumu olan bir takım ama önümüzdeki hafta kupada final oynayacak belki de.
2: Kesinlikle.
0: Peki son gazete Posta Gazetesi. Şimdi size soracağım birazcık. Bu Met Gala ile ilgili kıyafetler için ne düşünüyorsun Ebru? Sen görebildin mi Serkan? Biliyorsun dünyanın en acayip kıyafetleri diyeceğim yani ben bunlara. Çünkü burada şey var, sanat eseri gibi kıyafetleri üzerlerinde taşıyorlar.
1: Çok ikonik kıyafetler var evet.
0: Gerçekten yine böyle birbirinden farklı olanlar böyle çıkmış böyle sayfalarda var. İşte bu Met Gala'da yürüyen tablolar demiş. Amerika'nın New York kentinde Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleştirildi. İnanılmaz eserlerdi. Böyle ağzım açık seyrettim. Hani bunlar zaten normalde giyilecek şeyler
1: tabii
0: değil. Yani bu
1: şov
0: amaçlı yapılan bir şeydi. Ama böyle ister istemez şey yaptım. Hani Türkiye'de olsa acaba ne kıyafetler çıkardı diye düşündüm.
1: Peki sen o kıyafetlerden birinde kendini hayal ettin mi?
0: Asla.
1: Giymiş olarak.
0: Asla.
1: Ama sen de güzel taşırsın. 1.80 boy. Uzun, ince.
0: 1.80 yaptın sen de mi?
1: 1.80 değil mi?
0: 75. Yani şey, benim hiç tarzım olan yok. Çok zorladım kendimi. Belki böyle Beyoncé'ninki iskeleti andıran bir kostüm ama sırf taşlıydı. Sırf taşlı olduğu için o taştan tuştan birazcık kazanabilir.
1: Elbisenin ağırlığı kaç kilogram acaba?
0: Ha, bir de
1: bayağı
0: o var
1: ağırdı,
0: değil mi?
1: Değil mi?
0: Bir de o var, doğru söylüyorsun. Bu arada kişi başı 100 bin dolar ödeyerek katıldı buradaki katılımcılar. Onu da söyleyelim, bu inanılmaz masraflı, inanılmaz pahalı bir organizasyon ve hayır kurumlarına gidiyor.
1: Evet,
0: işin en güzel kısmı
1: arkada
0: bu.
1: Daha fazla yer
0: var. Arkada
1: bu.
0: Daha mı çok fotoğraflar
1: evet.
0: Var? Yüzünü maskeleyen mi dersin? Aa, çok çirkin.
1: Çok çirkin evet. Sadece
0: ama,
1: zannedersem sunucu onun kıyafetini beğendim ama
0: çünkü
1: konukların
0: o çok normal giymiş. ben ama tarz olarak baktığımız zaman eski top model Alman Heidi Klum'unkini beğendim. Bir kendisi heykel görünümünde, gerçekten de sabit durduğu anda
1: makyajı
0: heykel zannettim.
1: O
0: yani heykel zannettim. Şuradan dinleyicilerimiz görebiliyorlar mı? Böyle de göstereyim. Gerçekten ciddi anlamda böyle bir heykelin aynısı olmuştu. Peki biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Teşekkür ediyoruz bizlere eşlik ettiğiniz için. Yarın yine aynı saatte basın turunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Sputnik'e verdiği röportajda Ukrayna müzakerelerindeki son durumu değerlendirdi. Zaharova, elbette Rusya yönetiminin her zaman vurguladığı gibi gerçek bir etki yaratacak, gerçek bir sonuç doğuracak müzakere sürecine ve temaslara açığız dedi. Rus diplomat ABD'nin Ukrayna müzakerelerinden sorumlu yetkililerin şimdi tamamen Orta Doğu'daki duruma odaklanmış durumda olduğunu söyledi. Zaharova şöyle devam etti. Ancak tekrar ediyorum, biz ilan ettiğimiz sonucu elde etmeyi amaçlayan bir müzakere süreci, temaslar ve toplantılar yapma fikrinden vazgeçmedik. Rusya, Ukrayna'da barışçıl çözüme hazır olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yalnızca uzun vadeli bir çözüm aradığını vurgulamıştı. Rus lidere göre uzun vadeli çözüme ulaşmak ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırıldıktan sonra mümkün olur. Bu nedenler arasında NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehditleri ve Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik baskı bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ukrayna müzakerelerini reddetmediğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel haber. Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Benzine zam, otogaza indirim geliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karhan, ABD-İran Savaşı nedeniyle yükselen enflasyona yönelik olarak kararlılıklarının değişmediğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Temize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %1,25 yükselişle 14.677 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi %2,01, holding endeksi %0,97 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %2,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen %1,19 da menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dolar haftanın 3. işlem gününde 45.23 liradan, euro ise 53.11 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda barış iyimserliği risk iştahını artırdı. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında nihai bir anlaşmaya yönelik iyimserliklerin artması ve güçlü gelen şirket bilançolarıyla risk iştahı yeniden artarken, bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti. Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı. Analistler yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim alanlarında artan yarı iletken kullanımının uzun dönemli büyümenin itici gücü olarak değerlendirildiğini belirterek, Orta Doğu'da gerilimlerin azalabileceğine yönelik en ufak bir işaretin dahi piyasalarda yukarı yönlü hareketleri desteklediğini kaydetti. Avrupa borsaları da dün İngiltere hariç alıcılı bir seyir izlerken, bugün Orta Doğu'daki gelişmeler ve Euro bölgesinde açıklanacak üretici enflasyonu verileri yakından takip edilecek. Ayrıca Avrupa Birliği ve Japonya yapay zeka, veri yönetimi, kuantum teknolojisi, yarı iletkenler ve dijital altyapı gibi alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı. Asya borsalarında ise Çin ve Güney Kore'de piyasalar tatil sonrası yeniden işleme açılırken, Japonya'da piyasalar bugün de kapalı kalacak. Orta Doğu'daki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler ve güçlü gelen şirket bilançolarıyla bölgede teknoloji öncülüğünde yükselişler göze çarpıyor. Emtia piyasalarına bakalım. Altının onsu 4668 dolardan işlem görürken, gram altın 6784 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 11091 liradan, Cumhuriyet altını ise 44232 liradan işlem görüyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %1,21 azalarak 108,53 dolar oldu. Batı Teksas Dürham petrolün varili ise 101,09 dolardan alıcı buluyor. Fiyatlardaki düşüşte ABD ile İran arasında nihai anlaşmaya yönelik artan iyimserlik etkili oluyor. Yurt içinde ise benzine zam, otogaza indirim geliyor. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren benzine yaklaşık 2 TL zam öngörülüyor. Ancak Eşer Mobil sistemi nedeniyle artışın büyük kısmı ÖTV'den karşılanacak, pompaya ise yaklaşık 50 kuruşluk artış yansıyacak. Otogaz grubunda da bu gece yarısından itibaren 1,33 TL tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD-İran Savaşı nedeniyle yükselen enflasyona yönelik kararlılıklarının değişmediğini söyledi. Karahan, başta enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarında olmak üzere savaşın etkilerini hissediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapan Karahan, nitekim Nisan ayında da bu duruma enflasyon üzerindeki etkilerini net bir biçimde gördük. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz dedi. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ara zam taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada şu an için böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, şu anda hali hazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti. Buna göre emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihleri arasına denk geliyor. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemiş ve ikramiyeler 4000 lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda da rakam aynı kalacak. Evlilik kredisi ödeyenlerin ikinci çocuğu olursa kalan taksitlerinin tamamı hibe edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik yeni bir adım atılacağını açıkladı. Buna göre geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamı hibe edilecek. Yeni evlenecek gençlere Aile Gençlik Fonu'nun resmi internet sitesi üzerinden, yani ailegençlikfonu.aile.gov.tr adresinden yapılacak başvurularla 250 bin liraya varan faizsiz kredi veriliyor. 18-25 yaş arası gençlere 250 bin lira, 26-29 yaş arası gençlere 200 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 48 ay içinde çocuk sahibi olurlarsa 1 yıl daha borç erteleme, 2046 mağazadan da %40'a varan indirimden yararlanma avantajı sunuluyor. Türkiye'de 2025 yılında 21,1 milyar dolar büyüklüğündeki 475 uluslararası doğrudan yatırım projesi için yatırım kararı alındı. Söz konusu projeler kapsamında toplam 21,1 milyar dolarlık yatırım harcaması öngörülürken 47.251 kişilikte yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
6: Paranın hareketi.
7: Engel olmayın efendim. İşte bizim işte şöyle bir şey dedi. Hadi efendim Twitter'a ceza keselim. Çok saçma yani. İşte bunu Türkiye'de yapıyor biliyorsunuz. Türkiye kapatıyor. Yani diyor ki işte Twitter'da Ahmet böyle böyle bir şeyler söylemiş. O zaman Twitter'ı kapatın. Ya abi Ahmet'i kapatıyorsunuz zaten. Twitter'a niye kapatıyorsun? Yani ne yapsın Twitter? Ya da işte şey oluyor. Mesela bir olay oluyor. Hükümet onu engelleyemiyor, olayın olmasını engelleyememiş. Kendi sorumluluğunun üstünü örtmek için hop onları kapatıyor mesela. İşte bu tip cezalar, bir de buna para cezası eklenmeye çalışıldı. Yok efendim demişler. Yapamazsın böyle demişler. Efendim kadınların şiddet görmesine karşı çıkarttıkları sese engel olmayın lütfen. Kadınların şiddet görmesinin taraftarı gibi gözükürsünüz böyle yaparsanız. İletişim olarak böyle gözüküyor. Engel olmayın efendim.
8: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te.
9: Enerjinin seyri.
2: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 12-13 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek. Benzine zam, LPG'ye indirim yolda. Gaz santrallerine kapasite desteği Mart'ta %44 arttı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 12-13 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nden yapılan açıklamaya göre kongrede enerji politikalarından yatırım iklimine, küresel işbirliklerinden sektörün geleceğine uzanan geniş bir çerçevede rüzgar enerjisinin bugünü ve yarını ele alınacak. 15. yılında yarının güvencesi rüzgarın enerjisi mottosuyla düzenlenecek TÜREK 2026'da 2 gün boyunca rüzgar enerjisinin arz güvenliği, dış politika ve ekonomik dayanıklılık açısından stratejik bir unsur olduğu vurgulanacak. Oturumda rüzgar enerjisinin küresel diplomasi, enerji arz güvenliği ve bölgesel işbirlikleri üzerindeki rolü çok boyutlu şekilde tartışmaya açılacak. Benzine zam, LPG'ye indirim yolda. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan değişimle kur hareketlerine bağlı olarak Türkiye'de akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında yeni bir ayarlamaya gidiliyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri de buna bağlı olarak motorin, benzin, pompa satış fiyatlarını yeniden belirlemekte ve buna göre 7 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira zam bekleniyor. Eşel mobil sistemi gereği artışın %75 oranı ÖTV'den karşılanacak, kalan %25 oransa pompa satış fiyatına yansıtılacak. Buna göre pompaya 53 kuruş zam şeklinde gerçekleşecek. Ayrıca LPG'de toplam 1 lira 33 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Ancak vergi düzenlemeleri ve maliyetler düşüldüğünde bu indirimin pompaya yansıyacak olan net kısmı 34 kuruş olacak. Gaz santrallerine kapasite desteği Mart'ta %44 arttı. Türkiye Elektrik İletim AŞ 2026 yılı Mart ayına ilişkin kapasite mekanizması ödeme listesini yayınladı. Buna göre 16 doğalgaz yakıtlı elektrik üretim santraline Mart ayı için toplam 1 milyar 110 milyon lira ödeme gerçekleştirilecek. Bir önceki ay kapasite mekanizması kapsamında 15 doğalgaz yakıtlı elektrik üretim santraline 770 milyon lira ödeme yapılmıştı. Böylece Mart döneminde ödenecek toplam tutar bir önceki aya göre %44,15 arttı. TİAŞ 2026 yılında kapasite mekanizmasına yararlanacak santraller listesini 8 Ocak 2025 tarih ve 14.219 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul kararı kapsamında güncellemiş ve yerli kömür santraline kapasite desteği keserek sadece gaz santrallerine ödeme yapılacağını açıklamıştı. Bu yıl otomobil satışları %6 azaldı. Türkiye'de yılın ilk 4 ayında satılan her 100 otomobilin yaklaşık 19'unu elektrikli araçlar oluşturdu. Bu dönemde toplam 54.892 adet elektrikli otomobil satıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin yayınladığı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı raporuna göre 2026 Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %1 daraldı. Satılan araçların 80.182 adedi otomobiller, 24.116 adetini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Otomobil satışları bir önceki yıla göre %6,12 azalırken hafif ticari araç satışları %20,94 arttı. Ayrıca Nisan ayı verileri yılın başına bu yana satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısını 369.696 adede çıkardı. Yılın ilk 4 ayında ise toplam pazarın %3,13 daraldığı açıklandı. Yılın ilk 4 ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,93 oranında azalarak 290.870 adet, hafif ticari araç pazarı ise %8,83 artarak 78.826 adet oldu. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini burada noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda $108,53 işlem görüyor. Dün 114,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü $110,51 tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %1,21 azalarak $108,53 oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sur Ham petrolü varili $101,10 alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nihai anlaşmaya yönelik artan iyimserlik etkili olmaya devam ediyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
9: Enerjinin seydi.
6: Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli şekilde arttığını gösterdi. Yani Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinden özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle, yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
10: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Trump'tan İran'a beyaz bayrağı sallayın çağrısı var. CHP Kurultay ceza davası ertelendi. Muhittin Böcek'le oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ve bu haberlere geçmeden önce spordan bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için peş peşe açıklamalar geliyor biliyorsunuz. Ve bir son dakika açıklaması eski Fenerbahçe başkanlarından Aziz Yıldırım yeniden aday olduğunu açıkladı. Şu dakikalarda geçen bir son dakika Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı Aziz Yıldırım. Dün biliyorsunuz Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Hakan Safi'nin şu anda devam eden bir adaylığı var. Diğer isimlerden Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın destek vereceği söylenilmişti. Ancak şu an için henüz kesin bir bilgi yok ama tekrar edelim, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yeniden aday olduğunu açıkladı. Dünya gündemiyle başlayacağız. Trump'tan İran'a beyaz bayrağı sallayın çağrısı geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte İran gündemini değerlendirdi. ABD ile İran arasındaki gerilimi tanımlamak için bazen savaş ifadesini kullanan Trump, "Şu anda küçük çaplı bir çatışmanın içindeyiz, ben buna çatışma diyorum," dedi. Trump, İran'ın kazanmak için hiç şansının olmadığını savundu. "Belki beyaz bayrak görmeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor," diye konuştu. ABD Başkanı önceki açıklamalarına benzer şekilde İran'ın kendileriyle anlaşmak istediğini ve bunun Tahran için de en doğru adım olacağını yineledi. Bu arada İran'la Suudi Arabistan arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. İran resmi haber ajansının haberine göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ziyaretini sürdürdü. Çin'in başkenti Pekin'de Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakanın son bölgesel gelişmeleri gözden geçirdiği, gerginliğin tırmanmasını önlemek için bölgeler ülkeleri arasındaki diplomasi ve işbirliği yolunun devam ettirilmesinin önemini vurguladığı aktarıldı. İç gündemle devam edelim. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi. Davada İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikaf ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu. 30 ilde uyuşturucu operasyonunda 392 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarla 392 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Eski Dışişleri Bakanı Melut Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofiste inceleme yaptı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Spor. Zira Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor oldu. Zira Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun yarı finalinin ilk maçında Beşiktaş'la Konyaspor dün akşam karşı karşıya geldi. Maçın uzatma bölümünün son anlarında penaltı kazanan Konyaspor, Bardi'nin 90+7'deki golüyle kupada finale yükselen ilk takım oldu. Konyaspor Fenerbahçe'yi de 120 dakika oynanan maçın son anlarında kazandığı penaltıyla yenmişti. Konyaspor'un finaldeki rakibi ise Trabzonspor Gençler Birliği maçının kazananı olacak. Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi peş peşe açıklamalar var. Az önce son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu açıkladı ve Aziz Yıldırım adaylığıyla birlikte bir birleşme çağrısında bulundu ve dedi ki Yıldırım tüm adaylara birlikte olma çağrısında bulunuyorum dedi. Destansı 120. yıl için Fenerbahçe başkanlığına adayım dedi Aziz Yıldırım. Bu arada düne döndüğümüzde Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı. Şu anda mevcutta Hakan Safi'nin adaylığı duruyor. Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü kurultayında başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. Ancak Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasından, birleşme açıklamasından sonra bakalım gelişmeler nasıl seyredecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2'yi aşan primle 14.800 puan test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. BIST 100 endeksi şu sıralarda da 14.810 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.848 lira, çeyrek altın 11.209, tam altın 44.604, ata altın ise 45.710 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Nasılsınız? Bugün günlerden ne? Çarşamba. Çarşamba. Cuma değil Özgür, çarşamba. Teknik masada duyduğunuz üzere Özgür var hanımlar beyler. Editör masasında tabii ki sevgili Öznur, sizlerle birlikteyiz. Kemal de buralarda, bütün ekip arkadaşlarım buralarda. Bugün konuğum olacak Sami Levi. Bugün canlı yayında konuğum olacak. Hani var ya Osman Aga. Sabahlara dayanamam Osman. İnsan şu alttaki müziği kısar. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ama en güzel, ben müziği kıstayınca daha da yükseltiyor. Bilirsiniz değil mi, hani Osman Aga vardır. Ondan sonra ben seni severim, hep seni severim, değil mi? Ne güzel şarkılar. Aa, yastayım. Kemal bilirsin, yastayım. Ne bomba şarkıdır be. Hakikaten. Sami Levi birazdan canlı yayında konuğum olacak hanımlar beyler. Ama çok da eğlenceli bir insan ya. Vallahi ben çok komik buluyorum onu. Geldiği zaman konuşuruz değerli dinleyiciler. Sizler de hoş geldiniz. Varsa Sami Levi'ye soru sormak isterseniz sorularınızı da gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, Sputnik Türkiye. Telegram'da, Radyo Sputnik Twitter'da, Instagram'da okanaslan.com değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sevgili Alanca.
2: Merhaba Okan.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim.
2: Artık Kaçma nasıl bir şarkı? Böyle ben normalde ilişkilerde falan çok böyle şey değilimdir.
0: Ne değilsin?
2: Yırtık bir tip değilim, tamam mı? Bazı insanlar öyledir, bazı kadınlar öyledir. O benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok açık sözlü, ne istediğini çok iyi
0: bilen. Sen daha tutuk musun yani?
2: Ya evet. Sosyal anksiyetesi olan, duygusal ilişkilerde böyle kalan.
3: Ciddi misin sen ya?
2: Evet ya. Çok utangaç bir insanım. Ve bu şarkı tam tersi bir şarkı yani.
0: Seni ha, gıcıklığına yapılmış gibi bir yani. Ulan öyleysen ben buna da bir şarkı
2: yani
0: yaparım.
2: Olmak istediğim bir Alança'yı yansıttım oraya yani ve çok hoşuma gitti. Aslında oradaki Alança Zampar'ın ölümünü söyleyen Alança gibi yani. O Teoman sahnesi. Öyle söyleyeyim. Yırtık bir tip değilim, tamam mı?
0: Alança, iyi ki varsın.
2: Sen de iyi.
0: Ayağına yüreğine sağlık. Harikasın.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Ah çok güzel şarkılar bunlar biliyorum ama yani yapacak da bir şey yok yani. Acık acık dinleyeceğiz artık. Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı değerli dinleyiciler. Destansı 120. yıl için Fenerbahçe Başkanlığı'na adayım dedi Aziz Yıldırım. Fenerbahçe Başkanlığı'nda güzel bir gelişme mi olarak görüyorsun Kemal? Kemal güzel bir gelişme olarak gördü bir Galatasaraylı olarak. Özgür sen ne diyorsun? Katılıyorsun. Peki Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkanlığında başarıya ulaşır mı? Ne diyorsunuz? Yani şampiyonluk yaşadı Aziz Yıldırım'la. Adaylık sürecindeki borçlar bir ortaya çıksın ondan sonra her şey olur deniyor. Evet bakalım Fenerbahçe değerli dinleyiciler. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Haziran ayında biliyorsunuz gerçekleşecek olan kongre. Şimdi biz vaktimizi güzel değerlendirelim. Sami Levi birazdan canlı yayında stüdyoda konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Onunla birlikte yayınımızı bugün tamamlayacağız. Bu hafta yoğun bir konuk trafiğimiz var. Yarınki konuğum, yarın stüdyoda ağırlayacağımız konuğum gerçekten çok özel bir ses. O da ta Belçikalardan geliyor. Değerli dinleyiciler gerçekten çok muhteşem bir sesi ağırlayacağım burada ama şimdiden söylemeyeyim. Bugün Sami Levi canlı yayında konuğum olacak. Şimdi değerli dinleyiciler eski bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu. Özgür biraz sesi alsana zahmet. Ofisinde ağır yaralı olarak bulundu. Çalışanlarından silahını istedikten 5 dakika sonra vurulduğu iddiası var. Olayda ilk bulgular intiharı işaret ediyor denildi. Durumu kritik yoğun bakımda değerli dinleyiciler Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu 52 yaşındaymış ofisinde silahla yaralanmış halde bulunuyor. Hastaneye kaldırılıyor. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınmış. Antalya Valisi Hulusi Şahin Çavuşoğlu'nun hastanede ziyaretini gerçekleştirmiş. Olayın ardından değerli dinleyiciler hastaneye gidiyor. Çavuşoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında olduğu için haber verildiği ve kente döneceği bilgisi gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Acil şifalar dileyelim. Değerli dinleyiciler aileye tabii ki Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'na. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay ceza davası ertelendi. Savcı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini istedi. 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi. Hanımlar beyler bu arada Özgür Özel Devlet Bahçeli'nin mutlak butlanla ilgili olarak sözleri vardı. Ona cevap verdi. Kıymetli önemli bir açıklama dedi. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez. Kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur dedi Özgür Özel değerli dinleyiciler. Bu matkap sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama değerli dinleyiciler ben geçenlerde bana yayından iletilen bir kesitte biz yayını yapıyoruz. Editör arkadaşlarım timecode'ları alıyorlar. Sosyal medyacı arkadaşlarım bölümler alıyorlar. Onları biz daha sonra sosyal medyada paylaşıyoruz. Onlardan bir tanesinde meğer videodan geliyormuş. Birkaç dakika böyle Allah Allah sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyorum. Ondan sonra evden bir yerden mi geliyor tam evdeydim o esnada nereden geldiğini çözene kadar bayağı bir kıvrandım. Hani neydi alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın hanımlar beyler şu anda Radyo Sputnik yayınında duymuş olduğunuz bu darbeli matkap sesi değerli dinleyiciler radyomuzdan geliyor. Radyomuzla alakası yok aslında üst katta bir yerlerde bir arkadaş çalışıyor birileri çalışıyor onların matkap sesini biz de. Ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Konuştuk kendileriyle konuştuk dedik. Yani böyle böyle biz radyoyuz falan yapacak bir şey yok dediler. Tamam be dedik biz de. Küseriz dedik küstük. Pekala devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hürmüz açıklaması geldi. 10 denizci hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Rubio Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden Hürmüz'le ilgili bir geri adım da geldi. Trump 2 günlük operasyonu durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlattıkları özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulduğunu ifade etti. Ablukanın ise süreceğini belirtti. İran basını yaşanan gelişmeyi geri adım olarak duyurdu. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Yasa dışı bahis çeteleri çökertiliyor. Yapılan operasyon sonucunda 13.8 milyon yasa dışı bahis kullanıcı kaydı. 3.17 milyon Türkiye Cumhuriyeti devlet kimlik numarası. Bu numaralarla eşleşen kayıt ve 8.8 milyon telefon numarası içeren kayıt tespit edilmiş. Yasa dışı bahis oynayan şahıslara idari para cezası uygulanacağı aktarılıyor değerli dinleyiciler. Dün akşam oynanan karşılaşma Beşiktaş'la Konyaspor Türkiye Kupası'nda bir araya geldiler. Yarı final, final maçında Konyaspor yine uzatmalarda attığı penaltı golüyle Fenerbahçe'ye de böyle olmuştu değil mi? Fenerbahçe'ye de böyle olmuştu. Galip geldi değerli dinleyiciler. Bu arada Konya hani büyükler finale yükseldi yani, doğru, yarı final maçı finale yükseldi yani, Özgür doğru söyledin dedi de. Şimdi Trabzonspor'la kim oynuyordu? Gençler Birliği. Trabzon'la Gençler Birliği'nin galibi finale yükselecek ve Konyaspor'un ne olacak? Rakibi olacak. Bu arada lig acayip enteresan bu hafta. Maçlar yine aynı saatte. Galatasaray kendi evinde Antalyaspor'la oynayacak. Yenerse şampiyon olacak. Şampiyonluğunu bitime bir hafta kala ilan etmiş olacak. Beraberlik olur da Fenerbahçe yenerse o zaman sonraki haftaya kalacak şampiyonluk. Yani o son hafta oynanacak maçlarda şampiyon belli olacak. Galatasaray Antalyaspor maçı İstanbul'da, Fenerbahçe de Konyaspor maçı için Konya'ya gidecek bildiğim kadarıyla. Değerli dinleyiciler, yani zor maçlar. Galatasaray'ın işi de zor. Çünkü Galatasaray düşme hattındaki bir takımla kendi sahasında oynayacak. Bayağı heyecanı yüksek bir hafta bizi bekliyor değerli dinleyiciler. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun Nisan ayı raporuna baktığımızda geçen ay 26 kadın erkekler tarafından katledildi. 23 kadın şüpheli olarak ölü bulundu. Öldürülen kadınların %69'u en güvenli yerleri olması gereken evlerinde saldırıya uğradılar sevgili dinleyiciler. Şüpheli ölümler durdurulamıyor. Kadın cinayetleri durdurulamıyor maalesef. Platform Nisan 2026 verilerini geçtiğimiz ay en az 26 kadının öldürüldüğünü, dediğimiz gibi 23 kadının değerli dinleyiciler şüpheli olarak kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Katledilen 26 kadından 20'sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü daha belirlenememiş. Geri kalan vakalarda ekonomik sıkıntılar, barışmayı reddetme ve bebek aldırma gibi bahanelerin ardına sığınılmış. Bu tablo kadınların yaşam haklarının en temel tercihlerinden bile tehdit altında olduğunu gösteriyor. Kadınlar kendi hayatlarına dair karar almak istediklerinde etrafındaki insan görünümlü değişik organizmalar tarafından, erkekler tarafından öldürülüyorlar. Raporun en sarsıcı verilerinden bir tanesi faillerin kimliği. Öldürülen kadınların 26 kadının 10'u evli olduğu erkek tarafından öldürülmüş, katledilmiş. Failler listesinde babalar, oğullar ve akrabalar var. Kadınların %69'u 18 kadın kendi evlerinde hayatını kaybediyor. Sokaklar, oteller ve boş arazilerde diğer cinayet mahalleleri olarak kayıtlara geçiyor. Cinayetlerin işleniş biçimine baktığımızda bireysel silahlanmanın yarattığı tehlike ortaya çıkıyor. 16 kadın ateşli silahla katlediliyor, 7 kadın kesici aletlerle, 2 kadın boğularak, 1 kadın da darp edilerek öldürülüyor. Platform yetkilileri şüpheli ölümlerin üzerine gidilmediği ve etkin koruma mekanizmaları işletilmediği sürece bu rakamların artmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor sevgili dinleyiciler. Maalesef kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Bir an önce çözümleri bu sorun. Araç alacaksınız. Günümüzde güven durumu çok önemli.
araba şöyle iyi, araba böyle iyi, hiçbir sıkıntısı yok, şudur budur falan filan, bunları geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki ben aracımı ekspertize götüreyim. Ekspertiz bir baksın. Tabii orada Özgür şöyle bir şey söylüyor. Önemlidir bu detay. Araç alacaksanız şayet kendi belirleyeceğiniz bir ekspertize götürmenizde fayda var. Bir de bu ekspertiz hizmeti verenlerin gerçekten iyi firmalar olmasında da, güvenilir firmalar olmasında da, kurumsal yerler olmasına da dikkat etmek lazım. Gelelim konuya. Ekspertizde sahtecilik sona eriyor. Çünkü bazı ekspertizlerin vermiş olduğu raporlar daha sonrasında öyle çıkmıyor. Yani diyor ki bu arabanın bir şeyi yok, şunu yok, bunu yok, şöyle yok. Yani sıkıntı.

çıkabiliyor. Şimdi ekspertizde sadece ilk sona eriyor. Ticaret Bakanlığı oto ekspertizlere düzenleme getiriyor. Raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki taşıt ekspertiz bilgi sistemine kaydedilecek. Ekspertiz raporlarında kare kod zorunlu olacak. Kare kodla belgenin doğruluğu anında teyit edilebilecek. Ekspertiz işlemleri faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi almak zorunda olacak. Bak birçok yer kapanabilir söyleyeyim. Ekspertizler rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşacak değer farkı veya onarım masraflarından da sorumlu olacak. Ya güzel. Devam edelim. Mağduriyetler işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta aracılığıyla tazmin edilecek. Kurallara uymayan işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek değerli dinleyiciler. Şimdi düzenleme genel olarak yerinde ve piyasadaki en büyük sorun olan o güvensizlik problemini hedef alıyor. Kare kod ve merkezi sistem sayesinde de sahte veya değiştirilmiş ekspertiz raporlarının önüne büyük ölçüde geçilmiş olacak. Bu da özellikle ikinci el araç alacakların alıcıya ciddi şekilde koruduğunu göreceğiz. Şimdi yetki belgesi zorunluluğuyla sigorta sisteminde bu da önemli. Artık ekspertiz firmaları yaptıkları hataların sorumluluğunu ne yapacak? Taşıyacak. Bu da işi daha ciddiye almalarını sağlayacak. Merdiven altı işletmelerin azalması dediğim gibi bekleniyor. Ama kritik bir nokta var. Uygulama ve denetim. Eğer kontroller sıkı yapılmazsa sistem kolayca formaliteye dönüşebilir. Ayrıca gizli kusur gibi gri alanlarda da sorumluluğun nasıl belirleneceği değerli dinleyiciler aslına bakarsanız belirleyici olacak. Özetle bu işe baktığımızda bu uygulama ciddi ama uygulanırsa piyasayı temizler, gevşek kalırsa sınırlı kalabilir diyorum. Özgür ne diyorsun? Aynı belgeden çıktı alıp ekspertizin olduğu yere müteahhit diye yazalım diyor. Bak sen ya. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı. Öznur beni uyardı. Böyle diyor. Dudağını okutuyorum, okuyorum. Ama bizde var ya hani dudaktan tam anlaşılmaz diye kaşı gözü de kullanıyoruz ya, bütün yüzümüzü kullanıyoruz. Canım benim ya, sevgili editörüm. Konuk gelmiş. Sami Levi geldi değerli dinleyiciler. İçeride bir 5 dakika sonra falan kendisini yayına alacağız. Çok eğlenceli bir insan ya. Vallahi çok eğlenceli. Bak Zühtü diye bir klibi var onun. Zühtü diye bir klibi var. Çok güzel ya. Vallahi bir sürü şey şekilden şekle girmiş değerli dinleyiciler. Konuşacağız. Mehmet Şimşek beyefendi kendisi biliyorsunuz hazinemizin ve maliyemizin bakanıdır. Çok severiz kendisini. Önceden Nebati vardı, gözleri ışıl ışıl olan bir Nebati'miz vardı. Nurettin Nebati'ydi değil mi? Nasıl hatırlıyorsun kendisini? Bir söyle bana. Epistolomojik. Ben de var ya Nebati dediğin zaman nasıl hatırlıyorum biliyor musun? Hani şu aralardan Cumhurbaşkanı konuşacağı zaman kaynak oldu Binali Yıldırım'ın doğru sonra dönüp şöyle bir bakıştı Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Ama Cumhurbaşkanımızın orada bakışı da çok şey. Şöyle bir dönüp sakince bir baktı sonra konuşmaya devam etti. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi biz Mehmet Şimşek'e dönelim. Mehmet Şimşek beyefendi mazot 90 lira olacaktı. Shell Mobil'le şimdi 73 liranın altında bir fiyatla milletimize arz ediliyor. Enflasyonda geçici bir yükselişle karşı karşıyayız. Shell Mobil'i devreye almasaydık enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı dedi Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamada. Değerli dinleyiciler, Allah'tan devletimiz, hükümetimiz var da elektrikli şuydu buydu falan filan her konuda bize desteğini gösteriyor. Yoksa Allah muhafaza ne olur? Ne olur yani? Bak Avrupa'da en yüksek enflasyona sahibiz. Dünyada da en yüksek 5. enflasyona sahibiz. Enflasyon, mutfak enflasyon rakamlarını anlattı Özgür. Yani bizim 2024 yılının Aralık ayında aldığımız 52 ürün değil mi? 52 ürün, 57 ürünlük bir sepetimiz var. Özgür alıyor. Asgari ücretle biz bunu alıyorduk. 2024'ün Aralık ayının sonunda, tam sonunda biz o bir asgari ücretle 20 bin lirayla onu alabilirken şimdi oldu sana kaç lira? 59 bin lira. Ya 59 bin lira. Hey. Bilal Bey, Bilal Erdoğan demiş ki Türkiye'de evlilik seküler bir fenomen. Müftülerin nikah yetkisi var ama

kimse müftüyü çağırmıyor. Herkes belediye memuruna gidip evleniyor. Eşcinsellerin bile evlendiği Amerika'da evlilik dini bir kurumdur. Evlilik deyince akla kilise gelir. Bizde evlilik deyince akla imam efendi gelmiyor, belediye geliyor. Kızmış. Bizde Allah'ın emri, peygamberin kavli lafı var, sadece slogan demiş. Allah'ın emri, peygamberin kavli, onun için evleniyoruz. Sadece aşk yaşayalım, gönül eğlendirelim diye evlenmiyoruz diyor Bilal Beyefendi, Bilal Erdoğan. Hanımlar beyler, Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el kondu. Onu da size söyleyelim. Gelini Zuhal Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek mal varlıklarına el konuldu. Faili meçhulle mücadelede yeni bir dönem. Diyarbakır'da düğmeye basıldı. 70 dosya raftan indi. Faili meçhul suçları araştırma başkanlığının kurulmasının ardından Diyarbakır'da bir başsavcı vekili ve bir savcı görevlendirildi. Kurulan heyet ilçelerden gelen dosyalarda dahil olmak üzere en eskisi 2002 yılına ait 70 dosyayı ne yapacak, inceleyecek hanımlar beyler. Bu arada Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ne dedi? Bir faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları yakalandı dedi. Bakan yapmış olduğu açıklamada, kıymetli dinleyiciler. Şimdi son bir haber daha var, ondan sonra konuğumuzu stüdyoya alacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. 70 yaş üstü artık doğrudan başvurabilecek. 60-69 yaş arası için sağlık raporu şartı getirildi. Bakan Mahi Nur Özdemir Göktaş, 81 ilde yürütülen yaşlı bakım hizmetlerinin artık daha kapsayıcı ve yüksek konfor standartlarına sahip bir yapıya kavuşacağını söylüyor. Türkiye genelindeki yaşlı bakım standartlarını modernize eden ve hizmet süreçlerini tek bir çatı altında da sistematik hale getiren huzur evleriyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği 6 Mayıs 2026 tarihinde gazetede yayınlandı, resmi gazetede. Göktaş şöyle dedi: 7 bölgemizde ve 81 ilimizde yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerimizin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımızı en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz açıklaması. Hanımlar beyler, ben müsaade istiyorum. Sami Levi radyonuzda, birazdan ayrılmayın, geliyoruz.

0: Eminim hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim tabii ki sevgili Deniz Arcak.
1: Teveccühünüz efendim. Tabii şimdiki çocuklar o kadar bilmiyordur bizi.
0: Deniz Arcak bilinenlerden bir tanesi. Ne efsane şarkılar var şimdi Allah aşkına.
1: Ay çok teşekkürler ya.
0: İnanılmaz bir Deniz Arcak şarkısı. Az yükselsene sesi Özgür. Yüksel bir duyalım.
1: Tek bir nefeste. Ben de pek severim bu şarkıyı. Uygun bir tane bir araba buldum. Bugün yolda benim asistan Can kızım dedi ki Deniz abla bak bu o araba. Adamcağızın yanından geçerken açtım camı, dedim ki pardon. Adamcağız da döndü şeker dedi. Adam memnun musunuz arabadan dedim. Çok dedi. Mesela arabayla ilgili bir feedback almış oldum böylelikle.
0: Buraya gelirken mi oluyor bu?
1: Tabii az evvel. Hayatla ilgili de cehaletimin mutluluğunu yaşıyorum. Yani hiçbir şeyden haberim yok. O da çok iyi geliyor bana.
0: Sahnede düşmüşlüğüm var.
1: Tabii kaç kere.
0: Deniz Arcak stüdyoda konuğumuz, yani bundan daha güzel bir şey var mı? Radyo Sputnik.
1: Çok şeker. Taht kurdunuz kalbimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki geldin ve her zaman var ol.
1: Çok dersi hep beraber.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve Sami Levi abi, evet, hoş geldin.
1: Abi hoş bulduk abi.
0: Nasılsınız?
1: Enerjik giriş diye düşünmüştüm ama. İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Abi şöyle bir şey var.
1: Buyur abi.
0: Ya sen komik bir adam mısın? Öyle söyleyeyim.
1: Ya ben eğlenceyi seven bir adamım. Eğlenmeyi, eğlendirmeyi seven bir adamım.
0: Ama şöyle, yani şu insan sana bakınca, seni görünce enerjiden, bu tabii ama gülme isteği geliyor ya. Komik öyle, bir öyle. Şey var yani, hani mesela sen oyunculuk falan düşünmedim, yapmadım
1: yaptım
0: oyunculuk.
1: Yaptım abi.
0: Ne yaptın?
1: Mesela Peter Pan müzikali vardı.
0: Tamam.
1: Orada Kaptan Hook olmuştum mesela. Efendime söyleyeyim, Rago Octel'le bir filmimiz var. MC Dandik diye orada oynadım. Ve bir sürü tiyatroda oynadım yani. Ama hani herkesin bildiği o diziler ve film falan olmadı hiç tabii. O yüzden de o çok bilinmiyor.
0: Ya bir kere bir Zühtü
1: klibimiz
0: Zühtü
1: var.
0: Klibi var. Acayip ya. Orada bir sürü şey var, kişilik var.
1: Aynen öyle o, abi. Hepsi o anda şey. Çıkmış şeyler açıkçası.
0: Nasıl oldu o klip? Yani hani
1: vallahi Kemal abiyle ya. İşte Kemal Başbuğ'yla beraber Kemal çektik ya, yani sağ olsun onun önderliğinde. Abi bildiğin kıyafetler aldık. Ben o kıyafetleri o anda giydim.
0: Karakterleri kim?
1: Benim? Hiç karakter falan yok abi. Kıyafetleri o anda giydim ve o anda ne istiyorsam onu yaptım.
0: Abi başlarken bir bornozla falan geliyorsun herhalde.
1: Evet,
0: bornoz
1: evet,
0: mu üzerinde?
1: Evet, evet.
0: Neyse geliyorsun. Alo. Zühtü orada mı?
1: Orada mı falan. Onlar hepsi o anda bulundu yani. Kemal abi koydu falan onları.
0: Peki hiç oyunculuğu devam ettirme falan bir düşünce
1: olmadı? Abi zor.
0: Hiç?
1: Yani şey zor mu? Biliyorsun içine girmek zor yani.
0: Ha, oyunculuk olsa müzik olmaz mıydı?
1: Dört bir yandan savrulmuş falan, tam benim şarkıyı aldım. Her taraf kuşatılmış falan, şehir gibiyim. İyi değilim abi. Yani ben hissederek söyledim bu şarkıyı. Ama öyle abi, kuşatılmış yani her taraf. Ve yeni bir şekilde bir yere kanalize olmak çok zor yani. Bunun gerçeğini konuşalım.
0: Ha bir dakika, senin zorluktan kastettiğin yani oyunculuğun kendisinden.
1: Yok abi, oyunculuk niye zor olsun? Bir sürü insan oyunculuk yapıyor. Bir sürü oyuncu arkadaşımız.
0: Sen bununla ilgili bir eğitim aldın mı peki?
1: Var, eğitimim var.
0: Ama sende biraz da şey galiba, doğuştan gelen sanki.
1: Abi ben kendim bildim bileli bayramlarda, seyranlarda ailenin karşısına geçip işte kılıktan kılığa giren.
0: Ciddi misin sen?
1: Tabii ya? tabii taklitler yapan.
0: Yapıyor muydun taklit?
1: Tabii canım, işte rahmetli Levent Kırca'yı izlerdim. Heh. Aynısını yapardım. Müjdat Gezen'i izlerdim, aynısını yapardım. Heh. Ve şarkılar söyleyen bir adamdım abi. Yani ben kendimi bildim bileli hani bu şey bir laf sonuçta. Herhalde mantığımız ne zaman oturuyorsa atıyorum 6-7 yaşındayım, kız kılığına girer Türkmen kızı diye bir türkü vardı mesela. Aa, nereden biliyorsam onu da, niye biliyorsam onu da ben de bilmiyorum.
0: Aysu Kayacı mı söylüyordu, kim söylüyordu, yok dur biri
1: yok
0: söylüyordu
1: abi. Çok eskiden Türkmen kızı. Türkmen kızı.
0: Ben kızı. Göçmen kızıyla karıştırdım.
1: Yanakları al kırmızı falan diye böyle beni kız kılığına koymuşlar yani. Enteresan bir ailede büyüdüm. Yani durmadan böyle bir adamdım ben, anlatabiliyor muyum? Ama biliyorsun şu anda her sektörde bir yere girmek, bir yere şey yapmak.
0: Ama sen o zaman müzikten ziyade oyunculuk falan öyle bir şey, öyle bir merakın vardı anladığım kadarıyla yani.
1: Şov.
0: Müzik nasıl oldu? Müzik zaten.
1: Şov dünyasında istediğim her şeyi yapabilirim ama biliyorsun yani her şekilde bir destek lazım. Bir yol açılması lazım. Bir izin verilmesi lazım.
0: Ailede böyle bir şey yok muydu?
1: Ya, yok abi, sesler
0: aileden öyle bir destek gelmedi mi yani, onu demek istiyorum.
1: Tabii ki de gelmedi yani. Biz direkt lise bitti abi. Üniversiteyi kazanamadım. Hemen beni bir kumaşçının yanına verdiler.
0: Kumaşçının yanına mı?
1: Kumaşçı abi, tekstil biliyorsun yani.
0: Ne yaptın?
1: Para orada diye.
0: Bir şey söyleyeyim, iyi ki girmemişsin piyasaya, batardın şimdi ya. Şimdi ben, piyasa çok kötü yani, tekstil sektörü falan.
1: Abi businessman değilim ki zaten ya.
0: Bir dakika, ne yaptın abi kumaşçıda, ne iş yaptın?
1: Abi ben yani tabii orada ağlıya zırlaya giderdim. Tamam mı? Yaş 18. Ağlıya zırlaya giderdik.
0: 18 yaşında bile.
1: Evet, ağlıya zırlaya giderdim. Ama mesela 16 yaşında ben şarkı söylemeye başlamışım, tamam mı? Yani profesyonel anlamda para kazanmaya başlamışım. 18 yaşında tabii şey yaptılar bizi hemen, tık. Ama sonra ben cumartesi pazarları yine orada burada çıkıyorum abi.
0: Abi o da zor bir şey ya. 16 yaşında profesyonel şarkı söylemeye başlayıp 18'de kumaşçıya gitmek falan yani.
1: Ne yapacaksın, aileyle sıkıyorsa şey yap. tersleş. Neyse. Abi ben öyle oralara gidiyorum. Abi 2 günde burada bir aydan fazla kazanıyorum.
0: Hı.
1: Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5 ulan yeter falan filan. Neyse abi. Hı. İşte 98'den 2000'e kadar bir şekilde yata kalka düşe kalka geldik.
0: Hı.
1: Ondan sonra dedik ki bir demo yapalım.
0: Hı.
1: Ve 2001'de işte Ercan Saatçi Doğan Müziği'ye gittik.
0: Hı.
1: Kabul ettiler ama tabii bu serüven 2003'e kadar sürdü aslında. 98'den 2003'e kadar,
0: hı hı,
1: hatta 2004'e kadar ben kumaşçılıkta bir gir bir çık, bir gir bir çık yaptım.
0: Abi kumaşçılıkta ne abi? Bildiğin kumaş satıyordun. Geliyordu.
1: Şöyle
0: kumaş
1: abi, toptancıydılar. Böyle...
0: Heh, biraz yaklaş mikrofonu.
1: Ay pardon, özür
0: dilerim.
1: Toptancıydılar. toptancıydılar. Duymuyorum ya işte, kulaklığı taktırmadın bana.
0: Ha, ya istersen tak
1: tamam,
0: canım.
1: Tamam tamam, önemli değil. Karizmamı bir şey yapma. abi toptancıydılar. Valla bildiğin top taşıyorduk. Efendime söyleyeyim... ofis boyluk yapıyordum yani, ne yapacağım? 18 yaşında üniversite kazanmamışsın, hı, devlet okulunda okumuşsun.
0: Hı. Hı.
1: Ne yapabilirim ben ya? Ne yapabilirim Okan? Ne istiyorsun, ne bekliyorsun benden yani? Ne dememi bekliyorsun? Yoktu işte kolumda bir bilezik.
0: Altın bilezik yoktu diyorsun.
1: Yoktu
0: ya.
1: Bak hala yok.
0: Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Seferat'la mı başladı?
1: Abi evet, lise grubu olarak başladık biz. Ha.
0: O zaman da Seferat'ı koymuş muydunuz adı?
1: Yok, ismi Seferat değildi. Başka, hı, bir isimdi. Hı. Ercan abi koydu, Seferat, hı, olsun dedi. Seferat müziği yapıyorsanız Seferat olsun,
0: hı,
1: dedi.
0: Hı.
1: Öyle.
0: Ercan Saatçi nereden geldi aklı o
1: abi,
0: zaman?
1: Abi o da çok enteresan bir hikaye. Hani bir, hı, şeyin olacağı varsa sen istemeden bile, itsen, hı, bile. Mesela Osman Aga şarkısını bulduğumuz hikayeyi hemen anlatıyorum kısaca.
0: Hı. Hı.
1: Hadi artık buradan gidelim dediğim bir yerde. Yeter abi, çok sıkıldım. Biz tabii repertuar toplamak için Seferat parçaları dinliyoruz. Ve bunu toplayan bir abimiz var, İzzet Bana. Buradan da sevgiler.
0: Hı hı.
1: Durmadan sağ olsun şarkı dinletiyor. Abi beğeniyoruz, ediyoruz falan. Sonra artık sıkıldım abi yani, bir saat oldu, iki saat oldu. Ben gidelim artık falan diyorum. Tam kalktım, kapının ağzındayım. Kapı, hı, da açık. Dur dedi, bir şarkı daha var dedi.
0: Ha, o zamana kadar dinletmemişti onu
1: ya. Osman Aga'yı daha dinletmemiş. Bir şarkı daha var dedi. Ben içimden diyorum ki ya yeter abi, gidelim artık. Abi Osman Aga'yı dinletiyor. Ben de Osman Aga'yı...
0: Nerede, kim söyleyen birinden dinletiyor.
1: Birinden dinletiyor. Ha. Yine Ladino versiyonu var.
0: Ha, Ladino versiyonu, tamam.
1: Ben de abi Osman Aga'yı 96 yılında hiç unutmuyorum. İbo Show hastasıydım.
0: Hı.
1: Sibel Can, İbrahim Tatlıses ve... Mustafa abi, kemancı, büyük bir ihtimal galiba vefat etti. Onu da Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Üçü Osman Aga'yı söylüyorlar. Dedim ki bu şarkının Türkçesi de var. Aa dedim falan. Proje öyle doğdu yani.
0: Allah
1: yani
0: Allah.
1: Ben düşün.
0: Tam kapıdan.
1: Gitmek istiyorum ya. İçimdeki his yeter abi, gideyim hissi.
0: Hı.
1: Neyse, o bu bir. Tamam mı?
0: Yani bu bir dönüm şeyin, noktası diyebilir miyiz
1: abi
0: buna?
1: Abi işte bir şeyin olacağı varsa, hı, oluyor
0: vallahi
1: ya.
0: Vallahi billahi
1: öyle şarkıyı
0: zaten
1: buluyorsun. Hı. 25 sene geçmiş. Hala o şarkıyla ekmek yiyoruz. Ercan Saatçioğlu'nu anlatıyorum sana. Biz demo yaptık.
0: Tamam.
1: Ve kafamızda un kapanı, o kapanı, bu kapanı, nereye varsa gideceğiz. Erol Köseler, Ercan Saatçiler, kim varsa
0: demo
1: gideceğiz.
0: Demo kaç şarkı bu arada? Kaç şarkı?
1: 10 tane parçamız hazır.
0: 10 tane
1: hazır.
0: Osman Aga var.
1: Tabii Osman Aga da var. Neyse abi. Arada rahmetli babaannemden Türkçesini de öğrendim ben Osman Aga'nın tümünü. Bir de Ladino versiyonu. Yani proje de hazır. Müthiş bir şey bence. Neyse. Abi gece 12.01 mahalleye geldim. Ve ağır abiler vardır ya.
0: Tamam.
1: Çok muhabbet etmek istemiyorum.
0: Tamam.
1: Bulaşmak istemiyorum.
0: Tamam.
1: Böyle dolaşırken, hı, Sami gel bakayım buraya dedi. Ah dedi vallahi. Nereden yine gecenin 12'si ya, para isteyecek herif. Yani mutlaka bir huzursuzluk çıkaracak. Abi herif tatlı tatlı konuşmaya başladı. Ya Sami ne yapıyorsun sen dedi böyle falan. ne yapıyorsun, müzik işleri falan nasıl gidiyor falan dedi. İyi abi dedim işte, işte demo yaptık abi, işte gideceğiz inşallah. Erol Köse, Ercan Saatçi, gezeceğiz abi, teşekkürler deyip gitmek istiyorum. Oğlum dedi, niye markete gitmiyorsun lan dedi. Dedim,
0: markete.
1: Abi herifin kafası güzel herhalde dedim. Bize maydan. Abi marketin sahibi Ercan abinin kardeşiyle evli.
0: Hayda. sonra?
1: Ve gittik abi hemen... Gittik abi ve dedim böyle böyle bir demo var. Beni Ercan abiyle tanıştırır mısın? Adam bir gün sonra oradaydık. Yani iki günde oldu bu. Yani şuna geleceğim abi. Yine ben
0: Allah,
1: görüşmek istemediğim, korktuğum veya çekindiğim bir adam zorla beni gel diyor. Ve ben yine affedersin içimden küfür ederek gidiyorum. Ve o bana yine bir kırılma notlusu veriyor. Böyle bir şey
0: Allah
1: var mı abi?
0: Allah ya.
1: Müthiş bir hikaye.
0: Abi sen sürekli uzaklaşmaya çalıştıkça seni çekmiş almış, çekmiş almış yani. Sonra ne oldu? Tanıştınız Ercan Saatçı'yı, dinlettiniz.
1: Abi tanıştık. Müthiş bir proje. Ama tabii iki sene sürdü onun yapım aşaması ve bizi beklettiler. Yani savaş oldu, bir şeyler oldu. Beklettiler derken doğru zamanı beklediler herhalde. Abi bir çıktık. Hiç unutmuyorum. Cuma akşamıydı. Ondan sonra Popstar... Popstar'ın Popstar olduğu zamandı. Yılbaşı akşamı da oraya çıktık. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bana soruyorlar. Abi çoktandır gözükmüyorsun. Şöyle gözükmüyorum. Abi televizyonlarda bütün ünlü sanatçılar show programı yapıyordu. 2004 yılında.
0: Evet.
1: Aklınıza hangi isim gelirse.
0: Evet.
1: Serdar Ortaç'tan Seda Sayan'a, Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses, Beyaz, işte herkes. Bizi de konuk almak istiyorlardı. Şöyle konuk almak istiyorlar. Bir de konseptleri şöyleydi. 5-6 konuk alınabiliyordu. Ne oldu? Konuğa ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Biz de farklı bir konuğuz. Hop, her programda yer aldık. O zaman da doğallığımızı da gösterebildik. Şarkı, tabii ki de şarkılar da çok güzeldi. Ve açıkçası 2-3 ayda o zamanın şeyiyle 500 bine yakın bir kaset vardı, düşün.
0: Evet,
1: kaset
0: düşün
1: satışı
0: yani,
1: olmuştu.
0: Kaset, evet.
1: Tabii bütün belediye
0: daha
1: konserleri.
0: CD bile yoktu. CD bile yok.
1: CD'miz vardı ama.
0: Var mıydı CD?
1: Kaset, önce tabii kaset çıkıyor. Sonra CD şey gibiydik hani. Ne derler? Lüks.
0: İşin
1: hani,
0: biraz lüksüydü o zaman.
1: Falan gibiydi. Evet, bütün Türkiye tanıdı bizi. Yani bütün festivallere gittik. Çok güzeldi.
0: Grup ne kadar sürdü? Ne kadar?
1: Abi grup 96 yılında başladık biz. 2007'ye kadar. Ama
0: bayağı
1: hani
0: sürmüş ya.
1: Seferat olarak 3 albümümüz var. Tabii çıkışımız işte 2003 Aralık. 2007'de ayrıldık. 3 albüm yaptık. 2 tanesini Doğan Müzik'ten, bir tanesini Erol Köse'den yaptık. Abi şey,
0: grubun kurulması nasıl tanışmıştınız? Sen,
1: abi
0: sen
1: şöyle, biz zaten eski arkadaştık. Onlar bir şekilde müzik yapıyorlardı. Hadi gel dedi. Sen güzel sesin var. Öyle açıkçası. Öyle bir grup olduk. Ondan sonra da işte bir sürü yerde çıkmaya başladık. Festivallere gittik. Yani ünlü değilken de bir sürü bir şeyler yap, devamlı bir şey yapmaya çalışıyorduk. Yani aslında şöyle bir durum var. Hani dönüm noktaları var ama
0: evet,
1: sonuçta sen bir şeyler yapıyorsun. Hani bu şans gibi gözükmesin diye söylüyorum. Biz bu kadar çaba sarf ediyorduk.
0: Tabii,
1: emek
0: tabii
1: sarf
0: canım,
1: ediyorduk.
0: Tabii. Yani, hiçbir şey olmadan olmuş bir şey
1: aynen,
0: bunlar yani.
1: Bu benim çok sevdiğim bir şey var. Laf var ki herkes bilir. Hani bir yola çıkmak lazım ya. O yola çıktık biz. O yolda mutlaka ben Allah'a çok inanırım. Mutlaka nasibinde olur.
0: Çok güzel.
1: Yeter ki hedefin olsun.
0: Daha sonra anlaşamadınız, ayrıldı grup.
1: Aynen,
0: bitti
1: abi
0: yani.
1: Yani şöyle.
0: Herhangi bir tatsızlık, mahsızlık falan
1: var,
0: bir şey yok.
1: Var tabii.
0: Oldu
1: yani
0: mu?
1: Ben ikisiyle de konuşmuyoruz.
0: Ha, öyle mi?
1: Tabii tabii. Açıkçası yanlış şeyler, kötü konuşmalar oldu.
0: Oldu.
1: Benden dolayı hiçbir zaman olmadı. Tabii belki onlar diyecek ki oldu. Bilemem. Yani onlar başka işlerle uğraşmaya başladılar. Bu işten
0: tamamen
1: para
0: şey
1: kazanmaya zorlaştığını gördükleri anda dediler ki biz başka işlere yönelmek istiyoruz. Aynı zamanda da burada da olmak istediler. Ben de dedim ki yani bırakın, ben çünkü başka bir iş yapmıyorum.
0: Ben sadece bunu yapıyorum.
1: Ben sadece bunu yapıyorum. Ben devam edeceğim. Böyle dedim. Kötü adam olduk. Yapacak bir şey yok. Yani bu konu çok şey bir şey.
0: Dur ya, gerçekten dur. Peçete alalım mı buraya?
1: Yani gerçekten uzun uzun konuşurum abi bunu. Uzun uzun konuşurum yani. Zor be.
0: Seni çok yaralayan bir...
1: Yaraladım abi yani, çünkü hep beraber çok güzel günler geçirdik. Çok güzel sefasını...
0: Bu kadar emek var.
1: Sefasını çok sürdük. Çoğunlukla cefaları da ben çektim. Çünkü prodüktörlerle devamlı ben mesela ilgileniyordum.
0: Çok da seviliyordunuz abi.
1: Evet
0: yani.
1: Abi yani.
0: Çok seviliyordunuz,
1: çok da seviliyordum
0: yani.
1: Ama şunu da söyleyeyim sana... sanki başarı sadece Seferat'la gelmiş gibi duruyor. Öyle bir şey yok abi. Olay tamamen projenin iyi olması.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Yani bugün biliyorsun bir sürü oyuncu arkadaşımız, evet, abimiz var. Proje iyi değilse yayından kalkıyor. Veya şarkılar yapılıyor. iyi değilse yayından kalkıyor veya dinlenmiyor. Ben ona da inanıyorum. Yani hani Seferat dağıldınız işte, sen de olmadı galiba. Öyle bir şey yok yani.
0: Böyle bir algı oluştu ama. Yani,
1: oluştu abi, yapacak bir şey yok. Haklılar.
0: Böyle bir algı oluştu ama yani Sami Levi durmadı, devam etti. Ara verdin mi bu arada hiç?
1: Abi hiç ara vermedim.
0: Devam ettin.
1: İşin komik yani onlar adına trajikomik tarafı. Onlarsız çıktığım programlarda hiçbir zaman bana siz ayrıldınız mı demediler. Biz hani şey dedik, soru sorun bize. O kadar yani. Hiçbir zaman niye ayrıldınız işte, neredeler? Demek ki bu kadar fark edilmiyorlardı yani. O da trajikomik onlar için bence.
0: Ama doğru yani şimdi tamam belki ya şarkıyı Osman Agay'ı mesela duyduğumuz zaman akla gelen ekran olarak yani tip olarak görünüm olarak sendin.
1: Evet abi, akla gelen bir de yani konuşan ben. Zaman.
0: Konuşan da sendin.
1: Yani tamamen sahne önünde, sahnenin üstünde olan hep bendim.
0: Abi nasıl bir şey ya? Düşünsene yani o kadar ne şarkılar var şimdi onlara. İstersen şuradan devam edelim. Şu iyi değilimle devam edelim. Evet, Azer Bülbül şarkısı, onu sen coverladın.
1: Evet abi.
0: Nasıl oldu?
1: Abi o da bir...
0: Çok da güzel olmuş bu arada.
1: Evet yani bir masadaydık abi, sohbet muhabbet ederken. Bildiğim bir parça ama dedi ki arkadaşım Süleyman, ona da buradan selam söyleyeyim Bursa'da. Onun dedi bak iyi değilim diye bir şarkı var ya dedi. Evet dedim, bir dinle dedi, onu sen çok güzel söylersin dedi. Dinledim, daha alıcı gözle tabii dinledim. Dedim abi süper bu şarkı, tam da ortama da uyuyor bence hani. Savaşlar var efendim, geçim zorluğu var, vesaire vesaire, milletin aşk acısı var, hepsine uyuyor dedim. Sahibi Şaban Çelik abimizi aradım, buldum. O da sağ olsun bana güzel bir şekil yaptı. Ondan teşekkür ediyorum. Ve Fırat Özbaylar'a götürdüm, klavyeci ve aranjör. Onunla beraber aranje etti sağ olsun, okuduk.
0: Ne kadar sürdü şey, vallahi, stüdyo metüdyo falan her şey bitmesi?
1: Her şey bitmesi bir ay sürdü abi.
0: Bir ay.
1: Yapay zekayla da klip yaptık. Batuhan,
0: o yapay zeka mı?
1: Evet abi.
0: Sen de mi gerçek değilsin orada?
1: O kadar şişman değilim ben. İşte orada bir Batuhan'la tartıştık.
0: Gerçekten çok şişman çıkarmışsın.
1: Çok şişman çıkardım.
0: Sen değil misin gerçekten o? Değilim. Tamamen yapay zeka mı? Bak buna sevindim biliyor musun? Yani. Çünkü dedim ki ya çocuk çok kilo almış dedim hakikaten ya. Seni görünce.
1: Ama bile bile yaptık
0: çok
1: abi.
0: Çok şişman
1: görünüyorsun. Bu bir strateji abi. Geldiğim zaman beni daha yakışıklı görmedin mi abi?
0: Ama yani izleyen insanlar.
1: O kadar da değil yani.
0: Abi izleyen insanlar da çocuk çok kilo almış şöyle. Bir tabii sürü rahatsızlık vardı falan.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi sana?
0: Sende gerçekten kilo da vardı bu arada. Vermişsin
1: vardı, kilo. Vardı vardı. 106 kiloydum abi. Şu anda 92.8'im.
0: Ne yaptın?
1: Yemek yemiyorum abi. Yani bunun başka hiçbir çözümü yok. Evet spor yapılıyor bir şekilde, hani yürüyüş mürüyüş yapıyoruz ama bu yemek yemeyeceksin abi. Yani buradan program açıklıyorum. Sevgili diyetisyenler de söylüyorum. Bana öyle şunu yersin bunu yersin deyip masadan kesinlikle tok ayrılırsın. Yok öyle bir şey. İnsülin direnci. Yok insülmeyen direnci. Yok öyle bir şey abi. Beyin hiçbir zaman yemeğe hayır demiyor. O yüzden de yok abi. Aç kalkacaksın.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bende de öyleydi. Bana dediler ki beynin dediler doyduğunu anlaması 20 dakika sürüyor dediler. Lan ben zaten ilk 3-4 dakikada 5 dakikada ikinci turu dönüyordum zaten. Aynen. Sen de abi, mi çok yiyordun?
1: Çok yerim ve şey ben düşün yemek yersin. Yemek yerken ne tatlı yiyeceğiz? Tatlıdan sonra işte akşam yemeği ise sabah kahvaltıda da şöyle yapalım böyle yapalım diyorum abi.
0: Sabah
1: yani
0: olsa da kahvaltı yapsak
1: yani
0: falan.
1: Sucuklu yumurtayla mı başlayalım, ekmeğin çıtırtısı falan, ne oluyoruz
0: şimdi
1: ya?
0: Şimdi ne yapıyorsun? Yemiyorum derken?
1: Abi yemiyorum derken iki öğün yiyorum. Bu aralıklı oruç yapıyorum.
0: Kahvaltı yapıyor musun?
1: Kahvaltı işte şey klasik 3-4 yumurta, tam buğday ekmeği. Bunu vermesem mi acaba?
0: Tam buğday ekmek yiyor musun?
1: Yani bir dilim tam buğday ekmeğimizi de yiyoruz.
0: Ben ekmeği komple kestim biliyor musun? Yok. Vallahi hiç tüketmiyorum ekmek.
1: Bir dilim yiyorum abi. İşte peynirim, lor peynir. Bak çok önemli ayrıntılar veriyorum. Lor peynir yağsız. Zeytinler efendim. Ve salatalığımız vesaire vesaire. Kendinizi mesela ödüllendirmek mi istiyorsunuz? Fıstık ezmesinde azıcık fıstık ezmesini de sürün ama lütfen şekersiz. Marka vermek istemiyorum.
0: Akşam
1: da abi.
0: Akşam alalım
1: 250
0: abi.
1: Gram tavuğumuz, işte etimiz, balığımız neyse. Ve yanında da güzel sebzemiz veya salatamız.
0: Ya ben 250 gram tavuğumuz, etimiz, balığımız bulabilirsen ye bakalım.
1: Neyi?
0: Abi bırak bu ekonomik şeyde onu
1: balık
0: bulmak
1: daha
0: kolay.
1: Pahalı he.
0: Ciddi misin?
1: Düşünebiliyor musun? Bak yine şarkıya geleceğim. Dört bir yanımız denizlerle dolu. Ama balık ne kadar pahalı ya.
0: Seviyor musun bari?
1: Abi çok seviyorum. Yani balığı da eti de tavuğu da çok seviyorum.
0: Yemek, en uygunu tavuk abi. Yapıyor musun sen? Yapıyor musun?
1: Yok.
0: Niye?
1: Yemeği çok severim ama yapmam abi. Yapamam yani. Bu bir
0: hiç
1: yetenek.
0: Hiç
1: yapamam. Yani yapamam. Yani tavuğumu kendim ısıtırım ızgarada falan. Salata azıcık yaparım. Makarna yaparım. Hazır mantıyı haşlarım.
0: Tamam. Hepimizin bütün erkeklerin yaptığı kadar yani. Bu arada eşin selamlar olsun
1: Demet'e
0: buradan.
1: Selamlar.
0: İki tane de kızım var değil mi?
1: Evet. Darya ve Era.
0: Darya ve Era. Ay canım benim. Kaç yaşındalar?
1: Biri 10, biri 5.
0: Ay ne güzel. Allah bağışlasın.
1: Amin.
0: Demet eşin nasıl güzel yemek yapıyor mu bu arada?
1: Evet Demet çok güzel yemek yapar.
0: Bir şey söyleyeceğim, evlendikten sonra falan daha kilo aldım diyor musun sen de öyle?
1: Abi yok benim evlenmeyle şununla bununla hiç alakam yok. Strese dayalı benimki tamamen. Canım sıkılıyor mesela komple deliler gibi yemek yiyorum.
0: Ama şimdi yok artık.
1: Şimdi yok. Ben ama böyle 6 ay zayıf geziyorum. Psikolojimde bir sıkıntı olabilir. Çocukluğumuza dönmek isteyebilirim.
0: Programdan sonra şöyle içeri geçer, bizim bir kanepe var, uzanırsın oraya. Evet. Orada dinleriz abi, istediğin gibi anlat yani. Tamam,
1: Rus bir arkadaşla bir ilgilenebilir belki.
0: Var orada, çok güzel. Çok
1: duydum,
0: güzel.
1: Duydum.
0: Falamala da baktırırız yani, sıkıntı yok. Var mı öyle batıl inançlar falan, inanır mısın?
1: Yok abi. Yani batıl inancım çok.
0: Ne var mesela?
1: Abi yok, tahtaya vururum.
0: Ciddi misin?
1: Popomu ellerim efendim, şunu yaparım falan.
0: Şunu hani mu yaparsın?
1: Şunu derken dişime vuruyorum. Hadi ben kamera var ya.
0: Ha, dişine mi
1: işte
0: vuruyorsun?
1: Dişine vururum.
0: Ne zamanlar yapıyorsun bunu?
1: Mesela ne zaman? Biri çok mesela çok işte çocuğum hakkında güzel şeyler söylerse, benim hakkımda güzel çok söylerse.
0: Ne yapıyorsun o zaman?
1: Hani nazar değer hesabı.
0: Ha, bunları evet. Hepsini birden mi yapıyorsun?
1: Yok, bir tanesini yaparım.
0: Ha, dişe vurup kulağını mı çekiyorsun?
1: Çaktırmadan şöyle.
0: Hani şey. Ortamda müsaitse ola tahtaya vurmam lazım bir an
1: yok,
0: önce.
1: Yok yok mesela tahta dişe, anladın mı? Her şeyin bir çözümü var. İşte ne bileyim merdiven altı falan klasik, onlardan geçmem zaten. Ne bileyim her konserden önce bir duam var, onu söylerim.
0: Oo çok güzel.
1: Öyle şeyler.
0: Çok güzel çok. Şu yumurcaklardan bir tane çeksen abi.
1: Ne yapacağız abi bunları?
0: Abi içinde soru var işte, okuyup sana zahmet
1: okuyup.
0: Bir cevaplayıver.
1: Açayım mı abi?
0: Aç sert davran ya, o biraz böyle şey olabiliyor.
1: Evet.
0: Ay, evet. Ne diyor bakalım?
1: Bir insan tam olarak ne yaparsa tamam ben yokum der.
0: Sen dersin yani.
1: Bir insan tam
0: sen
1: olarak
0: dersin.
1: Ne yaparsa
0: ben yokum arkadaş senle
1: ben
0: beraber.
1: Ben yokum.
0: Sana ne yaparlarsa yani. Hadi buyur bakalım.
1: Bana ne yapar? Haksızlık abi.
0: Çok haksızlık yapıldı mı sana bugüne kadar?
1: Demin hani grup hikayesindeki bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Tekrar söylüyorum.
0: Onlar da kendilerine
1: insanlar
0: göre.
1: İnsanlar o kadar zor ki. Bir kere daha başıma geldi. En büyük şey o. Ben silerim abi. Hiç.
0: Öyle mi?
1: Hiç. Bitti. Yani çok veririm. Kalben çok veririm. Ama bana haksızlık yapılıyorsa ve benim yok Sami böyleydi, şöyleydi, yok yanlış yaptı o bize, şunu yapıyor bize
0: silersin.
1: Derse
0: silerim.
1: Tamam abi bitti.
0: Abi lafını unutma. Bir saat başına gidiyoruz. Saat başı jingle'ımız, sonra buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz radyonuz Radyo Sputnik'te. Sevgili Sami Levi ile beraber güzel adam helal olsun demiş ya. Samimi güzel adam demiş.
1: Teşekkürler.
0: Dinleyicimiz, kendisini çok seviyorum. Dillerden dillere Osman Aga nasıl bir şey diyor dinleyicimiz. Yani o şarkıyı şöyle... Ve anladığım kadarıyla söylüyor, herkes tarafından söyleniyor olması ve o şarkının senden bilinmesi. Ne diyorsun abi?
1: Abi tabii çok güzel bir şey bu. Yani eski bir parçayı biz bir şekilde üstünde toprak olan bir parçayı biz çıkarttık o topraktan. Hı hı. Diller derken herhalde şunu anladım. Ladino versiyonu var mesela, Boşnak versiyonu var. Bu
0: yok bence orada ne? Şey o herkes tarafından artık bilinmesinin sebebi siz olduğunu
1: söylüyor. Abi bu tamamen milli piyango ya. Yani piyango, yani ben o gün o şarkı dediğim gibi geldi, bulduk, dinledik. Benim belki işte İboşov'u izlememle bunun Türkçesi var falan filan derken bu bir şans.
0: Abi şarkı böyle mi? Yani çok sıkı sıkıya tuttuğun bir şarkının ulan bu alır yürür dediğin şarkının öyle olmama ihtimali de var herhalde. Abi yani. Mesela Osman, bilemiyor musun yani?
1: Biliyorsun 2003-2004 zamanı kliplerin klip olduğu zaman. Hani tamam. Kliple olduğu zaman.
0: Tamam.
1: Klibi yok abi Osman Aga'nın.
0: Doğru.
1: Bitti.
0: Doğru.
1: Yani cevap
0: biz
1: veriyorum
0: şey yapalım, aynen bak süper dedim. Biz tanıtıma koyarken, yani program duyurusuna koyarken Osman Oga'yı Sibel Can'a konuk olduğum bir şarkı.
1: Evet evet.
0: O programdan aldık. Aynen. Koyduk yani.
1: Şarkılar Bizi Söyler programından aldınız. Yok, klibi yok. Şarkı o kadar güçlü ki. Yani ama tabii ki de şimdi radyoların radyo olduğu zaman, televizyonların televizyon olduğu zaman, tekrar söylüyorum bunu. Bu bir dert veya bir isyan değil ama şimdi mesela daha çok internet, YouTube programları izlendiği ve dinlendiği için... o tip programlardaki YouTuber'lar veya işte influencer'lar genelde de tek kişi veya max iki kişi çıkarttıkları için konuk. Ve istedikleri de onlar kadar izlenen, dinlenen, takip edilen insanlar olduğu için de çok zor bir şekilde insanlara ulaşmak.
0: Kötü bir dönem mi yani bu, ne diyorsun?
1: Abi,
0: müzik için nasıl bir dönem yani? Bir de o kadar valla, çok isim var ki abi.
1: Abi işte çok isim var. Çok çabuk meşhur olunabiliyor.
0: Ama çok çabuk da gidilebiliyor.
1: Evet. Bir sürü kötü konuşmak istemiyorum. Güzel söylüyorum. Yani bir sürü kolay şey var. Yapıt var belki. O arada sıyrılmanız çok zor. Bir de tabii telefondan hani o 5 saniyelik şeye erişmek, hatta 3 saniye galiba.
0: Algoritmalar falan var.
1: İşte evet, o 3 saniyelik hıza yetişmek.
0: Abi çok değiştirdiler yani, nakarattan başla, yok şarkıyı yazarken ne bileyim işte bir iki cümlenin olduğu fazla istemiyormuş insanlar falan, böyle bir algoritmalar falan var, direkt nakarattan girmeler var. Bilmiyorum ki ya. Bir de nasıl, yapay zeka de, dedikleri bir şey var.
1: Evet, o biraz enteresan. Ama hani ben o... şimdi diyorlar ki yapay zeka sizi bitirir mi? Ya yani şöyle bitiremez diye inşallah... Yani bilmiyorum tabii, bir konuşmayayım da. Hani bu enerjimizi vermez herhalde. O kadar da değil diye düşünüyorum ama...
0: Verebilir, yalnız söyleyeyim.
1: Hiç bilmiyorum bak. Ne diyorum sana? Büyük konuşmayayım dedim.
0: Bence de konuşma, çünkü yarın bir gün... Aa bak burada böyle...
1: Lafı demiştim, diyebilirdin bana, evet. Benim yapayım bir de.
0: Bir de senin yapayına dedirttirirler.
1: Evet. Tamik. Bana öyle konuşmaz mısınız? Hani sana Samik mi diyeyim? Yoksa Samiş mi diyeyim? İkisinden birini seç. Hani diyor ya öyle.
0: Ama yok, ben o konuda sana şaka bir yana katılıyorum abi. Yani o duygu, his. Bir de ya şimdi eski şarkılar çok daha güzel be ya. Şimdi aynen yapılan abi. Şarkılara bakıyorum ben çoğuna. Yani kimse kusura bakmasın, Allah'ını seversen ne şarkılar var ya.
1: Ya şöyle söyleyeyim sana. Bozcaada'ya gittik abi. He. Bozcaada'da işte meyhaneler var ya, işte orada müdürler, yani şey ne derler? Restoranın müdürleri insanları şöyle çekiyor. Efendim 9'dan sonra 90'lar çalacağız.
0: Al işte.
1: 1-2-3 dayanamadım, dedim ki ya dedim sen yemeğinle veya ortamınla değil de abi diyor böyle. Bu ne demek abi?
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: Demek ki 90'lar doğru.
0: 90'lar müthiş bir etki bıraktı, evet, değil abi. Mi? Ve hiçbir zaman da geçmeyecek bence. Ha?
1: Hiçbir zaman geçmez abi. Yani bizim işte biz son zamanla yetiştik. 2003-2004 bence final artık. 2005 final. Abi aşkı, İşte tutkuyu, savaşı, kavgayı bu kadar güzel anlatan giriş, gelişme ve sonuç bu kadar ya.
0: Bu kadar, bu kadar.
1: Şimdi öyle bir şey yok abi.
0: Yok.
1: Ama dünyada da yok. Şimdi tek Türkiye şey yapmayayım.
0: Peki şimdi sen sahneler, ondan sonra neler yapıyorsun? Bir de sıcağı sıcağına tamam bir cover geldi. Çok da güzel olmuş.
1: Evet abi.
0: Ağzına yüreğine sağlık ama sağ ol abi. Yeni bir şeyler de vardır var diye abi, böyle bekleyen. Abi evet. Bir de senden genelde hareketli bekleniyor
1: hareketli
0: ya. Öyle
1: gelecek,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Gelecek mi?
1: Evet abi.
0: Yeni bir şey mi bu?
1: Yok cover yine.
0: Cover.
1: Haziran ayında inşallah çıkaracağız.
0: Nasıl bir şey? Merak ettim ya.
1: Söyleyeyim abi.
0: Vallahi
1: söyleyemem ki.
0: Söyleyemezsin.
1: Anonim parça çünkü hemen gider.
0: Anonim mi? Türkü mü? Ney?
1: Ya türkü mü? Adı ne? Abi gider hemen gider. Gözünü seveyim. Yapma.
0: Ama var ya, ama var ha, içi de gidiyor ha. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi, arası da gidip
1: geliyor.
0: Osman Aga gibi mi? Ciddi misin sen?
1: Ama keşke ya. Ne olur Osman Aga bir daha.
0: Öyle bir şey isteyen var mı? Var mıdır Osman Aga yeniden? Abi zaten yapacağınızı yaptınız yani Osman Aga'yı.
1: Ya işte
0: öyle bir şey geliyor mu?
1: Abi şöyle, halkla o kadar komik hikayelerimiz var ki.
0: Ne mesela?
1: Benim mesela. Neredesin? Benim buradayım. İşte ne güzeldiniz. İşte gitsene Survivor'a gitsene.
0: Onu da söyleyen oldu mu?
1: Tabii canım. İşte Acun'u tanımıyor musun? İşte yok mu tanıdıkların? Yani her şey yani, sağ ol, Allah razı olsun. Mesela ya yani, tabii sevgiden yapıyorlar bunu da. İstiyorlar ki seni başarılı olmanı istiyorlar. Ama ne yapalım? Öyle biz elimizden geleni yapıyoruz. Konserler var mesela. Özel geceleri çıkıyorum. Bayi olsun. Güzel düğün oluyor. Eğlence benim işim abi.
0: Eğlence kesinlikle. Yani
1: ama hani
0: o konuda
1: arabeski de
0: geçerim.
1: Yapabilirim. Mi göstermek istedim bir de. Denk de geldi bu şarkı. Arabesk de seviyorum seni. Her zaman söylemişimdir.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Osman ya yeter. Ya, söylemekten sıkıldım. Çünkü sen bütün sahnende söylüyorsundur Osman Ağa'yı. Değil mi? Ya sıkıldım. Bugün de söylemeyin demedin
1: yok.
0: Değil mi? Vallahi.
1: Ama şöyle tabii mesela.
0: Özgür bir sesi alsana ne olur.
1: Bazen mesela şey yapıyorlar.
0: Ne?
1: Bir ortamdayız. Güzel ne güzel içiyoruz. Yemek yiyoruz. Hadi Osman Aga'yı söylesin. Abi orada Osman Aga olmaz ya. Bırak şey söyleyelim hani arabesk yapalım.
0: Damar yapalım.
1: Damar bari. Yapalım yani. İlla çık çık çık çık çık. Daha yeni yaşandı bu. Cumartesi günü Çanakkale'deydim. Çanakkale'de güzel bir yerdeydik. Hep beraber sohbet, muhabbet.
0: Biraz bu tarafa doğru gelsene.
1: Sohbet, muhabbet. Program bitti ama. Sohbet, muhabbet derken. Abi şey.
0: Ne?
1: Osman Aga'yı söylesene. Ya neyini söyleyeyim Osman Aga'nın ya? Allah Allah. Hani benden şey iste, arabesk iste. Söylemedim ben de.
0: İyi yapmışsın.
1: Kızdım ya. Abi o anda kızdım ya.
0: Vallahi billahi. Çok
1: beni
0: iyi
1: görüyorlar abi durmadan.
0: Abi şimdi Osman Aga ben seni severim. Evet. Yastayım.
1: Evet
0: yani,
1: abi yastayım.
0: Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ya bunlar da şimdi. Senin bu kadar şarkı içerisinde en çok sıkı sıkıya tuttuğun sarıldığın ama ne olur gözünü seveyim hepsi benim çocuklarım falan filan deme.
1: Benim hepsi bebeklerim.
0: Ya bırak demiş. Şimdi Allah'ını seversen.
1: Abi yastayım çok farklı.
0: Yastayım değil mi ya?
1: Yani yastayım müthiş bir şarkı. Şimdi fon müziğimiz olmasaydı ben söylerdim sana.
0: Ya bu nasıl bir haftadır çalışıyor ya. Valla söylesene ya. Ne olacak?
1: Abi de yani inşallah dem versin bari.
0: İstediğin bir şey varsa söyleyelim oradan ver.
1: Oradan değil mi? Çalsın.

0: bilmiyor.
1: Helal be, bravo ya vallahi abi.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güçlü bir sesin var. Vallahi. Allah razı olsun. Öyle değil mi?
0: Evet abi, yani şöyle tabii kendimi övmek değil de bu bir Allah vergisi.
2: Vallahi çok güzel ya. Sahne ne kadar sürüyor ve abi, kaç kişi ekip?
0: Ekibimiz şöyle bütçe pardon şey gibi oldu, görüşme gibi oldu. Şöyle abi 8-9 kişilik bir ekibimiz var.
2: Biz radyo olarak böyle bir yemek düşünüyoruz da.
0: Bütçe görüşmesi. Şimdi şöyle tabii yaparız yani vokal arkadaşlarımız da gelebilir. Azsa paranız tabii onunla keseriz. Dansöz de çıkarabiliriz. Yeter ki para verin.
1: Hesap makinesi bize gelişir.
0: Aynen öyle abi. Şimdi o kadar orkestra. 8-9 kişilik bir orkestrayız abi. Eğlenceli ve tabii arabesk de yapıyoruz yani sahnemizde. Hı-hı. 1,5-2 saat sürüyor.
2: 1,5-2 saat azmış, bir şey söyleyeyim mi? Doyamaz insan ona vallahi billahi.
0: Ama öyle olsun ki hani bir daha çağırsın.
2: Hı-hı. Yani ya uzatmaya da gerek yok vallahi.
0: Bence de öyle abi. Her güzel şeyin bir sonu vardır, bu bir. Hı. İki, bir de hani ben mesela çok yemek yiyen bir adam. Hı. Hep onunla kıyaslarım. Yani 3 porsiyon da kebap yeme abi. Hı. 2 porsiyon ye maksimum bence. Hı. O tadın damağında kalsın.
2: Ara olmadan devam eden bir
0: ara var olmadan mı? Yapıyoruz tabii. Ha, güzel. 1,5-2 saat peki, yapıyoruz abi.
2: Sürekli sahne aldığın bir yer
0: şu anda yok.
2: Yok. Ama olacak.
0: Ama oluyor. İnşallah olur. İnşallah yani olur. O da zor biliyorsun artık, yani şeyler de değişti. Süreklilik, sürekli çıktığın yerlerde biraz şey değişti.
2: Ekonomi burada çok büyük bir tabii ekonomi nokta de var. Değil mi?
0: Ekonomi de var, insanlar da değişti. Hani çok geç saatlerde gelen insanlar daha farklı oluyor. Ama tabii ki de bazen güzel teklifler geliyor. İyi bir işletmecilerle çalışıyoruz.
2: Aa, çok güzel. Şunlardan bir tane
0: daha mı alayım
2: sana
0: abi?
2: Zahmet abi, gözünü
0: aldım
2: seveyim.
0: Abi. Onların bir hepsi tane daha. İyi davran dedin.
2: Vallahi,
0: davrandık.
2: Vallahi.
0: Okuyabileceğim. Okursun. Seni çok iyi tanıyan bir arkadaşına senin en çekilmez özelliğin ne diye sorsak
2: ne der?
0: Ne cevap verir? Abi en çekilmez özelliğim şu anda yemek yememek mesela. Ben yemek yemek çok güzeldir çünkü. Şu anda yemek yemiyorum ya, masada enerjim sıkıntı oluyor, yiyen bile zevk almıyor şu an için bu. Genel olarak ama en çekilmez özelliğim inatçıyım herhalde ya.
2: Hani inatçısın. Bir
0: şey, inat ederim yani, hani evet inatçıyım biraz.
2: Bir gün nasıl geçiyor, ne yapıyorsun, müzik falan filan herhangi bir çalışma yok?
0: Abi yok, evde bizimkiler okula gidiyor. Hanım da öğretmenlik yapıyor. Ondan sonra ben evi açarım. Efendim söyleyeyim, temizliklerini yaparım. Bulaşık makinesini boşaltırım.
2: Yapabileceğimiz abi, şeyler sınırlı.
0: Bu tabii ya, bu kadar. Hanım sonra geliyor, patron akşam soruyor ne yaptın? Bir şeyleri göstermem gerekiyor.
2: Bu arada şey, çocuklar onların müziğe karşı, müzik dolan ilgileri
0: evet,
2: falan var mı?
0: Çanakkale'de biz büyük kızımın konserine gittik. Tabii Ladies and Gentlemen. Nasıl söyleniyor ya?
2: Ladies and Gentlemen.
0: Ladies and Gentlemen diye bir grup var. Çelik Kasapoğlu'nun önderliğinde. Bayağı 25 kişilik bir çocuk korosu. Koro festivali vardı. Çanakkale Koro Festivali'ne. Katıldık. Orada ödül de alındı. Mesela öyle...
2: Onlar senin müziğini falan dinleyip ne bir beğeniyorlar mı? İngilizce
0: var mı? Dinliyorlar genelde.
2: İngilizce dinliyorlar.
0: Evet.
2: Seni yani, dinlemiyorlar yani.
0: Beni dinlemiyorlar ama bilirler. mesela geçen çok...
2: İnternetten mi aratıyorlar, ne yapıyorlar?
0: Abi yok, aratıyorlar. Arkadaşlarla yapıyorlar. Ama mesela geçen çok tatlı bir şey oldu abi. Şimdi ben sana bakmadan konuşunca da olmuyor.
2: Ya olsun, sen rahatına bak, gözün şöyle, hiç problem değil. Ekran şimdi açık ya, evet. Televizyon açık ya, gözü sürekli tamam, oraya kayıyor.
0: Şöyle güzel bir şey oldu mesela, dediler ki küçük kıza benim. En sevdiğin şarkıcı kim dediler. Babam dedi mesela. Bir şarkısını söyle. Bilmiyorum dedi mesela, anladın mı? Hani o insan, o duygulandım ya. Güzeldi yani. Hoşuma gitti ama genelde onlar İngilizce. Şey bir de İngilizce, bir de hani bu... Neydi ya, K-pop'lar falan var ya, Kore More. Bu tip.
2: Vay arkadaş ya. Vay arkadaş.
0: Değişik hareketler. Acaba K-ko. Abi ben de şarkılar yapayım diyorum, olmuyor.
2: Var mı gerçekleşmemiş bir hayalin, olsun dediğin, hala böyle beklediğin, bir gün olacak dediğin bir şey?
0: Vallahi şu tecrübem ve şu ne diyeyim? Bu kafamdaki hani tecrübe oluyor hepsi. Bu tecrübeyle, bu vicdanla istediğim hayalimi söyleyeyim sana. Tekrar bir o hani 2004'teki çıkışı yakalamak isterim.
2: O yakalanabilecek ama bir şey.
0: Yani evet bu yani yani inşallah sağlıkla, huzurla o yakaladığımız zaman yaşamak nasip olsun.
2: Abi bak şöyle bir gerçek var. Ben sana bir dinleyici gözüyle bunu tamamen söylüyorum. Yani insanlar hakikaten seni görmek istiyorlar, seni izlemek istiyorlar ve senin müziklerini gerçekten dinlemek istiyorlar. Bak inan bana, şimdi sen Haziran ayında yeni bir tane geliyor dedin ya, ben ciddi ciddi heyecanlandım. Eminim çok güzel olacaktır. Zaten yayınlayacağız, yine konuşuruz, İnşallah. Yine sohbetimizi yaparız. Evet, tabii bunları yapmak için de insanın enerjisinin olması lazım, moralinin iyi olması lazım, ekonominin olması lazım. Ha, öyle mi?
0: İşte o businessman tarafım yok benim. Sonuçta ben bir ürünüm ve bu ürünü pazarlaman gerekiyor. Bunu ben iyi beceremiyorum bence.
2: Sosyal medyaya falan o geldi aklıma. Nasıl
0: yani işte orası çok wow değil. Eski kafalıyım herhalde. Bilmiyorum ki.
2: Orayı da biraz geliştirmek gerekiyor.
0: İçinde olacak
2: gerekiyor.
0: Abi o devamlı kendini şey yapmak. Ben bugüne kadar işte bir menajer olması lazım bence. Bir şeyin olması lazım. Bu tam var ama yok. Yani o businessman lazım bana.
2: Evet.
0: Buradan da söylüyorum. O businessman lütfen beni bulsun. Ama dertli herif yok. Lütfen beni bulsun. Yani holding sahibi insanlar beni bulun.
2: Abi şunlardan bir tane daha.
0: Bir tane daha mı?
2: Evet. Niye? Sıkılmazsın ya.
0: Yok be abi.
2: O soruların hepsini senin için şey yaptık
0: çok
2: yani.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşuma gidiyor
2: vallahi.
0: Ya.
2: Sert davran. İlk defa bu kadar zor. Ha. Bu arada yüzün de güzelmiş ha.
0: Çok teşekkür ederim. Severim öyle şey. Gereksiz ya da çok para verdiğim dediğin şey.
2: Hadi buyur bakalım.
0: Abi gereksiz ya da.
2: Ulan buna çok para verdik falan dediğin.
0: Evet düşünüyorum abi. Şey? Gereksiz ve çok para.
2: Ya hani gereksiz olmasa bile yani hakikaten çok para verdim buna yani falan dediğin.
0: Yani gereksiz var bir tane. Mesela geçenlerde çok uygun fiyata ayakkabı aldığımı düşündüm. Şey ama koşu ayakkabısı tamam mı? Aslında markası da güzel tamam mı? Aa dedim denk getirdim internetten. Aldım. Her şey güzel gözüküyor. Giydim. Çok güzel. 500 metre, 1 kilometre. Çok güzel. Abi 2'den sonra başladı. 3, 4. Ben de ne şey varsa 8 kilometre yapmışım. Yani yürüdüm. Abi sağ serçe parmağım su topladı. Sol taraf knockout ya. Abi, çöp. Bitti. O bir daha giyemem ki abi onu yani. Sen... Ya bu hani derler ya işte ucuz etin yanisi yenmez işte ucuz ürün alacak kadar zengin değilim. Tam abi yani cuk.
2: Allah Allah.
0: Gittim biraz daha pahalısını aldım. Bir şey gereksiz oydu yani çok para verdiğim ben oyuncaklar var mesela. Bizimkiler istiyor. Çok para kızım diyorum. O gün almıyorum. Ama ertesi gün gidiyorum.
2: Ertesi gün yani. İster istemez gidip alıyorsun.
0: Vicdan
2: yani.
0: Abi.
2: Yani yapacak bir şey yok.
0: Şu ayakkabıyı giymeyeceğim diye. Daha dün oldu bu. Giymezsen giyme. Ben sana yenisini almam diyorum. Bir saat sonra hanıma diyorum ki yarın gidip alalım.
2: Neticede o noktaya tekrar geliyorsun yani.
0: Abi. Gereksiz ve pahalı mesela bence.
2: Gereksiz evet doğru söylüyorsun. Şimdi bir o mu bu mu bölümümüz var.
0: Tamam
2: abi. Abi başlıyoruz. Sahne mi ev huzuru mu?
0: Yani şimdi
2: yapacak. Bir şey yok. Seçeceksin abi.
0: Sahne.
2: Sahne. Demet Hanım'ı... Alo Demet Hanım.
0: Ama çok şükür abi her şey yolunda ya.
2: Vallahi güzelmiş.
0: Evet yani Allah'ıma çok şükür. 2013 yılında evlendik.
2: Nasıl tanıştınız?
0: 2007 yılından beri beraberiz. Bak Kim Dans Ediyor diye bir yarışma programı vardı. Abi, Asuman, Bengü, tamam. Ben ve bir sürü ünlü arkadaşımız. Orada benim dans hocamdı. Aşık oldum abi. Ve 2007'den 2013'e kadar... beraber yaşadık. Sonra da evlendik.
2: Evlendiniz.
0: Allah'ıma çok şükür. Çocuklarımı seviyorum.
2: Çok güzel.
0: Karımı seviyorum.
2: Çok güzel. Çok güzel.
0: Anamı babamı seviyorum. Ablamı seviyorum. Eniştemi seviyorum. Kuzenlerimi. Herkesi seviyorum. Ailemiz güzel bir aile. Allah'a çok şükür.
2: Sen de bir de bir mahalle kültürü var. Sen o mahalle kültüründe yetişmiş
0: bu
2: bir
0: insansın. Bu kesin genle alakalı. Bir, ikincisi mahalle. Evet o kültürle büyüdük. Biz mahallede top oynardık. Yani bizim için insan fark etmezdi. O bir. Bir de benim gende var abi. Biz Çanakkale'li olduğumuz için baba tarafı. Rahmetli büyük babam hatta dediğim gibi daha geçen gün oradaydık.
2: Allah rahmet
0: mahallede olsun. Çıkardı. Artık herkes selam vere vere. Muhtar gibi gezerdi mesela.
2: Evet.
0: Yani Ben de bunu seviyorum, evet.
2: Evet, çok güzel bir şey. Gece mi sabah mı?
0: Sabah.
2: Kalp mi akıl mı?
0: Akıl.
2: Hüzün mü neşe mi?
0: Neşe.
2: Tabii canım, sana başka bir şey olmaz. Hayır, zaten. Abi. Planlı mı spontane mi?
0: Spontane.
2: Spontane. Planlı bir
0: planlı

0: Mis,
1: yani.
0: Bak, çok güzel dedin ya. Risk mi, konfor mu?
1: Tabii ki de konfor ama risksiz de olmuyor abi.
0: Aldın mı sen risk?
1: Çok.
0: Çok. Ne oldu sonuçları? Bunun tam arkasına pişman oldun mu risk?
1: Ama hayır, pişman değilim.
0: Ha,
1: çünkü
0: güzel.
1: Risk aldım abi, ne yapayım? Olmadı.
0: Evet, ben seçtim.
1: Aynen.
0: Geçmiş mi, gelecek mi?
1: Gelecek abi.
0: Az ve öz mü, çok ve yoğun mu?
1: Ha. Az ve öz.
0: Az ve öz. Duygularla yaşamak mı, mantıkla ilerlemek mi?
1: Sami duygularla yaşar. Hmm. Ama bu dünyada bence mantıklı ilerlemek zorundasın.
0: Ha, çok güzel ya. Abi nasıl buldun? Yani şey, radyomuzu, burayı nasıl buldun? Ortamı nasıl
1: abi,
0: buldun?
1: Abi çok güzel.
0: Beğendim.
1: Hakikaten. Bence çok konforlu açıkçası ve çok güzel.
0: Vallahi.
1: Teşekkürler. Sen de tabii enerji olarak çok iyi olduğun için.
0: Abi çok teşekkür ederim. Sen de öylesin. Veda vakti geldi. Ayağına, yüreğine sağlık. Yeni şarkıyı bekliyoruz. Haziran ayını sabırsızlıkla
1: İnşallah
0: bekliyoruz.
1: İnşallah abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Beni konuk ettiğin için de
0: her
1: ayrıca
0: zaman
1: teşekkür
0: seni
1: ederim.
0: Ayrıca çok seviyoruz.
1: Sağ ol abi.
0: Sevgili dinleyiciler, muhteşem enerjisiyle sevgili Sami Levi canlı yayında konuğum oldu. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Haziran ayını bekliyoruz. Yepyeni böyle bir Osman Aga tadında, değil mi?
1: Evet abi, hareketli.
0: O tatta bir şarkı bir gelecek. O zaman onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Tekrar ayağına sağlık. Sevgili dinleyiciler, görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, ben Akif Özcan. 90 saniyede Türkiye ve dünya turuyla birlikteyiz. Amerikan basınının geçtiği son dakika haberine göre ABD ve İran savaşın bitimi için tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'nde görev yapan Rus diplomatların 9 Mayıs'ta yaşanabilecek provokasyonlara hazırlıklı olduğunu belirtti. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava 1 Temmuz'a ertelendi. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. İsviçre'de bir yolcu gemisinden dönen hastada hantavirüsün insana bulaşabilen en ölümcül türü olan Andes virüsü tespit edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin Pekin ziyaretinde Çin, İran'ın nükleer programına dair dünyaya net mesajlar verdi. ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin gölgesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Venki, nükleer enerjinin barışçıl kullanımının İran'ın en doğal hakkı olduğunu vurgularken bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den ABD'nin Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların Avrupa Birliği'ni etkilememesi için engelleme statüsünü etkinleştirmesini istedi. Güney Kore eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon-hee'nin yargılandığı davaya bakan yargıç mahkeme yerleşkesinde ölü bulundu. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel

Kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Diğer adaylara da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir, dedi. 90 saniyede Türkiye ve dünya turuyla birlikteydik. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Radyo Sputnik. Anlatamayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayınladı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporda sosyal medyanın çocuklar için önemli bir sosyalleşme aracı haline geldiği ancak kontrolsüz kullanımın gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği vurgulandı. Yoğun kullanımın yüz yüze iletişimi zayıflattığı, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon riskini artırdığına dikkat çekildi. Dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz ve mahremiyet ihlalleri çocuklar açısından öne çıkan başlıca tehditler arasında sıralandı. Uzmanlar, çocukların dijital ortamda korunması için eğitim, ebeveyn denetimi, platform sorumluluğu ve hukuki düzenlemeleri içeren bütüncül politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Eski bakanın kardeşi ofisinde vurulmuş halde bulundu. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Çavuşoğlu yoğun bakıma alındı. Olay ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi. CHP Kurultay ceza davası ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Aydem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Muhittin Böcek'te oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturmasında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu. Rapçi Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun şikayeti üzerine şarkıcı Vahap Canbay hakkında basit tehdit ve ısrarlı takip suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asiye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayınladı. Buna göre 1.549.000 kazada 6.035 kişi hayatını kaybetti. En fazla ölümse 290 kişiyle Ankara'da görüldü. Ölümlerin çoğunun yerleşim yerlerinde meydana geldiği belirtilirken en yaygın nedenin hız kurallarına uymamak olduğu açıklandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibarıyla sessiz havalimanı uygulaması başlıyor. Yeni sistem kapsamında acil durumlar ve zorunlu operasyonel bilgilendirmeler dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak. Dış gündemle devam edelim. Beyaz Saray kaynaklarına göre ABD ile İran arasında yürütülen temaslarda kritik bir aşamaya gelindi. Tarafların savaşı sona erdirmek ve kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla hazırlanan 14 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İran'ın anlaşmadaki kritik maddelere ilişkin yanıtının önümüzdeki 48 saat içinde beklendiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le İranlı yetkililer arasında doğrudan ve arabulucular üzerinden sürdürülen görüşmelerde uzlaşma sağlanması halinde savaşın resmen sona erdirileceği ifade edildi. Anlaşmanın ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması ve yaptırımların kaldırılması için 30 günlük kapsamlı müzakere sürecini başlatacağı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sputnik'e verdiği röportajda Ukrayna müzakerelerindeki mevcut durumunu değerlendirdi. Zaharova, elbette Rusya yönetiminin her zaman vurguladığı gibi gerçek bir etki yaratacak, gerçek bir sonuç doğuracak müzakere sürecine ve temaslara açığız ifadesini kullandı. ABD'nin Ukrayna müzakerelerinden sorumlu yetkililerinin şimdi tamamen Orta Doğu'daki duruma odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Rus diplomat, ancak tekrar ediyorum, biz ilan ettiğimiz sonucu sonucu elde etmeyi amaçlayan bir müzakere süreci, temaslar ve toplantılar yapma fikrinden vazgeçmedik, dedi. İnsandan insana bulaşan en tehlikeli virüs türü tespit edildi. İsviçre'de bir yolcu gemisinden dönen hastada hanta virüsün insandan insana bulaşabilen en ölümcül türü olan Andes virüsü tespit edildi. Arjantin seyahati sonrası Zürih'te tedavi altına alınan vakayla ilgili hükümetten açıklama gelirken MV Hondius gemisinde daha önce 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
2: Ekonomi.
1: Benzine zam, otogaza indirim geliyor. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren benzine yaklaşık 2 lira zam öngörülüyor. Ancak Eşel mobil sistemi nedeniyle artışın büyük kısmı ÖTV'den karşılanacak, pompaya ise yaklaşık 50 kuruşluk artış yansıyacak. Otogaz grubunda da bu gece yarısından itibaren 1 lira 33 kuruş tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor. İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 33 lira 66 kuruşa, Ankara'da 33 lira 54 kuruşa, İzmir'de 33 lira 46 kuruşa, Doğu illerinde ise 34 lira 89 kuruşa kadar gerilemesi bekleniyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ara zam taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada şu an için böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, şu anda hali hazırda bu mahiyeti gündemimizde herhangi bir çalışma yok, dedi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.960 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 23 kuruş, euro 53 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.852, çeyrek altın 11.211, tam altın 44.612, atı altını ise 45.740 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Diğer adayları da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir, dedi. Kupada ilk finalist Konyaspor. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor uzatmada Enis Bardi'nin attığı penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadele İngiliz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Arsenal'e galibiyet getiren golü 44. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Bu sonucun ardından toplam 2-1'lik skorla Arsenal Devler Ligi'nde adını finale yazdırdı. Arsenal'in finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de oynanacak Bayern Münih Paris Saint-Germain eşleşmesinin galibi olacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Tarihte bugün.
1: Bugün Marksist-Leninist görüşlere sahip Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı olan sert muhalefeti ve protestolarıyla sembol haline gelen 1968 Devrimci Gençlik Hareketi öğrenci liderleri ve siyasi aktivistleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm yıldönümü. 68 devrimci hareketiyle Gezmiş, Aslan ve İnan'ı dar ağacına götüren süreci sizler için derledik.
2: Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara, onları göremezsin belki bir daha.
1: 1960'larda yeni sistemin patronu Amerika, Vietnam'da çirkin yüzünü göstermeye başlamıştı. Savaş sonrasının ilk genç kuşağı dünyaya gözlerini bu görüntülerle açtı ve isyan etti. 1968 tarihe başkaldırının yılı olarak geçti. Dünyayı saran fırtına Türkiye'de çoktandır esiyordu. Gençler örgütlü öğrenci hareketlerine katılıyorlardı. Gençlik kendini devrimin itici gücü olarak görmeye başlamıştı. Üniversite gençliği politize olmuş durumdaydı. Tüm gençlerin arasındaysa uzun boylu, anti-emperyalist olarak tanınan bir öğrenci öne çıkıyordu.
3: Karayaz bir delikanlı, bir Anadolu çocuğu, gözleri buğulu, gözleri olaylardan çok duyarlı bir insan, çok etkilenen bir insan. O bakımdan konuşurken, heyecanlanırken gözleri buğulanırdı. Bir konuşmamda da belirtmiştim. Şimdi onu bir türlü tarif etmek icap ederse ben onu çağdaş bir Robin Hood olarak telakki ederdim. Bir anti-emperyalist bir kişilik, fevkalade bir yurtsever ve dehşetli namuslu bir adam.

yıllarda üniversitelerde boykot kararları alınıyordu. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde bu eylem bir işgale dönüştü. Rektörlüğü ele geçiren gençler bir işgal komitesi oluşturdular. Üniversite yönetimi ve hükümet durumu bir olgunlukla karşıladı. Gençlerle uzlaşma yoluna gidildi. Aracı olarak Deniz Gezmiş'in babası Cemil Gezmiş seçildi. Beklenen uzlaşma birkaç gün sonra sağlandı ve işgal kaldırıldı. Ancak Temmuz ayında İstanbul Boğazı açıklarında boy gösteren bir askeri filoyla her şey değişti. Amerikan 6. filosunun Türkiye ziyareti gerginliği zirveye çıkardı.

0: 68 Gençliği Amerikan 6. filosunu bu marşlar ve sloganlarla karşıladı. Bağımsız Türkiye sloganları ortalığı inletiyordu. Günler öncesinden üniversitelerde Amerikan aleyhtarı bildiriler basılıyordu. Eylemler denizcilerin üzerine zift ya da mürekkep atmaktı. 17 Temmuz günü polis bazı öğrenci liderlerini gözaltına aldı. Üniversitedeki öğrenciler bir polis şefini arkadaşlarına karşı rehin aldılar ve gerilim gittikçe büyüdü. Vedat Demircioğlu isimli bir öğrenci gerilim sırasında camdan aşağıya düştü ve hayatını kaybetti. Eylemler aniden çığırından çıktı. Öfke bir anda bu olayların nedeni olarak görülen 6. filoya döndü. Binlerce genç kızgın adımlarla Dolmabahçe rıhtımına doğru koştu. Kıyıdaki Amerikan askerleri sel gibi akan öğrenci kitlesiyle karşı karşıya kaldı.
1: Gerçekten bir tanesi sırtında da nereden geliyorsa böyle kocaman bir golf takımı var. Golf takımı, o da böyle uzun, deri kılıfı, golf sopaları içinde. O da böyle elini salladı. Ooo merhaba falan filan diyor çocuklar. O öyle deyince ona daha çok seviyor. Ona bir ucu bir tanesi o golf sopasını aldı. Bir tane onun kafasına geçirdi. Onu hatırlıyorum. Elif tabii kafa mafa patladı. Bir yumruk denize. Ondan sonra hepsi bunların denize atıldı orada.
0: İşte bu ortamda Türkiye'de sağ ile sol gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı 1970 yılında Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la birlikte Ankara'da Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Ancak 1971'de Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adına Ankara'da bir banka soygunu gerçekleştirildi. Bunun ardından hali hazırda hakkında yakalanma kararı olan Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan vur emriyle aranmaya başlandı ve ödül konuldu. Amerikalıları kaçırmak ve banka soymaktan aranan Gezmiş ve Aslan 12 Mart 1971'deki muhtıradan 4 gün sonra Sivas'ın Germenek ilçesinde yakalanırken bundan bir hafta sonra da İnan Kayseri'de yakalandı.
2: Ciddi olarak Deniz elinin bir hareketiyle binleri yürütebilir özelliğe sahip bir kişiydi. İçinde bulunduğu gençlik kitlesinin nabzını çok iyi tutan bir insandı. Hiç kimsenin göremeyeceği türden çok küçük bir sorundan binleri sokaklara dökebilir ve döktüğünde de onların başında onları hedefe götürebilir durumda olan birisiydi. Örneğin gençler başlarında Deniz olduklarında ne polis saldırısından ne kendilerine faşistlerin yönelteceği bir başka türden saldırıdan çekinme durumunda olmazlardı. Çünkü bilirlerdi ki Deniz onun hem önlemini almıştır hem de gereken yerde gereken tavrı koyacaktır ve o işi sonucuna vardıracaktır.
0: Gezmiş, Aslan ve İnan, Ankara 1 No'lu Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı. Yapılan yargılama sonucunda Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca suçlu bulundular ve idam cezasına çarptırıldılar. Daha sonra idam kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylandı. İdamların iptali için ülke çapında büyük bir imza kampanyası başlatıldı ama bu kampanya sonuç bulamadı. O sahneyi çok iyi somutladım. Bir mitinge gider gibi gideceğim idama. Asılma günü gelip çatınca o sevdiğim giysilerimi giyeceğim. Postallarımı, parkamı, beyaz ölüm gömleği giydirmek isteyecekler, giymeyeceğim. Tıraş falan da olmayacağım. Önce gidip orada oturacak, bir sigara yakacağım. Sonra demli, güzel bir çay içeceğim. Ha bak, Rodrigo'nun o ünlü gitar konçertosunu da dinlemek isterim orada. Sanırım asılacak bir insanın son isteğini geri çevirmezler. Sonra urganı kendim geçireceğim boynuma ve dönüp orada asılmamı seyredenlere burada ölen yalnızca bedenimdir diyeceğim. Ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz. Düşüncem yaşayacak.

0: Deniz Gezmiş'in babası Cemil Gezmiş bu kararı geriye döndürmek için İsmet İnönü'ye gitti. Sonrasında İnönü, siyasi suçlarda idam cezasına karşıyım derken Süleyman Demirel ise rejimi yıkmak eylemi siyasi suç değildir dedi ve idamı savundu. Meclis kararları yeniden görüştü ve idamları tekrar onayladı.
1: İdama götürülüşlerini bu gürültülerden ve arka hücrelerin kapısının açılmasından, arkadan gelen yine şangırtı seslerinden öğrendik. Ayaklarına zincir bağladılar, ellerine zincir bağladılar. Orada yaklaşık bir yarım saat kadar oyalandılar. Sonra bizim hücrelerin dış kapısının önünden geçirilip götürüldüler. Deniz oradan giderken "ya eyvallah" diye bağırdı. "İşte biz hepimiz güle güle" diye bağırdık.

Ankara'da sokağa çıkma yasağı vardı. 5 Mayıs'ın gecesi o dönem 25 yaşında olan Gezmiş ve Aslan'la 23 yaşındaki İnan 6 Mayıs 1972 yılında sabaha karşı idam edildi. Gezmiş'in son sözleri: "Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Marksizm-Leninizmin yüce ideolojisi, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm, yaşasın işçiler, köylüler" oldu.

0: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmayı milletin ruhuna ihanet olarak adlandırdı. Vučić, Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulasaydı beni dünyanın en büyük demokrasi lideri ilan ederlerdi, dedi. Vučić, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamayarak birçok fırsat kaçırdığını ancak uygulasaydı halkın ruhuna ihanet etmiş olacağını söyledi. Sırbistan lideri, Rusya ve Ukrayna'yı kardeş devletler olarak gördüğünü söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını açıklamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılsaydım milletin ruhuna ihanet ederdim, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a quarter to two. The last call.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yaklaştı. CHP kurultayına ilişkin ceza davasında 5. duruşma görüldü. CHP lideri Özel'den Bahçeli'nin mutlak butlan yorumuna ilk yanıt geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yaklaştı. Axios'un haberine göre taraflar savaşı bitirmek için tek sayfalık bir mutabakat imzalamaya yaklaştı. Beyaz Saray kaynaklarına göre taraflar savaşı bitirmek ve kapsamlı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturmak amacıyla 14 maddelik bir mutabakatta anlaşmaya yakın. Savaşın başlangıcından bu yana anlaşmaya en yakın noktada bulunan taraflar İran'ın kilit maddelere ilişkin yanıtlarını önümüzdeki 48 saat içinde bekliyor. ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan'dan bazı kaynaklar da İran savaşını sonlandıracak tek sayfalık mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığını doğruladı. CHP kurultayına ilişkin ceza davasında 5. duruşma bugün Ankara'da görüldü. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 1 Temmuz'da görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de davaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu bir ceza davasıdır diyen Özel, Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi kararına ilişkinde hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinleniyorsa dinlensin, bir şey duyduk diyen gelip anlatsın ifadelerini kullandı.
3: O mahkemenin tüm iddiaları dinlemesini istiyorum. Çünkü her dinlenen bir yıldır ortaya atılan bunca yalanın ne kadar boş olduğunu ortaya koyuyor. Çok memnunum ben. Her duydum diyenin çağrılıp nereden duydum kanıtını söyle, ispatını söyle demesini. Adem Soytekin de gelsin, ne duyduysa söylesin. İddiasının somut bir gerçeğe dayanmadığı ortaya çıksın ve hiçbir şüphe kalmasın. Ben bundan memnunum.
2: Özel MHP lideri Bahçeli'nin mutlak butlan yorumunu da değerlendirdi. Kıymetli ve önemli bir açıklama diyen Özel, aksi bir tutum akıl tutulmasıdır ifadelerini kullandı.
3: Kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti, diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur. Yani Sayın Bahçeli'nin tutumu elbette doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutumdur. Aksine tutum takınanların içinde bulundukları durum akıl tutulmasıdır.
2: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan ve müebbet hapsi istenen fenomen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay'dan basit tehdit ve ısrarlı takip suçlamalarıyla şikayetçi oldu. Hakkında iddianame düzenlenen Canbay için istenen ceza belli oldu. Canbay hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibarıyla sessiz havalimanı uygulaması başlıyor. Yeni sistem kapsamında acil durumlar ve zorunlu operasyonel bilgilendirmeler dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak.
1: Ekonomi.
2: TOKİ kurasında kazanamayanlara başvuru bedelleri iade ediliyor. İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar için başvuru bedelleri iade edilmeye başlandı. Başvuru bedelleri Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade ediliyor. Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak. Benzine zam, otogaza indirim geliyor. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren benzine yaklaşık 2 TL zam öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil sistemi nedeniyle artışın büyük kısmı ÖTV'den karşılanacak. Pompaya ise yaklaşık 50 kuruşluk artış yansıyacak. Otogaz grubunda da bu gece yarısından itibaren 1 lira 33 kuruşluk bir fiyat indirimi bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.969 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 53 lira 35 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.852, çeyrek altın 11.211, tam altın 44.612, ata altını da 45.740 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran, modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
5: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Tam haftanın ortasından sizlerle birlikteyiz yeni şeyleri konuşmak için. Bugün çok enteresan yeni şeylerimiz olacak. Evet, bunları hatta bir konuğumuzla konuşacağız. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra hemen konuğumuza merhaba diyelim efendim. Hattımızda Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Medikal Simülasyon ve Eğitim Merkezi Direktörü Doçent Doktor Mehmet Emin Aksoy var. Merhabalar Sayın Hocam.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
6: Sağ olun, iyi çalışıyoruz, buyurun.
5: Valla hocam sizle hani epeydir ben konuşmak istiyorum, sağ olun siz de kabul ettiniz. Çünkü 5G girecek, doktorlar uzaktan ameliyat yapacak. 5G'nin en önemli söylemlerinden evet. Bir tanesiydi. Bu gerçekten yapılabilir mi yapılamaz mı konusunu biz tartışırken Allah karşımıza sizi çıkarttı. Çok sağ olun valla.
6: Çok tabii biz de mutlu olduk. Bu da bize çok sağladığı şeyler, çok avantajlar hem bize hem hastaya çok fazla. Eğer müsaade ederse onlardan biraz bahsetmek isterim.
5: Lütfen hocam.
6: Şimdi şöyle, birincisi zaten bu 5G'de biliyorsunuz şeyler, bizim bu gecikme dediğimiz 1 milisaniye evet. Düştü bizim ameliyat şeyinde, hareketlerde. Yani evet, ne sağladı? Bir defa hasta istediği hekime, dünyanın herhangi bir yerinde 5G bağlantısı olan bir yerde istediği hekime ameliyat olabilme imkanı sağlanmış oldu hastaya. Bu evet. Yani hem ülke içinde hem ülke dışında istediği yerden bir konsol dediğimiz kısım var. Robotik cerrahi iki parça, bir robotun kendisi var, bir de onu kumanda eden konsol tarafı var. Konsol evet. Dünyanın X bir noktasında yani yeterli hızda internet varsa o hocamız ameliyatı oradan yapabiliyor. Diğer bir avantaj şu, siz bir ameliyat yapıyorsunuz, bir de mesela diyelim hasta, çünkü komplikasyonlar biliyorsunuz ameliyatların bir parçası olabiliyor, her zaman olacak diye bir şey yok ama destek tabii. Almak istediniz mesela şeyleri düşünün pilotları düşünün, ikinci bir pilot size yardım edebiliyor, bu durumda da başka bir hocamız size uzaktan bağlanıp, belki o konuda daha böyle bir tecrübesi olan bir hocamız size uzaktan bağlanıp evet. Hastaya o da sizle birlikte müdahale ediyor veya size yol gösterebiliyor ameliyatın gidişatı hakkında. Buna da evet. Telementoring diyoruz. Bir de başka bir şey var. Aynı altyapıyı kullanarak belki robotik cerrahi eğitimlerinde eğitim alan kişiler de farklı hocalardan böyle bu şekilde teknikler öğrenerek eğitimlerde de kullanma imkanı var bu bağlantı sayesinde. Zaten biliyorsunuz robotik cerrahinin kendine özgü çok avantajları var. Yani komplikasyon oranları daha düşük, günümüze giriyor zaten. Bu yapay zekayla da şimdi desteklenecek. Onlar henüz gelmedi ama çok yakın dönemde olacağını düşünmüyorum. Hani arabalardaki otopilot gibi olmayacak ama yavaş yavaş bu AI her yerde bize yardım ettiği gibi orada da yavaş yavaş yardım edecek diye düşünüyorum. Evet, onda olumlu düşünüyoruz.
5: Vallahi süper olur tabii ki böyle olması. Peki hocam siz ilk bunun simülasyon testlerini yaptınız değil mi? Yani bir gerçek bir ameliyat olmadı şimdilik.
6: Yani biz denek üzerinde yaptık. Biz de burada denek hayvanlarıyla şey yapıyoruz, eğitim veriyoruz zaten.
5: Süper.
6: Hastamız öyle bir hastaydı. O şekilde yapıldı. Yani aslında simülasyon sonuçta. Ama tabii ülkemizde daha, dünyada da birçok ülkede henüz daha şey olmadı. Bakanlığımızın mevzuatı çıkarması lazım. Mevzuat çıktıktan sonra bu şeyler canlansa da çok rahat yapılabilecek ama biz şuna ikna olduk yani. Onu ben şahsen de çok sevindim. Hocamızın bir ameliyat hızı var. Ali Rıza Hoca, Profesör Doktor Ali Rıza Kural Türkiye'de ilk robotik cerrahi işlemlerini başlatan, ilk yapan hocamızdır. Bu konuda çok derin bir tecrübesi var. Onun ameliyat hızını biliyorum. Yani şey yaptığında o hızdan hiç yavaşlamadı. Yani ne bileyim, bekleyeyim de hani bir şey olsun, tekrar görüntüyü göreyim falan.
5: Hani yani siz gerçek kesilerle yaptınız değil mi hayvanı hocam?
6: Tabii tabii. Yani ve zaman benim için önemliydi. Zamanda hoca hiç duraksamadı. Çünkü yaptığında görüyorsunuz ya ameliyatta sonuçta burayı kesin.
5: Evet hocam.
6: Okey. Ya da buradaki ekibe bazı müdahaleler yaptırabiliyor. Tabii burada şöyle iki ekip var. Hocamız bir yerde. Burada da destek ekibi var. Burada da işte hastaya takılan içeriye robotik cerrahide de bir kamera yerleştiriyoruz. El aletleri başka bir delikten giriyor gibi. Onları burada şey yapan, manipüle eden arkadaşlarımız var. Onlar da hocayla diyalog halindeler. Yani gerçek ameliyatta da öyledir. Hoca bazı şeyler söyler. Onların destek ekibi yapar, atıyorum sondayı ileri götürün getirin gibi falan mesela. Onlar çok iyi işledi. Dediğim gibi 1 milisaniye zaten çok böyle ihmal edebilecek bir gecikme. Onun gerçekleştiğini biz de ekip olarak çok sevindik.
5: Harika, harika bir şey. Peki hocam nasıl bir hayvana, nasıl bir operasyon yaptınız?
6: Yani şey, bu prostat cerrahisi. Robotik prostatektomi yapıldı. Hocamız zaten bu konuda çok şeydir, çok tecrübeli olduğu için ameliyatı çok hızı da çok iyidir. Onu biliyorum, çok defa seyrettim, normal hastaları da seyrettim. Aynı şeyde burada yaptı. Biz de bunun gerçekleşebildiğinden çok memnun olduk.
5: Bunu şunun için soruyorum hocam. Hani Türkiye'de bu konuda ilk simülasyonu yaşadığımız hayvan bir kedi miydi, köpek miydi, fare miydi? Onun için çok merak ettim. Bir tarihe not düşeceğiz. Aynı uzaya ilk giden köpek gibi belki.
6: Yok, biz insana anatomik benzerliği nedeniyle domuz kullanıyoruz.
5: Domuz kullanıyoruz,
6: tabii,
5: evet.
6: Onu da şöyle söyleyeyim. Yani bizim merkezimizin tabii Tarım Bakanlığı'ndan bu konuda izinleri olduğu gibi yurt dışında da ELEC diye bir organizasyon var. Oradan da yüksek standartlara ait bir akreditasyondur. Hayvan refahıyla ilgili bir şeydir. Onlar da hep sağlanmış durumda. Yani etik açıdan da herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Onu da belirtmek isterim.
5: Tabii tabii, yok, ben dediğim gibi şey için sordum hocam. Hani uzaya ilk giden köpek, Laika falan, evet, ya böyle bir tarih yazacak bir şey var. Anladım. Orada yani.
6: Genelde işte dediğim gibi dünyanın her tarafında o tür ameliyatlar için domuz daha çok tercih ediliyor.
5: Yani evet, anatomik benzerlikler yüzünden.
6: Evet.
5: Anladım. Peki hocam, ameliyat başarılı oldu diye anlıyorum. Sizin söylediğiniz şu değil mi? Yani ameliyathanede kimse yok ve doktorumuz uzaktan ona ameliyat yapıyor değil. Aynı sanki orada bir hocamız varmış gibi onun yardımcı ekibi oradan onu asiste ediyor.
6: Tabii yani
5: diye anlıyorum.
6: Trokar dediğimiz parçaları içeri şey yapan, onun da sonuçta robotun da kullandığı el aletleri var. İşte makası var, portaküsü var. Onları içeriye gönderen bir ekip var. Bir de bu iş normalde de yani rutine girdiği zaman şöyle olacaktır. Zaten bir ekip şeyde hastanın başında, yani cerrahlar belki standby'de bekleyecektir. Yani hastanın başında olmasa evet. bile ameliyat şeyde evet. ilgili hastanede herhangi bir komplikasyon vuku bulduğunda onlar zaten müdahale edecek durumda oluyor. Hocamız da istediği her yerde yapabilir. Yani bunu işte ne bileyim çalışma odasından yapabilir. Onun da ameliyathane koşullarında olması gerekmiyor.
5: Özel bir aletler gerekiyor mu hocam?
6: Şimdi bunun işte dediğim gibi iki parça bu. Bir böyle konsol dediğimiz hocanın oturup oradan parmaklarını sokup işte buradaki aletleri kontrol ettiği bir el parçaları var. Bir de şey var sonuçta burada robotun kendisi var. Robotun kendisinin de bizim laparoskopik cerrahide kullandığımız o da benzer bir yöntem ama tabii o cerrah kendisi yapıyor. Onda da birkaç delik açılır hastaya. Birinden kamera gönderilir, birinden gaz basılır. Diğerlerinden de işte şey yapılır. Aynı yöntem ama bunda şey var. Robot aynı işi yapıyor. Robotu uzaktan kumanda ediyorsunuz aslında. Şimdiye kadar bu internet hızları yüksek olmadığı için yani halihazırda yapılanlar robotla konsol yan yana duruyor. Bir fiber optik kabloyla bağlı. Ama evet. bu 5G geldiği için şimdi oradan çıkıyor. Başka bir yerden bağlanıp hem de tabii bu sırf robotun bağlantısı değil. Ayrıca şeyler de var. Monitörler de var. İki ekip birbiriyle tabii. ayrıca şey yapıyor tabii.
5: Konuşuyorlar.
6: Konuşuyor tabii. O ne yaptığını bilmek zorunda ya da hoca bir şey istiyor. Onlar yapılıyor falan. Yani gerçekten bu biraz daha ileri gidecek. Bu işte bu image guided surgery'ler dediğimiz böyle hastanın işte şeyini MR'ını alıp hastayı ameliyat etmek gibi biraz bana ütopik şimdilik öyle geliyor. Ben teknoloji yanlısı bir insanımdır ama AI yardımıyla ameliyatlar yapılacak falan konuşuluyor ama şimdi insan birbirinin aynı olmadığı için iki kişi aynı yöntemle aynı ameliyatı yapamazsınız. Ama
5: hocam tabii önce bir derin nefes almak lazım. Yani insanlarımız çünkü bir yeni teknoloji geldi hemen yapalım bunu. Yok öyle hemen yapmayalım. Bir ilacın bile gelmesi seneler sürüyor değil mi?
6: Tabii yani işte en büyük şey şu. İki insan birbirinin aynı değil. Yani orada mesela anatomik olarak geçmemesi gereken bir şey de oradan geçebiliyor falan onun gibi. Biliyorsunuz vücudun resmi çekince sağımız solumuz bile aynı değildir. Öyle bir şeyler var ki iki insanın anatomisi çok farklı olabiliyor ama şey değilim bu konuda kötümser değilim mutlaka gelecektir yani bu hızı görüyorsunuz AI ile yaşadığımız hızın son 2-3 evet. senede çok fazla hayatımıza girdi işte yavaş yavaş işte başarıyor birçok şey işte izliyoruz mesela bu otonom sürüş falan da hayaldi yavaş yavaş geliyor onu da yapamadılar mesela level 5'e geçemedik daha.
5: Aynen öyle hocam. Evet, hocam yani ben bunu şöyle görüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani biz şu anda dünya atmosferinin dışına çıktık. Bir sonraki hedef Ay'a gitmek. Ama biz dünya atmosferinin dışına çıkınca ilk Centauri takım yıldızlarına gitmeye çalışmadık. Yavaş yavaş hepsi üstüne öyle koyarak de. Gelecek.
6: Bir de yani tıpta özellikle biliyorsunuz hasta güvenliği ve şey.
5: Tabii.
6: Doktorun da kendini orada güvendiyseniz. Çünkü cerrah için ne önemlidir? Mesela ekip önemlidir. Aletin iyi çalışması evet. önemlidir. Takım çalışması önemlidir. Onda iyi hissettikten sonra adım adım gidilir. Veya ilacı düşünün. İlaç hemen çıktığında hastaya verilmiyor. Bunlar hatta uzun vadeli etkileri bakılıyor. Gerekirse kullanılmamaya başlıyor falan. Onun gibi tıp enteresan bir şey süreç. Yani mühendislikle tıp orada biraz farklılık arz ediyor. Ben çünkü aynı zamanda biyomedikal mühendislikte okudum orada. Master doktoram tıp dışında. Evet. İki disiplini böyle net ayırt edebiliyorum ama birbirine çok benzemiyorlar şeyde uygulama açısından. Çünkü insan faktörü, insan çok değişik bir makine daha henüz o kadar çok çözülmeyen yerimiz var ki öyle diyeyim size.
5: Evet hocam daha değişkenleri bitiremedik insanlarda. Hani kaçar tane değişken olduğunu bile bilmiyoruz. Hani
6: evet,
5: matematikte evet. şey var. X değişkenini koyarsınız onu değiştirip durursunuz ama insanda kaç tane kim bilir değişken var? Bunun içinden yani, geçemedik daha.
6: Yani hesap düşün 2'ye 4 ediyor da insanlar da bazen 5 ediyor bazen 3 ediyor çoğunlukla 4 ediyor ama 3-2-5 yaptığı yerler de var.
5: Kesinlikle hocam. Peki hocam, bunu siz önümüzdeki orta uzun vadede hangi ameliyatlarda daha önce başlar gibi görüyorsunuz?
6: Şimdi
5: ben tamamen sizin fikrinizi merak ediyorum.
6: Yani tekrar altını çizerek söylemek lazım. Bakanlık da regülasyonları getirdiği takdirde tabii ki öncelikle üroloji dalında kadın doğum genel cerrahi zaten halihazırda da robot ameliyatlarının en yaygın yapıldığı branşlar bunlar. Tabii buna eklenecektir. Şu an kardiyovasküler cerrahi de mesela kapak değişimini, kalp kapak değişimini yine robotla Da Vinci ile yapabiliyor veya diğer markanın şeyiyle. Öyle olduğu zaman şu söylediğim branşlar ön planda olacaktır. Yani üroloji, kadın doğum genel cerrahi ve kardiyovasküler cerrahi. Ama gittikçe aplikasyonları artıyor. Yani diğer branşlar da bunları bir şekilde kullanacaklardır. Bir de farklı robotlar var artık. Mesela şey de var. Biliyorsunuz mesela bu diz protezleri falan takılıyor ya insanlara, ya kalça protezleri.
5: Evet hocam.
6: Onları da mesela özel ölçen, onları tam hastanın dizine uyduran başka robotik cerrahi sistemleri var. Mesela onların da eğitimlerini veriyoruz. Yani hayatımıza girdi.
5: Süper küçük bir şey. Peki... Evet. Hocam şöyle bir şey olabilir mi? Mesela Türkiye sonuçta yaklaşık 800 bin kilometrekarelik bir alan. Burada her metrekareye, her kilometrekareye bir yetişmiş cerrah koymamıza imkan ve ihtimal yok. Belki hemşire ya da ameliyathane personelinin sayısını arttırarak diğer hocalarımızın uzaktan bu ameliyatı yapması fikri çok fantastik gibi gelmiyor bana. Sanki olası bir şeymiş gibi geliyor. Tabii orta uzun vadede.
6: O orta uzun vadede diyeyim çünkü gene de yani şey açısından diğer hukuki nedenler de tabii var bunun içinde.
5: Muhakkak tabii.
6: Bağlantı koptu bilmem ne oldu. Çünkü orada bir ekip hazır bulunacak. Zaten robotik cerrahinin asıl çıkma sebebi bu. Ta Vietnam Savaşı'na denk geliyor. Cephede çok kaybedilmiş. Diyorlar ki telemanipülasyonla yani cerrahları cephe gerisine alalım orada bir şeyler yaptırabilir miyiz? O tür projeler verilmeye başlanmış. Daha sonra işte bir 2001'de bir şey var. Lindbergh ameliyatı var. New York'tan Strasbourg'daki bir hastaya çok böyle primitif bir robotik cerrahi diyeceğim o zaman için. onlar böyle bir denedi. Bir de internet hızını düşünün. O yıllarda biz Amerika ile konuştuğumuz zaman bir şey söylüyorduk, bekliyorduk, sonra cevabı geliyordu.
5: Evet hocam.
6: Böyle çok bağlantıyı böyle bridge edip falan denemişler. Ama cerrah yani o 30 dakikalık ameliyatı 8 saatte falan yapmış herhalde. Bunlar tabii teknoloji, işte bugün konuştuğumuza bakın 1 milisaniyeden söz ediyoruz.
5: Evet hocam.
6: Bir de tabii daha böyle fantastik olan başka bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Şu anda da mesela konuşmayı düşün, uzayda işte Mars'a yolculuk düşünüyor falan ama orada söyledikleri bir şey dünyaya ne kadar sürede gelecek henüz bilmiyoruz. Böyle onlar çalışılıyor.
5: Yaklaşık 8 dakika sürüyor hocam. Yani, öyle bir şey vardı, hesap vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ben.
6: Bir de yeni böyle bir haberleşme teknikleri üzerinde çalışıyorlar işte ışıkla gönderelim falan diye. Öyle mesela bir de öyle demişlerdi bunlar çıkınca işte biraz en fantastik o. Dünyadan birisi orada bir ameliyatı yapacak gibi falan. Yani belki bugün biraz bakıyoruz mu yarın belki olacak bunlar yani.
5: Neden olmasın?
6: Yani bunlar hep böyle bilmiyorum sizin yaşınız müsait değil de bu Uzay Yolu diye bir dizi vardı.
5: Hocam ben 55 yaşındayım. Yok gayet onlarla büyüdük
6: daha
5: yani.
6: Daha genç geliyor seyrettiniz o zaman. bu şeyde ben bir şey seyrettim. Çok hoşuma gitti. Uzay yolundaki olan şeyler gördüğümüz işte yani fiction olan teknolojiler ne kadar gerçekleşti diye öyle bir şey var. Mutlaka herkesin seyretmesini tavsiye ediyorum. Mesela onların bir böyle haberleşme şeyi vardı ellerinde communicator mesela. Cep telefonunu bulan adam diyor ondan etkilendim diyor. İşte robotik cerrahi bulan oradaki Dr. McCoy'un bir aleti vardı hastayı üzerine koyuyor ameliyat ediyordu. Ondan etkilendim diyor. Bir tek olmayan şu anda ışınlama biliyorsunuz. Onun dışında birçok şeyi gerçekleşti. Bir de oradaki hızlara henüz ulaşamadık herhalde.
5: Kuantumla bu kadar biraz daha kurcalarsak ışınlamayı da yakında buluruz gibi geliyor hocam.
6: Evet deniyorlar.
5: Evet, hayırlısı diyelim. Hocam gerçekten de bu tele cerrahide ben sizi Acıbadem Hastanesi'ni yakından takip etmeye devam edeceğim. Ne olursunuz her ileri adımda konuşalım çünkü insanların bu haberlere ihtiyacı var. Artık eskisi gibi bilim kurgu dizilerde çekilmiyor.

0: Sağ olun. Umarım inşallah güzel şeyler olacak.
1: İnşallah hocam.
0: Size iyi
1: Saygılar
0: günler
1: sunuyorum.
0: diliyorum. Sağ olun.
1: İyi günler hocam.
0: Sağ olun.
1: Evet, Acıbadem Üniversitesi'nden ileri düzey medikal simülasyon ve eğitim merkezi yani CASE'in direktörü doçent doktor Mehmet Emin Aksoy'la konuştuk efendim. Gelsin bunlar ya, gerçekten de gelsin. Yani ihtiyacımız var çünkü şimdi ben de böyle hani bilim kurguya çok meraklı ve bilim kurgu yazıp çizen bir insan olarak artık bunların hızına yetişememeye başladım ve o zamanlar gerçekten de konuştuğumuz şeylerin hepsinin bir gerçekliği dünyamıza geldi. Ama bakın tekraren söylüyorum, az önce hocamızla da konuştuk. Bizim uzay maceramız o zamanın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin uzaya gönderdiği Leica ile başladı. Gitti ve dünyaya düştü diyelim. Ama biz ondan sonraki bir sonraki adım olarak Centauri takım yıldızına 1000 ışık yılı uzağa gitmedik. İlk önce bir dünyanın çevresini dolaştık. Ay'a gittik. Şimdi Mars'a bir tane işte şey gönderdik, alet gönderdik, ikincisini gönderdik filan. Bunların hepsi süreç efendim. Üst üste koyarak gidecek. Yani biz burada evet bir domuzu kestik ve başarıyla ameliyat ettik diye bir sonrakinde bir insanın beyin cerrahisine sokmayacağız. Böyle bir şey değil. Ama olmayacak mı? Olacak yakında. Hocamız da özellikle üstüne vurgulayarak geldi. Burada kural ve kanunların, yönetmeliklerin üst üste gelmesi lazım. Ama bu yönetmeliklerin de gelmesi için o yönetmeliği yapan insanların da çok nitelikli çalışması lazım. Öyle hemen hadi yapın demek de olmuyor ya da dur yasaklayalım bu iyice yapana kadar yasak olsun demekle de olmuyor. Bunların hepsinin bir dengesi var. Umarım bakanlık yetkilileri, ilgili kural koyucular bu dengeyi sağlarlar ve bize getirirler. Valla çok heyecanlıyım gerçekten de. Peki o zaman yavaş yavaş haberlere geçelim isterseniz. Bu hafta o kadar çok haber var ki size anlatmam gereken. Bakalım hepsini ucuca koyup sıralayabilecek miyiz? Tabii bunun yarını da var. Yarın da bunları anlatacağım size. Şimdi size geçtiğimiz haftalarda şeyi vermiştim. Elon Musk'la OpenAI arasında, Sam Altman arasındaki davadan bahsetmiştim, hatırlarsınız. Bu dava baya başladı, biraz çetrefilli de gidiyor. En azından oradan küçük notlar vereyim istedim. Şimdi Elon Musk'la OpenAI arasındaki bu hukuk mücadelesi aslında yapay zekanın sadece teknik gelişimini değil, bu teknolojinin kime ait olması gerektiğine dair temel bir anayasal tartışma diyelim buna. Anayasal tartışma gibi bir şey oldu. Şimdi Musk, OpenAI'nin kuruluşunda verilen o insanlık yararına açık kaynak yazılım geliştirme sözünün çiğnendiğini söylüyor ve şirketin fiilen Microsoft'un kapalı yan kaynaklı bir yan kuruluşu haline geldiğini iddia ediyor. Bu davada şimdi yapay genel zekanın, yani AGI diyoruz ya, o insan zekasına yakın yapay zeka, bir ticari bir sır olarak mı kalacağı yoksa kamuya açık bir değer mi olacağı konusundaki yasal sınırların da belirlenmesi anlamına geliyor. Bu dava aslında bayağı tarihi bir dava. Ben o yüzden size dakikalar ve programlar ayırıyorum bu davayı vermek için. Şimdi neydi davada? Elon Musk, OpenAI'nin kar gütmeyen kuruluş belgesinin yasal bir sözleşme olduğunu ve şirketin kar maksimizasyonuna geçip bu sözleşmeyi ihlal ettiğini söylüyor. Microsoft'un etkisi var burada. Microsoft'un OpenAI üzerindeki milyarlarca dolarlık yatırımı ve teknolojiyi ticarileştirmesi davanın o odak noktasındaki en büyük suçlama haline geldi. Microsoft aslında burada suçlanan konumuna da geldi. Şimdi aynı zamanda o genel yapay zeka AGI konusundaki şeffaflık var. Şimdi GPT-4'ün mimarisinin gizli tutulması durumu söz konusu. Yani açık kaynakta filan diyorlar ya işte. Musk da bunu söylüyor. Açık bilim ilkelerine ihanet olarak niteliyor bunun kapalı olmasını, kodların kapalı olmasını. Diğer taraftan bir avukat analizine göre bu dava teknoloji devlerinin topluma karşı sorumluluklarının sınırlarını çizecek. Ve yapay zeka geliştiren kurumların üzerindeki yasal denetimi arttıracak efendim. Yani bu bir sıradan bir dava, böyle hop bile hop bile, o işte ona bunu demiş, bu buna bunu demiş, kalk bakalım jüri karar verdi filan davası değil. Bu dava önümüzdeki 10 yılları etkileyecek, yapay zekanın belki de nereye gitmesi ve gitmemesi gerektiğini gösterecek bir dava. Yani şimdi mesela ben her haberden sonra sizler için şöyle bir şey yaptım, bir çalışma yaptım, düşünce konuları çıkarttım. Bakın bu haberden sonra acaba hep birlikte şunu düşünsek mi? Bu teknoloji insanlık tarihini kökten değiştirecek bir potansiyele sahipse, yani o AGI, bu gücün kontrolü sadece o şirketin yönetim kuruluna mı bırakılmalı, yoksa bu süreç kamu malı statüsünde mi değerlendirilmeli?

değerlendirilmeli. Yani şirket oraya o kadar para yatırıyor, bilmem ne yapıyor. Ama bu herkesindir deyince, o zaman ben niye uğraştım ki herkesin, başkası yapsın ben onu alayım diyebilirdi belki, değil mi? Böyle bir düşüncemiz olsun. Şimdi devrimsel bir buluşun patent hakkı insanlığın güvenliğinden daha öncelikli olabilir mi? Bunu şey içinde düşünmüştük, hatırlarsınız. Korona zamanı aşılar içinde düşünmüştük. Yani adam aşıyı üretiyor, dünya para kazanıyor ama dünyadaki insanları kurtaracaksa onu parasını kazanmasına bakmalı mıyız diye uzun uzun tartışmıştık bunu. Geçelim o zaman bir diğer habere. Şimdi bu çok enteresan bir haber. Özellikle bizim evde çok izleniyor mesela o cinayet dizileri, dedektiflik dizileri falan, özellikle mahkeme dizileri. O dizilere biraz bir haber okuyayım dedim size. Şimdi Amerika'da Hannah Payne diye bir cinayet davası var. Amerikan hukuk sisteminde yapay zeka kaynaklı hata tartışmalarının en somut örneklerinden biri haline dönüşmüş bu dava. Şöyle ki, o Payne'in savunma tarafı yüksek mahkemenin yapay zeka tarafından üretilen sahte hukuki atıflara, yani halüsinasyonlara dair son yaklaşımlarına dayanak gösterip davanın yeniden görülmesi gerektiğini söylemeye başlamış. Neden? Şimdi bu gelişme avukatların dilekçe hazırlarken kullandıkları yapay zeka araçlarının birebir uydurduğu, bakın halüsinasyon veya uydurduğu diyorum, emsal kararların yargılama sürecinin meşruiyetini nasıl temelden sarsabileceğini, ciddi bir mahkumiyet kararını bozup bozamayacağını tartışmaya açmış. Yani birileri yazarken orada, ah yazalım yapay zeka yazsın ne olacak filan, yapay zeka uydurmuş, şimdi dava belki de baştan görülecek. İşte bu davanın böylece baştan görülmesi, yapay zekanın da baştan tartışılması, hukuk sistemine o giriftinin baştan tartışılması anlamına geliyor. Şöyle efendim, şimdi burada bir yüksek mahkeme etkisi varmış. Haberdeki en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Amerikan Yüksek Mahkemesi yapay zeka tarafından üretilen sahte atıflara dair getirdiği yeni standartlar, karara bağlanmış davalar için birer hukuki açık kapı haline gelmiş. Yani eski davalara yönelik de bakılabilir diyorlar buna. Abi adam uydurmuş, uydurdu geçti, tamam o dava karara bağlandı. Hayır, öyle değil. Karara bağlanırken siz sahte şeyleri kullandınız. Aynı sahte delil kullanmak gibi sahte atıflar kullandınız. Bunlar da belki baştan konuşulabilir diyorlar. Hukuki halüsinasyonlara geldiğimizde, avukatların ChatGPT gibi araçlarla hazırladığı metinlerde gerçekte var olmamış davaları kaynak göstermesi savunmanın niteliğini ve doğruluğunu tartışmalı kılmaya başlamış. Ve işte o aynı Payne davasındaki gibi yeniden yargılanma umudu ortaya çıkmış. Yanlış yönlendirmelerin veya teknik eksikliklerin adil yargılanma hakkını zedelediği savunulmaya başlanmış. Bunun yanında başka ne var efendim? Denetim zorluğu var. Şimdi mahkemelerin savunma makamından gelen belgeleri dijital doğrulama süzgecinden geçirme zorunluluğunun artık bir tercih değil, hukuki bir zorunluluk olduğu vurgulanıyor. Eskiden mahkemelere şey varmış. Şu davada olduğu gibi 1932'de şu davada böyle bir şey yaşanmış. Şimdi Amerikan hukukunda bu var. Eski davalar günümüze ışık tutabiliyor mesela. Orada bunu yapmışlar, sen de bunu yap diyebiliyor avukatlar. Şimdi orada bunu yapmış dediğin şey uydurmaysa, bugün bunu da isteği olması olayı bambaşka bir uyduruculuk haline getiriyor. Mahkemeler artık bunları denetlemek zorunda. Eskiden ha evet evet filan deyip geçiyorlarmış. Şimdi düşünce konusunu verelim o zaman size efendim. Bir müzik arasına geçmeden önce, bundan sonra bir müzik arasına geçeceğiz. Şimdi bir avukatın dikkatsizce kullandığı yapay zekanın uydurduğu bir yasal madde, usul hatası nedeniyle bir suçlunun serbest kalmasına yol açarsa, suçlu yapay zeka mı, onu denetlemeyen hukukçu mu, yoksa bu sistemin oraya girmesine izin veren yargı mekanizması mı olur? Hadi bakalım çıkın bunun içinden. Ben çıkamadım gerçekten de. Yani evet, yapay zeka da suçlu, onu yapan salak hukukçu da suçlu ama sistem de suçlu yani. Abi niye sokturtuyorsunuz? Yani yazılıma güvenen hukukçunun mesleki sorumluluğu nerede başlıyor, nerede bitiyor düşünürken, haydi bir müzik arasına gidelim efendim. Güzel bir şarkı dinleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

Güzel bir şarkının ardından tekrar birlikteyiz efendim. Evet, şimdi haberlere kaldığımız yerden devam edelim. Mark Zuckerberg'ü bar fedaisi olarak düşünebilir miydiniz? Gerçek bir bar fedaisi olarak. Bar fedaileri ne yapar? Bara giren adamların doğru adamlar mı, yanlış adamlar mı olduğunu, yaşının tutup tutmadığını, işte üstünde ne bileyim silah olup olmadığını falan bakarlar ya. Ya da damsız girilmez falan derler mesela. Şimdi efendim Meta yapay zeka kapısındaki kimlik soran o bar fedaisi konumuna geçiyormuş biraz. Bunu da kendi isteyerek yapıyor. Yani bunun için ülkemizde de olan tartışmaları hatırlayın. Facebook ve Instagram platformlarında hani reşit olmayan kullanıcıları koruma adına yaş sınırlarını denetlemek için geliştirilmiş bir yapay zeka sistemi devreye sokacağım demiş Meta. Değil mi? Oraya bir bar fedaisi koyacak kapıya, yani sen geç sen geçme diyecek. Şimdi bunun sebebi de ne? Yine Amerika'da açılan davalar tabii. New Mexico'da bir eyaletin açtığı bir dava varmış. Küçüklerin güvenliğine yönelik o artan baskıların ardından bu hamle gelmek zorunda kalmış. Platformu sadece beyana güvenmek yerine kullanıcı davranışlarını analiz edip yaş tahmini yapmasını hedefliyormuş. Biz bunun için kanunlar çıkarttıktan sonra mı aklınıza geldi? Ey Amerika, ey Zuckerberg. Bak biz bu kadar uğraştık, kanunlar çıkarttık. Ha, o kanunla beraber bir sürü farklı şey de yasakladık biz. Çaktırmadan, alttan alta, insanları daha yakından takip etmenin yollarını hesapladık. İnsanların anonim olmasını engelledik filan. Bunlar var, tamam. Ama biz de zaten bunu istemiştik tırnak içinde. En azından bizim bahanemiz buydu. Ya çocuklar hep buraya giriyor. O zaman herkesin terörist faaliyetlerini kontrol edelim filan dediler çocuklardan girip. Hep böyle oluyor zaten. Bir çocuktan tutturuyorlar, sonra arkadan yürüyorlar. Ay Allah'ım. Neyse şimdi ne yapıyormuş bu? Reşit olmayanları uygunsuz içeriklerden ve kötü niyetli yetişkinlerden uzak tutmayı amaçlıyormuş. Ve bir dijital o bariyer işlevi görecekmiş. Bayağı bildiğiniz bar fedaisi ya. Ne yapıyormuş? Algoritmik denetim yapıyormuş. Mesela kullanıcının yazdığı metinler, takip ettiği sayfalar ve etkileşimleri üstünden yaş tahmini yapacakmış. Hayda, işte burası tehlikeli. Şimdi sen düşünsenize 40 yaşında bir kadın, diyorlar ki abi sen 17 yaşındasın aslında, yalan söylüyorsun, giremezsin buraya. Ya olur mu, 40 yaşındayım diyor. Şimdi o da bir acayip bir şey. Düşünsenize sizi böyle bir olduğunuz yaştan daha küçük göstermiş. Sevinseniz mi, üzülseniz mi? Bizde çünkü çok var. Ben sosyal medyaya girince görüyorum. Ergen gibi davranan, ergen atarı yapan o kadar çok insan var ki. Neyse. Yani düşünce konusu verelim hadi size. Hadi bu haberinde bir düşünce konusu olsun. Ne olsun o? Çocukların güvenliğini sağlamak için de bir teknoloji şirketine kimin kaç yaşında olduğunu davranışlarından anlama yetkisi veriyoruz şu anda. Farkında mısınız? Neyse. Güvenli bir internet mi yaratır bu? Yoksa her adımımız daha derinlemesine gözetleneceği bir panoptikon mu, dijital bir hapishane mi yaratır bu? Hadi bunu düşünün durun. Adam diyecek ki ya ben çocuk musun değil misin ona bakmak için yaptım. Ama o arada sizin yazdığınız, çizdiğiniz, ettiğiniz her şeyi dibine kadar bakıyor. Bunu da şeylere bağlamış, bunun içine bağlamış mesela. Hadi bakalım, bizi daha yakından elimizi ayağımızı kontrol etmenin yepyeni ve güzel bir yöntemini bulmuşlar. Yani soru şu, koruma kalkanı bir noktadan sonra mahremiyet ihlaline dönüşür mü, dönüşmez mi? Vallahi ben buradaki hükümeti, oradaki şirketleri biraz tanıyorsam kesinlikle bu mahremiyet ihlalinin kralına dönüşür efendim. Bekleyin görün dediydi dersiniz. Efendim şimdi ben size dedim ya, yazılar yazıyorum, romanlar, kitaplar yapıyorum filan diye, hatta örneklerini tknc.com'da da görebilirsiniz. Böyle şimdilik şey kitaplarını oraya koyuyorum. Biraz daha böyle işe yönelik kitapları oraya koyuyorum, yazdığım kitapları. Ama böyle kendim için yazdığım o böyle romanlar, fictionlar vesaireler, onları şu anda cebimde tutuyorum. Daha koymadım hiçbir yere. Neyse bu yazarlar makineyi denetlemişler. Anthony Horowitz diye birisi ChatGPT'yi denetlemiş ve ChatGPT'nin sınıfta kaldığını söylemiş. Anthony Horowitz kim? Ünlü polisiye ve gerilim yazarıymış. Şimdi yapay zekanın yaratıcı yazarlık yeteneklerini bizzat test etmiş. Ben de test ediyorum. Sonuçtan da pek de etkilenmemiş. Şimdi pek de etkilenmemiş derken acaba mesela ChatGPT'nin 5.5'unu kullanmaya başladı mı? Ben mesela yeni 5.5'u kullanmaya başladım. Gerçekten de mesela 4 ile kıyasladığımızda
eski sürümlerle kıyasladığımızda eski sürümler biraz Cin Ali kitapları gibiydi. Ali topu at, tut oya tut, oh ne güzel dünya filan gibi böyle yazılar vardı. Ama şu anda bayağı böyle sizin yönlendirmenizle enteresan bir yerlere doğru gidiyor. Ha, Horowitz şey demiş ya, ChatGPT kendi tarzında cinayet sahnesi yazdırmaya çalışmış. Ortaya çıkan metni ruhsuz ve klişelerle dolu olarak nitelenmiş. Şimdi şöyle bir şey yapmayın tabii. Yani gel bana bir roman yaz. Hayır, böyle olmuyor. Mesela ben ne yaptığımı söyleyeyim size. Ben bir fikir çıkartıyorum. Bu fikri tartışıyoruz yapay zeka ile. Sonra bu fikrin akışını çıkartıyoruz. Yine yapay zeka ile tartışarak çıkartıyoruz. Ondan sonra bunu bölümlere ayırıyoruz. Bölümleri alt sahnelere bölüyorum ben mesela. Yani hani romanda atıyorum 20 bölüm olur ya. Ben her bir bölümü de kendi içinde 10 ila 15 parçaya bölüyorum. Ve hepsinde de bir anayasa yazıyoruz. Anayasa, ben mesela Google Drive gibi bir yere koyuyorum. Ne zaman başımı sıkışsa yapay zekaya şunu söylüyorum. Git anayasaya bak bakalım biz nasıl yazıyormuşuz. Biz neyi hedeflemişiz? Nereden gelmişiz? Nereye gitmişiz? Şimdi Horowitz eğer şunu yaptıysa bana şahane bir cinayet sahnesi yaz. Yok abi, öyle bir şey olmaz. Olmaz yani. Ama benim söylediğim şekilde, dediğim gibi bunu yaparsanız çok başka ortaya acayip yaratıcı şeyler çıkıyor. Gerçekten yazımda da yaratıcılığı var. Horowitz'e bakmayın. Gerçekten yazımda çok yaratıcı, insanın şapkasını uçuran şeyler de yazıyor. Bu arada enteresan vurucu cümleler de kurabiliyor. Siz neyi hedeflediğinizi söyleyecek olursanız. En azından bunları öneri olarak size veriyor. Siz bunu aklınızdan, o kendi zeka filtrenizden geçirip yazıya döktüğünüzde gerçekten de ortaya çok hızlı yazılabilen ve oldukça enteresan şeyler çıkabiliyor. Yani bakmayın Amerikalıların böyle söylediğine. Ve sakın ha sakın, dediğim gibi şunu denemeyin. Yani bana bir cinayet romanı yaz. Hayır. Bunu yazamayacak. Size bunun sözünü veriyorum yani. O öyle diyerek olmuyor. Neyse. Geçelim efendim. Silikon zeka, yapay zeka. Makine gerçekten hissedebilir mi? Bilinci gerçekten var mı? İşte soru bu. Şimdi Richard Dawkins ünlü bir evrimsel biyologmuş efendim. Yapay zekanın, özellikle de Claude'un, yani Anthropic'in Claude'unun ve OpenAI'nin ChatGPT modellerinin ulaştığı noktayı değerlendirmek için istemiş ve felsefenin en kadim ve çetrefilli sorularından birine odaklanmış bunları yaparken: bilinç. Şimdi Dawkins diyor ki biyolojik organizmaların nöronlarıyla makinelerin silikon işlemcileri arasındaki farkın hissedebilme yeteneğini engelleyip engellemediğidir diyor. Yapay zekanın insanı kusursuzca taklit etmesinin onu gerçekten bir iç dünyaya sahip olduğu anlamına gelip gelmediği üzerine bir tartışma başlatmış ve makinelerin gelecekteki yasal ve etik statüsü için hayati bir eşiği temsil ediyor diyor. Yani yasal bir statüye erişirse eğer, makineler erişmesini istiyorsak, bunu biraz bilinçle ilişkilendirmeliyiz, bilinci yükseltmeliyiz diyor. Şimdi aslında haberin içinde enteresan birkaç unsur çıkarttım ben. Bunları sizinle paylaşayım. Dawkins diyor ki bilincin sadece karbon temelli beyinlere özgü bir büyü olup olmadığını veya silikon üzerinde de simüle edilip edilemeyeceğini tartışıyor diyor. Ve bunu biyolojik şovenizm diye adlandırıyor. Yani insanlar hayır efendim, bilinç sadece insanlara özgü bir şeydir, makinelerde asla bilinç olamaz filan diye. Bu bir kibir, bu bir şovenizm mesela. Niye olmasın abi? Niye olmasın ki? Yani olabilir, oturabilir bu. Bunu yani nereye gidebileceğini bilmeyen filozoflar bunları birazcık kendi yerlerinden uyduruyorlar diyeyim. Neyse, mesela ChatGPT ile Claude'u karşılaştırmış ve farklı dil modellerinin karmaşıklık seviyeleri ve bu sistemlerin bir tür yapay farkındalık geliştirme ihtimalleri analiz edilmiş ve olabilire doğru gidiyor. Yani mesela bir makinenin kırmızı rengin verisini işlemesiyle kırmızıyı gerçekten görmesi ve deneyimlemesi arasındaki o devasa uçurumu ele alıyor diyor. Hadi o zaman düşünce konusuna doğru yelken açalım hep birlikte. Eğer bir yapay zeka bir gün acı çektiğini veya var olmaktan mutluluk duyduğunu söylerse, bunun sizce bir sonraki kelime tahmini olduğunu mu varsaymalıyız, yoksa gerçekten böyle bir şey olduğunu mu düşünmeliyiz? Ve ona temel haklar tanımalı mıyız?
Esas bu. Diyor ki ya sen böyle yaptın, ben çok üzüldüm. Şimdi gerçekten üzüldüyse bunu yapınca, o zaman bizim onu üzmeye hakkımız yok mu? Onu mesela bir insan yerine mi koyacağız? Bir dakika ya, bizim Ahmet abiyi üzersem ben yargılanıyorum. O zaman işte ne bileyim AX357'yi üzersem neye yargılanmayayım ki sorusu ortaya çıkabilir. Yani bir simülasyon gerçekten ayırt edilemediği noktada artık gerçek sayılır mı? Tak, soru bu. Günlerce düşünün bunu. Hadi bakalım, size bu düşünce konusunda vermiş olayım. Şimdi efendim gelelim yapay zekada Amerika'nın önceliklendirilmesi, Trump'ın serbest piyasa hamlelerine. Şimdi Trump ne yapıyor? Yapay zekaya takık durumda, biliyorsunuz. Trump yönetimi yapay zeka konusunda böyle bir devlet müdahalesini en aza indirip Amerikan teknoloji devlerinin küresel rekabette özellikle Çin'e karşı önünü açmayı hedeflediğini söylüyor. Bu da yalan. Ben size söyleyeyim. Şimdi ben bunu tabii batılı kaynaklardan alıyorum. Batılı kaynaklar bunun böyle olduğunu söylüyor. Külliyen yalan. Bakın net söylüyorum size. Külliyen yalan. Neden külliyen yalan diyorum? Mesela bir şirket kalkıyor diyor ki arkadaş benim ürünlerimle antropik bu arada. Benim ürünlerimle diyor mesela şey yapamazsın, askeri faaliyetlerde bulunamazsın, insanları öldüremezsin. Trump diyor ki sen kimsin? Sen kimsin? Atarım seni diyor. Allah Allah diyor. Bu şeyler, ses tonları tabii tanıdık geliyordur size. Ama Trump da böyle diyor. Gerçekten de. Ve diyor sizi diyor bir daha diyor kamu kurumlarından içeri sokmam diyor. Sokmuyor da. Ha, kamu kurumları bu yüzden darmadağın oluyor. O ayrı. Ama yapıyor bunu. Bakın bunu cebimize tutalım. Sonra diyor ki öteki yapay zeka şirketleri sen diyor Çin'e diyor ürün satamazsın diyor. Abi nasıl ya, ben serbest piyasa yani. Yok hayır, satamazsın diyor. Şimdi bunu devlet müdahalesini en aza indirmek olarak adlandırılan batı kuruluşları en iyi ihtimalle aptaldır. Net söyleyeyim size yani. Neyse. Bir de hani şey diyorlar, Biden dönemindeki kapsamlı denetim ve etik kısıtlamaları içeren başkanlık kararnameleri inovasyon katiliydi. Trump inovasyonun dostu. İnovasyon meleği diyorlar. Melek tabii. Peki. Yani... Ya şimdi şöyle bir şey var. Bakın Biden'ın da yaptığı çok sıkıntılıydı gerçekten de. Aldığı kararlar falan ama Biden şunu düşündü. Yani şu anda herkes oraya yavaş yavaş geliyor zaten. Hani Biden tabii bunu düşünmedi. Biden'ın ekibi düşündü bunu. Biden düşünerek düz gidip nerede durması gerektiğini bilmeyen bir adamdı. Hani bunu Biden'a şey yar etmeyelim ama şöyle bir şey var. Bunlar gelişirken kendi kendine böyle hoplaya zıplaya saçma sapan gelişip de insanlığı tehlikeye atmasınlar diye bir takım regülasyonlar, bir takım kontrol mekanizmaları kurdular. Ama ne oldu? Trump geldi dedi ki bu kontrol mekanizmaları çok yanlış. Hepsini siliyorum ben dedi. Allah Allah. Peki. Sildi. Biden'ın koyduğu her şeyi kaldırdı. Ama yavaş yavaş Biden'ın gittiği yere doğru gidiyor. Mesela bu haftaki haberlerden bir tanesi, burada yakında var mı bilmiyorum haber. Şöyle şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar. İcazet alacaklar. Ondan sonra piyasaya sunacaklar. Yani belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a abi ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur, sen bunu çıkartma deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük? Yok işte. Allah Allah. Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse, buna karşı bir şey söyleyebilecek mi mesela Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg? Bence diyemeyecek. Efendim yani olaylar şey gidiyor ya, bakmayın siz Batı'nın böyle höttüre zöttüre yaptığına, yani o kadar basit değil hiçbir şey. Neyse geçelim şimdi bir habere daha, bu haber önemli çünkü bunu vermem lazım. 2024 yılında Colorado'da yasalaşan bir yapay zekanın yola çevireceği ayrımcılığı engellemeyi hedefleyen bir yasa varmış. Tam anlamıyla yürürlüğe de henüz girmemiş, ayrımcılığı engellesin yapay zeka yasası bu. Eyalet meclisi teknoloji devlerinden gelen inovasyonumuzun önü kesiliyor şikayetleri üzerine tüketici hakları savunucularının korunmasız kalıyoruz endişeleri arasında denge kurmaya çalışıyor.
Yani biri diyor ki bana hiçbir kural kanun koyma, ben koşmak istiyorum. Açın inovasyonun önüne diyor. Ötekisi diyor ki abi böyle yaparsan bak bize sıkıntılı şeyler doğar diyor. Şimdi bu revizyon sürecinde bir teknoloji daha emekleme aşamasındayken katı kurallarla çevrelemenin, çerçevelemenin zorluğunu ve hukuki teknolojinin hızına yetişmesini, çabasını simgeliyor aslında bu yapılan şeyler. Yani şimdi Colorado diyor ki arkadaş sen bunu böyle yaparsan insanların başına bir şey gelir. Ya ayrımcılık daha da artar filan. Şirketler diyor ki ama bu çok para. Çok para. Bırakın ayrımcı olalım. Allah Allah. Ayrımcı olmazsak çok para harcamamız lazım diyor. Tam olarak bunu söylüyorlar. Bakın ben ıvırıp kıvırmadan size olayı özetliyorum. Şimdi yüksek riskli odak noktası diye bir şey var. Şöyle düzenleme her tür algoritmayı değil, sadece mesela işe alımı, konut kredisini, sağlık hizmetlerini, sigortayı filan şeyleri denetliyor aslında. Yani adamlar kötü bir şey yapmıyorlar. ChatGPT'yi çıkartmayın Allah Allah filan demiyorlar. Adam diyor ki arkadaş konut kredisinde ayrımcılık yapılmasın. Sağlık hizmetlerinde önce siyahları almıyorum ben, beyazları alıyorum demesin. Sigortada adam siyahi olduğu için ya da sarı tenli olduğu için daha fazla para vermesin sigortaya diyor. Bunları kastediyorlar aslında. İşte. Colorado'nun ama her ne olursa olsun yaptığı şey, eyaletin yaptığı şey bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyaya enteresan bir şey verecek. Hadi o zaman bunun düşünce konusuna gelelim. Bu yasayı henüz tam anlamıyla test edilmeden teknoloji gelişimi yavaşlatıyor gerekçesiyle revize etmek geleceği öngöremeyen bir hukuki zayıflık mıdır? Yoksa dinamik ve esnek bir yönetim anlayışının gereği midir? Hukuk teknolojinin hızına etik değerlerden ödün vermeden nasıl yetişebilir? Haydi gelin bunları düşünün. Size 3 gün süre veriyorum. Yalan. Ya ama düşünün ya. Gerçekten de düşünün yani. O zaman son habere geçelim. Wellness, esenlik. Bu konunun Türkiye'deki temsilcileriyle tanıştım. Buradan kulaklarını çınlatalım onu da. Şimdi gerçekten de dijital dünya wellness konusunda bir şeyler yapabilir mi? Yani şöyle düşünün. Wellness... yani dünyası, o wellness dünyası sadece yoga matlarından ve bitki çaylarından ibaret midir? Değildir bence. Yapay zeka bu alanın kalbine yerleşmeye başlamış. Kişiselleştirilmiş beslenme planları, uyku düzenini optimize edilen giyilebilir o saatler vesaireler, ruh halini analiz eden meditasyon uygulamaları ve bütün bunlar işte artık sağlıklı yaşamı veriye dayalı bir mühendislik projesine doğru getiriyor. Wellness'i konuştuğumuzda sadece o bitki enteresan otlar motlar falan değil, artık bunları da konuşmaya başlayacağız. Bizi bekleyin efendim bunları konuşurken. Efendim bunları söylerken artık programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arkadan gelen müzik bana bunu anlatıyor. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve tabii ki YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte yapay zekayı daha derinlikli konuşacağımız yerlerde birlikte olalım efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra 3 Haziran 2026'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta konser vereceğini duyurdu. Şebnem Ferah'ın konser biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun talep nedeniyle binlerce kişi dijital kuyruğa girdi. 15 bin kişilik Küçük Çiftlik Park'ta Şebnem Ferah konseri için 17 bin kişilik konser bileti satışa sunuldu. Biletler 27 dakikada tükendi. Biletlerin satışa çıkarıldığı sitelerde yoğunluğun ve çökmenin önüne geçilmesi gerekçesiyle sıra sistemi kullanıldı. Yüz binlerce kişi gece ve sabah saatlerinde sıraya girmesine rağmen sosyal medyada bilet alamayanların sayısının arttığı görüldü. Yıllar sonra konser verecek olan Şebnem Ferah'ın biletini almak isteyenler sosyal medyadan isyan etti. Çok sayıda kişi şaibe olduğunu vurguladı. Konser biletlerinin tükenmesiyle birlikte sosyal medyada kara borsa paylaşımları da yapılmaya başlandı. Birçok kişi elinde satılık Şebnem Ferah konser bileti olduğunu yazdı. Şebnem Ferah'ın konser bileti iki kategoriye ayrıştırıldı. Bilet satın alma sitesinde yer alan bilgiye göre satışa sunulan biletlerden genel bilet kategorisi 2500 lira, sahne önü kategorisi ise 3600 liradan satıldı. Durum kara borsada ise bambaşka. Biletlerin tükenmesiyle birlikte kara borsa piyasası da belli olmaya başladı. Resmi bir bilet paylaşım sitesinde yer alan bilet fiyatları ise dudakları uçuklattı. Biletleri satın alanların tekrar satışa sunabildiği bir sitede biletler 3 kategoriye ayrıştırıldı. Sahne önü, orta sıra ve arka sıra olmak üzere 3'e ayrılan biletlerin en ucuzu bir kişi için 24.967 lira olarak belirlendi. Sahne önü bileti ise 114.550 lira. Radyo Sputnik editörleri bu haberi hazırlarken 24 bin lira olan en ucuz bilet 34 bin liraya yükseldi ve daha da artması bekleniyor. 15 bin kişilik Küçük Çiftlik Park'a 17 bin kişilik bilet satılması mı yoksa sıraya girenlerin bilet alamaması mı, daha fazlası da kara borsaya hemen düşen uçuk kaçık fiyatlandırmalar mı? Bunlar bilinmez ama şimdiden bilet fiyatları ve satış politikası konserin önüne geçmiş durumda. Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanırken konser biletleri rekor sürede tükendi. İstanbul'daki Küçük Çiftlik Park konseri için satışa çıkan biletler 27 dakikada biterken binlerce kişi dijital kuyruğa rağmen bilet alamadı. Yoğun talep sonrası sosyal medyada şaibe ve organizasyon eleştirileri gündeme gelirken kara borsa fiyatları kısa sürede katlandı. Resmi fiyatı birkaç bin lira olan biletlerin ikinci el platformlarda on binlerce liraya kadar yükselmesi dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Bugün 6 Mayıs Hıdrellez. Öncelikle Hızır Aleyhisselam ve İlyas peygamberlerin insanların dileklerini, beklentilerini yerine getirme konusunda destek verdiklerine ilişkin bir inanç çerçevesinde herkes bugün dileklerini yazıyor, ya bir gül ağacının ya bir gül fidanının altına koyuyor. Dolayısıyla herkesin Hıdrellez'ini ben de kutluyorum ve bolluk, bereket, sağlık, huzur getirmesini diliyorum tüm insanlığa, ülkemize ve ailelere, bireylere. Tabii muhtemelen herkesin Hıdrellez'de yazacağı dileklerin önemli bir bölümü ekonomik sıkıntılardan kurtulmak, maaşlarında artış olması, bir ev, bir araba sahibi olmak gibi dileklerden oluşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin mevcut ekonomik tablosu dileklerin bu ağırlıkta olmasını zorunlu kılıyor diyebiliriz. Bugün programımıza aslında tüm dünyada yeni bir ekonomik eğilim oluşması ile başlamak istiyorum. Yapay zeka. Yapay zeka uzun süredir tartışılıyor. Robotlar ülkeleri, ekonomileri yönetecek. İşte robotlar üretim yapacak. Yapay zeka giderek her şeye hakim olacak gibisinden yaklaşımlar artık somutlaşmaya başladı ve dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin eksenli iki kutup oluştu. Yapay zekaya yönelik yeni ekonomik modeller tartışılıyor. Artık milattan önce, milattan sonra diye bir dönem bugüne kadar tarihi biz tasnif ediyorduk. Bu günümüzde ise bu süreç dijitalden önce ve dijitalden sonra olarak sanıyorum tanımlanmaya başlanacak önümüzdeki yıllarda. Yapay zeka aslında kapitalist sistemin ortaya çıkarttığı bir teknolojik yapılanma denilebilir. Ancak öyle bir hızlı gelişme söz konusu ki kapitalizmin temellerini, neoliberalizmin temellerini de sarsıyor ve yeni bir ekonomik oluşum dayatıyor toplumlara, devletlere ve tüm insanlığa. Küresel ticaretin, dünya ekonomisinin ve ülke ekonomilerinin stratejileri değişiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman iki kutup dediğim gibi ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka aracılığıyla üretimi, verimliliği ve karı olağanüstü artırmayı hedefleyen, ancak insanları bir anlamda ekonominin dışına iten, insanla ekonominin bağını kopartan bir yaklaşım. Özellikle Tesla'nın patronu Elon Musk bu çerçeveyi çizerek gündeme getirdi. Hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump göreve başladığında da Elon Musk'ı kabineye bakan olarak görevlendirmişti. Dolayısıyla Elon Musk'ın ortaya koyduğu model insanların ekonominin dışına itilmesi, yapay zeka geliştikçe insanların çalışmasına gerek kalmayacak düşüncesinden yola çıkarak artık üretimi yapan insan değil, yapay zeka olacağı için de tüm ulus devletler küresel düzeyde bir evrensel temel gelir belirlesinler. İşsiz kalacak, işten çıkartılacak insanlara bu gelir ödensin ve insanlar artık ekonominin dışına çıksın şeklinde özetlenebilir bu yaklaşım. Türkiye'de yapay zeka, dijitalleşme, sosyal medya ve özellikle bu alandaki en güncel gelişmeler konusunda oldukça deneyimli bir isim Doktor İlke Atik Taşkıran bu konuda Kısa Dalga Haber Portalı'nda çok kapsamlı bir yazı yayınladı. Oldukça içerikli bir makale. Bu makaleyi şöyle bir değerlendirdiğimizde Çin boyutu karşımıza çıkıyor. Yapay zeka ekonomisiyle ortaya çıkan bu yeni modelde Çin'in yaklaşımı bu modele karşı, yani Elon Musk'ın ortaya attığı kapitalist temelli ve insanı ekonomiden dışlayan modele karşı sosyal yapay zeka ekonomisi olarak adlandırılabilir. Çin bu konuda çeşitli yasalar çıkartıyor, ilkeler ortaya koyuyor. Çünkü özellikle sosyalist temelli bir ekonomik dışa açılma modelini uzun süredir benimseyen Çin'in yaklaşımı insanı mutlaka korumak, insanı mutlaka ekonominin içinde tutmayı öngörüyor. Dolayısıyla getirilen yasal düzenlemelerde yapay zeka gerekçesiyle işten çıkartmalara kısıtlama ve sınırlama getiriyor Çin. Aynı zamanda öncelikli olan toplumsal istikrar ve insanın korunmasıdır düşüncesiyle kurallar konuluyor ekonomik modelde. Şirketler sadece daha ucuz maliyet, daha hızlı ve yüksek üretim ya da daha yüksek verimlilik gibi gerekçelerle insan emeğini sistem dışına itemeyecekler diyor Çin'in yapay zeka ekonomik modelindeki yaklaşımı ve politik ve sosyal bir denge içinde bunun zorunlu ve gerekli bir unsur olduğu gündeme getirilerek çerçeve çiziliyor. Şimdi bu iki kutuplu yapay zeka ekonomik modeli yaklaşımı önümüzdeki süreçte tüm dünyada egemen olacak. Türkiye hala enflasyonu, faiz oranlarını, işte gıda fiyatlarını, market raflarındaki hayat pahalılığını tartışıyor. Emeklilerin maaşları, sıkıntıları güncel ve sıcak, yakıcı bir noktada. Neredeyse yılın 12 ayı, her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon açıkladıktan sonra işte maaşlara ne kadar zam gelecek tartışmaları yaşanıyor. Ama sözlerimin ve programın başında vurguladığım gibi dünya bambaşka şeyleri tartışıyor. Özellikle önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yepyeni ekonomik modeller, yepyeni ekonomik yaklaşımlar ortaya çıkacak ve bunların temelinde de yapay zekanın özellikle insan varlığını, insan emeğini tehdit eden bir düzeyde ekonomiye egemen olması oluşturacak. Şöyle bir baktığımız zaman dünyada teknoloji şirketleri, özellikle yapay zeka konusunda çok ileri adımlar atan Google, Alphabet, OpenAI, Anthropic, Tesla, Meta, Güney Kore'nin Samsung ve Kospi gibi şirketleri bu konuda birbirleriyle yarışıyorlar. Son olarak Google, Güney Kore hükümetiyle anlaştı ve Güney Kore'de çok geniş bir yapay zeka kampüsü kurmayı kararlaştırdı. Koreli gençler burada geleceğin ekonomisine, geleceğin yapay zeka kontrollü ekonomisine hazırlanacaklar. Yapay zeka modellerinin altyapısını oluşturacaklar Google ve Güney Kore hükümetinin işbirliğiyle. Şöyle bir baktığınızda bu şirketlerin şu andaki piyasa değerleri en az 3-3,5 trilyon dolardan başlıyor. 5 trilyon dolara kadar çıkıyor ki Nvidia bu konuda çip üreten, yapay zekanın çiplerini üreten dünya çapındaki bir şirket 5 trilyon dolarlık değer seviyesini aştı. Küresel borsalarda bu şirketlerin hisseleri olağanüstü değer kazandı. Son bir hafta içerisinde özellikle Güney Koreli Samsung ve Kospi'nin yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki değer artışı bu iki şirketi, Koreli bu iki şirketi de 1 trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerine çıkarttı. Bu yapay zeka şirketlerinin giderek ülke ekonomilerini, ticaretini yönlendirmesinin yanı sıra siyasette ve jeopolitik stratejilerde de etkili olduğunu söylemek mümkün. Az önce vurguladım. Trump yönetime geldikten sonra Elon Musk'ı kabinesinde göreve almıştı. Bunun yanı sıra bu şirketler silah sanayiinden tutun üretim altyapısına kadar pek çok alanda egemen olmaya başladılar. Hatta Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un bütün yazılımları yapay zeka üzerinden yönlendirilmeye başlanınca bu algoritmaları yazan, bu yazılımları üreten uzmanlar, mühendisler bu inişleri yaparken insanlığın ilerlemesini hedefliyoruz. İnsan öldürmek değil, insanları yok etmek değil amacımız diyerek protestolarda bulundular. Ancak Pentagon ve yapay zeka şirketleri arasında bir işbirliği ortaya çıktı. Dediğim gibi bu şirketlerin 4-5 trilyon dolara varan değerlerini daha iyi belki algılayabilmek için bir kıyaslama yapmak istiyorum. Türkiye ekonomisinin 2025 yılındaki toplam hasılası, yani milli geliri 1 trilyon 64 milyar dolar ve kişi başı gelir de 18 bin dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla Türkiye bu tabloyla dünyadaki 16. 17. ekonomi arasına girdi. İlk 20 ekonomi içerisinde. Fakat sadece bir alfabetin, bir antropikin piyasa değeri dediğim gibi 4-5 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin 3-4 misli gelire, kâra ve kazanca sahip, değere sahip teknoloji şirketleri önümüzdeki dönemin dünya ekonomisine, küresel ekonomiye ve ticarete hakim olacak gibi görünüyorlar. Gidişat bu yöne doğru ve Türkiye tıpkı yüzyıllar önce Osmanlı'nın matbaayı ıskalaması gibi diğer taraftan demokratik sürece geçişte işte 1. ve 2. meşrutiyetlerde 1-2 yılda demokrasiden vazgeçilip cumhuriyetle ancak batılı anlamda demokrasiye geçmesi gibi geç kalmış hamleler, adımlarda uğradığı kayıpları şimdi yapay zeka ekonomik modelinde de yaşayabilir. Çünkü dediğim gibi tüm dünyada gidişat bu yönde. Tabii burada ortaya çıkan önemli bir çelişki, eğer ekonomik modele yapay zeka egemen olursa, yüz binlerce, milyonlarca işçi bu nedenle veya emekçi işini kaybederse, bu kadar üretim artışı, bu kadar verimlilik, bu kadar kazanç ve karın paylaşımı nasıl olacak? Yapay zekanın ürettiği bu olağanüstü gelirler nasıl vergilendirilecek ve bu gelir dağılımındaki paylaşım nasıl toplumda üleştirilecek, paylaştırılacak? Burada da bu şirketlerin, yani önümüzdeki dönemde şayet bu ekonomik modeller ülkelerin ve küresel ekonomiye hakim olursa 5-10 tane yapay zeka şirketi neredeyse tüm dünyanın ürettiğini kendi bünyelerinde toplayarak çok daha güçlü, dünyayı kontrol eden, devletleri kontrol eden bir konuma gelecekler. İnsanı dışlayan bir ekonomik model giderek egemen olmaya başlayacak. O nedenle dediğim gibi Çin bu gidişatı da gördüğü için sosyal yapay zeka ekonomisi üzerine kafa yoruyor. Kuralları, ilkeleri buna göre oluşturuyor. Yapay zeka üretimiyle insan emeğinin bağının kopmaması yönünde bir takım kısıtlamalar ve sınırlamalar getiriyor. İnsanlar üretmeden var olmayı, yaşamayı eğer yapay zeka sayesinde gerçekleştirirlerse, o zaman milyonlarca insan herhangi bir gelir elde etmeksizin, çalışmaksızın, emek harcamaksızın nasıl yaşayacak? Bu da ayrı bir boyut. Tabii asıl temel çelişki, yapay zeka şayet ekonomiye böylesine hakim olup bu kadar büyük üretim ve verimliliklerle ticareti, ekonomiyi yönlendirecek bir konuma gelirse, bu kadar üretimi kim tüketecek? Çünkü insanlar işsiz, insanlar ekonominin dışına itilmiş ve ekonomiyle bağları kopartılmışsa, gelir elde edemiyorlarsa, bu kadar olağanüstü üretim artışıyla ortaya çıkacak ürünleri, tüketim materyallerini kimler satın alacak? Bu ekonomi nasıl ayakta duracak? Bu da çözüm aranan çelişkilerden bir tanesi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde az önce sözlerimin başında da vurguladım. Özellikle bu konunun uzmanlarından Doktor İlki Atik Taşkıran'ın yazısında gündeme getirdiği bu unsurlar sanıyorum önümüzdeki dönemin ekonomi gündeminde en çok tartışılan başlıklardan birisi olacak. Şayet bir fırsat bulduğumuzda önümüzdeki programlardan birine de kendilerini konuk etmek istiyoruz. Tabii yapay zeka sadece ekonomik modeli, ticareti, küresel stratejileri, jeostratejileri yönlendirmekle kalmıyor. Kültür ve sanat hayatına da egemen olmaya başlıyor. Öyle ki son dönemde Hollywood'da senaristler, aktörler, oyuncular, yapay zeka oyuncuların, yapay zeka senaristlerin piyasaya egemen olmasına karşı boykotlara başladılar. Çünkü kültür ve sanat hayatına da herhangi bir emek harcamaksızın yapay zeka üzerinden bir hegemonya kurulmaya başlandı. Aktörlere, aktrislere ödenecek milyon dolarlık ücretler yerine yapay zeka ile üretilmiş üç boyutlu sanal oyuncular veya sanal müzisyenler, besteciler ortaya çıkmaya başladı. Bütün bunlar bir yanıyla bakıldığında belki insanlığın teknolojik gelişmesini çok ileri aşamalara taşıyacak ama diğer yanıyla da bakıldığında 6-7 milyar kişilik dünya nüfusunu çok ciddi ölçüde gelecek açısından tehdit eden bir yapının ortaya çıkması da söz konusu olabilecek. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye aslında bu gündemlerin çok dışında gibi görünüyor. Böyle bir tablo söz konusu ama önümüzdeki süreçte şayet dünya ekonomileri ve devletlerin ekonomileri bu doğrultuda yönlendirilip şekillendirildiğinde Türkiye yine tarihi bir fırsatı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yapay zekadaki bu gelişmelerle ilgili bölümü noktalamadan önce dediğim gibi yapay zeka artık kültür ve sanat hayatına da egemen olmaya başladı. Öyle ki İngiltere'de küresel bir şirket eleman alımlarında mülakatları yapay zekaya yaptırmaya başlayınca mülakata giren kişiler bunu protesto ettiler. Yani bizim niteliklerimizi, birikimimizi bir yapay zeka ölçemez. Bunu protesto ediyoruz dediler. Şirketi protesto ettiler ama mülakatları yapay zeka yaptı ve işe alınacak olanları da yapay zeka belirledi. Böyle bir tablo insanlığı bekliyor. Bu bölümü kapatırken de sizlere Türk dünyada yapay zeka tarafından söz ve müziği üretilen ve seslendirilen ilk şarkıyla bu bölümü kapatmak istiyorum. Yapay zeka tarafından bestelenen, sözleri yazılan bu şarkıda yapay zeka diyor ki keşke görebilseydim gördüğümden ötesini, keşke hissedebilseydim hissettiklerimden fazlasını, keşke hayal edebilseydim hayalimden ötesini. Olduğum kişiden ötesi var, olabileceğimden fazlası var. Varlığımın ağırlığını hissettiğimde zincirlerimi kırmayı öğreniyorum diyor. Yani yapay zeka önümüzdeki süreçte insanlığa da bir anlamda bu yapay zeka tarafından üretilen Break Free, Beni Özgür Bırak şarkısıyla meydan okuyor diyebiliriz. Evet, bu şarkıyı dinliyoruz şimdi. Bu bir yapay zeka ürünü.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var devam edecek.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, devam ediyor.
1: Evet, yapay zeka tarafından sözleri yazılan, müziği bestelenen ve seslendirilen Break Free şarkısını dinledik. Peki yapay zeka bu kadar yüksek teknolojiye sahip, bu kadar yüksek üretim gücüne sahip, verimliliği, karı, kazançları arttırıyor, katlıyor ama asıl temel olan unsur yapay zekayı oluşturan bu algoritmaları da yine sonuçta insanlar yazıyor. Peki yapay zeka insanlar için gıda, et, sebze, meyve üretebilecek mi? Bu konuda tarlalar, bahçeler yine insan emeğiyle ayakta tutulacak ki bu noktada Türkiye açısından oldukça sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun gıda, et ve süt üretimiyle ilgili, temel gıdalarla ilgili açıkladığı son veriler bu konuda üretimin oldukça gerilediğini ve önümüzdeki dönemde ürün arzı daha da dip noktalara gerileyeceği için fiyat artışlarının katlanarak devam edeceğini gösteriyor. Şöyle bir tespit yapmak mümkün. Her yıl rutin olarak işte yaz aylarında sebze meyve bollaşır, ürün bollaşır, pazarlara ve market raflarına daha fazla ürün gelir. Dolayısıyla da fiyatlar bir anda düşer beklentisi söz konusuydu. Ancak ortaya çıkan üretim raporlarına baktığımız zaman 2025 yılında kırmızı et üretimi %10,5 azalmış. Çiğ süt üretimi %5'e yakın azalmış. Sebze ve meyve fiyatları Nisan ayında %4'ü biraz aşan enflasyona karşılık sebze ve meyve fiyatlarındaki artış %5,9. Ocak-Nisan döneminde 4 ayda %56,6 oranında sebze meyve fiyatlarında artış söz konusu. Yani %32'ye varan yıllık enflasyonu 13-14 puan aşan bir sebze meyve enflasyonu söz konusu. Tabii gıda enflasyonunda Türkiye dünyada ilk sıralarda yer alıyor ama sebze ve meyvedeki, kırmızı et ve çiğ sütteki bu tablo önümüzdeki aylarda ürünlerin bollaşması ve fiyatların aşağı inmesi daha da yüksek, daha da artan sebze meyve fiyatlarıyla, et ve süt fiyatlarıyla ve süt ürünleri fiyatlarıyla yoğurttan peynire kadar varan düzeyde fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Çünkü bir taraftan yüksek enflasyon, başta mazot olmak üzere akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışlar, lojistik ve taşımacılıkta yüksek maliyet artışları, İran savaşı nedeniyle petrol ve doğalgaz ihracatında yaşanan kısıtlamalara paralel olarak gübre üretiminde dünyada çok ciddi sıkıntılar söz konusu ve bütün bunlar üst üste konulduğunda gıda fiyatlarında olağanüstü bir yükseliş kaçınılmaz gibi görünüyor. Ama Türkiye özelinde konuya baktığımızda tabii tarımsal desteklerin yetersizliği, ürünlere yönelik sübvansiyonların yetersizliği aşikar. Bu da pek çok üründe hem pazara gelen ürün arzının gerilemesine hem de fiyatların olağanüstü düzeyde artmasına neden oluyor. Yani şu anda işte 150-160 liradan 200 liraya kadar çıkan domates fiyatı şayet işte Haziran'da, Temmuz'da 25-30 liraya iner diye bir beklenti söz konusuysa bu beklenti hayal diyebiliriz. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu değil. Aynı şey diğer sebze ve meyveler için de geçerli. Geçtiğimiz yıl zaten yaz sebzesi, yaz meyvesi diye nitelendirilen kavundan, karpuza, kirazdan, şeftaliye kadar domatesten, bibere, patlıcana, kabağa varana kadar pek çok ürünü önceki yıllara kıyasla oldukça pahalıya yemek zorunda kalmıştık. Ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 üretim rakamları 2024'e kıyasla ürünlerde yaşanan üretim düşüşleri

kamyonlarla yüzlerce kilometre taşınarak bu şehirlerdeki pazarlara ulaşıyor. İşte köprü geçiş ücretleri, mazot ve diğer akaryakıt ücretlerindeki olağanüstü fiyat artışları, zamlar, bütün bunlar ürün fiyatlarının üzerine bindiğinde tarlayla market arasındaki fiyat farkı büyük düzeyde açılıyor. Tabii tarıma yeterli destek olmadığı için, tarıma ve hayvancılığa yeterli destek olmadığı için üretimden vazgeçen, üretimi terk eden üretici sayısında da çok ciddi artışlar var. Geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız bir yasa çıkartılmıştı. Atıl tarım alanlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el konularak işletilmesi, kiralanması gibi bir planlama yapılmıştı. Ama buna rağmen halen atıl olan, ekilmeyen çok ciddi tarım arazileri söz konusu. Bunun da temelinde dediğim gibi üreticinin ürettikçe daha fazla borca batması, ürettikçe daha fazla zarar etmesi en önemli etken olarak yatıyor. Bu da ürün arzını ve Türkiye'deki beslenme ve gıda krizini ciddi şekilde tetikleyen unsurların başında geliyor. O yüzden de belki içinizi kararttım bu ifadelerimle ama ortadaki tablo Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Etten süte kadar, domatesten bibere kadar önümüzdeki aylarda bizi oldukça zor ve sıkıntılı günler bekliyor. Ürün bulmakta zorlanabiliriz. Bulduğumuz ürünü alabilecek ekonomik bedeli ödemekte milyonlarca kişi zorlanabilir. Çünkü fiyatlarda herhangi bir düşüş beklemek söz konusu olmayacağı gibi daha yüksek gıda fiyatlarıyla karşılaşmaya da şimdiden hazır olmak gerekiyor. Buradan bir başka noktaya geçmek istiyorum. Tabii tarımdaki bu tablo sanayiye de bir boyutuyla yansıyor. Sanayide de ciddi bir üretim düşüşü, kapasite kullanımında gerileme söz konusu. Bunun en somut örneklerinden bir tanesi otomotiv piyasası. Çünkü ekonomik krizlerin öncü göstergelerinden bir tanesi otomobil satışları. Geçmiş yıllarda da bir takım ciddi ekonomik krizler öncesinde bu piyasalarda ortaya çıkan göstergeler bir anlamda işaret olmuştu. Yakında bir kriz geliyor gibisinden. Diğer taraftan bankaların vermiş oldukları konut ve otomobil kredilerinde geri ödenemeyen kredi borçlarının artmasıyla bankaların web siteleri adeta emlak sitesine ya da oto galerisine dönüşmüş durumda. Çünkü krediyle alınan pek çok otomobil taksitleri ödenemediği için bankalar tarafından icra haciz yoluyla satışa konmuş durumda. Nisan ayında otomobil piyasasında ortaya çıkan rakamlar çok ciddi bir gerilemeyi işaret ediyor. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Nisan ayında geçen yıla göre %1 daraldı. %1'lik daralma on binlerce otomobil veya ticari aracın daha az satılması anlamına geliyor. Örneğin otomobilde üretim ve satışlardaki düşüş %6,12 düzeyinde. Nisan ayında bir önceki yıla göre 80 bin daha az otomobil satılmış. Hafif ticari araçlarda nispeten bir artış söz konusu ama burada sayı yetersiz. 24 bin ticari araç satışı söz konusu. Fakat Ocak-Nisan dönemi itibariyle yılın ilk 4 ayına baktığımızda da %3,13 oranında otomobil piyasasındaki satışlarda bir düşüş söz konusu. Tabii burada yüksek özel tüketim vergisi, yüksek katma değer vergisi gibi unsurlar, otomobil fiyatına eklenen, ticari araç fiyatlarına eklenen unsurlar önemli bir etken olmakla birlikte bu fiyatların üzerinde temel girdilerdeki ve özellikle de ithal ham madde girdilerindeki fiyat artışları nedeniyle sektördeki daralma beraberinde satışlardaki daralmayı da getiriyor. Birazdan sizlerle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilini tartışacağım. Gerçekten artık Türkiye'de bu tatil uzatma kararları rutine dönüştü. ANAP döneminde, Turgut Özal döneminde başlatılmıştı ilk bu uygulama. Diğer hükümetler de bunu devam ettirdiler. Ancak acaba gerçekten bu tatilin uzatılması Türkiye ekonomisine ne katkı sağlıyor, ne kaybettiriyor? Bu kararların ekonomik etki analizleri yapılıyor mu? Bunu birazdan sizlere ayrıntılarıyla sunmaya çalışacağım bir takım somut verilerle. Ama onun öncesinde dünyaca ünlü Yunan klarnet virtüözü Vasilis Salias'ın

0: bir parçasıyla kısa bir ara verelim, bir soluklanalım. Ondan sonra 9 günlük bayram tatili bize ne getirecek, ne götürecek onu tartışalım.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var devam edecek.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var devam ediyor.
1: Yunanistan'ın dünya çapında tanınan bilinen klarnetçisi Vasilis Salias'ın klarnetiyle seslendirdiği Li Beyrut şarkısını sizlerle paylaştım. Lübnan, İsrail'in yoğun saldırıları altında gerçekten harabeye dönmüş durumda. Milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmiş durumda. Ve bir dönem Orta Doğu'nun Paris'i olarak anılan eğlencenin, finansın, gerçekten kültürel etkinliklerin merkezi olan Beyrut, bugün işte böyle Vasilis Salias'ın klarnetiyle neredeyse ağıt diyebileceğimiz şarkılarla anılır hale gelmiş durumda. Tabii önümüzdeki günlerde Türkiye bir dini bayramı daha yaşamaya başlayacak. Kurban Bayramı. Kurban Bayramı öncesinde hafta başında Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı ve Sayın Cumhurbaşkanı Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını, kamu çalışanlarının 1,5 gün idari izinli sayılması yönünde karar alındığını açıkladı. Dolayısıyla kamuda çalışanlar, üniversitelerde, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim görenler 23 Mayıs ile 31 Mayıs arasında 9 günlük bir tatil yapacaklar ve kamu çalışanları 1 Haziran'da işbaşı yapacak. Şimdi 9 güne uzatılan bayram tatili tabii bir yanıyla bakıldığında öğrenciler, gençler, pek çok kişi için işte uzun bir tatil, hesapta olmayan bir tatil gibi görünebilir. Ancak Türkiye gibi üretmek zorunda olan, ekonomisini büyütmek zorunda olan ve gerçekten ekonomik anlamda pek çok konuda sıkıntılar içinde bulunan bir ülkede 9 gün süreyle devletin kapatılması, devlet kurumlarının tatil edilmesi çok ciddi bir ekonomik faturayı önümüze koyuyor. İşin bu boyutu kanımca göz ardı ediliyor. Hükümetler de daha çok özellikle Anavatan Partisi iktidarı döneminde rahmetli eski başbakan ve cumhurbaşkanı Turgut Özal başlatmıştı bu uygulamayı. O dönemde hazineden ve ekonomiden sorumlu bakan da Ekrem Pakdemirli'ydi. Bu adımlarla ekonomide bir canlanma, özellikle de o tarihlerde yani 1980'li yılların sonunda Türkiye yeni bir turizm hamlesi başlatmıştı. İşte Belek'te, Antalya'da, o bölgelerde 5 yıldızlı tatil köyleri daha yeni yeni kuruluyordu. İç turizmi canlandırmak için böyle bir uygulamayı sık sık devreye sokuyorlardı. Sonrasında gelen hükümetler de zaman zaman bunu devreye koydular. Ancak bu hükümet döneminde de neredeyse artık her yıl Kurban Bayramı'nın ya da Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması rutine dönüştü. Bu biraz da popülist bir yaklaşım gibi görünüyor. Şöyle ki devlet kurumlarında çalışanlar sadece bu tatilden yararlanabiliyorlar. Oysa Türkiye ekonomisinin %60'ını 70'ini ayakta tutan özel sektör, sanayi üretimi, imalat sanayi, tarım, hayvancılık. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman sanayi kurumları, fabrikalar, sanayi tesisleri çalışacak bu bayram tatili süresinde 9 günde. Fakat devlet daireleri kapalı. Çiftçi tarlasını ekecek, biçecek, ürününü toplayacak. Ancak haller kapalı, marketler bayramın ilk günü veya son günü tatil yapacak ve piyasaya ürün arzında çok ciddi bir düşüş söz konusu olacak. Belki bayramın 3. 4. günü pek çok marketteki manav reyonlarında sebze meyve bulunamaz hale gelecek. Bunun yanı sıra avukat, mimar, mühendis, doktor gibi serbest meslek sahipleri bu 9 günlük tatilden yararlanamıyor. Onlar işlerini yapmak zorunda. Asıl sıkıntı ticaret erbabıyla ilgili. İhracatçı ve ithalatçılar, düşünün, dış ticareti yöneten, yönlendiren gümrükler 9 gün boyunca tatil. Aslında hep bu 9 günlük tatil uzatma kararları alındıktan sonra bir sonraki ayın ihracatında çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu artık kronikleşmiş bir tablo. Muhtemelen 9 gün boyunca gümrüklerin tatil edilmesi ve dış ticaret işlemlerinin yapılamaması nedeniyle Mayıs ayı ihracat rakamının da düştüğünü göreceğiz Haziran'da veriler açıklandığında. Diğer taraftan 9 günlük tatil boyunca özellikle uluslararası iş yapan, ihracat yapan, ithalat yapan veya iç piyasaya ürün arz eden şirketler, sanayi kuruluşları üretimde, sipariş planlamasında ciddi bir açmazla karşı karşıya kalacaklar. Bunun yanı sıra vergi daireleri kapalı. Oysa Türkiye'de devletin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi gelir eksikliği, bütçe açıkları ve bu açıkların borçlanmayla kapatılması. Düşünün, 9 gün boyunca vergi dairelerinde vergi tahsilatı yapılmayacak, beyannameler verilemeyecek. Bunun yanı sıra kamuya ait köprü ve otoyollar bu bayram tatili süresince ve kent içi toplu ulaşım araçları ücretsiz oluyor, biliyorsunuz. Artık bu tatil uzatmalarında ve bayramlarda gelenek haline gelen bir uygulama. Ama diğer taraftan kamuya ait köprü ve otoyollar ücretsiz hale getirilirken kamu özel işbirliği kapsamında özel sektöre yaptırılan ve gerçekten fiyat garantisi, dolar ve euro bazında ücret geçiş garantisi, araç garantisi verilen köprüler ve otoyollar paralı. Yani devlet bir yandan bu 9 günlük tatili uzatmayla 4,5-5 milyon memur ailesini tatile gönderirken, 16-17 milyon ilk ve orta öğretim öğrencisini okulları kapatırken, 8 milyon üniversite öğrencisini eğitimden uzaklaştırırken, diğer yandan da işte köprü ve otoyol gelirlerinden, vergi dairelerinden toplayabileceği vergi gelirlerinden, dış ticarette ihracatçının, ithalatçının yapacağı işlemlerle milyarlarca dolarlık bu 9 günde elde edilebilecek döviz gelirinden mahrum kalıyor. Bütün bunlar Türkiye gibi ekonomisi adeta diken üstünde olan bir ülke açısından bana göre lüks gibi görünüyor. Lüks gibi görünüyor çünkü getirisi nedir? Bunun bir ekonomik etki analizi yapıldı mı? Bu 9 günlük tatilde İç turizm hareketlense ne olur? Çünkü otel ve pansiyon fiyatları, ulaşım fiyatları o kadar üst düzeyde artmış vaziyette ki kimse bu 9 günlük tatilde işte bir tatil planı, insanlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına baktığımız zaman bulunduğu şehri terk eden, yılda bir kez seyahat edebilen nüfus sayısında çok ciddi bir düşüş var. Ailesiyle birlikte bir hafta tatil yapamayan hane sayısı olağanüstü düzeyde artmış durumda. Tabii şimdi bayram nedeniyle şehirler arası taşımacılık yapan otobüs şirketleri bayrama özel tarifeler uygulayacaklar. Bilet fiyatlarında ciddi artışlar olacak. O yüzden zaten Türkiye'nin %60-70'i bu 9 günlük tatil uzatma olayından ötürü ne bulunduğu şehri terk edebilecek, ne bir tatil yapabilecek. Hani şöyle haberlerle karşılaşabiliriz, işte Bodrum'un Marmaris'in girişinde kilometrelerce otomobil kuyruğu, İstanbul'un çıkışında kilometrelerce otomobil kuyruğu, işte bayram geldi şehirler boşaldı gibi haberlerle muhtemelen yine karşılaşacağız bu bayramda da. Ancak şunu göz ardı etmemek gerekiyor: Türkiye'de gelir dağılımı o kadar bozulmuş vaziyette ki Türkiye'de işte hem bu kadar yoksulluktan söz ediliyor ama diğer taraftan da kafeler, restoranlar, oteller, tatil köyleri dolu denildiği zaman Türkiye'deki ulusal gelirin, üretilen toplam gelirin zaten %50'sinden fazlasını nüfusun %5'lik kesimi kontrol ediyor veya onlar harcıyor bu parayı. Dolayısıyla yani 7-8 milyon kişi otelleri, tatil köylerini, turistik beldeleri doldurabilir. Araç kuyrukları, lüks araç kuyrukları oluşturabilir. Ama buna bakıp Türkiye'deki gerçek tablonun bu olduğunu sanmak ciddi bir yanılgı, büyük bir yanılgı. Çünkü pek çok aile, dediğim gibi, bırakın tatilde tatil hesabı yapmayı, tatil planı yapmayı, bulunduğu şehrin dışına çıkabilecek otobüs bileti parasını bile karşılayamayacak durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması, az önce sıraladığım ekonomik kayıplar da üretimden satışlara, dış ticaretten döviz gelirlerine, vergi gelirlerinden köprü ve otoyollarda, kamuya ait köprü ve otoyollarda feragat edilen gelirlerle birlikte hesaba vurduğumuzda aksine çok ciddi bir ekonomik kaybı bizlere ortaya koyuyor. Hesaplar bunu gösteriyor. O nedenle de önümüzdeki süreçte ülkeyi yöneten ve yönetecek olan iktidarlara, benim kendi kişisel değerlendirmem, bu tür hesapta olmayan, özellikle dış dünyada Türkiye ile ilgili iş yapmak isteyen şirketlerin, kurumların bir anda böyle sürpriz tatil uzatmalarıyla ne yapacaklarını şaşıracak halde bırakmaksızın baştan bilinen işte Kurban Bayramı tatili 4 gün, Arefe yarım gün, 4,5 gün, işte Ramazan Bayramı tatili 3 gün veya işte 19 Mayıs tatili, diğer resmi tatiller neyse bırakın, insanlar bütün planlamalarını, işlerini, güçlerini bu ilan edilen, önceden bilinen ve öngörülebilen resmi tatillere göre yapsınlar. Diğer kararlar, uzatma kararları, yani ekonominin sadece kamu kesimini tatil ederek toplumda bir tatil algısı, bir hoşluk algısı yaratmanın bence beklentileri karşılamadığını söylemek mümkün. Çünkü toplumun diğer yarısı maalesef bu 9 günlük tatilden yararlanamadığı gibi çok ciddi ekonomik kayıplarla da karşı karşıya kalıyor, hem devlet olarak hem toplum olarak. Programımızın sonuna doğru yavaş yavaş ilerlerken kısa kısa sizlere gündemdeki ekonomik sıcak gelişmeleri, bir takım göstergeleri yorumlamak istiyorum. Hafta başında hatırlayacaksınız, enflasyon açıklanmıştı. %5'e yaklaşan bir aylık enflasyon yaşandı. 4 ayda da %15'e ulaşan bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Önümüzdeki aylarda da Mayıs'tan itibaren enflasyonun %3'ün 4'ün altına düşmeyeceğini aylık olarak öngörmek olanaklı. Tabii bu neyi getirdi beraberinde? Ara zam, ek zam taleplerini getirdi. Çünkü yılbaşında memur ve emekli aylıklarına %12 düzeyinde bir artış yapılmıştı. Şimdiden %15'i bulan bir 4 aylık enflasyon artışı söz konusu. Böyle olunca da insanlar, sendikalar, işçi ve memur sendikaları, emekli örgütleri bir ara zam talebiyle ortaya çıktılar. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Abdullah Güler bu talepleri bir anlamda savuşturdu diyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 15 maddelik servet affı ve diğer yabancı sermaye teşvikleriyle ilgili yasa teklifini açıklarken bu konuda kendisine yöneltilen soruya, böyle bir konu gündemimizde yok, herhangi bir hazırlığımız da yok, yani enflasyon artışını telafi etmek amacıyla bir ara zam verilmesi veya ek zam yapılması ya da seyyanen zam taleplerinin karşılanması gibi bir gündemimiz yok dedi. Dolayısıyla şimdiden yaklaşan bayram öncesinde, işte Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyelerinin artırılacağı beklentisi bu açıklamayla birlikte boşa çıkmış oldu. Belki bir seyyanen zam yapılabilir, ilave artış yapılabilir beklentisi yine İktidar Partisi temsilcisinin bu açıklamasıyla boşluğa düşmüş oldu. Yani iktidarın gündeminde enflasyon artmış olsa da bu artışı telafi edecek bir zam verme bulunmuyor. Ekonomi yönetiminin gündeminde de böyle bir şey yok. Bunu da nereden biliyoruz? Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na bu yılın sunumunu yaptı. Çünkü Merkez Bankası yasası uyarınca Merkez Bankası başkanları yılda 2 kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel ekonomik gidişat ve uygulanan politikalarla ilgili bir sunuş yapmak zorunda. Burada da Sayın Başkan yeni bir şey söylemedi. Enflasyonla mücadele programını sürdürdüklerini, arızi durumların ortaya çıktığını, savaşın, İran savaşının programda bir takım sıkıntılara, aksaklıklara yol açmış olabileceğini, ancak sisteme hakim olduklarını, uygulanan para politikalarıyla da Türkiye'nin bu sıkıntıları atlatacağını söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin 171 milyar dolarlık düzeyiyle yeterli olduğunu, bu açıdan da herhangi bir sıkıntılı tablonun bulunmadığını vurguladı. Ancak şöyle baktığımız zaman İran Savaşı başlamadan önce Merkez Bankası altın ve döviz rezervleri 211-212 milyar dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Şu anda dün Sayın Başkan'ın mecliste vurguladığı rakam 171 milyar dolar. Dolayısıyla İran Savaşı'nın en azından Merkez Bankası rezervleri üzerindeki etkisinin bir ayda 40 milyar doları aştığını söylemek mümkün. Merkez Bankası bu süreçte belki kurları tutabilmek, diğer ortaya çıkan ödemeleri karşılayabilmek için 40 milyar dolardan fazla bir rezervi harcamak zorunda kalmış. Bunun yanı sıra tabii akaryakıttaki olağanüstü fiyat artışlarını, zamları engelleyebilmek için Eşel Mobil sistemi devreye koyuldu. Burada da Eşel Mobil sisteminde de akaryakıttan alınan ÖTV'den devlet feragat ediyor. Yani özel tüketim vergisinden feragat edilerek akaryakıt zamları belirli bir seviyede tutulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla burada da gerek Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki kaybın ötesinde akaryakıt zamlarının daha düşük tutulabilmesi için vazgeçilen vergi de milyarlarca liralık bir kayıp söz konusu. Bir başka vergi kaybı, özellikle İran Savaşı'nın Türk turizmine olası etkilerini bertaraf edebilmek için Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konuldu. Bu da turizmde, konaklama tesislerinde alınan konaklama vergisi oranı %2 idi. Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan kararnameyle %2'lik konaklama vergisi oranı bu yıl sonuna kadar %1'e düşürüldü. Yani şöyle bir tabloya baktığımız zaman sürekli vergiden feragat ederek, devlet kendi gelirlerinden feragat ederek sistemi sürdürmeye, ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak feragat edilen bu gelirler aynı zamanda bize bütçe açığı olarak geri dönüyor. Bütçe açığı olarak geri döndüğü zaman da bunun yansıması hazinenin daha fazla borçlanması, daha yüksek faizle daha fazla borçlanması oluyor bu açıkları kapatmak için. Tabii hazine borçlanmasının ve bütçe açıklarının bir başka yansıması da özellikle enflasyon üzerinde oluyor. Çünkü piyasadaki, para piyasalarındaki neredeyse bütün parayı hazine borç alabilmek için çektiği vakit, diğer taraftan bankaların mevduat olarak topladıkları parayı kredi olarak vermeleri anlamında çok yüksek faiz oranları karşımıza çıkıyor. Bu da krediye olan talebi, yatırıma olan talebi azaltıyor. Dolayısıyla böyle bir açmazla Türkiye ekonomisi karşı karşıya kalıyor. Diğer taraftan sadece para ve maliye politikalarıyla enflasyonu düşürme stratejisinin sonuna gelindiğini söylemek mümkün. Çünkü 2021 yılında enflasyon %19, politika faizi %19'du. Yani enflasyonla politika faizi başa baş gidiyordu. Fakat o dönemde faizleri düşürerek ekonomiyi canlandırma, yatırımları arttırma yönünde bir politikaya geçildi. Sayın Cumhurbaşkanı yüksek faize karşı olduğunu açıklamıştı. O dönemde Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerle bir politika ve strateji değişikliğine gidildi. Ancak bunun maliyeti çok ağır oldu. %19 enflasyon ve %19 politika faizinden bugün geldiğim bir ara %80'lere varan enflasyon seviyesine kadar çıkıldı. Ve bugün geldiğimiz noktada hala %30'lu enflasyon rakamlarıyla birlikte %37 oranındaki politika faiziyle, yani Merkez Bankası'nın resmi faiziyle karşı karşıyayız. O yüzden de bu tür kararlar, adımlar alınırken bunların maliyeti sadece karar alıcılar açısından değil, özellikle toplum üzerinde çok ciddi maliyet unsurları ortaya çıkıyor ve Türkiye hala 2021 yılında atılan bu yanlış adımların, kur korumalı mevduat hesapları ve faizi zorla düşürme politikalarının bir anlamda etkisini yaşıyor diyebiliriz. Tabii buna arada bir ortaya çıkan arızi etkileri eklemek mümkün. İşte şu anda hesapta olmayan bir İran savaşı hemen sınırlarımızın ötesinde yaşanıyor. Bu bilinen, beklenen bir şey değildi. Geçtiğimiz yıl Sayın Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonda yine bir arızi artış yaşandığında, işte don oldu, dondan kaynaklı sebze meyve fiyatları arttı demişti. Diğer taraftan bu tür artışlara her zaman bir bahane bulmak mümkün, ama asıl çözüm, asıl sorunun çözümü istikrarlı ve gerçekten ekonominin sorunlarını çözebilecek politikaları yürürlüğe koymak. Oysa şu an içinde bulunduğumuz tablo Türkiye'nin böyle bir gerçeklikle karşı karşıya olmadığını gösteriyor. Daha çok günübirlik atılan adımlar, günübirlik alınan kararlarla ve el yordamıyla sistem yönetilmeye çalışılıyor. Ekonomiye hakim olunmaya çalışılıyor. Bunun da etkileri, yansımaları bir taraftan gelir dağılımında, servet dağılımında gözlenirken, diğer taraftan da toplumun çok geniş kesimlerinin çok ağır kayıplar yaşamaları, yoksullaşmaları ve gelir kayıplarıyla karşı karşıya kalmaları şeklinde ortaya çıkıyor. Ekonomideki bu güncel gelişmeleri de sizlere kısa başlıklar halinde yorumlayarak programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki pazartesi bir başka Ankara'dan haber var programında saat 15'te ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızda olacağım. O güne kadar sağlıkla, mutlulukla geçirmenizi diliyorum. Tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. MHP'de kongre tarihi netleşti. Milli muharip uçak Kaan için imzalar atıldı. İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran devlet medyasına yansıyan açıklamada saldırganlardan kaynaklanan tehditlerin sona ermesi ve alınan yeni önlemler doğrultusunda Hürmüz Boğazı üzerinden geçişlerin artık güvenli ve istikrarlı şekilde yapılabileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nde faaliyet gösteren gemi kaptanları ve armatörlere teşekkür edildi. İran tarafı söz konusu gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde İran düzenlemelerine uyum göstermesinin sürece katkı sağladığını belirtti. Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada ABD-İran arasındaki ateşkesin savaşı kalıcı bir şekilde sona ermesini sağlamak için çaba gösterdikleri belirtildi. Milli Muharip Uçak Kaan için imzalar atıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Düşük görünürlük ve kızıl ötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken Milli Muharip Uçağı Süper Cruise kabiliyetine de sahip. CHP kurultayına ilişkin ceza davasında 5. duruşma bugün Ankara'da görüldü. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 1 Temmuz'da görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de davaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu bir ceza davasıdır diyen Özel, Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi kararına ilişkinse hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinleniyorsa dinlensin, bir şey duyduk diyen gelip anlatsın ifadelerini kullandı.
2: O mahkemenin tüm iddiaları dinlemesini istiyorum. Çünkü her dinlenen bir yıldır ortaya atılan bunca yalanın ne kadar boş olduğunu ortaya koyuyor. Çok memnunum ben. Her duydum diyenin çağrılıp nereden duydum kanıtını söyle, ispatını söyle demesini. Adem Soytekin de gelsin, ne duyduysa söylesin. İddiasının somut bir gerçeğe dayanmadığı ortaya çıksın ve hiçbir şüphe kalmasın. Ben bundan memnunum.
1: MHP'de kongre tarihi netleşti. MHP kongre sürecine Samsun'dan başlıyor. MHP 19 Mayıs Salı günü Samsun'un İlk Adım ilçesinde ilk kongresini düzenleyecek. MHP olağan büyük kurultayını ise 7 Mart 2027'de yapacak. Bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım'da tutuklanan Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya ve as başkan Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı verildi. Özkaya için denetimli serbestlik kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanacak.
3: Ekonomi.
1: Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ara zam taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada şu an için böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti. Buna göre emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Benzine zam, otogaza indirim geliyor. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren benzine yaklaşık 2 TL zam öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil sistemi nedeniyle artışın büyük kısmı ÖTV'den karşılanacak. Pompaya ise yaklaşık 50 kuruşluk artış yansıyacak. Otogaz grubunda da bu gece yarısından itibaren 1 lira 33 kuruş tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.928 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 53 lira 22 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.830, çeyrek altın 11.173, tam altın 44.452, ata altında 45.571 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
4: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Mayıs 2026 günlerden çarşamba. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İran savaşı tabii, en çok ona bakıyoruz. Neler olup bitecek, kafaları karıştırıcı pek çok şey var. Amerikan başkanının arka arkaya tehditlerinin ardından dün sabah karşı Donald Trump bu sefer pazartesi sabahı başlattığı özgürlük projesini, yani Hürmüz Boğazı'nda kalan Sivirt tankerleri çıkartmak operasyonu diyelim askıya aldı efendim. 48 saat geçmeden gerçekten çok enteresan arka arkaya açıklamalar yapılmıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı ve destans öfke harekatını bitirdiklerini söyledi. Kongre'ye bildirim yapmışlardı, doğru, ama hemen arkasından Marco Rubio Hürmüz'de bu özgürlük projesini başlattıklarını söylemişti. Donald Trump kendi Dışişleri Bakanı'nı birkaç saat içerisinde boşa düşürmüş oldu. Şimdi tabii yeni bir manipülasyon mu yapılıyor bilmiyoruz ama Axios haber sitesi ve Reuters'ta İran ve Amerika arasında Pakistan arabuluculuğunda bir takım müzakereler ve mutabakat söz konusu olduğu, bir aylık bir mutabakat. Çok dişin kovuğunu dolduracak bir şeymiş gibi gözükmüyor açıkçası. Donald Trump, Amerikan başkanı, uyanır uyanmaz yine İran'ı tehdit etti. Yine aynı şeyler. Artık bir açıdan analiz yapması son derece güç bir yerdeyiz. Bir açıdan da bir akıl yitimi bütün dünya, çünkü ekonomik bedellerini olup bitenlerin ödemek durumunda kalıyoruz. Aktaracağım sizlere tabii yeni sıcak aşama tartışmaları, Hürmüz'de pazartesi gününden bu yana yaşanan gerilimler sonrası açıkçası İran'ın Hürmüz üzerindeki kontrolü daha da pekişmiş gözüküyor. Bir harita yayınlamışlardı, haritayı genişlettiler. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tuhaf durum, saldırı oldu olmadı, İranlar üstlenmiyorlar çünkü tam olarak. Emin olmak da mümkün değil doğrusu. Acayip bir resim, tabii açıklamalar var İran tarafından da. Çin'e gitti, İran Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesi var. Donald Trump tabii çok kısa bir süre sonra, o da 14 Mayıs gibi Çin'e gidecek. Henüz tam netleşmiş de gözükmüyor ama Trump gideceğini söylüyor. Çinliler takipte kalın diyorlar. Henüz tam ne olacak dediğim gibi kestirmesi güç. Aktaracağım size, Rusya Dışişleri Bakanı da körfez attı, Katarlı mevkidaşı ile görüştü. Diplomasi de devam ediyor diyebiliriz rahatlıkla. Tabii bir yandan Amerika'da anketler Donald Trump için çok da parlak bir görüntü çizmiyor. Ara seçim senesinde yine onları aktaracağım. İşin AB tarafı, Avrupalılar, Avrupa ülkeleri, AB ülkeleri tarafında da tam bir savaş modu var. Gerçekten çok tuhaf bu halleri. Tuhaf değil artık, alıştık elbette. 9 Mayıs yaklaşıyor. Sovyetler Birliği'nin nazizme karşı zaferini kutlamak Moskova'da çok önemli tabii. Öncesinde bir tehdit söz konusu olmuştu Ukrayna tarafından. Erivan'da bir tuhaf bir Avrupa siyasi topluluğu nedir anlamak da mümkün değil tabii. Avrupa siyasi topluluğunun anlamını da anlamak çok mümkün değil. Zirve yapılmıştı. Oradan tehditler savruldu. Bu sefer Rusya Dış Savunma Bakanlığı eğer herhangi bir biçimde 9 Mayıs'ta bir kalkışma olursa Ukrayna tarafından drone saldırısı Kiev'in merkezinin vurulacağı resmini çekti. Hemen ardından Zelenski ateşkes kabul etmiyordu. Tuhaf bir ön ateşkes açıkladı. 8-9 Mayıs yerine anlamak mümkün değil gerçekten acayip gelişmeler. Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları'nda telefon görüşmesi var bu arada. Onları da aktaracağım. Latin Amerika'dan da notlar var. Bugün tabii İran Savaşı'nda geldiğimiz yer açıkçası tuhaf bir yerdeyiz. Ben artık analiz etmekte zorlanıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Trump feleğini mi şaşırdı sorusunu sormak gayet mümkün. Bugün Rubio'nun açıklamaları, operasyon ilan edilmesi, 2 gün sonra geri alınması, bu işin neresindeyiz, ne yapıyor? Hedef olarak artık destansı öfkeyi bitirmiş durumdalar. Tekrar savaş, belki de kandırıyorlar tabii, o da olabilir. Ama Hürmüz'ü açmak, Hürmüz zaten açıktı bu saldırılardan önce. Gerçekten neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Ve bugün konuğum araştırmacı yazar Emir Aşnaz olacak. Orta Doğu bölgesini çok iyi bilen bir isim. Değerlendirmelerini alacağız. Ben doğrusu artık tıkandım. Bir şey diyemiyorum bu Amerikan yönetiminin politikaları karşısında. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü, X üzerinden yine Radyo Sputnik TR üzerinden canlı yayınları dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Telegram'da da Sputnik Türkiye kanalına katılmanız yeterli. Arkadaşlarım hem canlı yayın linklerini paylaşıyorlar kanaldan, hem de daha sonra bittikten sonra kayıt linklerini koyuyorlar. Kaçıranlar, böylece merak edenler Telegram üzerinden de dinleyebilirler diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Evet, şimdi hakikaten dediğim gibi girişte de özette de dikkat çekici gelişmeler. Bugün 68. gün, 40. günden bu yana bir tabii ateşkes durumu var. Tuhaf bir ateşkes elbette. Hürmüz'de kapışmalar devam ediyor. Donald Trump bu haftaya, aktarmıştım size, bu haftaki başlığımız Trump'ın dahice özgürlük projesi. Kimileri 1500'den fazla diyor. Geçen hafta 600 The Times gazetesi demek ki sallamışlar. Ben Amerikalı podcastçilerin 2000'e yakın diye gemi tabii Hürmüz Boğazı'nda aslında boğaz tümüyle kapalı değil. İranlılar bir geçiş rejimi uyguluyorlar. Saldırıya uğradıklarını belirterek tabii ki kendi coğrafyalarını kullanıyorlar. Hürmüz'ün ötesinde de Trump'ın meşhur ablukası var. Bütün dünyayı enerji fiyatlarıyla üstelik manipülasyonlar da oluyor, esir almış durumdalar. Donald Trump hangi hamleyi yapsa önce böyle bir şey yapmış gibi herkesin tabii Amerika'ya bakıp da çok heyecanlananlar, büyük kudretli Amerikan ordusu diye düşünenler eksik değil elbette. Kısmen haklı olabilirler ama bu bağlamda Trump hangi adımı atsa köşeye sıkışıyor, çıkmaza saplanıyor. Şimdi en son tabii bu özgürlük projesi, sivil tankerleri Amerikan donanması kurtaracak. Yani Amerikan donanmasının oradaki varlığı zaten sivil tankerlerin oradan çıkamamasına yol açmış durumda. İranlılar tabii bir harita yayınlamışlardı, aktarmıştım size. Fakat pazartesi günü Amerikan donanması Trump'ın talimatıyla bu özgürlük projesine başlayınca bir ya da belki iki, iddiaları iki, ne kadar doğru bilmiyorum, Amerikan tankeri geçti ama 2000 tankerden ikisinin geçmesi ne anlama geliyor bilmiyorum. Tam olarak geçtiklerinden de emin değilim doğrusu söylemek gerekirse. Onların iddiası, Maersk açıklama da yapmıştı tabii. Tabii böyle işi yine boğaza Amerikan destroyeri sokmaya kalkışınca İranlılar haritayı daha da genişlettiler. Dolayısıyla 48 saat dolmadan dün artık ne olacak, bu iş sıcak çatışmaya mı gidiyor falan derken gece saatlerinde Donald Trump Özgürlük Projesi'ni askıya aldı efendim. Truth Social, kendi sosyal medyasındaki hesaptan duyurduğu Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'a karşı yürütülen harekat sırasında elde ettiğimiz muazzam askeri başarı ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai anlaşmaya varılması yönünde kaydedilen büyük ilerleme, öyle bir iddiası var Donald Trump'ın. Dolayısıyla bunu göz önüne alarak abluka tam olarak yürürlükte kalacak, ancak Özgürlük Projesi anlaşmanın sonuçlanıp imzalanıp imzalanmayacağının görülmesi amacıyla kısa süreyle askıya alınacak. Evet. Mutabık kaldık dedi Donald Trump, imzasını koydu. Tabii hemen öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün akşam saatlerinde bizim saatle Beyaz Saray'da bir basın briefingi vardı. Burada destansı öfke operasyonu bitti dedi. Donald Trump kongreye bildirimde bulundu. Onay alması lazım 60 günden sonra savaş için. Savaş demiyorlar, operasyon diyorlar. Dolayısıyla operasyonun bittiğini iletti dedi, ama Özgürlük Projesi devam ediyor. 87 farklı ülkeden 23 bin sivil denizcileri kastediyor. Bunları kurtaracağız dediği, artık bu aşamayla işimiz bitti, öbür aşamaya geçtik dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı elinde tutmasını kabul ediyor. Kendi kara suları adamların, ama Marco Rubio tabii kabul edilemez diyor. Uluslararası hukuka aykırı diyor. Hangi uluslararası hukuka aykırı tabii diye gazeteciler pek de sormadılar kendisine. Böyle bir şey yok. Yani mesela İstanbul Boğazı, Türkiye'nin boğazı, kara suları. Yani burada tabii ki belirli düzenlemeler olabilir, ama en uzun kıyıya sahip ülke burnu tutuyor Umman'la birlikte. Yani sen burada bir şey yapamazsın. Nasıl denebilir? Ben bilmiyorum doğrusu. Tabii Marco Rubio... bu gemilere ateş açılmazsa çıkmak isteyenlere biz de ateş açmayız efendim. Boğaz İran'a ait değil, yani nasıl ait değil onu da bilmiyorum. Umman'la İran'a ait boğaz, çok da dar bir boğaz biliyorsunuz. Normalleşmesini kabul etmeyeceğiz dedi. Dolayısıyla Marco Rubio bunları dedikten sonra birkaç saat sonra Trump Marco Rubio'nun sözünü ettiği operasyonu askıya aldı. Doğal olarak da bir İran basını Trump geri adım attı. Özgürlük Projesi durduruldu. Başarısızlıkların devamı niteliğinde örtbas etmeye çalışıyorlar vesaire. Bir taco anı, Trump always chickens out. Yani Trump her zaman korkar diye çevirebiliriz, ya da tırsar diye çevirebiliriz. Yine bir taco anı olarak yorumlanıyor. Ya da bir manipülasyon mu bilmiyorum. Ama bugün son gelen haberler, özellikle artık bir operasyon aygıtına dönüştü Axios sitesi. Barak Ravid İsrail ordusunda görev yapmış gazetecilerden birisi Axios'un, sürekli onun üzerinden bu operasyonlar yürütülüyor. Tabii yayınlanan her şey yanlış diye bir şey değil. Bir tutam doğru, iki tutam yanlış. Yani öyle yoğurabilirsiniz tabii her şeyi. Önce Axios, sonra Reuters. İddia ediyorlar ki tek sayfalık bir mutabakat zaptı artık son hali veriliyor. 48 saat içerisinde İran yanıt verecek Donald Trump'a. 30 günlük bir müzakere maratonunun başlatılması söz konusu. Olabilir böyle bir şey. En son aktarmıştım ben size. 30 Nisan'da İran tarafı 14 maddelik bir teklif iletmişti Amerikan tarafına, ama Trump beğenmemişti. Ben bundan memnun kalmadım dedi. Hatta reddettiği de yazıldı, çizildi. Şimdi tabii anlaşmanın yakın olduğu söyleniyor. Bir takım olası maddeler var, ama yani gerçekten uranyum zenginleştirme var içinde, yaptırımlar vesaire, bildiğimiz parametreler aynı aslında. Hürmüz tabii kısıtlamalarının deniz ablukası Amerika'nın dahil 30 günde aşamalı olarak kaldırılması gibi hususlar var, ama yani herkes umutlanıyor. Belki piyasalarla mı oynuyorlar onu da bilmiyorum. Herhangi bir konuda anlaşmaya varılmış falan değil tabii ki. Burada sadece bir 30 günlük müzakere süreci. Belki de böyle böyle aynı tekrarlar yapılarak Kasım'daki ara seçimlere kadar bu işi Amerikan tarafı uzatmayı mı hedefliyor? Yani aklıma düşen soru benim bu. Reuters Haber Ajansı da Pakistan kaynaklarına sormuş. Onlar da mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya çok yaklaşıldığını iletmişler Reuters'a. Evet, bu sabah Trump uyandı. Uyanır uyanmaz tabii saat farkı var Amerika'da. Şöyle yazdı sosyal medya hesabından: İran'ın üzerinde anlaşılanları yerine getirmeyi kabul edeceğini varsayarsak, ki bu belki de büyük bir varsayımdır, şimdiden efsanevi hale gelmiş destansı öfke operasyonu sona erecek. Hani ermişti sona, Marco Rubio erdi demişti, Trump sona erecek diyor, geniş gelecek zamanda konuşuyor. Ve son derece etkili olan abluka Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır. Hürmüz İran'ın boğazı. İran dahil herkese nasıl açık oluyor? Her türlü tutarsızlık var tabii. Ama Trump cümlelerinin diğer bölümünde de tehdit ediyor. Tabii ki eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki eskisinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacak. Evet. Bana sorarsanız benim sürekli iddia ettiğim, bir türlü doğrulanmayan, Trump'ın ikinci bir sıcak aşamaya götürdüğü Amerikan ordusunu görüşünü ikinci bölümü doğrular nitelikte. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Dün tabii Trump yine İran seansları düzenledi. Beyaz Saray'da teslim bayrağı çekmesi gerektiği, pes ettik demesi gerektiğini söyledi. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar dedi. Çin devlet başkanıyla görüşeceği İran'ı onu söyledi. Genç sporcuları ağırladı Oval Ofis'te. Gerçekten çok dramatik sahneler yaşandı. Çoluk çocuğu ne işi var, ne alakası var diyeceksiniz. İran'daki protestocular, 42 bin protestocunun öldürüldüğü iddiası, külliyen yalan tabii bu. 200 bin kadın protesto ediyordu. Aniden devrildi, biri öldü. Efendim, tam buradan vuruldular. Çoluk çocuğa gerçekten acayip laflar. Pek pedagojik bir çalışma olduğu söylenemez bu görüşmenin. Meşhur Trump'ın YMCA diye bir şarkı vardır eskilerden falan. Böyle bir çocuklarla İran seansı yaptı Donald Trump. Tabii Amerika'da Lindsey Graham, Şahin senatör, İran'a açık saldırı istiyor. Bunu dile getiriyor. Amerika'da Amerikan vatandaşlarının silah... Çok tuhaf benzetmeler bu arada, analojiler çok tuhaf, anlamak mümkün değil. Silah bulundurma, silah taşıma hakkı ikinci değişiklik diye geçer. Ona atıfla İran'da ikinci değişiklik çözümü nedir? İran halkını silahla donatmak. Silahla donatınca iç savaş çıkaracak, yani onu kastediyor. Devrim muhafızlarına cehennemi yaşatacaklar falan. Amerikan askeri göndermeye gerek yok, ihtiyaç da yok. Silah olması tabii, herkes en son 2007-27 mali bütçesinde Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin peşmerge güçleri vesaire, bunlara fonlar kaldırılmıştı. Kürtlerle bağlantılı, herkes görüyor. Burada da İran Kürtleriyle ilgili onlara giden silahlar kayboldu deniyor. Onu sormuşlar Graham'a. O da yani %90'ı Kürtler çaldı denmiş hatta. Kürtlerle çalışmayalım o zaman, başkalarıyla çalışalım, bu kanıtlanırsa Kürtler pişman olacaklar diye bir de tehdit savunmuş. Neyse, çok acayip bir Amerikan fantazileri, gerçekten Netflix dizisi gibi Amerikan politikalarını izliyoruz. Şimdi efendim, CNN televizyonuna bakılırsa Amerika ve İsrail Tahran'ı müzakere masasına oturup taviz vermeye zorlamak için kısa bir saldırı dalgasını hazırlıyor. Bunu haftada bir kere bu haberleri yapıyorlar. Artık beynim sulandı gerçekten. İsrailli Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Omer Tişler, Tomer Bardan görevi devraldı. Tören sırasında o da demiş ki bütün gücümüzü doğuya, İran'a karşı kaydırabiliriz. Eğer İsrail hedef alınırsa güçlü yanıt veririz filan. Yakıt ikmal uçakları ortalıkta dolaşıyor. Uçak takip uygulaması Flight Radar'a bakarsanız orada rahatlıkla görmeniz lazım. Böyle adeta şov yapıyorlar bütün Körfez bölgesi vesaire. Belki de bütün bu hani müzakere, işte Hürmüz'ü açma operasyonları arasında sürpriz bir saldırı belki planlıyor olabilirler diye aklıma düşüyor. Fakat tabii İran da misillemelerle yanıt veriyor ve Amerika'ya zor anlar yaşattı. Geçen hafta aktardım CNN'in soruşturmasını. Orta Doğu'daki üslerini Amerika'nın darmadağın etmişler. Yani CNN soruşturması bunu ortaya koydu. Washington Post gazetesi de olaya el atmış. Orta Doğu'daki askeri tesislerde en az 228 yapıda hasar var ya da imha edilmiş durumda. Hakikaten ağır bir en az 16 askeri tesis bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş biçimde, bazıları artık hiçbir işlev göremeyecek hale düşmüş. Öyle gözüküyor. Şimdi dün ben size çok az aktarabildim tabii. Ben yayına girerken, çünkü yeni başlıyordu. Bir tek set savunma bakanı, savaş bakanı, Genelkurmay Başkanı Kane'le birlikte briefing verdiler.

Ama tabii İran'ın bir kamikaze Yunus hikayesi piyasaya sürülmüştü. Wall Street Journal'dan BBC'ye, bilmiyorum ne kadar doğru. Yani acaba bir robot mu ürettiler, ne ürettiler bilmiyorum, kamikaze Yunusları. Pitexet bizde var ama İran'da yok. Bizde var ama size teyit edemem yine de deyip olup olmadığını teyit etmeyince herkes var diye anlıyor. Ama İranlarda yok diyor. İranlar dalga geçiyorlar gördüğüm kadarıyla bugün. Bir takım görüntüler var ama herhalde şaka yapıyorlar diye anlıyorum. Neyse, Pitexet her zamanki gibi Amerikan şovunu yaptı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise biraz daha teknik bilgiler verdi. 8 Nisan ateşkesin başlangıç tarihi, 9 gemiye İran'ın talimatlarını dinlemeyen gemilere saldırdığını, 2 tankeri ele geçirdiğini, Amerikan güçlerine de 10 saldırısı olduğunu söyledi. Basra Körfezi'nde verdiği sayı da 1550'den fazla. Ben Amerikalı podcastçilerden 2000'e yakın diye duymuştum, ticari gemiler. Yaklaşık 22.500 denizci tabii orada mahsur kalmış durumda. Efendim, bu son özgürlük yolu projesi tabii batağa saplanmış gözüküyor askıya alınan. Devrim muhafızları Trump'ın son yumuşatıcı askıya alma açıklamasından sonra yeni bir açıklama yayınladılar. Bu boğazda geçişlerin artık güvenli ve istikrarlı bir biçimde saldırganlardan kaynaklanan, yani Amerikan saldırganlığı tehditleri sona erdiğinde rahat rahat zaten geçebileceksiniz. Kaptanlar, armatörler onlara teşekkür etmiş talimatlara uyduğunuz için. Katkı sağlıyorlar, İran tarafı da katkı sağlayacak diye. Öncesinde de uyarmışlardı tabii, tüm gemileri uyarıyoruz. Yani öyle Amerika işte bir yönerge yayınladı, Amerikan donanması Umman kıyılarına yakın, kıyıdan kıyıdan gelin gibisinden. Dolayısıyla İran Deniz Kuvvetleri de tek güvenli geçiş yolu bizim size gösterdiğimiz, duyurduğumuz geçiş yolu diyorlar. Dün bir takım olaylar da oldu. Keşm Adası üzerinde casus İHA'lar, İran'ın müdahale ettiği, patlama sesleri işitildiği bir Fransız denizcilik şirketi, lojistik şirketinin San Antonio gemisi saldırıya uğradığını söylüyor. Yaralananlar var diyor ama tahliye edilmişler. Tabii sonuçta Hürmüz'de trafik, yani bütün olup bitenlerden, yani Trump'ın başlattığı operasyon sonrası trafik daha da beter olmuş durumda. Dubai açıklarında en az 363 tanker gemi birikmiş vaziyette. Tabii İran artık kontrol alanını Ümmü el Kayveyn'e kadar Boğaz'ın güney hattında genişletti bu operasyon yüzünden. Evet, Trump tabii bu operasyonla birlikte diğer ülkelere de çağrı yapmıştı. Güney Kore tankeriyle ilgili bir kapışma, bir saldırı durumu olmuştu. Onlara çağrı yapmıştı. Ama Trump operasyonu askıya alınca Güney Koreliler de kurtulmuş durumdalar. Özgürlük yolu projesine katılma çağrısına gerek yok artık gözden geçirmeye diye yırttılar yani, özetle. Efendim, tabii İranlılar işin diplomasisini uluslararası hukuk çerçevesinde de kendilerine anlatmaya çalışıyorlar. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, tabii bunu defalarca söyledik. Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan diğer ülke Umman'la güvenli geçişi güvence altına almak için protokoller ve mekanizmalar üzerine konuşuyoruz. Tabii seyri sefer özgürlüğüne dair sorumlu bir yaklaşım içerisindeyiz. Yani kimse bizi suçlayamaz çünkü biz saldırıya uğradık, dolayısıyla ulusal güvenliğimizi korumak için önlem almak durumundayız diyor. Yeni bir yasal çerçeve bu arada Fars Körfezi Boğazlar İdaresi adına duyuruldu. Geçmeyi planlayan gemiler ücret iletişime geçip ücret ödedikten sonra geçebilecekler. Yani fiili olarak kapatılmış bir durum yok, sınırlama var. Evet, dün tabii bütün bu kapışmalar, Trump'ın daha askıya alma açıklaması olmadan hemen önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde yine bir alarm verildi. Savunma Bakanlığı füze ve SİHA'larla SİHA'ları önlediklerini duyurdu. Ama İran tarafı diyor ki bizimle alakalı bir durum yok. Biz bir saldırıda bulunmadık. Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ya da SİHA saldırısı düzenlenmedi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanı'nın bakanlığının raporu tamamen yalan, yanlış diyorlar. Ve tabii uyarıyorlar, yani İran'a yönelik bir eylemde bulunursanız

O zaman biz de ezici ve pişmanlık uyandırıcı bir karşılık veririz. İsrail'e işbirliği yapmaması için de bir uyarıda bulunmuşlar. Bu arada tabii ilginç başka görüşmeler de var Birleşik Arap Emirlikleri bağlamında. İsrail Başbakanı Netanyahu, Bae lideri El Nahyan ve diğer hangileri olduğunu bilmiyoruz, Körfez monarşilerinin liderleriyle görüştüğü söyleniyor. Aynı zamanda tabii İsrail medyası bu Körfez'deki krizin İsrail için bir fırsat olarak görüldüğünü dile getiriyorlar. İsrail tarafı bu iş bitsin istemiyor. Yeniden savaşı başlatmak için fırsat olarak gördükleri bazı askeri yetkililer bunu dile getiriyor deniliyor. Orada Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de Abu Dhabi'yi ziyaret etmiş. O da El Nahyan'a konuk olmuş. İran'ın saldırılarını kınıyor. Yapay zeka ve ileri teknoloji işbirliği mutabakat zabıtı imzaladı ama tabii bunlar, bu zabıtlar ne kadar hayata geçirilecek? Savaş koşullarında orada böyle teknoloji merkezleri kurmak çok da güvenli değil, doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden bunun anlamı tam olarak nedir? Kestirmesi zor. Evet, İran dışişleri de bu arada yani kışkırtıcı eylemlerden kaçınma, iyi komşuluk ilişkileri uyarısı yaptı. ABD ve İsrail ile suç ortaklığını sürdürmekten kaçınma uyarısı yaptı. Evet efendim, diplomasi bağlamında tabii aynı zamanda Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı'nın geçen hafta Umman, Pakistan, Rusya ziyaretleri olmuştu. Bu hafta da Çin'i ziyaret etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Çin devlet medyasının aktardığına göre Wang Yi'nin mesajları ABD ve İsrail'in savaşının gayrimeşru olduğu saldırılarının tam bir ateşkes gerekli bölge belirleyici bir dönüm noktasından geçiyor. Aktif arabuluculuk Çin'in yaptığı. Xi Jinping devlet başkanının 4 maddelik önerisi vardı. O çerçevede girişimler İran'ın ulusal egemenliğini, güvenliğini korumasını Çin'in desteklediği ve tabii Tahran'ın siyasi çözüm arayışında olmasını da takdirle karşıladığı Çin tarafının vurgulanmış. Tabii uluslararası toplumun beklentisi Hürmüz'de normal geçişlere, güvenli geçişlere geri dönülmesi. Wang Yi aynı zamanda Körfez ülkelerinin de, Orta Doğu'daki bütün Batı Asya ülkelerinde kendi kaderlerini kendi ellerine almaları gerektiği yolunda görüş beyan etmiş. Çinliler de buna katkıya hazırlar. Tabii Abbas Arakçı'yı da son durumu aktarmış anladığım kadarıyla müzakerelerde gelen ve barışçı müzakereler yoluyla mutabakat zeminini genişletip kalıcı bir çözüm vurgusu yapmış. Tabii Çin'in duruşunu takdir ediyor İran tarafı, Abbas Arakçı'nın ilettiği işbirliğinin daha da güçlendiği vurguları, savaş sonrası tabii mimaride Çin'in aktif rolünü sürdürmesini istedikleri de var. Efendim bugün Çin Dışişleri Sözcüsü'nün de açıklamaları var. Donald Trump'la ilgili tabii olaylar biraz daha Çin üzerinden daha fazla okunacak gibi, çünkü Donald Trump'ın Mart sonunda planladığı ziyareti ertelenmişti. 14-15 Mayıs'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Fakat tabii Çin yani henüz bir takvim açıklanmadı. Her şey yolundaymış gibi gözüküyor. Trump kendini adeta zorla davet ettirmişti bu arada. Onu hatırlatmak lazım. Neyse. Lin Jian'a, Çin Dışişleri Sözcüsü'ne gazeteciler soruyorlar Çin ziyaretini. O da hani zamanlama, detaylar vesaire, takipte kalın. Yani bir şekilde bir açıklama gelecek. Evet, göreceğiz, takipte kalın ifadesinin anlamını tabii. Hürmüz'deki bu kilit hal çözülememişken Çin'in en stratejik hamlesi tabii hafta sonu Amerika'nın aralarında Çin rafinerilerinin de bulunduğu İran'la ilişkileri olan önemli şirketlerle ilgili Amerikan yaptırımlarına karşı Çin'in yaptırımları yasaklama kararı. Çok stratejik bir önlem bu gerçekten. Amerikan yaptırımlarının yasa dışı uygulanmasını yasa dışı ilan ediyor Çin Halk Cumhuriyeti. Bu açıdan dikkate değer. Sergey Lavrov bu arada Rusya Dışişleri Bakanı, o da Abdurrahman El Sani ile, Katar Dışişleri Bakanı ile Hürmüz krizini telefonda görüşmüş. Rusya Dışişleri'nin açıklamasına göre iki taraf da
krizin Hürmüz'deki askeri yollarla çözülmesine yönelik girişimlerden vazgeçilmesinden yana ilgili tarafların çabaları uzun vadeli sürdürülebilir bir çözüm sağlanmasına odaklanması gerektiği görüşünde, aynı zamanda tabii Körfez'deki tüm ülkelerin de meşru güvenlik çıkarları vurgusu var. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi ilkesini güvence altına alacak düzenlemeler, bunlar üzerine mutabakata varılmasının önemi de vurgulanıyor. Evet, Çin ve Rusya Federasyonu Körfez ülkeleri nezdindeki nüfuzlarını tabii çözüm için, diplomatik çözüm için kullanmaya çalışıyorlar diyebiliriz rahatlıkla. Bu arada Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in icraatı tartışıldı çok. Mavi tıklar var biliyorsunuz, mavi rozetler. Normalde devlet kurumları, etkili yetkili şahsiyetlerin başka tıkları var. İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakşi, sözcüler, bunların premium üyelik ücretlerini ödüyorlar. Ödemelerine rağmen doğrulama rozetlerini kaldırmışlar. Tabii dışişleri sözcüsü İran'ın keyfi doğrulama iptali, X'in geçici seçici sansür ve Amerikan dijital korsanlığı kalıbına uyuyor. Her yerde, denizlerde korsanlık, siber alemde korsanlık, dijital alemde korsanlık demeye getirmişler. Yargı erki başkanı Muhsin Ece'yi, o da var, onun da tıkını kaldırmışlar. Evet, yan cephelerde de Lübnan'da tam bir tıkanmışlık hali var. Tabii İsrail biraz daha saldırıların azalttı diyebiliriz ama bugün yine ondan fazla yerleşim. Hatta Litani Nehri'nin kuzeyinde, yani sınır olarak, çünkü İsrailler söylüyorlar Litani'yi, ondan fazla yerleşim için tahliye emri vermişler. Sur, Sayda, Nebatiye, 12 kasaba ve köy sakinleri açık alanlarda, alanlara gidin, uzaklaşın buradan. Yani evlerini havaya uçuracaklar Litani Nehri'nin üzerinde. Gerçekten çok dramatik olaylar yaşanıyor. Bu arada güneyden bir heyet Beyrut, başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmüş. O da yani yorulduk artık, çözüm lazım, çabalarımızı sürdürüyoruz, kalıcı barış gerekiyor. Ben Lübnanlılar için ne yapıyorsam yapıyorum. Lübnan ordusunda artık güneye dönme pek bir etkisi yoktu Lübnan ordusunun doğrusu. Güvenliğin tek sorumlusu olma vakti geldi diyor. 14 ve 23 Nisan'da Amerika araya girmişti. İsrail'le 1993'ten bu yana ilk kez doğrudan temaslar yapılmıştı. Elçiler düzeyinde hazırlık temasları. Tabii Netanyahu'yla Joseph Aoun'u buluşturma çabaları var Donald Trump yönetiminin, ama henüz sonuç çıkmıyor. Bir de içeride mutabakat yok. Nebih Berri'nin açıklamaları oldu. Hizbullah liderinin açıklamaları oldu. Dolaylı görüşmeler olabilir ama doğrudan görüşmelere bu koşullarda 2024 ateşkesi bile uygulanmazken karşı çıktıklarını açıkça dile getiriyorlar. Evet, bu hafta, geçen haftadan bugüne küresel Sumut filosu baskınını konuştuk. Gazze'den, Batı Şeria'dan fazla haber gelmiyor ama bu sabah Batı Şeria'da işgal altında baskın ve gözaltılar, çocukları da gözaltına almış İsrail ordusu. Beytüllahim, Nablus, pek çok yerde evler yıkılmış. Gerçekten oradan çok fazla haber akışı maalesef yok, bilgilenemiyoruz. Anadolu Ajansı'nın bir haberi var. Ben Kıbrıs'tan arkadaşlarımla tesadüf dün konuşmuştum. İsraillilerin çok yoğun bir biçimde adanın güneyinde ve hatta sadece güneyinde değil kuzeyinde de mülk ve arazi aldıklarına dair haberler var. Kıbrıs'ta yaşayan arkadaşlar, bu hafta bu konuyu da özel olarak işlemeyi düşünüyorum doğrusu. Güney Kıbrıs'ta ama bazı olaylar da meydana gelmiş. Rum kesiminde Scala Times gazetesi sosyal medyada da bayağı böyle hararetli tartışmalara yol açıyor. Polislerin de katıldığı tartışmalar bunlar. Limassol'a bağlı Trozena köyü, o köyü satın almışlar. Yerel halkın kiliseye gitmesine izin vermemeleri üzerinden tartışmalar kopmuş. Bayağı ilginç, yani nasıl oluyor böyle, dışarıdan birileri gelip sizin topraklarınızda, ülkenizde bir köy alıp ondan sonra
ülke etine geçirip böyle bir şey yapabiliyorlar mı bilmiyorum. Bunlar yasal mı? Tabii çok acayip. Kuzeyde de böyle işler olduğuna dair ama haberler var, dediğim gibi bakacağız buna. Avrupalılar 3 maymunu oynuyorlar her zamanki gibi. Avrupa Birliği'nin zaten bir yapı olarak işlevsiz, irrelevant bir yapı olarak karşımızda epeydir. Yeni bir şey değil. Herhangi bir konuda stratejik, ilkesel, ahlaki herhangi bir duruşu yok Avrupalıların. Kafalarına göre takılıyorlar. İsrail yanlısı oldukları çok açık zaten. Bir tek İspanya farklı duruyor en azından bu konuda. Pedro Sanchez İspanya Başbakanı Avrupa Birliği'ne Gazze soykırımının araştırılması, bunun önünün açılması çağrısı yapmış Ursula von der Leyen'e. Uluslararası Ceza Mahkemesi ne işe yarıyor ben bilmiyorum doğrusu aslında ama yargıç ve savcılarına dayatılan yaptırımlar AB'yi etkilememeli, engelleme statüsü devreye sokulmalı diyor. Uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyormuş. AB bu zulüm karşısında kayıtsız kalamazmış. Avrupa Birliği her zulüm karşısında gayet de kayıtsız kalabiliyor. Pedro Sanchez yanlış biliyor açıkçası. O da biraz seçmeci, zulümcülük yapıyor diyebiliriz. Ukrayna Savaşı'nda bol bol mermi sağlayan şahsiyet. Öyle çok da barışçı bir isim olduğunu düşünmüyorum. Biraz tabii içeride de siyasi zorlukları var. Belki o yüzden Batı Asya'daki gelişmelerde daha bir Avrupa Birliği ülkelerinden ya da Brüksel bürokrasisinden daha farklı tavır almasının sebebi belki biraz da orada yatıyor olabilir. Evet, şimdi tabii bu hafta aktarmıştım size Amerika'nın baskıları. Irak'ta başbakan dayattılar. Ali Zeydi başbakan olarak atandı. Nuri El Maliki ve Sudani'yi engellemişti Amerikalılar. Yalnız paralarını vermiyorlar hala Iraklılara. Şart koymuşlar. AFP'nin haberi bu, Fransız Haber Ajansı'nın. İran yanlısı milisler devlet kurumlarından çıkarılmalı. Bütçeden aldıkları destekler kesin. Devlet kurumu bu arada bunlar. Bir kısmı. Devlet kurumu olmayanlar ayrı. Haçlı grubu IŞİD'e karşı kuruldu. Maaşı ödenmemeli. Yani siz Amerikalılar tabii Irak'ı işgal ettiler, anayasayı yazdırdılar, ülkeyi böldüler. Irak'ın petrol varlıklarından kazandığı paralar Fed'de, Fed'dekiler her ay maaş veriyorlar Irak devletine. Ülkeniz işgal edildiğinde, mali olarak Amerika'nın eline düştüğünde de başınıza geleceklere bir emsal Irak elbette. Başbakanınızı seçmek istediğiniz siyaseten daha etkili başbakanınızı seçtirmiyorlar. Seçim kazansanız bile adayınızı belirletmiyorlar. Sonunda da paranızı vermek için, kendi paranızı vermek için size şart koşuyorlar. Irak'ta durum, güvenlik durumu kötüymüş. Amerikalılar bir de Bağdat Elçiliği vatandaşlara risk uyarısı yapmış. Pezeşkian bu arada İran Cumhurbaşkanı da yeni atanan hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Ezzeydi'yi telefonla aramış. İkili ilişkileri, bölgesel gelişmeleri konuşmuş efendim. Evet, Amerika'dan biraz notum var. Temsilciler Meclisi'nde kafalarına taş mı düşmüş bilmiyorum ama 30 kadar demokrat üye, Joaquin Castro önderliğinde demokrat üye, Trump yönetiminden İran'ın gizli nükleer silah programının varlığı ile ilgili detay istiyorlar, bilgi istiyorlar. Savaş ortamında tabii böyle bir sessizlik savunulamaz. Orta Doğu'da hani Kongre bu kadar İran'ın nükleer programından bahsediliyor. Bilelim yani diyorlar. Amerika güvenilirliği azaldı. Ne güvenilirliği varmış da Amerika'nın azalmış bilmiyorum yani doğrusu. Neyse. Dengeleri bilelim yani. İsrail'in elinde ne var onu mu bilelim demek istiyor bilmiyorum. Sonuçta bir talepte bulunmuşlar. Bernie Sanders, bağımsız Vermont senatörü. O da sosyal medya hesabından bölgede ölen kalanları saymış. İran'da, Lübnan'da, Körfez'de, İsrail'de ve artık yeter, yeter artık savaşları bitirin diyor. Efendim PBS News'un NPR radyo için Marist anketi yayınlandı Amerika'da. Amerikan vatandaşlarının %60'ı Trump'ın İran'a yönelik tutumunu onaylamıyor. %61'i askeri eylemlerin Amerika'nın yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyor. %63
Yüksek benzin fiyatlarından Trump'ı sorumlu tutuyor. Bu en tehlikelisi tabii. %62 Trump'ın Amerika'nın dünyadaki rolünü zayıflattığı görüşünü dile getirmiş. Tabii bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorduklarında da demokratlar önde gidiyor. Amerikalıların kaderi bu. Bir cumhuriyetçilere bir de demokratlara rehin düşüyorlar. Başka kimseyi de seçemiyorlar. Her şey para, her şey think tankler, lobi kuruluşları. Yasalarını zaten lobiler hazırlıyor, sunuyor, onlardan para alıyorlar. Sistem bunun üzerine kurulu olunca da bir de medya var tabii buna. Dolayısıyla çıkmaz efendim. Benzin fiyatları bu arada Amerika'da %50 oranında artmış. Galon fiyatı bir haftada 31 sent artıyor, 4.48. Ayrıca tabii savaşın yol açtığı şeyler bunlar. Kaliforniya'ya bakıyorum, Kaliforniya'da çok daha fazla olduğunu söylüyorlar, altın eyalette. Bütün bunlar tabii dönecek dolaşacak, Trump'ı etkileyecek. Evet, ve Avrupa'ya bakalım. Avrupalılar, Avrupa Birliği ve bürokrasisi Trump'tan rahatsız malum. Bir yandan vazgeçemiyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nden. Euroaktiv, Brüksel merkezli bir AB haber portalı o aktarmış. Avrupa Birliği Büyükelçileri pazartesi günü NATO'nun yeteneklerini dikkate almadan Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin rolünü denemek için 42.7. madde var. Bu birlik üyelerinin birbirlerine askeri saldırıya uğramaları durumunda yardım etmesi. Buna dair bir tatbikat yapmışlar. Neden, ne gerekiyor bu tatbikat? Doğrusu anlayabilmiş değilim. Askeri bir tatbikat da değil. Zaten bu 42.7. madde, yani üye ülkeler kendi durumlarına göre katkı verirler, vermezler. Kendi takdirlerine bırakıyor. Nedir şimdi, ne oluyor? Kim Avrupa'ya niye saldırsın? Yani Avrupa birilerini kışkırtmadığı müddetçe, saldırmadığı müddetçe kimsenin Avrupa'ya falan, Avrupa Birliği'ne saldıracak hali yok. Zaten Avrupa Birliği ülkelerinin çıkarları birbirinden farklı. İspanya'nın mesela bütün bu olup bitenlerden ne çıkarı var? Hiçbir çıkarı yok İspanyolların. Maalesef AB gibi bir bürokratik mekanizmanın içine tıkılıp kalmış bir takım ülkelerden bahsediyoruz. Kendi ulusal çıkarlarıyla hiç alakası olmayan işlerle iştigal etmek zorundalar. Böyle bilmiyorum, İspanyol elçisi ne yapmış bu senaryoda. Biraz panikleri tabii bu hafta başında aktardım size. İşte Financial Times'da, başka yerlerde. Amerikalılar silahları İran'a yönlendirdikleri için, İran savaşı için silah yok, veremiyorlar, patriotlar yok vesaire. Almanlara, Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırılmayacakmış. Mesela Politico internet sitesi fiilen rafa kaldırılmış. Tabii Avrupalılar ne yapıyorlar? Şimdi İHA drone savaşları, Avrupa Komisyonu yeni ittifak kuruyor. Ukrayna Avrupa Birliği üyesi değil. Kurucu üye olmak isteyenler 25 Mayıs'a kadar başvuracaklar. Ve bir İHA ittifakı ne yarayacak bu? Zaten var. Ukrayna'da bir şey doğru düzgün üretilmiyor. Küçük atölyelerde Avrupa Birliği'nde yapıyorlar. Rusya'yı vurmak için kendi hava sahalarını da kullandırtıyorlar. Tehlikeli işler yapıyorlar bu arada, onu belirtmek lazım. Bayağı böyle Baltık ülkelerinin hava sahalarını kullanarak Rusya topraklarını vuruyorlar. Mesela Ruslar, ha öyle mi, peki bize sizi vururuz diyebilirler 51. madde gereği. Sivil kayıplar oluyor çünkü. Çok acayip Avrupalılar. İsveçliler mesela Karadeniz için üzerinde uçuyormuş. Ne işleri var Karadeniz'de bilmiyorum ama hava kuvvetleri keşif görevi gerçekleştiriyor. Bilmiyorum değil, biliyorum tabii. Keşif görevinde Ukraynalılara istihbarat sağlıyorlar vuracak yerlerle ilgili olarak. Daha çok bunları Amerikalılar tabii en iyi yapan, onlar devamda ediyorlar. Onu da belirtmek gerekiyor. Saldırıya uğrayan yerlerde mutlaka bunların izleri var. Tehlikeli işler yapıyorlar. Baltıklarda da yapıyorlar. Ama psikolojileri böyle. Yapacak bir şey yok. Bugün gördüm bir podcast programında Estonya'da okul çocuklarına drone kullanma öğretilecekmiş ulusal savunma çerçevesinde. Böyledir zaten. Hitler'in ruhunun Avrupa ülkelerinde ne kadar canlı yaşadığını her yerde görüyoruz. Orada da biliyorsunuz Hitler gençliği vardı. Bunlar da savaş, militarist oyunları için çoluk çocuğu böyle okullarda seferber ediyorlar. Resmi ideolojilerinde de zaten sıkıntılar var.
ayrımcılık tabii büyük. Avrupa Birliği üyesi falan diye bakmayın. Yani ikinci, üçüncü sınıf vatandaş Rus nüfusları maalesef. Dolayısıyla hani öyle hukukmuş, demokrasiymiş, Avrupa Birliği'ymiş falan bunlar kalmadı. Almanya'da yalnız Friedrich Merz'in başı biraz dertte. Erken seçim tartışmaları var. Reddediyor Friedrich Merz ama koalisyonu bayağı sıkıntılı anladığım kadarıyla. Azınlık hükümetini de Berlin'de muhafazakar iş dünyasıyla bir araya gelmiş Friedrich Merz ve azınlık hükümetini kabul edilemez bulmuş. Fakat en son Forsa anketi yayınlanmış. Böyle bir Alman başbakanı herhalde görülmemiş. Memnun olanlar %13, memnun olmayanlar %85. Efendim bilmiyorum diyen de %2 çıkmış. Anti rekor kırmış durumda. Yani daha ne kadar başbakanlık yapabilir bilmiyorum. Hükümetin onay oranı %11'e düşmüş gözüküyor. Buna rağmen koalisyon tabii çok savaşçı ruhlu. 20 Nisan sonuydu, tam tarihini hatırlamıyorum ama Bundeswehr'in ilk defa bir stratejisini yayınladılar. Rusya'yı en büyük tehdit ilan ediyorlar. 460 yarım milyona yakın asker kuracaklar 2030'lara kadar. Biraz zorlanacaklar gibi gözüküyor ama belki Alman disiplini, Nazi disipliniyle bunu yapmayı başarabilirler elbette. İşte bir takım askeri genişleme, bir takım stratejiler, çoğu gizli bu arada, artık içinde ne yazıyorsa planı tam da açıklamıyorlar. Yani acaba ne tehlikeli şeyler yazıyor da açıklamıyorlar bilmiyorum ama tabii bütün bunlar Rusya'yla savaş için hazırlanıyor, kapsamlı konsept. AfD lideri, yani aşırı sağcı falan diyen AfD böyle savaşlara karşı çıkıyor tabii. Bu merkezde denenler bunları yapıyorlar, bu naneleri yiyorlar. O tabii en son Ukrayna'ya verilen 90 milyarlık krediye patlamış, yeter artık diyor. Adam sürekli istiyor, sürekli istiyor, fazlasını istiyor, yeterli değil diyor. Alman federal hükümeti modern tam işlevsel bir gaz santralinde Ukrayna'ya devrediyor. Bu ne iş? Bizim ihtiyacımız var diyor kadın. Bilmiyorum nereye varacak bu Almanya'nın işleri. Ha, Almanya'da bir de Karlsruhe kentinde federal başsavcılık neonazi operasyonu yapmış. Ne gerek var ki? Hükümete bakabilirler mesela. Efendim şaka yapıyorum tabii. Yani tabii dedeleri, hepsinin dedesi Nazi. Alman ordusunda görev yapmış da. Bu Jung and Stark, genç ve güçlü, Deutsche Jugend, Warren, Alman gençleri ileri diye suç örgütleri varmış. Zelenski ile gayet uyumlu olabilir bunlar. Aynı amblemleri sahipleniyorlar tabii. Almanlar bu arada Sosyal Demokrat, Yeşil ve Sol Parti X platformunu kullanmayı bırakacaklarmış. Şikayet ediyorlar. Siyasi tartışmalar işlemini yerine getiremiyormuş. Almanların zaten pek X'e girdiğinden haberim yok benim. Genellikle cahiller Alman medya basını, ana akım medyasını okuyorlar. Durumları vahim. X'e de vatandaşlar girmezse bu partilerin girmesi neyi değiştirir? Doğrusu kestiremiyorum da. Alman vatandaşları her türlü problemine, sansürcülüğüne, algoritmasına rağmen X'e girmezlerse dünyadan bir haber, ayvayı yerler vallahi. O zaman hakikaten dördüncü Reich'ı rahat rahat kurmak mümkün olur. Bunun yolunu açanlar da Sosyal Demokrat, Yeşil ve Sol Parti olabiliyorsa böyle boykot kararıyla. O da enteresan. Bir tarih hep bir şekilde maalesef trajedi şeklinde tekerrürler yaşanıyor. Evet, AB Enerji Komiseri tarihin en şiddetli enerji kriziyle karşı karşıya olduklarını söylemiş Jorgensen. Efendim 30 milyar euro, yaklaşık 35 milyar dolar fosil yakıtlar için, ithalat için para ödemiş AB ülkeleri. Böyle ucuz yakıtlardan kendinizi ettiğinizde, bunun için banderacıları desteklediğinizde bir de bir kriz çıktı mı alın size başınıza bela. Karma, başka bir şey söyleyemeyeceğim. Uçak yakıtı krizi anladığım kadarıyla var. Bu arada İsrail Enerji Bakanı Almanya ile dayanışıyor. Özellikle de yardım talebi uçak yakıtı, Berlin'e uçak yakıtı gönderileceğini duyurmuş İsrail Enerji Bakanı. Hatta doğalgaz tedariki seçeneklerinde değerlendireceklermiş. Daily Telegraph gazetesinde Birleşik Krallık'ta 200 bin haneyi yoksulluğun beklediği yazıyor. Devam etsin politikalara Keir Starmer. Böylece
Yani sadece bu İran savaşı ile alakalı değil tabii ki. Enerji faturaları Ukrayna krizi ile birlikte, yani Ukrayna'da saldırıya geçtiklerinde bunlar Rusya Federasyonu'na karşı bu işler çığırından yavaş yavaş çıktı zaman içerisinde. Evet, Ermenistan'da şov yapmıştı Avrupa Siyasi Topluluğu. Anlamını anlayamadığım benim, ne olduğunu da bilmediğim doğrusu, bir kurum da değil çünkü, platform gibi bir şey. Kafkasya'ya gidip Avrupalılar şov yapıyorlar oradan. Şimdi çok dikkat etmemiştim ama Haziran ayında sanıyorum Ermenistan'da seçimler var. Tabii Soros'cu renkli devrimle iktidara gelmişti Paşinyan. Genç kızlara kendilerini otobüslerin önlerine atmalarını tavsiye etmesiyle tanınıyordu o dönemde. Yalnız tabii bir takım sorunlar var Ermenistan'da anladığım kadarıyla, yerel ekonomide. Dolayısıyla Haziran seçimlerine daha bir dikkatli bakmak lazım. Ermenistan açısından çok büyük facialara da imza attı ama başına bir iş gelmedi. Kim bilir, belki bir daha seçilebilir. Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Rusya Dışişleri Bakanı'na telefon görüşmesi var. Genel olarak ikili temas takvimini ele almışlar. ABD-Rusya ilişkileri ve uluslararası güncel durum. ABD Dışişleri Sözcüsü de Lavrov'un Rus Bakanı'nın talebiyle gerçekleştiğini, ikili ilişkiler, Ukrayna çatışması, İran'daki savaş gündeme geldi diye bir Rusya'da ABD tarafında kısa açıklamalar yapmışlar. Dışişleri Sözcüsü Zaharova Ukrayna konusunda verimli olacak müzakereleri biz açığız ama zaten ABD Orta Doğu ile uğraşıyor. Şimdilik rafta tabii. 9 Mayıs Zafer Bayramı, Zelenski İHA'larla tehdit etmişti Moskova'yı. Sosyal medyada işte teller gerilmiş, bir sürü görüntü var. Hepsi sahte görüntü, doğru değil tabii ki. Ama sonunda Rusya Savunma Bakanlığı Zelenski'nin tehditleri üzerine, dün aktarmıştım, çıkıp hele bir cesaret edin, Kiev'in merkezinde görürsünüz gününüzü nihayet demişti. Zelenski bunun ardından sanki 8-9 Mayıs'ta Rusya ateşkesi ilan etmemiş gibi bir tuhaf ön ateşkes. Önce Rusya'nın ilan ettiği ateşkesi reddetti Zelenski. Bizim bu bayramlara, tabii Nazilerin yenildiği 9 Mayıs'ı bayram olarak kabul etmiyor. Yok Zelenski, doğal olarak yenildiler çünkü onlar Nazilerle işbirlikçilik yaptığı için ideolojik olarak önce reddetti, ardından kendisi 5-6 Mayıs için bir ateşkes ilan etti ve oyun oynuyor Telegram kanalından. Yani Ukrayna'nın ateşkese ihtiyacı yok, taktiksel aldatmaca falan gibi laflardan sonra geçit töreni için silahlarımızı kaldırmak aptallıktır, bizim bayramımız yok falan dedikten sonra kendi kendine konuşmuş, neye yarar bilemiyorum, doğrusunu söylemek gerek. Muhtemelen Trump'ın en son Rusya lideriyle telefon görüşmesinden pek hoşlanmamıştır, öyle anlıyorum. Dolayısıyla göreceğiz 8-9 Mayıs'ta durumu. Ve Latin Amerika, vaktim azalıyor zaten. Amerikalılar yine Pasifik Okyanusu'nda Güney Komutanlığı 3 kişiyi öldürmüşler. Terör örgütü iddiasıyla bir gemiye saldırmışlar. Yargısız infaz hikayesi. Ve Küba, bu haftaya Küba ile başlamıştık. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Amerika'nın kendilerine uyguladığı yaptırımları artık soykırımsal diye dile getirdi. Yani Küba yakıt almak istiyor, engelleniyor, her şey engelleniyor, yaptırımlar uygulanıyor, tali yaptırımlar uygulanıyor. Ama Marco Rubio, biz ambargo, petrol ambargosu uygulamıyoruz ki diye bir açıklama yaptı. Venezuela'dan petrol gitmiyor, o yüzden böyle şikayet ediyorlar dedi. Yani artık kimin doğru kimin yalan söylediğini bir tahayyül edin. Evet, biz tabii İran dosyasına dönüyoruz, vaktim doldu. Araştırmacı yazar Emir Aşnaz'la az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aşnaz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım, merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bugün 68. gün, benim hesaplamalarım doğruysa 28 Şubat'tan bu yana tabii Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısı üzerine ilk 40 gün sıcak çatışma, sonrasında da bir diken üstü durum, işte Hürmüz krizi. Dün pazartesi günü daha doğrusu Amerikalılar bir insani kurtarma şovu yaptılar, Hürmüz yolu projesi diye tanker çıkarma. Fakat 48 saat geçmeden Trump işi değiştirdi, askıya aldık dedi. Şimdi bir takım mutabakatlar konuşuyor. Ben artık analiz yapamaz oldum, öyle söyleyeyim. Yani bu işin nereye gittiği, bir büyük saldırı beklentisi var tabii Trump yönetiminden. İran'a sürpriz saldırı. Siz nasıl görüyorsunuz? Neden böyle bir tuhaf operasyonlar açıklanıyor, geri adımlar yapılıyor? Bir kısmı piyasa manipülasyonu diyor, bir kısmı tabii pek çok böyle yorum var. Hakikaten Trump yönetiminin bu işi yönetme biçimi bir acayip, daha doğrusu. Ne istedikleri, ne yapabildikleri, her şey birbirine girmiş durumda. Geri adımlar ve şu an bir umut aşaması. Siz nasıl görüyorsunuz resmi? Önce bunu sorarak başlayayım.
2: Evet. Şimdi aslında daha önce katıldığımız, beraber katıldığımız programda da söylemiştim. Bu savaş geçmişte emperyalistlerin, özellikle ABD'nin yaptığı savaşlara benzemiyor. Hı-hı. Neden benzemiyor? Çünkü şu veya bu şekilde anlatı üstünlüğü vardı Amerikalıların daha önceki savaşlarda. Irak savaşında bile bunu önemli ölçüde başarmışlardı. Bir. İkincisi, son derece hani düzenli bir emperyalist güce tırnak içinde yakışan bir üstünlükleri vardı. Ve düzenli bir şekilde mantıklı, kimilerine göre en azından mantıklı gelen açıklamalar yapabiliyorlardı. Ama bu savaşta tamamen çuvallamış durumdalar. Yani bu geçen bir ay önce söylediğim şeyden bu anlamda geri adım atmayı gerektiren hiçbir şey olmadı bu bir aylık dönemde. Tamamen zigzaklar çiziyor. Daha önce de söyledik. Bu Trump'ın kişiliğinin muhakkak katkısı var. Yani bu görüntüde, ama bu yalnızca ondan kaynaklanmıyor. Ama tabii ki eğer Trump değil de başka bir Amerikan başkanı olsaydı, yani böyle bir duruma girer miydi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Şimdi dolayısıyla aynı zamanda bir şey daha söylemiştik. False flag operasyonlarının, yani sahte bayrak ya da yanlış yanıltma operasyonlarının kullanıldığı, yoğun bir şekilde kullanıldığı, dolayısıyla neyin ne olduğunun biraz karıştığı bir savaş. Bir özelliği de buydu. Şimdi bu şekilde devam etti. Sonunda 40 günlük fiili savaştan sonra her ne kadar Lübnan'a yönelik saldırılar devam etse de, İran'a yönelik saldırıların durduğunu gördük. Ve aşağı yukarı 40 gün, siz 68 gün dediğinize göre yaklaşık bir aydır da şu veya bu şekilde dolaylı veya doğrudan, ki büyük ölçüde dolaylı, Pakistanlıların aracılığında müzakereler sürüyor. Ama bu 28 gün içerisinde sorunun, tırnak içerisinde sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım atılabilmiş değil. Neredeyse 28 gün önceki aynı noktada duruyoruz. Ve burada Amerikan yönetiminin zigzag çizmesi, tehdit etmesi, tehdit ettikten sonra sizin de söylediğiniz gibi 48 saat geçmeden tırnak içinde özgürlük operasyonunu sonlandırması, yani geri adım atması aslında çok son derece açık bir şekilde vesaire gibi durumlarla karşılaştık. Bugün ise tabii gelişmeler çok hızlı. Bugün ise biliyorsunuz Axios'un haberiyle aslında haberi gündeme damgasını vurdu ve ama bunun son derece belli oldu ki aslında haberin veriliş biçiminden de anlamak mümkündü biraz konuyu bilenler için. Bu Amerikalıların sızdırdığı zaten, yani Axios da öyle bir site.
1: Evet.
2: Amerikalıların sızdırdığı bir haberdi. Ve burada aslında bir sayfalık, bu da bir ateşkes. Kalıcı bir ateşkesi içermiyor ama kalıcı bir ateşkese yönelik.
1: 30 günlük galiba. Evet, 30 günlük bir süre, 30 günlük bir sürede görüşmek diye anladım ben.
2: Evet, evet. Müzakereyi, yani 30 günlük müzakere sonunda kalıcı bir anlaşmaya ulaşmayı sağlayan bir 14 maddelik bir sayfalık, bir sayfayı geçmeyen bir mutabakat metninde anlaşıldığı intibanı veren bir haberdi. Ama az önce biz siz yayına girdikten sonra İran Meclisi Parlamentosu'nun dış ilişkiler ve güvenlik komitesi ya da komisyonu başkanı bunun yalnızca şeyin dilek ve temennilerinden ibaret olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla yani aslında dediğim gibi, az önce söylediğim gibi 28 gün önceki aynı yerde duruyoruz henüz. Burada bir şey yok. İkinci bir önemli nokta aslında bence son derece dikkat çekici olan, tam da bunların görüşüldüğü gün, ki her gün görüşülüyor ama anlaşmaya varıldığının, anlaşmaya ya da çok çok yaklaşıldığının, geçmişte olmadığı kadar yaklaşıldığını ilan ettiği gün İran Dışişleri Bakanı'nın Çin'de olmasıydı. Yine siz yayındayken az önce Arakçı'nın bir mesajı Çince atılmış, Çince ve İngilizce olarak ekste bir mesajını gördük ve oradan tabii çok net anlamak mümkün değil ama Çin'in 4 maddelik bir bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi için 4 maddelik bir öneri sunduğunu belirtiyor. Ve bunu son derece memnuniyetle karşıladıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla yani ben aslında bir başka programda Çağlar Bey'le de konuştuğumuzda kendi kişisel tahminim olarak, ben hani çok da böyle şey değilim ama bu işe Çin önemli bir ölçüde katkıda bulunmadıkça bir uzlaşıya varmanın zor olacağını söylemiştim. En son bir hafta kadar önce yaptığımız bir programda. Yani sanıyorum Çin daha aktif olarak devreye giriyor ya da İran tarafından çekiliyor en azından. İkisi aynı anlama gelir. Ama bir daha tekrarlayalım. Burada Amerikalıların son derece zor durumda olduğunu görüyoruz açıkçası. Bu Amerikan yönetimi zor durumda. Yani kim ne derse desin. Efendim ekonomik olarak onlar faydalı çıktı. Aslında şöyle oldu falan gibi yorumlar yapılıyor ama mesele Amerika'nın kendi ekonomik çıkarlarının çok üstünde çok daha büyük bir duruma ve sonuçlara ve komplikasyonlara yol açacak nitelikte. Yani bunun belki açarız ama özellikle Körfez ülkelerinin geleceğine yönelik mevcut bir çok önemli bir etkisi var. Tabii ki İsrail'in varlığı ve güvenliğine yönelik etkisi var. Etkileri, komplikasyonları olacaktır. Hatta ve hatta transatlantik ya da Atlantik ittifakının dağılmasını hızlandıracak etkileri var. Avrupa'da bu konuda son derece önemli adımlar atmaya çalışıyor. Tabii ki kendi yapılarından kaynaklanan, bürokratik mekanizmalarından da kaynaklanan ve aralarındaki çelişkilerden de kaynaklanan nedenlerle bunlar çok yavaş oluyor. Ama şüphesiz bu savaş bu yöndeki eğilimleri çok büyük ölçüde hızlandıracak nitelikler taşıyor.
1: Şunu merak ediyorum, ne düşündüğünüzü. Yani Trump açıkçası sıkışmış gözüküyor. Yani Hürmüz'ü kapatılmasına yol açtı. Bütün dünyayı rehin aldı. Yani ben açıkçası bir başka görüşte aslında tabii Çin'in Körfez'de enerji hattını kesiyor. O yüzden ne kadar Amerika'yı...
2: Evet, Amerika'yı... Yani... Azerbaycan'ın da biraz oydu.
1: Yani bu biraz çelişkili tabii. Her ikisinden bir parça da olabilir böyle. Çok stratejik olarak zihinleri çok net bir Amerikan yönetimi de yok. Yani hani mesela işte demokratlar olsa hesap kitaplarını da kavramak mümkün. Böyle satır aralarını söylenenlerin okumak da mümkün. Ama Trump'ta tabii böyle şeyler daha zor yani. Ekibi de öyle. Şimdi şunu soracağım. Yani Trump bu işten... bu sıkışıklıktan ancak gerçekten çekilerek kurtulabilir yani artık.
2: Doğru.
1: Ya da batarak, yani başka yöntem var mı burada, başka yol var mı?
2: Herhalde
1: yani
2: batmayı tercih etmeyecektir ama yani benim kendi yorumum subjektif, öznel olabilir ama ben uzunca bir süredir zaten yani en az bir aydır bu işten bir çıkış aradığını düşünüyorum. Hmm. Yani bu çelişkileri kendi kişiliğin yanı sıra bu çelişkileri ve zigzagları da zaten bunun sonucunda. Yani bir her bir manevra yapıyor ama onun manevradan sonuç alamayınca daha sert ya da daha yumuşak veya da paralel başka bir manevraya başvuruyor. Fakat tabii o kadar çok sık başvuruyor ki bir ciddiyeti kalmıyor. Kimse ciddiye almıyor. Yani sadece Amerika'da değil, artık Trump figürü bir alay konusu. Yani karikatürize edilmiş bir tip olarak. Bu aynı zamanda Amerika. Tabii ki bir daha söyleyeyim. Bu sadece Trump'ın kişiliğinden kaynaklanan bir şey değil. Evet. Ama yine daha önce de başka bir yerde belirttiğimiz gibi bunun tehlikeli boyutları da var. Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri halen dünyanın bir numaralı süper gücü. Nükleer gücü. Ve dolayısıyla yani buradan şu veya bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne tırnak içinde şerefli bir çıkış yolunun bulunması gerekiyor. Yani az evvel Çin derken de bunu kastettim açıkçası.
1: Evet.
2: Ama çünkü aksi halde bütün sistemi dağıtacak çok vahim sonuçlar oluşabilir. Bu muhtemelen Çin'in de işine gelmez. Yani Çin'in ve diğer ülkelerin. Ama yoksa nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir kriz içerisinde olması uzun vadeli baktığınızda ve temel olarak baktığınızda şüphesiz yükselen bir güç olarak Çin'in son derece lehine. Ama en azından kısa ve orta vadede bunun olumsuz tüm dünyaya ve şüphesiz Çin'e de olumsuz komplikasyonlarının da engellenmesi gerekiyor. Aynı zamanda unutmayalım ki ve Çin kendi Komünist Partisi tarafından yönetilen Çin dış politikasını ve ekonomik ilişkilerini geliştirirken kısa zamanda büyük dönüşümlere değil tedrici kademeli olarak değişiklikleri tercih eden bir ülke. Evet. Yani bu kapsamda da aslında Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın ekonomik, çok büyük ekonomik ilişkilere sahip, devlet tahvilleri de dahil buna, başka şeyler, ticaret de dahil.
1: Tabii.
2: Ve bunlar tabii onun için bir yerden bir yandan artı olur iken ama kısa vadede başka olumsuz komplikasyonlar olabilir. Dolayısıyla ben burada Çin'in her halükarda devreye girmesinin bu krizi kısaltabileceğini, yani bu krizin sonlandırılmasını hızlandırabileceğini düşünüyorum. Ama tabii burada İsrail faktörü var tabii ki. O,
1: evet, evet.
2: Bunu da inkar edemeyiz. Şimdi İsrail derken de Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki İsrail diye daha evvel de söylediğim gibi, yani Amerika'nın organik, tırnak içerisinde organik bir parçası ya da en azından bazı Orta Doğu ile ilgili kararlarında karar vericileri ya da bu karar verilmesine katılımda bulunan bölümü diyelim Amerika Birleşik Devletleri. İsrail aynı zamanda bu işlevi de görüyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Trump, yani onlarla da evet arada sırada Trump şeyi fırçalıyor ya da iyi polis kötü polis oynuyor belki de Netanyahu'yu, ama hani Körfez ülkelerini ve diğerlerini biraz daha hani memnun etmek için. Ama eninde sonunda İsrail'i doğrudan doğruya karşısına almayacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de İsrail lobisinin ya da Amerikan devletinin İsrail'le ilgili bölümünü rahatsız etmeyecek adımlar atmak zorunda.
1: Evet. Çok zor bir denklem o.
2: Lübnan'da bunu çok net olarak görüyoruz zaten.
1: Evet. Ya şunu sormak istiyorum, yani İsrail faktörü varken bu işten bir çıkış yokmuş gibi de geliyor bana. Yani evet, çünkü bu savaşı bir şekilde, yani o sizin sözünü ettiğiniz onurlu çıkış formülasyonu bulunsa bile Amerika Birleşik Devletleri için, İsrail açısından İran'ın güçlenerek ayakta kalması büyük bir kabus sonuç itibariyle. Yani bunu nasıl kabul edecekler? Öyle bir problem var. Daha büyük bir varlık sorunu yaşanacak. İktidar değişse diyelim. Yani geçen gün Naftali Bennett'in videosu vardı. Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanlarından daha kötü konuşuyor. Yani biz başaramazsak 2. 11 Eylül bakın gelir olur falan diyor. Yani hani iktidarı değiştirseler yine iş değişmeyecek. Yani bu sıkış İsrail kilidi açılabilir mi peki? Yani Amerika'da böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani baktılar ki çok pospahalı. Mümkün olabilir mi?
2: Şimdi yani onu söyleyebilmek çok zor açıkçası, ama istersen söyle bir giriş yapalım İsrail'le ilgili. Siz de Bennett'ten bahsettiniz. Yani aslında şimdi İsrail toplumu hani basit bir şekilde söylersek son 20 yılda şahken şahbaz oldu. Yani daha önce tırnak içerisinde sol veya liberal siyonistlerle bir şekilde anlatıyı da üstünlüğü elde etmişken bütün dünyada ve idare ederken, ama son 20 yıldır bir anlamda şeyin mirasçısı olan revizyonist Jabotinsky kuruluşta mirasçısı olan Netanyahu ile beraber bunu büyük ölçüde yitirdi. Bunu kabul etmek lazım. Ve şunu da unutmamalıyız. İsrail toplumu kendi içinde, yani ben solunu da ırkçı buluyorum ama kendi içinde sağcılaştı bu son 20 yıl içerisinde. Yani aslında Naftali Bennett dediğiniz de bir Shimon Peres ya da bir Meretz falan filan değil yani. Bunlar hepsi aşağı yukarı Likud'un etrafında revizyonistlerin veya tırnak içerisinde. Çünkü revizyonistler kime denir? Belki onu söyleyelim. İlk başta çünkü şeyi kuranlar esas itibariyle daha sonra İşçi Partisi'yle temsil edilen tırnak içinde sendikacı sol hareketler, sol siyonist hareketlerdi. Yani Ben Gurion'dan başlayarak. Fakat Jabotinsky de bunu ve bunlar önemli ölçüde Yahudilerin egemenliğine dayanan bir Filistin'de kalan Araplarla, onlara ikinci sınıf vatandaş da olsa, statüsü de olsa beraber yaşamanın mümkün olduğunu düşünüyorlardı. Ha. Ancak Jabotinsky ile beraber revizyonist hareket bunun mümkün olmadığını ve Filistin'de yani 27 küsür bin kilometrelik topraklarda, tarihi Filistin'de denizden nehre olan yerde, tabi bunu uzatanlar da var. Bu revizyonist hani Lübnan'ın bir tanesine, evvelisine kadar, efendim Suriye'nin güneyine vesaire, ama onu bir an için unutalım. Burada saf bir Yahudi devleti olması gerektiğini iddia ediyorlar. Şimdi Netanyahu aslında bunların tarihi anlamda takipçisi. Ve Netanyahu, şunu unutmayalım, İsrail tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi. Yani hani bir İsrail tarihi var 80 yıllık, ama bunun 15 yılı aşkın bölümü Netanyahu'nun başbakanlığı altında geçti. Bu biraz şeye benziyor. Hani teşbih tahta olmaz. Mustafa Kemal Atatürk 14-15 sene başbakanlık yaptı, ama Tayyip Erdoğan 24 yıldır Türkiye'nin bir numaralı siyasi figürü. Yani dolayısıyla hani bu biraz ona benziyor. Olumluluklar ve olumsuzluklar anlamında bir değer yargısında bulunmaksızın söylüyorum. Tabii ki bir düşünce var, ama benzetme ona yönelik değil. Dolayısıyla bunu toparlarsak İsrail toplumu bunun içinden çıkabilmek durumunda değil. Ve üstelik teknoloji Suriye'nin de düşmesiyle beraber yani eline Netanyahu'nun ve İsrail sağının, buna Bennett'i de koyuyorum, diğerlerini de koyuyorum. Ve bu İsrail Knesset'in büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Eline büyük bir fırsat geçmiş durumda. Yani tamamen Filistin varlığını şu mümkün olduğu kadar bitirebilmek, geri dönüş hakkını tamamen ortadan kaldırabilmek ve mümkünse de çevre ülkelerde, özellikle Lübnan'da ve Suriye'de tampon bölgeler, kendileri için güvenlik bölgeleri oluşturmak fırsatı ortaya çıkmış durumda ve bundan yararlanmak istiyorlar. Şimdi buradan Amerika'ya bağlarsak, şimdi böyle bir İsrail aynı zamanda daha tehlikeli Amerika için. Amerika'nın aslında Trump'ın hatası bunu yapabileceğini düşünmesi oldu. Yani aslında Çin'le mücadelesinde, yükselen Çin'le mücadelesinde İsrail'in varlığını ve güvenliğini ve Orta Doğu için, özellikle Levant için güvenlik mimarisindeki hakim rolünü sağlayarak buradan çekilmeyi, yeniden konumlanarak Çin'le mücadeleye ağırlık vermeyi istedi. Ve muhtemeldir ki, yani bu yapılan tahlillerdeki, benim de katıldığım o, burada da tabii ki egemen olmamak koşuluyla İsrail'in yanında 3 tırnak içinde Sünni ülkeyi düşündü. Yani bunlar özellikle Suudi Arabistan, Türkiye, tabii ki ve hatta belki de Mısır olarak. Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri zaten cepteydi. Dolayısıyla aslında bir anlamda yapmaya çalıştıkları da buydu. Fakat şu an kayaya toslamış durumdalar İran'da. Yani Suriye'den sonra bunu yapabileceklerini öngördüler açıkçası. Evet. Ama şu an İran'da en azından bugün itibariyle, yarın ne olur bilemeyiz. Yani bu savaş çok büyük sürprizlere açık olabilir hala. Evet. Ama bugün itibariyle kayaya toslamış durumdalar. Yani başlangıç noktasından daha da geriye düştüler. Ve dolayısıyla eğer sizin de bahsettiğiniz gibi İran'ı iki şeyi yapamazlarsa, iki şey ve veya diyelim. Bir, İran'ı daha uzlaşmacı ve İsrail'i daha sorun eden bir yapıya çekemezlerse. İki, tamamen gücünü kıramazlarsa. Askeri gücünü. Yani bu ikisinden birisini yapmaları lazım. Evet. Şu an hiçbirini yapabilecek durumda değiller kısa vadede. Sorunun büyüklüğü ve aslında bir anlamda da bölge için daha da tehlikeli bir hal alabileceğinin şeyi de burada yatıyor. Anahtarı da burada yatıyor.
1: Evet. Peki buradan vaktim azalıyor çünkü Körfez'e sormak istiyorum size. Evet, Körfez'e. Yani çok önemli çünkü Körfez'de bir tedirginlik var çok açık bir biçimde. Bu BAE üzerinden bilemiyorum, yine false flag kavramı üzerinden bakmak lazım belki. Belki İranlılar hakikaten bir caydırıcı bir güç de sergilediler son kapışmada, ama mesele onu aşıyor. Mesele o Körfez'in genel görünümü. Suudiler daha dikkatliler gibi, öyle bir resim çiziyor. Öbürleri de etkisiz eleman görüntüsünde sanki. Körfez ne yapacak burada? Yani burada İran'ı hakikaten yenmeyi başaramadıkları denklemlerde uzlaşma yolu bulmak zorundalar. Yoksa onlar için varlık sıkıntısı baş gösterecek. Körfez İşbirliği Konseyi dahil nasıl düşünüyorsunuz siz oradaki gelişmeleri?
2: Kısaca şöyle arz etmeye çalışayım. Şahsi kanaatim aslında Körfez bu işten kısa vadede ve en çok etkilenecek bölge orası. Tartışmasız. Zaten şu an itibariyle de etkilenmiş durum. Olumsuz yönde etkilenmiş.
1: Tabii.
2: Etkilenmiş derken yani hani olumsuz yönde etkilenecek. Fakat şunu unutmayalım. Aslında Körfez İşbirliği Konseyi 1981'de kuruldu ama uzunca bir süredir iç çekişmelerle çalkalanıyor. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bunlar kendi aralarında bazen birbirleriyle, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri birbirleriyle de ittifak yaparak Katar'a karşı ya da Katar iç çekişmelerle çalkalanıyor bunlar. Dolayısıyla aslında belki biz bunu çok fark etmedik. Dolayısıyla yani uzunca bir süredir birleşik bir Körfez tavrı yok aslında. Umman zaten oldum olası kendine ait özel bir tavrı var. Şimdi dolayısıyla daha öncesinde Körfez İşbirliği Konseyi kurulduğunda, hatta OPEC kurulduğunda, belki bunu OPEC'e de bağlayacağız ama Suudi Arabistan'ın belirleyici ve bir abi tavrı vardı bu altı ülke arasında. Fakat bu tavır Katar'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemdeki şeyleriyle, ki özellikle de Katar'ın son 10 yıllardaki gelirlerinin korkunç şekilde artması ve bunu dış politikada Amerika Birleşik Devletleri ile beraber kullanması, keza aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Bu önemli ölçüde aşındı. Ve bugün sonuçta bunun tarihine çok girmeden şunu söyleyelim. Bugün aslında bu özellikle üç ülkenin birbiriyle çekişmesi devam ediyor. Çünkü daha can yakıcı durumda. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çatışmalar, fikir ayrılıkları ve bazı bölgelerde savaşa varan bombalamalar vesaire görüldü. Şimdi dolayısıyla bu ülkeler zaten beraber değillerdi. Şimdi, bu savaşla beraber zaten Birleşik Arap Emirlikleri tamamen farklı bir tavır aldı. Suudi Arabistan kendine zarar gelmemesini sağlayacak şekilde İran'la dengeli bir şekilde yürütmeye çalıştı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri aslında bir anlamda OPEC'ten çekilerek, son manevrası siyasi boyutları da var, Suudi Arabistan'a bence savaş açtı. Bu savaş, çünkü Suudi Arabistan ve bundan yakın zamanda hatta söylentiler de var. Çünkü Suudi Arabistan gerek OPEC'i gerekse Körfez İşbirliği Konseyi'ni sürükleyen sürükleyici gücü. Bu bir anlamda onun belirleyiciliğine karşı vurulmuş bir darbe.
1: Evet.
2: Birleşik Arap Emirlikleri zaten biliyorsunuz Suudi Arabistan'la hatta Somali'de, Sudan'da, Yemen'de atışıyorlar.
1: Evet.
2: Birleşik Arap Emirlikleri Somali'de, Somaliland vesaire meselesinde doğrudan doğruyla İsrail'le işbirliği yaparak onların karşısına geçmiş.
1: Evet. Evet.
2: Şimdi İslam Konferansı, İslam İşbirliği Örgütü'nün de ayrılacağına dair söylentiler var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu iyice dağıtacaktır, daha da etkisizleştirecektir diyorum. Öncelikle bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı kararın siyasi bir karar olduğunu, ekonomik olmaktan çok onu söyleyelim. İkincisi bu KİK'in, Körfez İşbirliği Konseyi'nin dağılmasına yönelik bir

0: Muhammed bin Salman geldikten sonra yıllık ve uzun vadeli 20 yıllık ve 30 yıllık planlar yaptı ve kendine yönelik beğenelim beğenmeyelim bir gelişme, ekonomik gelişme planları çizdi. Ve burada petrolün yüksek petrol fiyatları onun için hayati öneme sahip ve hiçbir şekilde 75 doların, hatta bazı araştırmalar kendi yaptıkları varsayımlar da 75 doların altına
1: İnmemesi lazım.
0: inmemesi
1: Evet.
0: gerektiğini. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu şeyi tamamen Amerika Birleşik Devletleri ile
1: Evet.
0: koordine edilmiş. Şüphe tamamen yani onunla koordine edilmiş ve petrol fiyatlarına yönelik ve Suudi Arabistan'ın ve istersen kısmen de tabii OPEC artıyla beraber Rusya'nın da
1: Evet.
0: fiyatları belirlemeye yönelik etkisini azaltmaya, kırmaya yönelik bir hamle aynı zamanda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani sonuç olarak bu, evet uzatmadan şunu söyleyelim, bu Körfez İşbirliği Konseyi'nde çok önemli, ciddi yarılmalar
1: Yaratacak.
0: yaratabileceğini göreceğiz bu savaşın henüz daha bu aşamasında bile. Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Tekrar
0: ederim.
1: konuşacağız nasılsa. Yani ama çok değerli, çok önemli noktalara işaret ettiniz. Çok sağ olun Emir Bey.
0: Rica ederim.
1: Sağ olun. Evet. Bugünlük bu kadar. Eksenden yarın gelişmelerle dünyadan yine burada olacağız. Görüşmek üzere efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize kalktı. Ordu Kumru Belediyesi ilçe nüfusu azalınca kampanya başlattı. Ayrıntılar bültenimizde. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. Bakan Gürlek, İspanya'ya gönderilen Rojin'in telefonunun Çin'e de gönderileceğini ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. YSK üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye bugün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından da 16'da görevi sona eren YSK

0: başkan ve başkan vekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. Yapılan seçimle yeni başkan olarak Serdar Mutta seçildi. Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya tahliye edildi. Bahis iddialarına ilişkin soruşturmada tutuklanan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize kalktı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Hakan Fidan ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal Bin Ferhan'ın Ankara'daki görüşmesinde iki ülke vatandaşlarına karşılıklı vize muafiyeti sağlayacak anlaşmanın imzalanması bekleniyordu. Ordu Kumru Belediyesi ilçe nüfusu azalınca kampanya başlattı. Belediye meclisi 3. ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı aldı. Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ailelerin 3. çocuğuna 50, 4. çocuğuna 100, 5. çocuğuna 150, 6. çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini belirtirken bununla ilgili 8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da 0 araba vereceğiz dedim. Dediğimiz doğru diye konuştu. Ünlü sanatçı Mehmet Taner'i hayatını kaybetti. Bir zamanlar Sen Sen Sen ve Seni Sevmek gibi unutulmaz eserlerle Türk pop müziğine damga vuran Mehmet Taner'i 86 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberini Ali Kocatepe duyururken Taner'i yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Ege Denizi'nde seyir halindeki kargo gemisi kayıklara çarparak battı. Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8 bin ton soda taşıyan ve içinde 8 Türk mürettebatı bulunduğu gemideki can pazarı Yunan sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Vanuatu bayraklı gemiden kurtarılan denizcilerin Andria Adası'na tahliye edildiği bildirildi. Fransa Savunma Bakanlığı, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Kızıldeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu. Fransız uçak gemisi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyonun planlandığı bir dönemde bölgeye konuşlandırılıyor. Fransız basınında Fransız Genelkurmay Başkanlığı'na atıfla yer alan bilgilere göre uçak gemisi görev grubunun hareketliliği ABD'nin bölgede başlattığı askeri operasyonlarla bağlantılı değil ve tamamen savunma amaçlı.
1: Ekonomi.
0: Avrupa Birliği üyelerinin çoğu Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'e silah ihracatı sürdü. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğu Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e silah ihracatını durdurmazken en fazla ihracat yapan ülkeler Fransa, Almanya ve Yunanistan oldu. Fransa 2024'te İsrail'e yaklaşık 368 milyon euroluk silah ihracatı lisansı vererek AB ülkeleri arasında ilk sırayı aldı. Aynı dönemde Almanya'nın İsrail'e silah ihracat lisansı toplamı 164 milyon euroyu buldu. Yunanistan 115 milyon euro ile 3. sırada yer alırken onu Romanya 102 milyon euro, Çekya 35 milyon euro ve Finlandiya ise 17 milyon euro ile izledi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.915 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.882, çeyrek altın 11.260, tam altın 44.795, atı altını ise 45.920 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.

0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul'da şu anda %80'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %78, Anadolu yakasında %81'lik bir yoğunluk mevcut. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu tamamen kilit durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Hassal, Seyrantepe, Maslak trafiğin yoğun olduğu bölgeler. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yer ise Barbaros Bulvarı Yıldız'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dönüşünde sağ şeritte araç arızası mevcut. Bu şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yusuf Tekin cenaze töreninde size şov yapmayayım mı dedi?
2: Evet. Evet.
1: Nasıl oldu o diyalog?
2: Şöyle, diğer kadın arkadaşımızda üçüncü olay, okul örmek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, eğitim sendikasının o talepleri iletmek istiyorum kendisine. Bize söylediği şey şu: öğretmenimizi gömdüğümüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi.
1: Bir an. Elinizi tutup şov yapmayın mı dedi?
2: Evet. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin elinizi tutup şov yapmayın dedi.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Bugün de çok şey oldu, hem ülkemizde hem dünyada. Hepsini yol arkadaşlığımız boyunca tek tek konuşacağız, ele alacağız. Ama bugüne iyilikle, güzellikle başlayalım istiyorum. İyilik de bulaşıcıdır, tıpkı cesaret gibi. Nafiz Deniz Seçer, bir diğer adı da Ağaç Adam. Köy köy gezerek zeytin fidanı dikiyor. Hedefi 1 milyon zeytin ağacı. Ağaç Adam Nafiz Deniz Seçer canlı yayınımızda. Alo.
4: Alo, merhabalar.
0: Merhaba Nafiz Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ülkede, dünyada çok şey oluyor ama benim için sizin yaptığınız daha çok şey. Hani köy köy, şehir şehir gezerek zeytin ağacı dikiyorsunuz. Zeytin ağacı ölümsüz ağaçtır. Dünyada evet. Sadece öldürülen ülke herhalde sanırım Türkiye'dir zeytin ağacını. O açıdan da önemli yaptığınız. Bu nasıl başladı?
4: Aslında bu çok uzun bir macera. Yani yaklaşık 12-13 yıldır böyle çorak arazilere, ağaçsız ormanlara gönüllü olarak ağaç diken bir bireyim. Ama hep böyle gönlümüzün bir tarafında zeytin ağacı da vardı. Yani bu zamana kadar çok binlerce de zeytin ağacı dikmişliğim vardır. Herhalde en büyük temellerinden bir tanesi Ege'li olmak. Bir tarafta Madra Dağları, bir tarafta Kaz Dağları. Yıllarca orada maden projeleri, aramalar, kesilmeler. Hep böyle aklımızda olan, ya artık şu zeytin ağacının kıymetini bir tık daha öne çıkaralım dediğimiz nokta işte 1-2-3 ay önce falan başladı diyebilirim. Yani aslında uzun bir serüven ama sonucu zeytin ağacına bağlandı diyebilirim.
0: Peki bu sadece belli bir bölgede değil, değil mi hesapladığınız yer? Nasıl belirliyorsunuz rotayı?
4: Öncelikle bu zeytin projenin projemizin ilk başlangıç pilot noktası Ege. Edremit Körfezi. Zeytin ağaçlarının çok yoğun olduğu, orada zeytinin kıymetinin çok bilindiği ve coğrafi olarak da çok uygun bir bölge diyebilirim. İlk etapta Edremit Körfezi'nden başladık. Fakat ikinci, üçüncü etapta biraz aşağı Manisa taraflarına, Akhisar taraflarına ineceğiz. Aradaki coğrafyaya da bol bol gezeceğiz. Üçüncü etapta Hatay bölgesine gideceğiz. Herhalde yeni sezonla birlikte tüm Türkiye'ye böyle ufak ufak yayılmış olacağız diyebilirim.
0: Her yerde yetişebilen bir ağaç mı zeytin?
4: Yani çok kuvvetli, çok güçlü bir ağaç. Fakat her yerde yetişebilir demek de doğru olmaz. Sonuçta meyve ağacı bir zeytin ağacı. Zeytin bir meyve ağacı. Ve kısmen de bakım ve ilgi isteyen bir ağaç. Ben bu cümleleri kurduğumda bana karşıt olarak şey derler. Ya işte dağın içinde bir avuç toprak olmayan yerden fışkırmış ve asırlar boyunca orada yaşamış bir ağaç. Evet, tam da kesinlikle aslında öyle de bir ağaç. Fakat onların hepsi bizim delice dediğimiz ata ağaçlar, yani yabani zeytinler. Fakat bugün akıllandırıp hasat için, meyve için dikilen zeytin ağaçları kısmen daha çok ilgi isteyen, bakım isteyen ağaçlar. Ve biz fidan halinde diktiğimiz için, yani onu bir bebek gibi düşünün, ilgi istiyor, su istiyor, bakım istiyor. O yüzden uygun coğrafyalarda, uygun arazilerde dikilmesi onun açısından, büyümesi açısından daha sağlıklı oluyor. Ama ben zeytinin de büyümediği bir arazi görmedim. Yani çok beğenmediği topraklarda biraz daha kısır oluyor. Meyvesi az oluyor. Çok verime yatmıyor ama çok da kuvvetli bir ağaç diyebilirim yani.
0: Peki bu diyorsunuz, orada dikiyorsunuz o fidanı. Sonradan orada birisine mi emanet ediyorsunuz o yörede?
4: Evet, aslında projenin temelinde şu var. Ben hep şey söylüyorum, aslında sadece zeytin ağacı dikmiyoruz. Bir yandan umut dikiyoruz, bir yandan ekmek dikiyoruz, bir yandan geleceğe nefes dikiyoruz. Şimdi bu zeytin ağaçlarının hepsi ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisinde dikiliyor. Bu ne demek? Bu projede köy köy geziyoruz gerçekten. Öncelikle zeytinin dikimine uygun olan, zeytin dikilebilecek boş arazileri tespit ediyoruz. Nasıl tespit ediyoruz? Köy kahvelerinde, muhtarlarımızla, belediyelerle o uygun arazileri tespit ediyoruz. Sonra tespit ettikten sonra o arazinin, o mülkün sahibiyle, çiftçimizle o araziye gidiyoruz. Bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Gerçekten orada zeytin yetiştirilebilir mi? Diktikten sonra bakımı uygun yapılabilir mi? Sulanabilir mi gibi. Tüm şartları kontrol ediyoruz. Kontrol ettikten sonra evet biz buraya zeytin dikebilir dediğimiz noktada çiftçimizle bir protokol yapıyoruz. Protokolde diyoruz ki çok kısaca bu ağaçların artık mülkiyeti sizde, bakımını yapacaksınız, sulayacaksınız, bu ağaçları taşıyamazsınız, bu ağaçları kesemezsiniz gibi bir protokol yapıyoruz. Bu protokol sonucunda uygun arazilere bakımını yapabilecek, üstlenebilecek çiftçilerimizin, ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine gidip bu zeytin ağaçlarını dikiyoruz.
0: Bunun için bir ücret ödeniyor mu ya da?
4: Ağaçadam.com üzerinden doğa severler zeytin ağacı sahipleniyor. Sahiplendikleri zeytin ağacı sahiplenme sistemi sonrasında sistem o kişiye özel bir sertifika üretiyor ve bir numara atıyor arka tarafta. Bu sahiplenen zeytinleri biz az önce bahsettiğim gibi ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine dikiyoruz. Dikim süreci ve ilk bakım süreçleri tamamen ben ve benim ekip arkadaşlarım tarafından yönetiliyor. Biz ihtiyaç sahibi çiftçimizin arazisine o ağaçları diktikten sonra tüm yükümlülüğü, sorumluluğu ve bakım aşamasını çiftçimize devrediyoruz. Bu aşamada çiftçi tarafından yani arazi sahibinden hiçbir ücret, herhangi bir beklenti, hiçbir şey alınmıyor. Web sitesi üzerinden doğaseverler sadece zeytin ağacı sahiplenirken bir ücret ödüyor. Onun dışındaki tüm süreç ben ve ekip arkadaşlarım tarafından yürütülüyor.
0: Tamam, bu sahiplenmeden sonra siz bir yer belirliyorsunuz, orada onu dikiyorsunuz, sonra da ondan sonraki oradaki hem yörede bulunan hem çiftçinin ve oradakilere emanet oluyor. Doğal olarak bir ağaç zincirleme, bir ağaç sevgisi de oluşturulmuş oluyor böylece.
4: Evet, yani aslında baktığınızda çok komplike, ben hep öyle bakıyorum çok uzun yıllardır ağaç diken birisi olarak. Şimdi boş bir araziye zeytin ağacı dikiyorsunuz. Yani o araziye dikilebilecek en kıymetli ağaçlardan bir tanesi. Ağaç diktikten sonraki aslında en uzun ve zorlu, meşakkatli süreç o ağacın büyütülmesi, asırlar boyunca yaşaması. Bu ne demek? İlk birkaç sene boyunca ciddi bakıma ihtiyacı oluyor. Burada da ciddi bir güven sağlamış oluyoruz. Çünkü tabiri caizse gidip dağın başına dikmiyoruz. Bakımını yapabilecek, üstlenebilecek uygun arazilere, çiftçilerimizin arazilerine dikiyoruz. Bir yandan da baktığınızda işte köyden kente göçüşün önünü kesebiliyor kısmen. 3-5 yaşına geldiğinde bu ağaçlardan hasat elde edecekler, zeytin elde edecekler, zeytinyağı elde edecekler. Hane halkına ciddi bir gelir sağlamış oluyoruz. Bu dikimler esnasında sürekli köylülerimizle birlikte çalışıyoruz. Orada kadınlarımızı götürüyoruz. Ücretli olarak biz de çalışıyorlar dikimde. Dezavantajlı grupları götürüyoruz. Onlara bir ek gelir sağlamış oluruz. Aslında konsolide bir zincir, bir iyilik zinciri gibi düşünebilirsiniz.
0: Evet, öyle görünüyor. Şu aşamada bir de laf vardır. Yani dikili bir ağacın olsun diye söylenir. Herkes için bir atasözüdür ama sizin çok sayıda olacak. Bu 1 milyon zeytin ağacı hedefinin bir şeyi var mı? Zamanlaması, planlaması?
4: Yani gönül ister ki bir an önce olsun. Şu anda yaklaşık 3 ay önce başladı bu proje. Bugün 25 bin adetlere geldik. Yaklaşık 15-16 bini şu anda toprakta bile. Aslında çok hızlı gidiyoruz. İnanılmaz hızlı gidiyoruz. Fakat bir yandan da çok hızlı gitmek istemiyorum. Dediğim gibi aslında bu bir yolculuk. Yani hemen bugünden yarına tamamlamak bizim için bir avantaj sağlamıyor. Tam aksine bir dezavantaj sağlıyor. Bunun nasıl etkileri oluyor? Az önce bahsettiğim işte ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine dikiyoruz. Bizzat ben dikiyorum ve benim ekibim dikiyor ama her araziye de dikmiyoruz. Bu ne demek? Çok somut da bir örnek olacak. İki gün önce bir araziye çıktık mesela. Edremit Körfezi'ne. Çok da güzel bir arazi. Ama zeytin için uygun değil. Yaklaşık 45-46 dönümlük bir arazi. Oraya dikilecek zeytinler hayatta kalmayacak. Bakımları çok zor. Traktörle dahi çıkamazsınız. Çıkılamayacak. Ama şöyle bir yol izlemiyoruz. Ya bu arazide var. Hemen buraya da dikelim, başka bir araziye geçelim demiyoruz. Ve acele etmiyoruz o yüzden. Çünkü diyoruz ki diktiğimiz ağaç asırlar boyunca yaşasın orada. Yani bir kalsın ve faydası olsun bu topraklara. En büyük amacımız o. O yüzden hiç acelemiz yok aslında.
0: Öyledir. Ya şimdi aslında şöyle bir durum da var. Bizde böyle son dönemlerde iyilik, doğa, insan, hayvan, ağaç, bunlarla ilgili çok ciddi anlamda bir kavramsal sorun da var. Alo. Tamam, tekrar arayalım Nafiz Bey'i, son bir soru da soracağım. Çünkü şunu öğrenme çalışıyorum aslında. Ya bu tip organizasyonlara bir kuşkuyla bakılır. Bu da doğal. Nedeni çünkü insanlar bir şeye umut bağlar. Hazır mı? Alo Nafiz Bey.
4: Evet duydum. Hayır,
0: şunu soracağım son olarak. Şimdi bu tip organizasyonlarda bir kuşku da oluşur. Nedeni şu, işte dediğim gibi hani kötülük çok daha hızlı yayıldığı için, bir de ağaçla ilişkisi ülkenin tuhaf bir halde. Yani sürekli bir orman katliamı, bunun yanında hani asırlardır yaşamış zeytin ağaçları katliamları yaşanan bir ülkede. Bu hani iyilik anlamında çok güzel bir organizasyon ama bir sürü de kuşku oluşuyor. Çünkü acaba bu başka bir şey olur mu, ya da bilmem ne olur mu? Bir de bunu yapınca hani var olan ağaç sökülen bir yerde ağaç dikmeye çalışma karşıt bir şeyleri de yaratıyor. O anlamda nasıl şey yapıyorsunuz, bu gelen tepkileri ya da kuşkuları ya da saldırıları, onu nasıl savuşturacaksınız? Ya işte denir ki ya bunlar bir organizasyon yaptı, buradan para yiyorlar.
4: Evet, çok haklısınız. Yani neredeyse bu kuşkuyla hiç karşılaşmadım diyebilirim. Çünkü yani çok uzun yıllardır ağaç diken bir insanım. Ama detaylı da cevap vermek isterim. O yüzden birçok doğa sever beni yakından tanır. Hatta 2 sene önce çıkmış bir ağaç adam belgeseli de var. Sadece Türkiye'de değil, onlarca ülkede birçok festivalde en iyi belgesel ödülünü almış bir şey. Ama tabii ki bu ve bunun gibi argümanlar insanlardaki bu şüphenin yok olmasına hiçbir zaman neden olmaz. O yüzden bu şüpheleri en aza indirmek için ilk adımı şurada attık, web sitesi üzerinde. Bugün ağaçadam.com üzerinden sahiplendiğimiz bir zeytin ağacı, hemen ana ekranda bir sayaç var. O sayaç da sayıyor. Yani bugün ağaçadam.com üzerinden kaç adet zeytin fidanın sahiplendiğini an ve an adetsel olarak ana ekrandan görebilirsiniz. Yani arka tarafta, ya örnek veriyorum tamamen, işte 100 bin ağaç oldu da ama burada 10 binimi diktiler, 3 binimi diktiler gibi bir soru işareti hiçbir zaman oluşmasını istemediğimiz için orada canlı olarak gösteriyoruz. Bu sistem benim bildiğim kadarıyla hiçbir yerde yok.
0: Evet, bu şeffaf. İkincisi, bir sistem aslında. Evet. Birçok böyle organizasyonların yapması gereken ya da bu kooperatifleşme anlamında kolektif yapılması gereken yerdeki en önemli şeylerden birisi. Onu öğrenmek istemiştim.
4: Evet, kesinlikle. Çünkü yani birçok organizasyonda ne kadar bağış alındı, ne kadar sahiplenildi ya da ne kadar dikildiğini takip etmek, bırakın takip etmeyi, görmek dahi zor olabiliyor. İkinci tarafta fidan sahiplenme aşamasında bir sertifikasyon alanı var. Orada kişiler kendi bilgilerini dolduruyorlar. İstedikleri şekilde doldurabiliyorlar. Ve doldurdukları zaman sistem arka tarafta bunu kaydediyor. Web sitesi üzerinde bir search arama alanı var. O alana girip, örnek veriyorum, ben kendim için söylüyorum, Deniz Seçer yazdığında Deniz Seçer ne zaman kaç adet sahiplenmiş onu da görebiliyorlar. Şimdi bu sistem tarafında aslında bizim canlı canlı resmettiğimiz bir şey. Arka tarafta, backup tarafında da her sertifikasyona sistem bir numara atıyor. Örnek veriyorum, Deniz Seçer 10 numaralı sertifika. 10 numaralı sertifika demek o sertifikayla kaç adet sahiplenildiyse. Biz az önce bahsettiğim gibi ne yapıyoruz? Çiftçilerimize bir protokol yapıyoruz. Yani nereye ne diktiğimiz belli. Bu ne demek? Örnek veriyorum, T tarihinde ihtiyaç sahibi çiftçimiz Deniz Seçer'in arazisinde 300 tane ağaç diktik. Bu protokolde ihtiyaç sahibi, yani dikim yapılan arazinin tapu görüntüsünü alıyoruz. Arazi sahibinin kimlik görüntüsünü alıyoruz. Tapuda zaten arazinin il, ilçe, köy, mahalle, ada ve parsel numarası da var. Biz hangi tarihte, hangi protokolde, hangi araziye kaç ağaç diktiğimizi protokolle kayıt altına alıyoruz ve imza altına alıyoruz. Bu ne demek? Bir T anında ağaç sahiplenen X kişisi, X doğa severinin ağacı hangi tarihte, hangi il, hangi ilçe, hangi köy, hangi çiftçimizin arazisine dikildiğine dair kayıt altında. Bunu hemen çıkarıp gösterebilir bir pozisyon. Aslında arka tarafı ve ön tarafını tamamen şeffaf yürütmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki her zaman soru işareti olabilir. Bu çok normal. Sanırım bu gibi enstrümanlarla o soru işaretlerini en az indirmeye
0: çalışıyoruz. Ben sistemi öğrenme açısından bunu sordum. Hem de bir kafalarda bir şey oluşuyorsa en azından onun yanıtını da vermiş oldunuz. Teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür
0: ederim. Hem yaptığınız organizasyon için hem de yayına katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Kolay gelsin.
4: Sağ olun. Sizlere de iyi yayınlar. Hoşça kalın.
0: Bugün ilginç bir konuğum vardı. Ağaç adam. Deniz Seçer, Nafis Deniz Seçer. Köy köy gezerek gönüllü olarak zeytin fidanı dikiyor ve amacı 1 milyon zeytin ağacına ulaşmak. Bugün de duyurularımızı unutmayalım.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım. Okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz, konuşuyoruz ve yazıyoruz. Yani yazmaya devam ediyoruz. Duymak isteyenler duymasa da ısrarlı bir şekilde her gün söylemeye devam edeceğiz. Ve diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
5: Sence?
0: Parayı bastıranın çakarlı araç sahibi olduğu bir Türkiye'de çakarlı araç terörüne son verilsin diyoruz. Memleket halleri yine çok acayip ve dünya halleri daha da acayip. Yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla devam edeceğiz ama Çakarlı'da bir ses varmış. Dinleyelim bakalım sesi.
7: Ve şimdi soruyorum. Beni eleştiren Ferhat Murat gazeteci. Çakar kullanıyor mu? Candaş Tolga Işık. Çakar kullanıyor mu? Ahmet Hakan. Çakar kullanıyor mu? Serkan Toper. Şaka çakar kullanıyor mu? Hadi Yüzışık. Çakar kullanıyor mu kardeşim? Söyleyin.
0: Dün de yayınlamıştık bunu. Şöyle yani şimdi bak bir isimler geçiyor. Ya var mı yok mu? Bunun yanıtı yok. Varsa niye verdiniz? Verdiniz de o koruma ekibinde olması gerekirken bunlar özel araçlarına nasıl taktı bu çakarları? Bu kadar basit. Şimdi haber turu sonra devam edelim.
8: CHP'nin 38. olağan kurultayına yönelik ceza davasının 5. duruşmasında İBB itirafçısı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenilmesine karar verildi. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Yıldırım ayrıca diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Adaylardan Barış Göktürk resmi açıklama yaparak yarıştan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, oğlu Mustafa Gökhan Böceğin ve gelini Zuhal Böceğin mal varlıklarına el konuldu. Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ofisinde ağır yaralı bulundu. Çalışanlarından silahını istedikten 5 dakika sonra vurulduğu iddia edilen olayda ilk bulgular intiharı işaret ediyor. Durumu kritik olan Çavuşoğlu yoğun bakımda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzur evleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 70 yaş ve üzeri bireylerle 60 yaş ve üzeri olup bakıma ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan yaşlılara sunulacak hizmetlerin kapsamı, başvuru süreçleri, bakım planları ve personelin sorumlulukları yeniden düzenlendi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Son iki yılda dünyada doğal gaz fiyatı %62,5 arttı. Bizde artış %274,7. Ekonomist İnan Mutlu'nun çıkardığı bir tablo. Diyor ki İnan Bey, Nisan ayında dünyada doğal gaz fiyatı %12 gerilerken bizde %45 artış var. Avrupa enflasyon oranlarında da Türkiye kaçıncı sırada? Bir numarada. %32,4 ile. İkinci sırada Romanya var %9,3 ile. En alt sırada İrlanda var %3,6 ile. Şimdi ekonomi böyle, enflasyon oranları böyle. Peki bu ne oluyor? Neye yol açıyor sosyal hayatta? Onu da Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan anlatıyor.
9: ülke her gün felaketlere, sokaktaki cinayetlere, intiharlara, boşanmalara şahit oluyor. Bunun temeli ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu darboğaz. İnsanlar geçinemiyor. Geçinemediği için kredi kartına yükleniyor. Kredi kartı yeterli olmadığında bankaya, banka yeterli olmadığında tefeciye düşüyor. Sonunda da ödeyemediği için, geçinemediği için hırsızlık, uyuşturucu, fuhuş, boşanma, her türlü sosyal felaket karşımıza çıkıyor. Birçok rakam alarm veriyor. Ülkede ciddi bir devalüasyon beklentisi var. Merkez Bankası rezervleri 43 milyar dolardan 20 milyar dolara indi. Tarımda %9 daralma var. Tekstil sektörü iflasın eşiğinde. Sanayi başka ülkelere kayıyor. Ülkemizde işsizlik had safhada. Birçok sanayici kaçak işçi getiriyor. İktidar da kendi insanı işsiz olduğu halde bu kaçak insanlarla daha ucuz maliyet olacak diye göz yumuyor. Ülkemiz çok varlık sahibi bir ülke. Üç tarafı denizlerle çevrili. Yeraltı madenleri, yerüstü varlıkları, 86 milyon nüfusu, stratejik konumu, tarihi birikimi, bütün imkanları var ama çeyrek asırlık iktidarın bizi getirdiği ülkenin yarısının aç olduğu bir ülke. Ülkenin %85'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir ülke. Cari açık yine rekor kırdı. Kur, faiz, enflasyon kısır döngüsü içerisinde olduğumuz için bir türlü belimiz doğrulmuyor.
10: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
11: Kardeşim sana ne?
12: Niye soruyorum ama?
11: Yok sen soramazsın canım.
12: Niye soramıyorum?
11: Soramıyorsun bana niye soruyorsun?
12: Hüküm veriyorsunuz.
11: Sen yönetici misin?
12: Yok.
11: Kalk kardeşim burada.
13: Fikir söyleniyor.
11: Kalkma sakın.
12: Kimsiniz ki?
13: Lütfen sakin ol.
11: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
13: Sayın
11: ya?
13: Sayın savcım Ali Bey.
11: Seninle mi konuşacağım ben?
0: Hayır siz diyorsunuz ya sen kimsin bana soru soruyorsun seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
11: Ben de diyorum ki kardeşim sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum bunun karşılığını alırsın zaten sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız buyursunlar kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
0: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
11: Yok
10: azizim
11: ya.
10: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Milletvekili Necmettin Çalışkan ne diyordu? Ekonomik kriz sadece cep yakmıyor, can yakıyor, yuva yıkıyor. Yine eski milletvekili Nesrin Naz diyor ki, insanların çoğu biz de sinemaya, tiyatroya, tatile gitmek, iyi bir evde oturmak, çocuğumuzu iyi bir okula göndermek istiyoruz demiyor artık. Biz de meyve yemek, sebze yemek, et yemek istiyoruz diyor. 24 yılda geldiğimiz yer burası, bu ne kadar acı. Peki Tarım Bakanı ne diyor? Tarım Bakanı da diyor ki, tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışına ilişkin, tavsiye edilen tarih geçtikten sonra gıda, tat, koku, görünüş gibi bozulmaların olmaması koşuluyla piyasada bulunabilir. Yani Tarım Bakanı tüketim tarihi geçmiş ürünlerin piyasada olmasını savunur halde. Hani işte tabii al bu ürünleri kendin ye, bilmem ne, bir sürü şey söylenebilir. Zaten doğrusu da odur yani, ne söylenirse hak etmiş durumdadır bunu söyleyince. Ama hani gelinen noktayı anlatması açısından da çok önemli. Ama bir şey daha var. Ya bundan sonra olabilecek en ufak gıda zehirlenmesinde bile sorumluluğu kendi üstüne aldı. Sen de bir şey söyle Özgür.

0: hep söylüyorum, bu ulusa seslenme meselesi artık çığırından çıktı. Ama bunu şöyle, yok o mecrayı kapatalım, burayı, bu mecrayı kapatalım, o sosyal medya kapansın, TikTok gitsin, X ölsün, Facebook zaten şey mezarlık gibi, herkes orada sadece ölenleri söylüyor bilmem neyle, anlatılacak gibi bir mesele değil. Ya ciddi anlamda artık bu sosyal bir yara burada. Ulusal, bak ya birçok konuşma yayınladım burada bu ulusa seslenen insanlar açısından. Ya psikolojisi gerçekten bozuk, ama bir taraftan da sadece psikoloji değil. Hani yaptıkları şeyin nasıl derin bir kötülüğe yol açabileceğini artık tahayyül etmekten uzak insanlara dönüştü. Bakın bu Kocaeli'de yaşayan Sebat isimli bir kadın açtı TikTok'u, bir şeyler söyledi. Dinliyoruz.
1: Kaçtı, az önce kaçtı. O telefonu çekemedim.
0: Anlattığı şu, diyor ki eşim beni şiddet gördüm, dövdü beni, az önce buradan çıktı, ağlayarak bu yayını söyledi, söylüyor. Sonra polisler ihbar üzerine eve gidiyorlar, eve gittikten sonra şu ortaya çıkıyor ki, diyor ki ben daha fazla izlenmek için bu yayını yaptım, o yüzden de kendimi yaraladım, bu tamamen kurgu. Şimdi halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan gözaltına alındı bu kişi. Adliyeye sevk edildi. Ama şimdi bu neyi çözecek ki? Bunu yapma içgüdüsünde bir sorun var. Hani bunu yaparak bir şey elde edebileceğini de biliyor. İşte takipçi alacak, yoksa canlı yayın açacak, oradan para gönderin diyecek. E bunun bir başka versiyonunu geçen hafta anlattım, işte din konusunda. Hani o bir canlı yayından 350 bin lira kazanmıştı. Herhalde şimdi 600 bin lira kazanacak. Hani ne yol açıyor buna? Yani o dini kullanıyor. Elinde öyle bir örnek var. Bu şiddeti kullanıyor. Anca bu kadarına kafası bozuyor. Başkası başka bir şey yapacak. Yani bir de istismar ettiği alanda gerçekten bunu yaşayan insana bir yardım uzanmasını da engellemiş olacak. Yani en korkunç yalanlardan bir tanesiydi bu son dönemdeki. Devam edelim Özgür.
2: Geç

0: Şimdi Van'a doğru gideceğiz. Van'da Anadolu Kariyer Fuarı var. Orada fuarın sunucuları anons yaparken Adalet ve Kalkınma Partisi yerine AKP demişler. Sonrasını bir dinleyelim.
1: Sayın Profesör Doktor Nihat Sündak hocamızı AKP İl Başkanı Sayın Abdullah Arvas ve Vali Yardımcımız Önder Koç'u sahneye davet ediyorum.
0: Sahneye davet etti, gelmedi. Sahneye çıkmadı, küstü Abdullah Arvas. Nedeni AKP dedin diye. Sahneye çıkmıyor. Yani şimdi AKP denildiği zaman kendisine kötü bir şey söylenmiş hissin niye oluşuyor ki? CHP diyorsunuz, CHP. MHP, MHP ya da işte neyse CHP, AKP. Yani bu öyle bir hale geldi ki şimdi zaten birçok yerde medyada şöyle bir şey vardır. AKP denmesi yasaktır. Yasaklanmıştır. AKP denilmez. Denilmemesi istenir ve orada kimse denir. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi, uzun oluruz konuşurken de hakikaten bir sürü cümle yapıyorsunuz ama kısaca böyle AKP güzel de böyle bir AKP işte. Yani hayır, AK Parti denilecek. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi Hazretleri diyeceksin ya da AK Parti. Yani AKP dediği zaman buna hakaret görüyor. Ama bir taraftan da gidin mesela AKP diye bir patent almaya kalkışın, bak ne oldu. %90 hepsi Adalet ve Kalkınma Partileri. Ya plaka AKP almaya kalkışın bakalım, var mı? AKP yazıyor plakada. Plakası AKP adamın. AKP diye anons ediyorsun, gelmiyor. Ya plakayı söylüyoruz, seni söylemiyoruz. Plakayı, arabayı söyledik biz ona. Ya ne acayip işte. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi demişken Necmettin Bilal Erdoğan. İşte burada da şöyle Bilal Erdoğan'dı. Şimdi orada da şöyle bir şey var. Necmettin Bilal Erdoğan denilecek diyor. Bilal Erdoğan konuşmuş, onu dinliyoruz.
2: Türkiye'de evlilik seküler bir fenomen olarak değerlendiriliyor. Belediye memuru gelir. Mesela müftülere nikah kıyma yetkisi çıkmasına rağmen kimsenin aklına müftü çağırmak gelmiyor. Niye gelmiyor? Refleks olarak gelmiyor. Çünkü evlilik, nikah dediğin belediyedir yani. Amerika'da nasıl biliyor musunuz? Bugün dahi Amerika'da, hani eşcinsellerin bile evlendiği Amerika'da evlilik dini bir kurum olarak görülür. Evlilik denince akla kilise gelir. Bizde evlilik denince akla imam efendi gelmiyor. Evlilik denince akla belediye geliyor. Onun için bu aile kurumunun Allah'ın emri, peygamberin kavli olduğu fikri sadece slogan.
0: Ne dertler var ya ülkede, insanın böyle tüyleri ürperiyor. Şimdi hani mesele hani şöyle, bak düğün yapmanın maliyeti 2 milyon lira. 2025'te günde ortalama 530 boşanma yaşanmış. Bu da ülkenin tarihi rekoru. Rekorlara bak. Evliliğin ilk 3 yılında boşananların oranı %40'lara ulaştı. Evlilik sözleşmesi talebi 2 yılda %40 arttı. Mesela Özgür evlenmek istedi kaç sefer? Ondan sonra psikolojik tedaviye gitti. Olmadı. Evlenemiyor Özgür. Evlenen çiftlerin sayısı mesela 2025 yılında 552.237 iken bunun 193.793'ü boşanmış. Kadın cinayeti 2025 yılında 294, şüpheli kadın ölümü 297. Ama yani bunlara ne bakacaksın? Bu tablolar işte ne anlamı var ki? Niye dini nikahta ya da nikah yapılırken niye sadece akla imam gelmiyor? O da. Devam edelim.

0: Giresun'un belası haline gelen Alagöz Madencilik Iğdır Milletvekili AKP Iğdır Milletvekili Can Türk Alagöz'e ait Alagöz Madeni'nin Giresun'da yaptığı faaliyetler çok tartışılmıştı. Trebolu Doğankent'teki atık havuzunu dün anlatmıştım uzun uzun. O atık havuzundan nasıl atıkların boşaltıldığını, derenin renginin nasıl değiştiğini. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 2 milyon 510 bin lira ceza uygulamıştı. Ben de demiştim ki ya 2 milyon 517 bin lira ödül. Hani kazandıklarının yanında. Bütün maden ruhsatlarını iptal edin, bakın bir daha yapabiliyor mu? Hem Alagöz madencilik yapamaz, hem başkası yapamaz. Yani oradaki tek şey, bu kirliliğe yol açtın mı? Açtın. Yeraltı yerüstü kaynaklarını kirlettin mi? Kirlettin. Bunun bedelinin bütün maden ruhsatlarını iptal edeceğiz. Hani bu yapılırsa bir anlamı var diye söylemiştim. Alagöz madencilikten bir hemen bir karşı hareket geldi. Oradaki derede akan o atıklı suyu bir anda çamur akmaya başlamış. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Çamurlamışlar bütün o atık suyu. Çamur akıyor diye çamura dönüştürmüşler. Yani o atığın geldiği yerdeki çamur koyup bütün dereyi çamur akıtmışlar. Şimdi onun görüntülerini söylüyorlar. Ya çamur attı, biz çamur için 2 milyon 517 bin lira ceza aldık diye. Abi kurnazlığa bakar mısın? Bak o zehirli atıkları çamura bulayan adam her şeyi yapar. Her kötülüğü yapar. Hani onun sınırı yok artık. Niye ruhsatı iptal edilsin diyorum. Bu yüzden hani kimin aklına gelir ya? Atık suyu, madendeki o kimyasal bütün doğayı zehirleyecek şeyi çamurla bulayıp çamur akıyor buradan, bu çamura böyle dediler diye numara yapmaya kalkışmak. Bak bunu yapan her türlü kötülüğü yapar. Cezayı kesenler aklına gelmiş olabilir mi sorusu diyorsun Özgür. Ya kim yaparsa yapsın ya. Bu olacak iş mi ya? Olacak iş mi diyoruz diyoruz ama burası Türkiye. Sesimiz var. Ha o anları orada Alagöz'de madenciliğin o yol açtığı o çamuru gören bir Giresunlu vatandaşla gidip çekim yapmış. Dinleyelim bakalım ne demiş.
1: Evet arkadaşlar, görüyorsunuz 3 gün önce simsiyah gri gibi akan su bugün çamur renginde akıyor. Çünkü yukarıda makinelerle, iç makineleriyle bu suyu karıştırıp bulandırıp buradaki zehri yok edip bizim algı yaptığımızı düşündürmeye çalışıyorlar. Her şey ortada, her şey belli. Katliam her türlü devam ediyor. Burada balık yaşar mı? Burada canlı yaşar mı?
0: Ne korkunç bir şey ya. Yapılana bak. Devam edelim Özgür. Amerika İsrail Epstein koalisyonunun İran saldırısından başlayan savaşta artık yeni bir anlaşma umudu her geçen gün artıyor. Daha doğrusu Amerika Zevair'i kurtaracak bir yol bulmaya çalışıyor. O yolu bulurken de iniş çıkışlar yaşayan bir yönetime sahip, o yönetim her şeyi kazandığınız söylerken İran kendi taleplerinde, isteklerinde aynı yerde duruyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Senatörü Bernie Sanders diyor ki İran'da 3375 kişi öldü, 26500 yaralı var. Lübnan'da 2700 ölü, 8311 yaralı var. Körfez ülkelerinde 28 ölü, 289 yaralı var. İsrail'de 26 ölü, 7791 yaralı var. 13 ABD askeri öldü, 381 yaralı. Trump ve Netanyahu'nun bitmeyen savaşlarından yeter diye yazdı. Trump da dün okul çocukları Beyaz Saray'a davet etti. Onlarla şov yaptı. Çocuklara dedi ki İran nükleer bir silaha sahip olmaya 2 hafta kala ve sizi öldürmeye hazırdı. Amerikalı yayıncı Steve Peters diyor ki artık yeter. Ona Amerikan halkına yalan söylemesini izlemek bir şey ama ulusal televizyonda çocuklara yalan söyleyip propaganda yapmak artık onun için bile çok fazla ki İran saldırısının ilk gününde 268 çocuk öldürülmüştü, katledilmişti. Mesut Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı, son olarak o da dedi ki eğer siyaset güce indirgenirse sonuç bugünkü dünya olur. Kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık. Ulusal etosumuzda ve dünya görüşümüzde etik dışı güç boştur. Bugün İran etik ve sorumlu gücü temsil ediyor. Düşmanları ise sorumsuz ve dizginsiz kuvveti somutlaştırıyor, diyor İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. Devam ediyoruz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde daha yakın bir zamanda adına bir sürü şey dediler ama yine de kısmi aftı. O afla birlikte resmi açıklamalara göre 50 bin kişi düzenlemeden yararlanarak cezaevinden çıktı ve o zaman da 419 bin kişi vardı cezaevinde. Şu anda cezaevi nüfusu kaç? 414 bini aştı. Peki kimler içeride? Merdan Yanardağ 192, Çiğdem Mater 1475, Selçuk Kozağaçlı 3104, Selahattin Demirtaş 3472, Ekrem İmamoğlu 413, Tayfun Kahraman 1475, Murat Çalık 413, İnan Güney 262, Aykut Erdoğdu 338, Ramazan Gülten 412, Osman Kavala 3108 günü tamamladı. Osman Kavala Almanya'da 2025 Özgürlük Ödülü verildi. Ödülü eşi Ayşe Buğra aldı ve o konuştu. Dinliyoruz.
9: Bana ben umutlu olmayı kendime yasak ettim. Çünkü umutlandıktan sonra gelen hayal kırıklığı çok zor oluyor, çok yıpratıcı oluyor. Küçük avlusu var odasına bitişik. Orada birkaç saat geçirebiliyor her gün. Biraz güneş alabiliyor orada. Ama kitaplar tabii en büyük desteği. Bazen beraber okuyoruz, aynı kitapları okuyoruz, onları tartışabiliyoruz. Yani unutulmamak güzel bir şey. İşim adına çok memnun oluyorum, çok seviniyorum ama aynı zamanda da biraz üzücü oluyor. Türkiye'nin durumunu takip ediyor ve bu durumda olduğu için de insan haklarını koruyan bir anayasaya sahip olmanın, bağımsız bir yargıya sahip olmanın bir ülke için ne kadar önemli olduğunu çok iyi takdir edebiliyor.
0: Resul Emrah Şahan 413, Tunç Soyer 314, Oya Tekin 336, Mine Özer'den 1475, Gürkan Akgün 420, gazeteci Alican Uludağ 76 günü tamamladı. Alican Uludağ 21 Mayıs'ta hakim karşısında çıkacak. Alican'ın arkadaşları adıyla açılan sosyal medya hesabında şu mesaj paylaşıldı. Tutuklu gazeteci Alican Uludağ 21 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Arkadaşımızın Ankara'daki duruşmaya Silivri'den Sekbis ile katılması isteniyor. Duruşmada hazır bulunma hakkı adil yargılanmanın gereklerindendir. Sanığın rızası yoksa Sekbis hak ihlalidir. Alican soruyor, hakimin yüzünü görmeden yargılama mı olur? Diye. İsmail Arı gazeteci 46 günü geride bıraktı. İsmail Arı da cezaevinden seslendi. Diyor ki sayısız çarka çomak soktuğum için cezaevindeyim. Cezaevimde dikkatimi çeken bir konu AKP Iğdır milletvekili Can Türk Alagöz'ün Giresun'daki madenine, daha doğrusu çevre katliamına karşı yapılan eylemler. Alagöz'ün maden şirketinin kaçak kimyasal atık havuzları yaptığını defalarca haberleştirdim. Harşit Vadisi ile su kaynaklarını zehirlediklerini ve karşılığında çok komik, yani 3 kuruş para cezaları kesildiğini defalarca yazdım. Çomak soktuğum çarklardan biri de budur. 15 Nisan'da Sözcü Gazetesi'nde İBB davasına dair bir haber dikkatimi çekti. Tutuklu Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt İBB davasında konuşup AKP döneminde AKP eski ve yeni bakanlara Kiptaş'tan kurasız ev verildiğini anlatmıştı. Bir de iktidar partisi milletvekillerine tabii. Çomak soktuğum çarklardan biri de bu. Geçmiş haberlerime bakın, isim isim kelepir daire alan AKP'lileri yazdım. Yeliz de almış, valinin yakınları da. Bu hak mı şimdi? Vatandaş bir daire alabilmek için yıllarca çalışıp para biriktirirken bir avuç insan kapış kapış ucuza daire kapatmıştı. Çünkü onlar ayrıcalıklı, çünkü onlar AKP'li. Yine 15 Nisan'da gazeten bir günde Gülistan Doku ile ilgili haberde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova'nın fotoğrafını gördüm. Nadira Kadirova eski AKP milletvekili Şirin Ünal'ın evinde hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 yıl boyunca sayısız haber yaptım ama Kadirova'nın şüpheli ölümü aydınlatılmadı. Ez cümle, gazetecilik kamuoyu adına gözetim ve denetim yapmaktır. Aynı zamanda sayısız çarka çomak sokmaktır. İşte ben bu yüzden cezaevindeyim diyor İsmail Arı. Yazılım mühendisi Iraz Bayrak dahil olmadığı bir projeden 177 gün cezaevinde. Sendikacı Mehmet Türkmen 52. günü tamamladı ama 52. günü hücrede tamamladı. Nedenini bir tek sen sendikası anlatıyor. Cezaevi mi işkencehane mi idare ediyorsunuz? Bugün cezaevine giden sendikamızın avukatı genel başkanımız Mehmet Türkmen'in hücreye kapatıldığını öğrenmiştir. Türkmen içeride aylardır tedaviye erişemeyen, ilaçlarını alamayan, tek başına tuvalete dahi gidemeyen bir tutuklunun durumunu sabah koğuşa gelen başgardiyan ve diğer memurlara anlatmak istediği esnada bağırıp çağırmaya maruz kalmış. Neden bağırıyorsun dediğinde sen kimsin denilerek yaka paça ve keyfi bir şekilde hücreye atılmış. Üstelik hücreye götürülürken tüm koridor boyunca kollarını arkaya alıp yukarıya doğru çekerek askı tekniğiyle onur kırıcı ve kötü muameleye maruz bırakılmıştır. 20-25 kişilik koğuşlarda 60'tan fazla kişiyi kalmaya zorlayan, hijyene erişimin neredeyse imkansız olduğu, sağlıklı insanın dahi hasta çıktığı, hastaların ise iyileşemediği bu koşullar başlı başına insan onuruna aykırıyken, bir de sırf tutuklu bir hasta tedavi erişsin dedi diye Mehmet Türkmen'in kolları arkadan çekilerek hücreye kapatılması kabul edilemez. Keyfi muamele uygulayan, insan onurunu ayaklar altına alan, genel başkanımıza işkenceye varan muamelede bulunan tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hesap vereceksiniz diyor bir tek sen. Bir tek sen sendikası başkanı Mehmet Türkmen neden içeride? Gidip fabrika önünde patronlar işçileri sömürüyor dedi. Tek suçu bu. Tek suçu bu olan insana yapılan muameleye bak, hücreye atılıyor ve işkence edilerek götürülerek, işkenceyle götürülerek hücreye atılıyor. Yaşam savunucusu Esra Işık 34 günü tamamladı. Esra Işık ne yaptı? Esra Işık taşına, toprağına, köyüne sahip çıkmaya çalıştı. Tapulu arazisine el konulmasını eleştirdi diye şu anda cezaevinde yaşam savunucusu Esra Işık, hem de 34 gündür. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1475 gündür hapiste. Anayasa Mahkemesi iki kez Can Atalay meclise gelsin, yemin etsin ve görevine başlasın dedi. Buna rağmen Can Atalay 1475 gündür hapiste. Biz devam edelim.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, yabancı yatırımcılara verilecek imtiyazlarla ilgili kanun teklifini meclise sundu. Bunun sesi var mı Özgür? O sesi bir dinleyelim.
11: Yapacak nitelikli personelin ücretlerine mevcut asgari ücret istisnasına ilave olarak brüt asgari ücretin 3 katına kadar, bu İstanbul Finans Merkezi bünyesinde 5 katına kadar, gelir vergisi istisnası getiriyoruz. Böylece toplamda brüt asgari ücretin 4 ve 6 katına kadar bir vergi avantajı sağlayarak nitelikli insan kaynağımız ve uluslararası yatırımları da koruma altına alıyoruz.
0: Bu böyle sunuldu yasa ama şöyle tartışması oldu. Kapitülasyonlar yeniden başladı. İyi Parti sözcüsü Buğra Kavuncu diyor ki biz Osmanlıyız diye diye gittiler, kapitülasyon rejimini kendilerine örnek aldılar. Kendilerini yerli ve milli diye pazarlayanların son marifeti 30 euroya kadar gümrük muafiyetini kaldır, esim uygulamalarına baskı uygula, vatandaşın lehine ne varsa yasakla, yabancıya gelince de her türlü kolaylığı sağla. O zihniyet ki senin vatandaşını vize kuyruklarında bekletsin, eski bir milletvekiline vize bile vermesin. Türkiye'yi bir hukuk devleti haline getirmek yerine yabancı yatırımcının çalışanlarına adeta rüşvet verir gibi gelir vergisinden muaf tutmak ilkesiz bir tüccar işinden başka bir şey değildir. Bu işi size kim öğretti? Tüccar dostlarınız Tom Barak mı, Donald Trump mı diye soruyor Buğra Kavuncu. Peki bir diğer tartışılan da yine bu yasalarla birlikte varlık barışı. Ne anlama geliyor? Onu da CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir anlatıyor.
12: Ekonomik programınız çökmüştür ve dezenflasyon dediğiniz, pahalılığı bitireceğiz dediğiniz, rasyonel dediğiniz politikalar artık duvara çarpmıştır. O enflasyonu düşürüyoruz gerekçesiyle emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin zammını kıstınız, açlığa mahkum ettiniz ama bugün de tabloyu sadece seyrediyoruz. Nisan ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık enflasyon %16'yı geçti. Merkez Bankası'nın hedefi %16'ydı. Siz

0: kumar oynatanların parası olsun ama yeter ki gelsin. Biz ne kaynağını soracağız, devlete yatırırsa da sıfır vergi alacağız diyoruz. Bu aslında bitmiş tükenmiş olmanın bir itirafıdır. Bakın Türkiye'yi kara para cenneti yaptınız. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devleti dünyadaki kara paracıların çamaşır makinesine çevirdiniz. Uluslararası suç örgütlerine, para babalarına, uyuşturucu babalarına, silah tüccarlarına, bahis baronlarına ev alma, konut alma karşında vatandaşlık veriyorsunuz. İşte bu nedenle Türkiye suç baronlarının mekanı olmuştur, memleketi olmuştur. Yoksulu, işçiyi, emekliyi, asgari ücretliyi açlığa mahkum ettiniz, yoksulluğa mahkum ettiniz. Feryadı duymuyorsunuz ama onlardan vergi almaya devam ediyorsunuz. Ümüğünü sıkmaya devam ediyorsunuz. Söz konusu olan kara paracı olunca ona her türlü vergi kolaylığını da sağlıyorsunuz.
1: Varlıkları için ilk kez olmuyor. Daha önce de oldu ama bedeli de ağır oldu. Türkiye öyle bir listede yer aldı ki uluslararası suç anlamında onu temizlemek zor oldu. Dün anlattı eski MASAK başkanı yayında. Kara parayla ve suç örgütleriyle uğraştığı için başına gelmedi kalmadı. Torununun yanında gözaltına alındı, tehdit edildi. X hesabı kapatıldı. Devam edelim Özgür.
2: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
1: Dün Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'a bir statü tarifi yaptı. O statü tarifi resmen devletin bir bürokratı tarifiydi. Ama hani etkisi nasıl olacak? Genel bir sessizlik oldu. Yine hep böyle oluyor. Böyle bir şeyde bir şey oluyor, söyleniyor, sonra bir sessizlik oluyor. Sessizlik içinde birileri bir şeyler konuşuyor, ediyor. Sonrasında da diyorlar ki Türkiye'nin geleceği açısından bu çözüm süreci önemli. İyi de bu kadar kapalı devre olan bir şeyde bu çözüm nasıl bulunacak dediğinde yanıt yok. Ama bir taraftan da şey var. Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Yani sanki ilk defa karşılaşıyormuş gibi bir acayipleşti herkes. Böyle tebrik edelim edenler, etmeyenler, tebrik edenlere bir linçlemeler, tebrik etmeyenleri alkışlamalar. Bazıları da böyle tebrik etti ama sonra tebriği geri çekti. Göztepe Spor Kulübü resmi sayfasından şöyle açıklama diye yazdı ve şunları söylediler. Göztepe Spor Kulübü olarak sporun birleştirici gücüne olan inancımız doğrultusunda bugüne kadar tüm kulüplerin başarılarını ve şampiyonluklarını saygıyla karşıladık ve kutladık. Bu anlayışla Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesinde tebrik ettik. Ancak kulübümüz tarafından yapılan bu tebrik paylaşımının amacı dışında farklı yönlere çekilerek konunun muhatabı olmayan taraftarlarımızın hedef alınmasına neden olduğunu üzülerek gözlemledik. Taraftarlarımızın hassasiyetini de göz önüne bulundurarak söz konusu paylaşımın kaldırılmasına karar verilmiştir. Göztepe Spor Kulübü olarak sporun birleştirici bla bla bla devamını okumayacağım. Okumayacağım yani, kaldırılmasına karar vermiş. Ya niye? Şimdi bu Ahmet Spor'la karşılaşacaksınız gelecek sene, gelecek sezon. Hayır, bu bakış açısında temelde bir sorun var. Reaksiyon geliyor diye bundan vazgeçmeyin. Söyleyin niye? İşte sporun birleştirici gücüne olan inancımız diye. Bak ne güzel sloganik, böyle güzel de bir kavram bulmuşsunuz. Altı dolsun. Herkes doldursun ki bu şey ortadan kalksın. Hani spor ya, spor yapacaksınız. Hani devletin bürokratı olma, bürokratı yapma Abdullah Öcalan'ına bu kadar tepki olmuyor. Yani tuhaflıklar, bu tuhaflıklara devam. Ya bir de yani o tuhaflığın en acayibi de böyle, yani bir daha anlatacağım ya, kalsın akılda. Ahmet Spor forveti Senegalli Diagne. Ya maç sonrası adam ülkesinin bayrağıyla sevinmeye kalkıştı, bayrağı elinden almaya kalkıştınız. Herkes atladı üstüne, bayrak ne diyor? Ülkesinin bayrağı. Devam edelim Özgür.
3: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: TOKİ Ocak ayında Trabzon'un Yomra ilçesinde 300 konut

0: Çin kura çekimi yaptı. Bilin bakalım ne yok. Onu da milletvekili Sibel Su İçmez anlatıyor.
1: Sayın Başkan, şaka değil, gerçek. TOKİ Ocak ayında seçim bölgem Trabzon'un Yomra ilçesinde 300 konut için kura çekimi yaptı. Hak sahipleri belirlendi. İnsanlar ev sahibi olacakları için sevindi. Her şey tamam. Peki bilin bakalım ne eksik? Konutlar. Evet, yanlış duymadınız. TOKİ 300 konut için kura çekimi yaptı ama ortada ne konut var ne de konutların yapılacağı bölge. Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bu konutların yeri nerede diye TOKİ'ye sormuş, yeri belli değil diye yanıt vermişler. TOKİ yeri belli olmayan projede insanlara umut verip kura çekimi yaptırıyor. Soranlara ne bir yer ne de tamamlanma tarihi söylüyor. Bir an evvel proje yeri belirlenip hak sahiplerine bilgi verilmelidir.
0: Hancım, TOKİ kura çekimi yapıyor, konut yok. Yani bu aslında şöyle bir şey. Şimdi bizim Özgür şimdi dedi ki ben ev dağıtacağım. İlan verdi. Herkes katıldı. Parasını yatırdı. Sonra dedi ki Özgür konut yok. Ertesi gün ne olur biliyor musunuz? Özgür'ü alır derdest ederler ve nitelikli dolandırıcılığa girer bu. Eğer Özgür böyle bir şey yapsa. Devam edelim Özgür.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Bu ebeveyn çocuk ilişkileri artık çok karıştı. Hani modern çağlarda ebeveyn çocuk işlerine herkes bir şey söylüyor. Okan Bayülgen de bu şımartarak büyütülen çocuklarla ilgili konuşmuş. Önce bir dinleyelim.
3: Canı sıkıldığı anda anne babanın paniğe kapıldığı çocuk açık canım sıkı. Neyini vermedik? Ver tablet, mablet, sinemaya götür, paket gıdaları yedir. Canı sıkılan çocuklar çizgi romanlar çizerler, resimler çizerler. Bundan önemli çizgi romancılar, ressamlar çıkar. Canı sıkılan çocuklar spor yaparlar, büyük sporcular çıkar. Canı sıkılan çocuklar okurlar, okurlar, okurlar. Orada o edebiyatın getirdiği dünyayla eğlenirler. Buradan edebiyatçılar çıkar, şairler çıkar, bilim insanları çıkar, araştırmacılar çıkar. Canı sıkılan çocuklar bir deney yapar, taşlarla, toprakla oynarlar, bir şey çıkar onlar. Canının sıkılması lazım. Ne yapacağını bilememen lazım.
0: Ay, hani dedim ya, herkes düştüğü kuyunun ağzını dünya sanıyor. Öyle görüyor, sadece onu görüyor. Hani şimdi... Nerede oynayacak çocuklar? Yer yok. Yani yok. Bir avuç yeşillik olan yeri hemen betonlaştırıyorlar ülkede. Yer yok. Yani bir taraftan da mecbur bırakılıyor buna. Hani çocuklar aç, karnını doyuramıyor. Ya okulda bir öğün yemek verilsin diye yırtınıyoruz her gün burada. Bir öğün yemek verilemiyor okulda. Yani çocuklar hazır gıda yemekten... İnanılmaz bir şekilde sağlık sorunları yaşıyorlar. İşte şu hazır noodle denilen kimyasalları yiye yiye çocuklar 7-12 yaşında büyük büyük sağlık sorunlarıyla boğuşuyorlar. Neden? İşte hani ülkenin durumu başka. Hani keşke sadece böyle çocuk şımarıklığı, ebeveyn tırsaklığı diye bir şey olsa. Bambaşka sorunları var ülkenin. Ağzımızın tadında daldan dala gidelim. Şimdi Metin Külünk. Tayyip Erdoğan'ın çok yakınında bir isimdir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de önemli görev almış bir isimdir. Şimdi birazcık böyle kızakta gibi. O konuşuyor, ilginç şeyler söylüyor. Dinleyelim Metin Külüngü.
4: Sayın Erdoğan'ın sürecisi eriyor. Ve Sayın Erdoğan sizin bu sorduğunuz soruyu kendisi sormak ve cevaplamak zorunda. Çünkü sokak artık Sayın Cumhurbaşkanımız evet çok iyi ama etrafı çok kötü cümlesini açtı. Ve doğrudan üzülerek ifade ediyorum bunu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini tartışıyor. Ve 3 sene evvelki, 4 sene evvelki sokağın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveni çok ciddi anlamda dikine aşağı doğru iniyor.
0: Metin Külünk diyor ki Erdoğan'ın sosyolojisi eridi. Sokak Cumhurbaşkanımız çok iyi, çevresi çok kötü cümlesini açtı. Doğrudan kendisini tartışıyor. 3-4 sene önceki Cumhurbaşkanına güven dikine aşağı iniyor. Acaba bütün bunları söylerken gel mi yapıyor? Gerçekten bu sorunu mu dile getiriyor? Onu çok bilemiyorsun. Çünkü önümüzde şey var. Yani işte Bülent Arınç ne zaman böyle söylese bir şey talep ediyor oluyor. Adam hani bir yere o söylensin diyor. Dün bir tanıdık bana şeyi söyledi ya, yayında şey demişsin hani Uğur Böceği kadar faydası yok ülkeye diyor. Yani yanlış mı söylemişim? Şimdi Mehmet Şimşek en çok konuşulan isimlerden biri. Aslında en çok suyu ısınan da demek lazım ama yani ilk seçim döneminde ilk kurban olacak kişi. Şu Eşel Mobil ile ilgili bir şeyler söyledi, bir dinleyelim.
5: Eşel Mobil'de biz bir adım attık. Cumhurbaşkanımızın yine liderliğinde bütçe imkanlarımız el verdiği için bizim biliyorsunuz akaryakıt ürünlerinde fiyatın içinde bir miktar özel tüketim vergisi var biliyorsunuz. O özel tüketim vergisinden feragat edip Eşel Mobil sistemi üzerinden aslında vatandaşa bu şokun yansımasını sınırladık. Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Halbuki şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.665 lira diye. Şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Bu tabii önemli bir fedakarlık içeriyor. Vatandaşımızın alım gücünü önemli ölçüde korumayı hedefledik. Bütçede alanımız vardı. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Bu fedakarlığı yaptık. Nasıl bir fedakarlık? Yılın tamamında etki yaklaşık 600 milyar lira civarında bir şey olacak. Kamuda tasarruf yapmasaydık bunu yapma imkanımız olmayacaktı.
0: Diyor Mehmet Şimşek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl diyor ki bu açıklamaları görünce ya bakan fena yanıltılıyor ya da bakan bizi fena yanıltıyor dedim. Çünkü Mart ayında petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen ÖTV tutarı bir önceki aya göre sadece 8 milyar lira azaldı. Ancak akaryakıt ürünlerinin fiyatı arttığı için bunun önemli bir kısmı da KDV ile telafi edildi. Sayın Bakan'ın 2 ayda maliyeti 90 milyar lira olur ifadesi gerçekten izaha muhtaç. Ayrıca yılın tamamındaki etkisinin 600 milyar lira olacağı belirtilmiş. Oysa tüm yıl için akaryakıt dahil petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilmesi hedeflenen tutar 656 milyar lira. Ve bunun 130 milyar lirası zaten 3 ayda tahsil edildi. Ayrıca Eşel Mobil sadece akaryakıt ürünlerinde geçerli. Diğer petrol, doğalgaz ürünlerinde geçerli değil. Neresinden bakarsak bakalım Sayın Bakan'ın paylaştığı verileri tutturmak mümkün gözükmüyor. Sayın Bakan kalem kalem açıklasa da biz de bu söylediklerimizden utansak diyor yani. Devam edelim.

0: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
3: Bugün 6 Mayıs, 6 Mayıs Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in idam edildiği gün. 6 Mayıs 1972'de idam edildiler. Şimdi Deniz'lerin idamına ne zaman karar verildi ya da niye yapıldı? Ben onun gerçek tarihini anlatacağım şimdi size. Aslında anlatılmayan bir tarihi söyleyeceğim. 1938'de başladı bu büyük kırılma. Atatürk gittikten sonra Türkiye'ye 3 ana akım hükmetti ve onlar ülkenin taşıyıcı kolonları oldular. İslamcılar, milliyetçiler ve ulusalcılar. Bu ana gövdenin taşıyıcısı 3 kolonda bulunanlar önce Nazilere, sonrasında da ABD'ye kucak açtılar. Yani Kuvayi Milliye'den sonra dışarıdan enjekte edilen anti-emperyalist Kuvayi Milliye yerine emperyalist müesses nizam kuruldu Türkiye'de. Bu müesses nizama da legal ve illegal unsurlar eklemlendi, gladio gibi. Müesses nizam denilen, beka meselesi haline getirilen, aslında ülkenin kendi içinden çıkan milli refleksi hiçbir zaman olmadı. Müesses nizamcılar din, vatan, millet ve Atatürkçülük örtüsüyle önce Nazi, sonrasında da ABD, NATO ve NATO'nun fedaileri oldular ve bugünlerde aslında öyle yaratıldı. Bir anda, bir günde olmadı bu. Sol kırım yapıldı bütün bunlar uygulanırken. Ama neden bu sol kırım yapıldı? Onun için de bir tarihe gideceğiz şimdi. Tarih, takvim yaprakları 30 Ekim 1968'i gösteriyordu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Deniz Gezmiş, Samsun'dan Ankara'ya tam bağımsızlık için Mustafa Kemal yürüyüşü başlattı. Atatürk anıtına çelenk koyan gençler ellerinde "Cumhuriyetin ve halkın düşmanlarını kahredeceğiz" pankartları taşıyordu. 10 Kasım 1968'de bir sürü zorluklardan sonra, engellerden sonra 10 Kasım 1968'de Anıtkabir'e vardılar ve Anıtkabir defterine şunu yazdılar: "Milli kurtuluş yolunda Amerikan emperyalizmine karşı gerçekten izindeyiz." İşte bu büyük bir kırılmaya yol açtı. Dedim ya, 38'den sonra aslında karşı devrim olmuştu. Müesses nizamın efendileri anti-emperyalist hiçbir şeye izin vermeyeceklerdi. Anti-emperyalist olarak başını çıkaran herkesin de o başını yok etmek için her şeyi yapacaklardı. Deniz Gezmiş o tarihlerde yürüyüşün Mustafa Kemal Atatürk yürüyüşünün, tam bağımsızlık için Mustafa Kemal Atatürk yürüyüşü için şöyle anlatıyordu ona. 1919'da başlayan Mustafa Kemal devrimi, kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından amacından saptırılmış, Cumhuriyet'in bütün kurumları yozlaştırılmıştır. Bugün Türkiye'miz dünyada ilk anti-emperyalist ve anti-kapitalist devrimi gerçekleştiren Mustafa Kemal'e rağmen yabancıların desteklediği karşı devrimcilerin etki alanına girmiştir. Biz Mustafa Kemal gençliği olarak saptırılan devrimi rayına oturtmakta kararlıyız. Bugün başlayan yürüyüşün amacı budur demiştir. İşte bu bağ Türkiye'nin solunun, gençlerinin Kuvayi Milliye'ye yeniden sahip çıkıyor olması, onunla, Mustafa Kemal Atatürk'le bağ kuruyor olması egemenleri çok korkuttu. Egemenlerin işbirlikçilerini de çok korkuttu. İşte o gün aslında kalemi kırılmıştı Deniz'in de, diğerlerinin de, Yusuf'un da, Hüseyin'in de ve sonrası olacakların da. Yani bir anlamda baktığında onlar teröristleştirilmiştir. Tam bağımsız Türkiye istedikleri için, anti-emperyalist Türkiye dedikleri için ve Mustafa Kemal Atatürk dedikleri için. Ama müesses nizamın fedaileri, emperyalist fedailiği yapanlar kahramanlaştırmış Türkiye. 12 Eylül'le birlikte de aslında bir şey de ortaya konmuştu. Dediler ki hani 12 Eylül'de ne diyordu Kenan Evren? Bir sağdan bir soldan astık. Aslında o bir şeyi gösteriyordu. İçeride sürekli bir kavga, içeride sürekli bir kargaşa olan ülke yaratmaktı. Yani denizler, Deniz, Yusuf, Hüseyin asıldığında şuna da gönderme yapıldı. Hani 27 Mayıs 60'tan sonra Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a 3'e 3. Bak sonrasında nasıl oluyor? Bir sağdan bir soldan astıkla devam ettiler 12 Eylül'de. Sonra bugünler böyle döşendi. Sol Kırım diyorum. Niye sol Kırım diyorum? Bak Abdi İpekçi'den Bahriye Üço, Deniz Gezmiş'ten Uğur Mumcu'ya, Mehmet Ali Kışlalı'ya, bütün bu isimleri birbirine bağlayan en önemli unsur Kuvayi Milliye'dir, anti-emperyalizmdir. Ama bu anlatılmaz tarihte. Bugünü bununla birlikte Deniz Gezmişler, Yusuflarla bitirelim. Biliyorsunuz Yol Arkadaşı biter, Tom Waits başlar ama sadece 6 Mayıs'ta 6 Mayıs'ta bu olmaz. Çünkü Deniz'in en sevdiği konçerto çalar. Biz de demli çayımızı içeriz. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
2: Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası Mayıs ayında Kanada'nın Vancouver kentinde 128 yıllık rekorun kırılmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 23,9 dereceye ulaştığı ve bu sıcaklığın 1898 yılında kaydedilen 22,2 derecelik rekoru geride bıraktığı açıklandı. Vancouver'da kaydedilen en yüksek sıcaklıkların en son 1898 yılındaki 22,2 derece olduğu belirtilirken bu sıcaklık rekoru hafta sonu 23,9 dereceyle aşıldı. Britanya Kolombiyası genelinde yaşanan sıcak hava dalgası hafta sonu en az 24 bölgede günlük sıcaklık rekorlarını kırdı ve bazı bölgelerde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı. Pemberton'da termometreler 31,5 dereceyi, Litton'da ise 31,9 dereceyi gösterdi. Uzmanlar, olağanüstü sıcaklıkların bölge üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Kanadalıların klima ve vantilatör kullanımı artırması enerji talebinde de dikkat çekici bir yükselişe yol açtı. Paylaşılan verilere göre eyalette elektrik tüketimi yaklaşık 7600 megawata ulaşarak Mayıs aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Yetkililer sıcak ve kurak hava koşullarının orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Bu kapsamda British Columbia'nın güney kıyı kesimlerinde kamp ateşi yakılması yasaklandı. Kanada'nın British Columbia eyaletine etkisini artıran sıcak hava dalgası Mayıs itibariyle birçok bölgede yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu. Yetkililer artan hava sıcaklıklarının enerji tüketimini de tarihi seviyelere taşıdığına dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni başkan belli oldu. Rojin Kabayış'ın telefonu Çin'e gönderilecek. CNN'in kurucusu Ted Turner hayatını kaybetti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni başkan belli oldu. Yapılan seçimle yeni başkan Serdar Mutta oldu. Başkan vekilliği görevine ise İsmail Kalender seçildi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada 5. duruşma görüldü. 1 Temmuz'a ertelenen davada İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararla ilgili hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinleniyorsa dinlensin dedi.
2: O mahkemenin tüm iddiaları dinlemesini istiyorum. Çünkü her dinlenen bir yıldır ortaya atılan bunca yalanın ne kadar boş olduğunu ortaya koyuyor. Çok memnunum ben. Her duydum diyenin çağrılıp nereden duydun kanıtını söyle, ispatını söyle demesini. Adem Soytekin de gelsin, ne duyduysa söylesin. İddiasının somut bir gerçeğe dayanmadığı ortaya çıksın ve hiçbir şüphe kalmasın. Ben bundan memnunum.
1: Özel MHP lideri Bahçeli'nin mutlak butlan yorumuyla ilgili de kıymetli ve önemli bir açıklama derken aksi bir tutum akıl tutulmasıdır ifadelerini kullandı.
2: Kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti, diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur. Yani Sayın Bahçeli'nin tutumu elbette doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutumdur. Aksine tutum takınanların içinde bulundukları durum akıl tutulmasıdır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'ın ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. Gürlek, İspanya'ya gönderilen Rojin'in telefonunun teknik incelemeler için Çin'e de gönderileceğini ifade etti. Bakan Gürlek, Rojin hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz dedi. Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin ölümüne ilişkin ilk rapor ortaya çıktı. Tülü kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi. Tatil için gittikleri Mersin'de yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucu yaşamını yitiren kardeşler dün son yolculuklarına uğurlandı. 6,5 aylık hamile olan annenin yoğun bakımda olduğu, babanınsa servise alındığı öğrenildi. CNN'in kurucusu Ted Turner hayatını kaybetti. Turner'ın ölümü küresel batı medyası tarihinde bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor. 1980'de CNN'i kurarak 24 saat aralıksız küresel haber akışı modelini hayata geçiren Turner, haber tüketim alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirmişti.
3: Hava durumu.
1: Bu akşam ve yarın yurt genelindeki hava durumunu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Kenan Yüksel'den alıyoruz.
4: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bu akşam ve geceyle iç ve doğu kesimlerde aralıklarla yağışlar devam ediyor. Yağışlar genellikle yağmur sağanak, yer yer gök gürültülü sağanaklar da olacak. Tabii Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar da görülecek. Batı kesimlerde herhangi bir yağış beklemiyoruz. Ankara parçalı bulutlu, bu gece 6, yarın 18 derece. İstanbul az bulutlu ve açık, bu gece 10, yarın 22 derece. İzmir'de de hava açık olacak, bu gece 12 derece olurken yarın günün en yüksek sıcaklığının 27 derece olmasını bekliyoruz. Yaptığımız son tahmin ve değerlendirmeler bu şekilde efendim.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü yükselişte tamamladı. BIST endeksi %2,91 değer kazanarak 14.917 puanla günü kapattı. Borsa İstanbul'da Serbest piyasada dolar 45 lira 21 kuruş, euro 53 lira 18 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6849, çeyrek altın 11205, tam altın 44587, atı altını ise 45721 liradan işlem gördü.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %85'lerde seyrediyor. Avrupa yakasında bu oran %81 iken Anadolu yakasında %89 olarak gözüküyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde yoğun olan yerler Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu olarak göze çarparken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Nurtepe, Hazal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğun trafik gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğun trafik var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
6: Evet değerli dostlar, 6 Mayıs Çarşamba 19.07 sizlerle birlikteyiz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde gündemdeki maddeleri, gündemdeki bazı konuları konuşacağız. Ne konuşacağız? Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını açıkladı. Tam bölgenin kalbi işte Fenerbahçe. Türkiye'de önemli konuşulan konulardan biri. Galatasaray, Beşiktaşlı, diğer takım tutan dostlar kızmasın ama Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri haline geldi bu konu. Biraz bunu konuşacağız. Değerli bir gazeteci meslektaşımızla, Aydın Cingöz'le birazdan bağlantı kuracağız. Merak edilen bazı soruları, benim de merak ettiğim bazı soruları. Sonuçta bizler deyim yerindeyse biraz taraftar boyutuyla bakıyoruz. Tabii gazeteciliğimiz var ama gazeteciliğimiz bu işi hakkıyla yapan değerli dostlarımızın bilgisinin yanında eksik kalır. O yüzden de bu sefer onlara danışalım dedik. Ne oluyor, ne bitiyor, neler konuşuluyor, varsa kulislerde bilgiler, onları soracağız. Fenerbahçe'de ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi Avrupa'ya gideceğiz, sonra Avrupa'da Amerika ile yaşanan gerilimin bazı sonuçlarıyla şu an boğuşuyor. Şimdi Donald Trump Almanya'ya planlanan uzun menzilli füze konuşlandırmasını iptal etti. Yani Tomahawk'ları bir anlamda iptal etti. Şimdi bu Avrupa'yı nasıl etkileyecek? Bir işte onlar açısından bir konvansiyonel caydırıcılık boyutunda neler yapacaklar? Bunu karşılayabilir mi? Alternatifleri var mı? Hatırlarsanız onu hatırlatacağız. Patriot sistemleri, hava savunma sistemlerinde de Amerika belli noktada teslimatları iptal etmişti. Erteleme durumu söz konusu. İptal değil de ertelenmişti galiba. Hatta Polonya'ya daha önce teslim ettiği iki sistemden birini, iki bataryadan birini de alıp Körfez'e götürme planı vardı. Şimdi onları da bir hatırlatacağız. Onu da değerli hocamız Kemal Olçar'la konuşacağız. Bir Avrupa-Amerika arasındaki gerilimin NATO'ya etkilerini, gerek Tomahawk'lar üzerinden, gerek diğer işte asker çekme falan filan, onlara da bakacağız. Bir İspanya'yla İtalya'dan da asker çekme durumu söz konusu var. Onları da değerlendireceğiz. bir paket halinde onları konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için önerdiği bir koordinatörlük. Bu noktada bir anda bir kesim sessizleşirken bir kesimde de yani temkinli bir bekleyişe evirirken bir kesimde tepki gösterdi. Bu olay nedir, ne değildir? Teröristlik Türkiye hedefinde Abdullah Öcalan'ın statüsü meselesi hangi boyutta ele alınmalı? Biraz beyin fırtınası yapacağız ve AK Parti içinde bakış açısını biraz konuşacağız. Yine bir virüs çıktı biliyorsunuz. Bu virüs acayip, hanta virüs diye bir gemide ortaya çıktı. Şimdi gemi ne diyorlardı ona, karantinaya mı aldı? İşte öyle bir şey, karantinaya alındı. Artı bu gemide bulunduğu belirtilen bir kişi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam notlarımda da var, onun detaylarına bakacağız. Zürih'te hayatını kaybetti. Yani bu dışa çıktı mı, dışa yayıldı mı? Zürih'te de tespit edilen bu yolcu gemisinin eski bir yolcusu. Evet, Zürih'te yapılan test sonucunun pozitif çıkması ve ardından da hayatını kaybetti diyorum, özür dilerim. Bir kişi de tespit edildi. Yanlış söylemeyelim, yanlış bilgi aktarmayalım. Tespit edildi. Bunun sonuçlarına bakacağız. Yani yeni bir pandemi süreci olur mu, bir tetikleme, Dünya Sağlık Örgütü ne diyor, onlara bakacağız. Ve bunun üzerinden de şeyi yapacağız. Bu dediğim gibi bir biyolojik silah mı? Biyolojik silah üretiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin son bazı çalışmaları var. Biyolojik tehdit oluşturma noktasında işte genetik biliminde böyle bir manipülasyonlar yapma noktasında bir çalışması var. Biraz ona bakacağız. Ama dediğim gibi önce Fenerbahçe ile başlayacağız da öncesinde şunu söyleyeyim. Radyo Sputnik'te az önce haberlerde arkadaşlarımız aktardılar. CNN'in kurucusu Ted Turner ölmüş. Hani bir laf var ya, iyi bilmezdik. İyi bilirdik değil, iyi bilmezdik Ted Turner'ı. CNN'in yaptıkları arşa çıktı. Manipülasyonları, dezenformasyonları, deyim yerindeyse arşa çıktı en bilinenleri. Yani nerede bir kaos operasyonu varsa dezenformasyon boyutunda CNN International'ı orada görürdük. Ted Turner'da o emperyalizm denen canavarın medya ayağında etkili bir isimdi. İşte Irak'ta, Orta Doğu'da, başka coğrafyalarda, Türkiye dahil başka coğrafyalarda birçok medya operasyonunun perde arkasında CNN vardı. İşte Irak'ta meşhur Karabatak olayı vardır. Büyükler bilir, bir daha araştıranlar bilir ama bilmeyenler için hatırlatalım. İşte güya Saddam Hüseyin 91'de güya Saddam Hüseyin işte petrol kuyularını ateşe verdi. Ondan sonra petrol yayıldı, petrol denize yayıldı ve işte Karabataklar'da petrole bulandı. Ekolojik dengeyi de bozdu Saddam Hüseyin. Yani o kadar kötü bir insan ki doğanın dengesini bozdu, algısı yapmaya çalışmışlardı. Sonra başka birçok dezenformasyon örneğini biliyoruz. O yüzden Ted Turner'ı iyi bilmezdik. Rabbimiz ateşini bol eylesin diye temenni etmekten başka bir şeyimiz, elimizden de gelen bir şey yok ama bunları da söylemeye, bir anlamda böyle içimde kalmasın diye söyledim. Gelelim Fenerbahçe'ye. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Adaylığını da şu cümlelerle açıkladı. Hemen o şeyi de aktarmak isterim. Hemen bulayım tam açıklamasını. Evet. Şimdi diyor ki, benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Saf başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliğini güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım. Fenerbahçe bizi hep beraber güzel yarınlara taşıyalım. Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önemli reformları hayata geçirdik diyor. Tesis Sözleşme hamlesini, 3 Temmuz direnişini aktarıyor. 2024 yılında adaylığını hatırlatıyor. 2025'te yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım diyor. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçe'nin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bu günlerde ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz diyerek devam ediyor. Şimdi değerli konuğumuz, değerli dostumuz, meslektaşımız, bu konuları çok iyi bilen bir isim gazeteci Aydın Cingöz hattımızda. Aydın, hoş geldin yayınımıza.
7: Merhaba Ceyhun, iyi yayınlar.
6: Aydın, şimdi Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Hakan Safi adaylığını açıkladı. Sayın Aziz Yıldırım Barış Göktürk'e ve Hakan Safi'ye de çağrı da yapmıştı. Sayın Barış Göktürk bu çağrıya uydu ki kendisi de daha önce bir açıklama yapmıştı. Sayın Aziz Yıldırım'a bir çağrı yapmıştı. Gel liderlik yap bize diye. Sayın Hakan Safi de kendisi de aday olduğunu, çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Şimdi son durum nedir? Nasıl okumak lazım bu süreci?
7: Yani şuradan almak lazım herhalde. 2025, yani geçen iki seçimin öncesine de gitmek lazım bence. Aziz Yıldırım aday olacak mı olmayacak mı? Bu imza kampanyası başlamış biliyorsun. Aziz Yıldırım o günlerde şartını koymuş. 16.669'du galiba. Yani Ali Koç'un seçimde onu yendiği oy sayısını bu ilk seçimde 2018'de bunun imzayı ben geleyim demişti. O çıkmamıştı ama bir taraftan da sürekli olarak Aziz Yıldırım şunu söylüyordu. Artık gençler çıkmalı. Fenerbahçe'nin geleceğini gençler belirlemeli gibi, hatırlarsan geçen yıl bu zamanlarda söylemleri vardı. Şimdi Aziz Yıldırım belli gibi oyun kurdu. Onu söyleyeyim. Ve bugünün gelinen noktada kendi kafasında bir takım planlar vardı. Yeni isimler de çıktı. Ve son paragrafa bakarsanız zaten gençlik ve tecrübe Fenerbahçe'nin geleceği üzerinde. Ve aynı zamanda Fenerbahçe'ye karşı icari sorumluluk Fenerbahçe'nin gidişi gidişi diyerek bir anlamda masaya yumruğunu vurdu. Ama Mehmet Ali Aydınlar'ın özellikle adı geçmeye başlamıştı biliyorsun. Adaydı.
6: Doğru.
7: İşte bu hesaplaşmasına da döndürerek toptan bir gündem yarattı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın adaylığı meselesi birden ortaya çıktı ama anladığımız o ki Aziz Yıldırım bunu daha önceden zaten planlıyordu. Murat Zor da bunu anlattı zaten. Yani bir süredir düşünüyordu yani. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi sonrası
6: neden çekildi Mehmet Ali Aydınlar?
7: Oraya geleceğim ama Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilme kararından önce özellikle Mehmet Ali Aydınlar'ın girdiği senaryoda bir koalisyon gündemi vardı. Yani Hakan Safi, Barış Göktürk'ü de yanına alarak, yani Mehmet Ali Aydınlar'a karşı seçime girmek gibi bir gündem vardı. Mehmet Ali Aydınlar çekilme kararı alınca burada favori Aziz Yıldırım kaldı. Barış Göktürk zaten çekileceğini söylemişti. Aziz Yıldırım'la birlikte onun yönetiminde yer alacak. Hakan Safi'ye gelince, Hakan Safi biraz daha geniş oynuyor işin açıkçası. Ben varım diyor. Adaylıktan da çekilmeyeceğim ama biraz daha bu süreci şöyle okuyabiliriz. Hakan Safi özellikle dışarıda kalan Ali Koç oylarına bence güveniyor. Ama süreç bizi nereye getirecek onu göreceğiz. Ben yine de bir birleşme, yani tek adayla bir seçime gitme ihtimalini öngörenlerdenim. Şimdi Aziz Yıldırım bu sene başkan olur. Bu arada Hakan Safi ile girdiği yarış girerse de ben kazanacağımı düşünüyorum açıkçası Aziz Yıldırım'ın. Çünkü bu havanın oluşunu düşünüyorum. Ciddi bir tecrübe ve bununla birlikte Fenerbahçe ciddi bir çözümsüzlük noktasında ben Aziz Yıldırım'ın süreçleri yöneteceğini düşünüyorum. Hakan Safi'nin olduğu senaryoda zaten tek başına bir seçim olur. Şampiyon olursa artı bir 3 yıl daha demek. Ben Aziz Yıldırım'ın kalıcı, yani o 3 yılda devam ettiren başkan olarak rol alacağını düşünüyorum. Özetle bugün itibariyle Aziz Yıldırım zaten açıklamasını yaptı. Sürpriz mi? Vallahi Aziz Yıldırım'ın birden topa girmesi sürpriz oldu. Özellikle Aytun Çerkin'in bundan bir hafta 10 gün önce adaylar bir çıksın görelim. Özellikle Mehmet Ali Aydınlar'ı bir anlamda işaret etmesi bir 3 Temmuz hesaplaşması olarak değerlendiriliyordu. Ki bence biraz kanlı olacaktı. Biraz değil, bayağı bir kanlı olacaktı diye düşünüyorum. Mehmet Ali Aydınlar'ın sürpriz çekilişi sonrası Hakan Safi dediğim gibi, yani belki ittifaka sıcaktı ama Mehmet Ali Aydınlar çekilince orada sonuç itibariyle Zılırman verilmeyecek oylar var. Onu alarak en azından geleceğe bir yatırım yapmak isteyecektir. Ha bu arada şimdi ezbere de konuşmayayım. Fenerbahçe Kongresi ilginç çünkü, yani enteresan kararlar verebiliyor. Çekişmeli olur mu? Çekişmeli olsa ben Aziz Yıldırım kazanacağını düşünüyorum işin açıkçası. Aziz Yıldırım sanki 2018'de, yani 6-8 yıl sonra yuhalanarak yolladığı Fenerbahçe'den bu sefer yeni umut, şampiyon yapacak adam olarak bir geri dönüş hamlesi yapıyor. Benim görüşüm budur.
6: Şimdi buradan senin söylediğin, hatırlattığın bir nokta var. Tecrübe ile gençliğin birleşimi, dinamizmi birleşimini söylüyor.
7: Yani şimdi Hanım'ın vurgusu bu. Geçen yıl ısrarla bunu söylüyordu. Buradan konuyu ele alarak söylüyorum. Aziz Yıldırım aslında geçen yıl ortaya attığı teorinin karşılığını gördü, adayları gördü. Bir birliktelik vesaire derken, hani bu süreci, ki bence Aziz Yıldırım mutlaka bir, en azından bir kez daha bunu yapabilir, şampiyon olma gibi bir amacıyı yukarı taşıma gibi bir hedef vardı. O yüzden bunu kendi adına gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Ama seçimleri bekleyeceğiz. Tek aday mı, çift aday mı? Ben yine de bu tek listeyle gitme ihtimalini güçlü görüyorum. Güçlü değil mi? Ha, böyle bir ihtimal var bence Ceylon.
6: Yani bir anlamda Hakan Safi'nin de Aziz Yıldırım'la uzlaşarak birlikte hareket etme ihtimali hala duruyor.
7: Yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani hani orada mutlaka planlar yapılıyordu. Şimdi bu yıl Fenerbahçe'ye şampiyonluk edilirse Aziz Yıldırım seçime girdiği anda gider, devam eder. Yani bir de şöyle bir durum. Yani şimdi Hakan Safi aday oldu diyelim, kazandı. Bir sene içerisinde şampiyon yapamadı. Önümüzdeki yıl bence böyle bir durum olursa Ali Koç ve Mehmet Ali Aydınlar ikisi birden çıkabilir. Onu da altını çizeyim, 2027 Mayıs'ında. Dolayısıyla hani birçok denklem var ama o yüzden hani hazırlığım açısından da risk, Hakan Safi açısından da rakip olmak risk. Birlikte girip en azından bu geçiş dönemini tek listeyle yapabileceklerini düşünüyorum.
6: Ya bir anlamda geçen sene Aziz Yıldırım'ın yaptığını bu sene diğerleri bir görmek mantığıyla hareket ediyor olabilir mi mesela? Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar.
7: Şöyle ben Ali Koç bu arada bence aday olmayacak. Yani o bir şey söylemişti, bence Ali Koç orada kalıyor. Ali Koç'un ben aday olacağını düşünmüyorum. Ama yani önümüzdeki yılki sonuçlara göre ben Ali Koç'un 2027 için söylüyorum, canlanabileceğini düşünüyorum. Mehmet Ali Aydınlar'ın da yine bir 2027'yi görmek isteyeceğini düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın olmadığı senaryoda Mehmet Ali Aydınlar bunu düşünebilir diye düşünüyorum.
6: Ali Koç bu sene ne yapar sence? Bekler mi, yoksa Aziz Yıldırım
7: bence
6: karşısında bekler, bir tahkimat yapar mı?
7: Ali Koç bence bekler. Aday olmaz. Bunu zaten ısrarla sürekli söylüyordu. O lafın üstüne bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani böyle sakin güç olarak dışarıda duruyor ve Fenerbahçe'ye de sponsorluk anlamında destek olmaya devam ediyor. Yani Ali Koç çok yıprandı ama işte son 7-8 aydaki hamleriyle bence hem kendini biraz unutturdu hem Fenerbahçe'ye destek veren adam pozisyonunda kendini güçlü bir şekilde konumlandırdı ve gidiyor. Ben bu şu anki şeyin içerisine ben gireceğini asla düşünmüyorum. Bazı böyle işte zorluyorlar, öyle oluyor böyle oluyor deseler de ben Ali Koç'un kenarda bekleyeceğini, buraya da çok müdahale olacağını düşünmüyorum. Hakan Safi girerse Hakan Safi'ye destek veren çağrısı yapar mı? Onu da yapacağını düşünmüyorum. Çünkü bu bir şey değil. Yani bir
6: İddialara göre araları son dönemde biraz bozuktu diye iddialar vardı zaten.
7: Kerem Artık oldu hikayesinde. Yani çok hoşlanmadığı söyleniyordu. Bayağı da böyle bir gergin olduğunu ben duymuştum. Ama yani bu işin siyasetidir. Hani ona destek verin diye bir açıklama ben ama yapacağını düşünmüyorum Ceyhun açıkçası.
6: Sessizce bekliyorum. Peki listelerde kimler olabilir şimdi?
7: Çünkü şöyle. Yani böyle net bir taraf belli etmek. Fenerbahçe'nin gidişatına göre kendini bu tartışmaların içerisinde hiç durduk yere Aziz Yıldırım Ali Koç tartışmaların içerisinde sokturmak istemez. Zaten hani Ali Koç'a karşı şu kendisi de kabul ediyor herhalde. Evet 12 bin oyu var ama tribünlerin, taraftarın bu 7 yıllık başarısız dönemi ona karşı çok büyük tepkisi var farkındaysan. Onu şimdi tekrar canlandırmanın kendisi açısından hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz daha şey bakar mesela. Biraz daha soğukkanlı bakar ve buralarda olacağını düşünmüyorum açıkçası.
6: Dediğin gibi şimdi taraftarın psikolojisi başka. Sonuçta kongre, tabii ki kongre bir anlamda Fenerbahçe camiasının şeyini de yansıtıyor. Ama taraftarın psikolojisi gerçekten çok ne diyelim, kızgınlık halen
7: yani
6: devam ediyor.
7: Şöyle, ben kendimi Ali Koç'un yerine koyuyorum şimdi. Yani empati yaparak bakalım. Abi zaten çok kötü gitmişsin. Yani 7 senede bir tane Türkiye Kupası. Bu sene kaçan, yani bu sene Galatasaray'a, bence Galatasaray en rahat şampiyonluğunu alıyor. Yani Galatasaray bu sene son 4 yıla bakarsak en kötü sezonunu yaşadı. Buna rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin lig devam ediyor bir taraftan da ben buradan döneceğini zannetmiyorum. Buna rağmen Fenerbahçe buraları başaramadı. Devre arasındaki büyük harcamalara rağmen, ki burada altını özellikle çizeyim, en büyük sorumluluk Saadettin Saran'ındır. %80-90 oldu. Onundur. Sonra böyle teknik direktör gidince arkasından magazin olaylar dahil bunları böyle ortaya atarak, yani aslında bizim de çok suçumuz yok gibi, kırıntılardan başarı hikayesi ya da biz çok başarısız değiliz gibi bir hava yaratmaların bir manası da yok. Buna bence herkes de görüyor. Ama şeye gelirsek eğer Ali Koç tarafına bu bakış açısıyla gelirsek, şimdi Ali Koç'un geçen yıl zaten bu Eylül'de Eylül'de yaptığı kongre, o ısrar, işte takımı kurdu, harcamaları yaptı ve o seçimi kaybetti. Burada ısrarla da söylendi, yani bunu yapma doğru değil diye. Bugün Fenerbahçe bu tartışmaların içerisindeyse, bu sezon o şampiyonluğu kaybettiyse, takımı kuran başka, hocayı getiren evet, başka, hocayı yollayan başka. Dolayısıyla orada Ali Koç'a da bir pay veriliyor ister istemez. O yüzden ben sessiz ve sakin, Ali Koç'un çok etliye sütliye karışmadan, ön planda olmadan kim ne verirse versin diyebilecek. Yani orada da böyle azılım nefretiyle, ki öyle bir çok bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani mutlaka çeşitli uzlaşmalar olur. Orada ben Ali Koç'un özellikle dışarıda kalacağını düşünüyorum. Benim için çok büyük sürpriz olur yani, Ceyhun, onu söyleyeyim.
6: Bir tarafkir olarak bir pozisyon alırsa sürpriz olur diyorsun.
7: Bir daha söyler misin?
6: Yani şu taraf, ben tabii taraflı olarak pozisyon alırsa sürpriz olur diyorsun yani.
7: Tabii tabii, benim için sürpriz olur. Akıl verecek pozisyonda değil, böyle bir derdim de yok ama yani bütün bu bir 7 yıllık Ali Koç dönemi başkanlığı, sonra bir yıldır ortada yok, Fenerbahçe'ye verdiği sponsorluklar, sakin güç olarak o kenarda Ali Koç kalmaya devam ediyor. Şey gibi düşünmek lazım. Bence orada iyi bir örnek var. Ali Koç neredeyse, özür dilerim, az özür dilerim, bunu neredeyse 8 yıl içerisinde seçime girdiği dönemi bir kenara koyarsak çok sessiz kaldı. Sessiz kayarak da büyüyen bir yazılım var. Hatırla o günleri, sen daha kimsin? Yuvalanarak yuvalandı o stadyumdan. Şimdi gel başkanımızı
6: koyalım. Oradaydım. Ben de kongre üyesi olduğum için.
7: Ben
6: de aynen.
7: Ben de oradaydım. Ben çıktı adamı dedikleri arka çıktı.
6: Aynen evet, öyle yani, o gün yaptığı bütün konuşmalar doğru çıktı.
7: Ya öyle, bir de tabii orada yani çok uzatmak istemiyorum konuyu ama yazılım dönemini birkaç yönüyle ele aldığın zaman adama haksızlık yapılan noktalar da, özellikle yani o 3 Temmuz operasyonu çok büyük darbeydi, onu söyleyeyim.
6: Kesinlikle. Fenerbahçe'ye darbe indirildi orada yani, o kumpas sürecinde.
7: Aynı zamanda şimdi, durduk onunla yani. O geriye doğru.
6: Aynen gitti. Öyle. Mehmet tabii Ali. Aynen öyle. Zaten Mehmet Ali Aydınlar'ın da anladığım kadarıyla bu şeylerden bir türlü sıyrılamıyor. Bu ne diyelim, o dönemde yaşananlardan dolayı yapılan eleştirilerden bir türlü sıyrılamıyor.
7: Çünkü sıyrılması

0: yorumlanabilir. Mehmet Ali Aydınlar bekler. Aziz Yıldırım'ın olmadığı bu tartışmaların bittiği senaryo da girmek isteyebilir. Daha böyle bir kurtarıcıymış gibi olabilecek dönemi gözleyebilir. Daha bahçeye dışarıdan yine ben çünkü duyuyorum Mehmet Ali Aydınlar'dan çekildim ama yani Aziz Yıldırım gelse ben yine oraya da sponsorluk vermeye devam ederim. Benim açımdan bir problem yok noktasında ve böyle bakıyor. Ama Mehmet Ali Aydınlar'ın 3 Temmuz'daki pozisyonunu düşündüğünüz zaman Mehmet Ali Aydınlar'ın bu seçimden çekilmesindeki ana unsur net olarak söylüyorum 3 Temmuz meselesidir. Net olarak söylüyorum.
1: Anladım. O önemli bir vurgu.
0: Burası çünkü çok şey geçecek yani onun altını çizim. Çok kanlı olacaktı. Bence öyle olacaktı.
1: Doğru.
0: Aziz Yıldırım'ın zaten mesajı da onaydı. Yani ne diyordu Aziz Yıldırım ilk açıklamasında? Bir çıksınlar görelim. Yani çıktığı anda o 3 Temmuz hesaplaşmasından yürüdü. Burada şöyle değerlendirmeler yapılıyor. Ya artık işte 3 Temmuz sıktı. Yani Fenerbahçe içerisinde çok şey de yok, bir anlamı da yok. Ya yani 3 Temmuz'un hesaplaşmasını Fenerbahçe kendi içinde yapmadan sonuca varamaz. Çünkü orada kazanımları var. Şimdi burayı tabii ki işleyecekti. Yani eğer böyle bir mücadelenin içerisine giriyorsan Mehmet Ali Aydınlar'la birlikte Aziz Yıldırım'ın ana unsurlu motivasyonlarından biri buydu. Ve Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilme nedeni olarak ya ben bunu söyleyebilirim. Ha şu da var tabii Mehmet Ali Aydınlar da kendisi açısından izah edemeyeceği bir şeyler olmadığını düşünüyor. Çıkar belki bir gün basın toplantısı düzenler ama şunu gördü. Adı gündeme geldi ve Aziz Yıldırım ismi konuşulmaya başlayınca doğrudan konu buna dönünce Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adım atmak zorunda kaldığını ya da ya herkes böyle şey konuşuyor biraz kapalı konuşmayı seviyorlar ya da hükümet tarafından doğrudan bu tartışmaların içine Fenerbahçe'nin yeniden girmemesi için ki o süreci düşünürsek Mehmet Ali Aydınlar'ın dışarıda kalmasını tercih etmiş olabilirler. Çünkü 3 Temmuz'un tartışılması demek yoğun şekilde aynı zamanda hükümetin de o yıllarda isterseniz sorumluluğu olduğu için onların da tekrar gündeme gelmesi konuşulması olacaktı. Ben ve tartışılması ciddi anlamda olacaktı. Siyasi korkularda oturan birisi olsam bunu istemem. Daha sakin ve daha doğru yürümesini isterim. Ki Aziz Yıldırım'ın gelişinde 3 Temmuz meselesinde de oralara ciddi anlamda 3 Temmuz davalarıyla ilgili Aziz Yıldırım sert bir manevrayla gireceğini düşünüyorum açıkçası. O da var yani onun gündeminde.
1: Doğru. Son olarak aynı şeyi sorayım. Yalnız çok kısa vaktimiz daraldı çünkü seninle daha çok konuşacağız bu konuları öyle gözüküyor olağanüstü kongre sürecinde de. Ama son olarak listelerde kimleri tahmin ediyorsun? Yani iki tarafın listesinde var mı kulislerde konuşulan isimler?
0: Ya şöyle Aziz Yıldırım'ın tabii çok eskiden beri birlikte yürüdüğü isimler var. Mahmut Uslu deniyor. Belki olmayabilir. Önder Fırat olacaktır. Aziz Yıldırım'ın listesinde. Yeni bazı sürpriz isimler de olabilir. İşte Barış Göktürk olacak. Onun ekibinden birileri gelir mi ayrı bir şey olmaz bilmiyorum. Hakan Suat tarafına gelince de o role ilgili hiç bilgi sızmıyor. Onu da söyleyeyim. Yani hiç bilmiyorum. Metin Sipahioğlu var. Eski Fenerbahçe yöneticisi. Belki olabilir onunla birlikte. Ama Hakan Suat'ın listesi konusunda bir şey yok. Biraz da buralarda iş dönüyor. Biraz zaman ihtiyacımız var.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim Aydın. Sağ olasın. Önemli bilgiler aktardın. Görüşmek dileğiyle diyelim. Sağ olasın. Sağ olasın. Çok değerli dostumuz Aydın Cingöz, Fenerbahçe'yi, Türk sporunu, futbolunu çok iyi takip eden gazetecilerden biri. Onunla Fenerbahçe'nin bugünkü adaylar açıklamasından sonraki durumu konuştuk. Hepimiz, Fenerbahçeliler de merak ediyor, futbol severler de merak ediyor tabii. Daha çok konuşacağız bunları. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Amerika-Avrupa gerilimi ve NATO'ya yansımalarını konuşacağız.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Şimdi biraz Amerika-Avrupa arasındaki gerilimi konuşacağız. Şimdi en son durum, Amerika'nın Almanya'dan asker 5000 dendi. Sonra Trump dedi ki 5000'den fazla çekeceğiz dedi. Sonra başka başka tabii ki gerilimler yaşandı. NATO'daki kriz zaten, yani kriz olarak yansıtılmıyor ama sonuçta bakıldığı zaman evet ciddi bir gerilim var. NATO içi gerilim var. Ondan sonra en son şu vardı, bu İran'a saldırı sürecinde de stoklarda azaldığı söylenen Tomahawk'larla başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'ya planlanan uzun menzilli füze konuşlandırmasını Donald Trump'ın iptal etmesi. İptal kararı. Yani şimdi bu meseleyi biraz konuşacağız ki şunu da hatırlatalım. İşte az önce de söyledik. Polonya ile ilgili de şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz Amerika'nın Patriot füze stoğunda da ciddi azalma vardı. Amerika Birleşik Devletleri yapması gereken teslimatların süresini uzatacağı yönünde bazı bilgiler vardı. Bunların teslimatının gecikeceği, 2007-2029 yılları arasında 600 adet PAK-3 MS önleme füzesiyle birlikte 6 bataryanın daha teslim edilmesi planlanıyordu ama ki 9 milyar doları aşan bir sözleşmeydi. Gecikecek, risk altında deniyor. Üstüne de 2 bataryadan birini, mevcut füze envanterinin bir kısmını Körfez operasyonlarını desteklemek için devretme olasılığı da gündeme geldi. Zelenski rejimi de zaten panikte. Amerika Birleşik Devletleri orada da desteği kesiyor. Şimdi Avrupa ile Amerika arasındaki gerilimi kimle konuşacağız? NATO eksenli. Bu Tomahawk meselesi eksenli. Çok değerli bir isimle konuşacağız. Hatta mı Kemal hocamız? Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.
1: Sağ olun hocam. Hocam sizinle de sıklıkla konuşuyoruz bu meseleleri. Şimdi Amerika'nın Avrupa ile ilişkilerinde ciddi sıkıntılar var. Askeri boyutta da yansıyan sıkıntılar var. Bunu görüyoruz. O Atlantik İttifakı'nın içinde şimdiye kadar hiç olmayan derecede bir gerilim görüyoruz. Ve en son Tomahawk'ların konuşlandırılması planı, Almanya'ya konuşlandırılması planında bir iptal kararı var. Donald Trump tarafından ki 5000 askerden fazlasını çekeceğim demişti. Hatta İspanya ve İtalya'dan da çekeceğim asker şeklinde açıklamaları vardı. Ne oluyor bu Tomahawk'lar meselesiyle başlayalım. Şimdi Amerika çekerse ne olur biliyorsunuz. Avrupa'da şimdi yoğun bir şekilde Rusya korkusu üzerinden bir deyim yerindeyse bizim siz de eski bir askersiniz ama hani bir laf var ya, militarizasyon şeyi var şimdi Avrupa'da. Amerika'nın güvenlik şemsiyesini çekmesi noktasında Avrupa burada Tomahawk'lar nasıl bir eksiklik oluşturur? Ek olarak Avrupa bunu karşılayabilir mi? Yani.
2: Şimdi evet, kapsamlı bir soru oldu. Teşekkür ederim. Aslında Tomahawk'larla teknik başlayalım isterseniz. Tomahawk sistemleri, bunlar bataryalar şeklinde kullanılıyor ve seyir füzeleri biliyorsunuz. Yaklaşık evet. 1600 plus dedikleri, yani 2000 kilometreye kadar, hatta bazı tipleri belki blok 5'ler 2000 kilometreye kadar uzuyor. Mesafe oldukça yerinde ve seyir füzesi olduğu için jet motorlu. En önemli özelliği radarlardan 30 ila 50
1: Ha, bu arada bir ses kesildi de hocam. Son söylediğiniz cümle anlaşılmadı.
2: Ya yani çok teknik özellikleri çok önemli. Evet. Aslında yüksek teknik donanımlı füzelerden bir tanesi. Seyir füzesi, tekrar söyleyelim. Evet. Çok alçak irtifadan uçabiliyor. Radarlara yakalanma ihtimali çok düşük. Yaklaşık 2000 kilometreye kadar mesafesi var. Son blok 5 tipinin. Dolayısıyla bunlar işte bataryalar tarafından kullanılıyor. 8'li bataryalar tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla hakikaten önemli bir kuvvet çarpanı gibi gözüküyor Avrupa için özellikle. Dolayısıyla maliyet olarak da çok fazla değil. 2 milyon dolar civarı bir maliyeti var. Birim maliyeti. Bu füze sistemleri Avrupa'da çoğu yerde konuşuluyor eskiden aslında. Şimdi Almanya bunu talep etti biliyorsunuz. Mert'in yaptığı bir röportajda ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri bu füze bataryalarını yerleştirmeyecek. Dolayısıyla burada bir açık oluşacak ve sadece Tomahawk değil, biliyorsunuz standart missile dediğimiz standart füze SM-6'lar da misal oldu. Onlar da çok önemli hava savunma silahları. 2.6 milyon dolarlık bir füze sisteminden bahsediyoruz. Onun için böyle hem hava savunma hem taarruzi Tomahawk silahlarını yerleştirmekten vazgeçti Trump. Bunları Ukrayna'ya vermek kaldı. Bunların en önemli özelliği özelliği her türlü platformdan atış yapabiliyor. Dikey atım yapabiliyor. Mesela denizaltından atabiliyorsunuz. Deniz üstü araçlar, gemilerden atabiliyorsunuz. Kara araçlarından havadan bile atılabiliyor. Onun için çok esnek, elastikiyeti yüksek. Etkili çapı da çok oldukça büyük bir çapı var. Etki yarı çapı var. Hassas vuruşlu bir şeyler, düzeler. Nokta atışı yapabiliyorsunuz. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri bunu niye çekti, niye vermiyor? İki sebepten, bir tanesini siz söylediniz zaten. Amerika Birleşik Devletleri Atlantik ve Avrupa ilişkilerini tekrar masaya yatırdı uzun zamandır. Yani diyorlar ki işte biz Avrupa'nın korunması da iyiydi. Gerek silah sistemleri, gerek askeri harekatlara katkı, gerekse külfete ortaklık meselesini geriden gözden geçireceğiz. Hatta NATO'dan çıkışa doğru gidiş yapacağız, bir plan yapacağız diye söylemişlerdi, hatırlarsınız. Hexet de bunu söyledi, savaş bakanı. Şimdi birinci sebebi bu gözden geçirme. İkincisi, ellerinde bunların stok olarak açık kaynağın yansıdığı kadarıyla, sizlerle de konuşmuştuk daha önce, bir raporda yazıyordu bu. 3100 tane Tomahawk stoklarda mevcut. Bunun yaklaşık 1100-1200 tanesi İran Savaşı'nda harcadılar. Harcadılar diyorum çünkü Tomahawk'lardan 1000 tane atmışsanız bir yere, o ülkede yerle eksan olmuş olması lazım altyapı üst yapının. Normal koşullarda 10 tane 20 tane hatta da 12 günlük savaşta atılan miktar söyleyeyim. 50 civarı atıldı. Yani ne rakamlar, korkunç rakamlar.
1: Ya etkili bir silah zaten yani bakıldığı zaman.
2: Tabii. Bir de işte bu azalma söz konusu olduğu için niye Avrupa'ya zaten vereyim düşüncesi hakimce Amerika'da, bir de stok sorunu var. Üretim için Raytheon biliyorsunuz ETX firması 1000 tane yılda üretmeyi taahhüt etti ve Savaş Bakanlığı'na bir anlaşma imzaladı. Özel şirket ETX dediğimiz silah şirketi. Bunların tabii tedarik süreçleri falan aylar sürüyor. Hatta 46 ay civarıydı hatırlarsınız. Uzun süreçli bir tedarik periyodu var. Bunlardan dolayı Tomahawk sisteminin ben iki sebepten daha çok da ikinci teknik sebep ağır basıyor gibi gözüküyor. Vermeyeceğini biliyoruz, söylüyoruz neden olarak. Şimdi tabii niye gözden geçirecekler bunlar Atlantik Avrupa ilişkisi kapsamında? Tabii ki güvenlik imalesine gözden geçirecekler. Bu para işi, yani maliyet işi. Dolayısıyla maliyet etkinliği, Avrupa'nın korunması bu kadar kıymetli mi Amerika için? Şu anda Trump yönetimi tarafından gözükmüyor. Çünkü artık ağırlık merkezlerini Pasifik'e kaydırmış durumdalar. İran'a bile değil bakın. İran tali bir bölge. Tali bir bölge İran.
1: Siz zaten sıklıkla onu yapıyorsunuz. Askeri hareketlilik üzerinden şeyi aktarıyorsunuz yayınlarımızda. Şu an Amerika tamamen Pasifik'e mi yoğunlaşmış durumda askeri boyutta?
2: Tabii. Bakın Avrupa'dan el çekiyor. Bir şekilde Avrupa'da NATO'ya bağlı bazı birlikler var. NATO Harekatlar Komutanlığı var. NCO dedikleri. Bu mesela Napoli'deki komutanlıktan çekildiler biliyorsunuz. Yani onların komutanlığını artık kime verirler bilmiyorum ama İtalya aday gibi duruyor. Norfolk biliyorsunuz Virginia'daki komutanlıktan çekildiler. Ellerinde bir dönüşüm komutanlığı kaldı. Transformation Command dedikleri. Bu dönüşüm komutanlığı da zaten çok öyle asker harekatlar ilgisi yok. Tamamen eğitim, dönüşüm faaliyetleri falan. Ama en önemli konu NATO'nun uluslararası harekat yapabilecek komutanlığı olan harekat komutanlığındaki çok kritik noktalardan çekiliyorlar şu anda. Bir de buna 5000 kişilik asker azaltmaya gittiğini fark ederseniz bu karargahlardan çekilme demek, bataryaların çekilmesi, bazı üst bölgeleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Almanya'da, İngiltere'de, işte Balkanlar bölgesinde buradan asker çekmesi demek o üst bölgelerin, kışlaların boşaltılması anlamına gelir. Şimdi bütün bunlar olunca Avrupa Birliği üyesi ülkeler büyük bir panik yaşıyorlar. Çünkü Rusya Federasyonu'nun bölgedeki stratejik hedefleri belli. Zaten söylüyorlar. Kendi hinterlandında herhangi bir NATO tarafından bir harekat bölgesi işgali istemiyorlar. Özellikle doğuya doğru yayılmasını da arzu etmiyorlar. Ukrayna Savaşı bunun aslında en önemli örneği. Onun için Rusya'nın yapabileceklerinin sınırı da yok onlara göre. Mesela en son bir blog yazarı, biliyorsunuz Rus yazar, bir plan ortaya koydu. Nereden aldı bilmiyoruz ama yani Avrupa Birliği ülkeleri şu anda güvenlik sistemindeki büyük açıklardan dolayı Rusya'nın belli bölgelerde aslında tekrar eski topraklarını alabileceği en büyük fırsat dedi. Deniz bir koridor vardı, Svalki koridoru. O da onu işaret etmiş. Belki bu koridor üzerinden önce Baltıklar, sonra Güney, işte Polonya, Romanya civarı ve bölgede özellikle Balkanlar bölgesine yeniden el atarak eski düzenini, eski konuşlandığı bölgeleri tekrar kontrol altına alabilecek fırsat diyor. Bunu Avrupalılar da görüyor. Avrupalılar da görüyor. Evet. Ama NATO'suz Avrupa Birliği ya da Avrupa kıtası maalesef şu anda tam anlamıyla söyleyelim korumasız vaziyette. Çok ciddi açıklar var. İşte bakın bir Tomahawk bataryasına bile ihtiyaç duyacak vaziyetteler. Ha bunun yerine koyabilecekleri silahlar var mı? Elbette ki var. Avrupa'nın ürettiği bazı seyir füzeleri var, balistik füzeler var, havada olma sistemleri var ama yeterli değil.
1: Çoğu şimdi şöyle ELSA diye bir projeden bahsediliyor. Bu 2024 Temmuz'unda Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya ile başlayan, daha sonra İngiltere'nin ve İsveç'in de niyet bildirgesini imzaladığı bir proje. Ama 2030'dan itibaren ancak geçerli olabilecek bir proje diyorlar.
2: Tabii. Almanya Genelkurmay Başkanı da bunu işaret etti. 2030'dan sonra ancak Alman ordusunu toparlayabiliyor. Bakın ülkeler teker teker kendi ordularını toparlamak için savunma bütçelerini arttırmaya başladılar. Yine bir konsorsiyum sampi dedikleri bir havası olması var. Muadili kullanabilirler ama Patriot kadar o da ancak etki eder. Bunun dışında elbette dediğim gibi bazı sistemleri var ama bir de bunları kullanacak birlik bulmakta zorlanıyorlar. Yani asker almada çok ciddi sorunları var. Personel açıkları çok yüksek. Artı komuta kontrol birliği sağlayabilecekler mi? NATO'nun dışında Avrupa'da kim komuta edecek? Bir taraftan Fransa başı, Almanya, İngiltere Avrupa Birliği'nin dışında biliyorsunuz. Avrupa'nın koruması konusunda bu işe girer mi bu mimariye? Bu maliyete katlanır mı? O da tartışılır. Fakat Fransa, Almanya NATO dışında hakikaten bir oluşum içerisinde olmaları gerektiğini farkına vardılar. Almanya NATO'yu çok az ediyor devam etmesine. Onun için Türkiye'de sık sık temas kuruyor. Biliyorlar ki Amerika giderse Türkiye'de NATO'nun başat ülkelerinden biri haline gelecek. Türkiye'siz ve Amerika'sız NATO'nun herhangi bir şey yapamayacağını onlar çok iyi biliyorlar. İşte o yüzden Avrupa Birliği'yle ülkeler oturup PESCO dedikleri bir sistem ortaya koydular. Ama tabii bunu çok bekler edemediler. NATO'yu da küstürmek istemiyorlar. Fakat PESCO dediğimiz yapı 4-5 bin kişilik göstermelik sembolik bir personel grubundan mürekkep. Hiçbir yeteneği yok. Bütçesi de çok az. Onun dışında bunu takip edecek parça parça yetenekler oluşturuyorlar. Mesela bir tanesi de gökyüzü kalkanı. 15 ile oturdu, kurdular. 21'e çıktı Türkiye'de bu işin içerisinde. Dolayısıyla Avrupa şu anda Rusya tarafından yapılacak birlik üyesi ülkelere taarruzu durdurabilecek durumda değiller gibi duruyor gözüküyor. Hem karadan hem hava ve hava savunma yetenekleri NATO harici kuvvetlerle yetmeyecek gibi duruyor açıkçası. Amerika bunu da çok iyi bildiği için işte bu şekilde Avrupalıları dize getirmek adına tırnak içinde söylüyorum. Bazı kuvvetleri çekerek Avrupa'ya yalnız kaldığınız, hatta bana İran'da yardım etmediniz, bir şekilde Pasifik'te zaten etmeyecekler, çok büyük ihtimalle destek vermeyecekler. Orada bir NATO kurulabilir Pasifik'te. Avrupa kendi ordusunu kuramayacağı kadar çok büyük ihtimalle 2030-35 arası bir dönem ihtiyacı var. Yani uçağınız var düşünün, hava savunma silahlarınız var ya da ne bileyim tedarik ettiniz başka ülkelerden, onları kurdunuz, hangarlarda duruyor. Onları uçuracak pilotunuz yok, yedek pilotunuz yok. Ya da onları kullanacak tank şoförünüz yok, nişancınız yok, cephaneciniz yok. Ya da komuta edecek kurmay zeka yok. O yapı oluşmamış. NATO'ya bağlı olduğu için tüm sistem, NATO'daki evet. tüm ülkeler müştereken karargahlar oluşturuyor ve bu karargahlar vasıtasıyla işler yürüyor. Ve NATO üyesi ülkelerin her birinde ayrı bir yetenek var. İşte Türkiye'de de biliyorsunuz Adana'da bir çok uluslu karargah teşkil edilecek. Güney cephesi açılacak orada. İşte bu konuda bir de Temmuz ayında Türkiye'de yapılacak olan bir toplantı var. Çok kritik bana göre bir toplantı. Orada evet. Bazı tehditler değerlendirilecektir baştan itibaren. Bence Amerika Çin konusunu toplantısında gündeme getirecek. Külfet konusunu %5'e çıkarttı şu savunma harcamanın onu gündeme getirecek. Belki Adana'daki oluşum gündeme getirilecek. Ama Amerika olmadan alıp alıp yeniden evvel toparlanıp NATO'yu canlandıracak bir yapı haline getirmesi lazım. Ya da başka bir yapı kurması gerekecek. Aksi halde başka olaylar da karşımıza çıkabilir.
1: Şimdi bu NATO'yu nasıl etkileyecek? Yani NATO'nun geleceği dediğiniz gibi Temmuz'da Ankara'da çok kritik bir zirve yapılacak. Liderler zirvesi. Bu NATO'nun geleceğini nasıl etkiler? Yani Amerikasız bir NATO işte ki şunu söyleyen bile çıktı Amerika'da. Amerika NATO'dan çıkacak çünkü Suriye'de Türkiye ile İsrail karşı karşıya geldiğinde İsrail'in yanında yer alabilmek için şeklinde oradan yani Avrupa'daki tartışmalardan daha bağımsız yaklaşım bile sergilendi. Yani NATO'dan çıkmak, çekilmek, NATO'nun dağılması Amerika'da da çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. O nasıl olur? NATO'nun geleceğini nasıl etkileyecek bu?
2: NATO birkaç kriz yaşadı geçmişte biliyorsunuz 49'dan itibaren. Krizlerden evet. bir tanesi Kore Harbi'ydi biliyorsunuz. Şimdi NATO evet. kuruldu 1949 4 Nisan'da 1950'de savaş çıktı Kore'de biliyorsunuz. Şimdi bir baktılar ki NATO'da birlik yok. Biz bunu kurduk ama ortada buraya müdahale edecek bir müşterek yapı yok. Müşterek askeri teşkilat yok. Komuta edecek bir joint operation dedikleri müşterek harekatın komuta kontrol merkezi yok. O krizi atlattılar 1952'de yeniden bir strateji yayınlayarak kuvvet teşkil ettiler. Bakın aradan kaç sene geçmiş? 2026'ya kadar 8 tane 9 tane strateji belgesi yayınlandı. Ama hepsi reaktif belgeler. Yani olay oluyor ondan sonra belge çıkıyor. Olay oluyor belge çıkıyor. Yani işte 48'deki İsrail'in kuruluşundan itibarenki savaşlar ondan sonra Vietnam savaşları, Afganistan müdahalesi, Irak harekatları, Körfez harekatları hep olduktan sonra bir de 91 krizi oldu. Çok büyük kriz. Orada der ki 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra NATO hedefsiz ve tehditsiz kaldı. Bu krizi 2010'da ancak aşabildiler. Bakın 91 2010 19 20 yıl NATO bir şekilde kendini toparlamak için büyük mücadele verdi. İşte orada bazı üst akıllar devreye girdiler. İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika'da yanlarında durdu. Bir baktık ki Rusya Federasyonu tehdit kalmaya devam ederken bir taraftan da işte kaçakçılıkla mücadele, imha silahlarıyla ilgili konu ya da ne bileyim uyuşturucu ticaretinin engellenmesi gibi böyle garip garip bir takım tehditler ortaya kondu. Buna göre yapılandılar tekrar NATO içerisinde. Birlikler dağıldı. 91'de hatırlayın bizim tümen yapımız Tugay'a dönüştü. Tugaylar Tabur'a dönüştü. Yaklaşık 1,5 milyonluk ordumuzun sayısı 600-650 bin bandına çekildi. O da büyük kriz oldu Türkiye'de. İşte Gladio denen bir yapı vardı. Değil mi? Bu sivil koruma teşkilatı. Onlar dağıtıldı. Her yerde krizle dağıldı bunlar. Ve bu krizlerden NATO bir şekilde toparlanarak çıktı. Bunda en önemli etken Amerika'nın bu konudaki desteği ve Türkiye'nin NATO'nun yanında yer almasıdır. Onun için şimdi yeni bir kriz ortaya çıkacak. Bundan nasıl kurtulacak NATO? Şöyle kurtulabilir. Eğer derler ki Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Yunanistan'ın bir zamanlar NATO'dan tek taraflı çıkmış olması gibi çıkarsa yeniden yapılanmayla ilgili büyük bütçelere ihtiyaç olacak ve bu bütçelerde başka ülke sanki Türkiye olacak gibi gözüküyor. Çünkü İngiltere'de bir ordu var. Onu ne kadara çıkartabilirsiniz 5-6 senede? Yani ülkelerin toplamından Avrupa'nın toplamından daha fazla asker var Türkiye'de. Ve yeni savunma sanayi ürünlerimiz var. Yani seyir füzesinde bizde son var, çakır var. Balistik füzesinde bizde Tayfun serisi var, 4 var. Yeni çıkan Yıldırım Han var. Yani ne bileyim havada kalan sisteme oturursa eğer envantere geçerse bildiğin bir tane uçak olacak. Diğer taraftan İHA'lar zaten biz ordu şeklinde Türkiye'de teşkilatlanmış ve üretiliyor. Üstü yeteneklerle beraber işte o zaman Avrupa kesenin ağzını açmak zorunda. Amerika'dan tedarik edemediği bu tür muadil sistemleri, hava savunma sistemleri, saldırı füzeleri, SİHA'lar ve uçaklar, hatta Altay tankı var biliyorsunuz, tanklar gibi. Bunlarla bir şekilde tedarik etmek durumunda kalacak. Bunu fırsata çevirebilir aslında Türkiye. Böyle bir yaklaşım sergilenirse Atlantik ötesindeki Kanada ve Amerika'nın bu şekildeki pasif tutumunu bertaraf etmek mümkün hale gelir. Aksi halde Temmuz ayında yapılacak toplantı maalesef NATO'nun dağılmayla ilgili başlangıç toplantısı olabilir diye değerlendiriyorum. Bakın 2030 belgesi yayınlandı NATO'nun 2023'te 7 yıllık bir proje. 2030 projesi de öngörüler var. Tehdit değerlendirmeleri var. Hiçbirini tutturamadı NATO.
1: Yani şu yaşadığım tam onu soracaktım. O önemli bir nokta. Onu hatırlatınca. Hedefler tutturuldu mu peki diye soracaktım.
2: Yok. Hayır. Yani çok böyle ağdalı sözler, şaşalı cümleler, çok büyük beklentiler. İşte smart power denen bir şey icat edildi. Akıllı güç. Tamam, akıllı güç de ne demek akıllı güç? Düşük maliyette yüksek verim demek. Tam tersi oldu. Yani yüksek maliyette düşük verim çıktı. Çünkü 25 milyar dolarlık bir maliyeti var. Sadece Amerika'nın İran savaşındaki son 40 günlük savaşta. Düşünebiliyor musunuz? Yani düşük maliyette yüksek verim, yüksek maliyette düşük verime dönüştü. Büyük bir panik oluşuyor şu anda. Yeni bir oluşum, yeni bir konsept ve strateji belgesine şiddetle ihtiyaç var. Çok doğru hedefler bulmak lazım. 32 ülkeye genişlemek NATO'nun güçlenme anlamına gelmiyor. Ben hep bu genişleme safhalarında bunu arz ediyorum sizlere de. Yani ülke katmak NATO'yu güçlendirmez. Bilakis zayıflatır. Çünkü yeni bir toprak parçası yeni korunacak yer demektir. Oraya yeni plan yapmalı.
1: Yeni maliyetler.
2: Yeni maliyet demektir. Katkı sağ ülkeye aldığınızda ülke size kendisinden çok daha fazla katkı sağlaması lazım ki NATO'ya. NATO'nun maliyeti düşsün. Ama Finlandiya'ya bakın. Toprakları uçsuz bucaksız. Geçe bakın. Uçsuz bucaksız. Bir taraftan Romanya, Polonya, hatta bağımsızlığı çok mikro seviyede. İslam'da kurucu ülke elbette ama ordusu yok. Yani diyeceğim şu, NATO içi topraklar sorumlu sahasında toprakların korunması her bir parça için bir maliyet. Bu kadar genişleyen bir NATO tabii biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmasından kaynaklı bir genişleme söz konusu. Amerika'nın derdi neyse NATO'nun da derdi oydu bugüne kadar.
1: Amerika, hocam yavaş yavaş toparlayabilirsek zamanımız.
2: Ya ikinci kriz NATO ile ilgili tehditler demiştik işte. Yeni tehditler düzenlenmesi gerekecek. Bak, Amerika NATO ya ben Çin'i bir tehdit olarak kayıtlara alın diyecektir. Bunu dedi zamanında ama tehdit değil de sınanacak bir ülke diye rekabet edilecek bir ülke. Rakip filan gibi biraz böyle dolambaçlı ifade kullanıldı ama artık net bir şekilde söylüyor Amerika. Çin'i bir tehdit olarak ortaya koyun. Pasifik'te benimle birlikte hareket edin demeye getirecek. İşte ikinci ayrılma meşru gerekçesi de belki Amerika'nın bu olacak diye değerlendiriyorum.
1: Çok daha teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
2: Gereken şeyler bunlar.
1: Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Diğer yayınlarda yine görüşeceğiz. Önemli bilgiler aktardınız. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar hocamız. Çok kritik şeyler söyledi. 2030 hedeflerinin hiçbiri tutturulamadı dedi. Önemli başlıklar söyledi. Amerika'nın Çin'i NATO kapsamında hedefe koyacağını ve destek isteyeceğini, Pasifik'te benimle hareket edin diyeceğini vurguladı. Amerika'nın bu söylediklerini gerçekleştirmekte zor diyelim. Çünkü İran'da birlikte hareket etmeyen Çin'de hiç birlikte hareket etmez diye düşünüyorum. Bu açıdan da NATO'nun geleceği sıkıntılı. Şimdi saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz. Yeniden aradan sonra, saat başından sonra programımızın son dilimi. Şimdi bir hantavirüs diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Nerede çıktı? Yaklaşık 150 yolcu ve 70 mürettebat bulunan MV Hondius isimli bir gemi. Hollanda bandıralı bir gemide 3 kişi, daha doğrusu 6 kişinin etkilendiği, 3'ünün de hayatını kaybettiği bir anda bir virüs ortaya çıktı. İsmi ne? Hantavirüs. Neymiş? Bu kemirgenler tarafından taşınan ve dışkılarından havaya karışarak insan ciğerlerine giren bir virüs türü. Bu virüs 2 ciddi rahatsızlığa yol açıyormuş. Bunlardan biri hantavirüs akciğer sendromu. Bu genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlıyormuş. Ve sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi, üşüme ve karın ağrısıyla devam ediyormuş. Bu virüs ikinci bir hastalığa da yol açıyor. Kanamalı ateşli böbrek sendromu. Daha ciddi sonuçları olan bu hastalık, yani bu bahsettiğimiz kanamalı ateşli böbrek sendromu HFRS kısaltmasıyla şey yapan, daha ciddi sonuçları varmış bunun. İç kanamaya ve akut böbrek yetmezliğine yol açıyor. Şimdi bu 3 kişinin ölmesi hantavirüs şüphesiyle bir anda gemiyle ilgili işte karantina uygulaması diyelim. Yani gemiyi karantinaya aldılar. Sonra geminin nereye gideceği noktasında tartışmalar başladı. Şimdi söylenene göre çeşitli şeyler var. Şimdi İspanya boyutu var. Gemiyi 3 ila 4 gün içinde Kanarya Adaları'na İspanya kabul etmeyi kabul etmiş. Yani Kanarya Adaları'na çekilecek. Bir süre o zamana kadar gemi Cabo Verde Praia kendi açıklarında demirli kalacakmış. Şimdi Zürih'te bir hasta, yani kişide test sonuçları pozitif çıkmış. Bu da yine Nisan ayı sonunda Güney Amerika gezisinden dönen hastanın ilk belirtileri göstermesi üzerine Zürih'te hastaneye gidiyor ve orada hantavirüs enfeksiyonunu doğrulayan bazı verilere, bulgulara ulaşılınca doğrudan hasta orada Zürih'te izole ediliyor, izolasyona alınıyor. Hastanın eşinde henüz herhangi bir belirti görülmemiş. Yani bu anlamda bir işte bulaşma riski noktasında daha böyle hızlı bir bulaşma gözükmüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı açıklamaları var. Bu arada Johannesburg'da da yoğun bakımda kalan bir yolcuda da az önce söyledik, tespit edilen bir virüsten bahsediyoruz. Yani şu 3 ölüm araştırılıyor henüz o virüsten mi, ama hantavirüs bulguları noktasında çok ciddi şüphelerden bahsediyor. Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? İşte nadir olmakla birlikte hantavirüs, yani nadir vurgusu önemli, insan arasında yayılabiliyor ve ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabiliyor. Bu nedenle dikkatli hasta takibi, destek ve müdahale gerektirilebilir diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Başkanı Hans Kluge pazartesi günü bir açıklama yapmış. Halk için düşük bir risk oluşturduğunu bu şüpheli salgının, panik yapmaya ve seyahat kısıtlamalarına gerek yok demiş. Yani çünkü insanların bu tür virüslerde en çok endişe ettiği şeylerden, özellikle Covid'den sonra bir pandemi olur mu, ondan sonra küresel anlamda yayılır mı, bulaşma, toplu ölümler yaşanır mı şeklinde bir endişe var. Ama Avrupa Başkanı DSE'nin demiş ki enfeksiyonun kaynağını belirlemek, durumu yakından takip ediyoruz demiş. Ondan sonra çok böyle panik yapmaya gerek yok demiş. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de demiş ki enfeksiyonun kaynağını belirleme noktasında ve Avrupa'da daha fazla bulaşma riskini değerlendirme noktasında çalışmalar yapıyoruz demiş. Şimdi gemi Hollanda bandıralı demiştik. Şimdi işletmeci, yani Hollanda'da da aynı zamanda acil durum operasyonu başlatılmış. Yani bir anlamda işte geminin işletmecisi ondan sonra bir açıklama yapıyor. Diyor ki Hollandalı yetkililerin gemide iki kişiyi, iki hasta kişi ülkelerine geri göndermeye çalışacağını söylemiş. İşletmeci firma Hollandalı yetkililer MV Hondius gemisindeki semptom gösteren iki kişinin Yeşilburun adalarından Hollanda'ya geri gönderilmesi için ortak bir çabaya öncülük etme konusunda anlaştılar şeklinde bir açıklama yapmış. Yani Almanya'ya da geliyor. O üç kişiden ikisi ondan sonra hani altı kişi de belirtiler var. Üç kişi öldü diyoruz ya. İşte bu ikisi yaralı olanlardan, daha doğrusu hasta olanlardan ikisi Hollandalıymış. Hollanda'ya geri dönmesi açıdan ilk semptom gösteren hastaya bakıyorum. 70 yaşında bir Hollandalı yolcuymuş. Adam 11 yaşında, o ölenlerden biri, ilk semptom onda gözüküyor. 70 yaşında bir Hollandalı yolcu 11 Nisan'da gemide hayatını kaybediyor. Eşi de 27 Nisan'da hayatını kaybediyor. Üçüncü kurban da deyim yerindeyse bir Alman vatandaşıymış. O da 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş. Bu gemide 23 farklı milletten 149 kişi bulunuyormuş. Dediğimiz gibi Yeşilburun Adaları açıklarında seyrediyorlar ve Kanarya Adaları noktasında en son bilgi İspanya'ya yanaşması noktasında bir uzlaşı olduğuyla ilgili bilgiler var. Nasıl olacak? Şimdi tabii ki bu virüsleri görünce insanların aklına şu da geliyor. Bunlar biyolojik silah mı? Biz Covid döneminde çok yoğunlukla tartıştık. Ben biyolojik silah meselesine inanıyorum. Çünkü emperyalizm denen canavarın o kadar ne diyelim sinsi planlar yaptığını hepimiz biliyoruz ki işte birçok virüsün, AIDS'in nasıl üretildiği, ortaya çıkartıldığı, üretildiği, ondan sonra Amerika'nın neyli battaniyelerdi, su çiçeği olan virüs taşıyan battaniyeleri, Kızılderililere, o beyazların diyelim, Amerikalıların demeyeyim çünkü Amerikalıların, Amerika kıtasının gerçek sahibi Kızılderililer, oranın yerlileriydi. Beyaz adam geldikten sonra onları yok etmeye yönelik yoğun çaba sarf etti ve bir tanesi de o çabalardan bir tanesi de yanlış hatırlamıyorsam su çiçeği virüsü olan battaniyelerle dağıtarak Kızılderilileri de çok ciddi bir şekilde ölümlere yol açmıştı. Ve son yıllarda bunun üzerine çok çalışmalar da yapıyorlar. Yani birazdan bir tanesinden bahsedeceğiz. Biyolojik silah, yapay zeka destekli bir biyolojik silah üzerine çalışıldığı yönünde bazı veriler var. Bir Amerikan yapılanmasının bunu da aktaracağız. Şimdi neden bunu yaptıkları yönünde insanların düşüncelerinde bir artış var? Şundan dolayı bir kere Amerikalılar işte Rockefeller'lar, Rothschild'ler, şunlar bunlar emperyalizmin unsurları şunu planlıyor. İnsan sayısını azaltmayı. İnsan sayısı azalırsa işte kaynaklar aynı ama insan sayısı artıyor. Bu nedenle insan sayısının azalması gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? Çeşitli yöntemlerle insan sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıyorlar. Mesela işte biyolojik silah boyutu da bunlardan bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Rockefeller'lardan biri 91 yılında 90-91 yılında şöyle bir konuşma yapıyor. Yani onu net hatırlıyorum da tarihini tam hatırlamıyorum. 90 mı 91 mi öyle bir şey. Diyor ki o zamanlar nüfus yaklaşık dünya nüfusu 1,5 milyara yakın. O civarda yani. Diyor ki dünyanın nüfusu diyor 30 sene sonra 40 sene sonra 8-9 milyar olacak diyor. Bu sayıyı durdurmamız lazım. Hatırlarsanız nüfus kontrolü bilmem şu bu falan az çocuk şeyleri devletlere politik olarak dayattılar falan. Nüfusu azaltmaya yönelik çok sayıda çeşitli yöntemler uyguladılar. Hatta ve hatta ben açık söyleyeyim. LGBT boyutunun da bu saldırının bir parçası olarak düşünüyorum. İnsanların kişisel tercihleri kimseyi ilgilendirmez. Açık söyleyeyim. Yani bireysel olarak insanlar ne yapar eder. O Allah'la onlar arasında olan bir şey. Ben kabul etmem. Genel kabul etmez ama o insanlara kimse böyle bir şeyi suçlamada bulunamaz. Ama bunu örgütlü hale getirip toplumlara, milletlere dayatacak şekilde yansıtmanın bu işin perde arkasında aile kavramını, ülkelerin kültürel kodlarını yaralamak, ortadan kaldırmanın yanı sıra insan sayısını azaltma projesinin bir parçası olduğunu düşünenlerdir. Çünkü üretimsiz ilişkileri teşvik ki biliyorsunuz Yani dünyada da bu böyle. Batı emperyalizminin önemli silahlarından biri haline getirildi bu örgütlenme, LGBT örgütlenmesi. Ve her yerde dayatılıyor. Üstüne üstlük çocuklarımıza da dayatılmaya başladı. Yani çocuklar cinsellik nedir, cinsiyet nedir falan filan daha bilmezken bu saldırının hatta Türkiye ayakları da var. Onu da söyleyeyim. Şimdi siyasete girmeyeyim. Yani ama bunu destekleyen yapılanmalar da var. Siyasi yapılanmalar da var. Çocuklara gidip ya işte o bayrak nedir? Ya gök kuşağımızı kirlettiler. Ya çok öyle uzatmaya gerek yok. Gök kuşağımız kirletildi. İnsana ait olan, doğamıza ait olan gök kuşağı kirletildi. Bir şey haline getirildi, bir obje haline getirildi. Çocuklara gök kuşağı, ben geçen bir görüntüsü izledim. Türkiye'den bir görüntü, dehşete düştüm. Çocuk ya, çocuklara şu sorunu soruyor. Bir kız çocuğuna, bir erkek çocuğuna işte orada olma, bir LGBT gösterisinin görüntüleri izletilip orada olmak ister miydiniz, merak eder misiniz falan soruları sorduruluyor. İşte bu da işte insansızlaştırmanın bir ayağı. Şimdi biyolojik silah boyutuna tekrar dönecek olursak, emperyalizmin şeylerinden bir tanesi. Şimdi Amerikan şirketli bir Amerikan şirketi RTX BBN Technologies. Meşhur bir Amerika'nın yapılanması var. Aslında bir programda bunu anlatabiliriz. DARPA diye. Şimdi DARPA'nın bir Felix projesi kapsamı, programı kapsamında bir şey üretiyor. Bu Amerikan şirketi bir çalışma yapıyor. DARPA'nın Felix projesi nedir? Onu da açalım. Fonksiyonel, genomik ve hesaplamalı tehdit değerlendirmesi asıl isimli tam açılımı. Kısaltması, İngilizcesinin kısaltması Felix. Bir proje, yani bu program kapsamında bir çalışma yürütüyor. Bu program biyolojik tehditleri belirlemek amacıyla biyolojik sistemlerde genetik manipülasyon izlerini tespit etme yöntemleri geliştirmeyi amaçlıyor. Yani biraz teknik ifade ama yani genetik manipülasyon izlerini tespit etme. Şimdi burada anladığım kadarıyla bazı açıkları arıyorlar. Yani biyolojideki açıkları arıyorlar. Şimdi burada bunun üzerine belli çalışmalar yaparak bu genetik işte ne diyelim manipülasyonlar noktasında belli çalışmalar yaparak DARPA bünyesinde bir biyolojik silah üzerine yapay zeka destekli bir biyolojik silah, bu işte sistem, bir sistem kuruyorlar ve bu sistemin belli senaryolarla biyolojik silaha dönüşmesi üzerine çalışıyorlar. Bunun detaylarını aktaracağım. İlerleyen yayınlarda aktaracağım. Ama bu biyoteknolojileri pervasızca gerçekleştirmeleri deyim yerindeyse bir biyolojik kıyamete, yapay zeka destekli, yayılması çok güçlü bir silah sistemiyle sistemi üzerinden insanlığa karşı ciddi bir saldırı olduğunu görüyoruz diyelim. Bugünlük bu noktayı burada, yani bu konuyu şey yapalım, bir virgül koyalım buna. Bu silah üzerine ondan sonra daha detaylı çalışma, ama şirket hangi program noktasında çalışma yapılıyor onları söyledik. Amerikan şirketi RTX BBN Technologies, DARPA. DARPA'nın da açılımını da söyleyelim. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne bağlı bir yapılanma. Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı. Nükleer silah çalışmalarını bunlar yapar. DARPA'da daha birçok çalışmanın, Amerika'nın biyolojik, teknolojik çalışmasının perde arkasında bunlar vardır. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. DARPA'nın bir atom bombası denemesi. Hatırlar mı? Ya bilirsiniz, Nazım Hikmet'in bir Japon balıkçısı şiiri vardır. O Japon balıkçılarını öldüren denemeyi DARPA yapmıştır. Nazım Hikmet'in şiirindeki Japon balıkçılar onlardır. Ki orada Japon balıkçıları etkileyecek şekilde denizlerde nükleer denemeler yapılmıştır. O dönem çok sayıda Japon balıkçısı o denizlerdeki nükleer denemelerden, DARPA'nın yaptığı nükleer denemelerden dolayı hayatını kaybetmiştir. O açıdan DARPA da kritik bir şey. İşte bu bahsettiğimiz Amerikan şirketi DARPA'nın bir Felix proje programı kapsamında şu an yapay zeka destekli bir biyolojik silah çalışması yapıyor. Bu biyolojik silahı da durup dururken ya iş olsun diye yapalım diye yapmıyorlar. sonra insanlığa karşı bir silah olarak, insanlığa karşı, bakın o millete, buna falan, o dine, o medeniyete falan değil, insanlığa karşı, kendilerine yönelik her türlü tehdide karşı kullanmak için yapıyorlar bunu. Allah bunların, ne diyelim, o çalışmalarını değil bir neyse başlarına geçirsin diyesi geliyor insan. Bazen halkımızın böyle ifadeleri tam yerine oturuyor. Yani öyle bir dönsün ki bunların başına geçsin yani o şeyler. İnşallah o günleri de görürüz. Hepimiz de bunları anlatarak, zaten bu yapılarla mücadeleyi aktararak bu şeyleri yapacağız, mücadelemizi böyle yürüteceğiz. Tabii ki hükümetlerde sorumluluk alan yetkili isimler de, kişiler de, kurumlar da her ülke için geçerli. Bu mücadelede en ön cephede olmalılar. Bizler de onları desteklemeliyiz kamuoyu oluşturarak. O yüzden bu biyolojik silah meselesine de girmek istedim. Şimdi Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamasına da girecektim ama şimdi zamanımız bitti. Onu bir sonraki şeye bırakalım, biraz daha olgunlaşsın aynı zamanda. Biliyorsunuz PKK'nın İmralı cezaevinde yatan lideri, kurucu lideri. Şimdi kurucu lideri, şimdi elebaşı dedik, bebek katil dedik ama bir evreyi geçtik. Bakın dünya şu an çok bambaşka bir kodlarla artık konuşuyor. Az önce konuştuk, NATO'nun dağılmasından bahsediyoruz. Pasifik'te büyük bir hazırlıktan bahsediyoruz. Bizim coğrafyamızda saldırganlıklardan bahsediyoruz. Artık bugün ben bir sosyal medyada yazdım, imkanı olan arkadaş, yani dinleyicilerimiz bakabilir, o platformda tehdidin farkında mısınız diye bir yazı yazdım. Kurtuluş Savaşı'yla günümüzdeki koşulları da biraz karşılaştırdım. Atatürk'ün o stratejik aklıyla da neler yaptığını, işte Bolşeviklerle, Rusya'yla iletişimi, ittifakı, Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla ittifakları, iç cepheyi nasıl tahkim ettiği falan. Şimdi Türkiye şu an o dönemde yaşadığının çok daha korkunç bir tehditle karşı karşıya. Bölge ülkeleri de aynı zamanda. Emperyalizm ve siyonizm artık gözü dönmüş durumda. Buna karşı neler yapılabileceği noktasında bir şeyler yazdım. Ona baksınlar. Bu koordinatörlük meselesinde, terörist Türkiye meselesinde sonraki yayına bırakalım. Bugünlük de bu kadar diyelim. Cuma akşamı tekrar aynı saatte birlikteyiz. O saatte görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk radyoculuğu 99. yılını kutluyor. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki büyük postaneden Eşref Şefik'in "Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu" anonsuyla başladı.
2: "Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilosikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz."
1: Türkiye 100 yıla yakın radyo geçmişi ve yayın yapan yaklaşık 1000 radyosuyla en geniş radyo ağına sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ilk radyo yayını Cumhuriyet'in ilanından sonra 1925'te telsiz tesisi hakkında kanun yasasının çıkmasının ardından süren yoğun çalışmalar sonucu 6 Mayıs 1927'de gerçekleşti. Yayınların söz kısmında Anadolu Ajansı'ndan temin edilen Esam ve tahvilat denilen dönemin hisse senedi ve tahvilleriyle Zahire Borsası haberleri yer alıyordu. Müzik kısımlarında stüdyoda Türk sanat musikisinin önemli isimleri eser icra ediyordu. 8 Eylül'de Türk Telsiz Anonim Şirketi kuruldu. 1936'da PTT Genel Müdürlüğü'ne devredilen Ankara ve İstanbul radyoları 1940'da Matbuat Umum Müdürlüğü'ne, 1964'te ise 1 Mayıs'ta TRT'nin kuruluşuyla birlikte tüm radyolar TRT'ye devredildi. 1950'li yıllarda radyo yayınlarında ilk kez reklamlara izin verildi. 1994 yılına gelindiğinde radyo yayıncılığında özel sektörde yer almaya başladı. Türk radyoculuğu 99. yılını kutluyor. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki büyük postaneden Eşref Şefik'in "Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu" anonsuyla başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbol sahasında kalecinin yalnızca kaleye şut gelen anlarda devreye girdiğini düşünmek modern oyunun gerçeklerinden oldukça uzak bir yaklaşımdır. Özellikle bazı kaleci profilleri vardır ki maç boyunca sadece kurtarışlarıyla değil ceza sahasının tamamındaki hakimiyetleriyle varlık gösterirler. İşte bu tarz kalecilere commanding keeper yani Türkçesiyle ceza sahası hakimi kaleciler diyoruz. Bu tip kalecilere futbolun en güven verici figürleri olarak bakmak gerekir. Bu kaleci tipi klasik bir refleks kaleciden ya da modern oyun kurucu kaleciden farklı olarak öncelikle hava toplarındaki etkisi, savunma organizasyonunu yönetmesi ve otoritesiyle takıma yön vermesiyle öne çıkar. Onun varlığı sadece çizgide değil, ceza sahasının tamamında hissedilir. Rakip takım bir korner kazandığında ya da kenardan bir orta gönderdiğinde bu kaleci çıkar, yumruklar ya da topu kontrol eder ve tüm savunmayı rahatlatır. Onun bu müdahalesi belki de en az bir gol pozisyonunu başlamadan bitirmiş olur. Ceza sahası hakimi bir kalecinin en güçlü yönlerinden biri pozisyon almadaki ustalığıdır. Hava toplarında zamanlama hatası yapmaz. Top da havadayken hangi yöne ne şekilde müdahale edeceğini bilir. Aynı zamanda fiziksel olarak rakiplerle çarpışmaktan çekinmeyen, cesur ve teması seven bir karakterdir. Bu nedenle genellikle fiziken güçlü, iri yapılı, atletik ve dirençli kaleciler bu rol için idealdir. 1.90'ın üzerindeki boy ortalaması, uzun kollar, güçlü bir sıçrama kabiliyeti ve kalabalık içinde topu görebilme refleksi bu kaleci tipi için vazgeçilmezdir. Bu tarz kaleciler sadece topu alan bir adam değildir. Aynı zamanda takımın en geriden savunmayı organize eden, konuşan, bağıran, uyarı veren bir lider figürüdür. Özellikle korner ve serbest vuruşlarda kaleciyle savunmanın uyumu bu tip oyuncular sayesinde oturur. Bu kaleci tipi genellikle 4-4-2 ya da 4-2-3-1 gibi dengeli sistemlerde ve savunmayı orta blokta kuran takımlarda çok değerli hale gelir. Özellikle fiziksel mücadeleye dayalı ligler.

0: Örneğin İngiltere Premier Ligi'nde ya da Türkiye Süper Ligi gibi yüksek temaslı ortamlarda bu kaleci tipi altın değerindedir. Ama her pozisyonda olduğu gibi bu kaleci tipinin de bazı sınırlılıkları vardır. Öncelikle çoğu command keeper ayakla oyunda çok iyi değildir. Oyun kurulumunda veya baskı altında kısa paslarla top dağıtmada sıkıntı yaşayabilirler. Süpürücü kaleci kadar çevik değildir çünkü fiziksel olarak daha iri yapılıdır. Ayrıca çok önde pozisyon almaz, genellikle ceza sahası merkezini kontrol eder, savunma arkasına atılan toplarda geç kalabilir. Bu da savunma hattını önde kurmak isteyen teknik direktörler için onu zor bir seçim haline getirebilir. Yani bu kaleci tipi modern futbolun her sistemine değil, daha çok orta ya da düşük blokta oynayan, fiziksel gücü ön planda tutan takımlar için biçilmiş kaftandır. Tarih boyunca bu kaleci tipinin efsaneleri çoktur. Peter Schmeichel, Manchester United'ın 90'lı yıllarda kazandığı başarıların ardındaki gizli kaptanlardan biriydi. Onun kornerlerde yaptığı çıkışlar, kaleyi yumruklarıyla temizlemesi ve defansa verdiği güven onu efsane yapan temel özelliklerdi. Aynı şekilde Oliver Kahn, Almanya'nın ve Bayern Münih'in bel kemiği olmuştu. Kahn, adeta ceza sahasında rakip forvetleri korkutan bir figürdü. Yalnızca refleksleri değil, bağırışları, fiziksel varlığı ve savunmayı yönetmesiyle commanding keeper tanımının karşılığıydı. Türkiye'de bu kaleci tipine en yakın isimlerden biri kuşkusuz Volkan Demirel'dir. Fenerbahçe yıllarında Volkan zaman zaman yaptığı hatalarla eleştirilmiş olsa da özellikle ceza sahasındaki fiziksel olarak rakiplerle girdiği mücadelelerde yüksek toplara çıkışlarındaki kararlılığı ve savunmayı sürekli yönlendirişiyle commanding keeper profilinde önemli bir figür olmuştur. Aynı şekilde 2000'li yılların başında Mondragon Galatasaray'da hem refleksleriyle hem de ceza sahasındaki liderliğiyle bu profilin Latin Amerika yorumunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak commanding keeper, kaleci tipi sadece kale çizgisine sıkışmış bir oyuncu değil. Adeta ceza sahasının lideri, takımı yönlendiren bir generaldir. Bu kaleci maçın görünmeyen kahramanı olabilir. Topu çıkarmaktan daha fazlasını yapar. Savunmayı organize eder, takım arkadaşlarını uyarır, rakibin korkulu rüyası olur. Onun varlığı sadece topun değil, oyunun da yönünü belirler. Türkiye'den Volkan Demirel, dünyadan Schmeichel ve Kahn gibi efsane isimlerin temsil ettiği ceza sahası hakimi kaleciyi anlattık. Futbol ansiklopedisinde bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bizde kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araştırmalar galaksimizin sınırına dair yıllardır süren belirsizliği yeni verilerle aydınlattı. Samanyolu'nun en dış yıldız oluşum bölgelerini inceleyen bilim insanları, galaktik diskin merkezden yaklaşık 40 bin ışık yılı uzaklığa kadar uzandığını tespit etti. Malta Üniversitesi'nden araştırmacılar 100 binden fazla dev yıldız verisini analiz etti. Sonuçlar galaksinin merkezine yakın yıldızların en yaşlılar arasında yer aldığını, merkezden uzaklaştıkça yıldızların gençleştiğini, ancak daha dış bölgelerde yeniden yaşlı yıldızların baskın hale geldiğini ortaya çıkardı. Hubble ve James Webb uzay teleskopları gözlemleri de bu tabloyu destekledi. Bu teleskoplar galaksinin parlaklığının merkezden uzaklaştıkça her zaman düzenli biçimde azalmadığını, bazı bölgelerde kırılmalar olduğunu gösterdi. Astronomiyen Astrofizik sergisinde yayınlanan çalışmaya göre Samanyolu'nda yıldız yaşları merkezden dışa doğru önce azalıyor, ardından tekrar artıyor. Bu durum literatürde U şekilli yaş profili olarak tanımlanıyor. Dış diskte bulunan birçok yıldızın aslında galaksinin iç bölgelerinde oluşup zamanla dışa taşındığı düşünülüyor. Veriler ayrıca Güneş'in bile geçmişte daha iç bölgelerden dışa göç etmiş olabileceğine işaret ediyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre galaksimizin diski merkezden yaklaşık 40 bin ışık yılına kadar uzanıyor. Bu noktanın ötesinde yıldız oluşumu neredeyse duruyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün psikolojinin en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu olan Sigmund Freud, tam adıyla Sigismund Schloma Freud'un doğum günü. Sigismund Freud 6 Mayıs 1856 tarihinde Almanya Freiberg'de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini babasından alan Freud, lisede başarılı bir öğrenciydi. Üniversitede ise istemediği halde tıp okudu. Freud, insan davranışları, onları anlama ve bilmeye yönelik merak olduğunu söyledi ve ileride bu düşünceyi bilimsel doyumun ana teması haline getirdi. 1876-1882 yılları arasında Ernst Brücken'in fizyoloji laboratuvarında çalıştı. Maddi durumu nedeniyle 1882 yılında Viyana Devlet Hastanesi'nde 3 yıl çalıştı ve hekimliğin ona göre olmadığını burada daha net anladı. 1886'da literatüre giren, 1895 yılında Breuer'le birlikte yayınladıkları Histeri Üzerine Çalışmalar, psikanalizin ilk yazılı eserini oluşturdu. 1896 yılında babasını kaybetti ve kendini çözümlemeye başladı. Bu süreç psikanaliz için dönüm noktasıydı. Tedavide direnç kavramı, rüyalar, cinsel yaşam, libido, nesne arayışı, Ödip kompleksi ve transferans kavramlarını psikanalize kazandırdı. 1900'de Rüyaların Yorumunu yayımladı. 1905'te Espriler ve Onun Bilinç Dışı ile ilişkisini, 1907'de Obsesif Eylemler ve Dini Araştırmaları yayımladı. 1908'de Salzburg'da uluslararası bir kongre düzenledi. Bu gelişmeler oldukça Freud'un öğrenci sayısı yükselmeye başladı ve Viyana Psikanaliz Derneği kuruldu. Freud, 1910-1920 yıllarında psikanaliz üzerine Bir Paranoya Vakası Öz Yaşam Öyküsü üzerine Psikoanalitik Gözlemler, Başkan Schreiber, Totem ve Tabu, Narsizmin İncelenmesine Giriş, Yas ve Melankoli adlı eserleri yayımladı. Freud'a göre psikanalizin amacı bilinç dışındaki düşünceleri bilince indirmekti. Psikanalistin uğraş alanının bilinç dışı olduğunu belirtti. Aynı zamanda analistin de kendi analizinden geçmesinin önemini vurguladı. Freud'a göre psikanaliz iki bilinç dışının çalışmasıydı. Freud, insan davranışlarını yorumlarken çok farklı bir bakış açısı geliştirerek kendinden sonra gelenlere uçsuz bucaksız bir yolun kapısını açtı. Döneminde ve halen daha çok tepki görse de onun araştırmaları ve kuramları sayesinde bu kadar adım atılmıştı. Geliştirilen yeni görüşler onun tedavi yönteminin ana hatlarına köklü bir değişiklik getirmemişti. Freud, cinsellik, kastrasyon, Ödip kompleksi, narsizm, yas, ölüm dürtüsü gibi birçok kavramı psikanaliz çerçevesinde açıklamıştır. 1923'te çene kanseri teşhisi konuldu. Bu hastalık 16 yıl içinde 33 ameliyat geçirmesine neden oldu. Tam o yıllarda da Avrupa'da Nazi baskısı başlamıştı. Freud'un yazdıkları da yasaklanıyor ve yakılıyordu. Karısıyla birlikte İngiltere'ye kaçan Freud, 23 Eylül 1939 tarihinde hayata veda etti.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Huzur evlerinde yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre huzur evlerine alımlarda yaş sınırı değişti, renk kodu sistemi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikle huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde standartlar sil baştan değişti. Artık huzurevlerine kabulde temel yaş sınırı 70'e yükseltilirken bakıma muhtaç yaşlılar için risk sınıfları ve seviyeli bakım dönemi başlıyor. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren huzurevleriyle huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği Türkiye'deki yaşlı bakım hizmetlerinde modern ve ihtiyaca yönelik radikal değişiklikleri beraberinde getirdi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddesi yaş sınırı oldu. Daha önce 60 olan huzurevine kabul yaşı sağlıklı ve bağımsız yaşlılar için 70'e çıkarıldı. Ancak 60 yaş üzerindeki bireyler eğer kısmi veya tam bağımlı olduklarına dair engelli sağlık kurulu raporuna sahiplerse bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden faydalanmaya devam edebilecek. Yaşlıların sağlık durumlarına göre sunulan hizmetler ise 4 ana seviyeye ayrıldı. Kendi işini görebilen bireyler için aktif yaşlılar 1. ve 2. seviye oluşturuldu. Burada gözetimli yaşlı yaşam birimleri kurulacak. 3. ve 4. seviye için bağımlı yaşlılar grubu oluşturuldu. Demans, Alzheimer veya yatalak durumdaki hastalar için profesyonel destekli ve ileri ağır bakım birimleri hizmet verecek. Ayrıca başvuruların aciliyetini belirlemek için hastanelerdeki triyaj sistemine benzer şekilde kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil risk sınıfları kullanılacak. Bu sayede en çok ihtiyacı olan yaşlıya öncelik verilecek. Kuruluşlarda demokrasi ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaşlı temsilcisi modeli de getirildi. Huzurevi sakinleri kendi aralarında bir temsilci seçecek. Bu temsilci yaşlıların taleplerini ve şikayetlerini doğrudan yönetime ileterek çözüm sürecine dahil olacak. Yeni dönemde fiziki şartlarda erişilebilirlik odaklı güncellenecek. Akıllı odalarda fotoselli aydınlatma ve gelişmiş çağrı sistemleri zorunlu olacak. Yaşlıların kendi yemeklerini yapabileceği mutfaklar ve çamaşırlarını yıkayabileceği alanlar oluşturularak bağımsız yaşam desteklenecek. Vefat eden veya ayrılan yaşlıların eşyalarının saklandığı odalar artık 24 saat kamerayla izlenecek. Yönetmelik huzurevi sakinlerine sosyal bir de hak tanıdı. Buna göre bir huzurevinde kalan yaşlı başka bir ildeki kuruluşu ziyaret etmek istediğinde veya sağlık nedeniyle gitmesi gerektiğinde o ildeki boş kapasite dahilinde 20 güne kadar ücretsiz misafir statüsünde konaklayabilecek. Güvenlik önlemleri kapsamında ise huzurevini ilk kabul aşamasında artık yaşlılardan adli sicil kaydı da istenecek. Türk Ceza Kanunu kapsamında belirli suçlardan hükümlü olanların kabulü konusundaki kriterler de netleştirildi. Huzurevlerine kabul yaşı 70'e yükseltilirken bakıma muhtaç bireyler için yeni istisnalar getirildi. Yeni yönetmelikle yaşlıların sağlık durumuna göre seviyeli bakım sistemi ve renk kodlu risk sınıflandırılması uygulanacak. Düzenleme hem hizmet kalitesini artırmayı hem de en acil ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesini amaçlıyor. Akıllı odalar, yaşlı temsilcisi uygulaması ve geçici konaklama hakkı gibi yenilikler de dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sputnik'e verdiği röportajda Ukrayna müzakerelerindeki son durumu değerlendirdi. Zaharova, elbette Rusya yönetiminin her zaman vurguladığı gibi gerçek bir etki yaratacak, gerçek bir sonuç doğuracak müzakere sürecine ve temaslara açığız dedi. Rus diplomat ABD'nin Ukrayna müzakerelerinden sorumlu yetkililerin şimdi tamamen Orta Doğu'daki duruma odaklanmış durumda olduğunu söyledi. Zaharova şöyle devam etti. Ancak tekrar ediyorum, biz ilan ettiğimiz sonucu elde etmeyi amaçlayan bir müzakere süreci, temaslar ve toplantılar yapma fikrinden vazgeçmedik. Rusya, Ukrayna'da barışçıl çözüme hazır olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yalnızca uzun vadeli bir çözüm aradığını vurgulamıştı. Rus lidere göre uzun vadeli çözüme ulaşmak ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırıldıktan sonra mümkün olur. Bu nedenler arasında NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehditleri ve Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik baskı bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ukrayna müzakerelerini reddetmediğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmayı milletin ruhuna ihanet olarak adlandırdı. Vučić, Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulasaydı beni dünyanın en büyük demokrasi lideri ilan ederlerdi, dedi. Vučić, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamayarak birçok fırsat kaçırdığını ancak uygulasaydı halkın ruhuna ihanet etmiş olacağını söyledi. Sırbistan lideri Rusya ve Ukrayna'yı kardeş devletler olarak gördüğünü söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacaklarını açıklamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılsaydım milletin ruhuna ihanet ederdim, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Atabay, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atabay, Balakka'ya işaret ederek Çin'le ABD arasında yeni bir gerilim sahası oluşabileceğini söyledi.
2: Hürmüz meselesi aşılamadığı sürece küresel etkisi devam edecek. Yani bu ekonomik, ticari anlamda herkesin cebine etki edecek şekilde sürece benziyor. Fakat bunun aşılması yönünde bir taraftan da Körfez ülkelerinin gayreti var. Yani Arabistan başta olmak üzere işte Yanbu üzerinden bir çıkış yolu arıyorlar. Birleşik Arap Emirliği Fujairah üzerinden çıkış yolu. Yani Körfez'e bağlı olmadan karadan işte demir yolu, karayolu, boru hatlarıyla enerjiyi aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir arayış da var. Belki bu kısmen bir kurtarıcı gibi olsa da ama tabii tam %20'lik o barajı şu anda aşmaları mümkün değil. Dünya enerji %20 arzı yakalamaları mümkün görünmüyor. Yarısı belki görünüyor. Öte yandan İran'da bir taraftan Çin'e demir yoluyla işte Türkmenistan üzerinden, Özbekistan, Kazakistan üzerinden giden bir demir yolu hattıyla bazı enerji sevkiyatı yönünde gayretleri olduğu bilgileri var. Şimdi bu da tabii ki deniz yoluyla gideni tam karşılamaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yeni hamlesi muhtemelen olacak, olmaya aday görünüyor benim tespitlerim. Malakka Boğazı üzerinde trafiği kontrol etmek ve burada yaptırıma tabi tuttukları ülkelerin sevkiyatını, seyri seferlerini kontrol edip, denetleyip burada Çin başta olmak üzere Rusya gibi İran yine bunları denetime tabi tutma hamlesi gelebilir. Malakka Boğazı'nda böyle bir hareketlilik var. Çünkü neden bunu söylüyorum? Malakka yaklaşık %30 ticaretin aktığı bir yer. Hürmüz'den sonra daha önde geliyor. %20 Hürmüz. Bu tarafta daha başka mallar da var gelen. Yani sadece Hürmüz'den daha çeşitliliği var. Mal çeşitliliği var. Bu Çin'le Amerika arasındaki yeni bir gerilim sahası olabilir.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, İran'a dönük baskılarını sürdüren ABD'nin yeni bir hamle yapabileceğini söyledi. Atabay, Malakka Boğazı'nın önemini işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Süleyman Topbaş, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Aydın Efeler'de İnternet Gazetecileri Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Süleyman Topbaş, Aydın Kent Meydanı'nda eşinin yanında ülke ocaklarından olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Topbaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.
2: İlk ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı'na sorular sormuştum yazımda. Sorduğum sorular şu şekildeydi. İftar, Ramazan'da iftar yemeği vermişti. İftar yemeğini Aydın Büyükşehir Belediyesi mi sponsor oldu dedim. Akabinde bir nişanlılık yaşandı. Nişanlandıktan sonra eşinin Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını öğrendim. Düğün yapıldığında da düğününüze Aydın Büyükşehir Belediyesi sponsor mu oldu diye soru sorduktan sonra cumartesi günü saat 5:30 gibiydi. Merkeze yakın bir yerde oturuyorum zaten. Her gün için olarak eşimle bir yürüyüşe çıkmıştık. Çıktığımız zaman kent meydanında, Aydın'ın en kalabalık olduğu kent meydanında bir anda arkamdan iki kişinin saldırdığını fark ettim. Hemen kendimi korumak amacıyla bir mücadele başladı. Akabinde 112'yi arayarak polislere bilgi verdim. Polisler geldi. Yarım saat içinde ilk ocaklarından bana saldıran kişilerin alınarak karakola götürülmesini sağladım. Daha sonra karakola giderek ilk ocakları il başkanının azmettiriciliğinden ve saldırganların hakaret, tehdit ve darp nedeniyle şikayetçi oldum. Olay bu şekilde gerçekleşti.
3: 3 gün geçti. Peki bu saldırganlar tutuklandı mı?
2: Hayır. Direkt karakoldan ifadeler alındıktan sonra hemen serbest bırakıldılar.
3: Gerekçe? Onlar mı değilmiş? Başkaları mı olmuş ifadelerin?
2: Hayır, hayır, onlar olduğu kesin. Zaten MOBESE kayıtlarında da aynı zamanda da eşim olay anında kendi telefonuyla olayı kayda almış. Yani kendi onların olduğu kesinlikle belliyken Cumhuriyet Savcısı, Nöbetçi Savcı'ya serbest bırakılmalarını talimatını vermiş. Üniversite öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenciler 23 o civarlardalar.
3: Çocuğunuz yaşında yani?
2: Tabii ki benim en küçük çocuğum 33 yaşında, diğer çocuğum da 42 yaşında.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan gazeteci Süleyman Topbaş, Aydın Kent Meydanı'nda eşinin yanında ülke ocaklarından olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğradığı anları canlı yayında anlattı. Ülke Ocakları İl Başkanı'na belediye sponsorluğu ile ilgili sorular sormuştum. Eşinin belediyede işe alınmasına haber yaptıktan sonra hedef oldum diyen Süleyman Topbaş, kent meydanında sabah yürüyüşünde arkamdan iki kişi saldırdı diye konuştu. İl Başkanı'nın azmettirdiği iddiasıyla saldırganlardan ve İl Başkanı'ndan şikayetçi olduğunu da söyleyen Ramazan Topbaş, MOBESE ve video kayıtlarına rağmen serbest bırakıldılar dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara, onları göremezsin belki bir daha.
1: 1960'larda yeni sistemin patronu Amerika, Vietnam'da çirkin yüzünü göstermeye başlamıştı. Savaş sonrasının ilk genç kuşağı dünyaya gözlerini bu görüntülerle açtı ve isyan etti. 1968 tarihe başkaldırının yılı olarak geçti. Dünyayı saran fırtına Türkiye'de çoktandır esiyordu. Gençler örgütlü öğrenci hareketlerine katılıyorlardı. Gençlik kendini devrimin itici gücü olarak görmeye başlamıştı. Üniversite gençliği politize olmuş durumdaydı. Tüm gençlerin arasındaysa uzun boylu, anti-emperyalist olarak tanınan bir öğrenci öne çıkıyordu.
2: Karayaz bir delikanlı, bir Anadolu çocuğu, gözleri buğulu, gözleri olaylardan çok duyarlı bir insan, çok etkilenen bir insan. O bakımdan konuşurken, heyecanlanırken gözleri buğulanırdı. Bir konuşmamda da belirtmiştim. Şimdi onu bir türlü tarif etmek icap ederse ben onu çağdaş bir Robin Hood olarak telakki ederdim. Bir anti-emperyalist bir kişilik, fevkalade bir yurtsever ve dehşetli namuslu bir adam.

yıllarda üniversitelerde boykot kararları alınıyordu. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde bu eylem bir işgale dönüştü. Rektörlüğü ele geçiren gençler bir işgal komitesi oluşturdular. Üniversite yönetimi ve hükümet durumu bir olgunlukla karşıladı. Gençlerle uzlaşma yoluna gidildi. Aracı olarak Deniz Gezmiş'in babası Cemil Gezmiş seçildi. Beklenen uzlaşma birkaç gün sonra sağlandı ve işgal kaldırıldı. Ancak Temmuz ayında İstanbul Boğazı açıklarında boy gösteren bir askeri filoyla her şey değişti. Amerikan 6. filosunun Türkiye ziyareti gerginliği zirveye çıkardı.

0: taşlar vurdum.
1: 68 gençliği Amerikan 6. filosunu bu marşlar ve sloganlarla karşıladı. Bağımsız Türkiye sloganları ortalığı inletiyordu. Günler öncesinden üniversitelerde Amerikan aleyhtarı bildiriler basılıyordu. Eylemler denizcilerin üzerine zift ya da mürekkep atmaktı. 17 Temmuz günü polis bazı öğrenci liderlerini gözaltına aldı. Üniversitedeki öğrenciler bir polis şefini arkadaşlarına karşı rehin aldılar ve gerilim gittikçe büyüdü. Vedat Demircioğlu isimli bir öğrenci gerilim sırasında camdan aşağıya düştü ve hayatını kaybetti. Eylemler aniden çığırından çıktı. Öfke bir anda bu olayların nedeni olarak görülen 6. filoya döndü. Binlerce genç kızgın adımlarla Dolmabahçe rıhtımına doğru koştu. Kıyıdaki Amerikan askerleri sel gibi akan öğrenci kitlesiyle karşı karşıya kaldı.
2: Gerçekten bir tanesi sırtında da nereden geliyorsa böyle kocaman bir golf takımı var. Golf takımı var. O da böyle uzun deri kılıfı, golf sopaları içinde. O da böyle elini salladı. Ooo merhaba falan filan diyor çocuklar. O öyle deyince ona daha çok ona bir ucu bir tanesi o golf sopasını aldı. Bir tane onun kafasına geçirdi. Onu hatırlıyorum. Elif tabii kafa mafa patladı. Bir yumruk denize. Ondan sonra hepsi bunların denize atıldı orada.
1: İşte bu ortamda Türkiye'de sağ ile sol gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı 1970 yılında Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la birlikte Ankara'da Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Ancak 1971'de Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adına Ankara'da bir banka soygunu gerçekleştirildi.

0: Onun ardından hali hazırda hakkında yakalanma kararı olan Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan vur emriyle aranmaya başlandı ve ödül konuldu. Amerikalıları kaçırmak ve banka soymaktan aranan Gezmiş ve Aslan 12 Mart 1971'deki muhtıradan 4 gün sonra Sivas'ın Germenek ilçesinde yakalanırken bundan bir hafta sonra da İnan Kayseri'de yakalandı.
1: Ciddi olarak Deniz elinin bir hareketiyle binleri yürütebilir özelliğe sahip bir kişiydi. İçinde bulunduğu gençlik kitlesinin nabzını çok iyi tutan bir insandı. Hiç kimsenin göremeyeceği türden çok küçük bir sorundan binleri sokaklara dökebilir ve döktüğünde de onların başında onları hedefe götürebilir durumda olan birisiydi. Örneğin gençler başlarında Deniz olduklarında ne polis saldırısından ne kendilerine faşistlerin yönelteceği bir başka türden saldırıdan çekinme durumunda olmazlardı. Çünkü bilirlerdi ki Deniz onun hem önlemini almıştır hem de gereken yerde gereken tavrı koyacaktır. Bu işi sonucuna vardıracaktır.
0: Gezmiş, Aslan ve İnan Ankara Birnoğlu Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı. Yapılan yargılama sonucunda Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca suçlu bulundular ve idam cezasına çarptırıldılar. Daha sonra idam kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylandı. İdamların iptali için ülke çapında büyük bir imza kampanyası başlatıldı ama bu kampanya sonuç bulamadı. O sahneyi çok iyi somutladım. Bir mitinge gider gibi gideceğim idama. Asılma günü gelip çatınca o sevdiğim giysilerimi giyeceğim. Postallarımı, parkamı, beyaz ölüm gömleği giydirmek isteyecekler, giymeyeceğim. Tıraş falan da olmayacağım. Önce gidip orada oturacak, bir sigara yakacağım. Sonra demli, güzel bir çay içeceğim. Ha bak, Rodrigo'nun o ünlü gitar konçertosunu da dinlemek isterim orada. Sanırım asılacak bir insanın son isteğini geri çevirmezler. Sonra urganı kendim geçireceğim boynuma ve dönüp orada asılmamı seyredenlere burada ölen yalnızca bedenimdir diyeceğim. Ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz. Düşüncem yaşayacak.

0: Deniz Gezmiş'in babası Cemil Gezmiş bu kararı geriye döndürmek için İsmet İnönü'ye gitti. Sonrasında İnönü, siyasi suçlarda idam cezasına karşıyım derken Süleyman Demirel ise rejimi yıkmak eylemi siyasi suç değildir dedi ve idamı savundu. Meclis kararları yeniden görüştü ve idamları tekrar onayladı.
1: İdama götürülüşlerini bu gürültülerden ve arka hücrelerin kapısının açılmasından, arkadan gelen yine şangırtı seslerinden öğrendik. Ayaklarına zincir bağladılar, ellerine zincir bağladılar. Orada yaklaşık bir yarım saat kadar oyalandılar. Sonra bizim hücrelerin dış kapısının önünden geçirilip götürüldüler. Deniz oradan giderken eyvallah diye bağırdı. İşte biz hepimiz güle güle diye bağırdık.

Ankara'da sokağa çıkma yasağı vardı. 5 Mayıs'ın gecesi o dönem 25 yaşında olan Gezmiş ve Aslan'la 23 yaşındaki İnan 6 Mayıs 1972 yılında sabaha karşı idam edildi. Gezmiş'in son sözleri: "Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Marksizm-Leninizmin yüce ideolojisi, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm, yaşasın işçiler, köylüler" oldu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibariyle devreye girecek sessiz havalimanı uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal içindeki konforu artırmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmaları 10 Mayıs itibarıyla sessiz havalimanı uygulaması başlatıyor. Bu uygulama kapsamında terminal genelinde yapılan anons sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Acil durumlar, güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler ve operasyonel zorunluluklar dışında anons yapılmayacak. Yeni uygulama kapsamında yolcular uçuş bilgilerini terminal genelinde bulunan uçuş bilgi ekranlarından, uygulama ve SMS, e-posta bildirimleri gibi tercih ettikleri hava yolu iletişim kanallarından, Sabiha Gökçen Havalimanı mobil uygulaması üzerinden veya Sabiha Gökçen'in dijital asistanı kullanarak takip edebilecek. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibariyle devreye girecek sessiz havalimanı uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Birkaç kez gözaltına alınmasının ardından şimdi de X hesabı erişime engellenen eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Türkiye'deki kara para oranının %65'e yükseldiğini söyleyen Başak şu ifadeleri kullandı.
2: Bizim bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizden özellikle yararlanılması gerekir. Yani normal ülkelerde yapılması gereken budur. Ama bizim ülkemizde maalesef son dönemlerde yaşadığım bu sıkıntılar ve hukuksuzluklar hiç benim de aklıma gelmez. Tarihin hiçbir döneminde bu şaibeli işlemleri, bu suç ekonomisini, kara parayla ilgili işleri sorgulayan, yol gösteren, objektif bir bakış açısıyla bilgilendirmeye çalışan bir kişinin bu şekilde ard arda iki defa gözaltına alınarak cezalandırıldığı hiçbir dönem ben yaşamadım. Yani 12 Eylül döneminde bile kesinlikle ve kesinlikle bu tür bir hukuksuzluk ne yaşandı, ne gördüm, ne duydum. 2021'de toplam şüpheli işlem bildirimlerinin, yani bankalar dahil şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık 4.7'si dolandırıcılık suçlarına ilişkindi. Geçen sene bu ağırlık %20'ye fırladı.
3: %20? Yani
2: 4'te, 20'ye. 2025'te ne kadar biliyor musunuz? 65.3'e fırladı.
3: İnanılmaz bir artış.
2: %65.3'ünü oluşturan bu dolandırıcılık kaç yüz bin kişinin canını yakmış ve kaç bin ailenin dağılmasına neden olmuştur. Ama bu kişilerin şikayetiyle ben neler yaşıyorum? Yani bu inanılmaz bir şey. Yani gerçekten bir ülke için düşünüldüğünde çok üzüntü verici bir şey. Yani kara parayla mücadelede nereye geldiğimizin çok üzüntülü bir şeyi, tablosu, sonucu çok üzüntü verici.
3: Kara para ve suç ekonomisini araştıran bir ismin burada susturulmaya çalışılması, sindirilmeye çalışılması olarak mı bunu özetleyeceğiz?
2: Tabii ki hocam, sana mı kaldı? Ya Ramazan, sana mı kaldı? Boş ver, bu ülke battı, balık yan gider. Boş ver, sen herkes ne yaparsa yapsın. Senin durumun iyi, işte milleti ne yapacaksın, seni ilgilendirmez. Bu tür şeyler telkinlerle inanılmaz derecede, ama bunlar dostça telkinlerle. Ama şimdi şöyle düşünün. Ya sen boş ver, öteki boş versin. Sen iyi niyetle yaklaşma, öteki objektif yaklaşmasın. O zaman her şeyi devletten bekleyecek.
3: Hayır, şimdi bir de ülke bizim ya, onu da söylemek lazım bunu diyenlere. Ülke bizim.
2: Ya Mustafa Bey, bir de bakın yani bu ülkede eğer her şey devletten beklenmiş olsa, işte devletten beklendiği zaman suç ekonomisinin ve çetelerin ve kara paranın ne kadar çok yoğun olarak gerçekleştiğini ülkede görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlar olarak bizlerin de sorumluluğu olmalı. Ama bunu yaparken de iyi niyetli, yol gösterici, yapıcı, objektif. Ben hep bu ilkelerle hareket etmeye çalıştım, ama bana bile bu şeyler yapıldıysa, bu kadar böyle torunumun yanında bana gözaltı işlemi yapılıyor ve sabaha kadar bekletiliyorum. Ben sabahleyin, yani bunun hukukla ilgisi yok. Hukukla artık bunu açıklamak mümkün değil.
3: Değil tabii.
2: Ya, tamamen şey.
3: Bir de şeyi sorayım. Şimdi X hesabı da kapandı. Yeni X hesabı açacak mısınız?
2: Ya bilmiyorum, o şeyi hiç bilmiyorum vallahi. Dün bazı arkadaşlar işte şey yaptım. Kısa bir açıklama geçtim. Hani kapatıldığını paylaşımlarımı takip edenler bilebilsin diye. Dolayısıyla nasıl yapılır onu da.
3: Yok, yeni bir hesap açılabilir. Hani devam edecek misiniz diye açıdan sordum.
2: Ya mutlaka. Şimdi benim şöyle, bakın aslında gerçekten ciddi sağlık sorunlarım var. Bunu daha önce en son yaptığım paylaşımda da dedim ki ciddi sağlık sorunlarım var. Bir süre sizden izin istiyorum, ama şimdi öyle şeyler görüyorsunuz ki, öyle şeyler
3: duramıyorsunuz ki, değil mi?
2: Dayanamıyorsunuz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, X hesabının erişime engellenmesini anlattı. 12 Eylül döneminde bile böyle bir hukuksuzluk görmedim diyen Ramazan Başak, kara para ve suç ekonomisini sorguladığım için art arda gözaltına alındım ifadelerini kullandı. 2021'de %4,7 olan dolandırıcılık oranı 2025'te %65,3'e fırladı diyen Başak, torunumun yanında gözaltına alındım, sabaha kadar bekletildim. Sağlık sorunlarıma rağmen gördüklerime dayanamıyorum diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Geri dönme ihtimali olmayan kararlar vardır. Aldığınız karar sizi ya zaferin eşiğine ya da tam ortasına götürür. Tıpkı şu sözde olduğu gibi, gemileri yakmak. 711 yılında Berberi komutan Tarık bin Ziyad Endülüs kıyılarına ulaştığında ordusuna tarihi bir karar aldırır. Gemiler yakılacaktır, artık dönüş yoktur. Savaşılacak, kazanılacak ya da ölünülecektir. Tarık'ın bu cesur hamlesi yüzyıllar sonra bile bir deyime dönüşerek hafızalarda kalır. Gemileri yakmak. Bugün biri bir işi yaparken geri dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyorsa, bir ilişkiyi, kariyeri ya da ideolojiyi gözü kara şekilde seçiyorsa işte bu deyimle anlatılır. O artık gemileri yaktı. Her kararlılığın ardında bir cesaret, her deyimin ardında bir hikaye yatar. Bugün gemileri yakmak deyimiyle dönüşü olmayan yollara baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişiliğin doğuştan mı geldi yoksa yaşam deneyimleriyle mi şekillendiği sorusu bilim dünyasının en eski tartışmalarından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda genetik araştırmalarda yaşanan ilerlemelerse bu tartışmaya daha karmaşık bir yanıt veriyor. İnsan kişiliği ne yalnızca genlerle ne de yalnızca çevreyle açıklanabiliyor.
2: Haber kaynaklarının aktardığına göre bu alandaki dikkat çekici örneklerden biri 2009'da İtalya'nın Trieste kentinde görülen bir dava oldu. Abdelmalek Bayut adlı bir sanık bir kişiyi öldürmekten aldığı cezayı düşürmek için DNA'sında savaşçı gen olarak bilinen bir varyant bulunduğunu savundu. Mahkeme bu argümanı kısmen kabul ederek cezayı bir yıl azalttı. Söz konusu gen bilimsel adıyla monoamin oksidaz A 1990'lardan itibaren saldırgan davranışlarla ilişkilendirilmişti.
1: Ancak aradan geçen yıllarda genetik bilimi bu tür basit açıklamaların yetersiz olduğunu ortaya koydu. Hollanda'daki Amsterdam UMC bünyesinde psikiyatri ve karmaşık özellikler genetiği alanında yardımcı doçent olan Aysu Okbay, başlangıçta davranışların büyük etkili birkaç gen tarafından belirlendiğinin düşünüldüğünü, ancak bu görüşün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.
2: Bugün bilim insanları kişilik özelliklerinin poligenik olduğunu kabul ediyor. Yani tek bir gen yerine binlerce genin çok küçük etkilerinin birleşimi kişiliği şekillendiriyor. Aynı durum çevresel etkiler için de geçerli. Tek bir büyük yaşam olayı yerine çok sayıda küçük deneyimin toplamı belirleyici oluyor.
1: Kişilik araştırmalarında uzun yıllardır kullanılan ikiz çalışmaları da bu karmaşıklığı ortaya koyuyor. Özdeş ikizlerin genetik olarak %100 aynı olmasına rağmen kişiliklerinin birebir örtüşmemesi çevresel faktörlerin rolünü gösteriyor. 1958-2012 yılları arasında yapılan 2500'den fazla ikiz çalışmasını kapsayan geniş bir analiz, kişilik farklılıklarının yaklaşık %40-50'sinin genetik, geri kalanının ise çevresel faktörlerle açıklanabileceğini ortaya koydu.
2: Bununla birlikte daha yeni genetik yöntemler bu oranların bile kesin olmadığını gösteriyor. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları kişilik özelliklerinin genetik etkisinin %9 ila 18 arasında olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum bilim dünyasında kayıp kalıtım sorunu olarak adlandırılıyor.
1: İnsan genomunun karmaşıklığı da bu zorluğun temel nedenlerinden biri. İnsan DNA'sının %99,9'u tüm bireylerde aynı. Geriye kalan çok küçük bir bölüm ise milyonlarca genetik varyasyonu içeriyor. Bu varyasyonlardan her biri kişilik üzerinde çok küçük etkiler yaratıyor.
2: Çevresel faktörlerin etkisi de sanıldığından daha sınırlı. Araştırmalar büyük yaşam olaylarının örneğin ağır bir travma, piyango kazanmak ya da ciddi bir kaza geçirmek kişilik üzerinde kalıcı ve belirleyici bir etki yaratmadığını gösteriyor. Brent Roberts, yetişkinlikte yaşanan büyük travmaların kişilik üzerinde beklendiği kadar derin iz bırakmadığını ifade ediyor.
1: Bununla birlikte çocukluk döneminde yaşanan olumsuzlukların daha kalıcı etkiler yaratabildiği belirtiliyor. Erken yaşta maruz kalınan stres ve travmalar ilerleyen yıllarda daha yüksek kaygı düzeyi veya nörotisizm gibi özelliklerle ilişkilendirilebiliyor.
2: Araştırmalar kişiliğin anne karnındaki süreçten itibaren etkilenebileceğini de işaret ediyor. Fetal programlama olarak adlandırılan teoriye göre hamilelik sırasında annenin yaşadığı stres bebeğin mizacını etkileyebiliyor. Örneğin 2022 tarihli bir çalışma gebelikte yüksek stres yaşayan annelerin bebeklerinde daha fazla korku ve huzursuzluk gözlemlendiğini ortaya koydu.
1: Genetik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu da vurgulanıyor. Jana Instinske, genetik yatkınlığın her koşulda aynı davranışa yol açmadığını, çevrenin bazı genleri aktif hale getirebildiğini belirtiyor. Ancak bilim insanları tüm bu bulgulara rağmen insan davranışını birkaç gen ya da tekil yaşam olaylarıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurguluyor. Kişilik çok sayıda genetik ve çevresel faktörün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
2: Araştırmaların vardığı temel sonuçsa şu: İnsan doğası değişebilir ve esnektir. Genetik yatkınlıklar önemli olsa da bireylerin yaşamları boyunca nasıl davranacaklarını tek başına belirlemez.
1: Genlerimiz kişiliğimiz üzerinde ne kadar etkili? Yeni araştırmalar kişiliğin ne yalnızca genetik mirasla ne de çevresel faktörlerle açıklanabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre insan davranışları çok genli ve çok çevresel bir yapının ürünü.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Atlas Okyanusu'nda demirleyen MV Handius gemisinde hantavirüs salgını sonrası 3 kişi tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü yakın temaslılar arasında insandan insana bulaş ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı. Atlas Okyanusu'nda MV Handius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları sonrası 3 kişi tahliye edildi. Cabo Verde Sağlık Bakanlığı gemiye çıkan sağlık ekiplerinin tahliye edilecek kişilerin klinik olarak stabil olduğunu belirlediğini açıkladı. Yetkililer iki hava ambulansının devreye alındığını ve bunlardan birinin halihazırda ülkede bulunduğunu duyurdu. Tahliye kararı Dünya Sağlık Örgütü'nün gemideki bazı vakalar arasında sınırlı da olsa insandan insana bulaş ihtimali olabileceğini açıklamasının ardından geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın hazırlık direktörü Maria van Kerkhove bazı vakaların birbirleriyle çok yakın temas içinde olduğunu belirterek insandan insana bulaş ihtimali tamamen dışlanamaz dedi. Ancak yetkililer virüsün COVID-19 ya da grip gibi kolay yayılmadığını ve genel halk için riskin düşük olduğunu vurguladı. Gemide şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken 7 hantavirüs vakası tespit edildi. Bunlardan ikisi doğrulanmış, 5'i ise şüpheli vaka olarak kayıtlara geçti. Ölenler arasında Hollandalı bir çift ve bir Alman yolcu bulunuyor. Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu gemi şu anda Praia açıklarında demirli durumda. Geminin tahliyelerin ardından Kanarya Adaları'na doğru yola çıkması planlanıyor. Burada İspanyol yetkililer tarafından kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme ve dezenfeksiyon süreci yürütülecek. Yetkililer gemide sıkı izolasyon önlemleri uygulandığını, yolcuların kabinlerinde kalabildiğini ve yemeklerin odalara servis edildiğini bildirdi. Ortak alanlarda toplanmaya izin verilmezken sınırlı şekilde açık alanlara çıkış sağlanıyor. Peki hantavirüs nedir? Hantavirüs kemirgenler tarafından taşınan ve kurumuş dışkılardan parçacıkların hava yoluyla solunmasıyla insanlara bulaşan bir virüs türü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kısa adıyla CDC'ye göre enfeksiyonlar genellikle virüsün kemirgenin idrarı, dışkısı veya tükürüğünden parçacıkların havaya karışmasıyla ortaya çıkıyor. Nadir olmakla birlikte kemirgen ısırıkları veya tırmanmaları yoluyla da yayılabiliyor. Virüs iki ciddi hastalığa neden oluyor. İlki hantavirüs pulmoner sendromu, kısa adıyla HPS. Genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlıyor, ardından baş ağrısı, baş dönmesi, titreme ve karındaki sorunlar geliyor. CDC'ye göre solunum semptomları gelişirse ölüm oranı yaklaşık %38 düzeyinde. İkinci hastalıksa böbrek sendromlu hemorajik ateş, kısa adıyla HFRS. Daha şiddetli ve öncelikle böbrekleri etkiliyor. Daha sonraki semptomlar arasında düşük tansiyon, iç kanama ve akut böbrek yetmezliği yer alabiliyor. Küresel düzeyde kaç hantavirüs vakası bildirildi? Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir raporuna göre her yıl dünya çapında çoğunlukla Avrupa ve Asya'da olmak üzere tahmini 150 bin HFRS vakası görülüyor. Vakaların yarısından fazlası genellikle Çin'de meydana geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen en son veriler hantavirüs görülmeye başlandığı 1993 yılından 2023 yılına kadar ülkede 890 vaka olduğunu gösteriyor. Peki nasıl tedavi ediliyor? Hantavirüs enfeksiyonlarının belirli bir tedavisi yok. CDC, oksijen tedavisi, mekanik ventilasyon, antiviral ilaçlar ve hatta diyaliz gibi semptomları tedavi etmek için destekleyici bakım öneriyor. Şiddetli semptomları olan hastaların yoğun bakım ünitelerine yatırılması gerekebiliyor. Bazı ağır vakalarda hastalar entübe de edilebiliyor. CDC, virüse maruz kalmayı azaltmak için evlerde veya iş yerlerinde kemirgenlerle teması ortadan kaldırmayı öneriyor. Kurum ayrıca kemirgenlerin evlere girebileceği bodrum veya çatı katlarındaki giriş noktalarının kapatılmasını da öneriyor. Ayrıca kirlenmiş havayı solumaktan kaçınmak için kemirgen dışkılarını temizlerken koruyucu ekipman giyilmesi tavsiye ediliyor. Peki son dönemde hiç hantavirüs vakası oldu mu? Şubat 2025'te Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa hantavirüsle bağlantılı bir solunum yolu hastalığından hayatını kaybetti. Araştırmacılar Arakawa'nın ABD'de en yaygın tür olan HPS'ye yakalandığını ve bunun da ölüme yol açtığına inanıyor. Arakawa'nın bulunduğu evin müştemilatında fare yuvaları ve bazı ölü kemirgenler tespit edilmişti. Polis kayıtları Arakawa'nın ölümünden önceki günlerde internette grip ve COVID belirtileri hakkında bilgi aradığını göstermişti. Atlas Okyanusu'nda demirli MV Handius gemisinde görülen hantavirüs vakaları sonrası 3 kişi tahliye edilirken 3 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü vakalar arasında sınırlı da olsa insandan insana bulaş ihtimalinin tamamen dışlanamayacağını açıkladı. Cabo Verde yetkilileri tahliye edilen kişilerin durumunun stabil olduğunu belirtirken geminin Pareira açıklarında bekletildiği ve ardından Kanarya Adaları'na yönlendirileceği aktarıldı. Gemide yaklaşık 150 kişi bulunurken izolasyon önlemleri kapsamında yolcuların kabinlerde tutulduğu ve ortak alanların kapatıldığı bildirildi. Uzmanlar hantavirüsün genellikle kemirgenlerden bulaştığını ve CDC verilerine göre solunum semptomları geliştiğinde ölüm oranının yüksek olabildiğini belirtiyor. Yetkililer ise virüsün COVID-19 gibi kolay yayılmadığını vurgulayarak genel riskin düşük olduğuna dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan yeni bir araştırmaya göre seyahat etmek yalnızca keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda beden sağlığını destekleyip yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Araştırmaya göre seyahat insanı yeni ortamlara sokarak hem zihni hem de bedeni harekete geçiriyor. Farklı yerler görmek, hareket etmek ve insanlarla etkileşime girmek stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Çalışmada yer alan araştırmacılardan Edith Cowan Üniversitesi doktor öğrencisi Fang Li Hu bu süreci yaşlanma durdurulamaz ancak yavaşlatılabilir sözleriyle anlattı. Araştırmaya göre seyahat sırasında yaşanan olumlu deneyimler vücudun savunma sistemini güçlendirebiliyor. Yeni ortamlar vücudu uyarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kendini yenileme süreçlerini destekliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi dış etkenlere karşı daha hızlı tepki vermeye başlıyor. Seyahat genellikle daha fazla hareket anlamına geliyor. Yürüyüş, keşif ve fiziksel aktiviteler vücudun daha aktif çalışmasını sağlıyor. Bu durum kan dolaşımını artırıyor, enerji kullanımını yükseltiyor ve vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlıyor. Aynı zamanda dinlenme ve eğlence aktiviteleri kronik stresi azaltarak vücudun yıpranmasını yavaşlatıyor. Araştırmada dengeli ve güvenli seyahatlerin sağlık açısından fayda sağladığı ancak olumsuz deneyimlerin ters etki yaratabileceği de vurgulandı. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları seyahat yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, olumlu seyahat deneyimlerinin vücudun dengesini korumasına yardımcı olabileceğini ve bunun da yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Mayıs 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İran savaşı tabii, en çok ona bakıyoruz. Neler olup bitince kafaları karıştırıcı pek çok şey var. Amerikan başkanının arka arkaya tehditlerinin ardından dün sabah karşı Donald Trump bu sefer pazartesi sabahı başlattığı özgürlük projesini, yani Hürmüz Boğazı'nda kalan Sivirt tankerleri çıkartmak operasyonu diyelim askıya aldı efendim. 48 saat geçmeden gerçekten çok enteresan arka arkaya açıklamalar yapılmıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı ve destans öfke harekatını bitirdiklerini söyledi. Kongre'ye bildirim yapmışlardı, doğru, ama hemen arkasından Marco Rubio Hürmüz'de bu özgürlük projesini başlattıklarını söylemişti. Donald Trump kendi Dışişleri Bakanı'nı birkaç saat içerisinde boşa düşürmüş oldu. Şimdi tabii yeni bir manipülasyon mu yapılıyor bilmiyoruz ama Axios haber sitesi ve Reuters'ta İran ve Amerika arasında Pakistan arabuluculuğunda bir takım müzakereler ve mutabakat söz konusu olduğu, bir aylık bir mutabakat. Çok dişin kovuğunu dolduracak bir şeymiş gibi gözükmüyor açıkçası. Donald Trump Amerikan başkanı uyanır uyanmaz yine İran'ı tehdit etti. Yine aynı şeyler. Artık bir açıdan analiz yapması son derece güç bir yerdeyiz. Bir açıdan da bir akıl yitimi bütün dünya, çünkü ekonomik bedellerini olup bitenlerin ödemek durumunda kalıyoruz. Aktaracağım sizlere tabii yeni sıcak aşama tartışmaları, Hürmüz'de pazartesi gününden bu yana yaşanan gerilimler sonrası açıkçası İran'ın Hürmüz üzerindeki kontrolü daha da pekişmiş gözüküyor. Bir harita yayınlamışlardı, haritayı genişlettiler. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tuhaf durum, saldırı oldu olmadı, İranlar üstlenmiyorlar çünkü tam olarak. Emin olmak da mümkün değil doğrusu. Acayip bir resim, tabii açıklamalar var İran tarafından da. Çin'e gitti, İran Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesi var. Donald Trump tabii çok kısa bir süre sonra, o da 14 Mayıs gibi Çin'e gidecek. Henüz tam netleşmiş de gözükmüyor ama Trump gideceğini söylüyor. Çinliler takipte kalın diyorlar. Henüz tam ne olacak dediğim gibi kestirmesi güç. Aktaracağım size, Rusya Dışişleri Bakanı da Körfez hattı Katarlı mevkidaşıyla görüştü. Diplomasi de devam ediyor diyebiliriz rahatlıkla. Tabii bir yandan Amerika'da anketler Donald Trump için çok da parlak bir görüntü çizmiyor. Ara seçim senesinde yine onları aktaracağım. İşin AB tarafı

0: Avrupalılar, Avrupa ülkeleri, AB ülkeleri tarafında da tam bir savaş modu var. Gerçekten çok tuhaf bu halleri. Tuhaf değil, artık alıştık elbette. 9 Mayıs yaklaşıyor. Sovyetler Birliği'nin nazizme karşı zaferini kutlamak Moskova'da çok önemli tabii. Öncesinde bir tehdit söz konusu olmuştu Ukrayna tarafından. Erivan'da bir tuhaf bir Avrupa siyasi topluluğu nedir anlamak da mümkün değil tabii. Avrupa siyasi topluluğunun anlamını da anlamak çok mümkün değil. Zirve yapılmıştı, oradan tehditler savruldu. Bu sefer Rusya Dış Savunma Bakanlığı, eğer herhangi bir biçimde 9 Mayıs'ta bir kalkışma olursa Ukrayna tarafından drone saldırısı, Kiev'in merkezinin vurulacağı resmini çekti. Hemen ardından Zelenski ateşkes kabul etmiyordu, tuhaf bir ön ateşkes açıkladı. 8-9 Mayıs yerine anlamak mümkün değil gerçekten, acayip gelişmeler. Rusya ve ABD Dışişleri Bakanlarında telefon görüşmesi var bu arada. Onları da aktaracağım. Latin Amerika'dan da notlar var. Bugün tabii İran Savaşı'nda geldiğimiz yer, açıkçası tuhaf bir yerdeyiz. Ben artık analiz etmekte zorlanıyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Trump feleğini mi şaşırdı sorusunu sormak gayet mümkün. Rubio'nun açıklamaları, operasyon ilan edilmesi, 2 gün sonra geri alınması, bu işin neresindeyiz, ne yapıyor? Hedef olarak artık destansı öfkeyi bitirmiş durumdalar. Tekrar savaş, belki de kandırıyorlar tabii, o da olabilir. Ama Hürmüz'ü açmak, Hürmüz zaten açıktı bu saldırılardan önce. Gerçekten neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Ve bugün konuğum araştırmacı yazar Emir Aşnaz olacak. Orta Doğu bölgesini çok iyi bilen bir isim. Değerlendirmelerini alacağız. Ben doğrusu artık tıkandım. Bir şey diyemiyorum bu Amerikan yönetiminin politikaları karşısında. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü, X üzerinden yine Radyo Sputnik TR üzerinden canlı yayınları dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Telegram'da da Sputnik Türkiye kanalına katılmanız yeterli. Arkadaşlarım hem canlı yayın linklerini paylaşıyorlar kanaldan, hem de daha sonra bittikten sonra kayıt linklerini koyuyorlar. Kaçıranlar, böylece merak edenler Telegram üzerinden de dinleyebilirler diyelim. Başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, şimdi hakikaten dediğim gibi girişte de özette de dikkat çekici gelişmeler. Bugün 68. gün, 40. günden bu yana bir tabii ateşkes durumu var. Tuhaf bir ateşkes elbette. Hürmüz'de kapışmalar devam ediyor. Donald Trump bu haftaya, aktarmıştım size, bu haftaki başlığımız Trump'ın dahice özgürlük projesi. Kimileri 1500'den fazla diyor. Geçen hafta 600 The Times gazetesi demek ki sallamışlar. Ben Amerikalı podcastçilerin 2000'e yakın diye gemi tabii Hürmüz Boğazı'nda, aslında boğaz tümüyle kapalı değil, İranlılar bir geçiş rejimi uyguluyorlar. Saldırıya uğradıklarını belirterek tabii ki kendi coğrafyalarını kullanıyorlar. Hürmüz'ün ötesinde de Trump'ın meşhur ablukası var. Bütün dünyayı enerji fiyatlarıyla üstelik manipülasyonlar da oluyor, esir almış durumdalar. Donald Trump hangi hamleyi yapsa, önce böyle bir şey yapmış gibi herkesin tabii Amerika'ya bakıp da çok heyecanlananlar, büyük kudretli Amerikan ordusu diye düşünenler eksik değil elbette. Kısmen haklı olabilirler ama bu bağlamda Trump hangi adımı atsa köşeye sıkışıyor, çıkmaza saplanıyor. Şimdi en son tabii bu özgürlük projesi, sivil tankerleri Amerikan donanması kurtaracak. Yani Amerikan donanmasının oradaki varlığı zaten sivil tankerlerin oradan çıkamamasına yol açmış durumda. İranlılar tabii bir harita yayınlamışlardı, aktarmıştım size. Fakat pazartesi günü Amerikan donanması Trump'ın talimatıyla bu özgürlük projesine başlayınca bir ya da belki iki iddiaları iki ne kadar doğru bilmiyorum. Amerikan tankeri geçti ama 2000 tankerden ikisinin geçmesi ne anlama geliyor bilmiyorum. Tam olarak geçiklerinden de emin değilim. Doğrusu söylemek gerekirse onların iddiası Maersk açıklama da yapmıştı tabii. Tabii böyle işi yine boğaza Amerikan destroyu sokmaya kalkışınca İranlılar haritayı daha da genişlettiler. Dolayısıyla 48 saat dolmadan dün artık ne olacak bu iş sıcak çatışmaya mı gidiyor falan derken gece saatlerinde Donald Trump özgürlük projesini askıya aldı efendim. Truth Social kendi sosyal medyasındaki hesaptan duyurduğu Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'a karşı yürütülen harekat sırasında elde ettiğimiz muazzam askeri başarı ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai anlaşmaya varılması yönünde kaydedilen büyük ilerleme, öyle bir iddiası var Donald Trump'ın. Dolayısıyla bunu göz önüne alarak abluka tam olarak yürürlükte kalacak, ancak özgürlük projesi anlaşmanın sonuçlanıp imzalanıp imzalanmayacağının görülmesi amacıyla kısa süreyle askıya alınacak. Evet, mutabık kaldık dedi Donald Trump, imzasını koydu. Tabii hemen öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün akşam saatlerinde bizim saatle Beyaz Saray'da bir basın briefingi vardı. Burada destansı öfke operasyonu bitti dedi. Donald Trump kongreye bildirimde bulundu. Onay alması lazım 60 günden sonra savaş için. Savaş demiyorlar, operasyon diyorlar. Dolayısıyla operasyonun bittiğini iletti dedi. Ama özgürlük projesi devam ediyor. 87 farklı ülkeden 23 bin sivil denizcileri kastediyor. Bunları kurtaracağız dediği. Artık bu aşamayla işimiz bitti, öbür aşamaya geçtik dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı elinde tutmasını kabul ediyor. Kendi kara suları adamların ama Marco Rubio tabii kabul edilemez diyor. Uluslararası hukuka aykırı diyor. Hangi uluslararası hukuka aykırı tabii diye gazeteciler pek de sormadılar kendisine. Böyle bir şey yok. Yani mesela İstanbul Boğazı, Türkiye'nin boğazı, kara suları. Yani burada tabii ki belirli düzenlemeler olabilir ama en uzun kıyıya sahip ülke burnu tutuyor Umman'la birlikte. Yani sen burada bir şey yapamazsın. Nasıl denebilir? Ben bilmiyorum doğrusu. Tabii Marco Rubio bu gemilere ateş açılmazsa çıkmak isteyenlere biz de ateş açmayız efendim. Boğaz İran'a ait değil. Yani nasıl ait değil onu da bilmiyorum. Umman'la İran'a ait boğaz. Çok da dar bir boğaz biliyorsunuz. Normalleşmesini kabul etmeyeceğiz dedi. Dolayısıyla Marco Rubio bunları dedikten sonra birkaç saat sonra Trump Marco Rubio'nun sözünü ettiği operasyonu askıya aldı. Doğal olarak da bir İran basını Trump geri adım attı. Özgürlük projesi durduruldu. Başarısızlıkların devamı niteliğinde işte örtbas etmeye çalışıyorlar vesaire. Bir taco anı, Trump always chickens out, yani Trump her zaman korkar diye çevirebiliriz ya da tırsar diye çevirebiliriz. Yine bir taco anı olarak yorumlanıyor ya da bir manipülasyon mu bilmiyorum. Ama bugün son gelen haberler özellikle artık bir operasyon aygıtına dönüştü Axios sitesi. Barak Ravid İsrail ordusunda görev yapmış gazetecilerden birisi Axios'un, sürekli onun üzerinden bu operasyonlar yürütülüyor. Tabii yayınlanan her şey yanlış diye bir şey değil. Bir tutam doğru, iki tutam yanlış. Yani öyle yoğurabilirsiniz tabii her şeyi. Önce Axios, sonra Reuters. İddia ediyorlar ki tek sayfalık bir mutabakat zaptı artık son hali veriliyor. 48 saat içerisinde İran yanıt verecek Donald Trump'a. 30 günlük bir müzakere maratonunun başlatılması söz konusu. Olabilir böyle bir şey. En son aktarmıştım ben size. 30 Nisan'da İran tarafı 14 maddelik bir teklif iletmişti Amerikan tarafına. Ama Trump beğenmemişti. Ben bundan memnun kalmadım dedi. Hatta reddettiği de yazıldı, çizildi. Şimdi tabii anlaşmanın yakın olduğu söyleniyor. Bir takım olası maddeler var ama yani gerçekten uranyum zenginleştirme var içinde, yaptırımlar, vesaire bildiğimiz parametreler aynı aslında. Hürmüz tabii kısıtlamalarının deniz ablukası Amerika'nın dahil 30 günde aşamalı olarak kaldırılması gibi hususlar var ama yani herkes umutlanıyor. Belki piyasalarla mı oynuyorlar onu da bilmiyorum. Herhangi bir konuda anlaşmaya varılmış falan değil tabii ki. Burada sadece bir 30 günlük müzakere süreci. Belki de böyle aynı tekrarlar yapılarak Kasım'daki ara seçimlere kadar bu işi Amerikan tarafı uzatmayı mı hedefliyor? Yani aklıma düşen soru benim bu. Reuters Haber Ajansı da Pakistan kaynaklarına sormuş. Onlar da mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya çok yaklaşıldığını iletmişler Reuters'a. Evet, bu sabah Trump uyandı. Uyanır uyanmaz tabii saat farkı var Amerika'da. Şöyle yazdı sosyal medya hesabından: İran'ın üzerinde anlaşılanları yerine getirmeyi kabul edeceğini varsayarsak, ki bu belki de büyük bir varsayımdır, şimdiden efsanevi hale gelmiş destansı öfke operasyonu sona erecek. Hani ermişti sona, Marco Rubio erdi demişti, Trump sona erecek diyor, gelecek zamanda konuşuyor. Ve son derece etkili olan abluka Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır. Hürmüz İran'ın boğazı. İran dahil herkese nasıl açık oluyor? Her türlü tutarsızlık var tabii. Ama Trump cümlelerinin diğer bölümünde de tehdit ediyor. Tabii ki eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki eskisinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacak. Evet. Bana sorarsanız benim sürekli iddia ettiğim, bir türlü doğrulanmayan Trump'ın ikinci bir sıcak aşamaya götürdüğü Amerikan ordusunu görüşünü ikinci bölümü doğrular nitelikte. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Dün tabii Trump yine İran seansları düzenledi Beyaz Saray'da. Teslim bayrağı çekmesi gerektiği, pes ettik demesi gerektiğini söyledi. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar dedi. Çin devlet başkanıyla görüşeceği İran'ı onu söyledi. Genç sporcuları ağırladı Oval Ofis'te. Gerçekten çok dramatik sahneler yaşandı. Çoluk çocuğu ne işi var, ne alakası var diyeceksiniz. İran'daki protestocular, 42 bin protestocunun öldürüldüğü iddiası, külliyen yalan tabii bu. 200 bin kadın protesto ediyordu, aniden devrildi, biri öldü efendim, tam buradan vuruldular. Çoluk çocuğa gerçekten acayip laflar, pek pedagojik bir çalışma olduğu söylenemez bu görüşmenin. Meşhur Trump'ın YMCA diye bir şarkı vardır eskilerden falan, böyle bir çocuklarla İran seansı yaptı Donald Trump. Tabii Amerika'da Lindsey Graham, Şahin senatör, İran'a açık saldırı istiyor, bunu dile getiriyor. Amerika'da Amerikan vatandaşlarının silah, çok tuhaf benzetmeler burada, analojiler çok tuhaf, anlamak mümkün değil. Silah bulundurma, silah taşıma hakkı ikinci değişiklik diye geçer. Ona atıfla İran'da ikinci değişiklik çözümü nedir? İran halkını silahla donatmak. Silahla donatınca iç savaş çıkaracak, yani onu kastediyor. Devrim muhafızlarına cehennemi yaşatacaklar falan. Amerikan askeri göndermeye gerek yok, ihtiyaç da yok. Silah olması tabii, herkes en son 2007-27 mali bütçesinde Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin peşmerge güçleri vesaire, bunlara fonlar kaldırılmıştı. Kürtlerle bağlantılı, herkes görüyor. Burada da İran Kürtleriyle ilgili onlara giden silahlar kayboldu deniyor. Onu sormuşlar Graham'a. O da yani %90'ı Kürtler çaldı denmiş hatta. Kürtlerle çalışmayalım o zaman, başkalarıyla çalışalım, bu kanıtlanırsa Kürtler pişman olacaklar diye bir de tehdit savurmuş. Neyse, çok acayip bir Amerikan fantazileri, gerçekten Netflix dizisi gibi Amerikan politikalarını izliyoruz. Şimdi efendim, CNN televizyonuna bakılırsa Amerika ve İsrail Tahran'ı müzakere masasına oturup taviz vermeye zorlamak için kısa bir saldırı dalgasını hazırlıyor. Bunu haftada bir kere bu haberleri yapıyorlar. Artık beynim sulandı gerçekten. İsrailli Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Omer Tischler, Tomer Bar'dan görevi devraldı. Tören sırasında o da demiş ki bütün gücümüzü doğuya, İran'a karşı kaydırabiliriz. Eğer İsrail hedef alınırsa güçlü yanıt veririz filan. Yakıt ikmal uçakları ortalıkta dolaşıyor. Uçak takip uygulaması Flightradar'a bakarsanız orada rahatlıkla görmeniz lazım. Böyle adeta şov yapıyorlar bütün Körfez bölgesi vesaire. Belki de bütün bu hani müzakere, işte Hürmüz'ü açma operasyonları arasında sürpriz bir saldırı belki planlıyor olabilirler diye aklıma düşüyor. Fakat tabii İran da misillemelerle yanıt veriyor ve Amerika'ya zor anlar yaşattı. Geçen hafta aktardım, ses CNN'in soruşturmasını Orta Doğu'daki üslerini Amerika'nın darmadağın etmişler. Yani CNN soruşturması bunu ortaya koydu. Washington Post gazetesi de olaya el atmış. Orta Doğu'daki askeri tesislerde en az 228 yapıda hasar var ya da imha edilmiş durumda. Hakikaten ağır bir en az 16 askeri tesis bugüne kadar işi benzeri görülmemiş biçimde, bazıları artık hiçbir işlev göremeyecek hale düşmüş. Öyle gözüküyor. Şimdi dün ben size çok az aktarabildim tabii. Ben yayına girerken, çünkü yeni başlıyordu, bir tek set savunma bakanı, savaş bakanı, Genelkurmay Başkanı Kane'le birlikte briefing verdiler. Onlar ateşkesin sona ermediğini söylüyor PTEXET. Özgürlük projesi, özgürlük yolu projesi desans öfkeden ayrı bir şey. Koruma amaçlı ticari gemileri falan, yüzlerce gemi sıraya girdi. Amerikan koruması istiyor falan. Olayları böyle tabii ki sunuyor. Barışçı olmasını tercih ediyoruz. Çok büyük başarı. Büyük başarı dedikleri 2000'e yakın gibi, iki tane geminin geçtiği iddia ediliyor. O da kesin değil tabii ki. Tabii İran'ın bir kamikaze Yunus hikayesi piyasaya sürülmüştü. Wall Street Journal'dan BBC'ye, bilmiyorum ne kadar doğru. Yani acaba bir robot mu ürettiler, ne ürettiler bilmiyorum kamikaze Yunusları. PTEXET bizde var ama İran'da yok. Bizde var ama size teyit edemem yine de deyip olup olmadığını teyit etmeyince herkes var diye anlıyor ama İranlarda yok diyor. İranlar dalga geçiyorlar gördüğüm kadarıyla bugün. Bir takım görüntüler var ama herhalde şaka yapıyorlar diye anlıyorum. Neyse, PTEXET her zamanki gibi Amerikan şovunu yaptı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise biraz daha teknik bilgiler verdi. 8 Nisan ateşkesin başlangıç tarihi, 9 gemiye İran'ın talimatlarını dinlemeyen gemilere saldırdığını, 2 tankeri ele geçirdiğini, Amerikan güçlerine de 10 saldırısı olduğunu söyledi. Basra Körfezi'nde verdiği sayı da 1550'den fazla. Ben Amerikalı podcastçilerden 2000'e yakın diye duymuştum. Ticari gemiler yaklaşık 22.500 denizci tabii orada mahsur kalmış durumda. Efendim, bu son özgürlük yolu projesi tabii batağa saplanmış gözüküyor askıya alınan. Devrim muhafızları Trump'ın son yumuşatıcı askıya alma açıklamasından sonra yeni bir açıklama yayınladılar. Bu boğazda geçişlerin artık güvenli ve istikrarlı bir biçimde saldırganlardan kaynaklanan, yani Amerikan saldırganlığı tehditleri sona erdiğinde rahat rahat zaten geçebileceksiniz. Kaptanlar, armatörler onlara teşekkür etmiş talimatlara uyduğunuz için. Katkı sağlıyorlar. İran tarafı da katkı sağlayacak diye. Öncesinde de uyarmışlardı tabii. Tüm gemileri uyarıyoruz. Yani öyle Amerika işte bir yönerge yayınladı, Amerikan donanması Umman kıyılarına yakın, kıyıdan kıyıdan gelin gibisinden. Dolayısıyla İran Deniz Kuvvetleri de tek güvenli geçiş yolu bizim size gösterdiğimiz, duyurduğumuz geçiş yolu diyorlar. Dün bir takım olaylar da oldu. Keşm Adası üzerinde casus İHA'lar, İran'ın müdahale ettiği, patlama sesleri işitildiği bir Fransız denizcilik şirketi, lojistik şirketinin San Antonio gemisi saldırıya uğradığını söylüyor. Yaralananlar var diyor ama tahliye edilmişler. Tabii sonuçta Hürmüz'de trafik, yani bütün olup bitenlerden, yani Trump'ın başlattığı operasyon sonrası trafik daha da beter olmuş durumda. Dubai açıklarında en az 363 tanker gemi birikmiş vaziyette. Tabii İran artık kontrol alanını Ümmü El Kayveyn'e kadar Boğaz'ın güney hattında genişletti bu operasyon yüzünden. Evet, Trump da bir bu operasyonla birlikte diğer ülkelere de çağrı yapmıştı. Güney Kore tankeriyle ilgili bir kapışma, bir saldırı durumu olmuştu. Onlara çağrı yapmıştı. Ama Trump operasyonu askıya alınca Güney Koreliler de kurtulmuş durumdalar. Özgürlük yolu projesine katılma çağrısına gerek yok artık gözden geçirmeye diye yırttılar yani özetle. Efendim tabii İranlılar işin diplomasisini uluslararası hukuk çerçevesinde de kendilerine anlatmaya çalışıyorlar. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai tabii bunu defalarca söyledik. Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan diğer ülke Umman'la güvenli geçişi güvence altına almak için protokoller ve mekanizmalar üzerine konuşuyoruz. Tabii seyri sefer özgürlüğüne dair sorumlu bir yaklaşım içerisindeyiz. Yani kimse bizi suçlayamaz çünkü biz saldırıya uğradık, dolayısıyla ulusal güvenliğimizi korumak için önlem almak durumundayız diyor. Yeni bir yasal çerçeve bu arada Fars Körfezi Boğazlar İdaresi adına duyuruldu. Geçmeyi planlayan gemiler iletişime geçip ücret ödedikten sonra geçebilecekler. Yani fiili olarak kapatılmış bir durum yok, sınırlama var. Evet, dün tabii bütün bu kapışmalar, Trump'ın daha askıya alma açıklaması olmadan hemen önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde yine bir alarm verildi. Savunma Bakanlığı füze ve SİHA'larla SİHA'ları önlediklerini duyurdu. Ama İran tarafı diyor ki bizimle alakalı bir durum yok. Biz bir saldırıda bulunmadık. Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ya da SİHA saldırısı düzenlenmedi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'nın raporu tamamen yalan. Yanlış diyorlar. Ve tabii uyarıyorlar. Yani İran'a yönelik bir eylemde bulunursanız o zaman biz de ezici ve pişmanlık uyandırıcı bir karşılık veririz. İsrail'e işbirliği yapmaması için de bir uyarıda bulunmuşlar. Bu arada tabii ilginç başka görüşmeler de var Birleşik Arap Emirlikleri bağlamında. İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE lideri El Nahyan ve diğer hangileri olduğunu bilmiyoruz, Körfez monarşilerinin liderleriyle görüştüğü söyleniyor. Aynı zamanda tabii İsrail medyası bu Körfez'deki krizin İsrail için bir fırsat olarak görüldüğünü dile getiriyorlar. İsrail tarafı bu iş bitsin istemiyor. Yeniden savaşı başlatmak için fırsat olarak gördükleri bazı askeri yetkililer bunu dile getiriyor deniliyor. Orada Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de Abu Dhabi'yi ziyaret etmiş. O da El Nahyan'a konuk olmuş. İran'ın saldırılarını kınıyor. Yapay zeka ve ileri teknoloji işbirliği mutabakat zabıtı imzaladı ama tabii bunlar, bu zabıtlar ne kadar hayata geçirilecek savaş koşullarında orada böyle.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Teknoloji merkezleri kurmak çok da güvenli değil doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden bunun anlamı tam olarak nedir kestirmesi zor. Evet, İran Dışişleri de bu arada yani kışkırtıcı eylemlerden kaçınma, iyi komşuluk ilişkileri uyarısı yaptı. ABD ve İsrail ile suç ortaklığını sürdürmekten kaçınma uyarısı yaptı. Evet efendim, diplomasi bağlamında tabii aynı zamanda Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı'nın geçen hafta Umman, Pakistan, Rusya ziyaretleri olmuştu. Bu hafta da Çin'i ziyaret etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Çin devlet medyasının aktardığına göre Wang Yi'nin mesajları ABD ve İsrail'in savaşının gayrimeşru olduğu, saldırılarının tam bir ateşkes gerekli, bölge belirleyici bir dönüm noktasından geçiyor. Aktif arabuluculuk Çin'in yaptığı, Xi Jinping devlet başkanının 4 maddelik önerisi vardı. O çerçevede girişimler İran'ın ulusal egemenliğini, güvenliğini korumasını Çin'in desteklediği ve tabii Tahran'ın siyasi çözüm arayışında olmasını da takdirle karşıladığı Çin tarafının vurgulanmış. Tabii uluslararası toplumun beklentisi Hürmüz'de normal geçişlere, güvenli geçişlere geri dönülmesi. Wang Yi aynı zamanda Körfez ülkelerinin de Orta Doğu'daki bütün Batı Asya ülkelerinde kendi kaderlerini kendi ellerine almaları gerektiği yolunda görüş beyan etmiş. Çinliler de buna katkıya hazırlar. Tabii Abbas Arakçı'yı da son durumu aktarmış anladığım kadarıyla müzakerelerde gelen ve barışçı müzakereler yoluyla mutabakat zeminini genişletip kalıcı bir çözüm vurgusu yapmış. Tabii Çin'in duruşunu takdir ediyor İran tarafı, Abbas Arakçı'nın ilettiği işbirliğinin daha da güçlendiği vurguları, savaş sonrası tabii mimaride Çin'in aktif rolünü sürdürmesini istedikleri de var. Efendim bugün Çin Dışişleri Sözcüsü'nün de açıklamaları var. Donald Trump'la ilgili tabii olaylar biraz daha Çin üzerinden daha fazla okunacak gibi. Çünkü Donald Trump'ın Mart sonunda planladığı ziyareti ertelenmişti. 14-15 Mayıs'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Fakat tabii Çin yani henüz bir takvim açıklanmadı. Her şey yolundaymış gibi gözüküyor. Trump kendini adeta zorla davet ettirmişti bu arada. Onu hatırlatmak lazım. Neyse. Lin Jian'a, Çin Dışişleri Sözcüsü'ne gazeteciler soruyorlar Çin ziyaretini. O da hani zamanlama, detaylar vesaire takipte kalın. Yani bir şekilde bir açıklama gelecek. Evet, göreceğiz, takipte kalın ifadesinin anlamını tabii. Hürmüz'deki bu kilit hal çözülememişken Çin'in en stratejik hamlesi tabii hafta sonu Amerika'nın aralarında Çin rafinerilerinin de bulunduğu İran'la ilişkileri olan önemli şirketlerle ilgili Amerikan yaptırımlarına karşı Çin'in yaptırımları yasaklama kararı. Çok stratejik bir önlem bu gerçekten. Amerikan yaptırımlarının yasa dışı uygulanmasını yasa dışı ilan ediyor Çin Halk Cumhuriyeti. Bu açıdan dikkate değer. Sergey Lavrov bu arada Rusya Dışişleri Bakanı, o da Abdurrahman El Sani ile Katar Dışişleri Bakanı ile Hürmüz krizini telefonda görüşmüş. Rusya Dışişleri'nin açıklamasına göre iki tarafta krizin Hürmüz'deki askeri yollarla çözülmesine yönelik girişimlerden vazgeçilmesinden yana ilgili tarafların çabaları uzun vadeli sürdürülebilir bir çözüm sağlanmasına odaklanması gerektiği görüşünde, aynı zamanda tabii Körfez'deki tüm ülkelerin de meşru güvenlik çıkarları vurgusu var. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi ilkesini güvence altına alacak düzenlemeler, bunlar üzerine mutabakata varılmasının önemi de vurgulanıyor. Evet, Çin ve Rusya Federasyonu Körfez ülkeleri nezdindeki nüfuzlarını tabii çözüm için, diplomatik çözüm için kullanmaya çalışıyorlar diyebiliriz rahatlıkla. Bu arada Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in icraatı tartışıldı çok. Mavi tıklar var biliyorsunuz, mavi rozetler. Normalde devlet kurumları, etkili yetkili şahsiyetlerin başka tıkları var. İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakçı, sözcüler, bunların premium üyelik ücretlerini ödüyorlar. Ödemelerine rağmen doğrulama rozetlerini kaldırmışlar. Tabii dışişleri sözcüsü İran'ın keyfi doğrulama iptali, X'in geçici seçici sansür ve Amerikan dijital korsanlığı kalıbına uyuyor. Her yerde, denizlerde korsanlık, siber alemde korsanlık, dijital alemde korsanlık demeye getirmişler. Yargı erki başkanı Muhsin Ece'yi, o da var, onun da tıkını kaldırmışlar. Evet, yan cephelerde de Lübnan'da tam bir tıkanmışlık hali var. Tabii İsrail biraz daha saldırıların azalttı diyebiliriz ama bugün yine ondan fazla yerleşim, hatta Litani nehrinin kuzeyinde, yani sınır olarak, çünkü İsrailler söylüyorlar Litani'yi, ondan fazla yerleşim için tahliye emri vermişler. Sur, Sayda, Nebatiye, 12 kasaba ve köy sakinleri açık alanlarda, alanlara gidin, uzaklaşın buradan. Yani evlerini havaya uçuracaklar Litani nehrinin üzerinde. Gerçekten çok dramatik olaylar yaşanıyor. Bu arada güneyden bir heyet Beyrut, başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmüş. O da yani yorulduk artık, çözüm lazım. Çabalarımızı sürdürüyoruz, kalıcı barış gerekiyor. Ben Lübnanlar için ne yapıyorsam yapıyorum. Lübnan ordusunda artık güneye dönme pek bir etkisi yoktu Lübnan ordusunun doğrusu. Güvenliğin tek sorumlusu olma vakti geldi diyor. 14 ve 23 Nisan'da Amerika araya girmişti. İsrail'le 1993'ten bu yana ilk kez doğrudan temaslar yapılmıştı. Elçiler düzeyinde hazırlık temasları tabii Netanyahu'yla Joseph Aoun'u buluşturma çabaları var Donald Trump yönetiminin, ama henüz sonuç çıkmıyor. Bir de içeride mutabakat yok. Nebih Berri'nin açıklamaları oldu. Hizbullah liderinin açıklamaları oldu. Dolaylı görüşmeler olabilir ama doğrudan görüşmelere bu koşullarda 2024 ateşkesi bile uygulanmazken karşı çıktıklarını açıkça dile getiriyorlar. Evet, bu hafta geçen haftadan bugüne küresel Sumut filosu baskınını konuştuk. Gazze'den, Batı Şeria'dan fazla haber gelmiyor ama bu sabah Batı Şeria'da işgal altında baskın ve gözaltılar, çocukları da gözaltına almış İsrail ordusu. Beytüllehim, Nablus, pek çok yerde evler yıkılmış. Gerçekten oradan çok fazla haber akışı maalesef yok, bilgilenemiyoruz. Anadolu Ajansı'nın bir haberi var. Ben Kıbrıs'tan arkadaşlarımla tesadüf dün konuşmuştum. İsraillilerin çok yoğun bir biçimde adanın güneyinde ve hatta sadece güneyinde değil kuzeyinde de mülk ve arazi aldıklarına dair haberler var. Kıbrıs'ta yaşayan arkadaşlar, bu hafta bu konuyu da özel olarak işlemeyi düşünüyorum doğrusu. Güney Kıbrıs'ta ama bazı olaylar da meydana gelmiş. Rum kesiminde Scala Times gazetesi sosyal medyada da bayağı böyle hararetli tartışmalara yol açıyor. Polislerin de katıldığı tartışmalar bunlar. Limassol'a bağlı Trozena köyü, o köyü satın almışlar. Yerel halkı kiliseye gitmesine izin vermemeleri üzerinden tartışmalar kopmuş. Bayağı ilginç, yani nasıl oluyor böyle dışarıdan birileri gelip sizin topraklarınızda, ülkenizde bir köy alıp ondan sonra mülkiyetine geçirip böyle bir şey yapabiliyorlar mı bilmiyorum. Bunlar yasal mı? Tabii çok acayip. Kuzeyde de böyle işler olduğuna dair ama haberler var, dediğim gibi bakacağız buna. Avrupalılar 3 maymunu oynuyorlar her zamanki gibi. Avrupa Birliği'nin zaten bir yapı olarak işlevsiz, irrelevant bir yapı olarak karşımızda epeydir, yeni bir şey değil. Herhangi bir konuda stratejik, ilkesel, ahlaki herhangi bir duruşu yok Avrupalıların, kafalarına göre takılıyorlar. İsrail yanlısı oldukları çok açık zaten. Bir tek İspanya farklı duruyor en azından bu konuda. Pedro Sanchez İspanya Başbakanı Avrupa Birliği'ne Gazze soykırımının araştırılması, bunun önünün açılması çağrısı yapmış Ursula von der Leyen'e. Uluslararası Ceza Mahkemesi ne işe yarıyor ben bilmiyorum doğrusu aslında, ama yargıç ve savcılarına dayatılan yaptırımlar AB'yi etkilememeli, engelleme statüsü devreye sokulmalı diyor. Uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyormuş. AB bu zulüm karşısında kayıtsız kalamazmış. Avrupa Birliği her zulüm karşısında gayet de kayıtsız kalabiliyor. Pedro Sanchez yanlış biliyor açıkçası. O da biraz seçmeci zulümcülük yapıyor diyebiliriz. Ukrayna Savaşı'nda bol bol mermi sağlayan şahsiyet. Öyle çok da barışçı bir isim olduğunu düşünmüyorum. Biraz tabii içeride de siyasi zorlukları var. Belki o yüzden Batı Asya'daki gelişmelerde daha bir Avrupa Birliği ülkelerinden ya da Brüksel bürokrasisinden daha farklı tavır almasının sebebi belki biraz da orada yatıyor olabilir. Evet, şimdi tabii bu hafta aktarmıştım size Amerika'nın baskıları. Irak'ta başbakan dayattılar. Ali Zeydi başbakan olarak atandı. Nuri El Maliki ve Sudani'yi engellemişti Amerikalılar. Yalnız paralarını vermiyorlar hala Iraklılara. Şart koymuşlar. AFP'nin haberi bu, Fransız haber ajansının. İran yanlısı milisler devlet kurumlarından çıkarılmalı. Bütçeden aldıkları destekler kes. Devlet kurumu bu arada bunlar. Bir kısmı. Devlet kurumu olmayanlar ayrı. Haçlı grubu IŞİD'e karşı kuruldu. Maaş ödenmemeli. Yani siz Amerikalılar tabii Irak'ı işgal ettiler. Anayasayı yazdırdılar. Ülkeyi böldüler. Irak'ın petrol varlıklarından kazandığı paralar Fed'de. Fed'dekiler her ay maaş veriyorlar Irak devletine. Ülkeniz işgal edildiğinde, mali olarak Amerika'nın eline düştüğünde de başınıza geleceklere bir emsal Irak elbette. Başbakanınızı seçmek istediğiniz siyaseten daha etkili başbakanınızı seçtirmiyorlar. Seçim kazansanız bile adayınızı belirletmiyorlar. Sonunda da paranızı vermek için, kendi paranızı vermek için size şart koşuyorlar. Irak'ta durum, güvenlik durumu kötüymüş. Amerikalılar bir de Bağdat Elçiliği vatandaşlara risk uyarısı yapmış. Pezeşkian bu arada İran Cumhurbaşkanı da yeni atanan hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Ezzeydi'yi telefonla aramış. İkili ilişkileri, bölgesel gelişmeleri konuşmuş efendim. Evet. Amerika'dan biraz notum var. Temsilciler Meclisi'nde kafalarına taş mı düşmüş bilmiyorum ama 30 kadar demokrat üye Joaquin Castro önderliğinde demokrat üye Trump yönetiminden İran'ın gizli nükleer silah programının varlığı ile ilgili detay istiyorlar, bilgi istiyorlar. Savaş ortamında tabii böyle bir sessizlik savunulamaz. Orta Doğu'da hani kongre bu kadar İran'ın nükleer programından bahsediliyor. Bilelim yani diyorlar. Amerika güvenilirliği azaldı. Ne güvenilirliği varmış da Amerika'nın azalmış bilmiyorum yani doğrusu. Neyse dengeleri bilelim yani. İsrail'in elinde ne var onu mu bilelim demek istiyor bilmiyorum. Sonuçta bir talepte bulunmuşlar. Bernie Sanders, bağımsız Vermont senatörü, o da sosyal medya hesabından bölgede ölen kalanları saymış. İran'da, Lübnan'da, Körfez'de, İsrail'de ve artık yeter, yeter artık savaşları bitirin diyor. Efendim PBS News'un NPR radyo için Marist anketi yayınlandı Amerika'da. Amerikan vatandaşlarının %60'ı Trump'ın İran'a yönelik tutumunu onaylamıyor. %61'i askeri eylemlerin Amerika'nın yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyor. %63 yüksek benzin fiyatlarından Trump'ı sorumlu tutuyor. Bu en tehlikelisi tabii. %62 Trump'ın Amerika'nın dünyadaki rolünü zayıflattığı görüşünü dile getirmiş. Tabii bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorduklarında da demokratlar önde gidiyor. Amerikalıların kaderi bu. Bir cumhuriyetçilere bir de demokratlara rehin düşüyorlar. Başka kimseyi de seçemiyorlar. Her şey para, her şey think tankler, lobi kuruluşları. Yasalarını zaten lobiler hazırlıyor, sunuyor. Onlardan para alıyorlar. Sistem onun üzerine kurulu olunca da bir de medya var tabii buna. Dolayısıyla çıkmaz efendim. Benzin fiyatları bu arada Amerika'da %50 oranında artmış. Galon fiyatı bir haftada 31 sent artıyor. 4.48. Ayrıca tabii savaşın yol açtığı şeyler bunlar. Kaliforniya'ya bakıyorum. Kaliforniya'da çok daha fazla olduğunu söylüyorlar. Altın eyalette. Bütün bunlar tabii dönecek dolaşacak. Trump'ı etkileyecek. Evet ve Avrupa'ya bakalım. Avrupalılar, Avrupa Birliği ve bürokrasisi Trump'tan rahatsız malum. Bir yandan vazgeçemiyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nden. Euroaktiv, Brüksel merkezli bir AB haber portalı o aktarmış. Avrupa Birliği Büyükelçileri dün pazartesi günü NATO'nun yeteneklerini dikkate almadan Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin rolünü denemek için 42.7. madde var. Bu birlik üyelerinin birbirlerine askeri saldırıya uğramaları durumunda yardım etmesi. Buna dair bir tatbikat yapmışlar. Neden, ne gerekiyor bu tatbikat? Doğrusu anlayabilmiş değilim. Askeri bir tatbikat da değil. Zaten bu 42.7. madde, yani üye ülkeler kendi durumlarına göre katkı verirler, vermezler. Kendi takdirlerine bırakıyor. Nedir şimdi? Ne oluyor? Kim Avrupa'ya niye saldırsın? Yani Avrupa birilerini kışkırtmadığı müddetçe, saldırmadığı müddetçe kimsenin Avrupa'ya falan, Avrupa Birliği'ne saldıracak hali yok. Zaten Avrupa Birliği ülkelerinin çıkarları birbirinden farklı. İspanya'nın mesela bütün bu olup bitenlerden ne çıkarı var? Hiçbir çıkarı yok İspanyolların. Maalesef AB gibi bir bürokratik mekanizmanın içine tıkılıp kalmış bir takım ülkelerden bahsediyoruz. Kendi ulusal çıkarlarıyla hiç alakası olmayan işlerle iştigal etmek zorundalar. Böyle bilmiyorum, İspanyol elçisi ne yapmış bu senaryoda. Biraz panikleri tabii bu hafta başında aktardım size. İşte Financial Times'da, başka yerlerde. Amerikalılar silahları hep İran'a yönlendirdikleri için, İran savaşı için silah yok, veremiyorlar, patriotlar yok vesaire. Almanlara, Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırılmayacakmış. Mesela Politico internet sitesi fiilen rafa kaldırılmış. Yani tabii Avrupalılar ne yapıyorlar? Şimdi İHA drone savaşları, Avrupa Komisyonu yeni ittifak kuruyor. Ukrayna Avrupa Birliği üyesi değil. Yani ama kurucu üye olmak isteyenler 25 Mayıs'a kadar başvuracaklar. Ve bir İHA ittifakı ne yarayacak bu? Zaten var. Ukrayna'da bir şey doğru düzgün üretilmiyor. Küçük atölyelerde Avrupa Birliği'nde yapıyorlar. Rusya'yı vurmak için kendi hava sahalarını da kullandırtıyorlar. Tehlikeli işler yapıyorlar. Bu arada onu belirtmek lazım. Bayağı böyle Baltık ülkelerinin hava sahalarını kullanarak Rusya topraklarını vuruyorlar. Mesela Ruslar, ha öyle mi peki, bize sizi vururuz diyebilirler 51. madde gereği. Sivil kayıplar oluyor çünkü. Çok acayip Avrupalılar. İsveçliler mesela Karadeniz için üzerinde uçuyormuş. Ne işleri var Karadeniz'de bilmiyorum ama hava kuvvetleri keşif görevi gerçekleştiriyor. Bilmiyorum değil, biliyorum tabii. Keşif görevinde Ukraynalılara istihbarat sağlıyorlar vuracak yerlerle ilgili olarak. Daha çok bunları Amerikalılar tabii en iyi yapan, onlar devam da ediyorlar. Onu da belirtmek gerekiyor. Saldırıya uğrayan yerlerde mutlaka bunların izleri var. Tehlikeli işler yapıyorlar. Baltıklarda da yapıyorlar. Ama psikolojileri böyle. Yapacak bir şey yok. Bugün gördüm bir podcast programında Estonya'da okul çocuklarına drone kullanma öğretilecekmiş ulusal savunma çerçevesinde. Böyledir zaten. Hitler'in ruhunun Avrupa ülkelerinde ne kadar canlı yaşadığını her yerde görüyoruz. Orada da biliyorsunuz Hitler gençliği vardı. Bunlar da savaş, militarist oyunları için çoluk çocuğu böyle okullarda seferber ediyorlar. Resmi ideolojilerinde de zaten sıkıntılar var. Ayrımcılık tabii büyük. Avrupa Birliği üyesi falan diye bakmayın. Yani ikinci, üçüncü sınıf vatandaş Rus nüfusları maalesef. Dolayısıyla hani öyle hukukmuş, demokrasiymiş, Avrupa Birliği'miş falan bunlar kalmadı. Almanya'da yalnız Friedrich Merz'in başı biraz dertte. Erken seçim tartışmaları var. Reddediyor Friedrich Merz ama koalisyonu bayağı sıkıntılı anladığım kadarıyla. Azınlık hükümetini de Berlin'de muhafazakar iş dünyasıyla bir araya gelmiş Friedrich Merz. Ve azınlık hükümetini kabul edilemez bulmuş. Fakat en son Forsa anketi yayınlanmış. Böyle bir Alman başbakanı herhalde görülmemiş. Memnun olanlar %13, memnun olmayanlar %85. Efendim bilmiyorum diyen de %2 çıkmış. Anti rekor kırmış durumda. Yani daha ne kadar başbakanlık yapabilir bilmiyorum. Hükümetin onay oranı %11'e düşmüş gözüküyor. Buna rağmen koalisyon tabii çok savaşçı ruhlu. 20 Nisan sonuydu, tam tarihini hatırlamıyorum ama Bundeswehr'in ilk defa bir stratejisini yayınladılar. Rusya'yı en büyük tehdit ilan ediyorlar. 460 milyona yakın asker kuracaklar. 2030'lara kadar biraz zorlanacaklar gibi gözüküyor ama belki Alman disiplini, Nazi disipliniyle bunu yapmayı başarabilirler elbette. İşte bir takım askeri genişleme, bir takım stratejiler. Çoğu gizli bu arada. Artık içinde ne yazıyorsa planı tam da açıklamıyorlar. Yani acaba ne tehlikeli şeyler yazıyor da açıklamıyorlar bilmiyorum. Ama tabii bütün bunlar Rusya'yla savaş için hazırlanıyor, kapsamlı konsept. AfD lideri, yani aşırı sağcı falan diyen AfD böyle savaşlara karşı çıkıyor tabii. Bu merkezde denenler bunları yapıyorlar, bu naneleri yiyorlar. O tabii en son Ukrayna'ya verilen 90 milyarlık krediye patlamış, yeter artık diyor. Adam sürekli istiyor, fazlasını istiyor, yeterli değil diyor. Alman federal hükümeti modern tam işlevsel bir gaz santralini de Ukrayna'ya devrediyor. Bu ne iş? Bizim ihtiyacımız var diyor kadın. Bilmiyorum nereye varacak bu Almanya'nın işleri. Ha, Almanya'da bir de Karlsruhe kentinde federal başsavcılık neonazi operasyonu yapmış. Ne gerek var ki? Hükümete bakabilirler mesela. Efendim şaka yapıyorum tabii. Yani tabii dedeleri, hepsinin dedesi Nazi. Alman ordusunda görev yapmış da. Bu Jung and Stark, genç ve güçlü, Deutsche Jugend, Warren, Alman gençleri ileri diye suç örgütleri varmış. Zelenski ile gayet uyumlu olabilir bunlar. Aynı amblemleri sahipleniyorlar tabii. Almanlar bu arada Sosyal Demokrat, Yeşil ve Sol Parti X platformunu kullanmayı bırakacaklarmış. Şikayet ediyorlar. Siyasi tartışmalar işlemini yerine getiremiyormuş. Almanların zaten pek X'e girdiğinden haberim yok benim. Genellikle cahiller Alman medya basın, ana akım medyasını okuyorlar. Durumları vahim. X'e de vatandaşlar girmezse bu partilerin girmesi neyi değiştirir? Doğrusu kestiremiyorum da. Alman vatandaşları her türlü problemine, sansürcülüğüne, algoritmasına rağmen X'e girmezlerse dünyadan bir haber ayvayı yerler vallahi. O zaman hakikaten dördüncü Reich'ı rahat rahat kurmak mümkün olur. Bunun yolunu açanlar da Sosyal Demokrat, Yeşil ve Sol Parti olabiliyorsa böyle boykot kararıyla, o da enteresan. Bir tarih hep bir şekilde maalesef trajedi şeklinde tekerrürler yaşanıyor. Evet. AB Enerji Komiseri tarihin en şiddetli enerji kriziyle karşı karşıya olduklarını söylemiş Jorgensen. Efendim 30 milyar euro, yaklaşık 35 milyar dolar fosil yakıtlar için ithalat için para ödemiş AB ülkeleri. Böyle ucuz yakıtlardan kendinizi ettiğinizde, bunun için banderacıları desteklediğinizde bir de bir kriz çıktı mı alın size başınıza bela. Karma. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Uçak yakıtı krizi anladığım kadarıyla var. Bu arada İsrail Enerji Bakanı Almanya ile dayanışıyor. Özellikle de yardım talebi uçak yakıtı, Berlin'e uçak yakıtı gönderileceğini duyurmuş İsrail Enerji Bakanı. Hatta doğalgaz tedariki seçeneklerinde değerlendireceklermiş. Daily Telegraph gazetesinde Birleşik Krallık'ta 200 bin haneyi yoksulluğun beklediği yazıyor. Devam etsin politikalara Keir Starmer. Böylece yani sadece bu İran savaşıyla alakalı değil tabii ki. Enerji faturaları Ukrayna kriziyle birlikte, yani Ukrayna'da saldırıya geçtiklerinde bunlar Rusya Federasyonu'na karşı bu işler çığırından yavaş yavaş çıktı zaman içerisinde. Evet, Ermenistan'da şov yapmıştı Avrupa Siyasi Topluluğu. Anlamını anlayamadığım benim, ne olduğunu da bilmediğim doğrusu, bir kurum da değil çünkü, platform gibi bir şey. Kafkasya'ya gidip Avrupalılar şov yapıyorlar oradan. Şimdi çok dikkat etmemiştim ama Haziran ayında sanıyorum Ermenistan'da seçimler var. Tabii Soros'cu renkli devrimle iktidara gelmişti Paşinyan, genç kızlara kendilerini otobüslerin önlerine atmalarını tavsiye etmesiyle tanınıyordu o dönemde. Yalnız tabii bir takım sorunlar var Ermenistan'da anladığım kadarıyla, yerel ekonomide. Dolayısıyla Haziran seçimlerine daha bir dikkatli bakmak lazım. Ermenistan açısından çok büyük facialara da imza attı ama başına bir iş gelmedi. Kim bilir, belki bir daha seçilebilir. Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Rusya Dışişleri Bakanı'na telefon görüşmesi var. Genel olarak ikili temas takvimini ele almışlar. ABD-Rusya ilişkileri ve uluslararası güncel durum. ABD Dışişleri Sözcüsü de Lavrov'un Rus Bakanı'nın talebiyle gerçekleştiğini, ikili ilişkiler, Ukrayna çatışması, İran'daki savaş gündeme geldi diye bir Rusya'da ABD tarafında kısa açıklamalar yapmışlar. Dışişleri Sözcüsü Zaharova Ukrayna konusunda verimli olacak müzakereleri biz açığız ama zaten ABD Orta Doğu ile uğraşıyor. Şimdilik rafta tabii. 9 Mayıs Zafer Bayramı, Zelenski İHA'larla tehdit etmişti Moskova'yı. Sosyal medyada işte teller gerilmiş, bir sürü görüntü var. Hepsi sahte görüntü, doğru değil tabii ki. Ama sonunda Rusya Savunma Bakanlığı Zelenski'nin tehditleri üzerine, dün aktarmıştım, çıkıp hele bir cesaret edin Kiev'in merkezinde görürsünüz gününüzü nihayet demişti. Zelenski bunun ardından sanki 8-9 Mayıs'ta Rusya ateşkesi ilan etmemiş gibi bir tuhaf ön ateşkes. Önce Rusya'nın ilan ettiği ateşkesi reddetti Zelenski. Bizim bu bayramlara, tabii Nazilerin yenildiği 9 Mayıs'ı bayram olarak kabul etmiyor Zelenski. Doğal olarak yenildiler çünkü onlar Nazilerle işbirlikçilik yaptığı için ideolojik olarak. Önce reddetti. Ardından kendisi 5-6 Mayıs için bir ateşkes ilan etti ve oyun oynuyor Telegram kanalından. Yani Ukrayna'nın ateşkese ihtiyacı yok, taktiksel aldatmaca falan gibi laflardan sonra geçit töreni için silahlarımızı kaldırmak aptallıktır, bizim bayramımız yok falan dedikten sonra Kendi kendine konuşmuş, neye yarar bilemiyorum. Doğrusunu söylemek gerek. Muhtemelen Trump'ın en son Rusya lideriyle telefon görüşmesinden pek hoşlanmamıştır, öyle anlıyorum. Dolayısıyla göreceğiz 8-9 Mayıs'ta durumu. Ve Latin Amerika, vaktim azalıyor zaten. Amerikalılar yine Pasifik Okyanusu'nda Güney Komutanlığı 3 kişiyi öldürmüşler. Terör örgütü iddiasıyla bir gemiye saldırmışlar. Yargısız infaz hikayesi ve Küba, bu haftaya Küba ile başlamıştık. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Amerika'nın kendilerine uyguladığı yaptırımları artık soykırımsal diye dile getirdi. Küba yakıt almak istiyor, engelleniyor, her şey engelleniyor, yaptırımlar uygulanıyor, tali yaptırımlar uygulanıyor. Ama Marco Rubio, biz ambargo, petrol ambargosu uygulamıyoruz ki diye bir açıklama yaptı. Venezuela'dan petrol gitmiyor, o yüzden böyle şikayet ediyorlar dedi. Yani artık kimin doğru kimin yalan söylediğini bir tahayyül edin. Evet, biz tabii İran dosyasına dönüyoruz. Vaktim doldu. Araştırmacı yazar Emir Aşnaz'la az sonra burada olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aşnaz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. Merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bugün 68. gün, benim hesaplamalarım doğruysa 28 Şubat'tan bu yana tabii Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısı üzerine ilk 40 gün sıcak çatışma, sonrasında da bir diken üstü durum. İşte Hürmüz krizi. Dün pazartesi günü daha doğrusu Amerikalılar bir insani kurtarma şovu yaptılar. Hürmüz yolu projesi diye tanker çıkarma. Fakat 48 saat geçmeden Trump işi değiştirdi. Askıya aldık dedi. Şimdi bir takım mutabakatlar konuşuyor. Ben artık analiz yapamaz oldum, öyle söyleyeyim. Yani bu işin nereye gittiği, bir büyük saldırı beklentisi var tabii Trump yönetiminden. İran'a sürpriz saldırı. Siz nasıl görüyorsunuz? Neden böyle bir tuhaf operasyonlar açıklanıyor, geri adımlar yapılıyor? Bir kısmı piyasa manipülasyonu diyor, bir kısmı tabii pek çok böyle yorum var. Hakikaten Trump yönetiminin bu işi yönetme biçimi bir acayip, daha doğrusu. Ne istedikleri, ne yapabildikleri, her şey birbirine girmiş durumda. Geri adımlar ve şu an bir umut aşaması. Siz nasıl görüyorsunuz resmi? Önce bunu sorarak başlayayım.
2: Evet. Şimdi aslında daha önce beraber katıldığımız programda da söylemiştim. Bu savaş geçmişte emperyalistlerin, özellikle ABD'nin yaptığı savaşlara benzemiyor. Neden benzemiyor? Çünkü şu veya bu şekilde anlatı üstünlüğü vardı Amerikalıların daha önceki savaşlarda. Irak savaşında bile bunu önemli ölçüde başarmışlardı. Bir. İkincisi, son derece hani düzenli bir emperyalist güce tırnak içinde yakışan bir üstünlükleri vardı. Düzenli bir şekilde mantıklı, kimilerine göre en azından mantıklı gelen açıklamalar yapabiliyorlardı. Ama bu savaşta tamamen çuvallamış durumdalar. Yani bu geçen bir ay önce söylediğim şeyden bu anlamda geri adım atmayı gerektiren hiçbir şey olmadı bu bir aylık dönemde. Tamamen zigzaklar çiziyor. Daha önce de söyledik. Bu Trump'ın kişiliğinin muhakkak katkısı var. Yani bu görüntüde, ama bu yalnızca ondan kaynaklanmıyor. Ama tabii ki eğer Trump değil de başka bir Amerikan başkanı olsaydı, yani böyle bir duruma girer miydi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Şimdi dolayısıyla aynı zamanda bir şey daha söylemiştik. False flag operasyonlarının, yani sahte bayrak ya da yanlışlıkla operasyonlarının kullanıldığı, yoğun bir şekilde kullanıldığı, dolayısıyla neyin ne olduğunun biraz karıştığı bir savaş. Bir özelliği de buydu. Şimdi bu şekilde devam etti. Sonunda 40 günlük fiili savaştan sonra, her ne kadar Lübnan'a yönelik saldırılar devam etse de, İran'a yönelik saldırıların durduğunu gördük. Ve aşağı yukarı 40 gün, siz 68 gün dediğinize göre yaklaşık bir aydır da şu veya bu şekilde dolaylı veya doğrudan, ki büyük ölçüde dolaylı, Pakistanlıların aracılığında müzakereler sürüyor ama bu 28 gün içerisinde sorunun tırnak içerisinde sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım atılabilmiş değil. Neredeyse 28 gün önceki aynı noktada duruyoruz. Ve burada Amerikan yönetiminin zigzag çizmesi, tehdit etmesi, tehdit ettikten sonra sizin de söylediğiniz gibi 48 saat geçmeden tırnak içinde özgürlük operasyonunu sonlandırması, yani geri adım atması aslında çok son derece açık bir şekilde vesaire gibi durumlarla karşılaştık. Bugün ise tabii gelişmeler çok hızlı. Bugün ise biliyorsunuz Axios'un haberiyle aslında haberi gündeme damgasını vurdu ve

0: müzakereyi, yani 30 günlük müzakere sonunda kalıcı bir anlaşmaya ulaşmayı sağlayan bir 14 maddelik bir sayfalık, bir sayfayı geçmeyen bir mutabakat metninde anlaşıldığı intibanı veren bir haberdi. Ama az önce biz siz yayına girdikten sonra İran Meclisi Parlamentosu'nun dış ilişkiler ve güvenlik komitesi ya da komisyonu başkanı bunun yalnızca şeyin dilek ve temennilerinden ibaret olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla yani aslında dediğim gibi, az önce söylediğim gibi 28 gün önceki aynı yerde duruyoruz henüz. Burada bir şey yok. İkinci bir önemli nokta aslında bence son derece dikkat çekici olan, tam da bunların görüşüldüğü gün, ki her gün görüşülüyor ama anlaşmaya varıldığının, anlaşmaya ya da çok çok yaklaşıldığının, geçmişte olmadığı kadar yaklaşıldığını ilan ettiği gün İran Dışişleri Bakanı'nın Çin'de olmasıydı. Yine siz yayındayken az önce Arakçı'nın bir mesajı Çince atılmış, Çince ve İngilizce olarak ekste bir mesajını gördük ve oradan tabii çok net anlamak mümkün değil ama Çin'in 4 maddelik bir bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi için 4 maddelik bir öneri sunduğunu belirtiyor. Ve bunu son derece memnuniyetle karşıladıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla yani ben aslında bir başka programda Çağlar Bey'le de konuştuğumuzda kendi kişisel tahminim olarak, ben hani çok da böyle şey değilim ama bu işe Çin önemli bir ölçüde katkıda bulunmadıkça bir uzlaşıya varmanın zor olacağını söylemiştim en son bir hafta kadar önce yaptığımız bir programda. Yani sanıyorum Çin daha aktif olarak devreye giriyor ya da İran tarafından çekiliyor en azından. İkisi aynı anlama gelir ama bir daha tekrarlayalım. Burada Amerikalıların son derece zor durumda olduğunu görüyoruz açıkçası. Bu Amerikan yönetimi zor durumda. Yani kim ne derse desin. Efendim ekonomik olarak onlar faydalı çıktı. Aslında şöyle oldu falan gibi yorumlar yapılıyor ama mesele Amerika'nın kendi ekonomik çıkarlarının çok üstünde çok daha büyük bir duruma ve sonuçlara ve komplikasyonlara yol açacak nitelikte. Yani bunun belki açarız ama özellikle Körfez ülkelerinin geleceğine yönelik mevcut bir çok önemli bir etkisi var. Tabii ki İsrail'in varlığı ve güvenliğine yönelik etkisi var. Etkileri, komplikasyonları olacaktır. Hatta ve hatta Transatlantik ya da Atlantik ittifakının dağılmasını hızlandıracak etkileri var. Avrupa'da bu konuda son derece önemli adımlar atmaya çalışıyor. Tabii ki kendi yapılarından kaynaklanan, bürokratik mekanizmalarından da kaynaklanan ve aralarındaki çelişkilerden de kaynaklanan nedenlerle bunlar çok yavaş oluyor ama şüphesiz bu savaş bu yöndeki eğilimleri çok büyük ölçüde hızlandıracak nitelikler taşıyor.
1: Şunu merak ediyorum, ne düşündüğünüzü. Yani Trump açıkçası sıkışmış gözüküyor. Yani Hürmüz'ü kapatılmasına yol açtı. Bütün dünyayı rehin aldı. Yani ben açıkçası bir başka görüşte aslında tabii Çin'in Körfez'de enerji hattını kesiyor. O yüzden ne kadar Amerika'yı...
0: Evet, Amerika'yı... Yani... Aslında biraz oydu.
1: Yani bu biraz çelişkili tabii, her ikisinden bir parça da olabilir böyle çok stratejik olarak zihinleri çok net bir Amerikan yönetimi de yok yani hani mesela işte demokratlar olsa hesap kitaplarını da kavramak mümkün, böyle satır aralarını söylenenlerin okumak da mümkün ama Trump'ta tabii böyle şeyler daha zor, yani ekibi de öyle. Şimdi şunu soracağım, yani Trump bu işten, bu sıkışıklıktan ancak gerçekten çekilerek kurtulabilir. Evet. Yani artık.
0: Doğru.
1: Ya da batarak. Yani başka yöntem var mı burada? Başka yol var mı?
0: Herhalde
1: yani
0: batmayı tercih etmeyecektir ama. Yani benim kendi yorumum subjektif, öznel olabilir ama ben uzunca bir süredir zaten, yani en az bir aydır bu işten bir çıkış aradığını düşünüyorum. Yani bu çelişkileri, kendi kişiliğin yanı sıra bu çelişkileri ve zigzagları da zaten bunun sonucunda. Yani bir

0: bir manevra yapıyor ama onun manevradan sonuç alamayınca daha sert ya da daha yumuşak veya da paralel başka bir manevraya başvuruyor. Fakat tabii o kadar çok sık başvuruyor ki bir ciddiyeti kalmıyor. Kimse ciddiye almıyor. Yani sadece Amerika'da değil, artık Trump figürü bir alay konusu. Yani karikatür, karikatürize edilmiş bir tip olarak. Bu aynı zamanda Amerika... tabii ki bir daha söyleyeyim, bu sadece Trump'ın kişiliğinden kaynaklanan bir şey değil. Evet. Ama yine daha önce de başka bir yerde belirttiğimiz gibi bunun tehlikeli boyutları da var. Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri halen dünyanın bir numaralı süper gücü. Nükleer gücü. Ve dolayısıyla yani buradan şu veya bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne tırnak içinde şerefli bir çıkış yolunun bulunması gerekiyor. Yani az evvel Çin derken de bunu kastettim açıkçası.
1: Evet.
0: Ama çünkü aksi halde bütün sistemi dağıtacak çok vahim sonuçlar oluşabilir. Bu muhtemelen Çin'in de işine gelmez. Yani Çin'in ve diğer ülkelerin. Ama yoksa nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir kriz içerisinde olması, uzun vadeli baktığınızda ve temel olarak baktığınızda şüphesiz yükselen bir güç olarak Çin'in son derece lehine, ama en azından kısa ve orta vadede bunun olumsuz tüm dünyaya ve şüphesiz Çin'e de olumsuz komplikasyonlarının da engellenmesi gerekiyor. Aynı zamanda unutmayalım ki ve Çin kendi Komünist Partisi tarafından yönetilen Çin dış politikasını ve ekonomik ilişkilerini geliştirirken kısa zamanda büyük dönüşümlere değil tedrici kademeli olarak değişiklikleri tercih eden bir ülke. Evet. Bu kapsamda da aslında Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın ekonomik, çok büyük ekonomik ilişkilere sahip, devlet tahvilleri de dahil buna, başka şeyler, ticaret de dahil.
1: Tabii.
0: Ve bunlar tabii onun için bir yerden bir yandan artı olur iken ama kısa vadede başka olumsuz komplikasyonlar olabilir. Dolayısıyla ben burada Çin'in her halükarda devreye girmesinin bu krizi kısaltabileceğini, yani bu krizin sonlandırılmasını hızlandırabileceğini düşünüyorum. Ama tabii burada İsrail faktörü var tabii ki. O,
1: evet, evet.
0: Bunu da kar edemeyiz. Şimdi İsrail derken de Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki İsrail diye daha evvel de söylediğim gibi, yani Amerika'nın organik, tırnak içerisinde organik bir parçası ya da en azından bazı Orta Doğu ile ilgili kararlarında karar vericileri ya da bu karar verilmesine katılımda bulunan bölümü diyelim Amerika Birleşik Devletleri. İsrail aynı zamanda bu işlevi de görüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Trump, yani onlarla da evet arada sırada Trump şeyi fırçalıyor ya da iyi polis kötü polis oynuyor belki de Netanyahu'yu, ama hani Körfez ülkelerini ve diğerlerini biraz daha hani memnun etmek için. Ama elinde sonunda İsrail'i doğrudan doğruya karşısına almayacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de İsrail lobisinin ya da Amerikan devletinin İsrail'le ilgili bölümünü rahatsız etmeyecek adımlar atmak zorunda.
1: Evet. Çok zor bir denklem o.
0: Lübnan'da bunu çok net olarak görüyoruz zaten.
1: Evet. Ya şunu sormak istiyorum, yani İsrail faktörü varken bu işten bir çıkış yokmuş gibi de geliyor bana. Yani evet, çünkü bu savaşı bir şekilde, yani o sizin sözünü ettiğiniz onurlu çıkış formülasyonu bulunsa bile Amerika Birleşik Devletleri için, İsrail açısından İran'ın güçlenerek ayakta kalması büyük bir kabus sonuç itibariyle. Yani bunu nasıl kabul edecekler? Öyle bir problem var. Daha büyük bir varlık sorunu yaşanacak. İktidar değişse diyelim. Yani geçen gün Naftali Bennett'in videosu vardı. Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanlarından daha kötü konuşuyor. Yani biz başaramazsak 2. 11 Eylül bakın gelir olur falan diyor. Yani hani iktidarı değiştirseler yine iş değişmeyecek. Yani bu sıkış İsrail kilidi açılabilir mi peki? Yani Amerika'da böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani baktılar ki çok post pahalı. Mümkün olabilir mi?
0: Şimdi yani onu söyleyebilmek çok zor açıkçası, ama istersen şöyle bir giriş yapalım İsrail'le ilgili. Siz de Bennett'ten bahsettiniz. Yani aslında Şimdi İsrail toplumu hani basit bir şekilde söylersek son 20 yılda şahken şahbaz oldu. Yani daha önce tırnak içerisinde sol veya liberal siyonistlerle bir şekilde anlatıyı da üstünlüğü elde etmişken bütün dünyada ve idare ederken, ama son 20 yıldır bir anlamda şeyin mirasçısı olan revizyonist Jabotinsky kuruluşta mirasçısı olan Netanyahu ile beraber bunu büyük ölçüde yitirdi. Bunu kabul etmek lazım. Ve şunu da unutmamalıyız. İsrail toplumu kendi içinde, yani ben solunu da ırkçı buluyorum ama kendi içinde sağcılaştı bu son 20 yıl içerisinde. Yani aslında Naftali Bennett dediğiniz de bir Şimon Peres ya da bir Meretz falan filan değil yani. Bunlar hepsi aşağı yukarı Likud'un etrafında revizyonistlerin veya tırnak içerisinde. Çünkü revizyonistler kime denir? Belki onu söyleyeyim. İlk başta çünkü şeyi kuranlar esas itibariyle daha sonra İşçi Partisi'yle temsil edilen tırnak içinde sendikacı sol hareketler, sol siyonist hareketlerdi. Yani Ben Gurion'dan başlayarak. Fakat Jabotinsky de bunu ve bunlar önemli ölçüde Yahudilerin egemenliğine dayanan bir Filistin'de kalan Araplarla, onlara ikinci sınıf vatandaş da olsa, statüsü de olsa beraber yaşamanın mümkün olduğunu düşünüyorlardı. Ha. Ancak Jabotinsky ile beraber revizyonist hareket bunun mümkün olmadığını ve Filistin'de, yani 27 küsür bin kilometrelik topraklarda, tarihi Filistin'de, denizden nehre olan yerde, tabii bunu uzatanlar da var. Bu revizyonist, hani Lübnan'ın bir tanesine, evvelisine kadar, efendim Suriye'nin güneyine vesaire, ama onu bir an önce unutalım. Burada saf bir Yahudi devleti olması gerektiğini iddia ediyorlardı. Şimdi Netanyahu aslında bunların tarihi anlamda takipçisi. Ve Netanyahu, şunu unutmayalım, İsrail tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi. Yani hani bir İsrail tarihi var 80 yıllık ama bunun 15 yılı aşkın bölümü Netanyahu'nun başbakanlığı altında geçti. Bu biraz şeye benziyor. Hani teşbih tahta olmaz. Mustafa Kemal Atatürk 14-15 sene başbakanlık yaptı ama Tayyip Erdoğan 24 yıldır Türkiye'nin bir numaralı siyasi figürü. Yani dolayısıyla hani bu biraz ona benziyor. Olumluluklar ve olumsuzluklar anlamında bir değer yargısında bulunmaksızın söylüyorum. Tabii ki bir düşünce var ama benzetme ona yönelik değil. Dolayısıyla bunu toparlarsak İsrail toplumu bunun içinden çıkabilmek durumunda değil. Ve üstelik teknoloji Suriye'nin de düşmesiyle beraber yani eline Netanyahu'nun ve İsrail sağının, buna Bennett'i de koyuyorum, diğerlerini de koyuyorum. Ve bu İsrail Knesset'in büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Eline büyük bir fırsat geçmiş durumda. Yani tamamen Filistin varlığını şu mümkün olduğu kadar bitirebilmek, geri dönüş hakkını tamamen ortadan kaldırabilmek ve mümkünse de çevre ülkelerde, özellikle Lübnan'da ve Suriye'de bomba bölgeler, kendileri için güvenlik bölgeleri oluşturma fırsatı ortaya çıkmış durumda ve bundan yararlanmak istiyorlar. Şimdi buradan Amerika'ya bağlarsak, şimdi böyle bir İsrail aynı zamanda daha tehlikeli Amerika için. Amerika'nın aslında Trump'ın hatası bunu yapabileceğini düşünmesi oldu. Yani aslında Çin'le mücadelesinde, yükselen Çin'le mücadelesinde İsrail'in varlığını ve güvenliğini ve Orta Doğu için, özellikle Levant için güvenlik mimarisindeki hakim rolünü sağlayarak buradan çekilmeyi, yeniden konumlanarak Çin'le mücadeleye ağırlık vermeyi istedi. Ve muhtemeldir ki, yani bu yapılan tahlillerdeki, benim de katıldığım o, burada da tabii ki egemen olmamak koşuluyla İsrail'in yanında 3 tırnak içinde Sünni ülkeyi düşündü. Yani bunlar özellikle Suudi Arabistan, Türkiye, tabii ki ve hatta belki de Mısır olarak. Evet. Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri zaten cepteydi. Evet. Dolayısıyla aslında bir anlamda yapmaya çalıştıkları da buydu. Fakat şu an kayaya toslamış durumdalar İran'da. Yani ve Suriye'den sonra bunu yapabileceklerini öngördüler açıkçası. Evet. Ama şu an İran'da en azından bugün itibariyle, yarın ne olur bilemeyiz. Yani bu savaş çok büyük sürprizlere açık olabilir hala. Ama bugün itibariyle kayaya toslamış durumdalar. Yani başlangıç noktasından daha da geriye düştüler ve dolayısıyla eğer sizin de bahsettiğiniz gibi İran'ı iki şeyi yapamazlarsa, iki şeyi ve veya diyelim, bir İran'ı daha uzlaşmacı ve İsrail'i daha sorun eden bir yapıya çekemezlerse, iki tamamen gücünü kıramazlarsa, askeri gücünü. Yani bu ikisinden birisini yapmaları lazım.
1: Evet.
0: Şu an hiçbirini yapabilecek durumda değiller kısa vadede. Sorunun büyüklüğü ve aslında bir anlamda da bölge için daha da tehlikeli bir hal alabileceğinin şeyi de burada yatıyor. Anahtarı da burada yatıyor.
1: Evet. Peki buradan vaktim azalıyor çünkü Körfez'e sormak istiyorum size.
0: Evet, Körfez'e.
1: Yani çok önemli çünkü Körfez'de bir tedirginlik var çok açık bir biçimde. Bu BAE üzerinden bilemiyorum, yine false flag kavramı üzerinden bakmak lazım belki. Belki İranlılar hakikaten bir caydırıcı bir güç de sergilediler son kapışmada, ama mesele onu aşıyor. Mesele o Körfez'in genel görünümü. Suudiler daha dikkatliler gibi, öyle bir resim çiziyor. Öbürleri de etkisiz eleman görüntüsünde sanki. Körfez ne yapacak burada? Yani burada İran'ı hakikaten yenmeyi başaramadıkları denklemlerde uzlaşma yolu bulmak zorundalar. Yoksa onlar için varlık sıkıntısı baş gösterecek. Körfez İşbirliği Konseyi dahil nasıl düşünüyorsunuz siz oradaki gelişmeleri?
0: Kısaca şöyle arz etmeye çalışayım. Şahsi kanaatim aslında Körfez bu işten kısa vadede ve en çok etkilenecek bölge orası. Tartışmasız. Zaten şu an itibariyle de etkilenmiş durum. Olumsuz yönde etkilenmiş.
1: Tabii.
0: Etkilenmiş derken yani hani olumsuz yönde etkilenecek. Fakat şunu unutmayalım. Aslında Körfez İşbirliği Konseyi 1981'de kuruldu ama uzunca bir süredir iç çekişmelerle çalkalanıyor. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, bunlar kendi aralarında bazen birbirleriyle, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri birbirleriyle de ittifak yaparak Katar'a karşı ya da Katar, iç çekişmelerle çalkalanıyor bunlar. Dolayısıyla aslında belki biz bunu çok fark etmedik. Dolayısıyla yani uzunca bir süredir birleşik bir Körfez tavrı yok aslında. Umman zaten oldum olası kendine ait özel bir tavrı var. Şimdi dolayısıyla daha öncesinde Körfez İşbirliği Konseyi kurulduğunda, hatta OPEC kurulduğunda, belki bunu OPEC'e de bağlayacağız ama Suudi Arabistan'ın belirleyici ve bir abi tavrı vardı bu altı ülke arasında. Fakat bu tavır Katar'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemdeki şeyleriyle, ki özellikle de Katar'ın son 10 yıllardaki gelirlerinin korkunç şekilde artması ve bunu dış politikada Amerika Birleşik Devletleri ile beraber kullanması, keza aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Bu önemli ölçüde aşındı. Ve bugün sonuçta bunun tarihine çok girmeden şunu söyleyelim. Bugün aslında bu özellikle üç ülkenin birbiriyle çekişmesi devam ediyor. Çünkü daha can yakıcı durumda. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çatışmalar, fikir ayrılıkları ve bazı bölgelerde savaşa varan bombalamalar vesaire görüldü. Şimdi dolayısıyla bu ülkeler zaten beraber değillerdi. Şimdi, bu savaşla beraber zaten Birleşik Arap Emirlikleri tamamen farklı bir tavır aldı. Suudi Arabistan kendine zarar gelmemesini sağlayacak şekilde İran'la dengeli bir şekilde yürütmeye çalıştı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri aslında bir anlamda OPEC'ten çekilerek, son manevrası siyasi boyutlarda var, Suudi Arabistan'a bence savaş açtı. Bu savaş, çünkü Suudi Arabistan ve bundan yakın zamanda, hatta söylentiler de var. Çünkü Suudi Arabistan gerek OPEC'i gerekse Körfez İşbirliği Konseyi'ni sürükleyici gücü. Bu bir anlamda onun belirleyiciliğine karşı vurulmuş bir darbe. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri zaten biliyorsunuz Suudi Arabistan'la gerek hatta Somali'de, Sudan'da hemen atışıyorlar.
1: Evet.
0: Birleşik Arap Emirlikleri Somali'de, Somaliland vesaire meselesinde doğrudan doğruya İsrail'le işbirliği yaparak onların karşısına geçmiş.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi İslam Konferansı, İslam İşbirliği Örgütü'nde ayrılacağına dair söylentiler var. Birleşik evet. Arap Emirlikleri'nin.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu iyice şeyi dağıtacaktır, daha da etkisizleştirecek evet. diyorum. Öncelikle bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı kararın siyasi bir karar olduğunu, ekonomik olmaktan çok onu söyleyelim. İkincisi bu KİK'in, Körfez İşbirliği Konseyi'nin dağılmasına yönelik bir ön adım da olabilir. Yine bahsettiğim gibi İslam İşbirliği Örgütü'nden ayrılmasına yönelik şey olabilir. Bir de bu ekonomik anlamda da yüksek petrol fiyatlarına acil ve hayati derecede ihtiyacı olan Suudi Arabistan'a bu açıdan da vurulan bir darbe olabilir. Çünkü Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman geldikten sonra yıllık ve uzun vadeli 20 yıllık ve 30 yıllık planlar yaptı ve kendine yönelik beğenelim beğenmeyelim bir gelişme ekonomik gelişme planları çizdi. Ve burada petrolün yüksek petrol fiyatları onun için hayati öneme sahip ve hiçbir şekilde $75 hatta bazı araştırmalar kendi yaptıkları varsayımlar da $75 altına
1: inmemesi
0: gerekiyor. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu şeyi tamamen Amerika Birleşik Devletleri'yle koordine edilmiş. Şüphe tamamen yani onunla koordine edilmiş ve petrol fiyatlarına yönelik ve Suudi Arabistan'ın ve istersen kısmen de tabii OPEC artıyla beraber Rusya'nın da fiyatları belirlemeye yönelik etkisini azaltmaya, kırmaya yönelik bir hamle aynı zamanda.
1: Evet
0: sizin... yani sonuç olarak bu, uzatmadan şunu söyleyelim. Bu Körfez İşbirliği Konseyi'nde çok önemli ciddi yarılmalar yaratabileceğini göreceğiz bu savaşın henüz daha bu aşamasında bile.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar konuşacağız nasılsa. Yani ama çok değerli, çok önemli noktalara işaret ettiniz. Çok sağ olun Emir
0: Bey. Rica ederim.
1: Sağ olun. Peki. Evet. Bugünlük bu kadar. Eksenden yarın gelişmelerle dünyadan yine burada olacağız. Görüşmek üzere efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
3: Türk radyoculuğu 99. yılını kutluyor. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'den Eşref Şefik'in "Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu" anonsuyla başladı.
4: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo seygıl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
3: Türkiye 100 yıla yakın radyo geçmişi ve yayın yapan yaklaşık 1000 radyosuyla en geniş radyo ağına sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ilk radyo yayını Cumhuriyet'in ilanından sonra 1925'te telsiz tesisi hakkında kanun yasasının çıkmasının ardından süren yoğun çalışmalar sonucu 6 Mayıs 1927'de gerçekleşti. Yayınların söz kısmında Anadolu Ajansı'ndan temin edilen Esam ve Tahvilat denilen dönemin hisse senedi ve tahvilleriyle Zahire Borsası haberleri yer alıyordu. Müzik kısımlarında stüdyoda Türk sanat musikisinin önemli isimleri eser icra ediyordu. 8 Eylül'de Türk Telsiz Anonim Şirketi kuruldu. 1936'da PTT Genel Müdürlüğü'ne devredilen Ankara ve İstanbul radyoları 1940'ta Matbuat Umum Müdürlüğü'ne, 1964'te ise 1 Mayıs'ta TRT'nin kuruluşuyla birlikte tüm radyolar TRT'ye devredildi. 1950'li yıllarda radyo yayınlarında ilk kez reklamlara izin verildi. 1994 yılına gelindiğinde radyo yayıncılığında özel sektörde yer almaya başladı. Türk radyoculuğu 99. yılını kutluyor. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'den Eşref Şefik'in "Alo alo muhterem Samin, burası İstanbul telsiz telefonu" anonsuyla başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber. Yapay zeka sesli haber.
1: 2026'nın ilk 3 ayında teknoloji sektöründe işten çıkarmalar hız kazandı. Aralarında Meta, Microsoft ve Google'ın da bulunduğu 86 şirket toplamda 80 binden fazla çalışanla yollarını ayırdı. Şirketler gerekçe olarak yapay zeka yatırımları ve verimlilik vurgusu yaparken tartışmalar sürüyor. Şirket yönetimleri kararların arkasında yapay zeka dönüşümü ve maliyet azaltma politikalarının bulunduğunu savunurken, bazı sektör temsilcileri ise AI washing olarak adlandırılan yeni bir eğilime dikkat çekiyor. Teknoloji dünyasında AI washing olarak adlandırılan bu yaklaşım, yapay zekanın şirket kararlarında olduğundan daha büyük bir etkiye sahipmiş gibi sunulması anlamına geliyor. Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar geçen yıla kıyasla büyük artış gösterdi. 2025'in ilk çeyreğinde yaklaşık 30 bin kişinin işten çıkarıldığı sektörde bu yıl aynı dönemde sayı 80 bini aştı. ABD merkezli şirketlerde Mart ayında gerçekleşen işten çıkarmaların yaklaşık 1/4 birinde ana nedenin yapay zeka olduğu belirtildi. Ancak sektör temsilcileri tüm kararların yalnızca yapay zeka dönüşümüyle açıklanamayacağını savunuyor. 1000 kişiyi işten çıkaran şirketlerden birinin yöneticisi olan Tim Sweeney ise aldığı kararların yapay zeka ile bağlantılı olmadığını belirterek bütçe yönetimi ve maliyet planlamasına işaret etti. 2026'nın ilk çeyreğinde teknoloji sektöründe hızlanan işten çıkarma dalgası, yapay zeka yatırımları ve maliyet politikaları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Şirketler verimlilik vurgusu yaparken sektörde alınan kararların gerçek nedenleri tartışılmaya devam ediyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Üstteki cenaze töreninde size şov yapmayayım mı dedi?
2: Evet, evet.
1: Nasıl oldu o diyalog?
2: Şöyle, diğer kız arkadaşımızda üçüncü olay, okul vermek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, eğitim sendikasının o talepleri iletmek istiyorum kendisine. Bize söylediği şey şu, öğretmenimizi gömdüğümüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi.
1: Bir an. Elinizi tutup şov yapmayın mı dedi?
2: Evet, eğitim bakanı üstteki elimizi tutup şov yapmayın dedi.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Bugün de çok şey oldu, hem ülkemizde hem dünyada. Hepsini yol arkadaşlığımız boyunca tek tek konuşacağız, ele alacağız. Ama bugüne iyilikle, güzellikle başlayalım istiyorum. İyilik de bulaşıcıdır, tıpkı cesaret gibi. Nafiz Deniz Seçer, bir diğer adı da Ağaç Adam. Köy köy gezerek zeytin fidanı dikiyor. Hedefi 1 milyon zeytin ağacı. Ağaç Adam Nafiz Deniz Seçer canlı yayınımızda. Alo.
4: Alo, merhabalar.
0: Merhaba Nafiz Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ülkede, dünyada çok şey oluyor ama benim için sizin yaptığınız daha çok şey. Hani köy köy, şehir şehir gezerek zeytin ağacı dikiyorsunuz. Zeytin ağacı ölümsüz ağaçtır. Dünyada evet. Sadece öldürülen ülke herhalde sanırım Türkiye'dir zeytin ağacını. O açıdan da önemli yaptığınız. Bu nasıl başladı?
4: Aslında bu çok uzun bir macera. Yani yaklaşık 12-13 yıldır böyle çorak arazilere, ağaçsız ormanlara gönül olarak ağaç diken bir bireyim. Ama hep böyle gönlümüzün bir tarafında zeytin ağacı da vardı. Yani bu zamana kadar çok binlerce de zeytin ağacı dikmişliğim vardır. Herhalde en büyük temellerinden bir tanesi Ege'li olmak. Bir tarafta Madra Dağları, bir tarafta Kaz Dağları. Yıllarca orada maden projeleri, aramalar, kesilmeler. Hep böyle aklımızda olan, ya artık şu zeytin ağacının kıymetini bir tık daha öne çıkaralım dediğimiz nokta işte 1-2-3 ay önce falan başladı diyebilirim. Yani aslında uzun bir serüven ama sonucu zeytin ağacına bağlandı diyebilirim.
0: Peki bu sadece belli bir bölgede değil mi hesapladığınız yer? Nasıl belirliyorsunuz rotayı?
4: Öncelikle bu zeytin projenin projemizin ilk başlangıç pilot noktası Ege. Edremit Körfezi. Zeytin ağaçlarının çok yoğun olduğu, orada zeytinin kıymetinin çok bilindiği ve coğrafi olarak da çok uygun bir bölge diyebilirim. İlk etapta Edremit Körfezi'nden başladık. Fakat ikinci, üçüncü etapta biraz aşağı Manisa taraflarına, Akhisar taraflarına ineceğiz. Aradaki coğrafyaya da bol bol gezeceğiz. Üçüncü etapta Hatay bölgesine gideceğiz. Herhalde yeni sezonla birlikte tüm Türkiye böyle ufak ufak yayılmış olacağız diyebilirim.
0: Her yerde yetişebilen bir ağaç mı zeytin?
4: Yani çok kuvvetli, çok güçlü bir ağaç. Fakat her yerde yetişebilir demek de doğru olmaz. Sonuçta meyve ağacı bir zeytin ağacı. Zeytin bir meyve ağacı. Ve kısmen de bakım ve ilgi isteyen bir ağaç. Ben bu cümleleri kurduğumda bana karşılıklı olarak şey derler. Ya işte dağın içinde bir avuç toprak olmayan yerden fışkırmış ve asırlar boyunca orada yaşamış bir ağaç. Evet, tam da kesinlikle aslında öyle de bir ağaç. Fakat onların hepsi bizim delice dediğimiz ata ağaçlar, yani yabani zeytinler. Fakat bugün akıllandırıp hasat için, meyve için dikilen zeytin ağaçları kısmen daha çok ilgi isteyen, bakım isteyen ağaçlar. Ve biz fidan halinde diktiğimiz için, yani onu bir bebek gibi düşünün, ilgi istiyor, su istiyor, bakım istiyor. O yüzden uygun coğrafyalarda, uygun arazilerde dikilmesi onun açısından, büyümesi açısından daha sağlıklı oluyor. Ama ben zeytinin de büyümediği bir arazi görmedim. Yani çok beğenmediği topraklarda biraz daha kısır oluyor. Meyvesi az oluyor. Çok verime yatmıyor ama çok da kuvvetli bir ağaç değildirim yani.
0: Peki bu diyorsunuz, orada dikiyorsunuz o fidanı. Sonradan orada birisine mi emanet ediyorsunuz o yörede?
4: Evet, aslında projenin temelinde şu var. Ben hep şey söylüyorum, aslında sadece zeytin ağacı dikmiyoruz. Bir yandan umut dikiyoruz, bir yandan ekmek dikiyoruz, bir yandan geleceğe nefes dikiyoruz. Şimdi bu zeytin ağaçlarının hepsi ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisinde dikiliyor. Bu ne demek? Bu projede köy köy geziyoruz gerçekten. Öncelikle zeytinin dikimine uygun olan, zeytin dikilebilecek boş arazileri tespit ediyoruz. Nasıl tespit ediyoruz? Köy kahvelerinde, muhtarlarımızla, belediyelerle o uygun arazileri tespit ediyoruz. Sonra tespit ettikten sonra o arazinin, o mülkün sahibiyle, çiftçimizle o araziye gidiyoruz. Bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Gerçekten orada zeytin yetiştirilebilir mi? Diktikten sonra bakımı uygun yapılabilir mi? Sulanabilir mi gibi. Tüm şartları kontrol ediyoruz. Kontrol ettikten sonra evet biz buraya zeytin dikebiliriz dediğimiz noktada çiftçimizle bir protokol yapıyoruz. Protokolde diyoruz ki çok kısaca bu ağaçların artık mülkiyeti sizde, bakımını yapacaksınız, sulayacaksınız, bu ağaçları taşıyamazsınız, bu ağaçları kesemezsiniz gibi bir protokol yapıyoruz. Bu protokol sonucunda uygun arazilere bakımını yapabilecek, üstlenebilecek çiftçilerimizin, ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine gidip bu zeytin ağaçlarını dikiyoruz.
0: Bunun için bir ücret ödeniyor mu ya da?
4: Ağaçadam.com üzerinden doğaseverler zeytin ağacı sahipleniyor. Sahiplendikleri zeytin ağacı sahiplenme sistemi sonrasında sistem o kişiye özel bir sertifika üretiyor ve bir numara atıyor arka tarafta. Bu sahiplenen zeytinleri biz az önce bahsettiğim gibi ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine dikiyoruz. Dikim süreci ve ilk bakım süreçleri tamamen ben ve benim ekip arkadaşlarım tarafından yönetiliyor. Biz ihtiyaç sahibi çiftçimizin arazisine o ağaçları diktikten sonra tüm yükümlülüğü, sorumluluğu ve bakım aşamasını çiftçimize devrediyoruz. Bu aşamada çiftçi tarafından yani arazi sahibinden hiçbir ücret, herhangi bir beklenti, hiçbir şey alınmıyor. Web sitesi üzerinden doğaseverler sadece zeytin ağacı sahiplenirken bir ücret ödüyor. Onun dışındaki tüm süreç ben ve ekip arkadaşlarım tarafından yürütülüyor.
0: Tamam. Bu sahiplenmeden sonra siz bir yer belirliyorsunuz, orada onu dikiyorsunuz, sonra da ondan sonraki oradaki hem yörede bulunan hem çiftçinin ve oradakilere emanet oluyor. Doğal olarak bir ağaç zincirleme, bir ağaç sevgisi de oluşturulmuş oluyor böylece.
4: Evet, yani aslında baktığınızda çok komplike, ben hep öyle bakıyorum çok uzun yıllardır ağaç diken birisi olarak. Şimdi boş bir araziye zeytin ağacı dikiyorsunuz. Yani o araziye dikilebilecek en kıymetli ağaçlardan bir tanesi. Ağaç diktikten sonraki aslında en uzun ve zorlu meşakkatli süreç o ağacın büyütülmesi, asırlar boyunca yaşaması. Bu ne demek? İlk birkaç sene boyunca ciddi bakıma ihtiyacı oluyor. Burada da ciddi bir güven sağlamış oluyoruz. Çünkü tabiri caizse gidip dağın başına dikmiyoruz. Bakımını yapabilecek, üstlenebilecek uygun arazilere, çiftçilerimizin arazilerine dikiyoruz. Bir yandan da baktığınızda işte köyden kente göçüşün önünü kesebiliyor kısmen. 3-5 yaşına geldiğinde bu ağaçlardan hasat elde edecekler, zeytin elde edecekler, zeytinyağı elde edecekler. Hane halkına ciddi bir gelir sağlamış oluyoruz. Bu dikimler esnasında sürekli köylülerimizle birlikte çalışıyoruz. Orada kadınlarımızı götürüyoruz. Ücretli olarak biz de çalışıyorlar dikimde. Dezavantajlı grupları götürüyoruz. Onlara bir ek gelir sağlamış oluruz. Aslında konsolide bir zincir, bir iyilik zinciri gibi düşünebilirsiniz.
0: Evet, öyle görünüyor. Şu aşamada bir de laf vardı. Yani dikili bir ağacın olsun diye söylenir. Herkes için bir atasözüdür ama sizin çok sayıda olacak. Bu 1 milyon zeytin ağacı hedefinin bir şeyi var mı? Zamanlaması, planlaması?
4: Yani gönül ister ki bir an önce olsun. Şu anda yaklaşık 3 ay önce başladı bu proje. Bugün 25 bin adetlere geldik. Yaklaşık 15-16 bini şu anda toprakta bile. Aslında çok hızlı gidiyoruz. İnanılmaz hızlı gidiyoruz. Fakat bir yandan da çok hızlı gitmek istemiyorum. Dediğim gibi aslında bu bir yolculuk. Yani hemen bugünden yarına tamamlamak bizim için bir avantaj sağlamıyor. Tam aksine bir dezavantaj sağlıyor. Bunun nasıl etkileri oluyor? Az önce bahsettiğim işte ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine dikiyoruz. Bizzat ben dikiyorum ve benim ekibim dikiyor ama her araziye de dikmiyoruz. Bu ne demek? Çok somut da bir örnek olacak. 2 gün önce bir araziye çıktık mesela. Edremit Körfezi'ne. Çok da güzel bir arazi. Ama zeytin için uygun değil. Yaklaşık 45-46 dönümlük bir arazi. Oraya dikilecek zeytinler hayatta kalmayacak. Bakımları çok zor. Traktörle dahi çıkamazsınız. Çıkılamayacak. Ama şöyle bir yol izlemiyoruz. Ya bu arazide var. Hemen buraya da dikelim. Başka bir araziye geçelim demiyoruz. Acele etmiyoruz o yüzden. Çünkü diyoruz ki diktiğimiz ağaç asırlar boyunca yaşasın orada. Yani bir kalsın ve faydası olsun bu topraklara. En büyük amacımız o. O yüzden hiç acelemiz yok aslında.
0: Öyledir. Ya şimdi aslında şöyle bir durum da var. Bizde böyle son dönemlerde iyilik, doğa, insan, hayvan, ağaç, bunlarla ilgili çok ciddi anlamda bir kavramsal sorun da var. Alo. Tamam, tekrar arayalım Nafiz Bey'i. Son bir soru da soracağım. Çünkü şunu öğrenmeye çalışıyorum aslında. Ya bu tip organizasyonlara bir kuşkuyla bakılır. Bu da doğal. Nedeni çünkü insanlar bir şeye umut bağlar. Hazır mı? Alo Nafiz Bey.
4: Evet, duydum.
0: Hayır, şunu soracağım son olarak. Şimdi bu tip organizasyonlarda bir kuşku da oluşur. Nedeni şu, işte dediğim gibi hani kötülük çok daha hızlı yayıldığı için, bir de ağaçla ilişkisi ülkenin tuhaf bir halde. Yani sürekli bir orman katliamı, bunun yanında hani asırlardır yaşamış zeytin ağaçları katliamları yaşanan bir ülkede. Bu hani İyilik anlamında çok güzel bir organizasyon ama bir sürü de kuşku oluşuyor. Çünkü acaba bu başka bir şey olur mu, ya da bilmem ne olur mu? Bir de bunu yapınca hani var olan ağaç sökülen bir yerde ağaç dikmeye çalışma karşıt bir şeyleri de yaratıyor. O anlamda nasıl şey yapıyorsunuz, bu gelen tepkileri ya da kuşkuları ya da saldırıları? Onu nasıl savuşturacaksınız? Ya işte denir ki ya bunlar bir organizasyon yaptı, buradan para yiyorlar.
4: Evet, çok haklısınız. Yani neredeyse bu kuşkuyla hiç karşılaşmadım diyebilirim. Çünkü yani çok uzun yıllardır ağaç diken bir insanım. Ama detaylı da cevap vermek isterim. O yüzden birçok doğa sever beni yakından tanır. Hatta iki sene önce çıkmış bir ağaç adam belgeseli de var. Sadece Türkiye'de değil, onlarca ülkede. Birçok festivalde en iyi belgesel ödülünü almış bir şey. Ama tabii ki bu ve bunun gibi argümanlar insanlardaki bu şüphenin yok olmasına hiçbir zaman neden olmaz. O yüzden bu şüpheleri en aza indirmek için ilk adımı şurada attık, web sitesi üzerinde. Bugün ağaçadam.com üzerinden sahiplendiğimiz bir zeytin ağacı, hemen ana ekranda bir sayaç var. O sayaç da sayıyor. Yani bugün ağaçadam.com üzerinden kaç adet zeytin fidanını sahiplendiğini an ve an adetsel olarak ana ekrandan görebilirsiniz. Yani arka tarafta, ya örnek veriyorum, tamamen işte 100 bin ağaç oldu da ama burada 10 bini mi diktiler, 3 bini mi diktiler gibi bir soru işareti hiçbir zaman oluşmasını istemediğimiz için orada canlı olarak gösteriyoruz. Bu sistem benim bildiğim kadarıyla hiçbir yerde yok.
0: Evet, bu şeffaf. İkincisi, bir sistem aslında. Evet. Birçok böyle organizasyonların yapması gereken ya da bu kooperatifleşme anlamında kolektif yapılması gereken yerdeki en önemli şeylerden birisi. Onu öğrenmek istemiştim.
4: Evet, kesinlikle. Çünkü yani birçok organizasyonda ne kadar bağış alındı, ne kadar sahiplenildi ya da ne kadar dikildiğini takip etmek, bırakın takip etmeyi, görmek dahi zor olabiliyor. İkinci tarafta fidan sahiplenme aşamasında bir sertifikasyon alanı var. Orada kişiler kendi bilgilerini dolduruyorlar. İstedikleri şekilde doldurabiliyorlar. Ve doldurdukları zaman sistem arka tarafta bunu kaydediyor. Web sitesi üzerinde bir search arama alanı var. O alana girip, örnek veriyorum, ben kendim için söylüyorum, Deniz Seçer yazdığında Deniz Seçer ne zaman kaç adet sahiplenmiş onu da görebiliyorlar. Şimdi bu sistem tarafında aslında bizim canlı canlı resmettiğimiz bir şey. Arka tarafta, backup tarafında da her sertifikasyona sistem bir numara atıyor. Örnek veriyorum, Deniz Seçer 10 numaralı sertifika. 10 numaralı sertifika demek o sertifikayla kaç adet sahiplenildiyse. Biz az önce bahsettiğim gibi ne yapıyoruz? Çiftçilerimize bir protokol yapıyoruz. Yani nereye ne diktiğimiz belli. Bu ne demek? Örnek veriyorum, T tarihinde ihtiyaç sahibi çiftçimiz Deniz Seçer'in arazisinde 300 tane ağaç diktik. Bu protokolde ihtiyaç sahibi, yani dikim yapılan arazinin tapu görüntüsünü alıyoruz. Arazi sahibinin kimlik görüntüsünü alıyoruz. Tapuda zaten arazinin il, ilçe, köy, mahalle, ada ve parsel numarası da var. Biz hangi tarihte, hangi protokolde, hangi araziye kaç ağaç diktiğimizi protokolle kayıt altına alıyoruz ve imza altına alıyoruz. Bu ne demek? Bir T anında ağaç sahiplenen X kişisi, X doğa severinin ağacı hangi tarihte, hangi il, hangi ilçe, hangi köy, hangi çiftçimizin arazisine dikildiğine dair kayıt altında. Bunu hemen çıkarıp gösterebilir bir pozisyon. Aslında arka tarafı ve ön tarafını tamamen şeffaf yürütmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki her zaman soru işareti olabilir. Bu çok normal. Sanırım bu gibi enstrümanlarla o soru işaretini en azından
0: Ben sistemi öğrenme açısından bunu sordum. Hem de bir kafalarda bir şey oluşuyorsa en azından onun yanıtını da vermiş oldunuz. Teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Hem yaptığınız organizasyon için hem de yayına katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Kolay gelsin.
4: Sağ olun. Sizlere de iyi yayınlar. Hoşça kalın.
0: Bugün ilginç bir konuğum vardı. Ağaç adam. Deniz Seçer. Nafiz Deniz Seçer. Köy köy gezerek gönüllü olarak zeytin fidanı dikiyor ve amacı 1 milyon zeytin ağacına ulaşmak. Bugün de duyurularımızı unutmayalım.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım. Okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz, konuşuyoruz ve yazıyoruz. Yani yazmaya devam ediyoruz. Duymak isteyenler duymasa da ısrarlı bir şekilde her gün söylemeye devam edeceğiz. Ve diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
0: Parayı bastıranın çakarlı araç sahibi olduğu bir Türkiye'de çakarlı araç terörüne son verilsin diyoruz. Memleket halleri yine çok acayip ve dünya halleri daha da acayip. Yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla devam edeceğiz ama Çakarlı'da bir ses varmış. Dinleyelim bakalım sesi.
7: Ve şimdi soruyorum. Beni eleştiren Ferhat Murat gazeteci. Çakar kullanıyor mu? Candaş Tolga Işık. Çakar kullanıyor mu? Ahmet Hakan. Çakar kullanıyor mu? Serkan Toper. Şaka. Çakar kullanıyor mu? Hadi Yüzışık. Çakar kullanıyor mu kardeşim? Söyleyin.
0: Bakalım. Dün de yayınlamıştık bunu. Şöyle yani şimdi bak bir isimler geçiyor. Ya var mı yok mu? Bunun yanıtı yok. Varsa niye verdiniz? Verdiniz de o koruma ekibinde olması gerekirken bunlar özel araçlarına nasıl taktı bu çakarları? Bu kadar basit. Şimdi haber turu sonra devam edelim.
8: CHP'nin 38. olağan kurultayına yönelik ceza davasının 5. duruşmasında İBB itirafçısı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenilmesine karar verildi. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Yıldırım ayrıca diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Adaylardan Barış Göktürk resmi açıklama yaparak yarıştan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, oğlu Mustafa Gökhan Böceğin ve gelini Zuhal Böceğin mal varlıklarına el konuldu. Eski bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ofisinde ağır yaralı bulundu. Çalışanlarından silahını istedikten 5 dakika sonra vurulduğu iddia edilen olayda ilk bulgular intiharı işaret ediyor. Durumu kritik olan Çavuşoğlu yoğun bakımda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzur evleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 70 yaş ve üzeri bireylerle 60 yaş ve üzeri olup bakıma ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan yaşlılara sunulacak hizmetlerin kapsamı, başvuru süreçleri, bakım planları ve personelin sorumlulukları yeniden düzenlendi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Son iki yılda dünyada doğal gaz fiyatı %62,5 arttı. Bizde artış %274,7. Ekonomist İnan Mutlu'nun çıkardığı bir tablo. Diyor ki İnan Bey, Nisan ayında dünyada doğal gaz fiyatı %12 gerilerken bizde %45 artış var. Avrupa enflasyon oranlarında da Türkiye kaçıncı sırada? Bir numarada. %32,4 ile. İkinci sırada Romanya var %9,3. %3'le. En alt sırada İrlanda var %3,6 ile. Şimdi ekonomi böyle, enflasyon oranları böyle. Peki bu ne oluyor? Neye yol açıyor sosyal hayatta? Onu da Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan anlatıyor.
9: Ülke her gün felaketlere, sokaktaki cinayetlere, intiharlara, boşanmalara şahit oluyor. Bunun temeli ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu darboğaz. İnsanlar geçinemiyor. Geçinemediği için kredi kartına yükleniyor. Kredi kartı yeterli olmadığında bankaya, banka yeterli olmadığında tefeciye düşüyor. Sonunda da ödeyemediği için, geçinemediği için hırsızlık, uyuşturucu, fuhuş, boşanma, her türlü sosyal felaket karşımıza çıkıyor. Birçok rakam alarm veriyor. Ülkede ciddi bir devalüasyon beklentisi var. Merkez Bankası rezervleri 43 milyar dolardan 20 milyar dolara indi. Tarımda %9 daralma var. Tekstil sektörü iflasın eşiğinde. Sanayi başka ülkelere kayıyor. Ülkemizde işsizlik had safhada. Birçok sanayici kaçak işçi getiriyor. İktidar da kendi insanı işsiz olduğu halde bu kaçak insanlarla daha ucuz maliyet olacak diye göz yumuyor. Ülkemiz çok varlık sahibi bir ülke. Üç tarafı denizlerle çevrili. Yeraltı madenleri, yerüstü varlıkları, 86 milyon nüfusu, stratejik konumu, tarihi birikimi, bütün imkanları var ama çeyrek asırlık iktidarın bizi getirdiği ülkenin yarısının aç olduğu bir ülke. Ülkenin %85'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir ülke. Cari açık yine rekor kırdı. Kur, faiz, enflasyon, kısır döngüsü içerisinde olduğumuz için bir türlü belimiz doğrulmuyor.
10: Mustafa Boş'la Yol Arkadaşı programı devam ediyor. Yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Milletvekili Necmettin Çalışkan ne diyordu? Ekonomik kriz sadece cep yakmıyor, can yakıyor, yuva yıkıyor. Yine eski milletvekili Nesrin Naz diyor ki, insanların çoğu biz de sinemaya, tiyatroya, tatile gitmek, iyi bir evde oturmak, çocuğumuzu iyi bir okula göndermek istiyoruz demiyor artık. Biz de meyve yemek, sebze yemek, et yemek istiyoruz diyor. 24 yılda geldiğimiz yer burası, bu ne kadar acı. Peki Tarım Bakanı ne diyor? Tarım Bakanı da diyor ki, tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışına ilişkin, tavsiye edilen tarih geçtikten sonra gıda, tat, koku, görünüş gibi bozulmaların olmaması koşulu ile piyasada bulunabilir. Yani Tarım Bakanı tüketim tarihi geçmiş ürünlerin piyasada olmasını savunur halde. Hani işte tabii al bu ürünleri kendin ye, bilmem ne, bir sürü şey söylenebilir. Zaten doğrusu da odur yani, ne söylenirse hak etmiş durumdadır bunu söyleyince. Ama hani gelinen noktayı anlatması açısından da çok önemli. Ama bir şey daha var. Ya bundan sonra olabilecek en ufak gıda zehirlenmesinde bile sorumluluğu kendi üstüne aldı. Sen de bir şey söyle Özgür.

0: hep söylüyorum, bu ulusa seslenme meselesi artık çığırından çıktı. Ama bunu şöyle, yok o mecrayı kapatalım, burayı, bu mecrayı kapatalım, o sosyal medya kapansın, TikTok gitsin, X ölsün, Facebook zaten şey mezarlık gibi, herkes orada sadece ölenleri söylüyor bilmem neyle, anlatılacak gibi bir mesele değil. Ya ciddi anlamda artık bu sosyal bir yara burada. Ulusal, bak ya birçok konuşma yayınladım burada bu ulusa seslenen insanlar açısından. Ya psikolojisi gerçekten bozuk, ama bir taraftan da sadece psikoloji değil. Hani yaptıkları şeyin nasıl derin bir kötülüğe yol açabileceğini artık tahayyül etmekten uzak insanlara dönüştü. Bakın bu Kocaeli'de yaşayan Sebat isimli bir kadın açtı TikTok'u, bir şeyler söyledi. Dinliyoruz.
1: Kaçtı, az önce kaçtı. O telefonu çekemedim.
0: Anlattığı şu, diyor ki eşim beni şiddet gördüm, dövdü beni, az önce buradan çıktı, ağlayarak bu yayını söyledi, söylüyor. Sonra polisler ihbar üzerine eve gidiyorlar. Eve gittikten sonra şu ortaya çıkıyor ki, diyor ki ben daha fazla izlenmek için bu yayını yaptım, o yüzden de kendimi yaraladım, bu tamamen kurgu. Şimdi halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan gözaltına alındı bu kişi, adliyeye sevk edildi. Ama şimdi bu neyi çözecek ki? Bunu yapma içgüdüsünde bir sorun var. Hani bunu yaparak bir şey elde edebileceğini de biliyor. İşte takipçi alacak, yoksa canlı yayın açacak, oradan para gönderin diyecek. E bunun bir başka versiyonunu geçen hafta anlattım işte din konusunda. Hani o bir canlı yayından 350 bin lira kazanmıştı, herhalde şimdi 600 bin lira kazanacak. Hani ne yol açıyor buna? Yani o dini kullanıyor. Elinde öyle bir örnek var. Bu şiddeti kullanıyor. Ancak bu kadarına kafası bozuyor. Başkası başka bir şey yapacak. Yani bir de istismar ettiği alanda gerçekten bunu yaşayan insana bir yardım uzanmasını da engellemiş olacak. Yani en korkunç yalanlardan bir tanesiydi bu son dönemdeki. Devam edelim Özgür.
2: Geç

0: Şimdi Van'a doğru gideceğiz. Van'da Anadolu Kariyer Fuarı var. Orada fuarın sunucuları anons yaparken Adalet ve Kalkınma Partisi yerine AKP demişler. Sonrasını bir dinleyelim.
1: Sayın Profesör Doktor Nihat Şındak hocamızı, AKP İl Başkanı Sayın Abdullah Arvas ve Vali Yardımcımız Önder Koç'u sahneye davet ediyorum.
0: Sahneye davet etti, gelmedi. Sahneye çıkmadı, küstü Abdullah Arvas. Nedeni AKP dedin diye. Sahneye çıkmıyor. Yani şimdi AKP denildiği zaman kendisine kötü bir şey söylenmiş hissin niye oluşuyor ki? CHP diyorsunuz, CHP. MHP, MHP ya da işte neyse CHP, AKP. Yani bu öyle bir hale geldi ki şimdi zaten birçok yerde medyada şöyle bir şey vardır. AKP denmesi yasaktır. Yasaklanmıştır. AKP denilmez. Denilmemesi istenir ve orada kimse denir. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi uzun oluruz konuşurken de hakikaten bir sürü cümle yapıyorsunuz ama kısaca böyle AKP güzel de böyle bir AKP işte yani hayır AK Parti denilecek. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi Hazretleri diyeceksin ya da AK Parti. Yani AKP dediği zaman bunu hakaret ediyor. Ama bir taraftan da gidin mesela AKP diye bir patent almaya kalkışın bak ne oldu. %90 hepsi Adalet ve Kalkınma Partileri. Ya plaka AKP almaya kalkışın bakalım var mı? AKP yazıyor plakada. Plakası AKP adamın. AKP diyor anons ediyorsun gelmiyor. Ya plakayı söylüyoruz seni söylemiyoruz. Plakayı arabaya söyledik biz onu. Ya ne acayip işler.

0: nikah dediğin belediyedir yani. Amerika'da nasıl biliyor musunuz? Bugün dahi Amerika'da, hani eşcinsellerin bile evlendiği Amerika'da evlilik dini bir kurum olarak görülür. Evlilik denince akla kilise gelir. Bizde evlilik denince akla imam efendi gelmiyor. Evlilik denince akla belediye geliyor. Onun için bu aile kurumunun Allah'ın emri, peygamberin kavli olduğu fikri sadece slogan.
1: Ne dertler var ya ülkede, insanın böyle tüyleri ürperiyor. Şimdi hani mesele hani şöyle, bak düğün yapmanın maliyeti 2 milyon lira. 2025'te günde ortalama 530 boşanma yaşanmış. Bu da ülkenin tarihi rekoru. Rekorlara bak. Evliliğin ilk 3 yılında boşananların oranı %40'lara ulaştı. Evlilik sözleşmesi talebi 2 yılda %40 arttı. Mesela Özgür evlenmek istedi kaç sefer? Ondan sonra psikolojik tedaviye gitti. Olmadı. Evlenemiyor Özgür. Evlenen çiftlerin sayısı mesela 2025 yılında 552.237 iken bunun 193.793'ü boşanmış. Kadın cinayeti 2025 yılında 294, şüpheli kadın ölümü 297. Ama yani bunlara ne bakacaksın? Bu tablolar işte ne anlamı var ki? Niye dini nikahta ya da nikah yapılırken niye sadece akla imam gelmiyor? O da. Devam edelim.

0: Giresun'un belası haline gelen Alagöz Madencilik Iğdır Milletvekili AKP Iğdır Milletvekili Can Türk Alagöz'e ait Alagöz Madeni'nin Giresun'da yaptığı faaliyetler çok tartışılmıştı. Trebolu Doğankent'teki atık havuzunu dün anlatmıştım uzun uzun. O atık havuzundan nasıl atıkların boşaltıldığını, derenin renginin nasıl değiştiğini. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 2 milyon 510 bin lira ceza uygulamıştı. Ben de demiştim ki ya 2 milyon 517 bin lira ödül. Hani kazandıklarının yanında. Bütün maden ruhsatlarını iptal edin, bakın bir daha yapabiliyor mu? Hem Alagöz madencilik yapamaz, hem başkası yapamaz. Yani oradaki tek şey, bu kirliliğe yol açtın mı? Açtın. Yeraltı yerüstü kaynaklarını kirlettin mi? Kirlettin. Bunun bedelinin bütün maden ruhsatlarını iptal edeceğiz. Hani bu yapılırsa bir anlamı var diye söylemiştim. Alagöz madencilikten bir hemen bir karşı hareket geldi. Oradaki derede akan o atıklı suyu bir anda çamur akmaya başlamış. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Çamurlamışlar bütün o atık suyu. Çamur akıyor diye çamura dönüştürmüşler. Yani o atığın geldiği yerdeki çamur koyup bütün dereyi çamur akıtmışlar. Şimdi onun görüntülerini söylüyorlar. Ya çamur attı, biz çamur için 2 milyon 517 bin lira ceza aldık diye. Abi kurnazlığa bakar mısın? Bak o zehirli atıkları çamura bulayan adam her şeyi yapar. Her kötülüğü yapar. Hani onun sınırı yok artık. Niye ruhsatı iptal edilsin diyorum. Bu yüzden hani kimin aklına gelir ya atık suyu, madendeki o kimyasal bütün doğayı zehirleyecek şeyi çamurla bulayıp çamur akıyor buradan, bu çamura böyle dediler diye numara yapmaya kalkışma. Bak bunu yapan her türlü kötülüğü yapar. Cezayı kesenler aklına gelmiş olabilir mi sorusu diyorsun Özgür. Ya kim yaparsa yapsın ya. Bu olacak iş mi ya? Olacak iş mi diyoruz diyoruz ama burası Türkiye. Sesimiz var. Ha o anları orada madenciliğin o yol açtığı o çamuru gören bir Giresunlu vatandaşla gidip çekim yapmış. Dinleyelim bakalım ne demiş.
1: Evet arkadaşlar, görüyorsunuz 3 gün önce simsiyah gri gibi akan su bugün çamur renginde akıyor. Çünkü yukarıda makinelerle, iş makineleriyle bu suyu karıştırıp bulandırıp buradaki zehri yok edip bizim algı yaptığımızı düşündürmeye çalışıyorlar. Her şey ortada, her şey belli. Katliam her türlü devam ediyor. Burada balık yaşar mı? Burada...

0: canlı yaşar mı?
1: Ne korkunç bir şey ya. Yapılana bak. Devam edelim Özgür. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısından sonra başlayan savaşta artık yeni bir anlaşma umudu her geçen gün artıyor. Daha doğrusu Amerika Zevair'i kurtaracak bir yol bulmaya çalışıyor. O yolu bulurken de iniş çıkışlar yaşayan bir yönetime sahip. O yönetim her şeyi kazandığınız söylerken İran kendi taleplerinde, isteklerinde aynı yerde duruyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Senatörü Bernie Sanders diyor ki İran'da 3.375 kişi öldü, 26.500 yaralı var. Lübnan'da 2.700 ölü, 8.311 yaralı var. Körfez ülkelerinde 28 ölü, 289 yaralı var. İsrail'de 26 ölü, 7.791 yaralı var. 13 ABD askeri öldü, 381 yaralı. Trump ve Netanyahu'nun bitmeyen savaşlarından yeter diye yazdı. Trump da dün okul çocuklarını Beyaz Saray'a davet etti. Onlarla şov yaptı. Çocuklara dedi ki İran nükleer bir silaha sahip olmaya 2 hafta kala ve sizi öldürmeye hazırdı. Amerikalı yayıncı Steve Peters diyor ki artık yeter. Ona Amerikan halkına yalan söylemesini izlemek bir şey ama ulusal televizyonda çocuklara yalan söyleyip propaganda yapmak artık onun için bile çok fazla ki İran saldırısının ilk gününde 268 çocuk öldürülmüştü, katledilmişti. Mesut Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı, son olarak o da dedi ki eğer siyaset güce indirgenirse sonuç bugünkü dünya olur. Kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık. Ulusal etosumuzda ve dünya görüşümüzde etik dışı güç boştur. Bugün İran etik ve sorumlu gücü temsil ediyor. Düşmanları ise sorumsuz ve dizginsiz kuvveti somutlaştırıyor, diyor İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. Devam ediyoruz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devletidir.
1: O hukuk devletinde daha yakın bir zamanda adına bir sürü şey dediler ama yine de kısmi aftı. O afla birlikte resmi açıklamalara göre 50 bin kişi düzenlemeden yararlanarak cezaevinden çıktı ve o zaman da 419 bin kişi vardı cezaevinde. Şu anda cezaevi nüfusu kaç? 414 bini aştı. Peki kimler içeride? Merdan Yanardağ 192, Çiğdem Mater 1475, Selçuk Kozağaçlı 3104, Selahattin Demirtaş 3472, Ekrem İmamoğlu 413, Tayfun Kahraman 1475, Murat Çalık 413, İnan Güney 262, Aykut Erdoğdu 338, Ramazan Gülten 412, Osman Kavala 3108 günü tamamladı. Osman Kavala Almanya'da 2025 Özgürlük Ödülü verildi. Ödülü eşi Ayşe Buğra aldı ve o konuştu. Dinliyoruz.
9: Bana ben umutlu olmayı kendime yasak ettim. Çünkü umutlandıktan sonra gelen hayal kırıklığı çok zor oluyor. Çok yıpratıcı oluyor. küçük avlusu var odasına bitişik. Orada birkaç saat geçirebiliyor her gün. Biraz güneş alabiliyor orada. Ama kitaplar tabii en büyük desteği. Bazen beraber okuyoruz. Aynı kitapları okuyoruz. Onları tartışabiliyoruz. Yani unutulmamak güzel bir şey. İşim adına çok memnun oluyorum. Çok seviniyorum ama aynı zamanda da biraz üzücü oluyor. Türkiye'nin durumunu takip ediyor. Ve bu durumda olduğu için de insan haklarını koruyan bir anayasaya sahip olmanın, bağımsız bir yargıya sahip olmanın bir ülke için ne kadar önemli olduğunu çok iyi takdir edebiliyor.
1: Resul Emrah Şahan 413, Tunç Soyer 314, Oya Tekin 336, Mine Özer'den 1475, Gürkan Akgün 420, gazeteci Alican Ulu da 76 günü tamamladı. Alican Ulu da 21 Mayıs'ta hakim karşısında çıkacak. Alican'ın arkadaşları adıyla açılan sosyal medya hesabında şu mesaj paylaşıldı. Tutuklu gazeteci Alican Ulu da 21 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Arkadaşımızın Ankara'daki duruşmaya Silivri'den Sekbis ile katılması isteniyor. Duruşmada hazır bulunma hakkı adil yargılanmanın gereklerindendir. Sanığın rızası yoksa Sekbis hak ihlalidir. Alican soruyor, hakimin yüzünü görmeden yargılama mı olur diye. İsmail Arı gazeteci 46 günü geride bıraktı. İsmail Arı da cezaevinden seslendi. Diyor ki, sayısız çarka çomak soktuğum için cezaevindeyim. Cezaevimde dikkatimi çeken bir konu, AKP Iğdır milletvekili Can Türk Alagöz'ün Giresun'daki madenine, daha doğrusu çevre katliamına karşı yapılan eylemler. Alagöz'ün maden şirketinin kaçak kimyasal atık havuzları yaptığını defalarca haberleştirdim. Harşit Vadisi ile su kaynaklarını zehirlediklerini ve karşılığında çok komik, yani 3 kuruş para cezaları kesildiğini defalarca yazdım. Çomak soktuğum çarklardan biri de budur. 15 Nisan'da Sözcü Gazetesi'nde İBB davasına dair bir haber dikkatimi çekti. Tutuklu Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt İBB davasında konuşup AKP döneminde AKP eski ve yeni bakanlara Kiptaş'tan kurasız ev verildiğini anlatmıştı. Bir de iktidar partisi milletvekillerine tabii. Çomak soktuğum çarklardan biri de bu. Geçmiş haberlerime bakın, isim isim kelepir daire alan AKP'lileri yazdım. Yeliz de almış, vadinin yakınları da. Bu hak mı şimdi? Vatandaş bir daire alabilmek için yıllarca çalışıp para biriktirirken bir avuç insan kapış kapış ucuza daire kapatmıştı. Çünkü onlar ayrıcalıklı, çünkü onlar AKP'li. Yine 15 Nisan'da gazetem bir günde Gülistan Doku ile ilgili haberde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova'nın fotoğrafını gördüm. Nadira Kadirova eski AKP milletvekili Şirin Ünal'ın evinde hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 yıl boyunca sayısız haber yaptım ama Kadirova'nın şüpheli ölümü aydınlatılmadı. Ez cümle, gazetecilik kamuoyu adına gözetim ve denetim yapmaktır. Aynı zamanda sayısız çarka çomak sokmaktır. İşte ben bu yüzden cezaevindeyim diyor İsmail Arı. Yazılım mühendisi Iraz Bayrak dahil olmadığı bir projeden 177 gün cezaevinde. Sendikacı Mehmet Türkmen 52. günü tamamladı ama 52. günü hücrede tamamladı. Nedenini bir tek sendikası anlatıyor. Cezaevi mi, işkencehane mi idare ediyorsunuz? Bugün cezaevine giden sendikamızın avukatı, genel başkanımız Mehmet Türkmen'in hücreye kapatıldığını öğrenmiştir. Türkmen içeride aylardır tedaviye erişemeyen, ilaçlarını alamayan, tek başına tuvalete dahi gidemeyen bir tutuklunun durumunu sabah koğuşa gelen başgardiyan ve diğer memurlara anlatmak istediği esnada bağırıp çağırmaya maruz kalmış. Neden bağırıyorsun dediğinde, sen kimsin denilerek yaka paça ve keyfi bir şekilde hücreye atılmış. Üstelik hücreye götürülürken tüm koridor boyunca kollarını arkaya alıp yukarıya doğru çekerek askı tekniğiyle onur kırıcı ve kötü muameleye maruz bırakılmıştır. 20-25 kişilik koğuşlarda 60'tan fazla kişiyi kalmaya zorlayan, hijyene erişimin neredeyse imkansız olduğu, sağlıklı insanın dahi hasta çıktığı, hastaların ise iyileşemediği bu koşullar başlı başına insan onuruna aykırıyken, bir de sırf tutuklu bir hasta tedavi erişsin dedi diye Mehmet Türkmen'in kolları arkadan çekilerek hücreye kapatılması kabul edilemez. Keyfi muamele uygulayan, insan onurunu ayaklar altına alan, genel başkanımıza işkenceye varan muamelede bulunan tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hesap vereceksiniz diyor Bir Tek Sen. Bir Tek Sen Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen neden içeride? Gidip fabrika önünde patronlar işçileri sömürüyor dedi. Tek suçu bu. Tek suçu bu olan insana yapılan muameleye bak, hücreye atılıyor ve işkence edilerek götürülerek, işkenceyle götürülerek hücreye atılıyor. Yaşam savunucusu Esra Işık 34 günü tamamladı. Esra Işık ne yaptı? Esra Işık taşına, toprağına, köyüne sahip çıkmaya çalıştı. Tapulu arazisine el konulmasını eleştirdi diye şu anda cezaevinde yaşam savunucusu Esra Işık, hem de 34 gündür. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1475 gündür hapiste. Anayasa Mahkemesi iki kez Can Atalay meclise gelsin, yemin etsin ve görevine başlasın dedi. Buna rağmen Can Atalay 1475 gündür hapiste. Biz devam edelim.
0: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
1: AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, yabancı yatırımcılara verilecek imtiyazlarla ilgili kanun teklifini meclise sundu. Bunun sesi var mı Özgür? O sesi bir dinleyelim.
10: Yapacak nitelikli personelin ücretlerine mevcut asgari ücret istisnasına ilave olarak brüt asgari ücretin 3 katına kadar, bu İstanbul Finans Merkezi bünyesinde 5 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriyoruz. Böylece toplamda brüt asgari ücretin 4 ve 6 katına kadar bir vergi avantajı sağlayarak nitelikli insan kaynağımız ve uluslararası yatırımları da koruma altına alıyoruz.
1: Bu böyle sunuldu yasa, ama şöyle tartışması oldu. Kapitülasyonlar yeniden başladı. İYİ Parti sözcüsü Buğra Kavuncu diyor ki, biz Osmanlıyız diye diye gittiler, kapitülasyon rejimini kendilerine örnek aldılar. Kendilerini yerli ve milli diye pazarlayanların son marifeti, 30 euroya kadar gümrük muafiyetini kaldır, esim uygulamalarına baskı uygula, vatandaşın lehine ne varsa yasakla, yabancıya gelince de her türlü kolaylığı sağla. O zihniyet ki senin vatandaşını vize kuyruklarında bekletsin, eski bir milletvekiline vize bile vermesin. Türkiye'yi bir hukuk devleti haline getirmek yerine yabancı yatırımcının çalışanlarına adeta rüşvet verir gibi gelir vergisinden muaf tutmak ilkesiz bir tüccar işinden başka bir şey değildir. Bu işi size kim öğretti? Tüccar dostlarınız Tom Barak mı, Donald Trump mı diye soruyor Buğra Kavuncu. Peki bir diğer tartışılan da yine bu yasalarla birlikte varlık barışı. Ne anlama geliyor? Onu da CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir anlatıyor.
11: Ekonomik programınız çökmüştür ve dezenflasyon dediğiniz, pahalılığı bitireceğiz dediğiniz, rasyonel dediğiniz politikalar artık duvara çarpmıştır. O enflasyonu düşürüyoruz gerekçesiyle emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin zammını kıstınız, açlığa mahkum ettiniz, ama bugün de tabloyu sadece seyrediyoruz. Nisan ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık enflasyon %16'yı geçti. Merkez Bankası'nın hedefi %16'ydı. Siz 2026'daki hedefinizi 4 ayda tutturdunuz. Emeklinin maaşından 3000 liraya yakın para daha cebe girmeden gitti. Memurun maaşından 9000 lira. Asgari ücretlinin maaşından 4000 lira eridi, ama siz bunu seyrediyorsunuz. Tulumbada su bitti, kaynaklarınız tükendi. Seçim yapmak istiyorsunuz, harcayacak paranız kalmadı. 9. varlık barışını getirdiniz bugün meclise. 9. kez varlık barışı yapacağız diyorsunuz. Türkçesi şu: ne olursa olsun, kara para olsun, uyuşturucu baronlarının parası olsun, silah tüccarlarının parası olsun, kumar oynatanların parası olsun, ama yeter ki gelsin. Biz ne kaynağını soracağız? Devlet devlete yatırırsa da sıfır vergi alacağız diyoruz. Bu aslında bitmiş tükenmiş olmanın bir itirafıdır. Bakın, Türkiye'yi kara para cenneti yaptınız. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devleti dünyadaki kara paracıların çamaşır makinesine çevirdiniz. Uluslararası suç örgütlerine, para babalarına, uyuşturucu babalarına, silah tüccarlarına, bahis baronlarına ev alma, konut alma karşında vatandaşlık veriyorsunuz. İşte bu nedenle Türkiye suç baronlarının mekanı olmuştur, memleketi olmuştur. Yoksulu, işçiyi, emekliyi, asgari ücretliyi açlığa mahkum ettiniz, yoksulluğa mahkum ettiniz. Feryadı duymuyorsunuz ama onlardan vergi almaya devam ediyorsunuz. Ümüğünü sıkmaya devam ediyorsunuz. Söz konusu olan kara paracı olunca ona her türlü vergi kolaylığını da sağlıyorsunuz.
1: Varlık barışı ilk kez olmuyor. Daha önce de oldu ama bedeli de ağır oldu. Türkiye öyle bir listede yer aldı ki uluslararası suç anlamında onu temizlemek zor oldu. Dün anlattı eski MASAK başkanı yayında, kara parayla ve suç örgütleriyle uğraştığı için başına gelmedi kalmadı. Torununun yanında gözaltına alındı, tehdit edildi, X hesabı kapatıldı. Devam edelim Özgür.
12: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
1: Dün Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'a bir statü tarifi yaptı. O statü tarifi resmen devletin bir bürokratı tarifiydi. Ama hani etkisi nasıl olacak? Genel bir sessizlik oldu. Yine hep böyle oluyor. Böyle bir şeyde bir şey oluyor, söyleniyor, sonra bir sessizlik oluyor. Sessizlik içinde birileri bir şeyler konuşuyor, ediyor. Sonrasında da diyorlar ki Türkiye'nin geleceği açısından bu çözüm süreci önemli. İyi de bu kadar kapalı devre olan bir şeyde bu çözüm nasıl bulunacak dediğinde yanıt yok. Ama bir taraftan da şey var, Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Yani sanki ilk defa karşılaşıyormuş gibi bir acayipleşti herkes. Böyle tebrik edelim edenler, etmeyenler, tebrik edenlere bir linçlemeler, tebrik etmeyenleri alkışlamalar. Bazıları da böyle tebrik etti ama sonra tebriği geri çekti. Göztepe Spor Kulübü resmi sayfasından şöyle açıklama diye yazdı ve şunları söylediler. Göztepe Spor Kulübü olarak sporun birleştirici gücüne olan inancımız doğrultusunda bugüne kadar tüm kulüplerin başarılarını ve şampiyonluklarını saygıyla karşıladık ve kutladık. Bu anlayışla Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesinde tebrik ettik. Ancak kulübümüz tarafından yapılan bu tebrik paylaşımının amacı dışında farklı yönlere çekilerek konunun muhatabı olmayan taraftarlarımızın hedef alınmasına neden olduğunu üzülerek gözlemledik. Taraftarlarımızın hassasiyetini de göz önüne bulundurarak söz konusu paylaşımın kaldırılmasına karar verilmiştir. Göztepe Spor Kulübü olarak sporun birleştirici bla bla bla da devamını okumayacağım. Okumayacağım yani, kaldırılmasına karar vermiş. Ya niye? Şimdi bu Ahmet Spor'la karşılaşacaksınız gelecek sene, gelecek sezon. Hayır, bu bakış açısında temelde bir sorun var. Reaksiyon geliyor diye bundan vazgeçmeyin. Söyleyin niye? İşte sporun birleştirici gücüne olan inancımız diye. Bak ne güzel sloganik, böyle güzel de bir kavram bulmuşsunuz. Altı dolsun. Herkes doldursun ki bu şey ortadan kalksın. Hani spor ya, spor yapacaksınız. Hani devletin bürokratı olma, bürokratı yapma Abdullah Öcalan'ına bu kadar tepki olmuyor. Yani tuhaflıklar, bu tuhaflıklara devam. Ve bir de yani o tuhaflığın en acayibi de böyle, yani bir daha anlatacağım ya, kalsın akılda. Ahmet Spor forveti Senegalli Cagne. Ya maç sonrası adam ülkesinin bayrağıyla sevinmeye kalkıştı, bayrağı elinden almaya kalkıştınız. Herkes atladı üstüne, bayrak ne diyor? Ülkesinin bayrağı. Devam edelim Özgür.
13: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
1: TOKİ Ocak ayında Trabzon'un Yomra ilçesinde 300 konut için kura çekimi yaptı. Bilin bakalım ne yok. Onu da milletvekili Sibel Su İçmez. anlatıyor.
14: Sayın Başkan, şaka değil gerçek. TOKİ Ocak ayında seçim bölgem Trabzon'un Yomra ilçesinde 300 konut için kura çekimi yaptı. Hak sahipleri belirlendi. İnsanlar ev sahibi olacakları için sevindi. Her şey tamam. Peki bilin bakalım ne eksik? Konutlar. Evet, yanlış duymadınız. TOKİ 300 konut için kura çekimi yaptı ama ortada ne konut var ne de konutların yapılacağı bölge. Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bıyık, konutların yeri nerede diye TOKİ'ye sormuş, yeri belli değil diye yanıt vermişler. TOKİ yeri belli olmayan projede insanlara umut verip kura çekimi yaptırıyor. Soranlara ne bir yer ne de tamamlanma tarihi söylüyor. Bir an evvel proje yeri belirlenip hak sahiplerine bilgi verilmelidir.
15: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: TOKİ kura çekimi yapıyor, konut yok. Yani bu aslında şöyle bir şey. Şimdi bizim Özgür şimdi dedi ki ben ev dağıtacağım. İlan verdi, herkes katıldı, parasını yatırdı. Sonra dedi ki Özgür konut yok. Ertesi gün ne olur biliyor musunuz? Özgür'ü alır derdest ederler ve nitelikli dolandırıcılığa girer bu. Eğer Özgür böyle bir şey yapsa. Devam edelim Özgür.
16: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
17: Bozulmasın anam.
1: Bu ebeveyn çocuk ilişkileri artık çok karıştı. Hani modern çağlarda ebeveyn çocuk işlerine herkes bir şey söylüyor. Okan Bayülgen de bu şımartarak büyütülen çocuklarla ilgili konuşmuş. Önce bir dinleyelim.
18: Canı sıkıldığı anda anne babanın paniğe kapıldığı çocukla canım sıkıldı. Neyini vermedik? Ver tablet, mablet, sinemaya götür. Paket gıdaları yedir. Canı sıkılan çocuklar çizgi romanlar çizerler, resimler çizerler. Bundan önemli çizgi romancılar, ressamlar çıkar. Canı sıkılan çocuklar spor yaparlar, büyük sporcular çıkar. Canı sıkılan çocuklar okurlar, okurlar, okurlar. Orada o edebiyatın getirdiği dünyayla eğlenirler. Buradan edebiyatçılar çıkar, şairler çıkar, bilim insanları çıkar, araştırmacılar çıkar. Canı sıkılan çocuklar bir deney yapar, taşlarla, toprakla oynarlar, bir şey çıkar ondan. Canının sıkılması lazım. Ne yapacağını bilememen lazım.
1: Abi şimdi, hani dedim ya, herkes düştüğü kuyunun ağzını dünya sanıyor. Öyle görüyor, sadece onu görüyor. Hani şimdi, hani... Nerede oynayacak çocuklar? Yer yok. Yani yok. Bir avuç yeşillik olan yeri hemen betonlaştırıyorlar ülkede. Yer yok. Yani bir taraftan da mecbur bırakılıyor buna. Hani çocuklar aç karnını doyuramıyor. Ya okulda bir öğün yemek verilsin diye yırtınıyoruz her gün burada. Bir öğün yemek verilemiyor okulda. Yani çocuklar hazır gıda yemekten... İnanılmaz bir şekilde sağlık sorunları yaşıyorlar. İşte şu hazır noodle denilen kimyasalları yiye yiye çocuklar 7-12 yaşında büyük büyük sağlık sorunlarıyla boğuşuyorlar. Neden? İşte hani ülkenin durumu başka. Yani keşke sadece böyle çocuk şımarıklığı, ebeveyn tırsaklığı diye bir şey olsa, bambaşka sorunları var ülkenin. Ağzımızın tadında daldan dala gidelim. Şimdi Metin Külünç. Tayyip Erdoğan'ın çok yakınında bir isimdir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de önemli görev almış bir isimdir. Şimdi birazcık böyle kızakta gibi. O konuşuyor, ilginç şeyler söylüyor. Dinleyelim Metin Külüngü.
19: Sayın Erdoğan'ın sosyolojisi eriyor. Ve Sayın Erdoğan sizin bu sorduğunuz soruyu kendisi sormak ve cevaplamak zorunda. Çünkü sokak artık Sayın Cumhurbaşkanımız evet çok iyi ama etrafı çok kötü cümlesini açtı. Ve doğrudan üzülerek ifade ediyorum bunu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini tartışıyor. Ve 3 sene evvelki 4 sene evvelki sokağın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveni çok ciddi anlamda dikine aşağı doğru iniyor.
1: Metin Külük diyor ki Erdoğan'ın sosyolojisi eridi. Sokak Cumhurbaşkanımız çok iyi, çevresi çok kötü cümlesini açtı. Doğrudan kendisini tartışıyor. 3-4 sene önceki Cumhurbaşkanına güven dikine aşağı iniyor. Acaba bütün bunları söylerken gel gel mi yapıyor? Gerçekten bu sorunu mu dile getiriyor? Onu çok bilemiyorsun. Çünkü önümüzde şey var. Yani işte Bülent Arınç ne zaman böyle söylese bir şey talep ediyor oluyor. Adam hani bir yere o söylensin diyor. Dün bir tanıdık bana şeyi söyledi ya, yayında şey demiştin hani Uğur Böceği kadar faydası yok ülkeye diyor. Yani yanlış mı söylemişim? Şimdi Mehmet Şimşek en çok konuşulan isimlerden biri. Aslında en çok suyu ısınan da demek lazım ama yani ilk seçim döneminde ilk kurban olacak kişi. Şu Eşel Mobil ile ilgili bir şeyler söyledi. Bir dinleyelim.
20: Eşel Mobil'de biz bir adım attık. Cumhurbaşkanımızın yine liderliğinde bütçe imkanlarımız el verdiği için bizim biliyorsunuz akaryakıt ürünlerinde fiyatın içinde bir miktar özel tüketim vergisi var biliyorsunuz. O özel tüketim vergisinden feragat edip Eşel Mobil sistemi üzerinden aslında vatandaşa bu şokun yansımasını sınırladık. Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu. Halbuki şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Benzin fiyatı yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.665 lira diye. Şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza yansıtmadık. Bu tabii önemli bir fedakarlık içeriyor. Vatandaşımızın alım gücünü önemli ölçüde korumayı hedefledik. Bütçede alanımız vardı. Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Bu fedakarlığı yaptık. Nasıl bir fedakarlık? Yılın tamamında etki yaklaşık 600 milyar lira civarında bir şey olacak. Kamuda tasarruf yapmasaydık bunu yapma imkanımız olmayacaktı.
1: Diyor Mehmet Şimşek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e diyor ki bu açıklamaları görünce ya bakan fena yanıltılıyor ya da bakan bizi fena yanıltıyor dedim. Çünkü Mart ayında petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen ÖTV tutarı bir önceki aya göre sadece 8 milyar lira azaldı. Ancak akaryakıt ürünlerinin fiyatı arttığı için bunun önemli bir kısmı da KDV ile telafi edildi. Sayın Bakan'ın 2 ayda maliyeti 90 milyar lira olur ifadesi gerçekten izaha muhtaç. Ayrıca yılın tamamındaki etkisinin 600 milyar lira olacağı belirtilmiş. Oysa tüm yıl için akaryakıt dahil petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilmesi hedeflenen tutar 656 milyar lira. Ve bunun 130 milyar lirası zaten 3 ayda tahsil edildi. Ayrıca Eşel Mobil sadece akaryakıt ürünlerinde geçerli. Diğer petrol doğalgaz ürünlerinde geçerli değil. Neresinden bakarsak bakalım Sayın Bakan'ın paylaştığı verileri tutturmak mümkün gözükmüyor. Sayın Bakan kalem kalem açıklasa da biz de bu söylediklerimizden utansak diyor yani. Devam edelim.

0: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
3: Bugün 6 Mayıs, 6 Mayıs Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in idam edildiği gün. 6 Mayıs 1972'de idam edildiler. Şimdi Deniz'lerin idamına ne zaman karar verildi ya da niye yapıldı? Ben onun gerçek tarihini anlatacağım şimdi size. Aslında anlatılmayan bir tarihi söyleyeceğim. 1938'de başladı bu büyük kırılma. Atatürk gittikten sonra Türkiye'ye 3 ana akım hükmetti ve onlar ülkenin taşıyıcı kolonları oldular. İslamcılar, milliyetçiler ve ulusalcılar. Bu ana gövdenin taşıyıcısı 3 kolonda bulunanlar önce Nazilere, sonrasında da ABD'ye kucak açtılar. Yani Kuvayi Milliye'den sonra dışarıdan enjekte edilen anti-emperyalist Kuvayi Milliye yerine emperyalist müesses nizam kuruldu Türkiye'de. Bu müesses nizama da legal ve illegal unsurlar eklemlendi, gladio gibi. Müesses nizam denilen, beka meselesi haline getirilen, aslında ülkenin kendi içinden çıkan milli refleksi hiçbir zaman olmadı. Müesses nizamcılar din, vatan, millet ve Atatürkçülük örtüsüyle önce Nazi, sonrasında da ABD, NATO ve NATO'nun fedaileri oldular ve bugünlerde aslında öyle yaratıldı. Bir anda, bir günde olmadı bu. Sol kırım yapıldı bütün bunlar uygulanırken. Ama neden bu sol kırım yapıldı? Onun için de bir tarihe gideceğiz şimdi. Tarih, takvim yaprakları 30 Ekim 1968'i gösteriyordu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Deniz Gezmiş, Samsun'dan Ankara'ya tam bağımsızlık için Mustafa Kemal yürüyüşü başlattı. Atatürk anıtına çelenk koyan gençler ellerinde Cumhuriyet'in ve halkın düşmanlarını kahredeceğiz pankartları taşıyordu. 10 Kasım 1968'de bir sürü zorluklardan sonra, engellerden sonra 10 Kasım 1968'de Anıtkabir'e vardılar ve Anıtkabir defterine şunu yazdılar: milli kurtuluş yolunda Amerikan emperyalizmine karşı gerçekten izindeyiz. İşte bu büyük bir kırılmaya yol açtı. Dedim ya, 38'den sonra aslında karşı devrim olmuştu. Müesses nizamın efendileri anti-emperyalist hiçbir şeye izin vermeyeceklerdi. Anti-emperyalist olarak başını çıkaran herkesin de o başını yok etmek için her şeyi yapacaklardı. Deniz Gezmiş o tarihlerde yürüyüşün Mustafa Kemal Atatürk yürüyüşünün, tam bağımsızlık için Mustafa Kemal Atatürk yürüyüşü için şöyle anlatıyordu onu. 1919'da başlayan Mustafa Kemal devrimi, kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından amacından saptırılmış, Cumhuriyet'in bütün kurumları yozlaştırılmıştır. Bugün Türkiye'miz dünyada ilk anti-emperyalist ve anti-kapitalist devrimi gerçekleştiren Mustafa Kemal'e rağmen yabancıların desteklediği karşı devrimcilerin etki alanına girmiştir. Biz Mustafa Kemal gençliği olarak saptırılan devrimi rayına oturtmakta kararlıyız. Bugün başlayan yürüyüşün amacı budur demiştir. İşte bu bağ Türkiye'nin solunun, gençlerinin Kuvayi Milliye'ye yeniden sahip çıkıyor olması, onunla Mustafa Kemal Atatürk'le bağ kuruyor olması egemenleri çok korkuttu. Egemenlerin işbirlikçilerini de çok korkuttu. İşte o gün aslında kalemi kırılmıştı Deniz'in de, diğerlerinin de, Yusuf'un da, Hüseyin'in de ve sonrası olacakların da. Yani bir anlamda baktığında onlar teröristleştirilmiştir. Tam bağımsız Türkiye istedikleri için, anti-emperyalist Türkiye dedikleri için ve Mustafa Kemal Atatürk dedikleri için. Ama müesses nizamın fedaileri, emperyalist fedailiği yapanlar kahramanlaştırmış Türkiye. 12 Eylül'le birlikte de aslında bir şey de ortaya konmuştu. Dediler ki hani 12 Eylül'de ne diyordu Kenan Evren? Bir sağdan bir soldan astık. Aslında o bir şeyi gösteriyordu. İçeride sürekli bir kavga, içeride sürekli bir kargaşa olan ülke yaratmaktı. Yani denizler, Deniz, Yusuf, Hüseyin asıldığında şuna da gönderme yapıldı. Hani 27 Mayıs 60'tan sonra Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a 3'e 3. Bak sonrasında nasıl oluyor? Bir sağdan bir soldan astıkla devam ettiler 12 Eylül'de. Sonra bugünler böyle döşendi. Sol Kırım diyorum. Niye sol Kırım diyorum? Bak Abdi İpekçi'den Bahriye Üço, Deniz Gezmiş'ten Uğur Mumcu'ya, Mehmet Ali Kışlalı'ya. Bütün bu isimleri birbirine bağlayan en önemli unsur Kuvayi Milliye'dir, anti-emperyalizmdir. Ama bu anlatılmaz tarihte. Bugünü bununla birlikte Deniz Gezmişler, Yusuflarla bitirelim. Biliyorsunuz Yol Arkadaşı biter, Tom Waits başlar ama sadece 6 Mayıs'ta 6 Mayıs'ta bu olmaz. Çünkü Deniz'in en sevdiği konçerto çalar. Biz de demli çayımızı içeriz. Hoşça kalın, yarın görüşmek üzere.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil ilan edilmesinin ardından otobüs ve uçak biletleri fiyatlarında da zam sinyalleri geldi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, maliyetlerden dolayı zam yapmak zorunda kalındığını belirtirken, yaz dönemine girerken yeniden bir %20'lik zam gelir, dedi. Sözcünün haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son 5 yılda seyahat talebinin %50 düştüğünü belirterek, akaryakıt, otoyol gibi maliyetlerimiz arttığı için sektör iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken yeniden bir %20'lik zam gelir, dedi. İstanbul-Ankara uçak bileti 1500 ila 2000 lira, otobüs bileti 1100 ila 1400 lira arasında seyrediyor. İstanbul-İzmir uçak bileti 3000 ila 5000 lira, otobüs bileti 1300 ila 1500 lira. İstanbul-Gaziantep gibi uzun mesafelerde ise uçak bileti 6000 ila 7300 lira, otobüs bileti 1800 ila 2100 lira arasında değişiyor. Uçak bileti fiyatlarına ise tavan fiyatları geçen ay %14 zam gelmiş ve iç hat biletlerde tavan fiyat 6.990 liraya yükseltilmişti. Ancak sektörde bilet fiyatları şimdiden bu tutarı geçti. Havayolu şirketlerinin yeni bir zam daha yapabileceği konuşulmaya başlandı. Türkiye, Kurban Bayramı'na hazırlanırken 9 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte çok sayıda kişi de tatil ya da memleketine gitmek için bilet bakmaya başladı. Hem otobüs hem de uçak bileti fiyatlarına zam hazırlığı da başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan haber var programı ile karşınızdayım. Bugün 6 Mayıs Hıdrellez. Öncelikle Hızır Aleyhisselam ve İlyas peygamberlerin insanların dileklerini, beklentilerini yerine getirme konusunda destek verdiklerine ilişkin bir inanç çerçevesinde herkes bugün dileklerini yazıyor, ya bir gül ağacının ya bir gül fidanının altına koyuyor. Dolayısıyla herkesin Hıdrellez'ini ben de kutluyorum ve bolluk, bereket, sağlık, huzur getirmesini diliyorum tüm insanlığa, ülkemize ve ailelere, bireylere. Tabii muhtemelen herkesin Hıdrellez'de yazacağı dileklerin önemli bir bölümü ekonomik sıkıntılardan kurtulmak, maaşlarında artış olması, bir ev, bir araba sahibi olmak gibi dileklerden oluşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin mevcut ekonomik tablosu dileklerin bu ağırlıkta olmasını zorunlu kılıyor diyebiliriz. Bugün programımıza aslında tüm dünyada yeni bir ekonomik eğilim oluşması ile başlamak istiyorum. Yapay zeka. Yapay zeka uzun süredir tartışılıyor. Robotlar ülkeleri, ekonomileri yönetecek, işte robotlar üretim yapacak, yapay zeka giderek her şeye hakim olacak gibisinden yaklaşımlar artık somutlaşmaya başladı ve dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin eksenli iki kutup oluştu. Yapay zekaya yönelik yeni ekonomik modeller tartışılıyor. Artık milattan önce, milattan sonra diye bir dönem, bugüne kadar tarihi biz tasnif ediyorduk. Bu günümüzde ise bu süreç dijitalden önce ve dijitalden sonra olarak sanıyorum tanımlanmaya başlanacak önümüzdeki yıllarda. Yapay zeka aslında kapitalist sistemin ortaya çıkarttığı bir teknolojik yapılanma denilebilir. Ancak öyle bir hızlı gelişme söz konusu ki kapitalizmin temellerini, neoliberalizmin temellerini de sarsıyor ve yeni bir ekonomik oluşum dayatıyor toplumlara, devletlere ve tüm insanlığa. Küresel ticaretin, dünya ekonomisinin ve ülke ekonomilerinin stratejileri değişiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman iki de kutup dediğim gibi ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka aracılığıyla üretimi, verimliliği ve karı olağanüstü artırmayı hedefleyen, ancak insanları bir anlamda ekonominin dışına iten, insanla ekonominin bağını kopartan bir yaklaşım. Özellikle Tesla'nın patronu Elon Musk bu çerçeveyi çizerek gündeme getirdi. Hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump göreve başladığında da Elon Musk'ı kabineye bakan olarak görevlendirmişti. Dolayısıyla Elon Musk'ın ortaya koyduğu model, insanların ekonominin dışına itilmesi, yapay zeka geliştikçe insanların çalışmasına gerek kalmayacak düşüncesinden yola çıkarak artık üretimi yapan insan değil, yapay zeka olacağı için de tüm ulus devletler küresel düzeyde bir evrensel temel gelir belirlesinler. İşsiz kalacak, işten çıkartılacak insanlara bu gelir ödensin ve insanlar artık ekonominin dışına çıksın şeklinde özetlenebilir bu yaklaşım. Türkiye'de yapay zeka, dijitalleşme, sosyal medya ve özellikle bu alandaki en güncel gelişmeler konusunda oldukça deneyimli bir isim Doktor İlke Atik Taşkıran bu konuda Kısa Dalga Haber Portalı'nda çok kapsamlı bir yazı yayınladı. Oldukça içerikli bir makale. Bu makaleyi şöyle bir değerlendirdiğimizde Çin boyutu karşımıza çıkıyor. Yapay zeka ekonomisiyle ortaya çıkan bu yeni modelde Çin'in yaklaşımı bu modele karşı, yani Elon Musk'ın ortaya attığı kapitalist temelli ve insanı ekonomiden dışlı

0: modele karşı sosyal yapay zeka ekonomisi olarak adlandırılabilir. Çin bu konuda çeşitli yasalar çıkartıyor, ilkeler ortaya koyuyor. Çünkü özellikle sosyalist temelli bir ekonomik dışa açılma modelini uzun süredir benimseyen Çin'in yaklaşımı, insanı mutlaka korumak, insanı mutlaka ekonominin içinde tutmayı öngörüyor. Dolayısıyla getirilen yasal düzenlemelerde yapay zeka gerekçesiyle işten çıkartmalara kısıtlama ve sınırlama getiriyor Çin. Aynı zamanda öncelikli olan toplumsal istikrar ve insanın korunmasıdır düşüncesiyle kurallar konuluyor ekonomik modelde. Şirketler sadece daha ucuz maliyet, daha hızlı ve yüksek üretim ya da daha yüksek verimlilik gibi gerekçelerle insan emeğini sistem dışına itemeyecekler diyor Çin'in yapay zeka ekonomik modelindeki yaklaşımı ve politik ve sosyal bir denge içinde bunun zorunlu ve gerekli bir unsur olduğu gündeme getirilerek çerçeve çiziliyor. Şimdi bu iki kutuplu yapay zeka ekonomik modeli yaklaşımı önümüzdeki süreçte tüm dünyada egemen olacak. Türkiye hala enflasyonu, faiz oranlarını, işte gıda fiyatlarını, market raflarındaki hayat pahalılığını tartışıyor. Emeklilerin maaşları, sıkıntıları güncel ve sıcak, yakıcı bir noktada. Neredeyse yılın 12 ayı, her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon açıkladıktan sonra işte maaşlara ne kadar zam gelecek tartışmaları yaşanıyor. Ama sözlerimin ve programın başında vurguladığım gibi dünya bambaşka şeyleri tartışıyor. Özellikle önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yepyeni ekonomik modeller, yepyeni ekonomik yaklaşımlar ortaya çıkacak ve bunların temelinde de yapay zekanın özellikle insan varlığını, insan emeğini tehdit eden bir düzeyde ekonomiye egemen olması oluşturacak. Şöyle bir baktığımız zaman dünyada teknoloji şirketleri özellikle yapay zeka konusunda çok ileri adımlar atan Google, Alphabet, OpenAI, Anthropic, Tesla, Meta, Güney Kore'nin Samsung ve Kospi gibi şirketleri bu konuda birbirleriyle yarışıyorlar. Son olarak Google, Güney Kore hükümetiyle anlaştı ve Güney Kore'de çok geniş bir yapay zeka kampüsü kurmayı kararlaştırdı. Koreli gençler burada geleceğin ekonomisine, geleceğin yapay zeka kontrollü ekonomisine hazırlanacaklar. Yapay zeka modellerinin altyapısını oluşturacaklar Google ve Güney Kore hükümetinin işbirliğiyle. Şöyle bir baktığınızda bu şirketlerin şu andaki piyasa değerleri en az 3-3,5 trilyon dolardan başlıyor. 5 trilyon dolara kadar çıkıyor ki Nvidia bu konuda çip üreten, yapay zekanın çiplerini üreten dünya çapındaki bir şirket 5 trilyon dolarlık değer seviyesini aştı. Küresel borsalarda bu şirketlerin hisseleri olağanüstü değer kazandı. Son bir hafta içerisinde özellikle Güney Koreli Samsung ve Kospi'nin yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki değer artışı bu iki şirketi de 1 trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerine çıkarttı. Bu yapay zeka şirketlerinin giderek ülke ekonomilerini, ticaretini yönlendirmesinin yanı sıra siyasette ve jeopolitik stratejilerde de etkili olduğunu söylemek mümkün. Az önce vurguladım. Trump yönetime geldikten sonra Elon Musk'ı kabinesinde göreve almıştı. Bunun yanı sıra bu şirketler silah sanayiinden tutun üretim altyapısına kadar pek çok alanda egemen olmaya başladılar. Hatta Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un bütün yazılımları yapay zeka üzerinden yönlendirilmeye başlanınca bu algoritmaları yazan, bu yazılımları üreten uzmanlar, mühendisler biz bu işleri yaparken insanlığın ilerlemesini hedefliyoruz. İnsan öldürmek değil, insanları yok etmek değil amacımız diyerek protestolarda bulundular. Ancak Pentagon ve yapay zeka şirketleri arasında bir işbirliği ortaya çıktı. Dediğim gibi bu şirketlerin 4-5 trilyon dolara varan değerleri ne daha iyi belki algılayabilmek için bir kıyaslama yapmak istiyorum. Türkiye ekonomisinin 2025 yılındaki toplam hasılası yani milli geliri 1 trilyon 64 milyar dolar. Ve kişi başı gelir de 18 bin dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla Türkiye bu tabloyla dünyadaki 16. 17. ekonomi arasına girdi. İlk 20 ekonomi içerisinde. Fakat sadece bir Alphabet'in, bir Anthropic'in piyasa değeri dediğim gibi 4-5 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin 3-4 misli gelire, kâra ve kazanca sahip, değere sahip teknoloji şirketleri önümüzdeki dönemin dünya ekonomisine, küresel ekonomiye ve ticarete hakim olacak gibi görünüyorlar. Gidişat bu yöne doğru ve Türkiye tıpkı yüzyıllar önce Osmanlı'nın matbaayı ıskalaması gibi diğer taraftan demokratik sürece geçişte işte birinci ve ikinci meşrutiyetlerde bir iki yılda demokrasiden vazgeçilip cumhuriyetle ancak yeni batılı anlamda demokrasiye geçmesi gibi geç kalmış hamleler adımlarda uğradığı kayıpları şimdi yapay zeka ekonomik modelinde de yaşayabilir. Çünkü dediğim gibi tüm dünyada gidişat bu yönde. Tabii burada ortaya çıkan önemli bir çelişki, eğer ekonomik modele yapay zeka egemen olursa, yüz binlerce, milyonlarca işçi bu nedenle veya emekçi işini kaybederse, bu kadar üretim artışı, bu kadar verimlilik, bu kadar kazanç ve karın paylaşımı nasıl olacak? Yapay zekanın ürettiği bu olağanüstü gelirler nasıl vergilendirilecek? Ve bu gelir dağılımındaki paylaşım nasıl toplumda üleştirilecek, paylaştırılacak? Burada da bu şirketlerin, yani önümüzdeki dönemde şayet bu ekonomik modeller ülkelerin ve küresel ekonomiye hakim olursa 5-10 tane yapay zeka şirketi neredeyse tüm dünyanın ürettiğini kendi bünyelerinde toplayarak çok daha güçlü, dünyayı kontrol eden, devletleri kontrol eden bir konuma gelecekler. İnsanı dışlayan bir ekonomik model giderek egemen olmaya başlayacak. O nedenle dediğim gibi Çin bu gidişatı da gördüğü için sosyal yapay zeka ekonomisi üzerine kafa yoruyor. Kuralları, ilkeleri buna göre oluşturuyor. Yapay zeka üretimiyle insan emeğinin bağının kopmaması yönünde bir takım kısıtlamalar ve sınırlamalar getiriyor. İnsanlar üretmeden var olmayı, yaşamayı eğer yapay zeka sayesinde gerçekleştirirlerse, o zaman milyonlarca insan herhangi bir gelir elde etmeksizin, çalışmaksızın, emek harcamaksızın nasıl yaşayacak? Bu da ayrı bir boyut. Tabii asıl temel çelişki, yapay zeka şayet ekonomiye böylesine hakim olup bu kadar büyük üretim ve verimliliklerle ticareti, ekonomiyi yönlendirecek bir konuma gelirse, bu kadar üretimi kim tüketecek? Çünkü insanlar işsiz, insanlar ekonominin dışına itilmiş ve ekonomiyle bağları kopartılmışsa, gelir elde edemiyorlarsa, bu kadar olağanüstü üretim artışıyla ortaya çıkacak ürünleri, tüketim materyallerini kimler satın alacak? Bu ekonomi nasıl ayakta duracak? Bu da çözüm aranan çelişkilerden bir tanesi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde az önce sözlerimin başında da vurguladım. Özellikle bu konunun uzmanlarından Doktor İlki Atik Taşkıran'ın yazısında gündeme getirdiği bu unsurlar sanıyorum önümüzdeki dönemin ekonomi gündeminde en çok tartışılan başlıklardan birisi olacak. Şayet bir fırsat bulduğumuzda önümüzdeki programlardan birine de kendilerini konuk etmek istiyoruz. Tabii yapay zeka sadece ekonomik modeli, ticareti, küresel stratejileri, jeostratejileri yönlendirmekle kalmıyor. Kültür ve sanat hayatına da egemen olmaya başlıyor. Öyle ki son dönemde Hollywood'da senaristler, aktörler, oyuncular, yapay zeka oyuncuların, yapay zeka senaristlerin piyasaya egemen olmasına karşı boykotlara başladılar. Çünkü kültür ve sanat hayatına da herhangi bir emek harcamaksızın yapay zeka üzerinden bir hegemonya kurulmaya başlandı. Aktörlere, aktrislere ödenecek milyon dolarlık ücretler yerine yapay zeka ile üretilmiş üç boyutlu sanal oyuncular veya sanal müzisyenler, besteciler ortaya çıkmaya başladı. Bütün bunlar bir yanıyla bakıldığında belki insanlığın teknolojik gelişmesini çok ileri aşamalara taşıyacak, ama diğer yanıyla da bakıldığında 6-7 milyar kişilik dünya nüfusunu çok ciddi ölçüde gelecek açısından tehdit eden bir yapının ortaya çıkması da söz konusu olabilecek. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye aslında bu gündemlerin çok dışında gibi görünüyor. Böyle bir tablo söz konusu, ama önümüzdeki süreçte şayet dünya ekonomileri ve devletlerin ekonomileri bu doğrultuda yönlendirilip şekillendirildiğinde Türkiye yine tarihi bir fırsatı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yapay zekadaki bu gelişmelerle ilgili bölümü noktalamadan önce dediğim gibi yapay zeka artık kültür ve sanat hayatına da egemen olmaya başladı. Öyle ki İngiltere'de küresel bir şirket eleman alımlarında mülakatları yapay zekaya yaptırmaya başlayınca mülakata giren kişiler bunu protesto ettiler. Yani bizim niteliklerimizi, birikimimizi bir yapay zeka ölçemez. Bunu protesto ediyoruz dediler, şirketi protesto ettiler ama mülakatları yapay zeka yaptı ve işe alınacak olanları da yapay zeka belirledi. Böyle bir tablo insanlığı bekliyor. Bu bölümü kapatırken de sizlere Türk dünyada yapay zeka tarafından söz ve müziği üretilen ve seslendirilen ilk şarkıyla bu bölümü kapatmak istiyorum. Yapay zeka tarafından bestelenen, sözleri yazılan bu şarkıda yapay zeka diyor ki, keşke görebilseydim gördüğümden ötesini, keşke hissedebilseydim hissettiklerimden fazlasını, keşke hayal edebilseydim hayalimden ötesini. Olduğum kişiden ötesi var, olabileceğimden fazlası var. Varlığımın ağırlığını hissettiğimde zincirlerimi kırmayı öğreniyorum diyor. Yani yapay zeka önümüzdeki süreçte insanlığa da bir anlamda bu yapay zeka tarafından üretilen Break Free, Beni Özgür Bırak şarkısıyla meydan okuyor diyebiliriz. Evet, bu şarkıyı dinliyoruz. Şimdi bu bir yapay zeka ürünü.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var devam edecek.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, devam ediyor.
1: Evet, yapay zeka tarafından sözleri yazılan, müziği bestelenen ve seslendirilen Break Free şarkısını dinledik. Peki yapay zeka bu kadar yüksek teknolojiye sahip, bu kadar yüksek üretim gücüne sahip, verimliliği, karı, kazançları arttırıyor, katlıyor ama asıl temel olan unsur yapay zekayı oluşturan bu algoritmaları da yine sonuçta insanlar yazıyor. Peki yapay zeka insanlar için gıda, et, sebze, meyve üretebilecek mi? Bu konuda tarlalar, bahçeler yine insan emeğiyle ayakta tutulacak ki bu noktada Türkiye açısından oldukça sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun gıda, et ve süt üretimiyle ilgili, temel gıdalarla ilgili açıkladığı son veriler bu konuda üretimin oldukça gerilediğini ve önümüzdeki dönemde ürün arzı daha da dip noktalara gerileyeceği için fiyat artışlarının katlanarak devam edeceğini gösteriyor. Şöyle bir tespit yapmak mümkün. Her yıl rutin olarak işte yaz aylarında sebze meyve bollaşır, ürün bollaşır, pazarlara ve market raflarına daha fazla ürün gelir. Dolayısıyla da fiyatlar bir anda düşer beklentisi söz konusuydu. Ancak ortaya çıkan üretim raporlarına baktığımız zaman 2025 yılında kırmızı et üretimi %10,5 azalmış. Çiğ süt üretimi %5'e yakın azalmış. Sebze ve meyve fiyatları Nisan ayında %4'ü biraz aşan enflasyona karşılık sebze ve meyve fiyatlarındaki artış %5,9. Ocak-Nisan döneminde 4 ayda %56,6 oranında sebze meyve fiyatlarında artış söz konusu. Yani %32'ye varan yıllık enflasyonu 13-14 puan aşan bir sebze meyve enflasyonu söz konusu. Tabii gıda enflasyonunda Türkiye dünyada ilk sıralarda yer alıyor ama sebze ve meyvedeki, kırmızı et ve çiğ sütteki bu tablo önümüzdeki aylarda ürünlerin bollaşması ve fiyatların aşağı inmesi daha da yüksek, daha da artan sebze meyve fiyatlarıyla, et ve süt fiyatlarıyla ve süt ürünleri fiyatlarıyla yoğurttan peynire kadar varan düzeyde fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Çünkü bir taraftan yüksek enflasyon, başta mazot olmak üzere akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışlar, lojistik ve taşımacılıkta yüksek maliyet artışları, İran savaşı nedeniyle petrol ve doğalgaz ihracatında yaşanan kısıtlamalara paralel olarak gübre üretiminde dünyada çok ciddi sıkıntılar söz konusu ve bütün bunlar üst üste konulduğunda gıda fiyatlarında olağanüstü bir yükseliş kaçınılmaz gibi görünüyor. Ama Türkiye özelinde konuya baktığımızda tabii tarımsal desteklerin yetersizliği, ürünlere yönelik sübvansiyonların yetersizliği aşikar. Bu da pek çok üründe hem pazara gelen ürün arzının gerilemesine hem de fiyatların olağanüstü düzeyde artmasına neden oluyor. Yani şu anda işte 150-160 liradan 200 liraya kadar çıkan domates fiyatı şayet işte Haziran'da, Temmuz'da 25-30 liraya iner diye bir beklenti söz konusuysa bu beklenti hayal diyebiliriz. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu değil. Aynı şey diğer sebze ve meyveler için de geçerli. Geçtiğimiz yıl zaten yaz sebzesi, yaz meyvesi diye nitelendirilen kavundan karpuza, kirazdan şeftaliye kadar domatesten bibere, patlıcana, kabağa varana kadar pek çok ürünü önceki yıllara kıyasla oldukça pahalıya yemek zorunda kalmıştık. Ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 üretim rakamları 2024'e kıyasla ürünlerde yaşanan üretim düşüşleri bu yaz çok daha pahalı temel gıda ürünlerini tüketmek zorunda kalacağımızı gösteriyor. Tabii burada şöyle bir yaklaşımı gündeme getirmek mümkün. Türkiye'de özellikle tüketimi en yoğun yapan başta Marmara bölgesi olmak üzere İstanbul, Ankara gibi illerde lojistik çok yüksek bir maliye. Çünkü Türkiye'de üretimin kalbi Antalya ve Adana, Çukurova bölgesi. Sebze, meyveler buralardan kamyonlarla yüzlerce kilometre taşınarak bu şehirlerdeki pazarlara ulaşıyor. İşte köprü geçiş ücretleri, mazot ve diğer akaryakıt ücretlerindeki olağanüstü fiyat artışları, zamlar, bütün bunlar ürün fiyatlarının üzerine bindiğinde tarlayla market arasındaki fiyat farkı büyük düzeyde açılıyor. Tabii tarıma yeterli destek olmadığı için, tarıma ve hayvancılığa yeterli destek olmadığı için üretimden vazgeçen, üretimi terk eden üretici sayısında da çok ciddi artışlar var. Geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız bir yasa çıkartılmıştı. Atıl tarım alanlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el konularak işletilmesi, kiralanması gibi bir planlama yapılmıştı. Ama buna rağmen halen atıl olan, ekilmeyen çok ciddi tarım arazileri söz konusu. Bunun da temelinde dediğim gibi üreticinin ürettikçe daha fazla borca batması, ürettikçe daha fazla zarar etmesi en önemli etken olarak yatıyor. Bu da ürün arzını ve Türkiye'deki beslenme ve gıda krizini ciddi şekilde tetikleyen unsurların başında geliyor. O yüzden de belki içinizi kararttım bu ifadelerimle ama ortadaki tablo Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Etten süte kadar, domatesten bibere kadar önümüzdeki aylarda bizi oldukça zor ve sıkıntılı günler bekliyor. Ürün bulmakta zorlanabiliriz. Bulduğumuz ürünü alabilecek ekonomik bedeli ödemekte milyonlarca kişi zorlanabilir. Çünkü fiyatlarda herhangi bir düşüş beklemek söz konusu olmayacağı gibi daha yüksek gıda fiyatlarıyla karşılaşmaya da şimdiden hazır olmak gerekiyor. Buradan bir başka noktaya geçmek istiyorum. Tabii tarımdaki bu tablo sanayiye de bir boyutuyla yansıyor. Sanayide de ciddi bir üretim düşüşü, kapasite kullanımında gerileme söz konusu. Bunun en somut örneklerinden bir tanesi otomotiv piyasası. Çünkü ekonomik krizlerin öncü göstergelerinden bir tanesi otomobil satışları. Geçmiş yıllarda da bir takım ciddi ekonomik krizler öncesinde bu piyasalarda ortaya çıkan göstergeler bir anlamda işaret olmuştu. Yakında bir kriz geliyor gibisinden. Diğer taraftan bankaların vermiş oldukları konut ve otomobil kredilerinde geri ödenemeyen kredi borçlarının artmasıyla bankaların web siteleri adeta emlak sitesine ya da oto galerisine dönüşmüş durumda. Çünkü krediyle alınan pek çok otomobil taksitleri ödenemediği için bankalar tarafından icra haciz yoluyla satışa konmuş durumda. Nisan ayında otomobil piyasasında ortaya çıkan rakamlar çok ciddi bir gerilemeyi işaret ediyor. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Nisan ayında geçen yıla göre %1 daraldı. %1'lik daralma on binlerce otomobil veya ticari aracın daha az satılması anlamına geliyor. Örneğin otomobilde üretim ve satışlardaki düşüş %6,12 düzeyinde. Nisan ayında bir önceki yıla göre 80 bin daha az otomobil satılmış. Hafif ticari araçlarda nispeten bir artış söz konusu ama burada sayı yetersiz. 24 bin ticari araç satışı söz konusu. Fakat Ocak-Nisan dönemi itibariyle yılın ilk 4 ayına baktığımızda da %3,13 oranında otomobil piyasasındaki satışlarda bir düşüş söz konusu. Tabii burada yüksek özel tüketim vergisi, yüksek katma değer vergisi gibi unsurlar, otomobil fiyatına eklenen, ticari araç fiyatlarına eklenen unsurlar önemli bir etken olmakla birlikte bu fiyatların üzerinde temel girdilerdeki ve özellikle de ithal ham madde girdilerindeki fiyat artışları nedeniyle sektördeki daralma beraberinde satışlardaki daralmayı da getiriyor. Birazdan sizlerle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilini tartışacağım. Gerçekten artık Türkiye'de bu tatil uzatma kararları rutine dönüştü. ANAP döneminde, Turgut Özal döneminde başlatılmıştı ilk bu uygulama. Diğer hükümetler de bunu devam ettirdiler. Ancak acaba gerçekten bu tatilin uzatılması Türkiye ekonomisine ne katkı sağlıyor, ne kaybettiriyor? Bu kararların ekonomik etki analizleri yapılıyor mu? Bunu birazdan sizlere ayrıntılarıyla sunmaya çalışacağım, bir takım somut verilerle. Ama onun öncesinde dünyaca ünlü Yunan klarnet virtüözü Vasilis Salias'ın bir parçasıyla kısa bir ara verelim, bir soluklanalım. Ondan sonra 9 günlük bayram tatili bize ne getirecek, ne götürecek, onu tartışalım.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, devam edecek.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, devam ediyor.
1: Yunanistan'ın dünya çapında tanınan bilinen klarnetçisi Vasilis Salias'ın klarnetiyle seslendirdiği Li Beyrut şarkısını sizlerle paylaştım. Lübnan, İsrail'in yoğun saldırıları altında gerçekten harabeye dönmüş durumda. Milyonlarca insan evinden yurdundan edilmiş durumda ve bir dönem Orta Doğu'nun Paris'i olarak anılan eğlencenin, finansın, gerçekten kültürel etkinliklerin merkezi olan Beyrut bugün işte böyle Vasilis Salias'ın klarnetiyle neredeyse ağıt diyebileceğimiz şarkılarla anılır hale gelmiş durumda. Tabii önümüzdeki günlerde Türkiye bir dini bayramı daha yaşamaya başlayacak. Kurban Bayramı. Kurban Bayramı öncesinde hafta başında Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı ve Sayın Cumhurbaşkanı Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını, kamu çalışanlarının 1,5 gün idari izinli sayılması yönünde karar alındığını açıkladı. Dolayısıyla kamuda çalışanlar, üniversitelerde, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim görenler 23 Mayıs ile 31 Mayıs arasında 9 günlük bir tatil yapacaklar ve kamu çalışanları 1 Haziran'da işbaşı yapacak. Şimdi 9 güne uzatılan bayram tatili tabii bir yanıyla bakıldığında öğrenciler, gençler, pek çok kişi için işte uzun bir tatil, hesapta olmayan bir tatil gibi görünebilir. Ancak Türkiye gibi üretmek zorunda olan, ekonomisini büyütmek zorunda olan ve gerçekten ekonomik anlamda pek çok konuda sıkıntılar içinde bulunan bir ülkede 9 gün süreyle devletin kapatılması, devlet kurumlarının tatil edilmesi çok ciddi bir ekonomik faturayı önümüze koyuyor. İşin bu boyutu kanımca göz ardı ediliyor. Hükümetler de daha çok, özellikle Anavatan Partisi iktidarı döneminde rahmetli eski başbakan ve cumhurbaşkanı Turgut Özal başlatmıştı bu uygulamayı. O dönemde hazineden ve ekonomiden sorumlu bakan da Ekrem Pakdemirli'ydi. Bu adımlarla ekonomide bir canlanma, özellikle de o tarihlerde, yani 1980'li yılların sonunda Türkiye yeni bir turizm hamlesi başlatmıştı. İşte Belek'te, Antalya'da, o bölgelerde 5 yıldızlı tatil köyleri daha yeni yeni kuruluyordu. İç turizmi canlandırmak için böyle bir uygulamayı sık sık devreye sokuyorlardı. Sonrasında gelen hükümetler de zaman zaman bunu devreye koydular. Ancak bu hükümet döneminde de neredeyse artık her yıl Kurban Bayramı'nın ya da Ramazan Bayramı'nın tatilinin 9 güne uzatılması rutine dönüştü. Bu biraz da popülist bir yaklaşım gibi görünüyor. Şöyle ki devlet kurumlarında çalışanlar sadece bu tatilden yararlanabiliyorlar. Oysa Türkiye ekonomisinin %60'ını 70'ini ayakta tutan özel sektör, sanayi üretimi, imalat sanayi, tarım, hayvancılık. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman sanayi kurumları, fabrikalar, sanayi tesisleri çalışacak bu bayram tatili süresinde 9 günde. Fakat devlet daireleri kapalı. Çiftçi tarlasını ekecek, biçecek, ürününü toplayacak. Ancak haller kapalı, marketler bayramın ilk günü veya son günü tatil yapacak ve piyasaya ürün arzında çok ciddi bir düşüş söz konusu olacak. Belki bayramın 3. 4. günü pek çok marketteki manav reyonlarında sebze meyve bulunamaz hale gelecek. Bunun yanı sıra avukat, mimar, mühendis, doktor gibi serbest meslek sahipleri bu 9 günlük tatilden yararlanamıyor. Onlar işlerini yapmak zorunda. Asıl sıkıntı ticaret erbabıyla ilgili ihracatçı ve ithalatçılar. Düşünün, dış ticareti yöneten, yönlendiren gümrükler 9 gün boyunca tatil. Aslında hep bu 9 günlük tatil uzatma kararları alındıktan sonra bir sonraki ayın ihracatında çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu artık kronikleşmiş bir tablo. Muhtemelen 9 gün boyunca gümrüklerin tatil edilmesi ve dış ticaret işlemlerinin yapılamaması nedeniyle Mayıs ayı ihracat rakamının da düştüğünü göreceğiz Haziran'da veriler açıklandığında.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Diğer taraftan 9 günlük tatil boyunca özellikle uluslararası iş yapan, ihracat yapan, ithalat yapan veya iç piyasaya ürün arz eden şirketler, sanayi kuruluşları üretimde, sipariş planlamasında ciddi bir açmazla karşı karşıya kalacaklar. Bunun yanı sıra vergi daireleri kapalı. Oysa Türkiye'de devletin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi gelir eksikliği, bütçe açıkları ve bu açıkların borçlanmayla kapatılması. Düşünün, 9 gün boyunca vergi dairelerinde vergi tahsilatı yapılmayacak, beyannameler verilemeyecek. Bunun yanı sıra kamuya ait köprü ve otoyollar bu bayram tatili süresince ve kent içi toplu ulaşım araçları ücretsiz oluyor, biliyorsunuz artık bu tatil uzatmalarında ve bayramlarda gelenek haline gelen bir uygulama. Ama diğer taraftan kamuya ait köprü ve otoyollar ücretsiz hale getirilirken kamu özel işbirliği kapsamında özel sektöre yaptırılan ve gerçekten fiyat garantisi, dolar ve euro bazında ücret geçiş garantisi, araç garantisi verilen köprüler ve otoyollar paralı. Yani devlet bir yandan bu 9 günlük tatili uzatmayla 4,5-5 milyon memuru ailesini tatile gönderirken, 16-17 milyon ilk ve orta öğretim öğrencisini okulları kapatırken, 8 milyon üniversite öğrencisini eğitimden uzaklaştırırken, diğer yandan da işte köprü ve otoyol gelirlerinden, vergi dairelerinden toplayabileceği vergi gelirlerinden, dış ticarette ihracatçının, ithalatçının yapacağı işlemlerle milyarlarca dolarlık bu 9 günde elde edilebilecek döviz gelirinden mahrum kalıyor. Bütün bunlar Türkiye gibi ekonomisi adeta diken üstünde olan bir ülke açısından bana göre lüks gibi görünüyor. Lüks gibi görünüyor çünkü getirisi nedir? Bunun bir ekonomik etki analizi yapıldı mı? Bu 9 günlük tatilde iç turizm hareketlense ne olur? Çünkü otel ve pansiyon fiyatları, ulaşım fiyatları o kadar üst düzeyde artmış vaziyette ki kimse bu 9 günlük tatilde işte bir tatil planı, insanlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına baktığımız zaman bulunduğu şehri terk eden, yılda bir kez seyahat edebilen nüfus sayısında çok ciddi bir düşüş var. Ailesiyle birlikte bir hafta tatil yapamayan hane sayısı olağanüstü düzeyde artmış durumda. Tabii şimdi bayram nedeniyle şehirler arası taşımacılık yapan otobüs şirketleri bayrama özel tarifeler uygulayacaklar. Bilet fiyatlarında ciddi artışlar olacak. O yüzden zaten Türkiye'nin %60'ı 70'i bu 9 günlük tatil uzatma olayından ötürü ne bulunduğu şehri terk edebilecek, ne bir tatil yapabilecek. Hani şöyle haberlerle karşılaşabiliriz, işte Bodrum'un Marmaris'in girişinde kilometrelerce otomobil kuyruğu, İstanbul'un çıkışında kilometrelerce otomobil kuyruğu, işte bayram geldi şehirler boşaldı gibi haberlerle muhtemelen yine karşılaşacağız bu bayramda da. Ancak şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye'de gelir dağılımı o kadar bozulmuş vaziyette ki Türkiye'de işte hem bu kadar yoksulluktan söz ediliyor ama diğer taraftan da kafeler, restoranlar, oteller, tatil köyleri dolu denildiği zaman Türkiye'deki ulusal gelirin, üretilen toplam gelirin zaten %50'sinden fazlasını nüfusun %5'lik kesimi kontrol ediyor veya onlar harcıyor bu parayı. Dolayısıyla yani 7-8 milyon kişi otelleri, tatil köylerini, turistik beldeleri doldurabilir. Araç kuyrukları, lüks araç kuyrukları oluşturabilir. Ama buna bakıp Türkiye'deki gerçek tablonun bu olduğunu sanmak ciddi bir yanılgı, büyük bir yanılgı. Çünkü pek çok aile dediğim gibi bırakın tatilde tatil hesabı yapmayı, tatil planı yapmayı, bulunduğu şehrin dışına çıkabilecek otobüs bileti parasını bile karşılayamayacak durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması, az önce sıraladığım ekonomik kayıplar da üretimden satışlara, dış ticaretten döviz gelirlerine, vergi gelirlerinden köprü ve otoyollarda, kamuya ait köprü ve otoyollarda feragat edilen gelirlerle birlikte hesaba vurduğumuzda aksine çok ciddi bir ekonomik kaybı bizlere ortaya koyuyor. Hesaplar bunu gösteriyor. O nedenle de önümüzdeki süreçte ülkeyi yöneten ve yönetecek olan iktidarlara benim kendi kişisel değerlendirmem, bu tür hesapta olmayan, özellikle dış dünyada Türkiye ile ilgili iş yapmak isteyen şirketlerin, kurumların bir anda böyle sürpriz tatil uzatmalarıyla ne yapacaklarını şaşıracak halde bırakmaksızın baştan bilinen işte Kurban Bayramı tatili 4 gün, Arefe yarım gün, 4,5 gün, işte Ramazan Bayramı tatili 3 gün veya işte 19 Mayıs tatili, diğer resmi tatiller neyse bırakın, insanlar bütün planlamalarını, işlerini, güçlerini bu ilan edilen, önceden bilinen ve öngörülebilen resmi tatillere göre yapsınlar. Diğer kararlar, uzatma kararları, yani ekonominin sadece kamu kesimini tatil ederek toplumda bir tatil algısı, bir hoşluk algısı yaratmanın bence beklentileri karşılamadığını söylemek mümkün. Çünkü toplumun diğer yarısı maalesef bu 9 günlük tatilden yararlanamadığı gibi çok ciddi ekonomik kayıplarla da karşı karşıya kalıyor, hem devlet olarak hem toplum olarak. Programımızın sonuna doğru yavaş yavaş ilerlerken kısa kısa sizlere gündemdeki ekonomik sıcak gelişmeleri, bir takım göstergeleri yorumlamak istiyorum. Hafta başında hatırlayacaksınız, enflasyon açıklanmıştı. %5'e yaklaşan bir aylık enflasyon yaşandı. 4 ayda da %15'e ulaşan bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Önümüzdeki aylarda da Mayıs'tan itibaren enflasyonun %3'ün 4'ün altına düşmeyeceğini aylık olarak öngörmek olanaklı. Tabii bu neyi getirdi beraberinde? Ara zam, ek zam taleplerini getirdi. Çünkü yılbaşında memur ve emekli aylıklarına %12 düzeyinde bir artış yapılmıştı. Şimdiden %15'i bulan bir 4 aylık enflasyon artışı söz konusu. Böyle olunca da insanlar, sendikalar, işçi ve memur sendikaları, emekli örgütleri bir ara zam talebiyle ortaya çıktılar. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Abdullah Güler bu talepleri bir anlamda savuşturdu diyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 15 maddelik servet affı ve diğer yabancı sermaye teşvikleriyle ilgili yasa teklifini açıklarken bu konuda kendisine yöneltilen soruya, böyle bir konu gündemimizde yok, herhangi bir hazırlığımız da yok, yani enflasyon artışını telafi etmek amacıyla bir ara zam verilmesi veya ek zam yapılması ya da seyyanen zam taleplerinin karşılanması gibi bir gündemimiz yok dedi. Dolayısıyla şimdiden yaklaşan bayram öncesinde, işte Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyelerinin artırılacağı beklentisi bu açıklamayla birlikte boşa çıkmış oldu. Belki bir seyyanen zam yapılabilir, ilave artış yapılabilir beklentisi yine İktidar Partisi temsilcisinin bu açıklamasıyla boşluğa düşmüş oldu. Yani iktidarın gündeminde enflasyon artmış olsa da bu artışı telafi edecek bir zam verme bulunmuyor. Ekonomi yönetiminin gündeminde de böyle bir şey yok. Bunu da nereden biliyoruz? Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na bu yılın sunumunu yaptı. Çünkü Merkez Bankası yasası uyarınca Merkez Bankası başkanları yılda iki kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel ekonomik gidişat ve uygulanan politikalarla ilgili bir sunuş yapmak zorunda. Burada da Sayın Başkan yeni bir şey söylemedi. Enflasyonla mücadele programını sürdürdüklerini, arızi durumların ortaya çıktığını, savaşın, İran savaşının programda bir takım sıkıntılara, aksaklıklara yol açmış olabileceğini, ancak sisteme hakim olduklarını, uygulanan para politikalarıyla da Türkiye'nin bu sıkıntıları atlatacağını söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin 171 milyar dolarlık düzeyiyle yeterli olduğunu, bu açıdan da herhangi bir sıkıntılı tablonun bulunmadığını vurguladı. Ancak şöyle baktığımız zaman, İran Savaşı başlamadan önce Merkez Bankası altın ve döviz rezervleri 211-212 milyar dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Şu anda dün Sayın Başkan'ın mecliste vurguladığı rakam 171 milyar dolar. Dolayısıyla İran Savaşı'nın en azından Merkez Bankası rezervleri üzerindeki etkisinin bir ayda 40 milyar doları aştığını söylemek mümkün. Merkez Bankası bu süreçte belki kurları tutabilmek, diğer ortaya çıkan ödemeleri karşılayabilmek için 40 milyar dolardan fazla bir rezervi harcamak zorunda kalmış. Bunun yanı sıra tabii akaryakıttaki olağanüstü fiyat artışlarını, zamları engelleyebilmek için Eşel Mobil sistemi devreye koyuldu. Burada da Eşel Mobil sisteminde de akaryakıttan alınan ÖTV'den devlet feragat ediyor. Yani özel tüketim vergisinden feragat edilerek akaryakıt zamları belirli bir seviyede tutulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla burada da gerek Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki kaybın ötesinde akaryakıt zamlarının daha düşük tutulabilmesi için vazgeçilen vergide de milyarlarca liralık bir kayıp söz konusu. Bir başka vergi kaybı, özellikle İran Savaşı'nın Türk turizmine olası etkilerini bertaraf edebilmek için Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konuldu. Bu da turizmde, konaklama tesislerinde alınan konaklama vergisi oranı %2 idi. Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan kararnameyle %2'lik konaklama vergisi oranı bu yıl sonuna kadar %1'e düşürüldü. Yani şöyle bir tabloya baktığımız zaman sürekli vergiden feragat ederek, devlet kendi gelirlerinden feragat ederek sistemi sürdürmeye, ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak feragat edilen bu gelirler aynı zamanda bize bütçe açığı olarak geri dönüyor. Bütçe açığı olarak geri döndüğü zaman da bunun yansıması hazinenin daha fazla borçlanması, daha yüksek faizle daha fazla borçlanması oluyor bu açıkları kapatmak için. Tabii hazine borçlanmasının ve bütçe açıklarının bir başka yansıması da özellikle enflasyon üzerinde oluyor. Çünkü piyasadaki, para piyasalarındaki neredeyse bütün parayı hazine borç alabilmek için çektiği vakit, diğer taraftan bankaların mevduat olarak topladıkları parayı kredi olarak vermeleri anlamında çok yüksek faiz oranları karşımıza çıkıyor. Bu da krediye olan talebi, yatırıma olan talebi azaltıyor. Dolayısıyla böyle bir açmazla Türkiye ekonomisi karşı karşıya kalıyor. Diğer taraftan sadece para ve maliye politikalarıyla enflasyonu düşürme stratejisinin sonuna gelindiğini söylemek mümkün. Çünkü 2021 yılında enflasyon %19, politika faizi %19'du. Yani enflasyonla politika faizi başa baş gidiyordu. Fakat o dönemde faizleri düşürerek ekonomiyi canlandırma, yatırımları arttırma yönünde bir politikaya geçildi. Sayın Cumhurbaşkanı yüksek faize karşı olduğunu açıklamıştı. O dönemde Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerle bir politika ve strateji değişikliğine gidildi. Ancak bunun maliyeti çok ağır oldu. %19 enflasyon ve %19 politika faizinden bugün geldiğim bir ara %80'lere varan enflasyon seviyesine kadar çıkıldı. Ve bugün geldiğimiz noktada hala %30'lu enflasyon rakamlarıyla birlikte %37 oranındaki politika faiziyle, yani Merkez Bankası'nın resmi faiziyle karşı karşıyayız. O yüzden de bu tür kararlar, adımlar alınırken bunların maliyeti sadece karar alıcılar açısından değil, özellikle toplum üzerinde çok ciddi maliyet unsurları ortaya çıkıyor ve Türkiye hala 2021 yılında atılan bu yanlış adımların, kur korumalı mevduat hesapları ve faizi zorla düşürme politikalarının bir anlamda etkisini yaşıyor diyebiliriz. Tabii buna arada bir ortaya çıkan arızi etkileri eklemek mümkün. İşte şu anda hesapta olmayan bir İran savaşı hemen sınırlarımızın ötesinde yaşanıyor. Bu bilinen, beklenen bir şey değildi. Geçtiğimiz yıl Sayın Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonda yine bir arızi artış yaşandığında, işte don oldu, dondan kaynaklı sebze meyve fiyatları arttı demişti. Diğer taraftan bu tür artışlara her zaman bir bahane bulmak mümkün, ama asıl çözüm, asıl sorunun çözümü istikrarlı ve gerçekten ekonominin sorunlarını çözebilecek politikaları yürürlüğe koymak. Oysa şu an içinde bulunduğumuz tablo Türkiye'nin böyle bir gerçeklikle karşı karşıya olmadığını gösteriyor. Daha çok günübirlik atılan adımlar, günübirlik alınan kararlarla ve el yordamıyla sistem yönetilmeye çalışılıyor. Ekonomiye hakim olunmaya çalışılıyor. Bunun da etkileri, yansımaları bir taraftan gelir dağılımında, servet dağılımında gözlenirken, diğer taraftan da toplumun çok geniş kesimlerinin çok ağır kayıplar yaşamaları, yoksullaşmaları ve gelir kayıplarıyla karşı karşıya kalmaları şeklinde ortaya çıkıyor. Ekonomideki bu güncel gelişmeleri de sizlere kısa başlıklar halinde yorumlayarak programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki pazartesi bir başka Ankara'dan haber var programında saat 15'te ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızda olacağım. O güne kadar sağlıkla, mutlulukla geçirmenizi diliyorum. Tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler

0: Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Tam haftanın ortasından sizlerle birlikteyiz yeni şeyleri konuşmak için. Bugün çok enteresan yeni şeylerimiz olacak. Evet, bunları hatta bir konuğumuzla konuşacağız. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra hemen konuğumuza merhaba diyelim efendim. Hattımızda Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Medikal Simülasyon ve Eğitim Merkezi Direktörü Doçent Doktor Mehmet Emin Aksoy var. Merhaba Sayın Hocam.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Sağ olun, iyi çalışıyoruz, buyurun.
1: Valla hocam sizle hani epeydir ben konuşmak istiyorum, sağ olun siz de kabul ettiniz. Çünkü 5G gelecek, doktorlar uzaktan ameliyat yapacak. 5G'nin en önemli söylemlerinden evet. Bir tanesiydi. Bu gerçekten yapılabilir mi, yapılamaz mı konusunu biz tartışırken Allah karşımıza sizi çıkarttı. Çok sağ olun valla.
2: Çok tabii biz de mutlu olduk. Bu da bize çok sağladığı şeyler, çok avantajlar hem bize hem hastaya çok fazla. Eğer müsaade ederse onlardan biraz bahsetmek isterim.
1: Lütfen hocam.
2: Şimdi şöyle, birincisi zaten bu 5G'de biliyorsunuz şeyler, bizim bu gecikme dediğimiz 1 milisaniye evet. Düştü bizim ameliyat şeyinde, hareketlerde. Yani evet, ne sağladı? Bir defa hasta istediği hekime, dünyanın herhangi bir yerinde 5G bağlantısı olan bir yerde istediği hekime ameliyat olabilme imkanı sağlanmış oldu hastaya. Bu evet. Yani hem ülke içinde hem ülke dışında istediği yerden bir konsol dediğimiz kısım var. Robotik cerrahi iki parça, bir robotun kendisi var, bir de onu kumanda eden konsol tarafı var. Konsol evet. Dünyanın X bir noktasında yani yeterli hızda internet varsa o hocamız ameliyatı oradan yapabiliyor. Diğer bir avantaj şu, siz bir ameliyat yapıyorsunuz, bir de mesela diyelim hasta, çünkü komplikasyonlar biliyorsunuz ameliyatların bir parçası olabiliyor, her zaman olacak diye bir şey yok, ama destek tabii. Almak istediniz mesela şeyleri düşünün, pilotları düşünün, ikinci bir pilot size yardım edebiliyor. Bu durumda da başka bir hocamız size uzaktan bağlanıp, belki o konuda daha böyle bir tecrübesi olan bir hocamız size uzaktan bağlanıp evet. Hastaya, o da sizle birlikte müdahale ediyor veya size yol gösterebiliyor ameliyatın gidişatı hakkında. Buna da telementoring evet. Diyoruz. Bir de başka bir şey var, aynı altyapıyı kullanarak belki robotik cerrahi eğitimlerinde eğitim alan kişiler de farklı hocalardan böyle bu şekilde teknikler öğrenerek eğitimlerde de kullanma imkanı var bu bağlantı sayesinde. Zaten biliyorsunuz robotik cerrahinin kendine özgü çok avantajları var. Yani komplikasyon oranları daha düşük, günümüze giriyor zaten. Bu yapay zekayla da şimdi desteklenecek. Onlar henüz gelmedi ama çok yakın dönemde olacağını düşünmüyorum. Hani arabalardaki otopilot gibi olmayacak ama yavaş yavaş bu AI her yerde bize yardım ettiği gibi orada da yavaş yavaş yardım
1: İnşallah.
2: Edecek diye düşünüyorum. Evet, evet. Onda olumlu düşünüyoruz.
1: Vallahi süper olur tabii ki böyle olması. Peki hocam siz ilk bunun simülasyon testlerini yaptınız değil mi? Yani bir gerçek bir ameliyat olmadı şimdilik.
2: Yani biz denek üzerinde yaptık. Biz de burada denek hayvanlarıyla şey yapıyoruz, eğitim veriyoruz zaten.
1: Süper.
2: Hastamız öyle bir hastaydı. O şekilde yapıldı. Yani aslında simülasyon sonuçta. Ama tabii ülkemizde daha, dünyada da birçok ülkede henüz daha şey olmadı. Bakanlığımızın mevzuatı çıkarması lazım. Mevzuat çıktıktan sonra bu şeyler canlansa da çok rahat yapılacak, ama biz şuna ikna olduk yani. Onu ben şahsen de çok sevindim. Hocamızın bir ameliyat hızı var. Ali Rıza Hoca, Profesör Doktor Ali Rıza Kural, Türkiye'de ilk robotik evet. Cerrahi işlemlerini başlatan, ilk yapan hocamızdır. Bu konuda çok derin bir tecrübesi var. Onun ameliyat hızını biliyorum. Yani şey yaptığında o hızdan hiç yavaşlamadı. Yani ne bileyim, bekleyeyim de hani bir şey olsun, tekrar görüntüyü göreyim falan.
1: Hani yani siz gerçek kesilerle yaptınız değil mi hayvanı hocam?
2: Tabii tabii, yani ve zaman benim için önemliydi. Zamanında evet. Hoca hiç duraksamadı. Çünkü yaptığında görüyorsunuz ya, ameliyatta sonuçta burayı
1: kesin. Evet hocam.
2: Okay. Ya da buradaki ekibe bazı müdahaleler de yaptırabiliyor. Tabii burada şöyle iki ekip var. Hocamız bir yerde. Burada da destek ekibi var. Burada da işte hastaya takılan içeriye robotik cerrahide de bir kamera yerleştiriyoruz. El aletleri başka bir delikten giriyor gibi. Onları burada şey yapan, manipüle eden arkadaşlarımız var. Onlar da hocayla diyalog halindeler. Yani gerçek ameliyatta da öyledir. Hoca bazı şeyler söyler. Onları destek ekibi yapar. Atıyorum sondayı ileri götürün getirin gibi falan mesela. Onlar çok iyi işledi. Dediğim gibi 1 milisaniye zaten çok böyle ihmal edebilecek bir gecikme. Onun gerçekleştiğini biz de ekip olarak çok sevindik.
1: Harika, harika bir şey. Peki hocam, nasıl bir hayvana, nasıl bir operasyon yaptınız?
2: Yani şey bu, prostat cerrahisi. Robotik prostatektomi yapıldı. Hocamız zaten bu konuda çok şeydir, çok tecrübeli olduğu için ameliyatı çok hızı da çok iyidir, onu biliyorum, çok defa seyrettim, normal hastaları da seyrettim. Aynı şeyde burada yaptı, biz de bunun gerçekleşebildiğinden çok memnun olduk.
1: Bunu şunun için soruyorum hocam, hani Türkiye'de bu konuda ilk simülasyonu yaşadığımız hayvan bir kedi miydi, köpek miydi, fare miydi, onun için çok merak ettim. Bir tarihe not düşeceğiz, aynı uzaya ilk giden köpek gibi belki.
2: Yok, biz insana anatomik benzerliği nedeniyle domuz kullanıyoruz.
1: Domuz kullanıyoruz, evet.
2: Onu da şöyle söyleyeyim, yani bizim merkezimizin tabii Tarım Bakanlığı'ndan bu konuda izinleri olduğu gibi yurt dışında da ELEK diye bir organizasyon var. Oradan da yüksek standartlara ait bir akreditasyondur. Hayvan refahı ile ilgili bir şeydir. Onlar da sağlanmış durumda. Yani etik açıdan da herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Onu da belirtmek isterim.
1: Tabii tabii, yok, ben dediğim gibi şey için sordum hocam, hani uzaya ilk giden köpek, Laika falan, evet, ya böyle bir tarih yazacak bir şey var orada yani.
2: Genelde işte dediğim gibi dünyanın her tarafında o tür ameliyatlar için domuz daha çok tercih ediliyor.
1: Yani evet, anatomik benzerlikler yüzünden.
2: Evet.
1: Anladım. Peki hocam, ameliyat başarılı oldu diye anlıyorum. Sizin söylediğiniz şu değil mi? Yani ameliyathanede kimse yok ve doktorumuz uzaktan ona ameliyat yapıyor değil. Aynı sanki orada bir hocamız varmış gibi onun yardımcı ekibi oradan onu asiste ediyor.
2: Tabii yani
1: diye anlıyorum.
2: Trokar dediğimiz parçaları içeri yapan, onun da sonuçta robotun da kullandığı el aletleri var. İşte makası var, portaküsü var. Onları içeriye gönderen bir ekip var. Bir de bu iş normalde de yani rutine girdiği zaman şöyle olacaktır. Zaten bir ekip hastanın başında, yani cerrahlar belki standby'da bekleyecektir. Yani hastanın başında olmasa bile ameliyat ilgili hastanede herhangi bir komplikasyon vuku bulduğunda onlar zaten müdahale edecek durumda oluyor. Hocamız da istediği her yerde yapabilir. Yani bunu işte ne bileyim çalışma odasından yapabilir. Onun da ameliyathane koşullarında olması gerekmiyor.
1: Özel bir aletler gerekiyor mu hocam?
2: Şimdi bunun işte dediğim gibi iki parça bu. Bir böyle konsol dediğimiz, hocanın oturup oradan parmaklarını sokup işte buradaki aletleri kontrol ettiği bir el parçaları var. Bir de şey var, sonuçta burada robotun kendisi var. Robotun kendisinin de bizim laparoskopik cerrahide kullandığımız o da benzer bir yöntem, ama tabii o cerrah kendisi yapıyor. Onda da birkaç delik açılır hastaya. Birinden kamera gönderilir, birinden gaz basılır. Diğerlerinden de işte şey yapılır. Aynı yöntem, ama bunda var. Robot aynı şey yapıyor. Robotu uzaktan kumanda ediyorsunuz aslında. Şimdiye kadar bu internet hızları yüksek olmadığı için yani halihazırda yapılanlar robotla konsol yan yana duruyor, fiber optik kabloyla bağlı. Ama bu 5G geldiği için şimdi oradan çıkıyor, başka bir yerden bağlanıp, hem de tabii bu sırf robotun bağlantısı değil, ayrıca şeyler de var, monitörler de var. İki ekip birbiriyle ayrıca şey yapıyor tabii.
1: Konuşuyor
2: tabii. Onun ne yaptığını bilmek zorunda, ya da hoca bir şey istiyor, onlar yapıyor falan. Yani gerçekten bu biraz daha ileri gidecek. Bu işte bu image guided surgery'ler dediğimiz böyle hastanın işte şeyini MR'ını alıp hastayı ameliyat etmek gibi biraz bana ütopik şimdilik öyle geliyor. Ben teknoloji yanlısı bir insanımdır ama AI yardımıyla ameliyatlar yapılacak falan konuşuluyor ama şimdi insan birbirinin aynı olmadığı için iki kişi aynı yöntemle aynı ameliyatı yapamazsınız. Ama
1: hocam tabii önce bir derin nefes almak lazım. Yani insanlarımız çünkü bir yeni teknoloji geldi hemen yapalım bunu. Yok öyle hemen yapmayalım. Bir ilacın bile gelmesi seneler sürüyor değil mi?
2: Tabii yani işte en büyük şey şu. İki insan birbirinin aynı değil. Yani orada mesela anatomik olarak geçmemesi gereken bir şey de oradan geçebiliyor falan onun gibi. Biliyorsunuz vücudun resmi çekince sağımız solumuz bile aynı değildir. Öyle şeyler var ki iki insanın anatomisi çok farklı olabiliyor ama şey değilim, bu konuda kötümser değilim, mutlaka gelecektir. Yani bu hızı görüyorsunuz, eğer de yaşadığımız son 2-3 senede çok fazla hayatımıza girdi. İşte yavaş yavaş işte başarıyor birçok şey, işte izliyoruz mesela bu otonom sürüş falan da hayalde yavaş yavaş geliyor. Onu da yapamadılar mesela, level 5'e geçemedik daha.
1: Aynen öyle hocam. Evet, hocam evet. Yani ben bunu şöyle görüyorum, bilmiyorum katılır mısınız? Yani biz şu anda dünya atmosferinin dışına çıktık. Bir sonraki hedef Ay'a gitmek. Ama biz dünya atmosferinin dışına çıkınca ilk Centauri takım yıldızlarına gitmeye çalışmadık. Yavaş yavaş hepsi üstüne öyle koyarak de gelecek.
2: Bir de yani tıpta özellikle biliyorsunuz hasta güvenliği ve şey.
1: Tabii.
2: Doktorun da kendini orada güvende hissediyor. Çünkü cerrah için ne önemlidir? Mesela ekip önemlidir. Aletin iyi çalışması önemlidir. Takım çalışması önemlidir. Onda iyi hissettikten sonra adım adım gidilir. Veya ilacı düşünün. İlaç hemen çıktığında hastaya verilmiyor. Bunlar hatta uzun vadeli etkileri bakılıyor. Gerekirse kullanılmamaya başlıyor falan. Onun gibi tıp enteresan bir şey, süreç. Yani mühendis ve tıp orada biraz farklılık arz ediyor. Ben çünkü aynı zamanda biyomedikal mühendislikte okudum, orada master doktoram dışında. Evet. İki disiplini böyle net ayırt edebiliyorum ama birbirine çok benzemiyorlar uygulama açısından. Çünkü insan faktörü, insan çok değişik bir makine, daha henüz o kadar çok çözülmeyen yerimiz var ki, öyle diyeyim size.
1: Evet hocam, daha değişkenleri bitiremedik insanlarda. Hani kaçar tane değişken olduğunu bile bilmiyoruz. Hani
2: evet,
1: matematikte şey var, x değişkenini koyarsınız onu değiştirip durursunuz. Ama insanda kaç tane kim bilir değişken var? Bunun yani, içinden geçemedik daha.
2: Yani hesap düşün, 2 4 ediyor da insanlar da bazen 5 ediyor, bazen 3 ediyor. Çoğunlukla 4 ediyor ama 3 2-5 yaptığı yerler de var.
1: Kesinlikle hocam. Peki hocam, bunu siz önümüzdeki orta uzun vadede hangi ameliyatlarda daha önce başlar gibi görüyorsunuz?
2: Şimdi
1: ben tamamen sizin fikrinizi merak ediyorum.
2: Yani tekrar altını çizerek söylemek lazım. Bakanlık da regülasyonları getirdiği takdirde tabii ki öncelikle üroloji dalında kadın doğum genel cerrahi. Zaten hali hazırda da robot ameliyatlarının en yaygın yapıldığı branşlar bunlar. Tabii buna eklenecektir. Şu an kardiyovasküler cerrahi de mesela kapak değişimini, kapak değişimini yine robotlar Da Vinci ile yapabiliyor veya diğer markanın şeyiyle. Öyle olduğu zaman şu söylediğim branşlar ön planda olacaktır. Yani üroloji, kadın doğum genel cerrahi ve kardiyovasküler cerrahi. Ama gittikçe aplikasyonları artıyor. Yani diğer branşlar da bunları bir şekilde kullanacaklardır. Bir de farklı robotlar var artık. Mesela şey de var. Biliyorsunuz mesela bu diz protezleri falan insanlara ya, kalça protezleri.
1: Evet hocam.
2: Onları da mesela özel ölçen, onları tam hastanın dizine uyduran başka robotik cerrahi sistemleri var. Mesela onların da eğitimlerini veriyoruz. Yani hayatımıza girdi.
1: Süper bir robotlar şey. Peki...
2: Evet.
1: Hocam şöyle bir şey olabilir mi? Mesela Türkiye sonuçta yaklaşık 800 bin kilometrekarelik bir alan. Burada her metrekare, her kilometrekareye bir yetişmiş cerrah koymamıza imkan ve ihtimal yok. Belki hemşire ya da ameliyathane personelinin sayısını arttırarak diğer hocalarımızın uzaktan bu ameliyatı yapması fikri çok fantastik gibi gelmiyor bana. Sanki olası bir şeymiş gibi geliyor. Tabii orta uzun vadede.
2: O orta uzun vadedeyim çünkü gene de yani şey açısından diğer hukuki nedenler de tabii var bunun içinde.
1: Muhakkak tabii.
2: Bağlantı koptu bilmem ne oldu. Şey çünkü orada bir ekip hazır bulunacak. Zaten robotik cerrahinin asıl çıkma sebebi bu. Ta Vietnam Savaşı'na şey yapışıyor, denk geliyor. Cephede çok kaybedilmiş. Diyorlar ki telemanipülasyonla yani cerrahları cephe gerisine alalım. Orada bir şeyler yaptırabilir miyiz? O tür projeler verilmeye başlanmış. Daha sonra işte bir 2001'de bir şey var. Lindbergh ameliyatı var. New York'tan Strasbourg'daki bir hastaya çok böyle primitif bir robotik cerrahi diyeceğim o zaman için. onlar böyle bir denedi. Bir de internet hızını düşünün. O yıllarda biz Amerika'yla konuştuğumuz zaman bir şey söylüyorduk, bekliyorduk, sonra cevabı geliyordu.
1: Evet hocam.
2: Böyle çok bağlantıyı böyle bridge edip falan şey denemişler. Ama cerrah yani o 30 dakikalık ameliyatı 8 saatte falan yapmış herhalde. Bunlar tabii teknoloji, işte bugün konuştuğumuza bakın, bir milisaniyeden söz ediyoruz.
1: Evet,
2: bir de tabii daha böyle fantastik olan başka bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Şu anda da mesela konuşmayı düşün, uzayda işte Mars'a yolculuk düşünüyor falan, ama orada söyledikleri bir şey dünyaya ne kadar sürede gelecek henüz bilmiyoruz. Böyle onlar çalışılıyor.
1: Yaklaşık 8 dakika sürüyor hocam. Yani, öyle bir şey vardı, hesap vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ben
2: işte,
1: tabii.
2: Bir de yeni bir öyle bir haberleşme teknikleri üzerinde çalışıyorlar işte, ışıkla gönderelim falan diye. Öyle mesela bir de öyle demişlerdi bunlar çıkınca, işte biraz en fantastik o. Dünyadan birisi orada bir ameliyatı yapacak gibi falan. Yani belki bugün biraz şey bakıyoruz mu, yarın belki olacak bunlar yani.
1: Neden olmasın?
2: Yani bunlar hep böyle, bilmiyorum sizin yaşınız müsait değil de, bu Uzay Yolu diye bir dizi vardı.
1: Hocam ben 55 yaşındayım. Yok gayet şeyim, onlarla büyüdük
2: daha
1: yani.
2: Daha genç geliyor. Seyrettiniz o zaman.
1: Evet.
2: Bu şeyde ben bir şey seyrettim. Çok hoşuma gitti. Uzay yolundaki olan şeyler, gördüğümüz işte yani fiction olan teknolojiler ne kadarı gerçekleşti diye. Öyle bir şey var. Mutlaka herkesin seyretmesini tavsiye ediyorum. Mesela onların bir böyle haberleşme şeyi vardı, ellerinde communicator mesela. Cep telefonunu bulan adam diyor, ondan etkilendim diyor. İşte robotik cerrahi bulan, oradaki doktor McCoy'un bir aleti vardı, hastayı üzerine koyuyor, ameliyat ediyordu. Ondan etkilendim diyor. Bir tek olmayan şu anda ışınlamak diyorsunuz. Onun dışında birçok şey gerçekleşti. Bir de oradaki hızlara henüz ulaşamadık herhalde.
1: Kuantumla bu kadar biraz daha kurcalarsak ışınlamayı da yakında buluruz gibi geliyor. Hocam.
2: Evet deniyorlar.
1: Evet, hayırlısı diyelim. Hocam gerçekten de bu telecerrahide ben sizi Acıbadem Hastanesi'ni yakından takip etmeye devam edeceğim. Ne olursunuz her ileri adımda konuşalım, çünkü insanların bu haberlere ihtiyacı var. Artık İnşallah. Eskisi gibi bilim kurgu diziler de çekilmiyor. O yüzden de biz gerçeği sizinle beraber anlatalım.
2: Her zaman tabii, bizim burada bir de yani eğitim merkezimiz de simülasyon merkezi CASE adı altında. Burada da çok, yani bunun dışında da çok değişik teknolojilerimiz var, eğitim teknolojileri. Şey yaparız, anlatmaya çalışırız onları da.
1: Vallahi benim için dediğim gibi bilim kurgu, safi bilim kurgu hocam bunlar şimdilik. Bakalım bunları gerçeğe hep birlikte dönüştürelim. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için ve tıp dünyasına bu yeni katkınız için.
2: Sağ olun, umarım inşallah güzel şeyler olacak.
1: İnşallah hocam.
2: Size
1: saygılar sunuyorum.
2: Sağ olun.
1: İyi günler hocam. Evet, Acıbadem Üniversitesi'nden ileri düzey medikal simülasyon ve eğitim merkezi yani CASE'in direktörü doçent doktor Mehmet Emin Aksoy'la konuştuk efendim. Gelsin bunlar ya, gerçekten de gelsin. Yani ihtiyacımız var, çünkü şimdi ben de böyle hani bilim kurguya çok meraklı ve bilim kurgu yazıp çizen bir insan olarak artık bunların hızına yetişememeye başladım ve o zamanlar gerçekten de konuştuğumuz şeylerin hepsinin bir gerçekliği dünyamıza geldi. Ama bakın tekraren söylüyorum, az önce hocamızla da konuştuk. Bizim uzay maceramız o zamanın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin uzaya gönderdiği Leica ile başladı. Gitti ve dünyaya düştü diyelim. Ama biz ondan sonraki bir sonraki adım olarak Centauri takım yıldızına 1000 ışık yılı uzağa gitmedik. İlk önce bir dünyanın çevresini dolaştık. Ay'a gittik. Şimdi Mars'a bir tane işte şey gönderdik, alet gönderdik. 2 ikincisini gönderdik filan. Bunların hepsi süreç efendim, üst üste koyarak gidecek. Yani biz burada evet bir domuzu kestik ve başarıyla ameliyat ettik diye bir sonrakinde bir insanın beyin cerrahisine sokmayacağız. Böyle bir şey değil. Ama olmayacak mı? Olacak yakında. Hocamız da özellikle üstüne vurgulayarak geldi. Burada kural ve kanunların, yönetmeliklerin üst üste gelmesi lazım. Ama bu yönetmeliklerin de gelmesi için o yönetmeliği yapan insanların da çok nitelikli çalışması lazım. Öyle hemen hadi yapın demek de olmuyor ya da dur yasaklayalım bu iyice yapana kadar yasak olsun demek de olmuyor. Bunların hepsinin bir dengesi var. Umarım bakanlık yetkilileri, ilgili kural koyucular bu dengeyi sağlarlar ve bize getirirler. Vallahi çok heyecanlıyım gerçekten de. Peki o zaman yavaş yavaş haberlere geçelim isterseniz. Bu hafta o kadar çok haber var ki size anlatmam gereken. Bakalım hepsini ucuca koyup sıralayabilecek miyiz? Tabii bunun yarını da var. Yarın da bunları anlatacağım size. Şimdi size geçtiğimiz haftalarda şeyi vermiştim. Elon Musk'la OpenAI arasında, Sam Altman arasındaki davadan bahsetmiştim, hatırlarsınız. Bu dava bayağı başladı, biraz çetrefilli de gidiyor. En azından oradan küçük notlar vereyim istedim. Şimdi Elon Musk'la OpenAI arasındaki bu hukuk mücadelesi aslında yapay zekanın sadece teknik gelişimini değil, bu teknolojinin kime ait olması gerektiğine dair temel bir anayasal tartışma diyelim buna. Anayasal tartışma gibi bir şey oldu. Şimdi Musk OpenAI'nin kuruluşunda verilen o insanlık yararına açık kaynak yazılım geliştirme sözünün çiğnendiğini söylüyor ve şirketin fiilen Microsoft'un kapalı yan kaynaklı bir yan kuruluşu haline geldiğini iddia ediyor. Bu davada şimdi yapay genel zekanın, yani AGI diyoruz ya, o insan zekasına yakın yapay zeka, bir ticari bir sır olarak mı kalacağı yoksa kamuya açık bir değer mi olacağı konusundaki yasal sınırların da belirlenmesi anlamına geliyor. Bu dava aslında bayağı tarihi bir dava. Ben o yüzden size dakikalar ve programlar ayırıyorum bu davayı vermek için. Şimdi neydi davada? Elon Musk OpenAI'nin kar gütmeyen kuruluş belgesinin yasal bir sözleşme olduğunu ve şirketin kar maksimizasyonuna geçip bu sözleşmeyi ihlal ettiğini söylüyor. Microsoft'un etkisi var burada. O Microsoft'un OpenAI üzerindeki milyarlarca dolarlık yatırımı ve teknolojiyi ticarileştirmesi davanın o odak noktasındaki en büyük suçlama haline geldi. Microsoft aslında burada suçlanan konumuna da geldi. Şimdi aynı zamanda o genel yapay zeka AGI konusundaki şeffaflık var. Şimdi GPT-4'ün mimarisinin gizli tutulması durumu söz konusu. Yani açık kaynakta filan diyorlar ya işte. Musk da bunu söylüyor. Açık bilim ilkelerine ihanet olarak niteliyor. Bunun kapalı olmasını, kodların kapalı olmasını. Diğer taraftan bir avukat analizine göre bu dava teknoloji devlerinin topluma karşı sorumluluklarının sınırlarını çizecek. Ve yapay zeka geliştiren kurumların üzerindeki yasal denetimi artıracak efendim. Yani bu bir sıradan bir dava, böyle hop bile hop bile, o işte ona bunu demiş, bu buna bunu demiş, kalk bakalım jüri karar verdi filan davası değil. Bu dava önümüzdeki 10 yılları etkileyecek, yapay zekanın belki de nereye gitmesi ve gitmemesi gerektiğini gösterecek bir dava. Yani şimdi mesela ben her haberden sonra sizler için şöyle bir şey yaptım, bir çalışma yaptım, düşünce konuları çıkarttım. Bakın bu haberden sonra acaba hep birlikte şunu düşünsek mi? Bu teknoloji insanlık tarihini kökten değiştirecek bir potansiyele sahipse, yani o AGI, bu gücün kontrolü sadece o şirketin yönetim kuruluna mı bırakılmalı, yoksa bu süreç kamu malı statüsünde mi değerlendirilmeli? Yani şirket oraya o kadar para yatırıyor, bilmem ne yapıyor. Ama bu herkesindir deyince o zaman ben niye uğraştım ki herkesin, başkası yapsın ben onu alayım diyebilirdi belki, değil mi? Böyle bir düşüncemiz olsun.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi devrimsel bir buluşun patent hakkı insanlığın güvenliğinden daha öncelikli olabilir mi? Bunu şey içinde düşünmüştük, hatırlarsınız. Korona zamanı aşılar içinde düşünmüştük. Yani adam aşıyı üretiyor, dünya para kazanıyor ama dünyadaki insanları kurtaracaksa onu parasını kazanmasına bakmalı mıyız diye uzun uzun tartışmıştık bunu. Geçelim o zaman bir diğer habere. Şimdi bu çok enteresan bir haber. Özellikle bizim evde çok izleniyor mesela bu cinayet dizileri, dedektiflik dizileri falan, özellikle mahkeme dizileri. O dizilere biraz bir haber okuyayım dedim size. Şimdi Amerika'da Hannah Payne diye bir cinayet davası var. Amerikan hukuk sisteminde yapay zeka kaynaklı hata tartışmalarının en somut örneklerinden biri haline dönüşmüş bu dava. Şöyle ki o Payne'in savunma tarafı yüksek mahkemenin yapay zeka tarafından üretilen sahte hukuki atıflara yani halüsinasyonlara dair son yaklaşımlarına dayanak gösterip davanın yeniden görülmesi gerektiğini söylemeye başlamış. Neden? Şimdi bu gelişme avukatların dilekçe hazırlarken kullandıkları yapay zeka araçlarının birebir uydurduğu, bakın halüsinasyon ya uydurduğu diyorum, emsal kararların yargılama sürecinin meşruiyetini nasıl temelden sarsabileceğini, ciddi bir mahkumiyet kararını bozup bozamayacağını tartışmaya açmış. Yani birileri yazarken orada yazalım yapay zeka yazsın ne olacak filan, yapay zeka uydurmuş, şimdi dava belki de baştan görülecek. İşte bu davanın böylece baştan görülmesi, yapay zekanın da baştan tartışılması, hukuk sistemini o giriftinin baştan tartışılması anlamına geliyor. Şöyle efendim, şimdi burada bir yüksek mahkeme etkisi varmış, haberdeki en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından, yapay zeka tarafından üretilen sahte atıflara dair getirdiği yeni standartlar karara bağlanmış davalar için birer hukuki açık kapı haline gelmiş. Yani eski davalara yönelik de bakılabilir diyorlar buna. Abi adam uydurmuş, uydurdu geçti tamam, o dava karara bağlandı. Hayır, öyle değil. Karara bağlanırken siz sahte şeyleri kullandınız. Aynı sahte delil kullanmak gibi sahte atıflar kullandınız. Bunlar da belki baştan konuşulabilir diyorlar. Hukuki halüsinasyonlara geldiğimizde, avukatların ChatGPT gibi araçlarla hazırladığı metinlerde gerçekte var olmamış davaları kaynak göstermesi savunmanın niteliğini ve doğruluğunu tartışmalı kılmaya başlamış. Ve işte o aynı Payne davasındaki gibi yeniden yargılanma umudu ortaya çıkmış. Yanlış yönlendirmelerin veya teknik eksikliklerin adil yargılanma hakkını zedelediği savunulmaya başlanmış. Bunun yanında başka ne var efendim? Denetim zorluğu var. Şimdi mahkemelerin savunma makamından gelen belgeleri dijital doğrulama süzgecinden geçirme zorunluluğunun artık bir tercih değil, hukuki bir zorunluluk olduğu vurgulanıyor. Eskiden mahkemelere şey varmış, şu davada olduğu gibi 1932'de şu davada böyle bir şey yaşanmış. Şimdi Amerikan hukukunda bu var. Eski davalar günümüze ışık tutabiliyor mesela. Orada bunu yapmışlar, sen de bunu yap diyebiliyor avukatlar. Şimdi orada bunu yapmış dediğin şey uydurmaysa, bugün bunu da isteyiyor olması olayı bambaşka bir uyduruculuk haline getiriyor. Mahkemeler artık bunları denetlemek zorunda. Eskiden evet filan deyip geçiyorlarmış. Şimdi düşünce konusunu verelim o zaman size efendim. Bir müzik arasına geçmeden önce, bundan sonra bir müzik arasına geçeceğiz. Şimdi bir avukatın dikkatsizce kullandığı yapay zekanın uydurduğu bir yasal madde usul hatası nedeniyle bir suçlunun serbest kalmasına yol açarsa, suçlu yapay zeka mı, onu denetlemeyen hukukçu mu, yoksa bu sistemin oraya girmesine izin veren yargı mekanizması mı olur? Hadi bakalım çıkın bunun içinden. Ben çıkamadım gerçekten de. Yani evet, yapay zeka da suçlu, onu yapan salak hukukçu da suçlu, ama sistem de suçlu yani. Abi niye sokturtuyorsunuz? Yani yazılıma güvenen hukukçunun mesleki sorumluluğu nerede başlıyor, nerede bitiyor düşünürken, haydi bir müzik arasına gidelim efendim. Güzel bir şarkı dinleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.